0: Şiddetli yağış sonrası dereye dönen yolda bir kadın suya kapıldı. Metrelerce sürüklendi.
1: Kadın gidiyor, kadın gidiyor. Kimse yok mu yardım etsin? Kadın gidiyor. Kadın gidiyor.
0: Sürüklenen kadın suda can çekişirken korku dolu anlar yaşandı. İmdadına çevredekiler yetişti. Suda sürüklenen kadın son anda kurtarıldı. Burası Küçükçekmece. Sağanak yağış sonrası 3 katlı binanın bodrum katını su bastı. Evde yaşayan 5 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Ancak ilaç almak için yeniden içeri giren adam yükselen su nedeniyle mahsur kaldı. İtfaiye ve dalgıç ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kurtarıldı. Bu görüntülerde Bahçeşehir'den. Bir motosiklet sürücüsü yağmur suyuyla dolan çukura düştü. Motosikletliği çevredekiler kurtardı. Yine Atakent'te bir motosikletli beline kadar suya gömüldü. Esenyurt'ta da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
2: Esenyurt yağmurun en etkili olduğu noktalardan birisiydi ve bizler şu an Haramidere sanayisindeyiz. Şu an şimdi kameraman arkadaşımla hemen rica edeceğim. Bulunduğum alanda neredeyse ayakkabı tabanlarını geçecek kadar bir su birikintisi olduğunu söyleyelim. Bakın hatta işletmeler kendi imkanlarıyla burada o suyu temizlemeye çalışıyorlar. Onu da sizlere burada gösterelim. Bakın işte çekpaslarla ve yine burada ellerindeki fırçalarla suyu dışarıya atmaya çalışıyorlar. Yani işletmenin neredeyse tamamı şu an suyla dolmuş halde değil mi?
3: Maalesef ham maddelerimiz, makinelerimiz, yedek parçalarımızın hepsi sular altında kaldı.
4: Sabah 7'den sonra başladı. Yani saat 8.30'a kadar bu hale geldi. Daha fazlaydı yani.
2: Şu an makineleriniz kullanılabiliyor mu?
4: Yok.
0: Öyle ki yollar ve alt geçitler suyla doldu.
2: Esenyurt'ta Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerindeyiz ve şu an bu caddede hemen bu noktadaki alt geçitte yağmur suyu ve aynı zamanda sabahtan bu yana etkili olan o yağışla birlikte alt geçidin giriş kısmında yollar göle döndü desek yeridir.
5: Biz bir anda geçmeye çalıştık. Biraz hızlı girince su birikintisine saplandık. Yani yavaş geçseydik belki olmayacaktı.
0: Sultan Gazi'de de faciadan kıl payı dönüldü.
6: İstanbul'da etkili olan sağanak yağış kentin birçok noktasını felç etti. İşte bizler de Sultan Gazi'de bulunan Nurettin Uzun İlkokulu'ndayız ve bu ilkokulunun istinat duvarı yağmur nedeniyle çöktü.
0: Kısa süreli panik yaşandı. Neyse ki öğrenciler dersteydi. Olay sırasında bahçenin boş olması olası bir faciayı önledi.
6: Sultan Gazi ilçesinde bulunuyoruz. Bu noktada da alt geçitin tamamıyla artık iki yönlü olarak trafiğe kapatıldığını ve içerisinin tamamıyla aslında göl olduğunu söyleyebiliriz. Oldukça yoğun bir yağış vardı. Bu noktada da buradaki ekipler aslında şu anda çalışmalarını yürütüyorlar ama araçların diğer tarafta mahsur kaldığı bilgisi var. İki taraflı olarak şu an için burası araç trafiğine kapatıldı.
0: Göle dönen yolda boynuna kadar suya giren belediye işçisi rögarın kapağını açmaya çalıştı. Canını hiçe sayan işçinin zor anları kameraya yansıdı. Bu görüntülerde Sarıyer'den.
6: Birçok noktada sanırım bu sorun yaşandı.
7: Çok. Genelde zaten bu Tarabya, Sarıyer, Bebek'e kadar, İstinye'ye kadar bu sorunlar yaşanıyor.
6: Biz gelirken de yolda gördük, yerler patlamış, taşların arasından suların çıktığını gördüm.
7: 4 tane arabanın jantlar kırıldı burada.
6: Günler öncesinden uyarılar yapılmıştı. İstanbul'da sağanak yağışın etkili olacağı söylenmişti. Özellikle İstanbul Avrupa yakasında sağanak yağış iyiden iyiye etkisini hissettirdi. O noktalardan birisi de Sarıyer, Tarabya. Görmüş olduğunuz gibi bu noktada denizin rengi değişti. Denize doğru baktığımızda ise bir tarafının mavi, diğer tarafının ise kahverengi olduğunu görüyoruz.
8: Müthiş böyle bir yağmur. Ben bu yaşıma geldim, Sarıyer'de ilk defa gördüm. Böyle müthiş bir yağmur. Korkunç yağdı, korkunç.
0: Çatalca açıklarında çekildiği sırada fırtına nedeniyle halatı kopan Liberya bayraklı ticari gemi sürüklendi. Gemi Çilingöz Tabiat Parkı sahilinde karaya oturdu. Personeli olmadığı öğrenilen gemiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Zor anları eğlenceye dönüştürenler de vardı. Başakşehir'de bir kişi oltasını alıp su birikintisine koştu. Sıcaklıkların 6 derece birden düştüğü İstanbul'da kuvvetli yağış ve fırtınanın cumartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.
9: Haber ekipleri haber nöbetlerini sürdürmeye devam ediyor. Nuray Korkmaz'a gideceğiz. Nuray Korkmaz en son Sarıyer'de bizi bekliyordu. Hemen o noktaya dönelim. Hangi noktadasın Nuray? Tabii yağışın ardından ortaya çıkan tabloyu bizlerle paylaşmanı istiyoruz.
6: Evet, şu anda hali hazırda yine Sarıyer'deyiz. Ancak Sarıyer Ayazağa'nın farklı bir noktasındayız ve bulunduğumuz noktanın aslında sel felaketinden sonra o şiddetli yağmurun ardından son görüntüleri göstermek istiyorum ben sizlere. Burada onlarca araç mevcut ve onlarca araç selin şiddetiyle kullanılamaz hale gelmiş durumda. Şu anda yollar çamur içinde. Tabii sular çekildi, ekipler tarafından sular tahliye edildi, ancak o yağışla birlikte oluşan çamur, taş ve odun birikintileri şu anda yollarda görüyoruz. Sağ tarafımda size sol tarafımda bir aracı göstermek istiyorum sizlere. Dakikalardır alarmı çalıyor ama hiç kimsenin olmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca şu anda bir rezidansın önündeyiz ve bulunduğumuz bu rezidans otoparkı şu anda sular altında kalmış durumda. Tabii buradaki vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edildi. Kameraman arkadaşım Burak Keskinci o anları da size gösterecek olursa, şu anda Sarıyer Ayazağa'nın farklı bir noktasındayız ve yol şu anda çamur ve taşlarla kaplanmış durumda ve onlarca araç da kullanılamaz halde. Şu anda siyah bir otomobile bakıyorsunuz. Gördüğünüz gibi etrafında odunlar, taşlar, çamur birikintileri, plastikler. Tabii o rüzgarın, o selin şiddetiyle birlikte şu anda araçların görüntüsünü size de göstermek istiyoruz. Ve rezidans otoparkını da sizlere göstermek istiyorum. Şu anda ekipler hala çalışmasına devam ediyor. Biraz önce de, aslında dakikalar öncesinde AFAD ekipleri buradaydı. Kontrolü gerçekleştirdi ve şunu ifade ettiler. Biz şu anda insanları kurtarmaya, vatandaşları kurtarmaya devam ediyoruz. Herhangi bir su baskınına can kaybı olmaması için, insanları kurtarmak için çabalayacağız. Su tahliyesini daha sonra gerçekleştireceğiz. Belki sabah saatlerinde bunu gerçekleştirmeye devam edecekler ve arkamda görüyorsunuz bir botla beyefendiler karşıya geçip o şekilde, belki buradaki vatandaşları karşıya geçiyor. Karşıdaki vatandaşlar da bu botla bu tarafa geliyorlar. Gördüğünüz gibi bu tarafta bir ip bağlamışlar ve karşı tarafta da bir ip var. Bu şekilde bu botla karşıya geçiyorlar ve burada da bir araç şu anda otoparkta mahsur kalmış durumda. Peki diğer o selin sabah saatlerinde başlayan etkili yağışın biraz da bilançosunu size gösterelim aslında. Biraz önceki muhabir arkadaşım da sizlere bundan bahsetmişti. Aslında sanki bir günlük değil de bir haftalık yağışın sonucu olduğundan bahsetmişti. Gerçekten de bunu söyleyebiliriz. Şu anda kameraman arkadaşım Burak Keskinci onu gösteriyor, o aracı gösteriyor, o selden etkilenen bir otomobili gösteriyor. Görüyorsunuz aynası kırılmış durumda, camı parçalanmış durumda, kaputu ezilmiş durumda. Ve bunun gibi birçok araç aslında bu şekilde. Ağaçların devrildiğini söyleyebiliriz. Görüyorsunuz burada bir tane ağaç devrilmiş vaziyette. Ağaçları arabaların üzerine devrildi. Ve yollarda taşlar, plastikler, hatta çatılar, görüyorsunuz yerde bir çatı uçmuş ve yola savrulmuş durumda. Biraz daha ilerleyecek olursak eğer, yol boyu aslında güzergah yol boyu bu şekilde devam ediyor. Onlarca araç bu vaziyette, kullanılamaz halde. Tabii akşam saati olduğu için bu anları daha net bir şekilde size göstermeye çalışıyoruz. Ancak hem elektriklerin kesik olduğu için hem de görüş mesafemizin biraz kısıtlı olduğu için tabii o anları, o görüntüleri size daha net bir şekilde gösteremiyoruz. Ancak gün ardında gün doğduğunda aslında o bilanço daha fazla ortaya çıkacak. Şu anda karşımızda APAT ekipleri var ve çalışmalarını sürdürüyorlar.

Tabii ilk olarak öncelikleri insanların canını kurtarmak. Onların ilk önceliği insanları, vatandaşları mahsur kaldığı yerlerden kurtarmak. Sağlıksal bir problemleri varsa onlarla ilgilenmek. İlk olarak öncelikleri onlar, daha sonra su baskınlarına müdahale edecekler. Belki onu da o esnada yapmaya çalışıyorlar. Ancak tabii İstanbul'un genelinde olan bir yağış olduğu için her noktaya müdahale etmek elbette ki zor oluyor onlar için de. Tabii 13 Ekim'de bu yağış etkili olmuştu akşam saatlerinde. Ve 14 Ekim'de sabah itibariyle etkisini artırarak akşam saatlerine doğru daha da fazla etkili olmuştu. Ve şu anda 15 Ekim'deyiz ve bu tarihlerde de bu yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor. Tabii bu 15 Ekim'in sabah saatlerinden akşama kadar bu yağış etkili olacak, devam edecek. Ancak etkisini bu şekilde, bu şiddette devam edecek mi yoksa azaltacak mı? Umarım azaltacaktır diye düşünüyoruz. Tabii Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlarımız da bu yönde açıklamalarda bulundu. Şu anda yağış tabii o akşam saatleri gibi değil, daha azaldı. Daha az bir şekilde yağış mevcut. Ancak fırtına var, çok şiddetli bir fırtına var. Bazen o kadar çok şiddetleniyor ki fırtına, görmekte bile çok zorlanıyoruz. Yürümekte çok zorlanıyoruz. Tekrardan size o yağışla birlikte oluşan felaketin bilançosunu sizlere gösterelim. Biraz daha ilerleyecek olursak, yollarda taşlar mevcut. Büyük taşların o su ve sel felaketiyle, o suyun şiddetiyle yollara geldiğini görüyoruz. Burada bir ağaç görüyorum. Kökünden sökülmüş. Gördüğünüz gibi köküyle birlikte yola savrulmuş durumda. Ve burada da bir bahçe telini görüyorsunuz. Bu da o rüzgarın şiddetiyle, selin ve suyun şiddetiyle yola savrulmuş durumda. Tabii bu teller olsun, ağaçlar olsun, bu savrulmalarla birlikte araçlar da bundan nasibini aldı diyelim. Ve burada görüyorsunuz bir otomobil yine kullanılamaz halde, her yeri hasar almış. Ve bizler şu anda Sarıyer Ayazağa'da yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ve bulunduğumuz nokta aslında aktif olarak kullanılan bir güzergah, bir yol. Ancak yol demeye bir şahit ister. Bunu da sizlere bahsedelim. Yol çamur olmuş durumda. Yani otomobil demeye bir şahit ister, yol demeye bir şahit ister. Çok özür diliyorum. Çamurla kaplanmış durumda. Yolda elbette ki bu sel felaketiyle, yağış felaketiyle birlikte birçok kazalar meydana geldi. Sanırım bu da o kazalardan birinden kalan bir cam parçası. Onu da sizlere gösterelim. Birçok kaza gerçekleşti. Birçok su baskınları meydana geldi. Dükkanlarda su baskınları meydana geldi. Evlerde, özellikle bodrum katında oturanların evinde su baskınları meydana geldi. Tabii onlar için de oldukça daha zor. Çünkü bu sel felaketinde en çok etkilenen onlar oldu. Birçok kişi trafikte yakalandı. Aslında meteoroloji günler öncesinden uyarıda bulunmuştu. Dikkatli olunması konusunda ve böyle bir yağışın gelebileceği konusunda. Ancak bu kadar şiddetli olacağını tabii kimse beklemiyordu. Şu anda da yayınımızı Sarıyer Ayazdağ'ın farklı bir noktasından gerçekleştiriyoruz. Ve burada onlarca araç park etmiş durumda ve birçok araçta oldukça yoğun bir şekilde hasar aldığını söyleyebiliriz. Ve burada görüyorsunuz, belki bir sel felaketinde etkilenerek buraya gelmiş, yol ortasında bir masayı görüyorsunuz. Yani o kadar şiddetli bir yağış vardı ve o kadar şiddetli bir rüzgarla birlikte masanın da yola savrulduğunu görebiliyoruz. Biraz daha ilerleyecek olursak kameraman arkadaşım Burak Keskinci ile birlikte, aslında biz buraya geldiğimizde bu güzergahı kullanmıştık. Tabi ekipler bu yol ve bu güzergahtaki suları çekmek için pompalarla işlemlerini sürdürdü. Ancak ileride yine bir su birikintisi var. Elbette ki tamamını tahliye etmesi pek mümkün gözükmüyor. Evet, şurada da gördüğünüz gibi çöp konteynerları da devrilmiş durumda. Plastikleri görüyorsunuz, odunları görüyorsunuz. Ağaçlar kökünden söküldü, yollara savruldu.

0: birçok araç hasar aldı. Bizler de yayınımızı şu anda Sarıyer Ayazağ'dan gerçekleştiriyoruz ve şu anda kameraman arkadaşım Burak Keskinci bir dükkanın içerisini gösteriyor şu anda. Ve dükkanın içerisi şu anda kullanılamaz halde. Görüyorsunuz, masalar bir yerde devrilmiş durumda. Otomatlar devrilmiş durumda. Belki bir vatandaşın şemsiyesi orada bırakmış ve evine gitmek istemiş. Ve o yağmurun şiddetiyle, selin felaketiyle dükkanın tamamı çamur içinde. Onu belirtelim aslında. Burada da şu an Burak Keskinci kameraman arkadaşım onları size gösteriyor. Belki de burası birkaç dakika içerisinde bu hale geldi. Yani yağış o kadar etkili oldu ki bir anda bu sel felaketi ortaya çıktı. Görüyorsunuz sandalyeleri, görüyorsunuz masaları, görüyorsunuz her yer, her yerde içecek kutuları, her yerde. Şurayı göstermek istiyorum. Galiba bahçe restoranı bu şekildeydi. Masanın devrildiğini ve talaşların gördüğünüz gibi masalar yerlerde. Tabii yağış akşamki gibi değil. Hafif hafif azaldı. Ancak rüzgar bazı zamanlarda o kadar şiddetleniyor ki yürümekte zorlanıyoruz. Hatta görüş mesafemiz bile o kadar kısalıyor ki yürürken zorlanıyoruz, konuşurken zorlanıyoruz. Bizler şu anda yayınımızı Sarıyer Ayazağ'dan gerçekleştiriyoruz ve buradaki bilanço da oldukça ağır diyebiliriz. Aslında gece saatlerinde olduğu için o görüntüleri size gösterirken kısıtlı gösteriyoruz. Gün doğduğunda bilançonun daha net bir şekilde ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Biraz daha ilerleyecek olursak yollardaki odunları görüyorsunuz, taşları görüyorsunuz. Buraya yol demek bir şahit ister gerçekten. Burada plastikler var. Burada bir araç kaza geçirmiş sanırım. Evet, şuraya. Ve burada bir tane daha ağacı görüyorsunuz. Yine kökünden sökülmüş. Bir vaziyette yola savrulmuş durumda ve yol çamur içinde. Onu da tekrar belirtelim. Ve bu sel felaketiyle birlikte iki can kaybımız mevcut. Elbette ki ihmaller doğrultusunda olduğunu düşünüyoruz. Belki biraz daha kontrollü bir şekilde olsaydı, belki o tamiratlar gerçekleşseydi, o iki can kaybımız da belki olmayacaktı. Toparlayacak olursak, şu anda yayınımızı Sarıyer Ayazağ'dan gerçekleştiriyoruz. Ve ağaçlar kökünden sökülmüş durumda, onlarca araç hasar almış durumda, kullanılamaz halde. Ve bulunduğumuz nokta, görüyorsunuz, göl olmuş durumda, gölet. Evet, gösterelim. Dizimize kadar, biraz daha ilerleyecek olursak, dizimize kadar şu anda buranın göl olduğunu söyleyebiliriz. Suyunun bileğinden biraz daha ilerleyecek olursak daha fazla batabiliriz. İlerlemeyeceğiz. Ve yağış etkisini hafif hafif azalttı ve rüzgar da etkisini yayınımızın sonrasında etkisini azalttı diyelim. Ve bu noktadan sözü tekrar sizlere bırakalım.
1: Nuray Korkmaz, teşekkür ediyoruz sana. Çok da ilerlere gitme, tehlikeli olabilir daha ilerleri. Biraz dinlendireceğiz seni, sonrasında tekrar son durumu alırız. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileyelim Burak'la birlikte. Evet, devam edeceğiz değerli izleyenler. İstanbul Valisi Davut Gül kentteki son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Habere konuştu. Neler söyledi, ekrana getirelim.
2: Yağış yaklaşık metrekare 200 kilonun üzerinde. Bu ne demek? Yani Cumhuriyet tarihinde ölçebildiğimiz kadarıyla en yüksek yağış oranına denk gelen bir rakamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla da İstanbul gibi 16 milyonluk bir şehirde bu yağışla birlikte birçok olumsuzluğu hep birlikte sizlerle birlikte yaşıyoruz. Burada AFAD'ın koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi'nin, ilçe belediyesinin, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve diğer bütün bileşenlerle herkes kendi görev alanında bu çalışmayı yapıyor. Birinci önceliğimiz hemşerilerimizin canını korumak. Bununla ilgili mahsur kalanlar başta olmak üzere risk altındaki yerlerle ilgili arkadaşlarımız çalışma yapıyor, kurtarıyor. Çeşitli ihbarlar geliyor, abartılı ihbarlar geliyor. Bunları kendi içerisinde bir sınıflandırarak müdahalede etmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz ilçede, ana arterlerde büyükşehir, İSKİ kendi alanında herkes çalışıyor. Fakat çoğu derede, derenin de dışında yolların, dere gibi suların aktığını görüyoruz, yaşıyoruz. Hemşerilerimizden istirhamımız su basma riski olan yerlerde kalmamaları. Bununla ilgili 112'yi aradıklarında bizler onları misafir ediyoruz, edeceğiz. Bu arada kapanan yollar oluyor. Zaman zaman açıklamalar yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Onları takip etmeleri, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları. Trafiğe ne kadar çok özel araçla çıkarlarsa hem arama kurtarma ve buna benzer çalışmalara engel olunuyor, hem de kendileri bir şekilde risk altına girmiş oluyor. Sonuç itibariyle hangi yolun çökeceği, hangi derenin taşacağını da çok da kestiremeyebilirler. Daha çok Anadolu yakasında yağışların devam edeceğini düşünüyoruz.
1: İstanbul Valisi'nin açıklamaları böyleydi. Tabii gün içerisinde neler yaşandı? İki de acı haber geldi değerli izleyenler. İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak can aldı maalesef. Sel felaketinde iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İlk acı haber Fatih'in Balat Mahallesi'nden gelmişti. Su birikintisine basan 14 yaşındaki bir çocuk elektrik akımına kapılarak maalesef yaşamını yitirdi. Bir diğer ölüm haberi ise Sarıyer'in Ayazağ Mahallesi'nden geldi değerli izleyenler. Sel sırasında suya düşerek başını çarpan 34 yaşındaki bir kişi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı maalesef. İstanbul'da derelerin taştığı, yolların su altında kaldığı ve araçların akıntıya sürüklendiği geride bıraktığımız gecede ve halen devam eden gecede ekiplerin sahadaki çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Tabii yeni açıklamaları ve can kayıplarına ilişkin o resmi bilgileri de sizlere aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamaları var. Yayımladığı son bölgesel tahmin ve uyarılara göre İstanbul'da yağışın bugün de aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Özellikle İstanbul'la Marmara'nın doğusunda kuvvetli yağış, sel, su baskını, taşkın ve ulaşımda aksama riskleri konusunda uyardı Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Tabii oradan gelecek açıklamaları da takip ediyoruz sizlere aktarmak üzere. İstanbul'da yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor dedik. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olabileceği bildirildi. Uyarıda ani sel, su baskını, taşkın ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara da dikkat çekti Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve zaman zaman fırtına beklentisi de bulunuyor içinde bulunduğumuz gün. Peki İstanbul'da yağış daha ne kadar etkili olacak? Ayrıntılarını paylaşmayı sürdüreceğiz. Arkadaşlarımın da haber nöbetleri devam ediyor değerli izleyenler. Merve İzci Özmen Ayazağ'daydı son bıraktığımızda. Şimdi hangi noktadasın Merve, neler paylaşacaksın?
0: Evet, aslında bizler Ayazağ'da ancak Atatürk Caddesi'ndeyiz ki bu noktada sağanak yağıştan etkilenen önemli lokasyonlardan bir tanesi. Öyle ki araçlar saatlerdir burada, ekipler aslında önlemlerini almış durumdalar ki caddeyi aslında komple kapattıklarını söyleyebiliriz. Öyle ki yol boyu elektriğin tamamen kesildiğini, önlem amaçlı aslında kesildiğini sizlerle paylaşalım ki ileride sizlere de birazdan göstereceğiz o görüntüleri. Çok acı görüntüler var çünkü birçok işletme, birçok dükkan ne yazık ki bu sel sularından etkilenmiş durumda ve bunun yanı sıra şu an hafiflemiş hali bu. Geçtiğimiz saatlerde ise rögar kapakları ciddi şekilde taşmıştı ve hala aslında o etkileri de görebiliyoruz. Ciddi şekilde bu derelerde de o görüntüleri, aslında yağmurun ne kadar şiddetli olduğunu da sizlere yansıtabiliyoruz. Tabii ekiplerin müdahalesiyle birlikte yollar bir

nebze de olsa o sağanaktan artık göle dönmüş durumdan bir nebze de olsa hafifletildi, ancak şu an saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor ki zannediyorum ki sabaha kadar da ekiplerin işlemleri, bu noktadaki çalışmaları devam edecektir. İstanbullular için aslında zor bir gece oluyor diyebiliriz. Buradaki yaşanan zorluk sabah saatlerinde günün aydınlanması ile birlikte daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Ancak şu anda gösterelim sizlere, birçok ağacın bu noktada devrildiğini görebiliyoruz. Meydana gelen yağışın etkilerini aslında arkasında bıraktığı durumu sizlerle paylaşabiliyoruz. Zaman zaman burada polis arabaları geçiyor. Onun da neden geçtiğinin bilgisini sizlerle paylaşalım. Bu noktada ciddi şekilde yağıştan, selden etkilenen birçok dükkan var, birçok işletme var ve yağmurun, sağanak yağmurun etkisiyle birlikte de dükkanların ne yazık ki pencereleri ve kapıları kırılmış durumda. Çünkü birçok dükkanın, şu anda gösteriyoruz, kaldırımla aynı hizada olmasından dolayı ve yağışın da fazla etkili olmasından dolayı içeriye sular girdi ve şu anda aslında ne yazık ki dükkanların son halini sizlere gösteriyoruz. Birçok işletmenin bu şekilde ziyan olduğunu sizlerle paylaşalım. Geçtiğimiz saatlerde o rögar kapaklarına aslında müdahale edilmeden önce kaldırımla yolu ayırt edemiyorduk. O derece bir yollarda, rögar kapaklarında taşma vardı. Şu an itibariyle ise o rögar kapakları açıldı, ancak geride bıraktığı etki çok büyük. Bir günlük yağmur değildi aslında, sanki bir günlük yağış olmamış da bir haftadır sağanak bir yağış varmış gibi etkilenmiş. Bizler şu an Ayazağa'da Atatürk Caddesi'ndeyiz. Bu caddede aracı olan vatandaşlara da yine bu noktadan bildirelim. Ekipler sokağın baş kısmında bekliyorlar girişinde. Yine içerideki araçlarını, birçok motor da var, birazdan sizlerle paylaşacağız. Birçok yine araç da bulunuyor. Onları almak isteyen vatandaşlar ekiplere haber veriyorlar ve daha sonra da yine burada çekiciler, özel ekipler yardımıyla araçlarını çıkarabiliyorlar. Hatta şu an yağışın etkisiyle sürüklenen ticari araçları, birçok scooter'ı da sizlerle paylaşıyoruz. Aslında geçtiğimiz saatlerde burada ciddi şekilde bir yoğunluk söz konusuydu. Birçok vatandaş aracını bırakıp gitmek zorunda kaldı. Çünkü buradaki yağış aslında 1 metreye ulaşmıştı. Ekiplerden aldığımız bilgiye göre ise ciddi şekilde bir önlem alındı. Çünkü 1 metreye ulaşan bir yağıştan bahsediyoruz. Burada yolların taşmasıyla birlikte ciddi şekilde bir zararın olduğunu da bildirelim. Tabii cadde boyunca, sokak boyunca elektrikler kesildi, kapatıldı, önlem amaçlı kapatıldı. Çünkü birçok doktor, birçok dükkanın yolla aynı hizada olduğu için herhangi bir riske karşı, herhangi bir elektrik akımına karşı önlem alınması gerekiyordu. Ve o önlemler alındı. Bütün işletmelerin elektrikleri kesildi ve aslında şu an için işlem yapamıyorlar tabii dükkanlarını, işletmelerini. Gelip bu noktada temizlemek isteyen, içerideki tahribatı göstermek isteyen vatandaşlar oluyor, ancak şu an için ekiplerin çok girmelerine izin vermediğini söyleyelim. Zaman zaman polis araçları da geçiyor. Çünkü birçok dükkan açıkta. Şu an yani kapıları açık, ancak polis ekipleri hem sokağın giriş kısmında hem de çıkış kısmında bekliyorlar ki herhangi bir dükkana bir zarar gelmesin. Burada herhangi bir esnafın da kaybı olmasın diye bekliyorlar. Yine bu noktada sürüklenen motorları, ev eşyalarını görebiliyoruz. Ki yağmurun şiddetini aslında gözler önüne seriyor. İstanbullular uzun bir süredir bu şekilde bir yağışla karşı karşıya kalmamıştı. Ki şu an kaldırımdayız, ancak kaldırımın alt kısmında kalan dükkanlar ne yazık ki daha fazla etkilendi. Ve ileride bir dükkanda da yine vatandaşımızla konuşmuştuk. Babası ve çalışan yanındaki bir diğer vatandaşı zor çıkardıklarını söylemişlerdi. Çünkü şu anda gösteriyor kameraman arkadaşım Senat Destanoğlu. O kadar şiddetli bir yağıştan bahsediyoruz. Hatta şurada da zaten izi var. Yani şuraya kadar bir yağışın geldiğini görebiliyoruz ki şiddetiyle birlikte de buradaki camı kırıp dükkanın içine tamamen

tamamen bu çamurlu suyun dolduğunu da görebiliyoruz ki içinde bir sürü elektronik eşya var. Hepsinin ziyan olduğunu da yine ne yazık ki gözler önüne seren bir görüntü. Bu noktada tabii mazgallar var, ancak onların da galiba tıkalı olduğunu söylemek mümkün. Çünkü su taştığı zaman oradan gitmek yerine dükkanı kırıp bu şekilde yüksek bir boyuta ulaşıp içeriği ne yazık ki kullanılamaz hale getirmiş ve sadece bu görmüş olduğumuz işletmede değil, bununla aynı hizada olan kaldırımın alt tarafında kalan birçok işletme de yine aynı durumdan müzdarip ne yazık ki. İlerleyecek olursak yine birçok aracın, birçok motorun aynı şekilde sürüklenerek geldiğini görebiliyoruz. Ki yollarda sadece bunlar değil, birçok atık, birçok çöpün de olduğunu söylemek mümkün. Ekipler tarafından rögar kapaklarından çıkarılmıştı bunlar, ancak vatandaşlarımızı da uyaralım. Yollara, çevreye aslında atılmaması gerekiyor. Çünkü böyle bir yağış olduğunda ne yazık ki rögar kapaklarını ya da mazgalları tıkadığı için yolda biriken sular gideceği yere ulaşamıyorlar ve yollarda bu şekilde taşmalar meydana geliyor. Birçok aracın sürüklendiğini, yol ortasında bırakıldığını görüyoruz. Olay çünkü çok hızlı bir şekilde olmuştu. Hızlı bir şekilde yükselen yağış aslında Atatürk Caddesi'ni kullanılamaz hale getirmiş durumda. Şöyle ilerleyecek olursak yollarda zaten ciddi şekilde bir tahribat söz konusu. Yine burada çalışan vatandaşlarımız, yaşayan vatandaşlarımız günün ilk ışıklarıyla birlikte bu noktaya geldiklerinde aslında zararı görmüş olacaklar ne yazık ki. Birçok işletmenin de şu an kullanılamaz halde olduğunu söyleyebiliriz. İleride bir işletmenin ışıkları yanıyor, ancak bu noktada elektriklerin kapatılması gerektiği söylenmişti. Çünkü her yer ıslak ve şu an çok riskli bir yer olduğunu belirtelim. Herhangi bir elektrik akımına karşı da önlem amaçlı kapatmışlardı. Ancak zannediyorum ki jeneratör yardımıyla açmış olabilir içerideki esnaf diye düşünüyorum. Burada da yine bir aracı görüyoruz. Kaldırıma doğru sürüklenmiş. Yarısı kaldırımda tabii. Diğer kısmı ise yolda bırakılmış vaziyette. İlerlediğimiz zaman yine aynı şekilde birçok aracı, birçok eşyayı görüyoruz yola sürüklenen. İstanbul'un birçok noktası bu yağıştan etkilendi, ancak zannediyorum ki Ayaza bu noktada en fazla etkilenen lokasyonlardan bir tanesi. Yine birçok market de bulunuyor bulunduğumuz yerde, ki onların da içecek dolaplarının yollara devrildiğini görmüştük. Birazdan yine o görüntüleri de sizlerle paylaşacağız. İçerisindeki bütün malzemeler, bütün içecekler de yine yollara savrulmuş durumda. Tabii bu motorlar kaldırıldı şu an. Yani düzeltilmiş haliyle sizlere gösteriyoruz. Hepsinin yolda olduğunu bir önceki yayınımızda yine sizlerle paylaşmıştık. Ancak bu noktada Atatürk Caddesi'nde aracı olan vatandaşlar söylemiş olduğumuz gibi ekiplere haber verip çekici yardımıyla araçlarını çıkartabiliyorlar. Ciddi şekilde bir zararın olduğunu söylemek mümkün. Bizler şu an kameranın ışığıyla aktarmaya çalışıyoruz görüntüleri, anlatmaya çalışıyoruz, ancak yarın sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte asıl zarar, aslında asıl tahribat ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Yine burada bir işletme var, buranın sahibi de bırakıp çıkmak zorunda kalmış. Yine birçok eşyası da aslında asılı vaziyette duruyor böyle dışarıda. Yine içeriye şöyle bir bakacak olursak, aynen yine içeriye çamurun, o yağmur sularının girdiğini söylemek mümkün. Zannediyorum ki burası bir oyuncakçı, kırtasiye tarzı bir yer, ancak bütün malzemeleri şu an çamurlar içinde kalmış ne yazık ki. Birçok ziyan olmuş ürün var aslında ve birçok işletmeci ne yazık ki mağdur oldu. Ve sadece bir günlük yağıştan bahsediyoruz. Sadece bir günde İstanbul bu hale geldi. Uzun zamandır İstanbul'da yağmur yağmıyordu. Yağsa bile bu derece bir yağmur yoktu. Hemen yine sol tarafımızda bir işletme var. Burayı da gösterelim Senat.

Yine yağmurdan nasibini alan, etkilenen bir işletme ne yazık ki. Zannediyorum ki bir sanat atölyesiydi, ancak yine yerlerin tamamen çamur olduğunu söylemek mümkün. Ve bu noktadaki esnaf da ne yazık ki hiçbir eşyasını alamadan dükkanı bırakıp çıkmak zorunda kalmış. Çünkü ekipler su yükselir yükselmez uyarıp bütün esnafı dışarıya almıştı. Herhangi bir elektrik akımına karşı önlem almak adına aslında bir önlem amaçlı yapılmıştı. Şu an tabii polisler bu noktada nöbet tutuyorlar. Çünkü görmüş olduğunuz gibi esnafların dükkanları, işletmeleri açık. Tabii bu noktada onların da güvenliğini sağladığını söylemek mümkün. Yine bir mobilya mağazasının da birçok eşyası bu şekilde, hatta gözlükleri de ne yazık ki birçok gözlük, şöyle gösterecek olursak, işte hepsi kırılmış ve işletmeciyi büyük bir zarara uğratmış diyebiliriz. Aslında birkaç saat içinde artan bir yağıştan bahsediyoruz ve bununla birlikte de kaldırımın alt kısmında olan birçok işletme ne yazık ki tamamen sular altında kalmış. Sol tarafta da bir yine ekmek fırını var. Onun da içi tamamen çamurlarla ve o yağmur sularıyla kaplı. Sadece aslında yağmur suları da değil, yolun sürüklediği, yolun kendisiyle birlikte o yağmur sularıyla birlikte getirdiği çamurlar, çöpler de yine bu işletmelerin içine girmiş ve bütün yolu aslında kaplamış diyebiliriz. Sadece kaldırımları da değil, aynı zamanda yolu da artık kullanılamaz hale getirmiş. Tabii ekipler tüm hızıyla çalışmalarını yapmaya devam ediyorlar. Yine kapalı olan rögar kapaklarını, kapalı olan, tıkalı olan yolları açmaya çalışıyorlar. Bu noktada onlardan bir tanesi. Artık bu noktada suların müdahale sayesinde çekildiğini görebiliyoruz. Ancak geride bıraktığı, o sular gittikten sonra geride bıraktığı tahribatı da işte sizlerle paylaşıyoruz. Birçok sürüklenen araç vardı ki bu yola da kamera yardımıyla yine bakalım. Yine çamur dolu bir yol, çöplerin aynı zamanda arabaların sürüklendiği bir yoldan bahsediyoruz. Yağmur şu an itibariyle İstanbul'da etkisini sürdürmeye devam ediyor hala ki önümüzdeki günlerde de, yani yarın da yine yağışın olması bekleniyor, ancak bu kadar etkili bir yağış olmayacağı yönünde de uzmanlar uyarmıştı. Tabii ilerleyen saatlerde daha da netleşecektir. Yine birçok işletmenin içinin çamur olduğunu görüyoruz. Aslında bu sokak Atatürk sokağı olarak geçiyor. Yol boyu bütün işletmelerin ne yazık ki işte bu yağmur sularından dolayı etkilendiğini görebiliyoruz. Ki bununla birlikte sürüklenen birçok araca şahit olduk. Sürücüler kendi araçlarını bu noktadan bırakıp gitmek zorunda kaldılar. Sabah herkes tabii ki de aracını almak için ya da dükkanını, işletmesini kontrol etmek için bu noktaya gelecektir elbette. Şu anda aynen o yolun getirdiği, o yağmurun getirdiği, sürüklediği çöpleri ve kalıntıları görebiliyoruz. Tabii yolda artık sular çekilince çamurlaşmış durumda. Yürümekte de zorlanılan bir yol. Bataklığa dönmüş durumda desek aslında daha doğru olur. Yürürken bizler de zorluk çekiyoruz. Yine bu noktada çalışmalar yapılıyor elbette ekipler tarafınca. Devrilen ağaçların olduğunu söylemiştik. Onlara karşı da yine önlemler alınmaya devam ediyor. Evet, söylemiş olduğumuz gibi vatandaşlar arayıp araçlarını çekmek istediklerinde polis eşliğinde ve çekici yardımıyla içeriye girip, sokağın iç tarafına girip araçlarını tarif edip gerekli belgeleri gösterip araçlarını bu noktadan çıkartabiliyorlar. Bunun da bilgisini sizlerle paylaşalım. Ayaza Atatürk sokağında, bu sokakta aracı olan vatandaşlarımıza bu bilgiyi de verelim. Eğer gelip böyle bir bilgi verirlerse gelip araçlarını aynı şekilde kontrollü bir şekilde alabilirler. Şöyle ilerleyecek olursak yine motorların da bu noktada devrildiğini görüyoruz. Birçok aracın, birçok motorun
ne yazık ki yollara savrulduğunu, o suyun etkisiyle ne yazık ki ziyan olduğunu görebiliyoruz. Hemen karşımızda da yine bir araç var. Suyun etkisiyle, o yağmurun etkisiyle sürüklenmiş, kaldırımdan aslında düşme noktasına gelmiş diye.

biliriz. Vatandaşımız o şekilde bırakıp gitmek zorunda kalmış elbette ama yine de buradan tekrar İstanbullulara geçmiş olsun diyelim. Çünkü zor bir gece geçiriyoruz. İstanbullular olarak birçok araç parçasını da görüyoruz. Burada sürüklenen araçlar, çarparak duran araçlar vardı. Onlar tabii kaldırıldı. Hem sahipleri tarafından hem de bu noktadaki ekipler tarafından yolların açılması için de aslında kaldırıldı. Çünkü buradan görmüş olduğunuz gibi çekiciler gelip diğer araçları kurtarmak için bu noktayı kullanabiliyorlar. Şu an için İstanbul'un genelinde yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor. Akşam 17 sıralarında daha şiddetli bir yağış vardı ve saatler süren yağışın ardından şu an yağışın biraz daha hafiflediğini ancak rüzgarın etkisini arttırdığını söyleyebiliriz. Yolların tamamen çamur olduğunu hatta bataklığa döndüğünü de söylesek aslında daha doğru olur. Burada ekiplerin çalışmaları devam ediyor elbette araçları çıkarmak için. Sürücülere yardımcı olmak için çok erken saatlerden itibaren olayı duyar duymaz bu noktaya gelen ekipler vardı ve onların da çalışmalarını şu an devam ettiğini sizlerle paylaşalım. Senat, şu tarafa geçelim istersen. Yolda gittiğiniz sırada aslında çamura basıyorsunuz ancak çamurun böyle bir sakız kıvamında olduğunu, balçık desek daha doğru olur. Ayağınızı kaldırmakta zorlandığınız bir yol olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz saatlerde bu noktaya girmemiz yasaksa ekipler tarafından. Çünkü herhangi bir elektrik akımı olabileceği yönünde uyarılar vardı. Şu an o önlemlerin tamamen alındığını söylediler ve girmemize aslında müsaade ettiler. Birçok vatandaş burada yine gelen vatandaşlar olduğunu görüyorum. Araçlarını kurtarmak için yine ekiplere başvuran birçok vatandaşımız da var. Bununla birlikte tabii geldiklerinde araç belgelerini gösterip yanına gidip araçlarının kendi araçlarının olduğunu teyit edip öyle çıkartabildiklerinde sizlerle paylaşalım. İstanbul'da bugün çok şiddetli bir yağış vardı. O yağış etkisini azaltsa da arkasında bıraktığı etki aslında hala devam ediyor. Buraya gelen aslında esnaflar da var. Burada çalışan vatandaşlar da gelip son halini görmek istiyor. Elbette bizim yayınlarımızdan da görüp gelen vatandaşlarımız var. Cadde adını tekrar söyleyelim. Atatürk Caddesi burası. Ve bu yağıştan en çok etkilenen lokasyonlardan bir tanesi. Hemen karşımızda yine işletmelerin, restoranların olduğu bir yer var. Önünde bulunan içecek dolapları tamamen devrilmiş ve içerisinde bulunan içeceklerin de komple yere düştüğünü söyleyebiliriz. Yine burada bir gıda, yumurta kolisi var. Bunun gibi birçok ürün marketlerden dışarıya sürüklendi. Çünkü yaklaşık 1 metre civarında bir 1 metre civarında bir su baskını söz konusuydu. Bununla birlikte de hızlı bir şekilde görmüş olduğunuz gibi caddeyi aslında yerle bir etti. Koskoca dolapları bile devirmeye yetti aslında. Şurada da zaten açılmamış o dolaptan düşen yine gıda ürünlerini, içecekleri görebiliyoruz. Oldukça etkilenen bir yerdeyiz. Burası Ayaza Atatürk Caddesi. Şu an ekiplerin saatlerdir bu noktadaki çalışmaları devam ediyor. Bazı vatandaşların araçlarını kurtarmak için geldiklerini görüyoruz. Onların da çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Aynı zamanda işletmesinde tahribat olan vatandaşlar var. Onlar da gelseler bile şu an dükkanlarında elektrik olmadığı için aslında sabah ne yapıyorlarsa sabah yapmalarında fayda var. Çünkü şu an girilse bile herhangi bir şey görülmüyor. Ancak birçok işletmenin ne yazık ki çamurlarla kaplandığını söylemek mümkün. Tabii biraz daha ilerlere gidersek yine aynı manzaralar vardır. Ancak o tarafa gitmemize şu an ekipler tarafından izin verilmiyor. Sadece bu bölge kontrol altında. Diğer taraflarda kontrollü bir şekilde ekipler tarafından gidiliyor. Ancak şu an için bizim gitmemizin doğru olmayacağını söylediler. Yine bu noktada ilerleyecek olursak
birçok işletmeci, dükkanı

0: bu şekilde açık bırakıp gitmek zorunda kaldılar. Aslında yağmurun, o selin ardında bıraktığı etki içler acısı bir duruma gelmiş durumda. Bununla birlikte de sabah erken saatlerden itibaren başlamıştı yağış ve o saatten itibaren hiç durmadı desek yeridir. Hiç durmayan bir yağıştan bahsediyoruz. Yıllardır aslında İstanbullular böyle bir yağışla karşılaşmamıştı. Ancak şu an geride bıraktığı etki çok büyük ve çok fazla bir etkiden bahsediyoruz. Bugün çok fazla bir yağış söz konusuydu İstanbul'da, ancak yarın bu yağışın biraz daha azalması bekleniyor. Sabah saatlerinde yine bu şekilde bir yağış olacak, ancak öğle saatlerine doğru bir nebze de olsa azalması bekleniyor diyelim. Bizler durumu yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Merve İzci Özmen'e teşekkür edelim aktardığı bilgiler için. Senat Destanoğlu ile birlikte kolaylıklar dileyelim. Ekiplerimizin haber nöbetleri devam ediyor. Tabii neler yaşandığı konusunda sıcak gelişmeleri de paylaşıyor olacağız bu ekranlarda. Sağanak bir yandan Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de de etkili oldu değerli izleyenler. Yağış sonrası sel meydana geldi. İşte ekranlara o görüntüler geliyor. Bir yandan Yalova'nın Armutlu ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle yollar göle döndü. Sele kapılan bir kişi çevredekiler tarafından kurtarıldı Yalova'da. Yağışın şiddetiyle birlikte bölgede bulunan alışveriş merkeziyle bir kıraathaneyi su bastı. Ev ve iş yerlerinde biriken suların tahliyesi için yoğun çaba sarf edildi. Kentte olumsuz hava şartları sebebiyle eğitime de bir gün ara verildi değerli izleyenler Yalova'da. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod verdiği Sakarya'da da beklenen yağış hayatı olumsuz etkiledi değerli izleyenler. O görüntüler de bir yandan ekrana geliyor. Karasu ilçesi merkezi ve çevre mahallelerde yağışın etkisiyle sokaklar ve caddeler su altında kaldı. Park halindeki bir araç sürüklendi değerli izleyenler. Bir başka noktaya götüreceğiz sizleri. O noktada Kocaeli. Kocaeli'de de benzer bir manzara vardı. Aynı manzara Kocaeli'de de ekranlara geldi. Turuncu kodlu uyarının yapıldığı kenti sağanak etkisi altına aldı. Sürücüler su seviyesinin yükseldiği yollarda ilerlemekte zorlandılar. Bazı sokakların adeta dereye döndüğü o anlar cep telefonu kameralarına işte ekrana geldiği şekilde böyle yansıdı değerli izleyenler. Tabii yurdu etkisi altına alan sağanak nedeniyle 6 ilde eğitime bir gün ara verildiğini de söyleyelim. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta eğitime bir gün ara verildiğini söyleyelim. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan gazi, malül, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel de bir gün idari izinli sayılacak. Tabii İstanbul Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı. O açıklamada İstanbul'daki olumsuz hava koşulları ilimizde başta ulaşım olmak üzere hayatın birçok alanını etkilemektedir dendi. İstanbul Valiliği olarak yoğun yağışın neden olduğu olumsuzlukların vatandaşlarımızın hayatını en az etkilemesi için bir dizi tedbir almış bulunmaktayız dendi. Bu kararlar çerçevesinde il genelinde resmi özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü, yani içinde bulunduğumuz gün, bir gün süreyle ara verilmiştir. Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi, malül gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır dendi valilik tarafından. Ancak 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır dendi. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır dendi. Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları geride bıraktığımız akşam saat 21'den ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır ifadelerine de yer verildi İstanbul Valiliği tarafından. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerinin ardından valilik bu kararları aldı. Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak yağışlara karşı vatandaşlar bir kez daha uyarıldı. Bugün için sarı uyarı verildi. Sel

0: ve su baskınlarına karşı tedbirli olması istendi İstanbulluların. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre şehir genelinde yer yer kuvvetli şekilde devam eden yağışların bugün de etkisini sürdürmesi beklendiğini söyledi valilik. Avrupa yakasında yağışların sabah 06 saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bir yandan bağlantı kurduğumuz muhabir arkadaşlarımız da o görüntüleri paylaşıyorlar zaten. Halen yağışın kuvvetli olduğu bilgisi var. Anadolu yakasında ise yağışların öğlen 12 saatine kadar sürmesi bekleniyor. Yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olacağı, bazı bölgelerde ise yer yer 51 ila 75 kilogram seviyelerine ulaşarak gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği belirtiliyor yağışın. Tabii bakan kurumun da açıklaması vardı. Afeti sahada takip ediyoruz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'umuza geçmiş olsun. Şehrimizde yaşanan afeti ilk andan itibaren sahada takip ediyoruz dedi bakan kurum. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'umuza geçmiş olsun. Şehrimizde yaşanan afeti ilk andan itibaren sahada takip ediyoruz. İl müdürlüğü ekiplerimiz valiliğimizin koordinasyonunda yağışın azaldığı noktalarda hasar tespit çalışmalarına başladı dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bugün içinde İstanbul dahil 42 ilimize sarı, 6 ilimize Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce olmak üzere turuncu kodlu uyarısı bulunduğunu hatırlattı. Bakan, ilgili kurumlarımız gereken her tedbiri alıyor dedi. Vatandaşlarımızdan da meteorolojik uyarıları yakından takip etmelerini ve risklere karşı dikkatli olmalarını istedi. Bu ifadeleri kullandı bakan kurum. İçişleri Bakanı Çiftçi'nin de açıklamaları vardı. 48 ilimiz için sarı, 5 ilimiz için turuncu kodlu uyarı verildiğini hatırlattı bakan Çiftçi. Böyleydi değerli izleyenler. Gün boyunca arkadaşlarımız haber nöbetlerini sürdürdüler ve o haber nöbeti bir yandan devam ediyor sürdürülmeye. Mustafa Kadir Mercan'a gideceğiz. Birazdan yeni görüntüler paylaşacak bize. Bir önceki bağlantımızda Kağıthane'deydi. Şu dakikalarda hangi noktada bulunuyor, o noktaya gideceğiz. Arkadaşlarıma bakıyorum, hazırsa Mustafa Kadir Mercan, o noktaya gidelim istiyorum. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, söz şimdilik sende.
1: Halen daha o kurtarılma anının sıfır noktasındayız. Buradaki haber nöbetimiz bulunduğumuz dakika itibariyle de devam ediyor. Yine kepçe yardımıyla AFAD yetkilileri koordinesinde yine bazı vatandaşlarımız işte mahsur kaldıkları o alanlardan kurtarıldılar ve buradaki UMKE ekiplerine teslim edilecekler. Sonrasındaysa yine o ekiplerle birlikte hastaneye ya da en yakın sağlık kuruluşuna sevk işlemleri yapılacak. Şimdi Furkan'dan rica edeceğim, oradaki alanı gösterecek size. Fakat bakın, burada yaklaşık 3.3 kilometrelik bir alan var ve bu alanın yaklaşık 1.5 kilometresine kadar mahsur kalan bütün vatandaşlar kurtarılmış durumda. Geniş bir alan olduğunu söylemek mümkün, fakat yolun belli kısımlarında özellikle araçların su üzerinde adeta hareket etmesinden dolayı artık o park edilen araçlar veya burada fabrikada olan araçlar tamamıyla o yağmurun etkisiyle, yağan sağanağın etkisiyle yollara sürüklenmiş durumda. Ondan dolayı bazı operasyonel noktalarda suyun debisinin de yüksek olduğu seviyelerde kurtarma operasyonları biraz daha titizlikle devam ediliyor. Biraz önce de şimdi Furkan ekranlara getirebilirse eğer, çok da yaklaşmadan ekiplerin çalışmasına engel olmayacak bir şekilde ekranlarınıza getirecek. Biraz önce UMKE ekipleri tarafından, sahil güvenlik ekipleri tarafından bulunmuş olduğumuz bu noktaya bir motorlu bot getirildi ve yaklaşık bir 10 dakika sonra da o bot şişirildikten hemen sonra buradaki o artık araçların aslında normal şartlarda güzergahı olan bu noktada botlarla ilerlenecek. Fakat botlarla ilerlemenin de tehlikeli olduğunu söylemek mümkün. Biraz önce de belirttim. Başıboş bir şekilde denir yani. Araçlar suyun üzerinde o şekilde hareket ediyorlar. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına ekiplerin de dikkat etmesinde fayda var. Şimdi ekipler o botu şişiriyorlar. Bu bot şiştikten sonra motoru takılacak ve sonrasındaysa işte bu alanda, yani o geri kalan 1,5 kilometrelik alanda mahsur kalan vatandaşlar da inşallah

0: Yani şöyle şu tarafa doğru gelirsen eğer ekiplerin çalışmalarına da engel olmadan bir yandan da biz de haber nöbetimizi sürdürelim. İşte yine bir kepçe zannediyorum ki o ekiplerin olduğu noktaya, daha doğrusu mahsur kalan vatandaşlarımızın olduğu noktaya gidecekler. Biz de bu noktada yine haber nöbetimizi sürdüreceğiz. İleride durum nasıl şu anda? Suyun debisi biraz daha düştü mü?
1: Kadir, daha yüksek. Gittikçe daha yükseliyor. Daha az önce buraya tahliye ettiler. Bir 10 santim falan düştü. Ama şu an daha kötü.
2: Tekrar kurtarma işi mi gideceğiz?
1: Kurtarma işi için, bir botun önünü açmak için. Bakalım duruma göre.
0: Şöyle yavaş yavaş Furkan, sen biz de gelsek uygun mu? Belli bir noktaya kadar, tehlikeli olmayan bir noktaya kadar.
1: Yani siz bilirsiniz.
0: Şöyle diyorsa
1: gelin.
0: Tamam, şöyle yavaş yavaş Furkan, çıkabilir misin o noktaya? Yavaş yavaş ben diğer taraftan şöyle bir çıkayım. En azından suyun debisinin ne kadar yükseldiğini de sizlere gösterelim. Şöyle. Şöyle yavaş yavaş. Furkan, durumun iyi mi şu anda?
3: Çok iyi.
4: Vallahi ya.
0: Şimdi biraz sonra hem buradaki şişen botun önünü açmak için hem de orada bulunan vatandaşları kurtarmak adına buradaki ekiplerle birlikte bizler de olay yerine intikal edeceğiz. Yaklaşık saat 3'ten bu yana bu dozerler AFAD ekipleriyle, UMKE ekipleriyle birlikte koordineli bir şekilde çalışıyorlar ve çalışmalarına şu an itibariyle de devam ediyorlar. Yaklaşık 12 saattir aralıksız bir kurtarma operasyonunun olduğunu söylemek mümkün. Fakat işte o suyun debisinin yükselmesi ekiplerin de yine ilerlemesini güçleştiriyor. Tamam tamam, şöyle yapalım, şöyle yapalım. Furkan yavaş, Furkan yavaşça aşağı inelim.
1: Kadir Bey, sonra
0: ekiplerin de herhangi bir müdahalesine engellemeden şöyle yavaş yavaş, çünkü zannediyorum ki AFAD ekipleri şu anda onlarla birlikte gidecek. Yine dalgıçlar görüyorum. Sahil güvenlik dalgıçlarını görüyorum. Onlarla birlikte gidecek. Yine bakın. Yine sahil güvenlik ekiplerine bağlı farklı bir dalgıç daha o noktaya doğru ilerleyecek. Bakalım ne kadar daha ilerleyecekler. Çünkü yaklaşık 1,5 kilometrelik bir alan tamamıyla mahsur kalan vatandaşların mahsur kalan vatandaşlar 1,5 kilometrelik bir alandan kurtarılmışlardı. Yaklaşık bu yolun 3,3 kilometresinin 1,5 kilometresi şu anda tahliye edilmiş durumda. Halen daha tahliye çalışmaları da devam ediyor. Sahil güvenlik ekipleri yine bulunduğumuz noktada görebildiğim kadarıyla AFAD ekipleri burada, itfaiye ekipleri burada koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. Şu anda işte bu bot biraz sonra normal şartlarda araçların geçtiği bu alanda ilerleyecek ve mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için çalışmalarını gerçekleştirecek. Biraz önce de belirttim. Her ne kadar kısa gibi gözükse de 3,3 kilometrelik bir mesafenin olduğunu söylemek mümkün. Hem yolun üst tarafında hem de alt tarafında, yani dereye yakın olan bölümde vatandaşlar var. Ve şu anda sistem hazır cümlesini duydum bir sahil güvenlik çalışanından. Zannediyorum ki bir planlama yapıldı ve bu planlamaya uygun bir şekilde de hareket edilecek. Şu anda ekipler o kurtarma

çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bizler de burada kurtarılan vatandaşlarımızı ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Şimdi şunu söylemek mümkün. Özellikle iş makinesini kullanan kişiyle yapmış olduğunuz röportajda bu iş makinesinin hemen o kullanılan alanına kadar, yani şoförün olmuş olduğu alana kadar suyun debisinin farklı noktalarda çıktığını ifade ediyorlar. Ve ilerleyen metrelerde yaklaşık 4-5 metreye kadar suyun debisinin yükseldiğini söylüyorlar ve biraz önce de yine yapmış olduğumuz o ikili diyalogta suyun debisi biraz daha aşağıdaydı, şu anda daha da yükselmiş durumda ifadelerini kullandı kendisi. Allah onların da yardımcısı olsun, çünkü gerçekten şu anda hummalı bir çalışma var, yardım bekleyen mahsur kalan vatandaşlarımız var. Bu kapsamda da işte son hızda müdahaleler yapılıyor. Şimdi Furkan'dan rica edeceğim. Bakın ilk önce bu noktaya getirilecek vatandaşlarımız. Burada UMKE ekipleri tarafından ilk müdahaleler yapılacak. Sonrasında ise çevredeki hastanelere ve sağlık kuruluşlarına sevkleri yapılacak. Furkan, biraz zoom girebilirsen, kepçe olmasına rağmen oldukça büyük lastikleri olmasına rağmen suda ne derece zor gittiğini bir nebze de olsa ekranlarınıza taşıyalım. Bakın şunu da söylemekte fayda var. Bulunmuş olduğumuz bu alanda geçtiğimiz saatler itibariyle suyun debisi yaklaşık 45-50 santime kadar çıkmış durumdaydı. Fakat hemen şu arkada, Furkan rica edeceğim. Buradan bir tahliye işlemi yapılmıştı geçtiğimiz saatler itibariyle. O tahliye işleminden sonra buradaki suyun debisi normal seviyeye inmiş durumda. Hatta öyle ki yolun gözükmediği bir kısımdaydık biz. Fakat şu anda yoldaki asfaltı da net bir şekilde görebiliyoruz. Bakın yine ikinci bir bot daha geldi şu anda. O da motorlu bir bot. O da yine burada şişirilecek ve vatandaşları kurtarmak için o da yolun ilerleyen kısımlarına gidecek. Sahil güvenlik ekipleri burada. AFAD yetkilileri yine bu noktada. UMKE ekipleri burada. İtfaiye ekipleri burada. İtfaiye bağlı olarak arama kurtarma ekipleri burada. Şöyle Furkan, senle biraz yavaş yavaş devam edelim. Kendimiz de tehlikeyi atmadan. Bakın geçtiğimiz saatler itibariyle bu suyun seviyesi neredeyse dizlerimize kadar geliyordu. Fakat bulunduğumuz dakika itibariyle o biraz önce Furkan'ın göstermiş olduğu alandan tahliyeler sonrasında o suyun debisi giderek azalıyor. Fakat ekipler şunu da ifade ediyor. Yetkililer şunu da ifade ediyor. Buradaki bu su tahliye ediliyor. Fakat ilerleyen kısımlarda, yani yolun ilerleyen kısımlarında çok fazla bir akıntının olduğunu ifade ediyorlar. Keza bu kapsamda da havanın karanlık olmasıyla birlikte aslında akıntının ne derece güçlü olduğunu da ekranlara getirmeye çalışalım Furkan'la birlikte. Yani bir yandan yağış şiddetini arttırırken bir yandan da ekiplerin işte o çalışmasını zorlaştıran ana etkenlerden biri de işte bu suyun seviyesi ve suyun akış yönü ve tam tersi istikamete gidiyorlar. Tam tersi istikamete gittikten sonra da oradaki vatandaşlarımızı alıyorlar ve suyun aktığı yöne doğru götürüyorlar. Önemli olan nokta şu: gitmek çok zor, gelmek bir nebze daha kolay belki ama gitmenin inanılmaz derecede zor olduğunu söylemek mümkün. Hele ki şu anda yürür vaziyetteyken suyun kuvvetini net bir şekilde biz buradan, bu noktadan hissedebiliyoruz. Furkan, istersen geri yürüme. Herhangi bir olumsuz durum olmasın. Şöyle ışığı da önümüze alarak, önümüzü görerek yürüyelim. Bakın yaklaşık yayına başladığım noktayla burası arasında 15 metre kadar bir fark var ve 15 metrede su yaklaşık 20 santime kadar çıkmış durumda. İlerleyen metrelerde, mesela şu anda ekranlarınıza yansıyor mu bilmiyorum, Furkan biraz

0: Girebilirsen eğer sarı bir ışık yanıp sönüyor. Orada bir viraj var. O virajı döndükten sonra bazı noktalarda bu suyun debisinin 4 metreye kadar ve akıntının da daha hızlı bir şekilde, daha güçlü bir şekilde olduğunu söylemek mümkün. Keza zaten bizler şu anda kurtarmaların yapıldığı, kurtarmaların başladığı alanın sıfır noktasındayız. Buraya kadar artık girmeye iznimiz var. Bundan sonrasında gitmeye iznimiz yok. Bunun için birkaç girişimimiz oldu fakat keskin bir dille en azından hava aydınlanana kadar bu bölgeden ayrılmamamız gerektiğini bir kez daha yetkililer ifade etti. Yavaş yavaş aslında bugün neler yaşandı İstanbul'da onlardan da bahsedecek olursak sabah saat 6 itibariyle başlamıştı sağanak yağış. Öğle saatlerinde özellikle etkisini artırdı ve akşam saatlerinde daha da etkili olmaya başladı. Bu kapsamda hem İstanbul trafiği özellikle içinden çıkılmaz bir haldeyken yağmurun da yağmasıyla birlikte kimi vatandaş bunu yaklaşık 2 kilometre ötedeki Vadi İstanbul'da net bir şekilde gördük. Kimi vatandaş artık araçlarından vazgeçerek yol ortasında araçlarını bırakarak direkt kendilerini o noktadan, o bölgeden tahliye etmişler. Kimi vatandaşsa yolun bir kenarına bırakmış aracını ve direkt olarak evine veya farklı bir lokasyona gitmiş. Fakat burada da aynı durum söz konusu. Yani yaklaşık 1,5 kilometre ileride de aynı durum söz konusu. Fakat işte o araçlar, o bırakılan araçlar veya çevredeki fabrikada olan araçlar suyun da sürüklemesiyle, suyun da etkisiyle birlikte bu ana yolda başıboş bir şekilde hareket ediyor ve hareket etmesiyle birlikte de buradaki ekiplerin işlerini güçleştiriyorlar zannediyorum. Biraz önceki'den o ekip şu anda tahliye işlemini gerçekleştirmiş olacak ki geri geliyor veya öncesinde giden bir ekip yaklaşık 1-1,5 dakika sonra görmüş olacağız kaç kişiyi tahliye ettiklerini. Çünkü ekiplerden aldığım son bilgilerde bir noktada sadece 150 kişinin olduğunu ifade ettiler. Diğer noktalarda ise toplamda 100 kişinin olduğunu ifade ettiler. Yani 250-260 kişi şu anda tahliye için bulunduğumuz dakika itibariyle halen daha bekliyor. Ekiplerin zaten hummalı çalışmaları devam ediyor. Fakat işte biraz önce o saydığım nedenlerden dolayı maalesef ki o yapılan kurtarma operasyonları da burada bulunan ekipleri zor duruma düşürüyor. Şöyle, çok özür dilerim. Şunu da söylemekte fayda var. Şimdi bir dozer daha geliyor. Biraz önce de yetkiliyle görüştük. Eğer ki sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı varsa ilk müdahalesi UMKE aracında yapılacak. UMKE aracı da hazır bir şekilde bekletiliyor şu an burada. Furkan şöyle biraz açılalım. Ekiplerin de işlerini kolaylaştırmak adına, engellememek adına. Evet. Furkan biraz zoom girebilirsen. Ben şu anda ışıktan dolayı göremiyorum. Kaç kişi kurtarıldı ya da kurtarıldı mı? Herhangi birisi var mı? Hoş geldi anladığımız kadarıyla. Belli bir nokta, evet biraz öncekiden o araç belli bir noktaya kadar gidebilmiş ve belli bir noktadan sonra ileriye gidememiş zannedersem. Şöyle yavaş yavaş belki bir ön şöyle ekipler indi. Şöyle çok kısa soracağım. Niye gidemediniz?
1: Gidemedim.
0: Çok suyun debisi çok mu yüksek?
1: Çok yüksek.
0: Şu anda kaç metreye kadar çıkıyor?
1: Yani 3,5 metreye kadar var yani. Makine gidemiyor.
0: Bu araç bile şu anda gidemiyor mu?
1: Şu an duyamıyorum. Yukarı çıksana.
0: Şöyle yapalım. Şimdi bu araç bile gidemiyor mu şu anda?
2: Yok, gidemiyor valla. Zorlanıyor makine.
0: Peki ne kadar, yani 3,5 metreden sonra, yani yolda mı 3,5 metre, yoksa derenin birleşmesi mi?
2: Derenin birleşmesiyle beraber aynı seviyede şu an.
0: Dereyle aynı seviyede?
2: Aynı seviyede.
0: Peki akış hızlı mı?
2: Akış hızlı maalesef. Yağış da devam ettiği için akış hızlı.
0: Peki tahmin olarak kaç kişi şu anda kurtarılmayı bekliyor? Ekipler 250 diyor. Siz sabahtan bu yana gidip geliyorsunuz. Tahmin olarak kaç kişi şu anda, kaç vatandaşımız kurtarılmayı bekliyor?
2: Yani tahmini bir 100-120 kişi var yani. Tahminimce. Bekliyorlar öyle. Evet, var
3: yani. İki tane şantiye şu anda orada abi. İki tane şantiye içinde insanlar masuk almış. 150 de kişi de fazla var yani orada. Bekliyorlar abi.
4: Liman var bir 10-15 kişi. Bizden Boğaziçi'nde de yaklaşık bir 40-50 kişi var. İleriye doğru da var. Yani şu an insanlar mahsur orada.
0: Allah yardımcınız olsun. Siz tekrar.
4: Kaç defa denedik, yetişemiyoruz. Öndekileri alabildiğimizi aldık. Şu an arkadaşlarımıza ulaşamıyoruz.
2: Allah'ım. İşten beri uğraşıyoruz vallahi.
0: İşte aslında teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun tekrardan. Aslında şöyle yavaş yavaş ineyim. Furkan hiç gerek yok, hiç gerek yok. Sen kendini... Görüştüğüm kişiler, ekranlarınıza taşıdığım kişiler saat 3'ten beri, 4'ten beri, 5'ten beri bu noktada taliyelileri de yardımcı olan, AFAD'la koordineli bir şekilde çalışan kişiler. Kendi ifadeleri şu şekilde: orada, oradaki bulunan alanlarda, fabrikalarda kendi arkadaşları da var. Onlar da mahsur kalmış. Ulaşamadıkları arkadaşları var. Umarız ki onların sağlık durumları iyidir. Öncelikle çünkü onların sağlık durumları. Fakat işte yaklaşık şu anda saatlerimiz herhalde 3-4 civarında. 12 saattir süren bir işlem var. 12 saatten beri kurtarılmak için bekleyen vatandaşlar var. Onları kurtarmak için çaba gösteren ekipler var. Fakat işte o biraz önce belirtmiş olduğum sebepler, sizler de ekranlarda biraz önce duydunuz. O suyun debisinin yükselmesi, araçların yolları kapatması, su seviyesi, bunun haricinde suyun aktığı yöndeki o güç, tamamıyla işte bu kurtarma çalışmalarını engelliyor. Bunların yanında bir de havanın karanlık olmasıyla birlikte bu da önemli etkenlerden bir tanesi. Belki sabah saatlerinde, yani güneşin doğduğu o ilk saatlerde belki de daha net bir şekilde, en azından görerek, bilerek adım atılacaktır diye düşünüyoruz. Fakat şu anda yani çıplak gözle bile çok fazla etrafı görmek mümkün değil. Vatandaşların, daha doğrusu ekiplerin bu noktada, bu karanlıkta o noktalara kadar gidip en azından keşif yapıp geri dönmeleri bile şu anda kurtarma çalışmalarının ne seviyede olduğunu gösteriyor. Ekipler de söylüyor. Yani biraz önce de belirttim. Bu yol 3,3 kilometre ve 1,5 kilometreye kadar bütün vatandaşlar kurtarılmış durumda. Sadece bir vatandaşımız kendi isteği doğrultusunda, o da fabrikada bekçi olduğundan dolayı, sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyelim. Bekçi olduğundan dolayı çıkmak istememiş. Geri kalan tüm vatandaşlarımız o noktada kurtarılmış durumda. Fakat işte o 1,5 kilometreden sonraki 1,8 kilometrelik alanda, fabrikalarda, orada bulunan stüdyolarda, platolarda olan vatandaşlarımız şu anda kurtarılmayı bekliyorlar. Derenin, dereye yakın olan kısımlarda olan vatandaşlarımız var. Hemen yolun üst tarafında olan kısımlarımız var. Aslında ekipler bu noktadan değil, farklı noktalardan da o bölgeye ulaşmaya çalışıyorlar. Fakat işte o biraz önce belirtmiş olduğum nedenler ve diğer taraftan ulaşmaya çalışanların arazideki zorlu şartları bu kurtarma operasyonunu maalesef ki güçleştiriyor. Şu anda artık bot şişirildi. Artık hemen dün akşam araçların geçtiği bu yoldan artık botlarla ilerlenecek. Durumun ne kadar büyük olduğunu, bu afetin ne kadar büyük olduğunu net bir şekilde aslında gösteren önemli görsellerden bir tanesi. Şu anda zannediyorum ki botun motoru bağlanıyor. O motor bağlandıktan sonra da belli bir noktaya kadar manuel olarak götürülecek. Suyun debisi yükseldiği noktadaysa motor çalıştırılacak ve kurtarma operasyonu

devam edecek. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Özellikle sizler de yayınlarınızda söylediniz. Maalesef ki bugün yaşanan afetten iki vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlara da Allah'tan rahmet dileyelim. Umarız ki başka can kayıpları olmaz. Çünkü özellikle bu bölgede olan vatandaşlarımızın gelen mesajlarına da bir yandan bakmaya çalışıyorum. Mahsur kaldıkları cadde ve lokasyonları numaralarına kadar atmışlar. Biz de burada AFAD yetkilileriyle bu noktaları paylaşıyoruz. Bu ihbarları paylaşıyoruz. Yetkililer de ona uygun bir planlama yapıp o bölgelere intikal ediyorlar. Aslında burası ufak bir koordinasyon merkezi. Hemen hemen AFAD ekipleri, sahil güvenlik ekipleri, UMKE ekipleri, itfaiye ekipleri bu noktada koordineli bir şekilde çalışıyorlar. Ve sonrasındaysa kurtarma işlemleri yapılıyor. Geçtiğimiz yayınlarda ekranlarınıza getirdik. Yaklaşık 60-70 kadar vatandaşımız canlı yayında çıkarıldı. Yine bu dozerler sayesinde AFAD yetkilileriyle birlikte bu dozerlerle gidildi, gelindi. Vatandaşlar mahsur kaldıkları noktalardan çıkarıldı. İşte şimdi diğer kalan, mahsur kalan vatandaşlarımızın için işlemler son hızıyla devam ediyor. Bir yandan da burada olan vatandaşlarımızın, daha doğrusu mahsur kalan vatandaşlarımızın da yakınlarının bu noktada bekleyişlerini sürdürdüklerini söyleyebiliriz. Yağmurunsa şiddeti azalmış durumda, fakat hiç kesilmedi. Öğlen saatinden bu yana kadar yağmurun hiç kesildiğini görmedik. Bu yağmurun da işte yağmasıyla birlikte o kurtarılmayı bekleyen bölgede mahsur kalan vatandaşlarımızın ulaşımını da güçleştiriyor. Onlara ulaşımımızı güçleştiriyor. Çünkü yaklaşık söylemiş olduğum gibi 3,3 kilometrelik bir alan ve bu alanda 1,5 kilometresindeki bütün vatandaşlarımız kurtarılmış. Diğer vatandaşlarımız da şu anda kurtarılmayı bekliyor. Şunu da söylemekte fayda var. Bizleri ekran başında izleyen yakınları, arkadaşları, eşi dostu olan vatandaşlarımız içlerinde ferah tutsunlar. Çünkü burada orada mahsur kalan çoğu kişinin yakını da yine bu noktada telefonlarla ulaşabildiklerini ifade ediyorlar. Zaten bu afetin yaşanmasıyla birlikte hemen hemen vatandaşlar farklı noktalarda kümelenmiş durumdalar. Onun da altını çizelim. O yüzden herhangi bir vatandaşımıza ulaşamıyorsanız veya telefonu kapandıysa en azından şu anlık merak etmeyin. Çünkü biraz önce de belirtmiş olduğum gibi, örnek veriyorum, daha yüksek bir yere sahip olan bir vatandaşımız diğer kalan vatandaşlarımıza yuvasını açmış, odasını açmış veya evini açmış durumda veya çatılara çıkmış durumdalar. Onun da altını çizelim. Konteynerin üzerinde mahsur kalan vatandaşlar vardı. Biraz önce, daha doğrusu geçtiğimiz yayında yetkililer o yönde bir açıklama yapmıştı. Onların da kurtarıldığını ya da kurtarılmak üzere olduklarının bir kez daha altını çizelim. Bakın yine burada hummalı bir çalışma var. Dalgıçlar bu noktada, sahil güvenlik ekiplerinin dalgıçları bu noktada, itfaiye ekipleri bu noktada, UMKE ekipleri bu noktada, yine AFAD ekipleri, yine belediye ekiplerinin de bu noktada koordineli bir şekilde çalıştıklarının altını çizelim. Bizler şu anda Cendere Caddesi'ndeyiz. Cendere Caddesi'nin hemen ikinci

kilometresindeyiz de Sekeri'dir. Vadi İstanbul'dan hemen Kemerburgaz yönüne olan kısmında ikinci kilometredeyiz. Burada ufak bir koordinasyon merkezi oluşturulmuş durumda. Alınan ihbarlar burada değerlendiriliyor. Kurtarılan vatandaşlara ilk müdahaleler yine bu noktalardan yapılıyor. Bu noktanın hemen iki kilometre kadar ilerisinde de yine otobüsler bekliyor. Onun da altını çizelim. O noktalarda otobüsler bekliyor. Yaklaşık en son o noktaya gittiğimde 10-12 otobüsün beklediğini söylemek mümkün. Çünkü burada tahliye edilenler ilk önce şöyle biraz çıkalım. Şimdi zannediyorum ki botun ileri gitmesi için işlemler başlatılıyor. Biraz önce de söyledim. Burada tahliye edilenler yaklaşık 2 kilometre ötede otobüsler bekliyor. Otobüslerle evlerine gidecekler. Sonrasında yine ambulans ekipleri o noktada bekliyor. Çünkü yolun belli başlı kısımlarında halen daha suyun debisinin yaklaşık araçların çok çok üzerinde olduğunu söylemek mümkün. Yani geçerken bile araçlar zorluk yaşıyor. İnsan vücudunun beline kadar gelebiliyor oradaki su. İşte bu yön bundan dolayı da ambulanslar bu noktaya kadar gelemiyor. Buradan tahliyeler ilk olarak bu noktaya yapılıyor. Bu noktadan tahliyeler yapıldıktan sonra da vatandaşlarımız diğer noktalara götürülüyor. Şimdi şöyle ışığı Furkan şu tarafa doğru bir tutarsan ekiplere de çok fazla engellemeden şöyle botun içerisinde zannediyorum ki bazı envanter, yani bazı araç gereçler de botun içerisinde konulmuş. Görebildiğim kadarıyla can yeleği var, ipler var. Yine görebildiğim kadarıyla farklı şekillerde olan can yelekleri var. Buradaki dalgıç ekipleriyle birlikte şu anda bot çok da vatandaşları engellemeden Furkan şu anda dozere bağlanacak ve sonrasında vatandaşların mahsur kaldığı o noktaya gönderilecek. Furkan şöyle öne doğru gidelim istersen. Yavaş yavaş devam edelim. Botta kimler olacak şu anda? Onun planlaması da yapıldı. Kaç kişi olacak? Onun planlaması da yapıldı. Şu anda işte biraz önce de yayının başında belirttim. İşte o insan eliyle şu anda belli bir noktaya kadar bot getiriliyor. Sonra dozer yardımıyla belli bir noktaya kadar daha götürülecek. Sonrasında ise motor çalıştırılacak ve kurtarma işlemleri devam edecek. Oldukça zorlu bir görevin olduğunu söylemek mümkün. Yani saat öğlen 3'ten bu yana ekiplerin canla başla orada kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için çalışmaları devam ediyor. Furkan geri yürüme. Geri yürüme. Bakın suyun debisi gittikçe azalıyor. Burası bir otoyol aslında. Araçların kullandığı bir yol. Fakat işte görüyorsunuz sahil güvenlik ekipleri, AFAD ekipleri şu anda itfaiye ekipleri bir botu belli bir seviyeye kadar götürüyorlar. Belli bir seviyeden sonra da o bot motoru takılmış bir şekilde ilerleyecek. Furkan şöyle yavaş yavaş devam edelim biraz daha. En azından su seviyesi şu anda dizlerimizin biraz daha altında. Bakın zaten Furkan ayakları gösterebilirsen işte görüyorsunuz su seviyesi

bu noktalarda. Fakat işte yetkililer de daha önceden belirtti yayınlarımızda, bu seviye ilerleyen kilometrelerde 4 metreye 5 metreye kadar çıkabiliyor. Şimdi o kurtarma işleminin başlamasını bekliyoruz bizler de. Belli bir noktaya kadar insanlar taşıdı botu, daha doğrusu yetkililer taşıdı. Belli bir noktaya kadar dozer yardımıyla, kepçe yardımıyla çekildi bot. Şimdi de motorun yere değmeyeceği şekilde daha ileri götürülecek ve sonrasındaysa sahil güvenlik ekipleri ve AFAD yetkilileri dalgıçlarla birlikte tahliyeler için yaklaşık 2 kilometrelik bir alana gidecekler. Şöyle Furkan yavaş yavaş gel sen de. Şöyle bizler de bir yandan, şöyle arkama da bakıyorum bir yandan, herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına. İşte başka bir kepçede zannediyorum ki öndeki suyu tahliye etmek için bu noktaya geldi. Bakın suyun araç geçmesiyle birlikte nasıl yükseldiğini net bir şekilde ekranlarınıza taşıyor şu anda kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer. Şu anda bot artık debinin yükseldiği o noktada tamamıyla kendi başına, daha doğrusu bir tabii operatör yardımıyla vatandaşları kurtarmak için 1,5-2 kilometre kadar ileri gidecek. Furkan yavaş yavaş şöyle sol tarafa doğru bakacak olursak da, işte sol tarafta aslında Kağıthane Deresi, suyun ne derece yüksek olduğunu, nasıl bir gücünün olduğunu da bu noktalarda net görebiliyoruz. Hatta yürümekte dahi şu anda güçlük çekiyoruz. Çünkü bir yandan işte o motorun çalışması, bir yandan bakın dizlerime kadar artık o su gelmiş durumda. Furkan, ışığınla şu tarafı gösterebiliyor musun? Ne kadar gösteriyorsun bilmiyorum ama ne kadar görebiliyoruz. Burada yine bir fabrika zannediyorum var. Bu fabrikanın içerisinde artık kullanılamaz hale gelmiş durumda. Ve hemen yan tarafta da o Kağıthane Deresi. Artık Kağıthane Deresi burada bulunan Cendere yolundaki su ile birleşmiş durumda. Şöyle kendimizi artık daha devisi düşük olan bir noktaya doğru alalım. Çünkü belli bir noktaya kadar artık gidişimize izin veriliyor. Artık debinin daha düşük olduğu noktaya doğru devam edelim. Bir yandan da izlenimlerimizi aktarmaya devam edelim. Yani şunu söylemekte fayda var. Yürümekte oldukça güç. Yine ayağıma bir şey takıldı. Bakalım ne gelmiş. Bakın yine bir demir parçası. İşte bu tip hem demir parçaları hem odun parçaları belli bir noktaya kadar sürükleniyor. Belli bir noktaya sürüklendikten hemen sonra bazı noktaları tıkayacak seviyeye kadar geliyor. Öyle olunca da işte yani o yaklaşık 1,5-2 kilometre ötedeki o araçların olduğu gibi sıkışmaya neden oluyor. Artık su tahliye edilecek bir yer bulamıyor kendine. Yer bulamayınca da işte o debi yükseliyor. Şu anda şu kadarlık bir, bakın. Gerçi bununla da ölçüm yapmak ne kadar doğru bilmiyorum ama

0: şöyle en azından kendi güvenliğimiz için bir çukur var mı, bir logar var mı, yok mu, onu test etmek için güvenli bir şekilde ilerlememize yardım olacak, yardımcı olacak daha doğrusu. Yavaş yavaş da toparlayacak olursak aslında yaklaşık bir yarım saat 40 dakika kadar sonra o botun geri gelmesini bekliyoruz. En azından planlanan o. Hemen diğer tarafta da yine Furkan ekranlarınıza getirsin. Farklı bir bot daha hazırlanıyor. O botta hazırlandıktan sonra tıpkı diğer botta olduğu gibi o noktaya götürülecek ve vatandaşlar, mahsur kalan vatandaşlarımız tek tek hepsi sağ salim, sağlıklı bir şekilde inşallah kurtarılacak. Şu anda o botta şişirilmiş gerekli hem ilk yardım malzemeleri hem diğer malzemeler şu anda bota da görebildiğim kadarıyla yüklenmiş. Bu botta biraz sonra sahil güvenliğe ait, tıpkı diğer botta olduğu gibi yaklaşık bir 10 dakika sonra kadar o botun da ileriye vatandaşlarımıza doğru hareket etmesini bekliyoruz. Şöyle yavaş yavaş şunu da şu tarafa bırakalım ki herhangi bir olumsuz durum yaşamayalım. Yavaş yavaş toparlayacak olursak, şu ana kadar Cendere yolundayız. Kameraman arkadaşım Furkan Ali Özel'le birlikteyiz. Giden botlarda inşallah vatandaşlarımızla birlikte geri dönecekler. O vatandaşlarımız geri döndüğünde o kurtarma anlarında yine biz bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Bir Mercan'a teşekkür edelim aktardığı bilgiler için. Kolaylıklar dileyelim. Furkan Ali Özer ile birlikte çekimlerini, haber nöbetlerini sürdürüyorlar. Devam edeceğiz. Elbette son dakika bilgilerini paylaşmayı sürdüreceğiz. Doğa bilimci Doğan Yaşar, İstanbul'u adeta teslim alan sağanakla ilgili A Haber'e çok önemli açıklamalarda bulundu, değerlendirmelerde bulundu. Yağış sonrası yaşanabilecek tehlikelere dikkat çekti. Ekrana getirelim.
2: En kurak yıllarındandı. Zaten çok kurak yılları mutlaka çok yağışlı yıllar takip eder. İşte 55-56, 1955 kuraktır, 56 çok yağışlıdır. 2025 çok kuraktı. 2026 gelecek olan dönemde de yağışlı olacaktır. Yani iklimlerde bir rastgelelik yok. İklimler, yani doğa kalleş değildir. Arkadan vurmaz, ne yapacağını önceden söyler, ama önemli olan sizin o sel yataklarını rahat bırakmanız. Yani önemli olan o suyun, evet maalesef, çünkü nüfusumuz da çok artıyor. 60'lı yıllarda 27 milyonken bizim Türkiye nüfusu şu anda 85 milyon olduğu için biz her yere bina yapıyoruz, her yere ev yapıyoruz ve yaptıklarımız da bilimsel değil. Yani biz bu konudaki doğa bilimcilerin görüşleri hiç almadan yaptığımız için maalesef bunlar başımıza geliyor.
1: Değerli izleyenler, yurdu etkisi altına alan sağanak nedeniyle 6 ilde eğitime bir gün ara verildi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta eğitime bir gün ara verildi değerli izleyenler. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan gazi, malul, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel de bir gün idari izinli sayılacak. Yurda etkisi altına alan sağanak nedeniyle 6 ilde eğitime bir gün ara verildi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan gazi, malul, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel de bir gün idari izinli sayılacak.

İstanbul'da etkili olan sağanak sebebiyle Arnavutköy'deki Ali Bey Deresi yola taştı. Ekranlara o görüntüleri getirelim bir yandan. Köprü üzerinden taşan sular okul bahçesine dolmaya başladı. İşte o görüntüler ekrana geliyor. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan, gittikçe etkisini artıran sağanak sebebiyle Arnavutköy Boğazköy'deki Ali Bey Deresi'nin su seviyesi yükseldi. Köprü üzerinden taşan sular çevredeki bir okulun bahçesine doldu. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan, gittikçe etkisini artıran sağanak sebebiyle ekranlara gelen Arnavutköy Boğazköy'deki Ali Bey Deresi'nin su seviyesinin yükseldiğini gözlemliyoruz. Köprü üzerinden taşan sular çevredeki bir okulun bahçesine doldu. İşte o görüntüler de ekrana geliyor bir yandan değerli izleyenler. Sıradaki görüntülerimiz İstanbul'un bir başka ilçesi Beykoz'dan. Yine kuzey tarafında etkili olan yağış sebebiyle Beykoz ilçesi de oldukça hasar gördü selden dolayı. Sağanak sebebiyle evleri su bastı, araçlar suya gömüldü. Bir ağaç otomobilin üzerine devrildi değerli izleyenler. İşte o görüntülerde, Beykoz'daki görüntülerde ekranlara geliyor.

Yine İstanbul'da selin etkili olduğu bir başka noktada Eyüp Sultan ilçesiydi İstanbul'da. Etkili olan sağanak sebebiyle Eyüp Sultan'da yol yarıldı. Bu görüntüler Eyüp Sultan Belediyesi'nin önünden geçen bulvardan. Sağanak sebebiyle yol yarıldı. Asfaltın çökmesiyle büyük bir çukur oluştu. Yol trafiğe kapatıldı.

0: Şimdi de bir başka görüntüyü paylaşacağız. İstanbul'un çeşitli noktalarından derlediğimiz şiddetli yağış sonrası yaşanan baskınlar sebebiyle İETT araçları da yollarda kaldı. Yolcular otobüslerin üzerine çıkarak canlarını kurtardı. O görüntülerde bir yandan ekrana geliyor. Şiddetli yağış sonrası yaşanan baskınlar sebebiyle İETT araçları da yollarda kaldı. İşte onlardan bir tanesi. Yolcular otobüslerin üzerine çıkarak canlarını kurtardı, kurtarılmayı beklediler.
1: Arkadaşlar, burası İstanbul.
0: İstanbul'da ilçelere düşen yağış miktarını ekranlara getiriyoruz. Bir yandan Çatalca 75,2 kilogram metrekare başına düşen yağış miktarı böyle. Arnavutköy'de ise çok daha yüksek, 125,9 kilogram metrekare başına düşen miktar. Sarıyer, İTÜ, Maslak kısmında yine benzer bir rakam, 124,72 kilogram metrekare başına düşen rakam. Beykoz, onların çok daha üstünde, çok daha yüksekte. Beykoz, Ömerli kısmındaysa Ömerli Barajı'nın taşması sonucu 193,84 kilogram metrekareye düşen yağış miktarı da olunca Beykoz'da hasar yarattı. Bakırköy'de tam tersi bir rakam, 6,8 kilogram metrekare başına düşen yağış miktarı yine güney kesimlerinde, Kartal kısmında, sahil kesiminde 14,3 kilogram oldu. Metrekare başına düşen rakam böyleydi. İstanbul'da çeşitli ilçelerde durum böyleydi. Peki İstanbul'da etkili olan sağanak sebebiyle Küçükçekmece Ayamama Deresi'nin debisi yükseldi. O görüntüler de çok önemliydi. Dere taşma noktası.

0: noktasına geldi. Küçükçekmece'de caddeler su altında kaldı. Bazı sitelerin bahçesini su bastı. Göle dönen yollardaysa araçlar mahsur kaldı. Bir kez daha ekrana geliyor o görüntüler. İstanbul'da etkili olan sağanak sebebiyle Küçükçekmece Ayamama Deresi'nin debisi yükseldi. Dere taşma noktasına geldi. Küçükçekmece'de caddeler su altında kaldı. Bazı sitelerin bahçesini su bastı. Göle dönen yollardaysa araçlar mahsur kaldı. İstanbul genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak birçok noktada su baskınlarını beraberinde getirdi. O görüntüleri paylaşıyoruz bir yandan. Özellikle ulaşım hatlarına yakın bölgelerde biriken sular İstanbullulara zor anlar yaşattı. Merter metro istasyonu çevresinde biriken yoğun su sebebiyle bölgeden geçmeye çalışanlar mahsur kaldı. Yaya ulaşımı imkansız hale geldi. İmdada çevredeki bir iş makinesi yetişti. Operatör mahsur kalanları güvenli bir şekilde tahliye edebilmek için iş makinesinin kepçesini kullandı. O görüntüler ekrana geliyor. İstanbul genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış birçok noktada su baskınlarını da beraberinde getirdi. Özellikle ulaşım hatlarına yakın bölgelerde biriken sular İstanbullulara çok zor anlar yaşattı. Merter metro istasyonu çevresinde biriken yoğun su sebebiyle bölgeden geçmeye çalışanlar da o bölgede mahsur kaldılar. Yaya ulaşımı imkansız hale gelince imdada çevredeki bir iş makinesi yetişti. Operatör mahsur kalanları güvenli bir şekilde tahliye edebilmek için iş makinesinin kepçesini kullandı. O anlarda böyle kayda geçti. İstanbul'da etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle metro istasyonlarını da su bastı. Su baskınları ağırlıklı olarak Esenler, Zincirlikuyu ve Topkapı metro istasyonları ve alt geçitlerinde yaşandı.
1: Ulubatlı metrosunun alt geçidi. Bakın.
0: İşte o görüntüler bir yandan ekrana geliyor. Su baskınları sebebiyle birçok metro seferi iptal edildi. İstanbul'da etkisini artıran sağanak nedeniyle metro istasyonlarını da su bastı. Su baskınları ağırlıklı olarak Esenler, Zincirlikuyu ve Topkapı metro istasyonları ve alt geçitlerinde yaşandı. O görüntülerde bir yandan ekrana geliyor. Su baskınları sebebiyle birçok metro seferi iptal edildi.
1: Eyvah. Evet, bir yağmur İstanbul Ulubatlı metrosunun alt geçit.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklaması vardı. Yayımladığı son bölgesel tahmin ve uyarılara göre İstanbul'da yağışın bugün de aralıklarla sürmesinin beklendiğini söyledi Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Özellikle İstanbul'la Marmara'nın doğusunda kuvvetli yağış, sel, su baskını, taşkın ve ulaşımda aksama riskleri konusunda uyardı Meteoroloji Genel Müdürlüğü. İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından gözler tabii Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelecek yeni açıklamalarda. Meteorolojinin son bölgesel tahmin ve uyarı bülteninde İstanbul'la birlikte Yalova, Kocaeli ve Sakarya içinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İstanbul'da yağışın aralıklarla devam etmesi beklenirken yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olabileceği bildirildi. Uyarıda ani sel, su baskını, taşkın ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara da dikkat çekildi. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve zaman zaman fırtına beklentisi de bulunuyor sağanakla birlikte. Peki İstanbul'da yağış daha ne kadar etkili olacak? Gün içinde yeni bir

Kuvvetli yağış bekleniyor mu? Yağış azalsa bile sel ve su baskını riski devam edecek mi? Tüm bu soruların cevaplarını Meteoroloji Genel Müdürlüğü yanıtladı. İstanbul Valiliği de bir açıklama yaptı bununla ilgili. Açıklamada İstanbul'daki olumsuz hava koşulları ilimizde başta ulaşım olmak üzere hayatın birçok alanını etkilemektedir dendi o açıklamada. İstanbul Valiliği olarak yoğun yağışın neden olduğu olumsuzlukların vatandaşlarımızın hayatını en az etkilemesi için bir dizi tedbir almış bulunmaktayız dendi. Bu kararlar çerçevesinde il genelinde resmi özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 15 Ekim 2026 içinde bulunduğumuz Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir dendi. Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi, mağlul ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelde idari izin sayılacaktır, izinli sayılacaktır dendi. Ancak 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu, sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamıyor şeklinde bir uyarı da vardı. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan annelerde belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır dendi. Bir uyarı da motosiklet sürücüleri içinde motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları geride bıraktığımız akşam saat 21'den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır ifadelerine yer verildi valiliğin açıklamasında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerinin ardından İstanbul Valiliği kent genelinde etkisini sürdüren sağanak yağışlara karşı vatandaşları bir kez daha uyardı. Bugün için sarı uyarı verilirken İstanbul için sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre şehir genelinde yer yer kuvvetli şekilde devam eden yağışların bugün de etkisini sürdürmesi beklendiği bildirildi.

0: Meteoroloji uzmanı Adil Tek çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakalım neler söyledi, ekrana getirelim hemen.
1: Çok etkilen sistemler işte Avrupa üzerinde oturan yüksek basınç sistemleri, ki bunlardan birisi bugünlerde oluşanlarda Sibirya yüksek basınçıyla birlikte Avrupa'ya doğru kaymış olan Azor yüksek basınçı diye tabir ettiğimiz bir yapı var. Afrika'nın batısında oluşan bu iki yapının arasındaki bölgede kaldık ve yağışların miktarını bugün için çok arttırdı. Hatta bunu şuradan da şöyle de bağdaştırabiliriz. Geçtiğimiz yıl mesela Avrupa sıcaklıklardan yandı, tutuştu. Her taraf sıcaklık yerleri ortalamaların üzerine çıktı. Avrupa'nın son uzun yıllardır yaşamadığı sıcaklığı yaşadı ama biz Avrupa kadar o sıcak hava dalgalarına maruz kaldık. Hatta biraz daha bu yazı serin geçirdik. O da aynı bu benzer yapı gibi Avrupa üzerine oturan bir yüksek basınç ve yüksek basıncın doğusundan kutup kökenli serin havanın bize doğru akması olayı oluşuyor. Yani aslında Kuzey Atlantik salınımı dediğimiz yapıyla birlikte Skandinavya yüksek basınçlı adlandırdığımız yapıda hava onlarla birlikte bizi etkileyen sistemler. Şöyle söyleyebiliriz ama aslında şunu da söyleyebiliriz. Atmosfer bir arabanın makinesi değil, yani motoru gibi diye düşünebiliriz. Yani bir arabanın motoru, biz en son tekerleklerdeki hareketi görüyoruz. Aslında o tekerlekteki harekete gelene kadar motorun içerisinde bir sürü dişliler var. Sistemi hareket ettiren, yönünü veren, hızını veren, azaltan, çoğaltan. Atmosferde aslında benzer bir tablo var. Yani atmosferdeki hareketi oluşturan mekanizmalar aynı motorun dişlileri gibi. Yani esas enerjisini güneşten gelen ve farklı ısınmalardan kaynaklı olarak...
2: Dolayısıyla yeryüzündeki hiçbir şey birbirinden tamamen etkisiz diyemeyiz ama etkisi az olabilir diyebiliriz o zaman, değil mi yani? Evet. Bunu anlayabiliriz.
1: Evet, El Niño için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani bir etkisi vardır ama yani o direkt yani %50, %60...
2: Budur diyemeyiz.
1: Diyemeyiz, yok öyle bir şey söyleyemeyiz.
2: Peki Adil Bey, böyle yağış en son ne zaman hatırlıyorsunuz İstanbul'da?
1: Şöyle söyleyeyim, kayıtlara baktım az önce, bazı kayıtlara baktım. 2009'da ölçülen bir yağış var. Kumköy, Şilek, Kilyos'ta yani daha doğrusu 179 kilogram ölçülmüş. İlk defa 200 kilogramları aşan.

0: yağışları konuşuyoruz. Yani
1: böylesini uzmanı da, meteoroloji uzmanı da hatırlamıyorsa böylesini görmedik yok diyebiliriz yani, evet, net bir şey.
2: Şunu sorabilir miyim?
0: Yani bir de bir şey var. Şunu söyleyeyim. Bir ayamama vardı. Şu 12 rakamı şu anda ezberimde yok. Ayamama derisinin taşması var. O yaş evet, miktar konusunda şeyim yok. Miktar ne kadar da ezberimde yok şu anda. Belki bir o yani olabilir. Anladım. Geçmiş yani oluyor ama bu çok ekstrem bir duruma doğru. Çünkü gün içerisinde 80-90 kilogramlarda dolaşıyordu miktarlar. Yani öğle saatlerinden akşam saatlerine doğru bu doz gittikçe arttığını gördük ki yarınki yağışlarla birlikte zaplarsak, yani örneğin Beykoz'daki yağışlara bakarsak yarına doğru belki 253-300 kilograma doğru gidecek ki bu İstanbul yağışının neredeyse yıllık toplam yağışının uzun yıllar ortalamasına baktığımızda %50'sine oluşturacak ülkeye gelecek neredeyse. Şu anki yağış da zaten %30'u düşmüş vaziyette.
1: Yarın da bu şiddetle mi bekliyoruz Adil Bey?
0: Aslında bu sistem yarın öğle saatlerine kadar devam edecek gözüküyor. Şu anda biraz zayıf olmuş gözükse de Anadolu yakasında devam ediyor yine yağış. Özellikle Anadolu yakasının iç kesimlerine doğru. Yarın öğle saatlerine kadar bu etkisini sürdürecek. Beraberinde tabii fırtına da var aynı şekilde. Fırtına da etkili oluyor. Sadece tek başına yağış var. Evet, yağış çok mağduriyet yarattı. Ama fırtına da buna eşlik ediyor ve o kuvvetli etkiyi yarın öğle saatlerine kadar yağış devam ediyor. Şiddetli olarak devam eden yağış. Yarın öğleden sonraki saatlerde yağışın etkisi biraz daha sönümleniyor. Yani biraz daha yavaşlamış olacak gözüküyor. Ama yağış
1: en şiddetli bugün de o zaman.
0: Yağış var.
1: Bercan'ım.
0: Evet, yani en şiddetli
1: bugün de.
0: Bugün öğleden sonra işaret ettik zaten. Evet, bugün öğleden sonra ve akşam saatleri aslında gece saatleri. Yavaş yavaş sistem biraz daha doğuya doğru kaymaya başlıyor.
1: Evet.
0: Tabii İstanbul'da birlikte bugün ilerleyen saatlerde Marmara'nın doğusu ve yarın Batı Karadeniz'den haberler gelmeye başlayacak. Yani biraz o tarafa doğru odaklanmaya başladık. Oradaki drenaj alanlar, havzalar biraz daha büyük sel su baskını olabilir, riskler de gözüküyor. Dere yataklarına işte yerleşirseniz oraya bir takım işte binalar, şeyler dikerseniz ve alt geçitler büyük şehirlerin olmazsa olmazlarından buralardaki mazgal genişliklerini büyüklükleri yani suyu tahliye seçen şeylerin kapasitelerini yeterli yapmazsanız ve mazgalları açık tutmazsanız başımıza hep bunlar geliyor. Aslında doğal değil de doğa afeti diyoruz biz bunu. Doğa afeti olarak adlandırıyoruz. Doğa afetinden korunabiliriz. Bu yüzyılların nerede bazılarını da gördüm. Örneğin işte Ayaz Ağa'da meydana gelen taşkınların aslında şehir seli oluştu. Gelen şehir selinin o kağıthane derisinin bağlantısı olan derin ismi şu anda bilmiyorum Ayaz Ağa'daki bağlantısının ismini olduğunu izlediğim. O normalde o dere şeyine akması lazım. Yani İstanbul'un dört bir tarafı deniz ve bunları denize biz tahliye edemiyoruz. Bu aslında bizim kendi aciziyetimiz, kendi yani kapasite yetersizliğimiz diyelim. Yani bunları düşünmemiz lazım, bunları çözmemiz lazım. Çünkü büyük bir iklim değişikliği, çok krizine doğru giderken, mesela ısınma ve diğer meteorolojik parametreler değişiklikleri görürken, biz bu kapasiteye nasıl, buna nasıl uyum sağlayacağız, bunları düşünmemiz gerekirken, bunlar oluşmuyor. Yani biz iklim değişikliğine şu anda bir adaptasyon, uyum sürecinin sınavında İstanbul'da patlamış durumdayız. Yani biz bunları daha çok yaşanacak bunlar. Önümüze geri gelecek çocuk vakalar ki en son işte o 2009'daki Ayamama'da olmuştu. Kağıthane'deki gördüğüm şey anlattım. Kağıthane deresinde o suyun akması lazım normalde. Yani ama bakıyorum yollarda birik çıkartmış. Su gidecek yol bulamıyor. Ayaz Ağa'daki de şey durumda özellikle zaten Ayaz Ağa'nın o merkezi yani tam göbeğinin olduğu yer bütün o etrafındaki vadileri toplayan bir merkez. Çıkış noktasını daha bir çıkış bırakırsanız ve o gelen suyla kanalize edemezsiniz ki düşen yağış çok yüksek olur ki Ayaz Ağa'yı temsil eden Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Maslak istasyonu var. Yaklaşık şu saate kadar orada 150 kilograma kadar yakın bir yağış düşmüş. Tabii bu yağış şu saate kadar dersek ki 20-22 saatlik bir yağış. Dar alanda yani sıkıştığı yağışın sıkıştığı yerler de olmuştu. Yani,
1: evet, suyun akacağı hiçbir yeri olmuyor değil mi Adil Hocam? Suyun akacağı bir yer yok. Hocam sorumu hemen sorayım size. Bu ıslah ediliyor dereler. O dere ıslah edilen yerden geçip gitmesi gerekiyor suyun. O zaman o noktada bir sorun var. Onun bağlantı noktalarında sorun.

0: geldiğimiz bugünkü teknolojiye baktığımızda ve işte o ekonomik gücümüze de baktığımızda bunların yapılabilir olması gerekiyor. Bunlar bugün İstanbul'da yapılamıyorsa
1: İstanbul'un bütçesi yoksa yetmiyorsa hiçbir yerin yetmez yani İstanbul.
2: İstanbul'un bütçesi Avrupa'daki ülkelerin çoğundan fazla ya.
3: Aynen öyle. Adil Bey iyi akşamlar. Bilgili verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Belki laf arasında söylediniz ama normalde siz meteoroloji mühendisisiniz. Binaları yapan mühendisler ve şehircilik mühendisleri, şehir plancıları falan şehirleri oluştururken altyapısını işte mesela atık su tesislerini bunun yanında yağmur kanallarını falan oluştururken herhalde bilimsel bir veriden hareket ederler. Bu şehire mesela yağacak şu kadar kilo yağmura bu sistem yetmeli diye bir ölçü, bir kriter vardır. Bu nedir Türkiye'de şu anda?
0: Yani şimdi şöyle direkt hidrolojikten üniversite, yani hidroloji alanından direkt üniversite ama bunlarda şey hesaplanıyor. Yani 50 yıllık, 100 yıllık, işte 200 yıllık, 500 yıllık debiler hesaplanır. Yani evet. O DNS alanına yağ düşürürsünüz, akıtırsınız ve çipit debisini hesaplarsınız. O çipit debisine göre de yere yatağını, o işte düzenleyeceğiniz yeri ona göre genişliğini, yüksekliğini, derinliğini ayarlarsınız. Yani oradan hesaplıyor. Hani düşen oranın yıllık yağışlarına bakalım. Ekstrem yağışlarına bakarsınız. O ekstrem yağışlardan bunu hesaplarsınız.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Güne hoş geldiniz. Saatler artık 5 olmak üzere. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Elbette İstanbul'daki yağışı ve bıraktığı hasarı konuşmayı sürdürüyoruz. Arkadaşlarımız haber nöbetini sürdürüyorlar. Bazı noktalarda Merve İzci Özmen o noktalardan birinde. Daha çok Sarıyer, Ayazağa tarafında yayınımızı sürdürüyoruz. Çünkü o noktalarda kurtarılmayı bekleyen hala insanlar var. O noktaya döneceğiz şimdi. Merve İzci Özmen'e sözü bırakalım.
1: Evet, aslında geçtiğimiz saatlerde bu noktadaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyordu. Şu anda hala o çalışmaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Öyle ki ekipler saatlerdir bu noktadaki çalışmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. Ancak birçok vatandaş bu noktaya gelip yine ekiplerle iletişim haline geçip araçlarını bu noktadan çıkarttılar, kurtardılar diyebiliriz. Şu bulunduğumuz dakikalar içerisinde ise yine bu çalışmalar devam ediyor, ancak biraz daha seyreldiğini söyleyebiliriz. Zannediyorum ki yarın artık günün ilk saatleri itibariyle hava aydınlandığı anda bu çalışmalar kaldığı yerden devam edecektir. Bizler şu an Ayazağa'da bulunan Atatürk Caddesi'ndeyiz ve bu cadde aslında yağmurdan etkilenmiş önemli lokasyonlardan bir tanesiydi. Şu anda tabii çalışmaların seyreldiğini söylesek de yine polis ekipleri, polis araçları her ihtimale karşı bu noktada nöbetlerini tutmaya devam ediyorlar. Çünkü önceki yayınlarımızda da yine dile getirmiştik. Birçok işletme bu noktada hasar aldığı için, dükkanları, kapıları, pencereleri kırıldığı için eşyalarını bırakarak ne yazık ki bu bölgeyi terk etmek zorunda kalmışlardı. Onlara aslında destek olmak için dükkanlarına, işletmelerine bir zarar gelmesin diye, herhangi bir çalma olmasın diye de yine polis ekipleri ve birçok ekip bu bölgede nöbetlerini tutmaya devam ediyorlar. Tabii aslında sabah saatlerinde başlayan bir yağıştan bahsediyoruz ve yağışın arkasında bıraktığı o izleri de hala görebiliyoruz. Şu an saatler gece olmasına rağmen, daha doğrusu sabaha artık yaklaştık. Birkaç saat sonra da artık gün aydınlanacak. Buna rağmen şu an o tahribatı, ne yazık ki sağanak yağışın o selin arkasında bıraktığı izleri görebiliyoruz. Asıl güneş doğduğunda, yani hava aydınlandığındaysa bu tahribat daha açık bir şekilde gözler önüne serilecek. Birçok araç sürüklenmişti. Önce

yayınlarımızda da sizlerle paylaşmıştık. O araçların bir kısmının kaldırıldığını söyleyebiliriz. Bu caddede komple araçlar vardı aslında. Bir nebze de olsa yine sahipleri tarafından gelinip bu bölgede ekiplerle iletişime geçip araçlarını çıkaran vatandaşlar olmuştu. Şu an itibariyle ise yine kalan birkaç aracı görebiliyoruz. Birçok işletmenin yine bu noktada içerisindeki tahribatları sizlerle paylaşmıştık. Savrulan ağaçları, hatta nereden geldiği bilinmeyen birçok araç da bu noktada. Ancak yarın gün aydınlandığı dakikadan itibaren artık sahipleri de gelip hem araçlarını alabilecekler hem de işletmelerinde oluşan, meydana gelen o tahribatı yakından görebilecekler ve aslında oluşan zararı da bu şekilde daha çok netleştirebilecekler. Şu an yağışın hala devam ettiğini söyleyelim. Saatlerdir durmayan bir yağış söz konusu. Sabah saatlerinde başlamıştı, etkisini arttırmaya devam etmişti. O saatten itibaren yaklaşık birkaç saat sonra, tam bir gündür, 24 saattir hiç durmayan bir yağış olmuş olacak. Ve aslında İstanbullular için de uzun süredir, yani uzun zamandır böyle bir yağışla karşılaşmamıştık. Beklenen bir yağıştı. Uzmanlar tarafından zaten uyarılar vardı, ancak bu kadar şiddetli ve sonuçlarının bu kadar ağır olabileceği düşünülmemişti. Tabii gerekli önlemler alınmıştı elbette, ancak yine de arkasında bıraktığı izler ve bu kalıntılar çok üzücü diyebiliriz. Geçtiğimiz saatlere göre şu dakikada yağmur şiddetini biraz daha arttırmış durumda. Artık yollardaki rögar kapakları açılsa da etrafında bıraktığı, o yollarda bıraktığı tahribat, çamurlar ve sürüklenen eşyalar ne yazık ki çekilen suların ardından daha net bir şekilde gün yüzüne çıkmış durumda. Öyle ki birçok işletmenin de burada içerisini su bastı. Kaldırımın alt tarafında bulunan birçok işletme vardı bu noktada. Ayaza Atatürk Sokağı'nda. Ve onunla birlikte de işletmelerin önünde, burada marketler de var aynı zamanda. Marketlerin ön tarafında bulunan büyük içecek dolaplarının bile devrildiğini söyleyebiliriz. Bir önceki yayınımızda göstermiştik. Yaklaşık 1 metrelik bir yağış söz konusuydu. Bununla birlikte de içeriye, bu caddedeki aslında bütün işletmelerin, bütün dükkanların içerisine ne yazık ki sular girmişti. Önceki yayınlarımızda aslında bütün marketleri, bu noktadaki yine işletmeleri gezmiştik. Hepsinin içerisine ne yazık ki bu sular girmiş. Ne yazık ki bu yolda biriken çamurlu yağmur suları, o yolda biriken birikintiler bütün işletmelerin içine girmiş durumdaydı. İçeriden aslında hem pencerenin hem de kapının kırılıp İç tarafa çamur dolduğuna da şahit olmuştuk. Ve birçok üründe hem kırtasiye ürünleri vardı, hem oyuncaklar ya da market malzemeleri, gıda ürünleri vardı. Hepsinin ziyan olduğunu da sizlerle paylaşmıştık. Ne yazık ki buradaki esnafın, vatandaşın da kaybı oldukça büyük. Tabii zaman zaman burada yine polis ekiplerinin, olay yeri inceleme ekiplerinin de geçtiğini görüyoruz. Sokağın hem giriş kısmında hem de çıkış kısmında bir şerit çekildi. Bu noktada da yine önlemler alınmaya devam ediyor. Polisler her dakika incelemelerini sürdürüyorlar. Olay olduğu andan itibaren aslında. Akşam saatlerinde su baskını olmuştu ve o dakikadan itibaren hala ekiplerin çalışmaları, yine polis ekiplerinin incelemeleri ve bu noktadaki korumaları gerçekleşiyor diyebiliriz. Aslında olay olur olmaz 1 metrelik bir su baskını meydana gelmişti. Rögar kapaklarının taşmasıyla birlikte oluşmuştu. Ve o andan itibaren de hemen önlemler alınmaya başlandı aslında. Peki neler olmuştu, onu da sizlerle paylaşalım. Hemen caddedeki elektrik sistemi tamamen kesilmişti. Çünkü 1 metrelik bir su birikintisinden bahsediyoruz. Ve bu birikintinin de yol açabileceği elektrik kaçağı ya da elektrik sızıntısı olabilir. Bunun da aslında ne yazık

ülke örneklerini gördük. Birçok vatandaşımız bu şekilde hayatını kaybetmişti ki İstanbul'daki bu yağıştan dolayı da bir vatandaşımız yine hayatını kaybetmişti. Bu tarz olaylara önlem almak içinse ekipler çalışmalarını devam ettiriyorlar. Tabii bu önlemler çok önemli. Özellikle vatandaşlarımızın da dikkat etmesi gerekiyor. Herhangi bir elektrik kaçağına karşı tedbirli olmak için su baskını olan yerlerden uzaklaşıp çok temas etmemeleri gerekiyor. Şu anda yine bir restoranın iç tarafını gösteriyoruz. Tamamen yerleri çamurla kaplanmış durumda. Ki sabah geldiklerinde aslında toparlamaya çalışacaklar elbette bu noktadaki esnaf. Kendi çabalarıyla tekrar düzeltmeye çalışacaklar. Ancak şu an İstanbul'daki bu sağanak yağış ne yazık ki bütün semtleri, aslında İstanbul'un birçok noktasını olumsuz etkilemiş durumda. Vatandaşlarımızın evlerini su basmıştı. Sadece bir gün yağan bir yağıştan bahsediyoruz. Bir gün içinde İstanbullular işte bu şekilde mağduriyet yaşadılar. Birçok vatandaşımızın yine evlerini su bastığını söylemiştik. Ki onların da evlerinde çekim yapma fırsatı bulduğumuzda kovalarla suları pencereden dışarı çıkartmaya çalışıyorlardı. Komple parkeleri sökülen vatandaşlar vardı yağmurun etkisiyle birlikte. Tabii giriş katta oturan vatandaşlarımız ya da giriş katta işletmesi olan esnaflarımız bu konuda en çok etkilenenler oldu. Bununla birlikte de geçtiğimiz saatlerde yine yol ve kaldırım yağıştan dolayı, su birikintisinden dolayı bir olmuştu ve ayırt edilemeyecek derecedeydi. Şu an ekipler tarafından artık rögar kapakları açıldı. Temizlenmeye devam ediyor hala ama birçok noktanın da temizlendiğini sizlerle paylaşalım. Bununla birlikte artık yollarda su birikintisi yok denecek kadar az. Tabii yine ekipler çalışsa da her yere yetişmek mümkün olmayacak kadar büyük bir tahribattan bahsediyoruz. Ancak gördüğümüz kadarıyla birçok yerdeki önlemler alınmış durumda. Tabii rögar kapakları temizlendi, açıldı. Taşan yollar düzeltilmeye çalıştı ancak o sular çekildiğinde ise birçok vatandaşımızın, esnafımızın işte o su derelerinin de taşmasıyla birlikte işte birçok vatandaşımızın eşyalarını görebiliyoruz. Dükkanlarından çıkarttığı o çamura saplanan birçok işletmecinin kullanılmayan, aslında daha açılmamış paketinde olan birçok eşyasını da bu noktada görmüştük. Yine son birkaç ekip aslında çalışmalarına devam ediyor. Bu noktada geçtiğimiz saatlerde haberlerden izleyen vatandaşlarımız gelip araçlarını tarif edip gerekli belgeleri gösterip araçlarını çıkartmışlardı çekici yardımıyla. Şu an ise biraz daha azaldığını söyleyelim, ancak sabah saatlerinde bu işlemler tekrar devam edecektir diye düşünüyorum. Tekrar aracını bu noktadan çıkartmak isteyenler olacaktır. Onlar da yine sabah ekiplerle iletişime geçip araçlarını, motorlarını bu bölgeden sağlıklı bir şekilde çıkartacaklardır diye düşünüyoruz. Birçok işletmeci, esnaf kendi imkanlarıyla eşyalarını dışarı çıkartmışlardı. Birkaç saat içerisinde olan bir şey aslında. Yağmur sabah erken saatlerden itibaren yağmaya başladı, ancak bir anda hızlanmasıyla ve o rögar kapaklarının taşmasıyla birlikte şiddetini arttırmaya devam etmişti. Yine burada da bir atölyeyi sizlere gösteriyoruz. Burada da yine aynı durum var. Ne yazık ki atölyenin yerleri tamamen çamur içinde ve birçok da yine eserleri görebiliyoruz. Burada bir emek var aslında. Hepsinin çamura bulaştığını da üzülerek ifade etmek istiyorum. Tabii pencerelerinin kırıldığını da görebiliyoruz. O yağışın şiddetiyle birçok kapı ve pencerede aslında tutunamamış ve o sel sularına teslim olmuş. Tabii esnaf ne kadar çabalasa da bir noktadan sonra bırakmak zorunda kaldılar. Çünkü ekiplerin çalışmasının sağlıklı bir şekilde devam etmesi için elektrikler de kesildiği için, bir önlem amaçlı kesildi elektrikler.

0: Bu noktada zaten hava karardığı için bir çalışma yapamayacaklardı. O yüzden boşaltıp yarın bugün ilk gün ışığıyla birlikte tekrar bu noktaya gelip aslında hasarlara bakacaklardır diyelim ve biz gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Sözü size bırakalım.
1: Merve İzci Özmen'e teşekkür edelim. Senat Destanoğlu görüntüleri aktardı. Kolaylıklar dileyelim. Tabii Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir risk haritası paylaştı. Arkadaşlarım da o haritayı ekranlara getiriyorlar. Bugün itibariyle o risk haritası geçerli. 42 ilimize sarı kodlu uyarı yapıldı. Az tehlikeli bölgeler sarı kodla uyarıldı. Turuncu kodlu illerse Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak olarak belirlendi. 6 il için bu turuncu kodu yayınladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Vatandaşlarımızdan da meteorolojik uyarıları yakından takip etmelerini istedi. Risklere karşı dikkatli olmamızı söyledi Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Nuray Korkmaz bizi bekliyor yine Sarıyer'de. Haber nöbetini sürdüren başka bir arkadaşımız. Hemen o noktaya dönelim. Neler yaşanıyor Sarıyer'de, sözü Nuray'a bırakalım.
0: İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur şu anda da etkisini sürdürmeye devam ediyor diyebiliriz. Aslında birçok noktada bu yağış yavaş yavaş etkisini azalttı, ancak bulunduğumuz noktada etkisi oldukça hızlı bir şekilde ve yağmurun etkisi fazla bir şekilde devam ediyor. Şu an biz Sarıyer'in farklı bir noktasındayız ve bulunduğumuz noktada rögarların taştığını söyleyebiliriz. Araçların kaza yaptığını ve bir noktada durduğunu söyleyebiliriz. Biraz ilerleyecek olursak yağmurun şiddetiyle çukurların meydana geldiğini ve asfaltın çöktüğünü görüyoruz. Şu anda bir çukur var. Oldukça büyük bir çukur. Asfalt parçalanmış bir vaziyette içeriye düşmüş ve altından sular akıyor. Yoğun bir şekilde sular akıyor. Ve bir başka çukuru göstermek istiyorum sizlere. Burada da bir çukur meydana gelmiş. Bu çukurlar daha önce var mıydı? Yağışla mı ortaya çıktı? Elbette ki onu bilemiyoruz ama yağışın da bu çukurları daha büyüttüğünü, daha belirgin hale getirdiğini görüyoruz. Şu anda da iş makinelerinin de çalıştığını görüyoruz. Rögar kapaklarının taşmaya devam ettiğini görüyoruz. Yağış yoğun bir şekilde devam ediyor. Yolların bozulduğunu dile getirelim. Biraz önce yayınımızı yapmadan önce burada bir aracın geçtiğini gördük ve o esnada yolun bozukluğu sebebiyle bir kaza meydana geldi ve iş makinesi ona yardım ederek onu bulunduğu noktadan çekti ve kurtardı diyebiliriz ve şu anda o çöküntüyü iş makinesi gideriyor şu anda. Ve bulunduğumuz bu güzergah, ya iş makinesi aslında arkasında göstersek, ya gösterebilme imkanımız olsa göstermek isteriz elbette ki. Buranın dere olduğunu söyleyebiliriz. Oldukça yoğun bir yağmur yağmıştı gün itibariyle ve gece saatlerinde de etkisini sürdürüyor bu yağış. Ve bulunduğumuz nokta dereye dönüşmüş diyebiliriz. Ve ekipler şu anda da yani gece saatlerinden itibaren çalışmasını sürdürüyor. Belki birkaç saat sonra gün aydınlanacak ve yağmurun şiddeti, bilançosu ortaya çıkmış olacak. Ve ekipler de çalışmasını şu anda sürdürüyor. Biraz daha ilerleyecek olursak ekip arkadaşım, kameraman arkadaşım Burak Keskinci ile birlikte şu anda suyun dereye dönüştüğünü görebiliyoruz. Tabii ki bu yağışla birlikte, bu suyla birlikte yollar da bozuldu. Bu bozulma ile birlikte birçok kaza meydana geldi. Şu anda siyah bir otomobili görüyorsunuz. Bu otomobil de selden nasibini aldı elbette ki. Ve birkaç saattir şu anda burada sahibi bıraktı ve evine döndü diyelim. Ve yolları gösterelim size. Ne kadar bozulduğunu, o suyun şiddetiyle, yağışın şiddetiyle bozulduğunu gösterelim. Çok suya girmek istemiyorum elbette ki, derinliğini, ne kadar bir derinlik söz konusu onu bilemediğimiz için. Tekrardan arkayı gösterelim istersen kameraman arkadaşımla rica edeceğim. Şu anda bulunduğumuz nokta Sarıyer Ayazağa mevkisindeyiz. Tabii birçok arkadaşım Ayazağa'da yapıyor ama Ayazağa'nın farklı bir noktasındayız ve bulunduğumuz nokta dereye dönüşmüş durumda. Yürümekte de oldukça zorluk çekiyoruz. Daha fazla ilerlemeyeceğim. Çünkü derinliğin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Suyun bileğime kadar geldiğini görüyoruz. Biraz da diğer tarafa ilerleyecek olursanız, dilerseniz biraz da o tarafları gösterelim. Rögar kapakları halen taşmaya devam ediyor. Suların boyutunu görüyorsunuz, şiddetini görüyorsunuz. Birçok aracın kaza yaptığını görüyoruz. İleride de gri bir otomobilin olduğunu söyleyebiliriz. O demir demirlere çarpıp durduğunu görüyoruz. Tabii araç sahipleri hem yağışın şiddetiyle birlikte evlerine dönmek isterken birçok noktada kaza yaşadılar. Tabii ekiplerden de yardım istediler. Ekipler hummalı bir şekilde aslında çalışmalarını sürdürüyor. Saatler boyunca o çalışmayı gerçekleştirdiler. Ancak yağış İstanbul'un genelinde meydana geldiği için tabii her tarafa, her noktaya yardım edemiyorlar elbette ki. Çünkü her noktaya yardım etmek oldukça güç. Çünkü İstanbul büyük bir şehir. Şu anda da o gri aracı tekrar gösterelim isterseniz. Ön tarafı şu anda bayağı bir hasar almış durumda ve şu anda kullanılamaz halde diyebiliriz bu aracın da. Ve yağış da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bizler yayınımızı Sarıyer Ayazağ'dan gerçekleştiriyoruz. Diyelim ve bu noktadan sözü tekrar sizlere bırakalım.
1: Nuray Korkmaz'a teşekkür edelim. Burak Keskinci, bu görüntüleri paylaştı. Kolaylıklar dileyelim. Devam edelim gündemdeki gelişmeleri aktarmaya. Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde küçük bir uçak ormanlık alana düştü. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Kaza Delona kasabası yakınlarında gece saatlerinde meydana geldi. Piper PA-46 tipi uçak henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alana düştü. Uçakta bulunan biri çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi. Kaza öncesinde kokpitten kritik bir bildirim geldi. Pilot uçağın kanatlarında buzlanma olduğunu bildirdi. Alçalmak için izin istedi. Hava trafik kontrolörüyle iletişim sürüyordu. Ancak uçak alçaldığı sırada keskin bir dönüş yaptı, ardından takip verileri kesildi. Uçaktan bir daha haber alınamadı.

0: Yüksek İstişare Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Kurulun gündeminde bölgede ve dünyadaki son gelişmeler vardı. Toplantıda İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'dan sonra Mescid-i Aksa'ya hedef alan provokasyonlara giriştiğiyle Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını engellemeye çalıştığı vurgulandı.
1: Önce yüksek mahkeme başkanlarıyla yemekte bir araya geldi, ardından Yüksek İstişare Kurulu toplantısına başkanlık etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi külliyede gün boyu devam etti. Erdoğan ilk olarak yüksek yargı organlarının başkanlarıyla külliyede yemekte buluştu. Yemekte Adalet Bakanı Akın Gürlek de vardı. Erdoğan daha sonra eski meclis başkanlarının üyesi olduğu Yüksek İstişare Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda bölgede ve dünyada yaşanan son gelişmeler ele alındı. İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'dan sonra Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonlara giriştiği ve Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını engellemeye çalıştığı vurgulandı. Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşmasıyla kardeş ülkelerle dayanışmanın güçlendirildiği ifade edildi. Toplantıda Türkiye'nin dış politikalarındaki adımlarında bölgesel barışı ve güvenliği merkeze alarak hareket ettiğinin altı çizildi.
0: Fon yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Ödemeler fonların varlıklarından gerçekleşecek, kamu kaynakları kullanılmayacak. İşte detaylar.
2: 29. birleşimini açıyorum. Soruşturma konusu fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti.
3: Bilhan Başkanlar Araştırmacı.
2: 9 maddelik teklif 17 Eylül 2026 itibarıyla tasfiye edilen fonları kapsıyor. 455.578 kişiyi ilgilendiren düzenlemeyle yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ödeme yapılması

0: öngörülüyor. Böylece 350 bin kişiye ara ödeme yapılmış olacak. Ödemeler fonlardaki varlıklardan karşılanacak. Kamu kaynakları kullanılmayacak. Teklifte fon soruşturmasında el konulan mal varlığı değerlerinin yatırımcıların zararlarının karşılanmasında kullanılabilmesi sağlanıyor. Doğrudan fona devredilemeyen mal varlığı için tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyum olarak atanabilecek. Bu durumda TMSF söz konusu varlıkları yargılama sonucunu beklemeden satabilecek veya tasfiye edebilecek. Düzenleme ile görevden ayrılmış olmak, görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. Teklif komisyon aşamasından sonra genel kurul gündemine gelecek.
1: Yurt dışında bulunan Cafer Mahiroğlu'nun şirketlerine yönelik soruşturma kapsamında Halk TV'ye kayyum atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında polis sabah saatlerinde Halk TV'nin İstanbul'daki binasına operasyon düzenledi. 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 11 kişi gözaltına alındı. Soruşturma

0: 30 milyarı aşan para trafiği ise MASAK raporlarına yansıdı.
1: Tamam, ben de size anlıyorum.
2: Halk TV var biliyorsunuz. Tamam. Halk TV sahibi falan. Sahibi niye Türkiye'ye gelmiyor?
3: Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve milyarlarca liralık para trafiği. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yurt dışında bulunan Cafer Mahiroğlu'nun sahibi olduğu Halk TV için düğmeye bastı.
2: Sahibi yabancı ülkede olup da kendi ülkesinde yayın yapan bir televizyon sahibi dünyanın hangi ülkesinde var? Hangi ülkesinde var? Günün 24 saati yalan haber yapıyor. Günün 24 saat. İzlemiyorum ben.
3: Çok değil, birkaç gün önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu sözlerle eleştirmişti Halk TV'yi. Mali Şube ekipleri Halk TV binasında arama yaptı. Soruşturma kapsamında 17 isim için gözaltı kararı verilirken 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Cafer Mahiroğlu'nun abileri Hasan İbrahim ve Mustafa Özdemir'in yanı sıra yönetimde görev yapan Baldızı Armağan Küçük'le resmi şirket kayıtlarında kanalın sahibi olarak görünen eniştesi Süleyman Özen de var. Cafer Mahiroğlu'yla gözaltı kararı verilen 4 isim daha yurt dışında. Mahiroğlu'nun eski çalışanı ve CHP Silivri ilçe başkanı Doruk Bulutsa bir başka soruşturmadan dolayı cezaevinde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mahiroğlu'yla bağlantılı tüm şirketlere el kondu. Eş zamanlı operasyon sonucu Halk TV'ye kayyum atandı. Soruşturma dosyasında çarpıcı detaylar var. Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki bağlantılarını kullanarak bir araç bakım onarım şirketi kurulmasını sağladığı ve şirketin yönetimini belirlediği kişilere devrettiği iddia edildi.
4: Hiç kimse yargılanmaz değildir. Dolayısıyla kişiler de yargılanabilir, medya patronları da yargılanabilir.
3: Bu sayede belediye ihaleleri üzerinden 14 milyon 464 bin liralık kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı yönünde bulgulara da ulaşıldı. Şirket üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde fahiş fiyatlarla ödemeler gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin Mahiroğlu'na ait ya da onunla bağlantılı şirketlere aktarıldığı ortaya çıktı. MASAK verilerine göre Mahiroğlu'nun çeşitli şirketlerle para trafiğinin 30 milyar 352 milyon lirayı aştığı tespit edildi. Şahsi banka hesaplarında ise 1 milyarı geçen para girişi ve yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira para çıkışı belgelendi.
1: Şu anda siz yönetim kurulu üyesi olarak buradasınız. İleride onların atamasını yapacağız.
5: Ben işte bize verilen kamu görevini yerine getiriyoruz.
1: Tamam, ben de size anlıyorum.
3: Mahiroğlu hakkında iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın itirafları doğrultusunda 10 Haziran 2025'te suç örgütü kurmak, yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, mal varlığı değerlerini aklamak, vergi usul kanununa muhalefet etmek suçlamaları ile soruşturma başlatılmış ve yakalama kararı çıkarılmıştı.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon soruşturması ile ilgili yalan yanlış iddiaları gündeme taşıyan milletvekillerine sahip çıktı. Hatta elinizde ne varsa ortaya koyun diyerek adeta iftiraya devam edin talimatı verdi. Oysa çok değil, birkaç gün önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Göktaş Özdemir'in babasını hedef alan iftirası nedeniyle kameralar önünde özür dilemek zorunda kalmıştı.
6: Bütün milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum. Eline belge gelen, bilgisi olan bu bilgiyi aman ha, öyle mi olur böyle mi olur? Kaya gibi arkanızdayız.
3: Skandal talimatı grup toplantısında verdi. Milletvekillerine fon soruşturmasıyla ilgili iftiraya devam edin diye seslendi.
6: TC'si başka bu değil. Mahir Hanım üzülmüş, babamdan özür dilediyor. Amcamdan ben özür diliyorum.
3: Oysa daha birkaç gün önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş Özdemir'in babasına dönük iftirası nedeniyle böyle özür dilemişti. Yüksek tutarlı işlem yapanların listesini açıklayacağız diyerek rest çeken Özel'in bu konuda çark etmesi de dikkati çekti.
6: Koyacaksınız ortaya, doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek. Eğer yanılgı olsun istemiyorlarsa O lanet listeyi kendileri açıklasınlar görelim.
3: Tamamı Özel döneminde seçilen CHP'li belediyelerdeki usulsüzlüklere de her gün yenileri ekleniyor. Üsküdar Belediyesi'nin de yanlış yönetim yüzünden borç batağına sürüklendiği ortaya çıktı. Belediye ve iştiraklerinin toplam borcu Nisan 2024'te 1 milyar 42 milyon lirayken bu rakam Eylül 2026'da 6 milyar 650 milyon liraya yükseldi. Yani

0: belediyenin borcu %538 artarak 6,65 milyar liraya çıktı. Belediyeye ait 171 taşınmazdan yalnızca 7'sinin kalması da dikkat çekti.
1: Ben mutlu bir Üsküdar yaratmak, herkesin huzurlu olduğu bir Üsküdar bırakmak ve yaratmak istiyorum.
0: 53'ü tutuklu toplam 436 sanığın yargılandığı İBB davasında ise sıra İmamoğlu'nun savunmasına geldi. Usulsüz yatay geçiş nedeniyle lisans diploması iptal edilen İmamoğlu, eğitim durumu sorulduğunda yüksek lisans yanıtını verdi. Mesleğini ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak açıkladı.
2: Diploma meselesi ya. Diploma meselesi. Millet benim diplomamla uğraşıyor.
0: Sanık ifadelerine ise iş adamı Muhittin Palazoğlu'nun açıklamaları damgasını vurdu. Palazoğlu, Murat Ongun'un eşinin firmasına 200 tesbih alımı adı altında 600 bin lira ödemeye zorlandıklarını söyledi. Bunun adı ticaret değil, baskıdır, haraçtır. Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak baskıyla yaptırılan ödeme rüşvet değil, irtikaptır. Ödeyen de fail değil, mağdurdur ifadesini kullandı.
3: CHP ile Yeni Parti arasında şimdi de Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili seçimi nedeniyle gerginlik yaşanıyor. CHP Yeni Parti'nin önerdiği Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'den vazgeçtiği için aday çıkarmama kararı aldı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, Yeni Parti'nin adayı Ayşe Ünlüce'yi destekleyeceklerini söyledi. Seçimi kaybederse sorumluluk sizde dedi.
4: Klasik söylemleriyle biz Buttan'la yan yana gelmeyiz, herhangi bir biçimde işbirliği yapmayız söylemiyle ortaklaştığımız ve kendilerinin önerdiği adayı, bizim de kabul ettiğimiz adayı kabul etmeyerek kendileri ayrı, bağımsız bir aday çıkartmayı tercih ettiler.
5: Siyasi sorumluluk Yeni Parti'de dedi. Perde arkasında yapılan pazarlığı anlattı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanması nedeniyle Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili seçimi yapılacak.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı hanımefendiye bu belediye başkanımızı Yeni Parti'nin Türkiye Belediyeler Birliği adayı olarak önerdiler.
5: CHP sözcüsü Müslim Sarı, Yeni Parti'nin önerisiyle CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere üzerinde uzlaştıklarını, ancak daha sonra Yeni Parti'nin bundan vazgeçtiğini söyledi. Sarı, kendilerinin aday çıkarmayacaklarını ve Yeni Parti'nin aday gösterdiği Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi destekleyeceklerini ifade etti.
4: Aday çıkartmamaya karar verdik. Ve biz Sayın Ayşe Ünlüce'yi CHP olarak desteklemeye karar verdik. Bu seçim kaybedilirse bunun sorumluluğu, siyasal sorumluluğu Yeni Parti'ye aittir.
5: Seçimlerde AK Parti ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın aday gösterdi. CHP Parti Meclisi toplantısında ise af talepleri görüşüldü. CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş partiye döndü.
3: Çok çalışan, daha fazla prim ödeyen herkesin beklentisi aynı. Emeklilikte daha yüksek maaş. Ancak mevcut sistemde daha uzun süre çalışmak her zaman beklenen maaş artışını getirmiyor. Şimdi gözler orta vadeli programdaki yeni düzenlemede 25 yılını doldurana ilave artış getirilmesi planlanıyor. Kısmi emeklilikle tam emeklilik arasındaki fark değişecek mi? İşte emekli maaşlarını etkileyebilecek yeni formüller.
6: Emeklilerimizin refah seviyesini yükseltmek, sıkıntılarını hafifletmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız.
0: Çok çalışıp çok prim ödeyip emeklilikte yüksek maaş almak isteyenler için yeni bir dönemin kapısı aralandı.
7: Hükümet orta vadeli programla birlikte çalıştıkça emekli maaşının düzenlenmesine yönelik bir hüküme yer vermiştir.
8: Mevcut düzenlemede asgari ücret ve diğer düşük ücretlerin çalıştıkça emekli maaşları artmak yerine azalıyor. İşte bu nedenle gözler emekli maaşının hesaplamasındaki en kritik göstergelerden birine çevrildi. Aylık bağlama oranı, yani kısa ismi ABO. İlk formüle göre çalışma süresi uzadıkça bu oranın artırılması hedefleniyor. Amaç daha uzun süre çalışanın emeklilikte daha yüksek maaş alması.
7: 2008 yılından sonra işe girenler her yıl için 2 puan kazanmaktadırlar. Bir kişi 25 yıl bulduğu zaman

0: almış olduğu maaşın %50'si oranında maaş bağlanıyor. Yani aylık bağlama oranı %50'ye tekabül ediyor.
1: Mevcut düzenlemede asgari ücret ve diğer düşük ücretlerin çalıştıkça emekli maaşları artmak yerine azalıyor. İşte bu nedenle gözler emekli maaşının hesaplamasındaki en kritik göstergelerden birine çevrildi. Aylık bağlama oranı, yani kısa ismi ABO. İlk formüle göre çalışma süresi uzadıkça bu oranın artırılması hedefleniyor. Amaç daha uzun süre çalışanın emeklilikte daha yüksek maaş alması.
0: Mevcut çalışanların en büyük hayali çalışırken yüksek maaş almaktır. Dolayısıyla maaşların artması bütün emeklerinin özleminin giderilmesine katkıda bulunacaktır.
2: Akıllardaki bir başka soruysa 1999 öncesi ve sonrası SGK girişi olanların emekli maaşının değişip değişmeyeceği. Bu sorunun yanıtı yapılacak düzenlemeyle netleşecek. Çünkü sigorta başlangıç tarihine göre emeklilik hesaplamalarında farklı dönemlerin kuralları uygulanıyor.
0: 25 yıl ve daha fazla prim ödeyen bank kurulları ile 3600 gün prim ödeyen SSK'lılar maalesef aynı maaşı almaktadırlar. Bu anlamda çok çalışmanın bir anlamı kalmamaktadır.
2: Peki yeni sistem ne zaman hayata geçecek?
0: Bunun da 2027 yılında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.
3: Ve yine bir aynı ürün farklı fiyat meselesi. Rakamlar marketten markete değişiyor ne yazık ki. Uygun fiyat alınan bir ürün başka bir market rafında cep yakabiliyor. Arkadaşlarımız rakamların analizini yaptı. Sonuç hayli şaşırtıcı.
4: Neler aldınız?
5: Günlük ihtiyaçlar.
4: Peki marketten markete fiyatlar değişiyor mu?
5: Ben genellikle buradan alışveriş ediyorum. İşte mahallemizdeki diğer yerlere de gidiyorum. Tabii ki farklı fiyatlar oluyor.
2: Aynı marka, aynı ürün, aynı gramaj ama fiyat etiketleri bambaşka. Bir markette ucuz olan diğerinde pahalı.
6: Takip ediyoruz tabii ki yani. Nerede uygun varsa onu takip ediyoruz.
2: Peki aynı sepet hangi markette daha ucuza doluyor?
4: Elimizde bir alışveriş listesi var. Şimdi 3 farklı marketi gezeceğiz. Marka aynı, gramaj aynı. Peki ya ürünlerin fiyatı da aynı mı?
2: 1 litre sütün bile marketten markete fiyatı değişiyor. Marketlerden birinde 1 litre süt 65 liraya satılıyor, bir başka markette ise 75 liraya. Hatta başka markette aynı marka ve gramajdaki süt 79 liraya kadar çıkıyor.
7: Çok değişiyor, ben çok takip ediyorum. Gramaj oyunu da çok. İnsanların zihinlerini bulandırıyorlar. Bir yerde 1000 gramlıksa öbür markette 8 gramlık ama daha pahalı.
4: 10 kilogram unun fiyatı gezdiğimiz 3 markette de farklılık gösteriyor. Marketlerden birinde 359 lira 95 kuruş, diğerinde 389 lira 90 kuruş, bir başka markette ise 499 lira 90 kuruşa satılıyor.
2: Marketler birbirine çok yakın ama fiyat etiketleri arasında adeta uçurum var. Öyle ki ilk markette son market arasında aynı ürünün fiyatı tam 139 lira 95 kuruş değişiyor.
8: Etiketi başka, kasadaki fiş başka, onu çok yaşıyoruz. Öyle kandırıyorlar insanları. Etiketi değiştirmeyi unutmuşuz numaraları.
4: 2 kilogram pilavlık bulgur 149 liradan başlıyor, 347 lira 92 kuruşa kadar çıkıyor. Üstelik gramajından tutun da markasına kadar her şey aynı.
9: Marketlerde takip ediyoruz fiyatları. Mesela 1 kilo olan makarna 800 gram şu an. Fiyatı da yüksek, yani gramajı da düşük.
2: Sadece temel gıda ürünleri değil, deterjanlarda da durum aynı. 7 kilogramlık toz deterjanın satış fiyatı marketlerde 509 lira 15 kuruştan başlıyor, 760 lira 96 kuruşa kadar çıkıyor.
8: Bazen spekülasyon olabiliyor. Bir yerden aldığınızda aslında fazla ücret verip almış olabiliyorsunuz genelde. Kalitenin aslında o kadar fark etmediğini düşünüyorum.
4: Market market gezmek istemeyenler için de bir internet sitesi var. Market Fiyatı isimli internet sitesine giriyorsunuz, arama butonuna. Almak istediğiniz ürünü yazıp en uygun fiyata hangi markette satıldığını görebiliyorsunuz.
3: Adı huzur apartmanı ama içinde yaşayanlar diken üstünde. İstanbul Avcılar'daki binanın içinde trafo var ve dışarıda duran, sık sık kısa devre yapan kablolar korku salıyor. Kısaca büyük bir tehlike söz konusu. Üstelik kentsel dönüşüme girmesi gereken apartman, elektrik dağıtım şirketiyle yaşanan anlaşmazlık yüzünden bir türlü yıkılamıyor da.

0: bombanın, canlı bombanın üzerinde yaşıyoruz.
1: Trump'ı istemeyiz biz. Trump'ı cephesine buradan biz rahatla evimizi yaptılar.
2: Tamamıyla Allah'a emanet yaşıyoruz.
3: Altlarında trafo, kapılarında tehlike. Hem can güvenlikleri tehlikede hem de kentsel dönüşüm hayalleri çıkmazda.
0: Dönüşüm istiyoruz ama şu elektrik kurumuyla ilgili sıkıntıyı çözemedik. Her zaman da burada yani bina üstümüze yıkılacak resmen. Yanındaki binayla beraber biz de hemen kentsel dönüşüme girip doğru yaşam alanı istiyoruz.
3: Burası Avcılar Cihangir Mahallesi'nde bir apartman.
4: Dikkat ölüm tehlikesi diyor ama içinde bulunduğu yer 11 dairelik bir apartmandan oluşuyor. Öyle ki zemine yakın kablolar zaman zaman patlıyor ve apartman sakinleri her gün bu kabloların üzerinden yürüyor.
1: Trap olmasın evin altında. Bıktım, kan toprağıma geldi. Bıktım yavrum. Bir insan zaten içinden geçiyor. Patlasak ne olacak?
3: Huzur apartmanı 35 senelik bir yapı. Müteahhit iddialara göre kimsenin haberi olmadan giriş katını elektrik dağıtım şirketine kiraya vermiş. Hem de 99 yıllığına.
0: Patladı. Burada resmen alev çıktı. Bomba çıktı. Allah'tan çoluğumuz çocuğumuz burada yoktu.
1: Tak. Gelene yanıya patlıyor. Yeniden gene gelirler de elektrikçiler yapıyor. Ben bütün kalan yüreğim kalktı. Kusmağa baktım. Kusuyorum.
4: Hanife teyze yaklaşık 35 yıldır huzur apartmanında oturuyor ve trafodan en çok etkilenen daire sakinlerinden de biri. Çünkü şu anda bulunduğumuz odanın hemen altında o trafo kutusu yer alıyor. Öyle ki yer zaman zaman titriyor ve ciddi bir gürültüye sebep oluyor.
1: Bütün gece uykusuzluk. Topun ağzında ben. Top bir patlayacak, bir anı patlayacak, bütün bine gidecek.
2: 4-5 kez ciddi bir anlamda patladı.
0: Şuradan çıkan ısı ve buradan çıkan duman bize burada zehir yolluyor. Bakın elimle oynatıyorum. Bu kadar basit. Biz bunu hak etmiyoruz. Yıllardır da bunu çekiyoruz.
3: Trafonun varlığı kentsel dönüşümü de engelliyor.
2: Kentsel dönüşüme girmek istiyoruz. Trafo bizim önümüze çıkıyor her halükarda.
4: Çevredeki birçok yapı gibi aslında huzur apartmanının bitişiğindeki binada yakın zamanda kentsel dönüşüme girecek. Yani yıkılacak, ancak bu apartman, yani huzur apartmanı yıkılamıyor. İçeridekilerin, daire sakinlerinin can ve mal güvenliği tehlikede. Bina sağlam olmamasına rağmen önlerindeki tek engel trafonun apartmanın içinde olması.
5: Yıkılması gerekiyor ama kaldırmıyor.
6: Sürekli sundukları bize bir yer belirleyin, parasını verin, ondan sonra biz taşınalım.
3: Sadece apartman sakinleri değil, mahalleli de trafonun kaldırılmasını istiyor.
7: Şenlik sokakta bir tek binamız o kaldı. Bu risk yaratmakta, bu trafonun niye alınmamasıyla ilgili bize net bir cevap verilmedi.
6: Can güvenliği olmadığı için şu an burada taşındım, kendi evimi boşalttım, başka yerde kiradayım.
8: Ankara-Samsun arasında seyahat süresi hızlı trenle 2,5 saate iniyor. Çalışmaların sürdüğü proje tamamlandığında Çorum ilk kez demiryolu ağına bağlanacak. Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınması hedefleniyor.
9: Bizden önce gelenlerin yüksek hızlı tren hayali miydi? Biz hayalleri ne yaptık? Gerçeğe dönüştürdük.
10: Ankara-Samsun hızlı tren hattında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara, Kırıkkale, Çorum, Samsun hızlı tren hattının Derice Çorum kesimindeki çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Uraloğlu, saatte 200 km hıza uygun planlanan hattın tamamlanmasıyla Çorum'un ilk kez demiryolu ağına bağlanacağını söyledi. Bu kapsamda Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakikaya düşecek. Hattın Samsun'a kadar tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresi ise 2,5 saat sürecek. Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren hattı, Samsun Limanı ile Mersin Limanı arasındaki yük taşımacılığına katkı sağlayacak. Hattın tamamlanmasıyla yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacak. Saatte 200 kilometre hıza uygun planlanan hattın tamamlanmasıyla Çorum ilk kez demiryolu ağına bağlanacak. Öte yandan 8 tünel ve 19 köprüdeki çalışmalar ise tüm hızıyla devam ediyor.
8: ABD İran

0: geriliminin merkez üssü haline gelen Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait 2500 konteynerlık dev bir gemi mayına çarparak battı. Değerli eşyalar denize dökülünce İranlılar teknelerle batan geminin mallarını topladı.
1: Hürmüz'de mayına çarpan ticari gemi battı. Deniz yüzeyi konteynerlardan düşen değerli eşyalarla kaplandı. Teknelerle gemi enkazının çevresine akın eden İranlılar batan geminin mallarını topladı. ABD'nin tüm mayınları temizledik dediği Hürmüz'de bir ticari gemi daha mayına çarptı. 2500'den fazla konteyner taşıyan Birleşik Arap Emirlikleri gemisi çarpışma sonrası alevlere teslim oldu ve su almaya başlayarak kısa sürede battı. Olay sonrası açıklama yapan devrim muhafızları geminin izin verilmeyen ve son derece tehlikeli bir rotadan geçiş yapmaya çalıştığını söyledi. Hürmüz'de tek kontrolün İran'a ait olduğu vurgulanan açıklamada Tahran'ın izni olmadan geçiş yapmak isteyen tüm gemilerin aynı kaderi paylaşacağının altı çizildi. Dubai menşeili lüks parfümler ve cep telefonları gibi pahalı eşyaları taşıdığı öğrenilen geminin batışı, tekne sahibi İranlılar için de fırsat kapısına dönüştü. Enkaz bölgesine akın eden onlarca kişi, denize dökülen malları teknesine yükleyerek karaya götürdü.
0: ABD ve İsrail'in seçim öncesi İran'a yeni saldırılar düzenlemeyi görüştüğüne yönelik iddialar Tahran'ı teyakkuza geçirdi. Beyaz Saray'a bir kez daha meydan okuyan İran, eğer ABD saldırıya geçerse gelişmiş silahlarımızı sahaya süreriz uyarısında bulundu.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'de seçimler yaklaşırken Orta Doğu'da bir kez daha savaş zilleri çaldı. ABD'nin İran'a yeni saldırılar için İsrail'de görüşme yaptığı iddiaları Basra Körfezi'nde gerilimi yeniden hat safhaya çıkardı. Olası bir saldırıya sert yanıt verecekleri uyarısını yineleyen İran'sa Beyaz Saray'a meydan okudu.
3: İsrail Başbakanı Netanyahu ise İsrail'deki seçimleri gerekçe göstererek bunun uygun zaman olmadığını ifade etti.
2: Amerikan yayın kuruluşu Axios'un haberine göre ABD Başkanı Trump İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayarak İran'a saldırıların yeniden başlatılması ihtimalini görüştü. Ancak yaklaşan seçim öncesi kan kaybetmeye devam eden Netanyahu'nun bu fikre sıcak bakmadığı öne sürüldü.
3: İran devrim muhafızlarının sözcüsü İran devlet televizyonuna konuştu. İran'ın buna sert yanıt vereceğini ve o 40 günlük savaş boyunca İran'ın daha ziyade eski silahlarını kullandığını ancak bu kez daha gelişmiş silahlar kullanacağını belirtti.
2: ABD'nin İran'a karşı seçim öncesi harekete geçip geçmeyeceği belirsizliğini korurken Tahran'dan ABD'ye dikkat çeken bir uyarı geldi. İran basınında konuşan devrim muhafızları ordusu sözcüsü Hüseyin Muhibbi, olası bir saldırı halinde ABD'yi perişan edeceklerini söyledi. Yeni silahlarımızı sahaya süreriz tehdidinde bulundu.
4: ABD'nin İran'a yeni bir saldırı başlatması akıl dışı olacaktır. Ancak Trump'ın seçim öncesinde bir kazanıma ihtiyaç duyması nedeniyle bu ihtimali dışlamıyoruz. Bugüne kadar savaşta nispeten eski envanterimizi kullanıyorduk. Ancak yeni bir saldırı halinde gelişmiş silah sistemlerimizi devreye sokacağız.
2: Gerilim karşılıklı tehditlerle tırmanırken İsrail'den de zamanlaması dikkat çeken bir açıklama geldi. Hizbullah'ı tehdit eden İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'a destek verilmemesi konusunda uyardı.
4: Hizbullah, İsrail'e yönelik bir saldırıda İran'a katılırsa ağır bir darbe alacak ve Lübnan'ın güneyinde ilave toprak kaybedecek. Lübnan'da 1 milyondan fazla Şii yerinden edilecek.
2: Şimdi ise gözler gergin bekleyişin sürdüğü Basra Körfezi'ne çevrilmiş durumda.
0: Gazze'liler 3 yıldır savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor. Ateşkesi görmezden gelen İsrail de soykırımını sürdürüyor. Hedef alınan binada bir kız çocuğu alevlerin ortasında mahsur kaldı. Bir gazeteci canını içe sayarak çocuğu alevlerin arasından kurtardı.

0: 放着放坏心。
1: İsrail'in bombardımanı sonucu Alevlerin arasında kaldı. Çığlık atıp kurtarılmayı bekledi. Yardımına çevredekiler koştu. Alevlerin arasından çekip çıkarıldı. Görüntüler bir film sahnesinden değil, soykırımın ortasındaki Gazze'den. El Rimal mahallesinde bir binaya bomba yağdı. Saldırıda ağır hasar alan binada yangın çıktı. O sırada Gazze'li kız çocuğu Meryem Ghanem, alevlerin arasında mahsur kaldı. Çocuğun yürekleri dağlayan çığlıkları üzerine çevredekiler seferber oldu. Gazeteci Ali El Caferavi, canını hiçe sayarak alevlerin arasına girdi, küçük çocuğu kurtardı. Gazeteci Cafer Avi, dumandan etkilenerek bilincini kaybetti. Genç gazeteci ambulansta hastaneye kaldırıldı. Ali El Cafer Avi'nin şehit edilen gazeteci Salih El Cafer Avi'nin kardeşi olduğu öğrenildi. Öte yandan katliam ordusunun Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana yaptığı saldırılarda şehit edilen Filistinlilerin sayısı 1500'ü geçti.
2: İsrail'in Gazze'deki saldırıları çok arttı. Gazze şeridinin ortası, kuzeyi, güneyi, her yer şiddetli bombardımana maruz kalıyor. Sivillerin yaşadığı binalar hedef alınıp yerle bir oluyor.
1: Gazze'de ateşkes 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Ancak kağıt üstünde kaldı.
3: Hayatın her alanında standart var. Kullandığımız telefondan, tükettiğimiz gıdaya, bindiğimiz otomobilden çocuklarımızın oyuncaklarına kadar kalite ve güvenliğin temelinde standartlar yer alıyor. Peki bu standartlar nasıl belirleniyor? Tüketiciyi nasıl koruyor? Türkiye'nin dünya pazarlarındaki rekabet gücüne nasıl katkı sağlıyor? Dünya Standartlar Günü'nde tüketiciden üreticiye, sanayiden yapay zekaya kadar standartlaşmanın önemini ekranlara taşıyacağız ve bülteni noktalayacağız.

0: TSE bu konuda çok ciddi ve yoğun çalışmalar yapıyor. Hatta şunu söyleyeyim, yollarda giderken gördüğümüz araçların hızını azaltmak için konulan tümseklerle ilgili bile geçtiğimiz yıllarda bu konuda bir çalışma yaparken TSE'ye sorduk, bu tümseklerin bir standartı var mı diye. Bize 4 sayfalık bir standart belgesi gönderdiler. Yani bir trafik tümseği kaç santimetre çapında olacak, hangi boyayla boyanmış olacak, hangi yükseklikte olacak gibi çok detaylı ve çok şaşırtıcı bir standart göndermişlerdi bize.
1: Hayatın her alanında standart var. Evimizde, sokakta, iş yerinde, kullandığımız telefondan bindiğimiz otomobile, tükettiğimiz gıdalardan çocuklarımızın oyuncaklarına kadar. Ama standartlar sadece bir ürünün kalitesini belirlemiyor. Tüketicinin canını ve malını koruyor, Türkiye'nin dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artırıyor.
0: Türk standartları şu ne yapıyor? Tüketiciye ulaşan her türlü mal ve hizmetin olması gereken asgari standartını belirliyor. Bu hangi açıdan bizim için önemli? Birincisi tüketicinin can ve mal güvenliğini sağlama açısından TSE belgesini gördüğümüz zaman tüketicinin can ve mal güvenliğini tehdit eden bir standart dışı durumun olmadığını görüyoruz.
1: Tüketici için güvenin, üretici için kalitenin önemli göstergelerinden biri. Ancak standartların önemi bir ürünün güveniyle sınırlı değil. İşin bir de üretim, ihracat ve küresel rekabet boyutu var. Bir ürünün uluslararası pazarlarda kabul görmesi için belirli kalite ve güvenlik kriterlerini karşılaması gerekiyor. İşte ortak standartlar, ülkeler arasında ticaretin kolaylaşmasına ve ürünlere duyulan güvenin artırılmasına katkı sağlıyor.
0: Özellikle ekonomilerin artık küreselleştiği bir dönemde ithalat ve ihracat anlamında yurt dışına gönderdiğimiz ürünlerin TSE belgeli olması yurt dışındaki pazarlardaki kalibrasyona uygunluğu anlamına geldiği gibi yurt içinde de ihalelere giren firmalar bakımından TSE

0: belgeli ürünleri, ham maddeleri kullanmış olmaları ekonomideki asgari standardın ortaya çıkmasına sebep oluyor.
1: Standartların etkisi sadece fabrikalarda, üretim hatlarında ya da ihracatta karşımıza çıkmıyor. Bazen her gün üzerinden geçtiğimiz bir yolda, bazen araçların hızını azaltan bir tümsekte, hatta boyasının renginde, yüksekliğinde ve ölçüsünde bile standartlar belirleyici oluyor. TSE belgesi alan firmalar bu belgeyi aldıkları zaman TSE'nin logosunu kendi ürünlerinde kullanabildikleri için TSE tarafından belli aralıklarda üretimlerinin hala TSE standartlarına uygun yapılıp yapılmadığı konusunda da denetleniyorlar. Bu konuda eksiklik varsa belgeleri iptal ediliyor.
0: İlk bakması gereken nokta ürünün TSE belgeli olup olmadığıdır. Bu bir devlet güvencesi anlamına gelmektedir.
1: Özellikle çocukların kullandığı oyuncaklar, okullarda kullanılan kalemler, boyalar ve kırtasiye malzemeleri. Ürünün güvenliği sağlık açısından da büyük önem taşıyor. Tüketicilerin ürün bilgilerini, uygunluk işaretlerini ve gerekli belgelerini kontrol etmesi gerekiyor. Ancak TSE işareti ile CE işaretinin aynı anlama gelmediğini de unutmamak gerekiyor. CE işareti, ilgili Avrupa Birliği mevzuatı kapsamındaki ürünlerin gerekli uygunluk şartlarını karşıladığını gösteriyor.
2: Dünya standartları açısından baktığımda CE, Türk standartları açısından baktığımda TSE standartlarını her üründe görmek yani isteriz. Özellikle bu standartlar bizim aldığımız ürünün sağlıklı, güvenli olduğuyla ilgili bir garanti anlamını taşıyor.
1: Peki bir ürünün standartlara uygun olmadığından şüphelenilirse ne yapmalı? Tüketicinin başvuru hakkı var. İlgili ürünün denetlenmesi için yetkili kurumlara şikayette bulunabiliyor.
2: Tereddüt ettiğimiz bir ürün varsa, standartına uygun olmadığını düşünüyorsak, bunlarla ilgili de Türkiye Standartları Enstitüsü'ne ya da Ticaret Bakanlığı'na bu konuda başvuru yaparak bunların denetlenmesini istememiz lazım.
1: Özellikle ithal oyuncaklar ve kırtasiye ürünleri gibi kategorilerde ürün güvenliği ve piyasa denetimi öne çıkıyor. Amaç, standartlara uygun olmayan ürünlerin tüketiciye ulaşmasını önlemek.
2: Son dönemlerde özellikle oyuncaklarda, kırtasiyelerde en çok sıkıntının olduğu yabancı ülkelerden ithalatla ilgili biliyorsunuz gümrükte de bir düzenleme yaptı Ticaret Bakanlığı. Çin'den gelen ürünlerin özellikle standartlarıyla ilgili bir sıkıntı olduğunu belirterek onların da ülkemize girmesini engelleyici ekonomik olarak gümrük vergilerini artırdı.
1: Güvenli ürün, güçlü ekonomi, kaliteli üretim, daha fazla rekabet gücü. Standartlara uygun üretim, Türkiye'nin uluslararası pazarlardaki yerini güçlendirmesi açısından da kritik önemde.
2: Dünya piyasasında rekabeti güçlendirebilmemiz için, yani ihracatımızı güçlendirmek için kaliteli ve güvenli ürünleri üretmemiz gerekiyor ki

0: bir yapay zeka standartizasyonu çalışması başlatmış olması oldukça önemli ve sevindirici bir nokta. Yapay zeka ile ilgili TRS'nin bu işe el atmış olmasına şaşıranlara şunu söylemek isterim ki asfalttaki hız kesici tümsek standartını belirleyen bir devlet kuruluşunun yapay zeka gibi çok önemli bir ekonomik enstrümana standart getirmemesi zaten sıra dışı olurdu.
1: 14 Ekim Dünya Standartlar Günü. Tüketiciden üreticiye, yerli pazardan küresel ticarete, güvenli ürünlerin, kaliteli üretimin ve sürdürülebilir bir ekonominin temelinde standartlar var.

Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarında Sabah Ajansı'nda yeni bir güne başlıyoruz. Ama manşetimizi tek bir ifadeyle attık. Felaket. Meteoroloji günler öncesinden uyarılarda bulunmuştu. İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren yağış etkili olmaya başladı. Ama akşam saatlerinden itibaren yağış öyle bir hale aldı ki İstanbul'un son 100 yılda görmüş olduğu en büyük yağışıyla karşı karşıyayız. Tabii ki bu yağış beraberinde bir felakete neden oldu. İstanbul'un dört bir yanında yüzlerce kişi mahsur kaldı. Otobüsleri içerisinde, araçları içerisinde mahsur kalanlar, evlerinde kurtarılmayı bekleyenler, gece boyunca ekranlara getirdiğimiz canlı yayınlarla taşıdığımız görüntülerde ne yazık ki iki canımızı yitirdik. İstanbul tarihin en yoğun yağışlarından biriyle karşı karşıya. Bugün okullar tatil. İstanbul valisi gece boyunca ardı ardına açıklama yaptı. Özellikle bugün gerekli olmadıkça sokağa çıkmayın dedi. Ama sadece İstanbul değil, Marmara bölgesinde toplamda 6 ilde okullar tatil edildi. Çünkü özellikle gözler Kocaeli, Yalova ve Bursa'ya çevrilmiş durumda. İşte rekor yağışın vurduğu İstanbul'un farklı noktalarından gelen görüntüler ekranlara getireceğiz. Ama en fazla yağış özellikle dün akşam saatlerinden itibaren Ayazağa'da etkili oldu. Ayazağa'da hayat neredeyse tamamen durdu. İşte alışveriş merkezleri, otoparklar, okulların bahçeleri, metro durakları, İstanbul kelimenin tam anlamıyla bir felaketi yaşıyor şu dakikalarda. Yeni güne artık başlıyoruz. Yeni güne başlamamızla birlikte metrekareye 200 kilogramdan fazla yağışın düştüğü İstanbul'un dört bir noktasına gideceğiz. Ama bir yandan da o gelen görüntülere bakalım. Gecenin en çarpıcı görüntüsü. Yani otobüsün içerisinde yolculuk yaparken bir anda suyun basması sonrasında aracın içerisinde kalanlar, çareyi otobüsün üstüne çıkmakta bulanlar, yolların patlaması, işte megakent İstanbul'dan kameralara yansıyan o felaket görüntüleri.

başlıyor. Gün başlamasıyla birlikte İstanbul'da yaşamış olduğumuz o felaketin boyutlarını daha da net göreceğiz havanın aydınlanmasıyla birlikte. İşte geceden beri kameralara kayıtları altına alınan görüntüler. Gazete manşetlerimiz var her sabah olduğu gibi. Gazetelerin birçoğunda tabii gece çok geç saatlerde bu facia yaşandığı için birçoğu ilk sayfasında ilk sıralarda görememiş. Ancak hemen birçok gazetede de yaşananlar var. Hemen sabahla başlayalım. Sabah gazetesi: İstanbul felç oldu, bir can kaybı diyor. İstanbul'u vuran sağanak yağış. Alarm verilmesine rağmen önlem alınamayan Büyükşehir Belediyesi nedeniyle afete dönüştü. Altyapı çöktü. Temizlenmeyen rögarlar taştı deniliyor. Bir başka gazetemiz, hemen bakalım, Takvim diyeceğiz. Takvim gazetesinin manşetinde ise rezalet diz boyu manşeti atılmış. Meteoroloji günlerdir sağanak geliyor diye uyardı ama İBB kılını kıpırdatamadı. Rüşvet ve yolsuzlukla anılan belediye mega kenti bile bile sele gömdü. Faturayı yine canıyla malıyla İstanbul ödedi deniliyor. Diğer gazetelerimize de bakalım. Hürriyet gazetesine baktığımızda İstanbul'da tufan, Milliyet gazetesi ise yeni nesil hava olarak manşetlerini duyurmuş durumda. İstanbul'un yaşamış olduğu o facia yine güne ilişkin söyleyeceğimiz haberlerden biri. Farklı haberlerimiz de olacak. Hepsini ekranlara getireceğiz. Ama bir yandan da tabii ki İstanbul'un dört bir yanında geceden itibaren haber nöbetlerini tutan muhabir arkadaşlarımız var. Eğer onlar hazırlarsa yavaş yavaş onlara gidelim. Çünkü güne ilişkin söyleyeceklerimiz var. Yeni gün nasıl başladı? O sorunu yanıta bakacağız. Birazdan muhabir arkadaşlarımıza gideceğiz. Ama geceden güne neler oldu? Hemen ona bakalım. Özellikle de mahsur kalan

0: bugün yağan yağış yaklaşık metrekare 200 kilonun üzerinde. Bu ne demek? Yani Cumhuriyet tarihinde ölçebildiğimiz kadarıyla en yüksek yağış oranına denk gelen bir rakamdan bahsediyoruz.
1: Cumhuriyet tarihinin en yüksek yağışı düştü. İstanbul sele teslim oldu. İstanbul Valisi A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
0: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, trafiğe ne kadar çok özel araçla çıkarlarsa hem arama kurtarma ve buna benzer çalışmalara engel olunuyor, hem de kendileri bir şekilde risk altına girmiş oluyor.
1: Fatih'te 14 yaşındaki Mahmut Işıldak su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan Mahmut Işıldak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
0: 14 yaşında bir kardeşimiz elektrik akımına kapılarak vefat etti.
2: Yaralı sayısına dair bir veri var mı?
0: Yani bize ulaşan bir yaralı yok ciddi anlamda.
1: Sarıyer Ayazağ'da dere taştı, yollar su altında kaldı.
3: Saatler geçtikçe şiddetini artırmaya devam ediyor. Her geçen dakikada, her geçen saatte şiddetini artırıyor. Ve şu anda bizler de Sarıyer Ayazağ'da olduğumuzu tekrardan belirtelim. Ve bulunduğumuz noktada trafiğin kilit olduğunu söyleyebiliriz. Ve burada yolların da bozulduğunu, tabii o suyun şiddetiyle birlikte yolların bozulduğunu, zaman zaman kazaların meydana geldiğini söyleyebiliriz.
1: Mahsur kalan vatandaşlar bağlanan halat yardımıyla kurtarıldı. Göle dönen sokaklarda araçlar selde sürüklendi.
4: Aldı vallahi, hepsini götürdü bak. Hepsini götürdü.
1: Vatandaşların halatla kurtarılma anları ise çevredekilerin kameralarına yansıdı.
5: Yollarda bebe ekiplerinden çok çekicileri görüyoruz desek yeridir. Çünkü hem bulunduğumuz bölgede vatandaşlar araçlarına mahsur kalıp sonrasında araçlarını bırakıp giden vatandaşların aramaları sonucunda gelen çekiciler var. Hem yine il dışından bu noktalara gelen çekiciler var. Fakat bu kapsamda şu an için en azından bulunmuş olduğumuz bu noktada, yani Vadi İstanbul'un hemen önündeki bu lokasyonda henüz bir çalışmanın başlamadığını söylemek mümkün.
1: Farklı bir noktadaysa bir İETT otobüsü göle dönen yolda mahsur kaldı. Otobüsün içi de sular altında kalırken vatandaşlar can havliyle otobüsün üzerine çıkmaya çalıştı.
6: Buyurun arkadaşlar. Yani vatandaşlar otobüsün üzerine çıkmaya çalışıyorlar. Otobüsü iyice su dolmaya başladı.
1: Mertel metro istasyonu yakınlarında bazı vatandaşlar su baskını nedeniyle mahsur kaldı. Vatandaşlar iş makinesinin kepçesi yardımıyla kurtarıldı. Ortaköy'de ise Ulus istikametine çıkan Portakal yokuşunda istinat duvarı çöktü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken caddede trafik durdu. Sarıyer'de etkili olan sağanak nedeniyle bir alışveriş merkezini su bastı. AVM'nin otoparkını su basarken yürüyen merdivenlerden de yoğun şekilde su aktı. Alışveriş merkezi tahliye edilirken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Aynı noktada etkili olan yağışın ardından deniz suyu kıyıya vurdu. Kıyı kesiminde denizle kara birleşirken deniz suyunun karaya kadar ilerlediği görüldü. Esenler'de ise suyla dolan yollarda park halindeki bazı araçlar suya gömüldü.
7: Sel çok yoğun, dere taşıyor. Gördüğünüz gibi bu araba beline kadar.
1: Sağanak nedeniyle Arnavutköy'de bulunan Ali Bey Deresi yola taştı. Köprü üzerinden taşan sular okul bahçesine doldu. İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, engelli, hamile, gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayıldı. Motosikletlerin trafiğe çıkışları 14 Ekim Çarşamba günü saat 21'den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandı.
8: Şimdi İstanbul'daki tabloyu ekranlara getirdik ama sadece İstanbul değil, yurdun birçok noktasında da benzer tablolar var. Özellikle geceden itibaren Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de de yağış etkili oluyor ama bugün gözümüz özellikle Yalova.

0: Muğla ve Kocaeli'de olacak. O görüntüleri ekranlara getirelim. Özellikle bu az önce saydığımız illerde meydana gelen yağış sonrasında birçok noktadan sel haberleri de geldi. Yalova'nın Armutlu ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle yollar göle döndü. Sele kapılan bir kişi çevredekiler tarafından kurtarıldı. Yağışın şiddetiyle birlikte bölgede bulunan alışveriş merkezinde bir kıraathaneyi su bastı. Ev ve iş yerlerinde biriken suların tahliyesi için de yoğun çaba sarf edildi. İşte bir kişiyi kurtarma anlarını ekranlara getiriyoruz. Bir başka nokta, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod verdiği Sakarya'da da gece boyunca yağış etkili oldu. Karasu ilçesi ve merkezi çevre mahallelerinde yağışın etkisiyle sokaklar, caddeler su altında kaldı.
1: Dur! Bekle! Bekle, dur! Gel, tut beni! Gel, kalk! Ayağa kalk, tut beni!
0: İşte o kurtarılma anları, bir kişinin suya kapıldığı o anları ekranlara getiriyoruz. Meteorolojinin uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde İstanbul'da okullar bugün için tatil edildi ama hemen ardından Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce ve Zonguldak, yani İstanbul'la birlikte toplamda 6 ilde bugün eğitime ara verilmiş durumda. İstanbul özelinde dün akşam saat 21'den itibaren motosikletlerin, motokuryelerin trafiğe çıkması da ikinci bir emre kadar yasaklandığını da belirtelim. Şimdi A Haber ekipleri geceden itibaren sıcak noktalarda haber nöbetlerini tutmaya devam ediyorlar. Arkadaşlarımıza hemen ekranlara getirelim. Kurtarma çalışmalarının olduğu yer Kadir Mercan olacak. Merve ve Nuray bizlerle birlikte ama hemen Kadir'e döneyim. Çünkü kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Sözü hemen Kadir'e bırakıyorum.
2: Gökhan Kurt, kurtarma işlemleri söylemiş olduğunuz gibi devam ediyor. Çevre fabrikalarda, yani çevredeki fabrikalarda bulunan yine 7 kişi daha kurtarılmış durumda. Biraz önce sahil güvenlik ekipleri ve AFAD koordinesinde o kurtarma operasyonu gerçekleştirildi ve bulunduğumuz dakika itibariyle 7 kişi daha kurtarılarak bu noktaya getirildi. Burada ilk önce UMKE tarafından bir sağlık ekibi hazır tutuluyor. Burada ilk sağlık kontrolleri yapılacak. Sonrasında ise buradan hemen ambulanslara aktarılacaklar. Herhangi bir sağlık durumlarına ilişkin herhangi bir sıkıntı var mı yok mu bakılacak. İşte biraz önce de belirtmiş olduğum gibi o UMKE ekibi tarafından şu anda sağlık kontrolleri yapılıyor ve sonrasındaysa hemen yaklaşık 1-1,5 kilometre kadar daha ileride olan ambulanslara nakilleri yapılacak. Şimdi bizler o kurtarmanın sıfır noktasına doğru ilerleyeceğiz. Biraz önce komutanla da görüştüğümüzde herhangi bir sıkıntının olmayacağını ifade etmişlerdi. Bir yandan da şimdi o noktaya gidebilecek miyiz, gidemeyecek miyiz ona bakıyorum. Şimdi buradaki yetkililer, AFAD yetkilileri tekrar hem botların yardımıyla hem de dalgıçlar yardımıyla bu noktadan diğer tarafa, yani 3.2 kilometrelik bir alan var. Şu ana kadar 1.5 kilometrelik olan kısımdaki bütün vatandaşlarımız kurtarılmış durumda. Geri kalan 800 kilometre mesafede bulunan vatandaşlarımızın gelelim mi sizde izin varsa eğer?
3: Şeye kadar gelin, diğer kepçenin üstünden nakil yaparken geçecek. Komutanım, diğer kepçenin üstünden dururlar.
2: Komutanım, burada yukarı mı çıkalım komutanım yoksa? Bu noktaya mı gelelim? Tamam. İşte kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'le birlikte, beni gösterme Furkan, direkt yolu gösterebilirsin. Furkan Ali Özer'le birlikte özel bir izin alarak bölgedeki komutanla birlikte şu anda vatandaşlarımızı kurtarmak için o operasyona bizler de katılacağız. Şu anda AFAD yetkilileri bu noktada, yine sahil güvenlik ekipleri bu noktada teyakkuz halindelerdi. Keza bu kapsamda da işte operasyon son hızıyla devam ediyor. Aslında geceden bahsedecek olursak da şunu da söylemekte fayda var. Geceden bu yana özellikle bu kepçe yardımlarıyla AFAD koordinesinde, sahil güvenlik ekiplerinin koordinesinde bu operasyonlar gerçekleştiriliyor. Ve belli başlı noktalarda su seviyesinin özellikle 4-5 metreye kadar çıktığını söylemek mümkün. O noktalarda da işte botlarla sahil güvenlik ekipleri ve dalgıçlarla birlikte vatandaşlarımızı kurtarmak için an be an kendi bir

0: deyim yerindeyse daha doğrusu şu bilgiyi de vermek gerekirse kendi canlarını tehlikeye atarak vatandaşlarımızın canlarını kurtarmak için yine son hızda çalışmalara devam ediyorlar. Yaklaşık birkaç dakika sonra bizler de aslında o gecenin karanlığında bölgedeki kurtarma çalışmalarına katılacağız. Şu anda kepçenin hareket etmesini bekliyoruz. Geceden bu yana yaklaşık 150 kadar kişi, vatandaş mahsur kaldıkları iş yerlerinden, evlerinden kurtarıldılar. Ve ekiplerden aldığımız son bilgilerde son olarak bundan önceki ekip 12 kişi getirdi botlarla. 6 bir botta, 6 diğer botta 12 kişi getirdiler. Bulunduğumuz kepçeyle birlikte 7 kişi daha mahsur kaldı, noktadan kurtarıldı. Bölgede fabrikaların olduğunu söyleyelim ve bu fabrikalarda çalışan işçiler o fabrikalardan mahsur kalmışlardı ve an itibariyle bir bölümü kurtarıldı. En son aldığımız bilgi 200'ün üzerinde mahsur kalan vatandaşın olduğuna yönelikti. Bu kapsamda da komutanım,
1: kepçenin dinlenmesi lazım. 10-15 dakika bir mola verelim. Ondan sonra.
0: Tamam, tamam komutanım. Şimdi
2: Kadir, Kadir o rakamı bir kez daha tekrarlamanı rica edeceğim. Şu an itibariyle yani saatlerimiz 6'ya 14 dakika geçerken kurtarılmayı bekleyen kaç kişi var daha?
0: 200'ün üzerinde vatandaşımızın olduğunu söylüyordu ekipler. Aslında yaklaşık 2 saat önceye kadar burada konuştuğumuzda, ekiplerle görüştüğümüzde 250 vatandaşın henüz daha kurtarılmayı beklediğini, mahsur kaldığını ifade ettiler. Can güvenliklerinde herhangi bir sıkıntının olmadığını ifade edelim. En son botlarla birlikte 12 kişi geldi. Botlardan hemen sonra 7 kişilik bir ekip daha kurtarıldı. Yani toplamda 19-20 kişilik bir ekip daha kurtarıldı. Yani şu anda bir mahsur kalan, hem fabrikalarda hem evlerde mahsur kalan kişi sayısının 210-220 civarında olduğu tahmin ediliyor. Çünkü ilk aldığım bilgide 200'ün üzerinde, hatta tam rakam vermek gerekirse 250 vatandaşımızın mahsur kaldığı bilgisi vardı. Şu anda hemen hemen 20 vatandaşımız o noktadan çıkarılmış durumda ve yine 220-230 vatandaşımızın şu anda yardım beklediğini söylemek mümkün. Gökhan Kurt, şundan da bahsetmek gerekiyor. Aslında gecenin karanlığında çok fark edilmese bile biz burada yaklaşık 7-8 saattir yayın yapıyoruz ve bu yayınlarımızda aslında suyun debisi bulunduğumuz noktada oldukça fazlaydı. Dizlerimize kadar bir su geliyordu. Fakat o debinin de yavaş yavaş bu noktada en azından daha düştüğünü söylemek mümkün. Fakat ilerlediğimiz birazdan ekiplerle birlikte gittiğimizde, ilerlediğimizde bazı noktalarda yaklaşık suyun debisinin, suyun yüksekliğinin 4-5 metreye kadar çıktığını görmek mümkün olduğunu söylüyor ekipler. Hatta bu iş makinesini kullanan kişilerin dahi o noktalara girmekte zorluk çektiğini, özellikle kepçenin kullanıldığı alana kadar suyun yükseldiğini ifade ediyorlar. Şimdi bulunduğumuz dakika itibariyle de maalesef yine o yağmur etkisini artırdı. Bir yandan rüzgar da yine bulunduğumuz noktada etkisini artırmış durumda. İşte hal böyle olunca bir de çevrede araçları olan vatandaşlar vardı. Yani yol kenarında araçları olan fabrikaların içerisinde olan araçlar vardı. O selle birlikte, o yağmurun şiddetiyle birlikte araçlar yollara savrulduğundan dolayı bu yolun üzerinde yine araçlar başıboş bir şekilde hareket ediyorlar. Çünkü biraz önce de söyledim, yaklaşık 4-5 metrelik bir su yüksekliği var. Bir iş makinesi daha geliyor zannediyorum ki. Orada da yine bir kurtarma çalışması yapıldığını düşünüyorum. Şimdi ışıklar dolduğundan dolayı şu anda kepçenin üzerinde vatandaş var mı yok mu net görmek zor. Fakat biraz sonra zannediyorum ki bizler de net bir şekilde göreceğiz. Belli bir noktayı açmak için mi gitti yoksa vatandaş mı var içinde? Yok, belli bir noktayı açmak için gitmiş bu kepçede. Herhangi bir vatandaşın olduğunu söylemek mümkün değil. Yavaş yavaş toparlayacak olursak, Gökhan Kurt, arama kurtarma çalışmaları halen daha devam ediyor. İlerleyen dakika

0: Dalarda da biraz önce de belirttim, o arama kurtarma çalışmalarına bizler de katılacağız diyelim. O dakikaya kadar sözü şimdilik sizlere bırakalım, Gökhan Kurt.
1: Kadir Mercan'a notları için teşekkür ederim. Kurtarma operasyonları devam ediyor. Kadir de vurguladı, 250 kişi şu an hala mahsur kurtarılmayı bekliyor. Bir başka noktaya gidelim, Merve İzci bizi bekliyor olacak. Merve, bulunduğun lokasyon tam neresi? Gözlemlerin nedir? Hemen sözü sana bırakalım.
2: Evet Gökhan Kurt, bizler şu an Ayaza Atatürk Caddesi'ndeyiz. Öyle ki aslında yağışın en çok etkilediği lokasyonlardan biri. Gece boyunca tabii gözlemlerimizi yaptık. Yine ekiplerin de çalışmaları tüm hızıyla devam ediyordu. Öyle ki birçok işletme, birçok dükkan ne yazık ki sular altında kaldı bu noktada. Ve cadde boyunca da fark edeceksiniz ki elektrikler kesildi. Çünkü herhangi bir aksi durum yaşanmaması için bu noktadaki tüm elektrikler kesildi. Hatta suyun boyunun yaklaşık 1 metreye ulaştığı bir noktadayız. Birçok iş yeri ne yazık ki sular altında kaldı. Birçok esnafın kapısı, penceresi, camları bu suyun şiddetinden dolayı da kırıldı. Ne yazık ki vatandaşlar o şekilde bırakıp gitmek durumunda kaldılar. Çünkü ekiplerin hemen müdahale etmeleri gerekiyordu. Çünkü hali hazırda bir elektrik sistemi vardı ve bunun önüne geçilmesi gerekiyordu. Rögar kapakları yine bu noktada da taşmıştı. Hemen o noktaya da müdahale ettiler ancak aslında ilerleyen saatlerde hava aydınlandığında acı manzarayla daha net bir şekilde karşılaşacağız. Birazdan sizlere aslında daha acı görüntüleri göstereceğiz. Çünkü birçok araç sürüklenmişti. Kaldırıma çıkan araçlar var. Devrilen motorlar var. Birazdan o görüntüleri daha detaylı göstereceğiz. Ancak yine bir aracı gece boyu göstermiştik. O da kaldırıma aslında suyun etkisiyle gelen bir araç. Ve dakikalar önce de artık saatler 6'yı geçmeye başladı. Bu noktada da yavaş yavaş bu bölgeye vatandaşlar geliyorlar diyebiliriz. Öyle ki işe giden vatandaşlar var. Tabii ilk iş olarak sabah araçlarını görmek için geliyorlar. Aracımda bir hasar var mı? Çünkü dün akşam koyduk. Yani dün sabah saatlerinde de olabilir, akşam saatlerinde de olabilir. Koydukları araç aynı yerde değil. Birçok vatandaşımızla da bu konuda karşılaşmıştık. Biraz ileri park etse bile yağışın etkisiyle sürüklenen bir araçtan bahsediyoruz. Yanımızda da bir aslında beyefendi var. Onunla denk geldik. Tam aracını kontrol etmeye gelmişti. Geçmiş olsun.
3: Sağ olun, teşekkür ederim. Bir metre civarında bir sel vardı. Yani çok şükür aracımız zarar görmemiş. Ama birçok araç zarar gördü. Allah herkesin yardımcısı olsun.
2: Evet, geçmiş olsun diyelim aslında. Siz de gece boyu da gösterdik araçları. Onlardan bir tanesi de sizin aracınızdı. Sürüklenip kaldırıma gelen bir araç. Çalışıyor mu aracınız şu an?
3: Aracım çalışıyor çok şükür. Herhangi bir sıkıntısı yok. Öyle. Başka herhangi bir şey.
2: Geçmiş olsun diyelim. Çalışması da aslında sevindirici bir haber. Evet. Size iyi günler dileyelim. Evet. Vatandaşlar aslında saatler ilerledikçe artık önümüzdeki dakikalarda da hava aydınlanmaya başlandıkça buradaki tahribatı göstermek için aslında bu noktaya koşuyorlar. Geçtiğimiz saatlerde bu kadar vatandaş yoktu aslında. Sadece gece yarısından sonra ekipler bu noktada çok sık bir şekilde işlemlerine devam etmişlerdi. Ki bu haberi duyan izleyicilerimiz de yine televizyon ekranlarından görüp yine bu Atatürk Caddesi'ne gelmişlerdi ve ekiplerle birlikte de araçlarını dışarı çıkartmaya başlamışlardı. Çekici yardımıyla ve yanlarında getirdikleri belgeyle araçların onlara ait olduğunu gösteren belgelerle gelip bu noktadan araçlarını çıkarmışlardı. Tabii şu an saatler artık sabahın ilk saatleri diyebiliriz. Bununla birlikte de gün aydınlandıkça, artık hava aydınlandıkça İstanbul'daki o geçirdiğimiz aslında zorlu gecenin ardından yaşanan olay da gün yüzüne çıkmış olacak. Birçok aracın yine bu noktada o tahribatın izlerini bıraktığını görebiliyoruz. Şöyle aracın ön camından da gösterebilirsek Senat, aslında suyun geldiği boyutu görebiliyoruz. Yaklaşık 1 metre civarında bir su sadece arabaları değil, aynı zamanda birçok işletmeyi de ne yazık ki bu şekilde böyle kötü bir hale getirmiş durumda. Tabii rögar kapakları açılmaya başlandı. Şu an tamamen açıldı ancak ardında böyle bir çamur bıraktı. Hatta yürümekte de zorlanıyoruz çünkü ciddi şekilde bir çamur söz konusu. Ekipler gecenin ilk dakikalarından itibaren, hatta yağış olduğu andan itibaren bu noktalara akın ettiler. Öyle ki birçok işlem gerçekleştirdiler. Rögar kapaklarını açtılar. Yine birçok burada işletme sahibine de destek oldular. Şu anda yine bir aracı gösteriyoruz. Aslında bu araç bu noktada değildi. Sürüklenerek o selin vermiş olduğu etkiyle bu noktaya kadar işte sürüklenmiş olduğunu sizlerle paylaşalım. Tabii bu noktada yine su birikintisi var. Elbette birçok rögar kapağı açıldı ancak zaman zaman yine bu birikintilerinde olduğunu görebiliyoruz. Tabii bahsetmiş olduğumuz gibi ilerleyen saatlerde hava aydınlandıkça asıl sonuçlar ortaya çıkacak. İstanbullular olarak zor bir geceyi geride bıraktık diyelim ve gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Sözü size bırakalım.
1: Merve İzci Özmen ve Senat Destanoğlu'na notlar için teşekkür ederim. Şimdi kurtarma çalışmalarının devam ettiği noktaya kameralarımızı hemen çevirelim. Kadir Mercan bir kez daha bizlerle. Kadir, hemen sözü bırakıyorum.
0: Gökhan Kurt, geçtiğimiz dakika itibariyle iki botun daha kurtarmak için yaklaşık 1-1,5 kilometre kadar daha ilerlediğini söylemiştik. İşte o botlar bulunduğumuz dakika itibariyle geri geldi ve vatandaşlarımız kurtarıldı. Bakın, buradan ileriye gitmek tehlikeli. Burada suyun akıntısını şöyle ifade etmek gerekirse o kadar güçlü ki bu akıntı, şu anda ayakta durmakta dahi güçlük çekiyorum. İşte bu tür akıntı ve debinin ileride yüksek olmasıyla birlikte maalesef ki kurtarma çalışmalarına engel olmuştu. Kameraman arkadaşım şu anda ekranlarınıza getiriyor. Burada kurtulan, mahsur kalan vatandaşlarımız an itibariyle sahil güvenlik ekipleri ve AFAD koordinesinde şu anda botlarla alınacaklar. Furkan, hemen solda gösterebilirsen. Bakın, suyun akıntının hızını net bir şekilde ekranlarınıza getiriyoruz. Furkan, şöyle kameranı da biraz silebilirsen eğer. Mümkünse o kadar şiddetli bir rüzgar, o kadar şiddetli bir akıntı var ki şu anda bunu anlatmak oldukça güç. Bakın, AFAD yetkilileri de yine birbirlerine tutunarak ilerleyebiliyorlar. Furkan, şöyle sen de yavaş yavaş geriye doğru benimle birlikte gel ki akıntıya kapılmayalım bizler de. Çok fazla bir akıntının olduğunu söylemek mümkün. Furkan, dikkatli ol, dikkatli ol. Bir yandan haber nöbetimize devam ederken bir yandan şu anda bulunmuş olduğumuz bu alanda adım atmanın dahi ne kadar güç olduğunu söylemek mümkün. Şu anda sahil güvenlik komutanlığına bağlı bir araç botun olduğu noktaya yanaşıyor. Artık botun da belli bir seviyeden sonra ilerlemesi güç artık farklı şekillerde, yani buradan araçlara aktarılacak. Oradan kurtulan vatandaşlar ve sonrasındaysa UMKE ekiplerine teslim edilecekler. A Haber ekranlarında A Haber'e özel görüntüler şu anda ekranlarınıza geliyor. O kurtarma operasyonu ile birlikte yine şu anda 1, 2, 3, 4 vatandaşımız daha görebildiğim kadarıyla kurtarılmış durumda bölgeden. Hemen onun arkasında da farklı bir botun daha ışığını görüyorum. Şimdi yavaş yavaş, bakın, bizler de bu araca tutunarak yavaş yavaş şöyle yetkililerle birlikte, Furkan sen de bakın ne kadar şiddetli olduğunu, ne kadar akıntının yüksek olduğunu bu şekilde ekranlarınıza taşıyoruz. Yavaş yavaş herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına da ekiplerin titizlikle yürütmüş olduğu çalışma var. Furkan, biraz daha zoom girebilirsen eğer, kaç kişi kurtarıldı en azından ekranlarda gösterelim. Bir yandan da şimdi ters ışıkta olduğumuzdan dolayı çok da net seçemiyoruz da. Bir yandan yağmur da var tabii ki. Yağmurun da etkisiyle birlikte artık görüş mesafesi de azalıyor. Kameralarımızdaki o kabiliyet de azalıyor. Bakın, sağ taraftan yine bir bot getirildi. O botun da yine işinde vatandaşlarımız var. Akıntı o kadar güçlü ki şu anda ayakta durmakta dahi güçlük çekiyoruz. Hem kameraman arkadaşım, hem ben, hem de AFAD yetkilileri, özellikle yaklaşık 1 kilometre ötede bu akıntının daha fazla olduğunu, daha sert olduğunu söylememiz mümkün. Ve suyun debisinin de buranın yaklaşık 4-5 kat olduğunu söylemek mümkün. Şu an görebildiğim kadarıyla 1, 2, 3, 4, 5 vatandaşımız şu anda. Furkan bu tarafa gel. Furkan bu tarafa gel. Furkan şöyle gel. Şuradan daha...

0: net gösterebiliriz herhalde. Bakın akıntıda sürükleniyor şu anda bot. Ne kadar güçlükte, ne kadar zorlu şartlarda şu anda bir mücadele veriliyor. Şu anda bunu da ekranlarınıza getiriyoruz. Yağmur şiddetini arttırdı. Furkan çok fazla gitme. Çok fazla akıntı var orada. Çok fazla gitme. Çok fazla gitme. Şu anda an be an o kurtarma operasyonunun sıfır noktasındayız. İki botla kurtarılan vatandaşlarımız bulunmuş olduğumuz bu noktaya getirildiler. Şu anda yaklaşık dizimizin üzerinde de geçen bir su yoğunluğu olduğunu söylemek mümkün. Bakın hemen sağ tarafta Furkan, gel sağ tarafta. Adımlarına dikkat et, adımlarına dikkat et. Burada kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımız AFAD ve sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış durumda. Yaklaşık 7-8 saatlik bir mağduriyet söz konusuydu. Bakın yine burada dalgıç ekipleri de bu noktada. Furkan çok fazla yaklaşma, çok fazla yaklaşma, çok fazla yaklaşma. Şu anda 1, 2, 3, 4.
1: Toplam limak komple bitti.
0: 4 vatandaşımızı sayabildim ben. Şu anda arkada da 2 vatandaşımız daha var. Toplamda şu anda botta 6 vatandaşımız kurtarılmış bir şekilde bulunmuş olduğumuz bu alana getirildiler. Aslında mağduriyetleri de var bir yandan. Onlara da mikrofon uzatmak istiyorum. Furkan çok fazla yaklaşma. Furkan. Bir yandan da şimdi bakın UMKE arabası da yavaş yavaş bulunmuş olduğumuz bu noktaya doğru yanaşıyor. Efendim geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederiz.
0: Kaç saatten beri mahsur kaldınız? Neler yaşadınız? Akşam, su bulunmuş olduğunuz noktaya ne kadar mesafe, yükseklikteydi?
1: Akşam 6'dan itibaren bu şekildeydi zaten. Su bir anda yükselmeye başladı. Doğal olarak biz de yüksek alanlara geçtik. Tahliye edilmeyi bekledik. AFAD grubunu aradık. Jandarma ekibini aradık. 112'yi aradık. Yetkililerimize bilgi verdik. Sakin bir şekilde bekledik tahliye olmayı.
0: Peki bulunmuş olduğunuz alanda su ne kadar yüksekliğe kadar çıktı?
1: İlk başta diz hizamıza kadar geliyordu. Daha sonra debi yükselmeye başladı. Mecbur beklemek zorundaydık yani. Başka alternatifimiz yoktu.
0: Çok geçmiş olsun tekrar.
1: Çok sağ olun, teşekkür ederim. Yemek olarak komple gitti.
0: Şu anda orada bulunan bir fabrikadaki işçilerin, fabrika çalışanlarının tamamı tahliye edilmiş durumda. Artık diğer noktalara ulaşmaya çalışacak ekipler diyoruz yani. Bir yandan bakın yine burada Furkan ekranlarınıza getiriyor. İlk müdahale bu noktada UMKE ekipleri tarafından yapılıyor. Tam teşekküllü bir araç olduğunu söylemek mümkün. Özel yapım bir araç olduğunu söylemek mümkün. Yine UMKE bünyesinde. Bir taraftan da yine o diğer çıkan vatandaşlara doğru yavaş yavaş, Furkan, diğer vatandaşlara doğru yavaş yavaş gidelim. Kameraman arkadaşım Furkan'la birlikte. Oldukça, bakın şunu söylemekte fayda var. Biraz önce de ekranlarınıza getirdik. Yürümekte dahi zorlanmış olduğumuz bir alanda bir kurtarma operasyonu yapılıyor. Ve bunun ne kadar zor olduğunu ancak ekranlardan bu derece aktarabiliyoruz. Özellikle suyun debisinin yüksek olduğu noktalarda ve suyun akışının sert olduğu noktalarda bu operasyonlar yapılıyor. Bir yandan ekipler botlarla o noktalara gidiyor ve aslında kendi canlarını tehlikeye atarak vatandaşlarımızı kurtarıyorlar. Şöyle yine botlarla gelen vatandaşlarımız bu noktalardan çıkarıldılar. Bir kez daha onlara geçmiş olsun diyelim. İyi misiniz? Geçmiş olsun. Bulunmuş olduğunuz alanda su yüksekliği ne kadar yükseğe çıktı? Kaç saatten beri mahsursunuz? Bir yandan da tutun isterseniz.
2: Yolda boy. Boyu alıyordu, depo alanında da belimizde.
0: Evet. Bazı noktalarda suyun 4-5 metreye kadar çıktığı söyleniyor. Doğrudur. Böyle iddialar var.
2: Doğrudur. Biz dışarı fazla çıkamadık.

0: Onun için arabanın içinde mahsur kaldı kriz depoda.
1: Çok geçmiş olsun tekrardan.
2: İşte yine diğer botlarla kurtarılan vatandaşlarımız. Yine başka bir grup daha geliyor. Umke ekibi var hemen. Bir ambulans var mı cümlesi geldi. Furkan bak çok fazla yaklaşma. Ekipler görevlerini yaparken herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor mu? Hatta önlerine biraz ışık tutabilirsen Furkan. Bir ambulans çağrısı yapıldı. Zannediyorum bir yaralı olabilir. Yine yok herhangi bir yaralı değil de bir vatandaşımız biraz daha işte vatandaşlarımız burada kurtarılmayı bekliyordu. Bu noktada da yine vatandaşlar kurtarılmış durumda. İki kadın vatandaşımız var, iki erkek vatandaşımız var. Şöyle söylemek mümkün. Bazı noktalarda işte dediğim gibi su seviyesi oldukça yüksekti. Bu vatandaşlarımız da o su seviyelerinden çıkarıldılar ve bulunduğumuz bu noktaya getirildiler.
3: Kadir, bu ekranlara getirdiğimiz yavaş operasyonla yavaş kurtarılan vatandaşlar oralarda bulunan fabrikalar ve iş yerlerinde mahsur kalanlar mı?
2: Gökhan Kurt, fabrika ve iş yerlerinde mahsur kalanlar var. Keza yine bu kapsamda ikametgahı burada olup bu noktada oturan vatandaşlarımız var. Aslında çoğunluk fabrikada çalışan mahsur kalan kişiler. Fakat yine evleri burada olan kişiler de var. Özellikle hatta evleri dereye yakın olan kişilerin olduğu da belirtiliyor. Fakat o noktaya ilerlemek için işte o 4-5 metrelik o suyun biraz daha o debisinin hem azalması bekleniyor hem de o bölge deki o sağ ve sol taraflarda bulunan araçların özellikle suyun üzerinde başıboş bir şekilde hareket etmesinden kaynaklı kurtarma işlemlerinin de önüne geçiliyor maalesef Gökhan Kurt. Şu anda da yine ilk müdahaleler yine UMKE ekibi tarafından bu noktada yapılıyor. İlerleyen dakikalarda da yine buradan UMKE ekipleri tarafından yaklaşık 1-1,5 kilometre kadar öteye götürülecek, diğer tarafa götürülecek vatandaşlar. Orada da ambulansla birlikte en yakın sağlık kuruluşuna sevk işlemleri yapılacak. Herhangi bir olumsuz durumları söz konusuysa bunun yavaş yavaş şöyle toparlayacak olursak Furkan yavaş gel şöyle gel şöyle Furkan yavaş yavaş toparlayacak olursak bulunduğumuz dakika itibariyle halen daha o kurtarma işlemleri devam ediyor.
3: Evet.
2: Yetkililer kaç kişi kaldığına dair şu anda bir bilgi vermiyor fakat ilerleyen dakikalarda operasyonlar oldukça bizler bu noktadan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
3: Kadir Mercan'a notları için teşekkür ederim. Kameraman arkadaşımızla birlikte geceden itibaren tabii yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. İstanbul'da farklı bir noktaya gidelim. Zor koşullar. Nuray Korkmaz bizi bekliyor. Nuray, tam olarak neredesin? Neler gözlemliyorsun? Hemen sözü sana bırakıyorum.
4: İstanbul'da etkili olan sağanak yağış şu saatlerde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bizler şu anda Kağıthane ilçesindeyiz ve bulunduğumuz nokta Kağıthane Deresi'nin yanı. Aslında şu anda dereyi göstermek istiyorum. O kadar şiddetli bir şekilde ilerliyor ki bizler de yayınımızı çok zor şartlarda gerçekleştiriyoruz. Aslında bulunduğumuz nokta burası bir park alanıydı ama yağmurun şiddetiyle ve yağışın şiddetiyle Kağıthane Deresi taştı ve şu an su o park alanından Sadabat Camisi'ne doğru ilerliyor. Aslında bu yağmur tarihi yapılara da zarar verdi. Bunlardan bir tanesi de Sadabat Cami. İçi tamamen suyla doldu aslında. Mihrap ve minberde de sular altında kaldı. Özellikle caminin halılarında ve ahşap bölmelerinde hasar oluşmuş durumda. Peki ne boyutta bir hasar meydana geldi? Elbette ki şu anda gözlemlemek mümkün değil. Şu anda da biz Sadabat Camisi'ni sizlere göstermek istiyoruz. Ancak ilerlemekte güçlük çektiğimiz için çok fazla ilerlemek istemedik. Çünkü Kağıthane Deresi coşmuş durumda şu anda ve su kütlesinin oldukça yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Ve bulunduğumuz noktada da göz gözü görmüyor. Bazen yürümekte zorlanıyoruz. Gözlerimi açmakta dahi zorlanıyorum.

0: bulunuyorum şu anda. Aslında İstanbul Valiliği'nin açıkladığı verilere göre 14 Ekim günü saat 6 ile 20 arasında AFAD ve 112 acil çağrı merkezine 2518 ihbar ulaştı. Bu ihbarların 1277'si su baskınları ile ilgiliydi. Ve şu anda da evler, iş yerleri, yollar ve alt geçitler yağışlardan oldukça etkilendiğini söyleyebiliriz. Ve yağış miktarlarına da dikkat çekecek olursak rakamlar da dikkat çekici. Beykoz, Ömerli'de metrekareye 194 kilogram yağış düştü. Arnavutköy'de ise 126 kilogram su düştü. Arnavutköy'de ise 126 kilogram, Sarıyer'de ise 125 kilogram yağışın düştüğünü söyleyebiliriz. Bizler yayınımızı gece saatlerinden aslında sabah saatlerinden itibaren başlamıştık ve şu saatler itibariyle de devam ediyoruz. Aslında zaman zaman yağışın yavaşladığını hissediyoruz ancak yavaşladığını düşündüğümüz tam o anda yağışlar tekrar etkisini göstermeye başlıyor. Yağmur daha fazla yağmaya başlıyor. Aynı zamanda da fırtına da rüzgar da etkisini gösterince yürüme mesafesi oldukça azalıyor. Yayın yapmamız da elbette ki zorlaşıyor. Vatandaşların yerlemesi oldukça güçleşiyor. Bununla birlikte sürücüler de bu durumdan etkileniyor aslında. Birçok kişi kaza geçirdi, kazalar meydana geldi, araçlar hasar aldı. Aslında geçtiğimiz yayınlarda da bunları size dile getirmiştik, göstermeye çalışmıştık. Onlarca araç bu yağışla birlikte, fırtınayla birlikte hasar almıştı, kullanılamaz hale gelmişti. Birçok otoparklar sular altında kalmıştı. Hatta bir otoparkı size göstermeye çalışmıştık. O otoparkta da botlarla geçmeye çalışıyorlardı vatandaşlar ve ağaçları size göstermiştik. Ağaçlar kökünden sökülmüştü ve yollara savrulmuştu ve yollar çamura dönmüştü, balçıkla kaplanmıştı. Yani yol demeye bir şahit isterdi aslında. O anları size göstermeye çalıştık. Şu anda da yayınımızı Kağıthane ilçesinden gerçekleştirmekteyiz ve bulunduğumuz noktada Kağıthane Deresi'nin ve buradaki tarihi Sadabat Camisi'nin sular altında kaldığını size tekrardan belirtelim. Caminin içerisi sular altında kaldı ve şu anda kameraman arkadaşım Burak Keskinci'nin de gösterdiği alan aslında park alanıydı. Burası toprakla doluydu. Ancak o yağışın etkisiyle birlikte Kağıthane Deresi doldu, taştı diyebiliriz. Ve suyun hızını görüyorsunuz, yüksekliğini görüyorsunuz. Tabii biz çok yaklaşmamaya çalışıyoruz ve bununla birlikte toprağın da suyla birlikte gittiğini ve buranın park alanına yani yol güzergahına yavaş yavaş da ilerlediğini görüyoruz. Peki bu yağış devam edecek mi? Aslında sabah saatlerine doğru bir nebze olsun azalmasını bekliyorduk ancak aynı şiddette devam ettiğini belirtelim. Uzmanlar öğle itibariyle öğle saatlerinde bir nebze olsun azalacağını söylemişti. Umarım azalır çünkü kısa bir zamanda bu kadar hasarın oluşması, bu kadar yağışın olması elbette ki normal değildi. Bizler şu anda tekrar edelim, toparlayalım dilerseniz. Yayınımızı Kağıthane ilçesinden gerçekleştiriyoruz ve Kağıthane Deresi şu anda taşmış vaziyette diyelim ve bu noktadan sözü sizlere bırakalım.
1: Nuray Korkmaz ve kameraman arkadaşımız Burak Keskinci'ye notları için teşekkür ederim. Az önce Kadir canlı yayını ekranlara getirdi. Özellikle Ayazağ bölgesinde fabrikalara, iş yerleri ve konutlarda mahsur kalanlar var ve onları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tabii çalışmaların önündeki en büyük engel yağışın hala çok etkili bir şekilde devam ediyor olması ki zaten meteorolojide uyardı. Bugün de İstanbul'da yağış devam edecek ama özellikle yağışlar bugün Anadolu yakasına daha fazla etkili olacak. Bunu da belirtelim. Avrupa yakası ilerleyen saatlerde biraz daha yağışın etkisini kaybedecek ama Anadolu yakasında gün boyunca etkili sağanak yağışlar var. Şimdi bir yandan da o kurtarma çalışmalarının detaylarına baktığımızda ünlü isimler de aslında bu yağıştan etkilenmiş durumda. Ünlü şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Demet Özdemir de bölgede mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları için sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. Gecenin konuşulan görüntülerinden biriydi. Bir bakalım.
2: İstanbul su basmasın diye dua ediyoruz ama
1: İstanbul genelinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları ve şiddetli sağanak yağış Maslak'ta hayatı durma noktasına getirdi. Görüntüler ekranlara getiriyor. Bölgede stüdyolar var. O stüdyoların da sular altında kalması ve elektriklerin kesilmesi nedeniyle ünlü sanatçı Murat Boz'la oyuncu Demet Özdemir de mahsur kalan isimlerdendi. Murat Boz sosyal medya hesabından işte bu görüntüleri paylaştı. Stüdyoda çalışmalar yapıldığı sırada stüdyonun neredeyse yarısına kadar suyla dolduğu ve saatler sonra kurtarılması

Kurtarma ekiplerinin gelebildiği o anları ekranlara getirdi. Stüdyoda kurtarma ekipleri ulaştı ancak akıntı nedeniyle tahliyenin riskli olduğu da belirtildi. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde o isimler botlarla kurtarılabildi. O anları da ekranlara getiriyoruz. Pek çok isim İstanbul'da özellikle Maslak ve Ayaz Ağa civarında mahsur kaldı. Hemen belirtelim, yağış akşam saatlerinde başlamasıyla birlikte tablo daha da farklı bir noktaya geldi. Peki şu an itibariyle tablo ne? Ona bakalım. Sahada muhabir arkadaşlarımız gelişmeleri aktarmaya devam ediyor ama bir de meteoroloji verilerine bakmamız gerekiyor. Yağışlar şu dakikalarda nerelerde? Biz evet İstanbul'u konuşuyoruz ama risk şu an itibariyle sadece İstanbul'da değil, özellikle Marmara'nın güneyi ve Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in batısına yayılmış durumda. Haritamızı ekranlara getiriyoruz. Öncelikle tabii ki İstanbul'la başlayalım. İstanbul'da şu an yoğun bir yağış geçişi en azından şimdilik baktığımızda azalmış gibi durmakla birlikte Anadolu yakası ayrı bir risk taşıyor ama asıl bölgemiz şu an itibariyle İzmit, Sakarya, Karasu, Ereğli, Zonguldak, Bartın. Bartın'la Karabük arasına daha da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü burada renk artık sarı ve yeşilden kahverengiye dönmüş durumda. Daha yukarı doğru çıktığımızda ise Sinop'a kadar ulaşan hat boyunca yağışlar var. Ama bugün şu an itibariyle Bursa'dan itibaren başlayarak İzmit, Sakarya, Kandıra, Geyve, İnegöl, bu saydığımız ilçelerde risk çok büyük. Yine aynı şekilde Düzce merkezde, Ereğli'de, Zonguldak ve Bartın'da da yağış riskinin çok fazla olduğunu belirtelim. Ki zaten 6 ilde aralarında Kocaeli'nde olduğu, Yalova'nda olduğu, Düzce'nin olduğu toplamda 6 ilde bugün okullar tatil edilmiş durumda ama ilerleyen saatlerde bu bölgelerde yağış daha da etkisini gösterecek. Şimdi dün Karadeniz üzerinden oluşmuştu o yağışlı hava kütlesi. İstanbul'da özellikle Avrupa yakasında Maslak ve civarını Ayaz Ağa vurdu, dereler taştı. Hemen ardından Kağıthane'den benzer görüntüler ekranlara getirmiştik. Bugün gözümüz Anadolu yakasında olacak çünkü Anadolu yakasında da yine güçlü yağış riskleri var. İstanbul Valisi zaten açıkladı. Bugün eğer mecburi değilseniz, eğer zorunlu bir koşulunuz yoksa dışarı çıkmamak, evde olmak güvenlik açısından daha önemli. İşte o sürüklenen araçları görüyoruz. Yağışın, suyun debisinin ne kadar yüksek olduğunu, araçları park halindeki o tonlarca ağırlıktaki araçların nasıl birer oyuncak gibi sürüklendiğini görüntülerde ekranlara getiriyoruz. Ne yazık ki ama bir yandan da tabii ki ekranlara getireceğimiz acı haberlerimiz var. İki can kaybımız var. İstanbul'u vuran bu felaketti. İstanbul Valisi Davut Gül A Haber canlı yayınına katıldığında açıklamıştı. Son 100 yıl Cumhuriyet tarihinde kayıtların alınmaya başladığı andan itibaren gördüğümüz en yüksek yağış. Şu ana kadar resmi veriler yaklaşık metrekareye 200 kilogramlık bir yağışın düştüğünü söylüyor ama bu ortalama bir yağış. Özellikle Maslak, Kağıthane, Ayaz Ağa gibi bölgelerde muhtemeldir ki bunun çok çok üstüne çıkmış durumdayız. Nerelerde hasarlar var dediğimizde bunun gün ağarınca biz daha çok göreceğiz ama alışveriş merkezleri, metrolar, hastaneler, viyadükler, alt geçitler, buralarda büyük zarar var. Otobüsleri içerisinde, otobüslerinde evlerine ya da farklı noktaya giderken su altında kalanları görüyoruz. Onlar büyük bir şok yaşadılar. Çünkü birçok kişi iş yerinden çıktıktan sonra servislerle evlerine gidiyorlardı ama o servisler suların altında kaldı. Kurtarılmayı beklediler. Kimisi otobüslerin, araçların üzerine çıktı. Dedik ya, İstanbul'un farklı noktalarından gelen görüntüler ama yağışın yüksekliğini gösteren en çarpıcı görüntü. Arabaların tamamının suya gömüldüğü, insanların o çamur yığını içerisinde kendi imkanlarıyla yüzerek çıkmaya çalıştıkları bu nokta. Tabii bunun bir yandan da konuşmamız gereken başka bir sorusu var. Bu yağış sürpriz değildi. Meteoroloji günler öncesinde İstanbul'da Marmara bölgesinde böyle bir yağışın geleceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Evet, bu bir yağış ama bu bir afet. Ama bu afete karşı önlem alınabilir miydi? Başka detaylar, başka önlemler alınabilir miydi? Bu soruyu da sormak gerekiyor. Çünkü İstanbul'da yaşamış olduğumuz felaketin boyutlarını biz bugün göreceğiz. Çünkü gece boyunca havanın karanlığı, yoğun haber akışı içerisinde ne kadarlık bir zarar oluştuğunu tam olarak algılamak şimdilik mümkün değil. Ama İstanbul
Türkiye'nin en büyük kenti, megakent. O megakent çok geniş bir coğrafya üzerine kurulu. Her noktadan farklı görüntüler akışı olduğu için zararın boyutları tabii hem kişisel olarak araçlar, evler, onun dışında diğer alt geçitler vesaire gibi baktığımızda genel topyekün zararı biz bugün daha net bir şekilde göreceğiz ekonomik boyutunu. Ama ekonomik boyutundan da önemlisi iki canımızı kaybettik. Ne yazık ki bu yaşamış olduğumuz felakette. A Haber ekipleri geceden itibaren haber nöbetlerini tutmaya devam.

Devam ediyorlar. Onlara bakacağız, sahaya bakacağız ama bir yandan da gazete manşetlerine, hemen hemen birçok gazetenin ilk sayfasına bu yağış felaketi, bu afet daha doğrusu gazete manşetlerine taşınmış. Sabah ajansına hızlıca o gazete manşetlerimize bakalım. Ardından da muhabir arkadaşlarımızla birlikte bir kez daha sahaya döneceğiz. Kurtarma operasyonlarına bakacağız. Milliyet gazetesi diyelim. Milliyet gazetesi yeni nesil hava. Uzmanlar, birazdan meteoroloji uzmanımız Adil Tek de bizlerle birlikte olacak. Sağanak El Nino etkisiyle İstanbul'da kabusu yaşattı. Beykoz'a 238 kilogram yağış düştü. Birçok ilçede yağış 100 kilogramı buldu. Evler, metrolar, hastaneleri su bastı. Araçlar yollarda kaldı. Uçaklar inemedi. İstanbul'da okullar bugün tatil edildi. Her yer etkilendi. Süper El Nino etkisi diyor Milliyet Gazetesi. Hürriyet gazetesi yine benzer bir manşet atmış durumda. İstanbul'da tufan manşetiyle bugün okuyucularıyla buluşuyor Hürriyet. Türkiye'nin batısında önceki akşam başlayan sağanak ve fırtına dün İstanbul'u kabus bir güne çevirdi. Bir çocuk hayatını kaybetti ama ne yazık ki daha sonra iki kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Metrekareye tam 242 kilogram yağış düştü denilmekte. Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak gazetesi aslında benzer bir şekilde manşeti okuyucularıyla duyuruyor gelişmeleri. İstanbul sular altında diyor Yeni Şafak gazetesi. Metrekareye 200 kilogramın üzerine yağış düştü. Meteorolojinin günler öncesinden haber verdiği sağanak dün İstanbul'u fena vurdu. Kentte metrekareye 200 kilogramın üzerine yağış düştü. Alt geçitler, tüneller göle döndü. Ev ve iş yerleriyle bazı okullar ve hastaneleri su bastı. Bugün İstanbul'da ve toplamda 6 ilde okullar bir gün süreyle tatil edildi. Toplu ulaşım, ki özel arabalarınıza trafiğe çıkmayın denildi ama İstanbul'da toplu ulaşım da çöktü. Dün bunun canlı yayınlarla görüntülerini ekranlara getirdik. Esenyurt'ta sel sularına kapılan bir kadın çevredekiler tarafından kurtarıldı. Sultan Gazi Selçuklu Bulvarı'ndaki alt geçitte araçlarla birlikte su tahliyesine giden itfaiye aracı da mahsur kaldı. Ama tabii ki tablo gecenin ilerleyen saatlerinde daha da olumsuza döndü. İstanbul'da yağış hala devam ediyor. Hepsini konuşacağız. İstanbul Valisi'nden gelen uyarıyı bir kez daha tekrarlayalım. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın. Zorunlu olmadıkça evin dışına çıkmamakta fayda var. Araçları kullanmayın uyarısı geliyor. Hep yaptığınız gibi Sabah Ajansı etiketimiz, bunu hatırlatalım. Sabah Ajansı etiketimizden sizin bulunduğunuz bölgede son durum ne? Bu sorunun yanıtını aramak istiyoruz. Sizler bize fotoğraf atın, görüşlerinizi atın. Eğer istekler varsa onları paylaşın. Biz de buradan canlı yayınla onları dile getirelim. Sabah Ajansı etiketimiz bugün özel bir yayınla karşınızdayız. İstanbul'u vuran afeti konuşuyoruz canlı yayında ama biz sadece İstanbul'a sınırlı değil. Sadece İstanbul değil, şu an itibariyle Yalova'da, Bursa'da, Kocaeli'de, Düzce'de, Zonguldak'ta birçok ilde alarmın rengi artık kırmızıya dönmüş durumda. Bu bölgelerden gelecek detayları da konuşacağız. Diğer yandan bakıyoruz. İstanbul'da kağıthane felaketin, afetin en çok vurduğu noktalardan biri. Kağıthane Deresi'nin taşması sonucunda az önce Nuray canlı yayında ekranlara getirdi. Sadabat Camii, tarihi cami su altında kaldı. Bölge zaten tarihi bir nokta. O tarihi noktada işte derenin taşmasıyla birlikte tablo bu. Maslak ve Ayaza şu an hala kurtarılmayı bekleyen vatandaşların olduğunu biliyoruz. Metrekareye ortalama 200 kilogram yağış düştü diyoruz ama bu tabii ilçeden ilçeye, mahalleden mahalleye değişen bir tablo vardı. Kimi bölgeler 238, 240 hatta 250 kilogramlık yağışlardan bahsediyoruz ama kent genelinde 200 kilogramın üzerine düşmüş durumda. İnsanlar dün akşam bir noktadan bir noktaya gidebilmek için saatlerce vakit harcamak zorunda kaldılar. Normalde bir saatte alınan mesafe 3 saat, 4 saat hatta gece saat 23 sıralarında bile, 22-23 sıralarında bile hala İstanbul'daki trafik yoğunluğu %60, %70'in üzerine çıkmıştı. Rekor yağış vurduk diyoruz. Haritamızı bir kez daha açacağız. O haritamızı açtığımızda şu an itibariyle, an itibariyle yağışlardaki tablo ne? Bir ona bakın. Hemen hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Rüzgar bugün özellikle İstanbul için bugün rüzgarın çok şiddetli olduğunu söyleyeyim. Bu tabii ki hem deniz hem de hava yolu ulaşımında olumsuz etkiliyor. Çünkü deniz ulaşımında da iptaller var. Haritamıza bir kez daha dönüp baktığımızda çok geniş bir coğrafyanın şu an yağış nedeniyle etkilendiğini görüyoruz. İstanbul üzerinde bir hava kütlesi, en azından bu yeşil renkli bir kütle şu an yok. Ama bu İstanbul'da yağışların durduğu anlamına gelmiyor. İstanbul'da ilerleyen saatlerde özellikle Avrupa yakasına yağış bir nebze olsun etkisini kaybedecek. Dün ya akşamki kadar yoğun bir yağış olmayacak. Ancak Anadolu yakası bugün dikkat edilmesi gereken nokta. Anadolu yakasından izlenimleri aktaracağız ama hep söylüyoruz. İzmit'ten başlayalım. İzmit, Sakarya,
Düzce, Ereğli, Zonguldak, Bartın, Karabük. Hatta Ankara

0: Başkent Ankara için de uyarı var. Ankara'da özellikle 6 ilçeye yönelik bugün etkili sağanak yağış etkili sağanak yağışın olabileceği konusunda uyarılar geliyor. Bizi Ankara'dan izleyen izleyicilerimiz de aman dikkat, bugün çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Bursa'ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü bugün yağış kütlesinin özellikle güneye doğru da sarkacağını biliyoruz. Bursa'dan da Yalova'dan da yine su baskınları haberleri de gelmeye devam ediyor. Birazdan meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte olacak. Şimdi arkadaşlarımıza rica edeyim. O görüntüleri tek tek açalım. İstanbul dün geceyi nasıl geçirdi? Yeni gün nasıl başladı? Ve şu an tablo ne? Bir yandan da trafiğin durumuna bakacağız ama İstanbul ve daha İstanbul'un da aralarında olduğu toplamda 6 ilde okullar tatil edilmiş durumda. Dün akşam saat 21'den itibaren ikinci bir emre kadar motosikletlilerin ve benzer araçların trafiğe çıkması yasak. Motokuryeler bugün çalışmayacaklar. Bunu belirtelim. İstanbul'u rekor yağış vurdu dediğimizde en çarpıcı görüntü Başakşehir'den gelen bu görüntüydü. Olimpiyat stadının hemen arkasında kameralara geçmişti. O derenin patlaması sonrasında suların ne kadar güçlü bir şekilde aktığını görüyoruz. Tabi yollar su altında kaldı ama en çarpıcı görüntü yine kağıthaneden araçların savrulduğu, araçların sürüklendiği o anlardı. Buralarda işte İETT otobüslerinin, İETT garajının bulunduğu noktaya bakıyoruz. Araçların tamamı su altında. Kurtarılmayı bekleyenler vardı o dakikalarda. Onları canlı yayınlarla ekranlara getirdik. Tabi diyoruz ya, gün ağrıyor. Gün henüz tam olarak İstanbul'da ağırmadı. Günün ağırmasıyla birlikte biz o tabloyu göreceğiz. İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu noktalardan biri olan Zincirlikuyu'da şu an alt geçitlerinde su altında kaldığı bilgisi var. Bölgede alışveriş merkezlerinin yine otoparklarının su altında kaldığına ilişkin bilgiler de gelmeye devam ediyor. İşte o evlerden akan suları görüyoruz. Bir yandan da tabi yollardan bahsediyoruz, metrolardan bahsediyoruz ama evler var. Ne kadar kişinin evi şu an su altında kaldı? Bodrum katlarında tablo ne? Bunları henüz tam olarak bilemiyoruz. Şu an tabii ki ilerleyen saatlerde bunlar daha da netleşecek rakamlar olacak. Ama İstanbul belki de son yılların, hatta son dönemin İstanbul Valisi de açıkladı, son 100 yıllık tablo içerisinde görmüş olduğumuz en ağır sel felaketlerinden biriyle karşı karşıya. Ama şunu da, bunu söylemişken şunu da söylemek gerekiyor. Neden yeterli önlem alınmadı ya da alınamadı mı? Bunu konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Evet, bir afetle karşı karşıyayız ama bunun bilançosunu azaltmak mümkün olabilir miydi? En azından insanlar bu şekilde mağdur olmasının önüne geçilebilir miydi? Bu da konuşulması gereken detaylardan biri olacak. AFAD ilk andan itibaren sahada, binlerce çalışanıyla sahada görevini yürütüyor. Yine AKOM'dan da açıklamalar var. AKOM'dan da an be an gelişmeler paylaşıldı. Şimdi muhabir arkadaşlarımız ilk andan itibaren sahadalar. Haber nöbetlerini tutmaya devam ediyorlar. O isimlerden birine şimdi kameralarımızı çevireceğiz. Dedik ya, hasarın boyutu daha net bir şekilde artık bundan sonraki yayınlarımızda görülmeye devam edecek. Merve İzci Özmen'e hemen bir dönelim. Merve'nin bulunduğu yerde son durum ne? Merve, kolaylıklar dileyelim. Nedir şimdi? Bir yandan da zararın boyutunu görmeye başlıyoruz artık yavaş yavaş. Buna dair neler söyleyeceğiz?
1: Evet Gökhan Kurt, aslında gece o kadar belli olmasa da sadece kameranın ışığıyla göstermeye çalışıyorduk. Ancak yavaş yavaş hava aydınlanmaya başlıyor ve asıl zarar ortaya çıkıyor diyebiliriz. Şöyle işletmeleri size gösterelim. Aslında hasarın oldukça büyük olduğunu söylemek istiyorum. Öyle ki camların kırıldığını da bu noktada belirtelim. İçerisi ise tamamen çamur olmuş durumda. Artık burada çalışan esnaf yavaş yavaş bu bölgelere gelip dükkanlarındaki hasarı görüyorlar, ancak ne yazık ki acı sonuçlarla da karşılaşıyorlar. Birçok vatandaşımızın yine üzgün bir şekilde dükkanlarını açtığına şahit oluyoruz. İlerleyen saatlerde de yine daha detaylı anlatmaya devam edeceğiz. Ancak yol boyu gittiğimizde bütün işletmelerin aynı şekilde sular altında kaldığını görebiliyoruz. Kaldırımla aynı düzeyde olan bir yağış vardı. O derece bir su baskını söz konusuydu ki bununla birlikte de tabii içeriye görmüş olduğunuz gibi zarar oldukça büyük. Birçok yeni ürün hepsi sular altında, çamurlar içinde kalmış durumda ve sadece bunlardan bir tanesini gösteriyoruz. Bulunduğumuz sokak oldukça uzun ve yol boyunca da birçok işletmenin olduğunu söylemek mümkün. Ve neredeyse bu cadde üzerindeki bütün işletmeler işte bu şekilde çamurlar altında kalmış. Yine bir restoranın içini gösteriyoruz sizlere. Burada da birçok

0: işte. Hatta yerde de açılmamış yine içecekleri görebiliyoruz. Dolabın devrilmesiyle birlikte birçok ürün de ne yazık ki yollara savrulmuş durumda. Sadece bu ürünler değil, aslında birçok araç da yine sürüklenmeye devam etmişti. İlerleyen saatlerde hava aydınlanınca asıl zarar ortaya çıkacak. Bizler takip etmeye devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım şimdilik.
1: İstanbul bir felaketle karşı karşıya. Son yüzyıldaki en yoğun yağışları aldı İstanbul. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bu yayında, özel yayınımızda bize eşlik edecek. Adil Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkürler Gökhan.
1: Konuşacağız, çok fazla sorumuz var, sizlerden gelen sorular var. Diğer yandan İstanbul'un dört bir yanından kameralara yansıyan o görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Ayaza'dan, Başakşehir'den, Maslak'tan, Şile'den, hemen hemen ilçelerin tamamından, Kağıthane'den görüntüler geliyor. Hepsini konuşacağız, hepsini ekranlara getireceğiz. Bu felaket neden yaşandı? Önlem alınabilir miydi? Yoksa artık yeni normalimiz bu mu olacak? Bundan sonrasında bu yağışları daha mı çok göreceğiz? Hepimizin kafasında çok fazla soru var. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte olacak. Ama kurtarma operasyonları devam ediyor. Dün geceden itibaren özellikle Maslak civarında, Ayaza ve Maslak yağışın etkili olmasıyla birlikte bu bölgelerde iş yerlerinde, evlerinde, fabrikalarda mahsur kalanlar var. Onları kurtarma çalışmaları devam ediyor. O noktaya gideceğiz. Kadir Mercan bizi bekliyor olacak. Kadir'le konuşacağız. Hava artık aydınlanınca tabloyu daha da net görmeye başladık. Kadir Mercan, Furkan Ali Özer'le bizi bekliyor. Kadir, ben sözü fazla uzatmayayım, hemen sana bırakıyorum.
3: Gökhan Kurt, bulunduğumuz dakika itibariyle sizin de belirtmiş olduğunuz gibi kurtarma operasyonları son hızda devam ediyor. Artık havanın da aydınlanmasıyla birlikte bir nebze olsun bu kurtarma için bir avantaj olduğunu söylemek mümkün. Çünkü karanlıkta hem vatandaşları görmek oldukça güçlü, hem de olası bir buradaki suyun altından gelen herhangi bir taş parçası, odun parçası ve benzeri bir parça burada kurtarma aşamasında olan ekipleri de zor duruma sokabilirdi. İşte bulunmuş olduğumuz bu noktadaki botlarla vatandaşlarımız bu noktalardan çıkarıldılar. Halen daha o operasyonun son hızda devam ettiğini söylemek mümkün. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 botla yapıldı bu tüm operasyon ve buradaki vatandaşlarımız kurtarmak için can siperhane bir şekilde çalışmalar halen daha devam ediyor. Artık bulunduğumuz dakika itibariyle orada bulunan vatandaşlar kepçe yardımıyla, kepçeler o noktaya gidiyor. Kepçelerin küreklerine bindirilerek vatandaşlar bu noktaya getiriliyor. Ve bu noktaya getirildikten sonra da hemen ileride bulunan UMKE ekipleri tarafından ilk sağlık kontrolleri yapılıyor. Şöyle yavaş yavaş Furkan, benle birlikte yavaş yavaş gelirsen, bakın artık havanın da aydınlanmasıyla birlikte buradaki yaşanan felaketi, yaşanan afeti görmek oldukça mümkün. Bizlere de uyarılar yapılıyor. Akıntının çok fazla kuvvetli olduğu ifade ediliyor. Çok fazla ilerlemeden bakın şu anda akıntının ne derece şiddetli olduğunu, ne derece yüksek olduğunu an be an ekranlara getiriyor kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer. Ki bu noktada akıntının fazla olmasıyla birlikte de maalesef burada bulunan bu motorlu botlar da işlevsiz hale geliyor. Çünkü biraz önce daha önceki yayınlarda belirtmiştim. Bazı yol kenarında olan levhalar, odun parçaları, demir parçaları olası bir kayma söz konusu olduğunda su altından bu botları delme riski söz konusu. Daha büyük facialara yol açmamak adına şu anda bu botlar yerine yine iş makinalarıyla kurtarma işlemleri yapılacak. Şöyle şu noktaya doğru bir ilerlemek istiyorum. Bakın akıntının boyutunu gözler önüne seriyoruz. Şu anda kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer'le birlikte ve bulunduğumuz dakika itibariyle de şu anda yağmurun da şiddetini arttırdığını söylemek mümkün. Şöyle yavaş yavaş küçük adımlarla Furkan, çok fazla kendimizi de riske atmadan, bakın burası bir iş yeriydi. Bu iş yeri de şu anda sular
1: Kadir,
3: altında kalmış
1: durumda.
3: Kadir,
1: yayınımızda meteoroloji uzmanımız Adil Tek de var. Adil hocamızın sana soruları olacak. Ben hemen sözü Adil hocamıza bırakalım.
2: Kadir, kolay gelsin.
3: Tabii.
2: Şunu sormak istiyorum. Ya bu Ayaza'daki bu kanalı, yani aslında dereye akıyor bu sular. Bu dere normalde Kağıthane

0: deresine bağlanıyor. Bağlantı noktasında esas dereye ulaşabiliyor musun, yoksa dere tamamen taştı mı Ayazağa'da? Yani bu o suyun ulaştığı kanal, o tamamen taşmış vaziyette mi? Ben onu anlamak istiyorum yani.
1: Adil Hocam, şöyle ifade edeyim ben size. Sizle yayın yaptığımız gün hatırlıyorsunuz, şöyle bir uyarı yapmıştınız. Özellikle mazgalları açık bırakın, rögar kapaklarını temizleyin, açık bırakın. Burada tam olarak o vermiş olduğunuz uyarının yapılmadığını görüyoruz. Bunun haricinde bir de bu zaten burası bir dere yatağı. Sol tarafımda hemen Kağıthane Deresi var. Aslında dere taşmış değil. Evet, derenin debisi yükselmiş, fakat yolla birlikte artık dere birleşmiş durumda. Onun altını çizeyim. Fakat ilerleyen kısımlarda, yaklaşık 1-1,5 kilometre kadar ilerleyen ilerideki kısımlarda ise vatandaşlar şunları ifade ediyor. Oradan mahsur kalıp sonrasında kurtulan vatandaşlar şunları ifade ediyorlar. Derenin seviyesi artık yol seviyesiyle birleşmiş durumda. Yani Kağıthane Deresi ile şu anda bulunmuş olduğumuz yol tamamıyla su bakımından yatay bir şekilde birleşmiş durumda. Çünkü buradan akan sular zaten sizin de biraz önce belirtmiş olduğunuz gibi dereye gidiyor. Fakat yağmurun şiddetli yağmasıyla birlikte buradaki noktalarda olan sular şu anda dereyle karışmış durumda. Aslında net bir şekilde şunu da söylemek mümkün aslında, fakat yetkililer ve sizler bunu daha iyi bilirsiniz. Aslında bir dere taşmasından ziyade burada bulunan sular dere yatağına gittiği için, derenin de debisi artık yağmurdan dolayı yükseldiğinden dolayı dereyle yol birleşti desek daha doğru olur Adil Hocam. Şöyle yavaş yavaş.
0: Burasını anlamış olduk. Yağış çok yüksekti. Dün akşam ki aslında şu da vardı. Dün akşam Ayazağa, yani Maslak'ta meteoroloji genel müdürlüğü istasyonlar oluyor üniversitenin içerisinde. Oradaki yağışın miktarı 150 kilogram civarındaydı. Ki ilerleyen saatlerde bu yağış yine devam etti. Biraz da oranın aslında kendi yapısal durumundan da kaynaklanıyor. Yani Ayazağa'nın o çok geniş bir alandaki drenaj alanı diye adlandırıyoruz biz. Suyun toplandığı, o yükseltilerle beraber suyun toplandığı ve bir çıkış noktasında buluştuğu yer olarak adlandırıyoruz. O drenaj alanının çıkış noktası Ayazan tam merkezine geliyor ve buradan da Kağıthane Deresi'ne giderken ki kısım dar bir kesit var belli ki, o dar kesitte taşkına yol açtı. Şehir seli oluştu.
2: Şimdi şunu sormak gerekiyor. Biz yayınlarımızı ekranlara getirdik. Kadir de söyledi. Hep ekranlara getirdik. Bu bir afet. Bunu kabul edelim. Evet. Ama bu kadar büyümesinin önüne geçilebilir miydi?
0: Şöyle ki evet, yani biraz daha o mazgal, biz aslında geçen Kadir'le pazar günü yaptığımız yayında sabah yayınıydı ki çok sakin bir hava vardı, süt limandı, İstanbul, şunu söylemiştik. Fırtına öncesi sessizlik. Yani kuvvetli bir yağış geliyor. Bu kuvvetli yağışlarını aynı şekilde kurumlar da yaptı zaten.
2: Hocam bir araya gireyim. Kadir'in size yöneltmek istediği bir soru var. Kadir, sözü hemen sana bırakıyorum.
1: Hocam kusura bakmayın, bu sefer benim size bir sorum olacak. Şimdi bulunmuş olduğumuz alan aslında bir yol. Araçların kullandığı bir yol. Fakat akıntıya bakacak olursak aslında burası hemen sol tarafımda bulunan Kağıthane Deresi'nden çok farksız değil. Aslında burası da bir nevi bir dere olmuş durumda. Bunun sebebini hem uzmanlar, sizler daha iyi bilirsiniz, hem de bizler de bir sonraki yayınlarımızda en azından izleyicilerimize bu bilgiyi verebilelim diye. Bu noktada neden böyle bir akıntı var? Bunu size sormak isterim hocam. Diğer yayınlarda faydalanmak için.
0: Şimdi şunu söyleyeyim. Hani o kısmı, yani o arazinin o kısmını kabaca biliyoruz. Orada şimdi eğimler ne tarafta, o toplama alanları, yani suyun yağışın düştüğü alanın çıkış noktası nerede, onları gözlemlemek, yani bakmak gerekiyor. Onu topografya haritasıyla birlikte bakmak gerekiyor. Buradan bunu sana direkt olarak söyleyebilmem mümkün değil, yani ya da araziyi gözlemlemek gerekiyor. Ama kabaca bildiğim bir şey var. Yani Ayazağa'nın özellikle bir tarafa şöyle yüzünüz kuzeye döndüğünüzde bir tarafta işte yükseltilerin olduğu Ayazağa mezarlığının olduğu bir yer var. Bir de sağ tarafında otobüslerin son durağının olduğu bir yer. Evet. Arkası da zaten Belgrad Ormanı, Fatih Ormanı. O alanın bütün suyunu çıkışını Ayazağa'da o dar bir noktadan çıkıyor. Bu yağış çok yüksek. Evet. Ve Ayazağa'ya da biraz da Maslak'ta 150 ölçtük ama Ayazağa'da bu 170-180 kilograma kadar da çıkmış olma olasılığı yüksek gözüküyor. O yüzden çıkış noktası dar. İki taraflı ayrı bir kanal.

0: oluşmuş gözüküyor.
1: Kağıthane'de de durum kötü. Çünkü orada da derenin yükseldiğini görüyoruz. Bu da yine bu Ayazağa ile bağlantılı bir tablo yüzünden mi oluyor?
0: Tabii oradaki Kağıthane Deresi'ne bağlantısı var zaten. Yani o çıkış noktası aslında Haliç'e geliyor bütün oradaki akışların. Hatta Ali Beyköy Barajı'nın çıkışlarında oradaki çıkışlar da oraya geliyor ama Ayazağa'da daha vahim bir durum söz konusu oldu.
1: Kadir, peki şu an itibariyle senin bulunduğun yerde az önce ekranlara getirmiştik. Kurtarma operasyonları var demiştik. Hala mahsur kalanlar var mı ya da kurtarılmayı bekleyenler var mı? Operasyonda nedir son durum?
2: Operasyon kapsamında halen daha kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımız var. Fakat işte o biraz önce belirttiğim nedenlerden dolayı özellikle suyun debisinin yükselmesi ve akıntının daha da şiddetlenmesiyle birlikte artık bu botlar kullanılamaz hale geliyor. Çünkü yaklaşık 1-1,5 kilometre hemen ötede araçlar başıboş bir şekilde yola savrulmuş durumdalar. Akıntıyla birlikte sürüklenme halindeler ve hal böyle olunca da botlarla bir noktaya kadar gidilebiliyordu. Şimdi o botlarla bir noktaya kadar dahi gidilemiyor. Şu anda arazözler bekleniyor. Yine bildiğim kadarıyla gece kullanılan dozerler yine bu noktada yakıt ikmali yapıyor. Tüm bunlar bitirildikten sonra yine bölgedeki kurtarma işlemleri devam edecek. Fakat şunu da söylemekte fayda var. Tabii ki önemli olan vatandaşın can güvenliği, mal güvenliği. Bunu bir kenara bırakıyoruz. Fakat burada özellikle çevredeki fabrikaların, hem burada platolar var, hem farklı şekilde hizmet veren fabrikalar var, mobilyacılar var. Onların da maddi zararının bulunduğumuz gün itibariyle oldukça fazla olduğunu söylemekte fayda var Gökhan Kurt. Kurtarma operasyonu devam ettiği sürece bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz. Bir yandan da komutanla bir göz göze geldik. Biraz sonra gerekli önlemler alındıktan sonra o operasyonların da devam edeceğini söylüyorlar. Çünkü burada şöyle bir durum söz konusu. Belki ekranlara çok net yansımıyordur. Fakat buradaki kurtarma operasyonlarına katılan ekiplerin can güvenliklerini riske atarak vatandaşlarımızı kurtarmaya çalıştıklarının bir kez daha altını çizelim. Kesinlikle. Gerçekten ekranda göründüğünün belki 10 katı daha burada bir akıntı söz konusu. Zaten bu akıntıyla birlikte yürümek dahi güçleşiyordu. Buradan yarım saat 45 dakika önceye kadar bu noktada yürümek dahi güçleşiyordu. Hemen Furkan'dan rica edeceğim. O virajı döndüğümüzde zaten asıl olayın o noktada başladığını ifade ediyor yetkililer Gökhan Kurt. Gelişmeler oldukça kurtarma operasyonundan bizlere yansıyanlar
1: Kadir,
2: oldukça.
1: Kadir, biz senden detayları almaya devam edeceğiz ama Adil Hocamızın da bir vurgusu olacak.
0: Bu akışı gördükten sonra aslında şu var. Yükselti 50-60 santimetreye çıkmaya başladığında akıntının yükseltisi, yani o sel suyu, artık araçların içerisinde falan duramazsınız. Çünkü 50-60 santimetreden itibaren artık aracı da götürmeye başlıyor. O yüzden vatandaşlarımızın bu konuda hani araçların içerisinde emniyetliyim diye direkt, hatta bugün gün içerisinde başka yerlerde de yağışlar yine
1: Marmara'da
0: devam ettik. O yüzden vatandaşlarımızın biraz daha dikkatli olmasında fayda var diyorum.
1: Peki şu soruyu da sorayım Kadir, de az önce söyledi Adil Hocam. Suyun şiddeti arttı diyor Kadir. Yağışın etkisi şu ilerleyen saatlerde devam edecek mi o bölgede, yoksa azalacak mı diye, su neden şu an yeniden şiddetleniyor?
0: Şu saatler itibariyle yağış yine devam ediyor. Öğle saatlerine kadar zaten İstanbul'daki bu yağışın özellikle öğle saatlerine kadar etkisi. Öğleden sonra biraz daha yağış bitmiyor ama biraz daha o şiddeti biraz daha azalmış olacak. Tahminlerimize şu andaki tablo da öyle gözüküyor.
1: Kadir'in de söyleyecekleri var sanırım Kadir.
2: Gökhan Kurt, şunu da belirteyim, şuna da bir ekstra bilgi olarak vereyim. Adil Hocam daha iyi bilir gerçi ama meteorolojiye baktığımda saat 12'ye kadar bu şekilde yağması bekleniyor. Özellikle saat 9'dan sonra şiddetini biraz daha artırması bekleniyor. Keza buradaki konuştuğum ekiplerle görüşmemde özellikle o 9'dan sonra bu şekilde yağmaya devam ederse buradaki operasyonun da aksayacağını belirtiyorlar. Çünkü yoğun bir su mevcut mevcut bulunmuş olduğumuz alanda ve debi geçtiğimiz dakikalara itibaren daha da yükselmiş durumda ve bununla birlikte de işte o kurtarma operasyonları da maalesef ki sekteye uğruyor. Umarız ki öğle saatlerine doğru, öğleden sonra bu yağmurun şiddeti en azından seviyesi biraz daha azalır. Mahsur kalan vatandaşlarımız da bu noktadan çıkarılır diyelim. Ben ekiplerle hemen yayından sonra görüşüp yeni bilgiler

0: oldukça evet. Bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip Kadir'i, sözü şimdilik sizlere bırakıyorum.
1: Kadir'i uğurlayalım çünkü o
0: yoksa Gökhan Koç.
1: Kurtarma operasyonlarının olduğu yere gidecek, uzmanlardan, yetkililerden bilgi alacak. Biz meteoroloji uzmanımız Adil Tek'le konuşmaya devam edeceğiz. Adil Hocam, şimdi heyelan riskinden de bahsediliyor. Çünkü dün geceden itibaren birçok bölgede su artık toprak suya doymuş durumda. Bugün buna da dikkat edin. Bugün böyle bir riskimiz de var mı heyelan ihtimali?
2: Yağış devam ediyor tabii ki. Yani o yüksek yerlerin, o heyelan riski olan yerlerde daha önce heyelan olmuş yerlerde. Hı hı. Hatta istinat duvarlarında bile, yani o heyelana karşı kurulmuş istinat duvarları bile çöktü ki radar görüntümüz
1: hemen gidelim, geldi.
2: Hemen
1: isterseniz
2: radar görüntümüzün yanına geçelim. Ben notlarımı da yine
1: şöyle gidelim. Şu an nerelerde yağış var? Risk nerede en fazla?
2: Aslında şunu söyleyebiliriz. Yani hani şu örneğin Niğde'deki şu turuncu alanları görüyoruz ya, bak Tunceli'de oluşan turuncu alanlar var. Dün aslında İstanbul üzerinde bu alan, yani bu şekildeydi İstanbul üzerinde. Biraz daha yağışın şiddeti düne göre daha düşük aslında bugün şu saatlere itibariyle. Çünkü Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bu radar görüntüsünde o renkler biraz daha aşağı doğru gitmeye başladıkça, yani turuncudan kırmızıya doğru gitmeye başladıkça yağışlar çok kuvvetlenmiş oluyor. Şu saatlere itibariyle İstanbul'un bakıyoruz Çekmece'de örneğin yağış yok. Yani Avcılar tarafı yağışlar evet. kesilmiş vaziyette. Anadolu yakasına doğru devam ediyor ki radar görüntüsü bize yağışın şiddetinin ne durumda olduğunu da aslında bize söylüyor.
1: O zaman isterseniz adım adım gidelim. Hı-hı. Anadolu yakasında bugün riski nedir oranı?
2: Düne göre bugün öğle saatlerine kadar aslında Avrupa yakasından çok Anadolu yakasına doğru olan risk Hı-hı. biraz daha fazla. Yani yağışın miktarı fazla ama havza bakımından değerlendirdiğimizde bazı alanlar var ki geniş bir havzası var. Geniş bir su drenaj alanı var. Su toplama havzası var ve o su toplama havzasının çıkış noktası dar bir yerde olunca buralar sel su baskını oluşma riski.
1: İlçe olarak söylediğimizde riski olan, yüksek riski artmış ilçeler var mı Anadolu yakasında?
2: Şu an için eğer dün geceki yağışlarda o sel su baskını oluşmadıysa Anadolu yakasında, bugün içinde o çok yüksek risk gözükmüyor. Hı hı. Yani şu anda mevcut olan yerlerdeki riskler devam ediyor. İşte az önceki hı hı. Kadir Mercan'ın Ayazağ'da olduğu gibi. Yine Şile yolunda dün özellikle evet. orada tıkanmalar ya bir takım sel baskınları, şehir seli aslında bunlar. Onlar oluşmuştu. Oralarda yine o riskler var ama gördüğünüz gibi haritamızda Marmara'nın doğusuna doğru, yani Kocaeli, Sakarya, Düzce'ye doğru bu yağış kaymış durumda. Gün içerisinde de oralarda devam edecek.
1: İstanbul'da... Yani Ayazağ'da gördüğümüz tabloyu biz Kocaeli, Düzce, Bursa buralarda mı yaşayacağız bugün?
2: Evet, bugün oralarda o riskler mevcut durumda. Yani eğer o şey özellikle şehir merkezlerindeki kanallarda tıkanıklıklar giderilmemişse, işte bir takım önlemler alınmamışsa bu sıkıntılar olma olasılığı gözüküyor. Yüksek yağışlardı. Aslında Karadeniz üzerinden akışlar geliyordu. Karadeniz üzerindeki deniz üzerinde de aslında radar görüntülerinde deniz üzerinde yağışın gelirkenki şiddeti hakkında bize fikir veriyordu. Evet. Şu an için bakıyoruz o artık dünkü gibi kuvvetli yoğun Karadeniz üzerinden buharlaşıp ve geri besleme diye dediğimiz mekanizma aslında buharlaşıp atmosfere karışıp bize yağış olarak dönüşen mekanizma biraz daha düne göre zayıflamış durumda. Ama hiç kesinlikle manasına gelmiyor. Yani bu tedbirsizlik yapacağımız manasına kesinlikle. Gelmiyor. Yani biraz düne göre bir zayıflama olmakla birlikte yine tedbirlerimize devam etmemizde fayda var. Öğleden sonra biraz daha zayıflamış olacak. Hı-hı. Öğleden sonra biraz daha rahatlayacağını tahmin ediyoruz. Atmosfer modellerimiz aynı şeyleri söylüyor. Marmara'nın doğusu gördüğünüz Bursa, Kocaeli bu hat boyunca özellikle devam eden yağış var ve ilerleyen saatlerde de Batı Karadeniz'de aynı şu tabloları oradan gelme olasılığı yüksek gözüküyor Batı Karadeniz'de.
1: Başkent Ankara için de uyarılar var ama Ankara'da risk var mı bugün?
2: Şimdi şu saat itibariyle başkentte yağışlar var. Şu saati özellikle görüyoruz radarımızda da. Kırıkkale Ankara arasında, Ankara Çankırı arasında devam eden de aslında şurada şöyle bir döngü var. Görüyor musunuz? Aslında evet. bir alçak basınç merkezinin ülkemiz üzerinde aslında geliyor şöyle döngüyü yaparak bu tarafta bir yüksek basınç, Sibirya üzerinde bir yüksek basınç var. O arada kalan bölgede şu döngü oluşuyor. O döngüden de kuzeyden görüyorsunuz Karadeniz üzerinden nemi topluyor. Radarda da akışı görüyor zaten. Topluyor ve o yani kara yüzeyinin yükseltisiyle karşılaşmaya başlayınca da yağış oluşmaya başlıyor.
1: Peki hocam şunu söyleyeyim. Şimdi evet bugün okullar tatil. Kamu kurumlarında özellikle engelliler, gaziler ve 8 yaşının altında çocuğu olanlara yönelik düzenlemeler söz konusu ama özel sektörde çalışanlar var. Normal kamusla çalışanlar var. İşlerine gitmeleri gerekenler var. Saatler 7-18 gösteriyor. Şu dakikalarda evden çıkacaklar. Toplu taşımayı

0: kullanacaklar da kendi özel arabasıyla yola çıkmayı tercih edenler var. Bugün neye dikkat etsinler? Bugün çünkü çok özel bir gün anladığımız kadarıyla.
1: Şimdi yağış var. Fırtına da devam ediyor. Kuvvetli rüzgar da devam ediyor aslında. Yani yağış tek başına yağış değil. Fırtına da onun da etkisi ayrıca var. Öğle saatlerine kadar fırtınanın şiddeti aynı şiddette büyüklükte devam ediyor. Öğleden sonra biraz kesilmiş olacak. Şu saatler itibariyle özellikle İstanbul'da Anadolu yakasındaki olanlar yine toplu taşımaları kullanmasında fayda var. Yani çok zaruri değilse öğle saatlerine kadar çıkmayın. Biraz geç gidebilir çıkabilirsiniz bugün. O riskleri ortadan kaldırmak için. Avrupa yakasında iç kesimler artık yavaş yavaş sönümlenmeye başladı. Az önce Ayaza biraz ekstrem durum.
0: Şimdi isterseniz göstereyim Ayaza tam olarak nerede kalıyor. Çünkü o bölgede de hala yağışlar devam ediyor.
1: Ayaza şöyle kalıyor. İstanbul'un şu bölgesinde kalıyor. Burada bir ekstrem durum ama yağış oradaki şiddeti azalıyor. Bu öğleden sonraki haritamız, saat 3 gibi olan haritamız.
0: Asıl riskin olduğu yerler evet, işte.
1: Yani Marmara'nın doğusu, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu. Yine Zonguldak, Bartın ve Karabük'e doğru bu hat giden bir yağış riski var.
0: Bursa ve Yalova'da risk biraz azaldı mı?
1: Orada da devam ediyor. Şu az önceki radar görüntümüzde de görmüştük. Bursa'da ve Yalova'da hatta biraz daha doğusuna doğru, Bilecik'e doğru olan bölümlerde yağış sürüyor. Bugün oralarda yine riskler mevcut durumda. Aynı zamanda fırtına, yani mesela Marmara'da fırtınadan dolayı yine seferlerde, ya feribot seferlerinde özellikle aksamalar olur. Balıkçılar çıkamıyorlar. Her ne kadar palamutun fiyatı düşmüş olsa da son 2-3 gündür, yani dünden bu yana, önceki günden bu yana gırgırlar büyük bir olasılıkla Karadeniz'de denize çıkamıyorlar.
0: Çünkü hava yolunda bugün bir aksama bekliyor muyuz?
1: Dün özellikle yağıştan dolayı İstanbul Havalimanı'nda bir takım aksaklıklar oldu ama bugün biraz rüzgar şiddeti var. Rüzgardan dolayı bir kaynaklı biraz gecikmeler olabilir ama yağış orada da artık dünkü değerlerinde değil, biraz daha azalmış vaziyette. İstanbul için artık şu saatler artık yani kurtarma toparlama sürecine dünkü o kuvvetli etki şu an için gözükmüyor. Yok. Evet, dünkü yağışlar çok yüksekti.
0: Şimdi bunları konuşacağız. Özellikle önlemler konusunda bir problem mi yaşadık? Bunu detaylandıracağız ama bir yandan da şimdi İstanbul Valisi Davut Gül Haber Canlı yayında açıklamıştı. Son 100 yıl, yani Cumhuriyet tarihinin kayıtların altına alındığı günden beri gördüğümüz en yüksek yağışı görüyoruz dedi. En azından metrekareye düşer. Bu bizim için artık o hep konuştuğumuz yeni normal mi? Yani biz bunları şimdi 100 yılda bir yaşadık ya da 40 yılda bir yaşadık bilgileri var ama bundan sonra daha mı sık göreceğiz bu tabloyu artık?
1: Evet, Beykoz'da ölçülen 240 kilogramlık yağış. Yani dün akşam aslında ben gece geç saatlere kadar takip ettik. Takip ettiğimde böyle bir kayıt, yani rastlayamadım. Bugün tekrar geçmiş kayıtları kontrol edeceğim. 2009'da meydana gelen var. 179-180 kiloluk bir yağış var. Şile'de meydana gelmiş 200 kilogramlık bir yağış var. Ya yani Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerleri bunlar. Yine Florya'da Bahçeköy'de ölçülmüş 146 kilogramlık bir yağış var. Bu şu ana kadar gördüğüm, benim de 40 yıllık meteoroloji mühendisliği hayatımda gördüğüm en yüksek yağışlardan bir tanesi.
0: Ama buna rağmen Beykoz'dan şu ana kadar çok su baskınları var ama Ayazağa'da gördüğümüz tabloyu Beykoz'da görmedik. En azından şimdilik gelen yani, görüntüler bu.
1: Örneğin işte Beykoz'da 250 kilo, 240 kilogramlık yağış, Ayazağa'da dün hatta notumu aldım, Maslak ölçümü var. Yakınlar zaten, çok yakın mesafede, arada olsa olsa bir kilometre yoktur bile Ayazağa'nın merkezleri Maslak arasında. En son ölçtüğümüz 160-165 kilogramlık bir yağış dün akşamki. 220 ile kıyasladığında ötekisi oldukça daha yüksek. Oranın yani topografyası, çıkış işte mansaptan, menbaadan çıkış noktası, o
0: bir de yapılaşma sanırım.
1: Yapılaşma şeyi var. Altyapıyla ilgili bir takım işte sıkıntı. Aslında altyapılarımızın artık, altyapıda şöyle bir problem var. Şimdi normalde hesaplanırken alırsınız yağış miktarlarını. Onları tekerrür analizlerine koyarsınız ve işte o yağış serisini alırsınız. O yağış serisinden de 50 yılda olabilecek en yüksek yağışı bulursunuz. 100 yılda olabilecek, 200 yılda olabilecek, 500 yılda olabilecek en yüksek yağışları bulursunuz ve altyapı planlamanızı o yağışların debisine göre yaparsınız. Bu diyorsunuz ki 500 yılda bir. Bu zaman planlama yaparken diyorsunuz ki ben diyorsunuz 500 yıllık almayayım da 200 yıllık hesaplayayım. Biraz daha küçültüyorsunuz. İşte burada maliyetler girmeye başlıyor. Yani 500 yıllık aldığınız zaman maliyet artmaya başlıyor. Burada işte tercihlerimiz, ama şu andaki şey, yani değişen koşullar, iklim değişikliği,

0: o kullandığımız verilerde değişkenlik yapmaya başladı.
1: Şimdi biz burada artık şunu da söylemek gerekiyor. Bu bir afet ama bu bir iklim değişikliğinin sonucunda en net hayatımızdaki örneklerinden biri midir bu tablo?
0: Şimdi bazen şöyle oluyor. Diyoruz ki ya hemen yani iklim değişikliğine, her şeyi iklim değişikliğine bağlıyoruz ya. Ya evet, burada bir şeyimiz, hatamız var ama bir de şu var. Bu bir ekstrem bu. İklim değişikliğinin önemli göstergelerinden bir tanesi de ekstremlerin sayılarının gittikçe artması, fazlalaşma ve bu ekstrem bir yağış oldu. Yok, bu iklim değişikliği değildir kardeşim, bu zaten oluyordu. Yok öyle bir şey. Bu evet, yani iklim değişikliği kaynaklı olduğu belli. Çünkü gittikçe iklim değişikliğindeki uç değerler yukarıya doğru, yani son yıllara doğru yığılmalar başlıyor. Bu da onlardan bir tanesi. En son 2009 İstanbul'da o ayamamalar, oralar gözüküyor ama 2000'li yıllardan sonra çok yüksek yağışlar var. Yani aralar şu var, yağışların şiddeti, yani şiddet şekli değişmeye başladı. Daha şiddetli hale, kısa sürede yüksek yağışlar meydana gelmeye başladı. Aslında topladığınız zaman yağışları, yani bölgedeki yağışları topladığınız zaman, yıllık ortalamalarla karşılaştırdığınız zaman çok yüksek çıkmıyor. Ülke genelinin ortalamalara baktığımızda, ortalamalarda ülke, yani İstanbul özelinde bunu konuşuyoruz ama ülke geneline baktığımızda yağışlarda artık azalma ve bizim ülkemizin iklim değişikliğini konuşurken bunu da sıklıkla anlatıyoruz. Bizim bölgemiz artık bir kuraklığa doğru gidiyoruz. Her ne kadar son iki gündür Marmara ve ülkenin değişik noktalarında kuvvetli yağışlar olsa.
1: Peki bile. Bundan sonra evet, bugün İstanbul ve Marmara, özellikle İstanbul bir afet yaşadı ama bugün özellikle Marmara'nın doğusunda risk çok yüksek. Hepsini konuşacağız, canlı yayın aramız olacak ama bundan önümüzdeki günlerde bizi ne bekliyor? Bu yağış devam edecek mi daha?
0: Şimdi bu yağış bugün öğleden sonra akşam saatlerine doğru etkisi biraz daha zayıflayarak Batı Karadeniz'e doğru kayacak. Bugün yine Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz. İstanbul'daki tablonun benzeri, yani gözüküyor. Olacak inşallah, olmasın da ama gözüküyor. Yani yağış, atmosfer modellerimiz çıktılar. Bunları gösteriyor. Akşama doğru yağış biraz kesilmiş olacak. Yarın biraz daha İstanbul'da yağış yine çok zayıf. Yani çok kuvvetli bir yağış yok. Cumartesi günü tekrar yeni bir sistem geliyor.
1: Yeni bir yağış geliyor.
0: Yeni yağış geliyor cumartesi günü ama biraz daha İstanbul'un tam merkezi değil de biraz daha Anadolu yakası ve Marmara'nın doğusu diyebiliriz.
1: Bu tarz sele neden olabilecek bir yağış mı
0: biraz
1: cumartesi?
0: Biraz daha Marmara'nın doğusunda, evet, yani Marmara'nın doğusunda İstanbul biraz sınırda kalıyor. Sele oluşturabilecek bir yağış mekanizması gözüküyor cumartesi günü için. Pazar günü biraz daha yine yağışlar etkisini kaybetmiş olacak ama pazartesi günü tekrar kuzeyden bir akış var. Bu hafta aslında şunu konuşmuyoruz. Yaklaşık iki hafta var. Yani bu haftanın ıslak bir hafta olduğunu, devam eden haftada da yine özellikle Marmara açısından yağışların devam edeceğini söylemiştik.
1: Peki pazartesi günü, yani yeni haftayla birlikte Marmara ve tüm Türkiye etkisi altına alacak o yeni hava dalgası yine bugün gördüğümüz, konuştuğumuz tabloyu mu beraber getirecek?
0: Yok, çok kuvvetli değil. Artık şu var. Bu sonbahar geçişleri, aslında İstanbul'daki o yüksek yağışları baktığımızda, daha eski yıllara baktığımızda hep bu sonbahar geçişlerinde ağırlıklı olarak ya da yaz aylarındaki o çok kısa süreli konvektif yapılardan oluşan yağışlardan oluşmuş. Daha çok ama Eylül ve Ekim aylarında bu kuvvetli yağışlar. Niye dersek de işte Karadeniz ısınıyor ve Kuzey Yarımküre'deki işte o sıcaklık akışlarındaki değişiklikler başlıyor. Yani soğumaya başlıyor Kuzey Yarımküre. Kuzeyden sokulan en bir düşük soğuk havada sıcak denizden buluştuğu zaman kuvvetli yağışları meydana getiriyor.
1: Birkaç yıl önce Ağustos ayıydı sanırım. Ağustos ayında İstanbul'da dolu afetini yaşamıştık biz. Çok büyük hasara neden olan bir afetti. Yine aslında bu da o kapsamda mı görülmesi gerekenlerden?
0: 2017 Temmuz'uydu galiba, zannedersem. 2017 Temmuz'u. O bu tür bir şey değildi. Onda işte atmosferde çok büyük kararsızlık oluşmuştu. Aşırı sıcaklık artışıyla birlikte yine kutupsal bir havanın kopması ve Akdeniz üzerine sarkmasıyla birlikte, özellikle Ege üzerine sarkıyor biraz ülkemizin batısında. Ege üzerine sarkmasıyla birlikte o yapı oluşmuştu. Aşağı seviyeli, atmosferin aşağı seviyesiyle, yani yer seviyesiyle yukarı seviye arasında çok yüksek sıcaklık farkları olunca, normalinden fazla olunca doluyu oluşturacak döngü başlıyor ve yukarı seviyelerde de eksi sıcaklıklar olunca Temmuz ayında öyle bir dolu yağışın İstanbul şahit olmuştu.
1: Peki bugün Milliyet Gazetesi'nin manşetinde de yer alan vurgulardan biriydi. Süper El Nino tanımlı ifadesi kullanılıyor. Bu onun etkisi midir bu yağış? Ya da nedir bu?
0: Yani şöyle ki, yağışı direkt onun etkisi olarak tanımlamak çok doğru gelmiyor bana. Bunlarda bu konularda farklı görüşler var olabilir, farklı görüşler olabilir ama şu ki El Nino dediğimiz, yani o El Nino dediğimiz olay Pasifik'te deniz suyu sıcaklıklarının işte son 30 yılın 40 yılın ortalamalarının üzerine çıkması. Şu anda da o

0: Ekvatoryal Pasifik'te deniz suyu sıcaklıkları ortalamaların yaklaşık bazı bölümlerinde, yani onun bölümleri var, bazı bölümlerinde 4-5 dereceye kadar çıkmış vaziyette, ama ortalamada o 3 derecelik deniz suyu sıcaklıklarında bir artış var. Bu El Nino pozisyonu diyoruz. Direkt aslında El Nino özellikle Amerika kıtasını daha çok etkiliyor. Güney Amerika'da kuvvetli yağışlar meydana getiriyor, özellikle Pasifik tarafında, Peru'da. Buralarda bizde olduğu gibi sel su baskınlarını oluşturuyor. Amerika'nın yine doğu kısımlarında, doğusunda yağışlar bırakırken batısında kuraklığı beraberinde getiriyor. El Nino aslında kutupsal bir sirkülasyon, stratosferik bir kutupsal sirkülasyon var. Girdap dediğimiz. O girdaba etki ediyor. O girdap da bizim üzerimize gelen bir Kuzey Atlantik salınımı diye. Yani aslında özetlemek gerekirse şunu söyleyebiliriz. El Nino'nun bize direkt bir etkisi yok. Sekonder diye, ikinci etkiler diye adlandırdığımız etkiler var. Bize daha çok Kuzey Atlantik salınımı diye adlandırdığımız bir yapı var. O bizi daha çok
1: etkiliyor. Şimdi önümüz kış. Bu kışta biz neyi konuşacağız? Yani bu yağışta daha da devam ettiği bir tablo mu? Ki bu görüntü ayrıca konuşmamız gerekiyor. Başakşehir'den gelen görüntüydü. Yoksa kar yağışının etkili olduğu daha ağır bir kar yağışı mı? Yoksa hayır, bu yağışları görürüz ama bir yandan da kurak bir döneme mi gireceğiz? Ne söyleyeceğiz bu kış için?
0: Şöyle, yani önümüzdeki dönem için mevsimsel iklim tahminlerimiz var. Bunlarda zaman zaman bir takım değişiklikler oluyor ama şunu söyleyebiliriz, bugünden görünenini söyleyelim. Bugünden görünen bu hafta ve önümüzdeki hafta, önce haftalık gidelim. Bu hafta ve önümüzdeki hafta yine serin, yani mevsim normallerinin altında ve civarında değerler gözüküyor. Yine yağışlar kendini gösterecek. Kasım ayının ilk haftası, yani ikisinden sonraki haftada sıcaklıklar biraz daha normale dönüyor. Ama yağışların devam ettiğini söyleyebiliriz. Aralık ayı mevsim normalleri değerlerde. Ocak, Şubat, Mart. Bunlar sıcaklıklar açısından mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar var. Yani bu şu demek. Sıcak günlerin sayısı soğuk günlere nazaran daha fazla. Kendi aylık ortalamalarına göre. Bunu şunu söyleyin ayrıca. Örneğin İstanbul örneğini yaparsak kar yağış sayılarının azaldığını.
1: Kar aslında azalıyor.
0: Evet, geçen seneyle aslında bu sene, bu kış aslında hani bu yağış, evet böyle yağışlar meydana geliyor ama kış koşulları açısından geneline şöyle bir baktığımızda geçen seneyle benzer bir yapı gözüküyor.
1: Hocam hemen yağışlar, bir araya gireyim. Tamam. Sahaya dönmemiz gerekiyor. Meral Dağlılar bizi bekliyor. Meral, kolaylıklar dileyelim. Tam olarak neredesin? Neler gözlemliyorsun? Hemen sözü sana bırakıyorum.
2: Evet Gökhan Kurt, bizler de sizlere kolaylıklar dileyelim. Şu anda kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'la birlikte aslında Sarıyer tarafında bulunan Ayazağa'da Kemerburgaz yolunun hemen o kısmındayız. Kadirlerin aslında yayın yaptığı yerin biraz daha gerisindeyiz. Öyle ki Kadirlerin yayın yaptığı yere doğru gitmek istediğimizde artık yolun tamamen kapandığını, iş makinelerin dahi çok zorlukla, güçlükle ilerlediğini söyleyebiliriz. Hemen burada hem hastane hem de Ayazağa'nda bulunan aslında bilindik bir AVM var. İşte tam da o yolda artık araçlar burada tamamıyla park etmiş durumda, mahsur kalmış durumda ve şu an için yağışın hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Burada arama kurtarma araçları var. Umke araçları zaman zaman görüyoruz. Zaman zaman itfaiye araçları görüyoruz yine. Bu noktada çalışmalarını sürdürüyorlar, nöbetlerini sürdürüyorlar. Yine polis ekipleri de aslında İstanbul'un şu anda her yerinde görevlerinin başında olduğunu söyleyelim. Bizler dediğimiz gibi aslında Kemerburgaz yolundayız. Sarıyer'e bağlı Ayazağa'ndayız şu an için. Ve artık geceden bu yana hava aydınlandıkça o tabloyu görüyoruz. Her yerde sürüklenen aslında çöpler görüyoruz. Şimdi rögarlardan, mazgallardan bahsettik. İşte bunlar, o rögarları, mazgalları da tıkadığını söyleyebiliriz. Şu anda gösterdiğimiz şey bir araca ait olduğunu, evet, tahmin ediyorum. Araca ait bir parça. Her noktada zaman zaman kazalar meydana geldi. İşte kazalardan da geriye bu gibi sonuçlar kaldı. Biraz daha ilerlemek istiyorum. Aslında o dediğimiz gibi Kemerburgaz yolunun ilerisi, o artık geçilemeyen yerden bahsedeceğim sizlere. Gördüğünüz gibi ileride tır görüyorum. Bir tane servis aracı görüyorum. O kısımların tamamıyla artık orada istop ettikleri araçların ve ilerleyemediklerini söyleyebiliyorum. Şimdi ne kadar ilerleyebileceğim bilemiyorum ama şöyle sizlerle suya doğru giriş yapayım. İlerisi tamamen dizlerime gelebilecek bir boyutta. Gördüğünüz gibi aslında orada kaldırımda artık suyun tamamen kaldırımla birleştiğini tahmin ediyoruz. İlerleyen kısımda tahmin ediyorum ki artık böyle 50 santimlere, 40 santimlere çıkan bir su yüksekliğinden bahsedebiliriz. İşte şu anda kameraman arkadaşım sizlere o yolda, artık ilerleyemediğim o yolda hem bir aracın hem de bir servis aracının tamamen istop ettiğini gösteriyor.

0: Diyor, yol resmen suyla kaplanmış. Yani burası bir dere görünümünde ama normalde yine çevre yollarına bağlantısı olan, Kemerburgaz yoluna bağlantısı olan aslında bir ana yol. Çok kullanılıyor. Tırların en çok kullandığı yollardan bir tanesi ama şu anda hiçbir araca geçişine müsaade edilmiyor. Şu anda örneğin bir polis aracı ilerliyor. Polis aracı da oldukça güçlükle ilerlediğini söyleyebiliriz. Tamamen suyun jantları geçtiğini söyleyebiliriz özellikle ama onlar da ileriye gidebiliyor. Demiyorlar elbette. İlerisi oldukça yoğun bir su birikintisiyle karşı karşıya gün boyunca, dün geceden beridir yağmur şiddetini artırarak devam ettirdi. İstanbul'un her bir noktasında kilogramlarca, yüzlerce kilogram aslında yağmur yağdı. İşte bunun neticesinde de birçok noktada trafik felç oldu ve Ayazağa'da yine Sarıyer'de en çok etkilenen bölgelerden biriydi. Ayazağa'da çok vahim görüntüler, maalesef bir can kaybımız da o noktadan gelmişti. Biz o kısma da çok yakınız ama şu anda dediğimiz gibi Kemerburgaz yoluna gidilen o kısımda tamamıyla yolun kapandığını, sadece iş makinelerinin zaman zaman gittiğini söyleyebiliriz. Burada tüm araçlar artık bu noktaya kadar gelip artık istop ediyorlar. Daha fazla ilerlenmesine polis ekipleri müsaade etmiyor. Dün gün boyunca yayınlarımızda şunu özellikle söylemiştik. Vatandaşlarımız mümkün mertebe lütfen dışarı çıkmasınlar. Eğer çıkmaları gerekiyorsa olabildiğince dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü her yerde hem araç trafik kazaları var hem de yol çökmesi gibi durumlar, sel durumları, su baskınları, ağaç devrilmesi gibi durumlar var. Bunun yanı sıra da elektrik direklerinin de aslında birçok noktada devrildiğini gördüğümüz görüntüler oldu. Dün hakeza Sultan Gazi'de bir yayın yapmıştık. Bir okulda elektrik direkleriyle birlikte istinat duvarı da çökmüştü. Burada da şu anda biraz daha hava aydınlandı ama biz hava karanlık bu noktadaydık. Elektrik direklerinde elektrik yoktu. Bu noktada elektrikle ilgili de bir arızanın olduğunu tahmin ediyorum.
1: Meral, şimdi hemen araya girmek istiyorum. Az önce yayının başlangıcı sırasında yayının başlangıcı sırasında özellikle rögarları gösterdin. Bu konuda uyarılar vardı. Şimdi hemen Adil hocamıza sözü bırakacağım çünkü onu da sana yönelteceği sorular olacak. Hocam, rögarlar konusunu aslında siz günler öncesinden söylediniz. Ne eksik kaldı rögarlar konusunda?
2: Yani rögar konusunda şöyle ki, evet, kamu kurumlarının, belediyelerin yapacakları var ama vatandaşın da biraz duyarlı olması gerekiyordu aslında. Şu anda topu kamu kurumlarına bırakmışız. Her şeyi onlar düzelsin. Evet, tamam, kamu kurumları yerlenebilir. Vatandaşın da bu konuda düşmesi lazım. Bu yağmur çok yağdığında, sel oluşmaya başladığında benim çöpüm bu logarı kapatır mı, kapatmaz mı? Duyarlılığımızın da yavaş yavaş olması lazım. Hı hı. Yoksa atayım kapıdan dışarı, gitsin.
1: Logarı kapatacak.
2: Yani, evet, yani bunu yetiştirmek aslında artık bu konulara hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Yani meteorolojik karakterli doğa afetleri aslında sadece kamu kurumlarının sorunu değil. Yani toplumun bir sorunu. Yani toplumsal olarak bunu nasıl deprem konusunda hemen hassasiyet gösteriyoruz? Diyoruz ki binam şöyle olur mu, yıkılır mı? Binamda şu var mı, gelin karot alın, ne yapalım? Kentsel dönüşüm hemen şey yapalım. Ama meteorolojik karakter, doğa afetlerine geldiğimiz zaman bu duyarlılık aslında ülkemizde tam oluşmuş değil. Bunu da diyoruz ki işte devlet gelsin yapsın, belediye gelsin yapsın. Devlet kim, belediye kim? Aslında bu toplumun. Yani toplumda şu hassasiyetin olması gerekiyor artık. Böyle bir felaketlerin içerisinde doğru gidiyoruz. İklim krizi diye bir şey var. Bu iklim kriziyle birlikte bu yolda yürüyoruz. Böyle bir problemin farkına vardığımızda bu toplumun içinden çıkacak yöneticiler de bunun farkında olmuş olacaklar ve çözümler üretilmeye başlanacak.
1: Meral, sen geceden beri haberleri yayınlarına devam ettin. Özellikle bu çöpler konusu, rögarların taşması, buna ilişkin izlenimlerin nedir?
0: Yani özellikle aslında biz gece saatlerinde dün akşam yaptığımız yayınlarda vatandaşlar bu noktada biraz daha müdahale, özellikle esnafların bu konuda hakkını yememek lazım. Rögar kapaklarında ya da mazgallarda büyük bir çabayla oraları açmaya çalıştılar. Çünkü o sürüklenen suyla birlikte hem etraftaki çöpler hem de beraberinde aslında toprak da çok fazla geldi. Hemen şurayı göstermek istiyorum. Bakın, oradan bir toprak akışı da olmuş. Beraberinde ağaçlar da devrilmiş. Dediğimiz gibi zaman zaman o fırtınaya yakın rüzgarlar rüzgarlar da hissettik İstanbul'da. Hakeza yine uzmanlarımızın söylediğine göre bugün de o rüzgarları daha şiddetli hissetme ihtimalimiz var. İşte onların o dal parçalarının, ağaç parçalarının sürüklenmesiyle o rüzgar kapakları maalesef kapanıyor. Ama şu anda birçok noktada özellikle belediye işçileri de vatandaşlarımız da en azından rüzgarları açık bırakarak bir önlem almaya çalışsa da onun da şöyle bir handikap oluyor. Trafik esnasında eğer orada bir su biriktiyse rüzgar kapağının açık olduğunu fark etmeyebiliyor sürücülerimiz. Bu noktada dediğimiz gibi aslında yine aynı şeye dönüyoruz. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Araç sürücüleri özellikle çok yavaş aradaki mesafeyi koruyarak, kollayarak bir seyahat etmeleri gerektiğini de tekrardan söyleyelim ama maalesef böyle bir aslında yarış karşısında birçok önlemde belki etkisini yitirdiğini söyleyebiliriz ama yine de elbette ki dikkatli olmakta fayda var ama yine söylediğim gibi İstanbul'da Sarıyer en çok ormanlık bölgelerden bir tanesi. Her yerde artık çamurlu görüntü görüyoruz ve beraberinde tahmin ediyorum ki bu su çekildiğinde de altta bir toprak görüntüsü bizi bekleyecektir ki dün alt geçitlerde bu görüntüler olmuştu. Alt geçitler tıkanmıştı, ondan sonra itfaiye ekipleri, belediye ekipleri orayı temizledikten sonra geriye topraklı, o çamurlu dediğimiz içi çöp dolu bir görüntü kalmış oldu. Bu noktada da elbette dikkatli olmakta fayda var diyebiliriz Gökhan Kurt.
1: Meral'den detayları almaya devam edeceğiz. Niyazi Kurt'un görüntülerini aktardık. Meral senden başlıkları almaya devam edeceğiz ama Adil Hocam'a sormak istiyorum. Şimdi Meral de söyledi. Özellikle biz bu noktada dün akşamdan itibaren 5 yeri çok fazla konuşuyoruz. Zincirlikuyu, Beşiktaş'a giden alt geçit her yağışta aslında suyla doluyor. Bunu bir kez daha gördük. Hala bazı görüntüler var o bölgede etkili olduğuna yönelik. Başakşehir Olimpiyat Stadı'nın arkasında o dereden taşan suları konuştuk. Ayaza zaten ana şu an hala kurtarılmayı bekleyenler var. Maslak, Ayaza, onlar birbirine zaten çok yakın ve Kağıthane. Bu 5 nokta ne yaşandı buralarda?
2: Aslında bu 5 nokta birbirine, Başakşehir'e biraz daha uzak olmakla birlikte diğer 4 nokta zaten birbirine çok yakın. Yani aralarında yaklaşık bir 10-15-20 kilometre karelik bir 20 kilometre karelik bir alan içerisinde 20'ye 21 alan içerisindeki nokta. Buralarda evet yağış biraz daha buralarda yüksek oldu, doğru. Ama buralarda özellikle buralardaki sulara baktığımızda hep Kağıthane'ye giden sular.
1: Evet.
2: Kağıthane deresine giden sular. Yani Zincirlikuyu'nun bir tarafına baktığımızda yani Zincirlikuyu mezarlıktan aşağı doğru, Gültepe'den aşağıya doğru Kağıthane'ye akıyor. Yine Maslak'ın, özellikle Maslak'ın mesela biz şey tarafını konuşmuyoruz. Boğaz'a akan tarafını konuşmuyoruz. Maslak'ın Ayaza tarafına bakan kısmını konuşuyoruz. Başakşehir'de o biraz daha farklı bir uç örnek. Ama mesela Anadolu yakasında sadece Ümraniye'deki o Şile'li otoyolundaki
1: bir oradan görüntü geldi. Evet.
2: Ama mesela benim oturduğum bölgede küçük su vadisi var. Koskoca küçük su vadisi var.
1: Evet. Orada çok da fazla yoğun bir şey olmadı.
2: Evet, yani küçük, yani Beykoz'dan Üsküdar'ı ayıran o küçük su vadisinde yağış oraya da, Beykoz'a düşen yağışın büyük bir kısmı oraya, evet, kadar da düştü. Yani oralarda 150 kilogramdan aşağı yağış düşmedi yani oralarda. Ama oralardan bir haber geldi. Aslında gördük de oradaki altyapıda, daha doğrusu daha önceden düzeltilmiş o kanalları açılmış ve özellikle o küçük su deresinin düzeltilmiş şeyinde bir taşkın falan oluşmadı. Hı. Büyük bir altyapıyla ilgili.
1: Yani yine dönüyoruz dolaşıyoruz altyapı eksikliğine, evet, sıra, evet, geliyor. Hocam, evet, bir görüntümüz var. Bu geceden itibaren konuştuğumuz görüntülerden biri. Şimdi araçların sürüklendiği, birbirlerine oyuncak araba gibi çarparak ilerlediği o görüntü. Ayaza'dan gelmişti o görüntü. Otomobiller, tonlarca ağırlıktaki bu araçlar nasıl böyle sürüklenebiliyor?
2: 60 suyun yüksekliği 60 santimetreyi bulduğunda artık aracınız güvende değil, su aracı kaldırıp götürüyor. Bu yani deneysel olarak bizim kendi literatürümüzde de, yani meteoroloji literatüründe de selden nasıl korunurun basamakları içerisinde bu var. Su 60 santimetre çıktığında aracınız, hı hı, kalkmaya başlıyor. Burası güvenli değil. Bir de sel mesela geçmeye başladığınızda aracınızdan hareket etmeyin. Yani sel suyunu geçmeye çalışmayın.
1: Şimdi aracımızda kaldık. Sel geldi ve bu şekilde çok sayıda sürücü bunu yaşadı. Ne yapması gerekiyordu?
2: Öncelikle sürücü? Can güvenliğimiz zaten. Mal güvenliği daha sonra. Yani tabii eğer su baktınız dizinizi aşmaya başlamışsa, hı, diz boyunu geçmeye başlamışsa o aracı araçla birlikte sürüklenme riskiniz çok yükselmeye başlamıştır. Yani dizimiz aslında bir kıstas diyebiliriz, hı, diz boyumuzu. Yani 50-60 boya göre değişir aslında, hı, değişebilir de ama diz boyu bir kıstas verir. Diz boyunu aşmaya başladığımızda ya aracınızı daha güvenli bir yere duruyor. Yani o sel suyunu geçmeye çalışmamamız, hı, lazım. Bu var. Önce her sene önce can güvenliğiniz, mal. Evet, mallık kurtarmaya çalışıyoruz, can güvenliği. Uyarılar geldiğinde,

0: sel geliyor riskini aldınız. Zaten yüksek yerlere geçmemiz gerekiyor.
1: Bu arada canlı görüntüler olduğunu hatırlatalım. Hı-hı. Ayazağa'dan gelen canlı görüntüler Kemerburgaz Caddesi üzerinden. Kemerburgaz yolu ki bu bölgede yine en yoğun aktivitenin, en yoğun trafik akışının olduğu noktalardan biri. Kemerburgaz Caddesi şu an itibariyle trafiğe kapanmış durumda. Yağışların etkisi. Bu buradan görebildiğimiz kadarıyla yağış biraz etkisini azaltmış
0: yani
1: ama.
0: Şu görüntü, evet, yağış devam ediyor ama o dünkü yağış değil.
1: Peki bu suyun çekilmesi ne kadar sürer?
0: Yani o şöyle ki, bir yerlerde bir tıkanmalar başlamış ve burada zeminle ilgili bir problem var belli. Yani bu suyun normalde akıp gitmesi lazım. Yani şu yağış, şu şimdi karşıdaki binayı görebiliyorum. Yani yağış benim görüş mesafemi...
1: Kriterimiz bu mudur şu an yani, yağış açısından?
0: En azından öyle yani, görüş mesafemi bozmuyor. Bu yoğunluk biraz daha azalmış. Çünkü dünkü yağışlarda baktığınızda oraları bile göremiyordunuz. Evet. Gözükmüyor. Gerçi akşamın etkisi, karanlık etkisi de biraz vardı ama yağışın miktarı biraz azalmış vaziyette. Bu suyun akıp gitmesi lazım normalde ama o tesviyesi, kotu, çıkış noktası, buralarda problem var, akıp gidemiyor.
1: Yani o zaman yine geldiğimiz nokta o giderlerin tıkalı olması yani problemi mi?
0: Şimdi burayı planlarken, bu yolu planlarken, bu yolun planı yapılırken buranın üzerine yağışı düşürmeniz lazım. Bu kadar yağış düşerse bu suyun çıkış noktasındaki debisi ne olur? Aslında şehir planlama, bu şehir plancıların işi, inşaatçıların işi. Ha biz de kabaca yani onların yapması gereken şehir planlamasında bu suyu nereden tahliye
1: edeceğiz? Hocam
0: edeceğiz?
1: hemen dönelim. İstihbarat şefimiz Ramazan Almaçayır bizi bekliyor. Ramazan, günaydın. Tam olarak neredesin şu an? Çünkü arkada büyük bir yıkımı da görüyoruz. Hemen söz sana bırakalım.
2: Günaydın Gökhan Kurt. Şu anda Ayazağa bölgesindeyiz. Gece etkili olan, gündüz saatlerinden başlayıp gece daha da şiddetini arttıran o yağışın ardından oluşan su baskınları ve taşkınların İstanbul'da mega kentte gündüz o ağır bilançosunu daha net göreceğimiz görüntüleri şu an ekranlara taşıyacağız. İşte buradaki bu araç bir gece şiddetli yağışın ardından meydana gelen su baskını ve sel nedeniyle bu noktaya gelmiş durumda. Ertan, biraz ileriye doğru bir göstersin. O tarafa doğru gideceğim ama bir sürü araç var. Hemen buradaki bu su taşkınlarının ve baskının şiddetini göstereceğimiz görüntülerle başlayalım yayınımıza. Ertan, bir geri gelebilirsen. Şimdi bu noktada Gökhan, görmüş olduğun gibi burada tamamen buraları devirmiş durumda. Şiddetli yağışla birlikte o artık sele dönüşen o yağış adeta zaman zaman Türkiye'nin, Anadolu'nun farklı noktalarındaki o sel baskını yayınlarında ekrana gelen görüntüleri görüyoruz maalesef. Şu anda demir parmaklıkları tamamen burada yıkmış durumda. Suyun debisinin de, dere yatan debisinin de oldukça şiddetli şekilde aktığını görüyoruz. Buradaki muhtemelen yukarıdan aşağı gelen su ve buradaki dere yatağındaki suların şiddetiyle buradaki bariyerler yıkılmış durumda, demir parmaklıklar. Biz geriye dönelim. Arka taraftaki hasar daha da büyük. Onu belirtelim. Ekranlarımıza getirelim. Bizi Haber Televizyonu ve Haber Radyo'dan izleyen izleyicilerimiz için. Yayına girmeden önce buradaki bir esnafla konuştum. İşte içeride de Ertan gösterebilirse bir motosiklet var. Dükkan sahibinin yakını, gelebilir misin kardeşim? O biraz bilgi verdi. Buradaki bu motosiklet de dışarıdan içeriye sürüklenen bir motosiklet. Bu dışarıdaki başka bir motosiklet miydi kardeşim?
3: Bu motosiklet bize ait değil. Bu dükkan suların getirdiği, aynen. Suların etkisiyle dere yatağının taşmasıyla beraber.
2: Evet.
3: Buraya sürüklendi. Dükkanın içinde... Teşekkür ederim, sağ olun.
2: Ertan, içeriye girebiliyorsak girelim. Yoksa dışarıdaki görüntülerle devam edelim. En son geliriz buraya. Şimdilik buradaki bu motosikleti gösterdikten sonra, geçmiş olsun tekrardan, dışarıdaki o korkunç manzarayı göstermeye devam edelim. Buradan zaten kaldırımlar, fayanslar parçalanmış durumda. Ertan, beni takip edebilirsen. Şimdi burada bir tane araç artık suyun kuvvetiyle, şiddetiyle birlikte oraya saplanmış, adeta durmuş. Ertan, devam edelim benimle birlikte. Gökhan, bak hala gece kadar olmasa da gece kadar yağış devam ediyor ve akıntının gücünü buradan çok daha net görebiliyoruz. Bu dere yataklarının taşmaması daha büyük bir felaketin önüne geçti diyebiliriz. İstanbul'da dün adeta kırmızı alarm vardı ve o kırmızı alarmın bilançosu da gündüz ortaya çıktı. Devam edelim. Burada başka bir araç var. Tamamen ön taraftaki çamurluk tarafı,

0: hemen bitişiğinde diğer aracın üzerindeyken bitişmiş durumda. Hasar gerçekten çok büyük. Yine hemen arkasında başka bir araç tampon tampona, burada yine hasar büyük. Devam edelim. Adeta kumsalda, deniz kenarında gördüğümüz görüntüler, görüyorsunuz balçık yığını. Burada yine bir motosiklet artık yağışın şiddetiyle buraya savrulmuş ve sular çekilince burada kalmış. Yine burada adeta büyük bir kazaya karışmış bir araç görüntüsü var. Şu anda bunu görüyoruz. Şimdi buradaki araçların, burada esnaf arkadaşlara sordum, tamamı sel nedeniyle mi oldu diye sordum. Evet dediler. Şimdi çok büyük bir ağır hasarlı kazanın görüntüsünü andıran bir görüntü var şu an Gökhan ekranda, ama görüyorsunuz ön cam tamamen parçalanmış durumda. Yani bunu artık başka bir araca çarparak mı, yoksa selin taşıdığı bir maddenin çarpmasıyla mı oldu bilmiyoruz. Tabii geçmiş olsun.
1: Sağ ol abi.
0: Sizin motosikletiniz mi?
1: Evet, ikisi kayıp birini bulduk.
0: İkisi kayıp birini buldunuz. Evet. Nereden buldunuz?
1: Ha, şuradan bulduk. Birisidir. Dominos'un motorları burada. Bizim iki motor yok.
0: Geçmiş olsun.
1: Allah razı olsun.
0: Park halinde mi gitti, yoksa siz seyir halinde birisi var mı park halinde?
1: Kırmızı zor kurtardık. Ben akşam üst komşuda kaldım.
0: Nereden geldi buraya bu kadar sürüklenme? Neredeydi?
1: Al şu Dominos'un önünden, evet. İşte.
0: Yani 500 metre falan sürüklenmiş diyorsun.
1: Fazla fazla. Bir tanesi zaten, iki tanesini dere götürmüş. Yok, ta ileri kadar, Sebe ofisine kadar gittim, yok.
0: Geçmiş olsun diyelim. Siz de dikkat edin. Evet, bu da
1: üst kata çıktık, zor kurtardık. 15 dakika ya 20 dakika. Bir anda yükseldi.
0: Geçmiş olsun diyelim. Evet Gökhan, gerçekten de ürkütücü manzaralar. İşte artık motosikletten geriye ne kaldı diyebilirim. Muhtemelen çok büyük bir arızası var, ancak vatandaşımız şu anda yaklaşık 500 metreden daha fazla ileride bulduk diyor. Geçmiş olsun, oralara da bakacağız inşallah. Biz devam edelim. Gerçekten de inanılmaz görüntülerle karşı karşıya kaldığımızı belirtelim. Araçların kaportaları kağıt gibi yırtılmış, parçalanmış durumda. Bu noktaya da geldiğimizde, bakın buradaki aracı göstereceğim ama aslında önce burayı gösterelim Ertan. Bir motosikleti buraya yapıştırmış. Aslında bilmiyorum, arkadaşın motosikleti olabilir mi? Buraya yapışmış vaziyette duruyor. Çok ilginç bir görüntü. Gerçekten de inanılmaz görüntüler. Bazen konuşmaktan ziyade görüntüyle buradaki olumsuzluk daha net anlatılabiliyor diyebiliriz. Buradaki o otoparka bakalım. Diğer aracın üzerine de muhtemelen bir bekçi kulübesinin devrildiğini görüyoruz. Artık buradaki selin kuvvetini ve şiddetini gösteren noktalardan birisi de bu. Biz devam edelim tekrar. İstanbul dün tam anlamıyla bardaktan boşalırcasına bir yağış aldı. Sabah erken saatlerde Anadolu Avrupa yakasına başlayan yağış akşam üzeri Anadolu yakasına geçti ve bütün ili etkisi altına aldı. Mega kentte istinat duvarları çöktü. Bu şekilde kaldırımlarda büyük hasar meydana geldi. Araçlar suya gömüldü. Birçok ev ve iş yerinin alt katlarını su bastı. Burada da yine tedbir olarak kum torbalarıyla suyun içeriye girmesine engel olmaya çalışılmış. Ancak o kum torbalarında suyun kuvvetine dayanamayıp ileriye doğru savrulduğunu gördük. Geçmiş olsun. Evet, devam edelim biz Ertan. İşte burada yine ben bu tarafa gelene kadar en az 6-7 araç saydım. Şimdi bu sayıyla birlikte muhtemelen onlarca aracın hasar gördüğünü belirtebiliriz artık. Maalesef büyük hasar var. Mega kente, İstanbulluya, İstanbullulara büyük geçmiş olsun diyelim. Allah bir daha böyle bir sıkıntı yaşatmasın diyelim. İşte görüyorsunuz bütün araçlar, tonajları büyük araçları bile nasıl savurduğunu görüyoruz. Bu araç ya suda savruldu Gökhan, çünkü ağır tonajlı diyebileceğimiz bir araç, ya da sürücüsü buraya park edip gitmek zorunda kaldı, onu bilemiyoruz. Ancak diğer araçların birçoğunun adeta oyuncak araç gibi savrulduğunu görüyoruz. Burada da yine dikkatimi çeken nokta, acaba dedim burası arızalı bir araç mıydı, ama biraz sonra göstereceğim aracı görünce bunun da selden dolayı ön tarafındaki çamurluk bölümünün ve kaportasının, kaput bölümünün söküldüğünü anlıyoruz. Niye? Çünkü hemen buna benzer bir araç daha var. Burada da başka bir araç aynı görüntüde. Selin şiddetiyle muhtemelen çok şiddetli bir şekilde geldiğinde ön taraftaki çamurlukları da söktüğünü tahmin ediyoruz. Park halinde gibi düşünme Gökhan. Burayı izleyicilerimiz öyle düşünmesin. birbirlerine nasıl çarptığını görüyoruz. Adeta arka arkaya çarpışan araçlar görüntüsü var maalesef. Bugün neler olacak peki? Bugün şu saat itibariyle kısmen de olsa yağış etkisini yitirmiş durumda. Ancak her düşen damla hali hazırda taşma riski bulunan lokasyonlara biraz daha fazla yağış bıraktığı için umarız derelerde bir taşkın yaşanmaz. İşte biz de burada dikkatlice yayınımızı yapalım. Buradaki koruma alanlarını, bariyerleri nasıl yıktığını şu anda net bir şekilde görüyoruz. İleriye doğru gideceğim ama inşallah ileride fazla hasar yoktur. O noktada biraz daha yüksek bir rakım gibi yükselti var. Orası yok. İleride bir motosiklet gördüm. Arabaya yapışmış, bir bakın istiyorsanız.
1: Onlar dominos mu?
0: Belki sizin de ait olabilir. Biz devam edelim.
1: Ya benim gözümün önünde adam gitti.
0: Geçmiş olsun diyelim. Allah bir daha yaşatmasın. İleri tarafta neyse ki biraz önce röportaj yaptığımız arkadaş ileride fazla bir şey yok dedi. Bu sevindirici bir bilgi. Biz tekrar geriye doğru dönelim. Maalesef çok büyük bir yıkıma neden olmuş olan bölgeler var. Bu yıkımdan kastımız neyse ki hasar olarak atlatıldı. Ancak maalesef can kaybı da vardı İstanbul'da, Megakent'te. O konuyla ilgili de soruşturma başlatıldığını belirtelim. Şu anda da geceki o ağır bilanço gündüz hava aydınlanınca bu fotoğraflar çok daha net gözler önüne seriliyor. Megakent büyük bir felaketi atlattı diyelim. Maalesef iki can kaybımız olduğu bilgisi paylaşıldı. Birçok vatandaşımızın evini su bastı, araçlarında hasar meydana geldi. Tabii artık bunlarla ilgili de yaralar sarılmaya çalışılacak. Bunu da vatandaşlarımızın şu anda beklediği, beklentisi bu yönde diyelim. Gerçekten de hep Anadolu'nun farklı lokasyonlarında çok şiddetli yağıştan sonra gördüğümüz o araçların savrulduğu, dere yataklarının taştığı manzaralar maalesef Megakent'te yaşandı. 100 kilogramlık yağış düştüğü bahsediliyordu, belirtiliyordu. Ancak daha sonraki saatlerde 200 kilograma kadar, 200 kilograma yakın yağış düştüğü tahminleri yapıldı metrekareye. Gerçekten de 100 yılın belki de en yoğun ve şiddetli yağışını aldığı belirtiliyor İstanbul'un. Öyle ki 10 dakika, 15 dakika bile çok hızlı bir şekilde yağan lokasyonlarda, yani bırakın çukur olan bir yeri, düz bir yol bile su altında kalıyordu dünkü yayınlarımızda Gökhan. A Haber ekipleri olarak İstanbul'un farklı noktalarından gün boyu yaşananları, gece boyu yaşananları ekranlara getirdik. Gündüz maalesef bu bilançonun çok ağır olduğu ortaya çıktı. İnşallah bundan sonraki süreçte, şu an itibariyle hasar bu haliyle sınırlı kalır diyelim. Gerçekten de ürkütücü görüntüler olduğunu belirtelim. Şimdi dükkana bir girebilirsek Ertan, biraz önce göremedik. Eğer ışığımız bu açıyı kurtarır mı bilmiyorum. Çünkü
1: burası börekçi.
0: İşte börekçi dükkanında da bir motosiklet dışarıdan gelip o da buraya savrulmuş durumda. Tabii dükkanın içi, ben şöyle geçeyim Ertan. Dükkanın içi zaten savaş alanına dönmüş durumda. Buradaki tezgah muhtemelen devrilmiş. Motosiklet dışarıdan savrulan buraya. İçerideki eşyalar üst üste binmiş durumda.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: İstanbul'un yaşamış olduğu afet bugün hemen tüm gazetelerin ilk sayfalarında yer alıyor. Sabah gazetesine bir bakalım. Sabah gazetesi bu afeti nasıl görmüş? Tabii gecenin ilerleyen saatlerinde tablo daha da netleştiği için birçok gazete ilk sayfanın daha alt noktalarında görmüş durumda. Hemen sabaha baktığımızda İstanbul felç oldu. Bir can kaybı diyor. Ne yazık ki o can kaybı sayısı daha sonra gecenin ilerleyen saatlerinde ikiye yükseldi. İstanbul'u vuran sağanak yağış alarm verilmesine rağmen önlem alamayan Büyükşehir Belediyesi nedeniyle afete dönüştü. Altyapı çöktü. Temizlenmeyen rögarlar taştı. Birçok ilçede ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Araçlar yolda kalırken caddede sel sularına kapılan bir kadın son anda kurtarıldı. Fatih'te su birikintisine basan bir çocuksa elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Birazdan konuşacağımız önemli ve acı tablolardan biri gece.

0: Karşınızdayız. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek. Bizler birlikte. Adil Hocam bir kez daha hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ne yazık ki iki can kaybımız var. Bu yaşanan facia nasıl oldu, bunları konuşacağız. Ama muhabirlerimiz sıcak noktalarda sahada haber nöbetlerini tutmaya devam ediyorlar. İstihbarat şefimiz Ramazan Almaçayır sahada. Kadir Mercan yine Maslak'tan o kurtarılmayı bekleyenlerin olduğu noktada bizi bekliyor olacak. Ama öncelikle bir Ramazan'a gidelim. Ramazan bulunduğu noktada neler oluyor? Çünkü günün ağarmasıyla birlikte o tabloyu daha net görmeye başladık. Ramazan, hemen söz sana bırakıyorum. Diğer muhabir arkadaşlarımıza da birazdan döneceğiz.
2: Gökhan, biraz önce gösterdiğimiz görüntüler, izleyicilerimize aktardığımız görüntüler gerçekten de durumun ciddiyetini en net gösteren karelerdi belki. Buradan esnaf arkadaşlarımız yukarıda da durumun sıkıntılı olduğunu söyledi. Biz biraz o tarafa doğru gitmeye çalışacağız. Sevindirici taraf şu, hep böyle hasar, felaket görüntüsü göstermek istemiyoruz. Ekrana gösterelim. Bu alanda en azından 300-500 metre alanda herhangi bir sıkıntı yok gibi. Fakat dere yatağından görüntüler vermeye devam edelim. Bu dere yatağı da bazı noktalarda artık ben bu bariyerleri ileride yıkmış ama neyse ki şu anda bu yükseklik bir taşma riskini göstermiyor. Buna şükredelim. Ancak buradan aşağı doğru o kadar şiddetli bir su akıntısı olduğunu görüyoruz ki tabelaları, işte skuter, bunları paramparça etmiş. Ertan, ileriye doğru gidelim. Kaldırımları zaten birçoğunu yerinden sökmüş durumda. Şu an görüyorsunuz, şurada bir tane demir parçası var. Şu arkadaşlar araçlara da bunu da kenara atalım. İçeride de bir su tahliye sesi var. Çünkü oradan bir motor sesi de geliyor. Orası da muhtemelen dolu. Biz devam edelim Ertan. Gökhan, bak burada, bakın, vatandaşların kısa süreli seyahatlerini yaptıktan sonra belli bir alana bıraktıkları skuterlar, onlar da selden maalesef nasibini almış, paramparça olmuş durumda, dağılmışlar. Burada kaldırımın yine çöktüğünü görüyoruz. Yine devam edelim bu şekilde. İşte bu rampalardan aşağı doğru şiddetli bir şekilde akan sular aşağıdaki araçları sürüklemiş anladığımız kadarıyla. Ortalık adeta savaş alanı gibi birçok yerde.
0: Ramazan, yine senden görüntüler almaya devam edeceğiz ama Merve Köloğlu da Kağıthane'den görüntüleri veriyor. Adil Hocam'ın stüdyomuzda. Şimdi Adil Hocam, iki nokta, Ayaza ve Kağıthane. Kağıthane'de suyun ne kadar yükseldiğini de görüyoruz şu an itibariyle. Ramazan'a da Merve'ye de sorularınız olacak biliyorum. Ne yaşanıyor şu an? Özellikle baktığımızda Kağıthane Deresi'nde bir aile yükseldiğini görüyoruz.
1: Evet, aslında Kağıthane Deresi'nde yükselmiş vaziyette ama o, yani kanala baktığımızda, derenin yatağına baktığımızda oldukça geniş bir alana yayılmış vaziyette ki yan taraflarda geceki o taşkının izlerini göremiyoruz. Yan taraflarda yok, yani derenin menbaının dışında kalan alanda o taşkın izlerini göremiyoruz. Buralarda taşkın oluşmamış ama Ayazağa'ya döndüğümüzde baktığımızda, ki o kanal genişliklerine baktığımızda, Ayazağa'da Ramazan'ın o taraf gösterdiği görüntüyle baktığımızda ki aralarında kanalın genişliği, derinliği de büyük bir olasılıkla, evet, sığ bu bir kanal. Ayazağa'daki bu kanal kapasitesi yetersiz kalmış.
0: Yani belli. Ayazağa'daki derenin taşmasının sebebi kanalın kapasitesi.
1: Kapasitesi yetersiz kalmış ve gelen sularda görüyorsunuz ki kanalın etrafında zaten blokajdan kapatılmış vaziyette. Sular kanala çok çabuk ulaşamamış. Belli bir noktalarda da tıkanıklık yapmış. Bu kanal kapasitesinin arttırılması bir kere elzem olarak arttırılması gerekiyor. Bugün bunu yaşadık ama birkaç ay sonra, bu sene içerisinde bu tür görüntüleri tekrar burada yaşanması çok muhtemel gözüküyor. Buranın bir an önce ele alınması gerekiyor. Aynı şekilde Kağıthane'ye de baktığımızda, Kağıthane'deki o kanalın genişliğini görüyorsunuz. Yan taraflardaki o geceki çok daha kuvvetli olan yağışta o kanalın kanallı bir taşkın oluştuğu şimdi gözükmüyor.
0: Şunu da söylemek gerekiyor. Özellikle Kağıthane için baktığımızda, şimdi derenin ıslahı, derenin temizlenmesi, derenin taşması, bunların önlenmesi için aslında alınması gereken adımlar vardı. Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olması gereken adımlar var. Bunların buralarda da bir eksiklik olduğunu da görüyoruz sanırım. Bu görüntülerde, çünkü evet bir afet var ama çok da üzerimize düşeni de yapmamış sanırım.
1: Bir dereye yeterince ulaşamamış etraftan. Çünkü özellikle Ayazağa'da gördüğümüz görüntülerden de gördüğümüz kanalın, yani dere kanalının kenarları blokajdan zaten betondan kapatılmış ve dereye ulaşması çok kolay gözükmüyor. Aynı zamanda o dere kapasitesi, yani kanalın kapasitesinin düşük kaldığı gözüküyor ki Kağıthane ile

0: Ayaz Ağa'yı kıyasladığımızda Kağıthane'de çok çok vahim, Ayaz Ağa'daki çok çok vahim tablo
1: yaşanmamış.
0: Yok, yaşanmadı ki Kağıthane'ye daha başka alanlardan, sadece Ayaz Ağa'dan değil, diğer alanlardan da, Alibeyköy'den de, buradan da akışlar geldi, bu kuvvetli akışlar. Kağıthane'de kapasite yeterli. Kanala giden sular normal, yollarda kapatılmadı. Belki yollarda ufak tefek 15-20 santimlik yükseliş şeklinde yağışlar olmuştur. Belki 30 santimlik şeyler, birikintiler olmuştur ama bir aracı sürükleyecek kadar büyük birikintiler oluşmamış. Ayaz Ağa'daki problemin artık bir kanal kapasitesi problemi. İkincisinin de o kanala gelen suların, yani daha doğrusu etraftaki akan suyun kanala akamadığını bizlere gösteriyor. Aslında çok böyle kilometrelerce, 15-20 kilometrelik bir alan değil orası.
1: Dar bir alan, evet.
0: Yani Ayaz Ağa'nın şeyini düşündüğümüzde toplasanız 3-5 kilometrelik taş çatlası bir alanda bu şeyin yapılmasında elzem olarak gözüküyor.
1: Hocam, tabii şunu da konuşmak gerekiyor. Evet, biz bu işin ekonomik tarafını konuşuruz, eksiklikleri konuşuruz ama iki canımızı kaybettik. Şimdi aslında her şeyin ötesinde bu var. İki canımız gitti. Bunlardan biri Fatih'te bir elektrik akımına kapılarak 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Biz bunu İzmir'de de görmüştük. Su birikintisine basıyor. Tabii o görüntüleri ekranlara getiremeyiz ama su birikintisine basıyor ve hayatını kaybediyor. Şimdi burada da büyük bir problem karşımıza çıkıyor. Şimdi sanırım bu su birikintilerine basma konusunda da artık bugün daha da dikkatli olmak gerekecek.
0: Evet. Şöyle ki sizin de söylediğiniz gibi bu yağış zamanı, aslında bunları çok çok yaşamadığımız için ya da çok eski yıllarda yaşanmıştır. Artık yani iletişim çağındayız. Her şey çok çabuk aktarılır. Kesinlikle. Çok eski yıllarda belki olmuş olabilir ama bunların yaşanmaması gereken şeyler. Aslında bu tür yağışlarda bu bir afet. Bazı noktalar için, en azından yani sokaklardaki noktalar için işte elektrik sisteminin kesilmesi gibi, birikintilerin olduğu yerlerin sensörle belirlenip, o teknolojiler var artık, sensörle belirlenip oralardaki elektriğin kesilmesi gibi önlemler alınabilir diye düşünüyorum.
1: Peki şunu soralım, görüntülerde de gördük, tabii su çok şiddetli, bu suya karşı durabilmek, araçları bile savuran suya karşı ne yapacağız? Ama diyelim ki İlerleyen saatlerde yurdun farklı noktalarında benzer bir tablo oluştu ve böyle bir suyun tam da ortasında kaldınız. Ne yapılması gerekiyor?
0: Öncelikle şunu söyleyeyim. Öncelikle meteorolojik uyarılara kulağımızı kabartalım. Daha da çok Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, bu konuda ülkemize yetkili kurum, bunların uyarılarına dikkatle takip etmekte fayda var. Yeri geldiyse de açıyoruz, meteoroloji radarı var. Telefonlarımıza Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radarını yükleyebiliriz. Birincisi bu. Yani yağışı takip edebilmek açısından. İkincisi de o yağışla birlikte yağışı hem takip etmek açısından. Eğer bunu gördünüzse, duydunuzsa ve üzerinize de geldiğini biliyorsanız, öncelikle az önce söylediğimiz gibi can güvenliğimiz.
1: Kesinlikle.
0: Yüksek yerlere çıkmamızda fayda var. Az önce de paylaşmıştık. Aracınızın içinde çok, yani güvendesiniz ama belli bir su yükseltisine kadar, taş çatlasa 30-40 santim, 30-40 santim üzerine su çıkmaya başladığında, yani 60 santimetreye geldiğinde aracınız sürüklenecektir. O yüzden aracınız hiçbir zaman o zaman güvenli değil. Ya da bir de şu var, su birikintilerinizi aracınızdan geçmeye çalışmayın.
1: Bu çok önemli.
0: Evet, çünkü bir, gözünüzden kestirdiğiniz, yani derinliği bilemezsiniz. Suyun ne kadar derinde olduğunu bilemezsiniz. O yüzden aracınızı güvenli bir yere çekin. Bırakın yağışın geçmesini bekleyin ya da siz kendinizi güvenli bir yere alın.
1: Şimdi Kağıthane'den görüntüler geliyor. Şimdi araçların geçtiği noktayı görüyoruz. Su seviyesi bir hali yükselmiş durumda. İlerleyen saatlerde ya da ilerleyen dakikalarda Kağıthane Deresi'nin, çünkü şu an debisi çok yüksek, evet, taşma riski var mı?
0: Şu an için şöyle ki dünkü yağış yok. Dünkü yağış değil. Bu debinin yani çok çok daha üzerine çıkmaz gözüküyor. Bir de görüntülerden gördüğümüz kadarıyla da yan tarafta daha kanalın dışında, yani bu akışın olduğu kanalın dışında bir yükselti daha var. Yaklaşık 2-3 metrelik bir 2-3 metrelik bir yükselti daha var. O gözüküyor. O yüzden Kağıthane açısından bir risk
1: yok.
0: Yani zaten saatlerde epey saat 8'e geldi. Öğle saatlerine kadar 3-4 saatlik bir periyot daha önümüzdeki bu yağışlar sürecek. Öğleden sonra da devam ediyor ama biraz daha şiddetini azalarak devam edecek yağışlar. Ama yine dediğimiz gibi tedbiri elden bırakmıyoruz. Mümkünse çok acil şeyleriniz yoksa bugününüzü evinizde istirahat ederek geçirebilirsiniz.
1: Şimdi görüntülere bakıyoruz. İstanbul Avcılar'dan ve

0: Hem otoyolundan gelen, Başakşehir'e giden yoldan gelen görüntüleri görüyoruz. Şu an itibariyle İstanbul'da %48-49'luk bir trafik yoğunluğumuz var. Tabii ki önceki günlere kıyasla çok akıcı bir trafik anlamına geliyor bu, ama yine de İstanbul'un kilitlendiği noktalar yine var. Özellikle Avcılar'dan gelen Başakşehir yolu, özellikle o yol zaten her zaman İstanbul'un hep kilitlenen bir yoldur, ama Avcılar'da yine yoğun bir trafik var. Bu arada bir hatırlatma da yapalım. Tabii ki toplu taşımayı kullanacak olan ve bu nedenle toplu taşımada da aksamalar vardı, ama bazı metro ve tramvay seferleri dün itibariyle durmuştu, ama onlar yeniden başlamış durumda. Hemen onu belirtelim. T3 Kadıköy Moda tramvay hattı, T1 Kabataş Bağcılar tramvay hattı ve M9 Ataköy Olimpiyat metro hattındaki seferler normale döndü. İstanbullu izleyicilerimiz toplu taşımayı kullanacaklar için. Bugün için tavsiyeniz nedir? Yani kendi işe gitmek zorunda olanlar var. Şimdi evet diyoruz işe çıkmayın, ama diyoruz ki işe gitmek zorunda, mesai başlıyor. Özel arabasıyla mı trafiğe çıksın, yoksa toplu taşımayı mı kullanmayı tercih etsin?
1: Toplu taşıma tabii ki yani hem o trafik yükünün azaltılması açısından, hem de ulaşımın daha kolay olması açısından toplu taşımayı tercih etmemizde yine fayda var. Ama şunu söyleyelim, o dün özellikle akşam ve gece saatlerindeki o kuvvetli yağış şu anda biraz daha zayıflamış durumda, ama yağış devam ediyor. Tavsiyemiz toplu taşıma, ama çok mecbur kalırsanız da yani araçtan taşımanız gereken bir şeyler olabilir, onlar olabilir. O yüzden aracınızdan da çıkabilirsiniz. Şimdi
0: toplu taşıma diyoruz, ama şu izleyicilerimizin aklına şu soru da gelebilir. Evet, siz toplu taşıma diyorsunuz, ama dün Ayazağa'da otobüslerin su içinde kaldı ve otobüsün neredeyse tamamının suyla dolduğu anlar vardı. Şimdi böyle bir tabloyla karşı, şimdi bugün Takvim Gazetesi'nde de bu fotoğraflarda da yer almış durumda. Diyelim ki istemeyiz, ama ilerleyen saatlerde farklı bölgelerde bu kez toplu taşıma su altında kaldı. Bu sefer ne olacak?
1: Ayazağa ekstrem bir durumdu. Yani Ayazağa bölgesini şu an bugün için biraz daha hani göz ardı etmekten kastım. Oradaki vatandaşları ayrı bir şeye koyup diğer bölgelerde çok büyük riskler yok. Onu söyleyelim evet. Öncelikle. Yani Ayazağa, Ümraniye'de dün aslında şu oluyor. Daha eski yıllarda su, sel ve taşkınların olduğu noktalar yine aynı noktalarda oluyor. Bu noktalar çok fazla değişmiyor. Çok nadirdir yani aynı noktaların daha önceki sel olmuş yerlerinin dışında başka yerlerde sel meydana gelmesi. Yani burada bir tekrarlayan süreçler var. Oralardaki dereler boşuna dereler değil. Boşuna oluşmuş dereler değil. O derelerin belli kapasiteleri yüzyıllardır var. Binlerce yıldır var. Ama biz işte orada şehirleşmeyle birlikte o dere kapasitelerini biraz daha düşürüyoruz, aşağı düşürmeye başlayınca. Mesela Kağıthane'de o dere kapasitesi düşürülmemiş. Evet. Ama Ayazağ'da o dere kapasitesi aşağıya gelmiş.
0: Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikteydi. Uzun bir yayın maratonunda yaklaşık 1,5 saattir bize eşlik ediyor. İstanbul'da neler yaşandı sorusunda aktardı. Adil Hocam çok teşekkür ederiz. Bugün yoğun bir gün olacak. Evet. Sizin için de tahmin edebiliriz, ama sıcak noktalara gitmeye devam edelim. Kağıthane ve Ayazağ bugün gözümüzün çevrildiği iki nokta. İstihbarat şefimiz Ramazan Almaçayır bizi bekliyor olacak. Sözü hemen Ramazan'a bırakalım.
2: Evet Gökhan, şu an için yağış sevgili konuğumuz Adil Tek hocamızın da söylediği üzere düne göre kıyaslanmayacak derecede biraz azaldı. Bu sevindirici taraf, ancak hala bulunduğumuz noktadaki dere yataklarının akış hızı, debisi bu halde. Şimdi karşı tarafta iki tane araç var. Onlar nizami park gibi görülüyor, ama ben biraz önce dikkatlice baktım. O araçlar da birbirine çarpmış durumda. Maalesef inanılmaz görüntüler ortaya çıkmış durumda. Gecenin ilerleyen saatlerine, hatta sabaha kadar devam eden o şiddetli yağışın ardında. Biz biraz önce o araç görüntülerini gösterdik. Yukarıya doğru gidiyorduk. Yukarıda da sıkıntı olduğunu söyledi buradaki vatandaşlarımız. İşte o kadar kuvvetli ki biraz önce vatandaşlarımızla yayın arasında sohbet etme imkanı bulduk. Burada şöyle anlatayım. Ertan beni takip edebilirse. Gece buradaki demir parmaklıkların görünmediğini söylediler. Yani suyun buralara kadar bu yol boyunda ve dere boyunca geldiğini ve bu alandaki parmaklıkların, demir parmaklıkların görünmediğini, suyla kaplandığını söylediler. Yani o derece bir yoğun yağıştan bahsediyoruz. Yukarıya doğru ilerlemeye devam edelim biz. Tabii önünde sel, su birikintileri, çer, çöp ne varsa toplamış durumda. Tabii vatandaşların da dükkanlarını artık temizleme mesaisi de bugün gün ışığınca daha da hızlı bir şekilde başladı. Buraya da selamünaleyküm, geçmiş olsun.
3: Selamünaleyküm.
2: Tabii dükkan büyük hasar görmüş gibi görünüyor. Evet. Televizyon tamircisi.
3: Aynen.
2: Geçmiş olsun diyelim.
3: Tamamıyla 1 metrelik su.

0: oldu.
1: Yine tenişiyor.
0: Tabii.
1: Geçmiş olsun.
0: Şurada seviye belli zaten.
1: Evet. Şöyle içeriye bir bakabilir miyiz?
0: İnşallah.
1: Evet. Burası da bir televizyon tamir dükkanı Gökhan. Artık gerek tamir için gelen televizyonlar, yer zaten balçıkla toplanmış durumda, dolmuş durumda. Sular çekildikten sonra büyük geçmiş olsun diyelim.
0: Sağ olun, sağ olun. Kolay gelsin. Size.
1: Evet, bu mağduriyetleri de ekranlarımıza getiriyoruz. Vatandaşlarımız da, esnaf da erken saatlerden itibaren dükkan temizlemeye başlamış. İşte o artık kurtarmaya çalışılan televizyonlardan bazıları buraya dizilmiş durumda. Büyük geçmiş olsun diyelim. Biz devam edelim ilerlemeye. Burada da biraz önce belirttiğim üzere su tahliye işlemi gerçekleşiyor, hala devam ediyor. Önüne ne geldiyse sürüklemiş durumda Gökhan. İçerisi işte su çekilen noktadaki yer savaş alanına dönmüş durumda. Çöp konteynerları, ağır tonajlı malzemeler, ağırlığı suyun bile kaldıramayacağını düşündüğümüz küçük diyemeyeceğimiz büyük parçalar, bunlar bile sürüklenmiş durumda. Burada da yanlış görmüyorsam bir beyaz eşya var, yok, kasalar. Gerçekten de büyük geçmiş olsun diyelim mega kente, İstanbullulara. Maalesef iki can kaybımız var. Bununla ilgili olarak da biraz önce Adil hocamız söyledi, sen de altını çizdin. Suyla birikintili bir noktalarda elektrik hatlarının geçtiği kablo vesaire varsa oralara kesinlikle vatandaşlarımızın dikkat etmesi uyarısında bulunalım biz de. Yine bir okul bahçesinde çöp konteynerlarının dağıldığını görüyoruz. İşte selin şiddetini gösteren en iyi örneklerden birisi. Şunu normalde iki kişinin kaldıramayacağı ağırlıkta bir demir parça. Buradaki korkuluk muhtemelen buradan söküp buraya atmış durumda. Biz ilerlemeye devam edelim. Tabii zaman zaman da yine su birikintileri oluşmaya devam ediyor. Burası caddelerden birisi. Ancak suyun kuvvetiyle birlikte camları paramparça etmiş bir başka dükkan. Tabii buralar açıldıktan sonra o sel sularının nasıl bir şiddetle geldiğini güvenlik kameralarına kaydeden iş yerlerinde daha net görülecek. Bunu belirtelim. Yine ilerlemeye devam edelim. Geriye bu şekilde moloz yığınları, parçalar bırakmış ama geldiği dükkanların hemen sağındaki, solundakinde hepsine de büyük hasar, zarar vermiş durumda. Yine esnafların dükkanlarını temizleme çalışmaları devam ediyor. Buradaki masa, sandalyeler, onları da belirtelim. Burası bir depo. Derinlik muhtemelen fazla. Kat olarak düşünürsek üst kata, yani zemin kata kadar suyla dolmuş durumda. Buralara da dikkat etme konusunda vatandaşlarımızı uyaralım. İşte yine muhtemelen park halinde bırakılmış ya da sürüklenmiş araçlardan bir tanesi. Etrafındaki selin getirdiği odun parçaları, moloz yığınlarını görüyoruz. Tekrar edelim, yayınımızın başında da söyledik. Allah bir daha yaşatmasın inşallah diyelim. Görüyorsunuz Gökhan, burada terlikler, çöp, odun parçaları, sürüklenen motosikletler. Gerçekten de ürkütücü manzaralar gündüz daha net ortaya çıkıyor. Tabii bu saatten sonra vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla şu anda dükkanlarındaki o hasarı gidermeye çalışıyorlar, ancak yetkililer de dün ilgili bakanlıklar, gerek İstanbul Valiliği, ekiplerin bölgelerde teyakkuz halinde olduğunu söylemişti. Artık bu saatten sonra yaraların sarılması için hızlı bir şekilde reaksiyon verilecek, bunu da belirtelim. Gerçekten de büyük bir faciadan dönüldü. Belki de facia, felaket diyebiliriz. Çünkü can kayıplarımız var. Büyük hasar var iş yerlerinde, dükkanlarda. Burası da bir medikal dükkanı. Camlar muhtemelen kırılmış. İçerideki su çekilmiş, ancak suyun yükseldiği nokta belli oluyor.
2: Balık çıkmalar da gitti.
1: Oralara da geliriz. Nerede, ileride mi?
2: İleride.
1: Geçmiş olsun.

0: işte Selin getirdiği eşyalar. Önünü ne kattıysa gelmiş Gökhan. Sağ tarafta da yine bir futbol sahası. Orası da kale direklerini bile yerinden sökmüş gibi, oynatmış gibi görünüyor. Yanlış görmüyorsam. Ertan, buradan gösterebiliyorsam bakın, o noktada da yedek kulübelerinin olduğu alanlar sanırım. Onları bile yıkmış. Kale direklerinin de sağa sola savrulduğunu görüyoruz. Zaten demir parmaklıklara getirdiği çöp yığınlarını görüyoruz sürükleyip. Ertan, böyle devam edelim. Yani hangi tarafa baksak Selin bıraktığı bir enkaz, hasar görüyoruz. Yine burada başka bir iş yeri. Umarız camları selden dolayı kırılmamıştır ya da esnaf arkadaşımız açmıştır diyelim. İçerisi suyla dolu. Muhtemelen bir cam kırığı değil de burası önlem alınmaya çalışılmış. Buradaki tahta parçası ve sandalyelerle bu meydan alanına doğru şu an ilerliyoruz.
1: Nereye çekiyorlar acaba ya? Biliyor musun?
0: Şu an bilmiyoruz ama aşağıda çekici vardı. Bir bakın istiyorsanız. Arabanız mı kayboldu? Aşağıda birkaç tane araç var ama bilmiyorum sizden. Yok, taksi yoktu. Onu görmedik. İşte bir arkadaşımız da taksi kaybolmuş, ticari araç. Geçiyoruz o tarafa doğru. Bu taraftan mı? Evet. İşte burası da kaldırımlar sökülmüş. Yol çamur balçık halinde. Yine bu beyefendinin aracı galiba. Sizin aracınız mı? Geçmiş olsun diyelim size de. Ertan, devam edelim. Buradaki manzara daha da ürkütücü Gökhan. Araçlar bu noktalarda maalesef mahsur kalan araçlar var. Neyse ki bir can kaybı yaşanmadı. Burada da bir araç vardı. Suyla mı dolmuş? Arkadaşımız aracını basıyordu ama. Evet. İçeriği görüyorsunuz. Sizin araç mı? Kimin bu? Balçık, çamur. Görüyorsunuz burada. Umarız sürücüsü içinde değildir diyelim ama cam açık. Muhtemelen aracını terk etmiş sürücümüz. İnşallah herhangi bir sıkıntı yoktur. Koltuklar tamamıyla çamurla kaplanmış durumda. Zaten Gökhan, buradaki yükseklikten anlayabiliyoruz. Muhtemelen bu noktaya kadar su yükseldi ve balçık çamur yığınında burada duruyor. Yeri şu anda Ertan gösterebilirsen. Hem selle birlikte çamur da sürüklenmiş gelmiş. Zaman zaman öbekleşmiş durumda. Burada da buradaki bu balçık yığınını kaldırma çalışması. Hangi tarafa baksak ilginç görüntü, ürkütücü görüntü önümüze düşüyor Gökhan. Şimdi onu göstereceğim. Şurada dikkatimi çekti. Bir araç kaldırımın üstüne adeta çıkmış durumda. Ertan, oraya doğru gidelim. Bu tabii ki bir aracın şoför manevrasıyla buraya çıkması fizik kurallarıyla aykırı. Sel sularının kaldırdığı ve buradaki oturma alanına aracın çıktığı görseli, görüntüyü görüyoruz. Şu an görüyorsunuz Ertan. Ertan, bu taraftan gösterebilirsen. Adeta buraya bir otomotiv galerisinde sergilenen araçlar örneği gibi suyun kaldırmasıyla bu noktaya gelmiş görünüyor anladığımız kadarıyla. Dedim ya Gökhan, yani her tarafta gerçekten büyük bir hasar var. Burada da yine moloz yığınları. Şimdi burada tahta parçaları gibi görüyoruz ama Ertan gösterecek. Bir motosiklet var burada da Gökhan. Görüyorsun. Bu motosiklet de şu tahtayı kaldırırsak daha net görülecek. Görüyorsunuz, bir tane motosiklet var. Gerçekten de İstanbullulara büyük geçmiş olsun diyelim. Ertan, çivi falan olabilir, dikkat et. Buraya da gelelim. Oraya da yine çok büyük hasar verdiğini görüyoruz. Şu an manzara bu maalesef. Evet. Ertan, biz devam edelim. Sizin kedi mi? Gel, burada bir, bu tarafta hanımefendinin kedisiymiş.
2: Arkadaşım dükkan sahibiydi, arkadaşım.
0: Geçmiş olsun.
2: Teşekkür

0: O da mahsur kalmış. Neyse ki oldukça korkmuşa benziyor. Neyse ki kendini bir yere saklamış. Efendim. Evet, gerçekten de büyük geçmiş olsun diyelim mega kente İstanbullulara. Kedi de kendini muhafaza altına alabilmiş. Oldukça korkmuşa benziyor. Ertan, biz ilerlemeye devam edelim. Yani tabiri caizse savaş alanına dönmüş durumda Gökhan. Ertan, ilerleyeceğiz ama o tarafa doğru gösterebilirsek. Şimdi bulunduğumuz alanda ne tarafa baksak maalesef bir hasar, savrulmuş bir motosiklet görüyoruz. Orada da yine bir motosiklet oraya savrulmuş durumda. Biraz da geri manevra yapan aracın hemen arkasında başka bir motosiklet var. Şöyle ilerlemeye devam edelim biz. Biz bu arada yayındayız sanırım Gökhan. Hattan düşmediysek.
1: Hasan, seni dinliyoruz. İzlemeye devam ediyoruz.
0: Devam ediyorum ama yayına. Gerçekten Gökhan, inanılmaz görüntüler var.
1: Peki Ramazan, şimdi
0: olduğu
1: bu...
0: Olduğu yer daha işaret etti buradaki bir arkadaşımız.
1: Ramazan, burada da aşağı yukarı tabii, evet, net bir şey söylemek mümkün değil burada... ama tabii ki iş yerleri var, evler hasarlı, motorların savrulduğunu görüyoruz. Sadece senin bulunduğun, evet, bölge açısından baktığımızda ne kadarlık bir zarar tahmin edilebilir?
0: Yani Gökhan, bunun yani tahmin edilmesi zor, öyle söyleyeyim. Gerçekten çok büyük bir hasar olduğunu görüyoruz. Oraya da geçeriz. Buradaki beyefendi arka taraftaki dükkanların da büyük hasar gördüğünü söylüyor. Bu soruna aslında tahmin edemeyeceğimizin sebebini gösteren bir cevap aldım beyefendiden. Çünkü nereye baksak bir hasar var. Burada rögarların hala taşmaya devam ettiğini görüyoruz. Yani şunu belirtelim Gökhan. Gerçekten çok çok şiddetli bir yağış yaşandı. Bu yağıştan umarız ders alırız. Yani bu yağış çok şiddetliydi. Belki birçok dünyanın farklı yerlerinde de bu altyapı belki kaldırmayabilirdi ama biz yine de bundan ders alıp minimum derecede bu hasarları atlatma açısından ders almamız gereken bir örnek oldu bu. Yani bir musibet bin nasihattan iyidir atasözünün belki de karşılığını yaşadığımız günlerle karşı karşıyayız. Gerçekten hasar büyük. İki can kaybımız var. Allah rahmet eylesin. Şimdi Ertan, gelebilirsen. Ertan, bu tarafa bir gelebilirsen. Şimdi Gökhan, bak, seldeki kuvveti, selin kuvvetini görüyoruz. Bu da sürüklenmeyle birlikte muhtemelen bu dere yatağının da burada tıkanmasına neden oldu. Yani bir ağaç parçası var, artık moloz yığını demiyorum. Bir ağaç gövdesi var orada. Oldukça da ağır bir ağaç gövdesi olarak buradan görülüyor. Tabii ki bunlarla birlikte şiddetli yağış da eklenince maalesef böylesine içler acısı bir manzarayla karşı karşıya kalmış durumdayız. Şimdi bu taraftan devam edelim. Şunu belirtelim Gökhan, görmüş olduğun araçların %90'ı Nizami Park olan araçlar değil. Ya Nizami Park bırakıldıktan sonra selde mahsur kalan araçlar ya da seyir halindeyken sürücülerin aracını terk etmek zorunda kaldığı araçlar. İşte onlardan bir örnek daha. Bu aracın da burada belki Nizami Park'tı ya da burada suya yakalandı. Bu aracın içerisinde, Ertan gelebilir misin? Bu aracın içi de tamamen çamur ve sel suyla kaplanmış durumda. Yani görmüş olduğumuz araçların Nizami Park olduğunu izleyicilerimiz düşünmesin. Gördüğümüz bütün araçlar %90'ı belki ya da %95'i sel nedeniyle bu noktada mahsur kalmış araçlardan oluştuğunu görüyoruz. Çünkü her yanına gittiğimiz aracın ya bu şekilde hasar gördüğünü ya da içinin suyla dolduğunu görüyoruz. Biz ilerlemeye devam edelim. Yine dükkanlar büyük hasar almış durumda. Yani sadece suyun basmasıyla sınırlı kalmamış, dükkanların camını, çerçevesini yerle bir edip içerideki aksesuarlara da büyük zarar vermiş.

0: burası da işte bir kafeterya sanırım. Masa, sandalye, her şey paramparça olmuş durumda. Devam edelim. Diyorum ya, artık gezdiğimiz lokasyonlarda hasar olmayan yer gördüğümüz zaman seviniyoruz. Yukarısı temiz gibi görünüyor. Çünkü o caddenin o kaldırımlardan bu tarafa, bu meydana inen bölümde hasar buralarda çok büyük. O yukarıdan şu anda tam o ileriye gidemiyoruz, ancak uzaktan gördüğümüz kadarıyla artık hani neyse ki oralarda bir hasar yok diye sevindiğimiz bir yayın gerçekleştiriyoruz. Yine işte dünküne göre az bir yağış olsa da rögar kapaklarının yine taştığını görüyoruz. Ertan, şuradan bir beyefendiden rica ederim karşıya geçmeye. Aslında suyun şiddetini gösteren en iyi görüntülerden birisi bu dere yataklarıydı. Ve burada hala şiddetli bir şekilde akmaya devam ediyor. Şimdi karşı tarafta da çok iş yerinin sular altında kaldığı, evlerin sular altında kaldığını söylemişti beyefendi. Tabii ki o güzergaha geçmeye çalışacağız.
1: Peki Ramazan, şimdi derenin Ertan, bir de bu tarafa gidelim. Derenin debisinde şimdi artık yağış dün geceye göre daha azalmış durumda. İlerleyen saatlerde daha da azalacak ama derenin o akıntısının şiddetinde bir azalma yok mu şu ana kadar? Sen yaklaşık bir saat, bir buçuk saattir yayınımıza katılıyorsun. Bir gözlemin var mı debinin azaldığına dair?
0: Gökhan, şöyle göstereyim. Bir saate yakındır yayın yapıyoruz söylediğin gibi. Derenin şiddetinde, debisinde, akıntısında bir azalma yok benim izlediğim. Bunu neye göre söylüyorum? Burada önünde bir bariyer olmasına rağmen burada bile yavaşlamadan hızlıca akmaya devam ediyor. Şuradan daha net gösterecek Ertan. Görebiliyor musun Ertan? Büyük bariyerler olmasına rağmen burada bile çok şiddetli bir şekilde akmaya devam ediyor. Ancak benim gördüğüm sevindirici taraf şu. Dere yatağının yüksekliği yaklaşık 1 metre falan daha var. Yani umarız ki bir taşkın riski yok burada. Ertan, tam ileriyi gösterebilirsen, bakın nasıl şiddetli akıyor. Oradan daha net gösterecek o ilerideki köprü ayağının altından. Ama sevindirici tarafta debisinin bu kadar şiddetli olmasına rağmen sevindirici taraf 1 metrelik yüksekliğe kadar gelemeyecek gibi, öyle görünüyor. Sadece bu yağmur sularının sel sularıyla birlikte yükselmiyor. Şunu da belirtelim. Ertan, sağda görebiliyor musun? Dışarıda bir su baskını olmasına engel olması için dere yatağına akan bölümler var. Oradan gelen sular da dere yatağını yükseltme durumu söz konusu. Hali hazırda ikamet ya da yerleşim yerlerine risk olmaması için dere yatağına yönlendirilen su yolları. Ama sevindirici taraf şu. Biraz önce de tekrar ettim, tekrar altını çizelim. Hem bizi dinleyen hem de izleyen izleyicilerimizle ilgili bilgilendirme babında. Ertan kenarları gösterebilirse 1 metre, sanırım yanlış bilgi de vermeyeyim, 1 metrelik bir mesafe daha çok rahat bir şekilde var. Yani burada bir taşkın riski şu an için görünmüyor gibi, inşallah da olmaz. Meteorolojinin tahminlerinde de düne göre bugün yağışın daha az olacağını tahmin edilmişti. Biz devam edelim bu tarafa doğru. Ama şunu söyleyelim, zaman zaman çisenti şekline dönüyor yağış. Bu sevindirici taraf. İnşallah da artık sel ya da daha büyük sıkıntılara neden olacak bir sıkıntıya neden olmaz. Ama geride bıraktığı hasar çok büyük. Her taraf balçık, çamur, sel sularının sürüklediği moloz parçaları, eşyalar, meyve kasaları. Burası aslında normalde bir meydan, cıvıl cıvıl bir yaşam alanının bölümü, ancak şu anda böylesine sıkıntılı bir görsel karşımızda. Özellikle son dönemlerde zaman zaman haber de yaptık. Trafikte sayısı çok fazla artan ulaşım araçlarından biriydi motosikletler. İşte o motosikletler bugün maalesef büyük hasar görmüş durumda. Nereye baksak bir motosiklet var. Bir tanesi de oraya savrulmuş durumda.
1: Ramazan, yani senden detayları almaya devam edeceğiz. Farklı noktalara da gideceğiz. Haber nöbetimizi tutmaya devam ediyoruz haber olarak. İstanbul'un birçok farklı noktasında. Bir değerli yayın konuğumuz olacak şu dakikalar itibariyle. Afet yönetimi uzmanı Ogün Şimşek bizlerle birlikte. Ogün Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Görüntüleri ekranlara getiriyoruz. İstanbul, evet, son 100 yılın belki de en büyük yağış felaketiyle karşı karşıya, ama bir yandan da bu felaket geliyorum diyen bir felaket. Sürpriz değildi, meteoroloji uyarmıştı ama tablo bu şekilde. Nerelerde hatalar oldu?
2: Şimdi tabii ki İstanbul öncelikle yapı stoğu ve çarpık kentleşmesiyle bir hayli handikaplı bu konuda. Bu dahil işte kar yağdığında veya herhangi bir deprem riski olduğunda benzer olaylar yaşanıyor. Burada 3 tane ana unsur var. Birincisi kamu ve kamunun görevleri. Şimdi tabii ki meteoroloji uzun bir 10 gündür yaklaşık uyarılar yapıyor. Aynı zamanda biz cep telefonu çok yaygın kullanıldığı için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve AFAD'ın telefon aplikasyonlarını mutlaka cebimize indirmemiz lazım. Hı hı. Bu aplikasyonlarda ne zaman yağış beklendiği, nerelerde yoğunlaşacağı genel bilgi olarak geçiyor ki dün öğlene doğru benim cep telefonumda, birçok cep telefonuna şiddetli yağış, evet, uyarısı diye uyarı gelmeye başladı. Şimdi tabii ki dün bazı hatalarımız şöyle oldu belki. Kamu okullar özellikle veya kamu öğleden sonra tatil edilip servisleri trafikten çekebilirdik. Bu trafik yoğunluğunu azaltır bir önlem olabilirdi. Burada biraz geç kaldığımızı tahmin ediyorum. Tabii belediyeye en son gelmek istiyorum ama bizim insanımızın bu türlü olaylarda nasıl davranacağıyla ilgili bilgisi son derece zayıf. Dolayısıyla böyle bir olayla karşılaştığı zaman nereye gitmesi gerektiğini, ne yapması gerektiğini, nerelerde durması gerektiğini, bir sel taşkın olduğu zaman ne kadar mesafeden sonra oraya basmaması gerektiği, her şeyden önemlisi böyle uyarıların yapıldığı bir günde güne başlarken hangi kıyafetlerle yola çıkılacağını mutlaka artık öğrenmeliyiz. Ben dün Mecidiyeköy bölgesinde bir gözlem yaptım. İnsanların, özellikle bayanların, ki bu konularda en önemli olay insanların ayakkabı sağlamlığıdır, hala iş yerlerine sanki hava açıkmış gibi hareket ettiklerini, üstlerinin herhangi bir ek önlem almadıklarını, ayrıca şemsiyelerinin son derece dayanıksız olduğunu, kullandıkları yağmurlukların su alabilecekleri, ki Ramazan Bey'e de buradan bir uyarıda bulunalım. Bu bölgelerde dolaşırken giymiş olduğumuz o sarı botlar umarım anti statiktir, yani elektrik geçirmezdir. Çünkü böyle bir vefat yaşadık.
1: Evet, hocam üzücü. Onu isterseniz bir soralım. Evet, evladımız. Her şey bir tarafa ama iki can kaybettik. Biri o su birikintisine kapıldığı için hayatını kaybeden, elektrik akımına kapılan bir çocuk. Şimdi bugün, evet, her yerde bu birikintileri göreceğiz. Altyapı tabii zarar görmüş durumda kentin önemli bir kısmında. Bunun bir daha yaşanmaması için hepimizin dikkatli olması gerekiyor bugün. Buna ilişkin uyarılarınız nedir?
2: Şimdi tabii ki öncelikle kurumların yapmış oldukları elektrik panolarını doğru sabitlemesi, bu türlü selleri düşünerek yerlere sabitlemesi, ki bugün ben de iş yerime doğru gelirken iki tane elektrik trafo kapısının selden etkilenip, ki Sarıyer bölgesinde oturuyorum, tamamıyla kapakları açıktı. Yani bir kişinin merakla bile uzanarak elleyebileceği, ki o kablo bağlantılarının yere doğru nasıl olduğunu gördüm ve suya basmadan açığından geçme, evet, ihtiyacı duydum. Dolayısıyla önce bu türlü bakımları mutlaka, bu türlü olaylar, bakın 10 gündür uyarı var diyoruz ama 10 gündür bu elektrik panolarının bakımları yapıldı mı? Belediye şu anda tamam, afet oldu geçti ama şu anda müdahale edilmesi gereken en acil yer Ramazan Bey'in gösterdiği yer. Çünkü Ayazağa'daki sel taşkın bariyeri, o kanalla biraz daha ilerideki o plazaların önündeki kanal aynı genişlikte değil.
1: Evet.
2: Siz bu kanalları eğer belli köprülerle karşıya doğru geçme yerleri, ki yapmak mecburiyetindesiniz, bunları yaptığınız zaman selle gelen ağaç birikintileri, tahta veya işte buradaki motor gibi malzemeler burayı tıkıyor. belediyenin ilk müdahale etmesi gereken bu tıkanan yerler. Evet. Bakın eğer yağış devam eder ve bu yağış artmaya devam ederse aynı olay bugün aynı yerde yine yaşanacak.
1: Bu çok önemli bir uyarı hocam ama tabii, isterseniz bir araya gireyim. Çünkü sahaya da dönmemiz gerekiyor. Şimdi özellikle Ayazağa ve Kağıthane iki önemli başlığımız. Bir Kağıthane'ye isterseniz bir kez daha gidelim izninizle. Merve Köleoğlu bizi bekliyor olacak. Özellikle derede o son durum ne? Merve neler oluyor, hemen sözü sana bırakıyorum.
3: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Evet, yurt genelinde

0: Ve İstanbul'da etkili olan ciddi sağanak yağışın ardından İstanbullular oldukça zor bir geceyi geride bıraktı. Ancak havanın aydınlanmasıyla beraber aslında gündüzde de bu mücadeleye devam ediyoruz. Şu an bulunduğumuz nokta son saatlerde ve dünden bu yana yaşananların boyutunu anlatmak için de oldukça çarpıcı. Kağıthane'deyiz. Saatler boyunca etkisini sürdüren sağanakla birlikte İstanbul'un birçok noktasında hayat adeta durma noktasına geldi. Yollar göle döndü, araçlar sular içinde kaldı ve vatandaş mahsur kaldı. Burada ise yağışın ardından Kağıthane Deresi'nde bir taşkınlık gördük. Şu anda Kağıthane Deresi'ni ekranlarınıza getiriyoruz. Taşan derenin suları çevreye yayıldı ve hemen yanındaki ekranlarınızda görmüş olduğunuz tarihi Sadabat Camii'ne kadar ulaştı. Bakın, su yalnızca caminin bahçesine ulaşmadı. Caminin içerisine, ibadet alanına kadar girdi. Ama İstanbul'da yaşananlar elbette yalnızca Kağıthane ile de sınırlı değildi. Dün sabah saatlerinde başlayan yağış saatler ilerledikçe etkisini artırdı. Özellikle akşam saatlerinde İstanbul'un birçok noktasından peş peşe su baskını ve mahsur kalma haberleri geldi. Rakamlar da aslında tablonun boyutunu ortaya koyuyor. Kısaca ondan bahsedelim. İstanbul Valiliği'nin açıkladığı verilere göre yalnızca dün sabah 6 ile akşam 8 arasında AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2518 ihbar ulaştı. Kent genelinde binlerce personel, binlerce araç ve iş makinesiyle müdahaleler gerçekleştirildi. Mahsur kalma vakaları yaşandı. Heyelan ihbarları kayıtlara geçti. Ve İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada yaklaşık 100 yıllık tarih boyunca en yüksek yağış oranının ölçüldüğünü belirtti. Bu ise metrekare başına 200 kilograma kadar gerçekleşen bir yağıştan bahsediyoruz. Şu anda biz Kağıthane'deyiz. Tarihi Sadabat Camii ve çevresindeyiz. Ekranlarınıza getiriyoruz. Burada yalnızca cami de değil. Burada Sedef Atölyesi var. Onun da suları onda sular altında kalmış durumda. Sarıyer ve Kağıthane'de bazı yollar tamamen suyla kaplandı. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Kimi vatandaşlar yağmura otobüs duraklarında otobüsün içinde sular altında yakalandı. Kısacası İstanbul dün saatler boyunca yağmurla ve yükselen suyla mücadele etti. Şimdi hızlıca Sadabat Camii'nin avlusuna doğru devam ediyoruz. Göle dönmüş yerde görüyorsunuz, kuşlar da bir yandan aslında bundan faydalanıyor da diyebiliriz.
1: Merve, bir yandan da bize dereyi de görüyoruz. O derede şu an bir taşma riski de var mı?
0: Evet, dereyle birleşti. Şu biraz önce meteoroloji mühendisi Adil hocamızın yayınında da bahsettiği gibi aslında Kağıthane Deresi nispeten Ayazağa'ya göre biraz daha iyi. Çünkü genişlik kısmı daha açık olduğu için. Fakat tabii ki derinliğini bilmediğimiz hiçbir suya adım atmamak alacağımız önlemlerden biri. Taşma durumu gelecek dakikalarda ve gelecek saatlerde yaşanabilir. O yüzden tedbirli olmakta fayda var. Vatandaşlarımıza ve araç sürücülerine derinliğini bilmediğimiz hiçbir su birikintisine ne ayak basmaları ne de araç ile ilerlememeleri konusunda önerelim. Yeni bir güne başladık, ancak İstanbul için tehlike tamamen geçti değil. Çünkü meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nin uyarıları devam ediyor. Bugün öğle saatlerinden sonraya kadar da İstanbul'da aralıklarla sağanak bekleniyor. Bir başka başlık da rüzgar. Kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Bu da suyun ivmesini de hızlandıracak anlamına geliyor. Dolayısıyla sel, su baskını ve yıldırım, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da dikkatli olunması gerektiğini tekrar hatırlatalım. Şu an ekranlarınızda tarihi Sadabat Camii'nin avlusunu görüyorsunuz. Dereyle birleşmiş durumda. Burada nispeten küçük bir gölet de oluşmuş diyebiliriz. Suyla kaplanmış hiçbir yola girmiyoruz. Suyla kaplanmış hiçbir birikintiye basmıyoruz. Özetle İstanbul oldukça uzun ve zorlu bir geceyi geride bıraktı. Havanın aydınlanmasıyla beraber de bakalım bu sabaha ve bugün hayatımızda ne gibi zorluklar yaşanacak diye bakıyoruz. Biz A Haber ekibi olarak kameraman Murat İçen Kağıthane'den Sadabat Camii'nin avlusundan bildirdik. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: Köylüoğlu'na teşekkür edelim. Merve yayınında bahsederken bir yandan da Ayazağa'dan gelen, o havadan gelen görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Aslında felaketin boyutu hep söylüyorduk. Havanın aydınlanmasıyla birlikte daha net göreceğiz. Çünkü gece bu kadar net karanlıktan dolayı görememiştik. İşte Ayazağa'da iş yerlerinin, fabrikaların, kargo şirketlerinin merkezlerinin bulunduğu o nokta. Ve o nokta şu an tamamen suyla kaplı durumda. Araçların hareket edemediği, mahsur kalanların hala olduğu, kurtarma çalışmalarının sürdüğü bir tablo var. var. Metrekareye 240 kilogramdan fazla yağış düştü. 240 kilogramdan fazla yağış düştü İstanbul'da. Bu ilçe ilçe değişse bile yağışın en fazla aldığı 2.1 Ayaza Avrupa yakasında, Anadolu yakasında Beykoz. Beykoz tabii biraz daha bu noktada şanslıydı çünkü özellikle

0: Özellikle oranın daha ağaçlıklı olması nedeniyle bu kadar yoğun etkilenmediğini gördük. Ama işte Ayazağa'ya, Maslak'a geldiğimizde tablo işte bu şekilde. Özellikle fabrikaların bulunduğu o nokta, o cadde üzerinde derenin de taşmasıyla birlikte evler, iş yerleri, merkezler su altında kaldı. Alışveriş merkezlerinin, otoparkının yine su altında kaldığını görüntülen ekranlara getiriyorduk. Havadan çekilen bu görüntü, evet, yağış etkisini en azından Ayazağa'da kaybetmiş durumda. Geceki kadar yoğun bir yağış yok. Rüzgar etkili ama yağışın etkisini kaybettiğini görüyoruz ama suyun çekilmesi tabii ki zaman alacak. Peki neden? Hep karşılaştığımız tablo. Özellikle vadinin yüksek noktalarından gelen çöpler, ağaç parçaları, toprak, kaya, bunlar hep giderleri de kapatmış durumda. Şimdi bunların açılması için çalışmalar olacak ama bu çalışma kolay bir çalışma değil. Gün boyunca takip edilmesi devam edecek bir çalışma ki hem suyun debisi azalacak hem su yavaş yavaş çekilecek. İşte suyun çekilmesiyle birlikte biz zaten bu noktadan sonra artık işin ekonomik kısmını, maliyetleri konuşmaya başlayacağız. Çünkü muhtemeldir ki bu kadar iş yerlerinin bulunduğu yerlerde, otelyelerin olduğu nokta, çok ciddi bir maddi kaybın da olduğunu görebiliyoruz. Savrulan arabalar, kırılan camlar, içi tamamen suyla dolan iş yerleri, restoranlar, işte tablo bu şekilde. Konuşmaya devam edeceğiz. Değerli yayın konuğumuz Ogün Şimşek de bize eşlik ediyor. Ogün Hocam, bu görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Dedik ya, evet, bir afet, 240 kilogramlık yağış, son 100 yılda İstanbul'un gördüğü en büyük yağış ama bir yandan da sürpriz olmayan bir yağış. Uyarılar vardı, belki daha fazla önlem alınabilirdi. İsterseniz biraz daha bu görüntüler üzerine konuşmaya devam edelim.
1: Şimdi tabii ki buradaki planlamaya da biraz değinmek lazım. Çünkü İstanbul'da çok bu türlü olaylarda aslında bir kazanç olan bir deniz varlığımız var. Bu türlü bir yerdeki suyu denize doğru hareketlendirmemiz ve oraya doğru tahliye etmemiz lazım. Ama bununla ilgili bizim herhangi bir raporumuz, herhangi bir hazırlığımız, herhangi bir sistematiğimiz var mı? Varsa da bu gibi durumlarda acaba çalışıyor mu? Şimdi yine enteresan bir olay. Ayaza İstanbul'da eskiden daha yoğundu. Şimdi seyrelmeye başladı ama bir lojistik üst.
0: Evet.
1: Şimdi bu nasıl olabilir? Yani afetten etkilenen bir yer lojistik üs olabilir mi? Ya da o arkadaki plazalar ve AVM'ler. Yani resmen dere yatağına binalar yapmışız. Şimdi bu gelirler mutlaka buralara, bu binalar, bu tesisler yapılırken, tesis edilirken buranın eskiden bir dere yatağı olduğu, hı-hı, mutlaka biliniyordu. Şimdi burada birazcık bizim insanımızın bu planlamalarda biraz eksik kaldığını, kurallara uymadığını görüyoruz. Şimdi Merve Hanım'ın bulunduğu yerle, yani Kağıthane ile Ramazan Bey'in bulunduğu yerin aslında köprüleri bile birbirinden farklı, dikkat ederseniz. Evet. Merve Hanım'ın bulunduğu yerde köprü aynı bizim Mimar Sinan'ın eski yapmış olduğu köprüler gibi yükselerek bir bombe yapıyor ve belli bölgelerde işte bu yığılmaları engellemek için yapılmış. Ama Ramazan Bey'in olduğu yerlerde sanki merdiveni yatay olarak koyup oraya bağlamışız gibi bir köprü geçintisi. Bu türlü olayların, bu türlü çapların, yani dere yatakları çaplarını doğru hesap etmemiz lazım. Ayrıca şimdi Ayazağa'nın bir handikapı var. O da şu: İki yerden, hatta üç yerden besleniyor. Yani bu bizim Dört Levent, Çeliktepe dediğimiz denize bakan sırtla.
0: Hocam son bir dakika, bir dakikam sırt kaldı. Özetlerseniz daha iyi olur.
1: Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Sel oldu. Can kaybımız var. Keşke olmasaydı. Evet. Ama bundan sonra daha büyük bir tehlike var. O da geçen günkü Maltepe'deki binayı unutmayalım. Zeminler son derece yumuşadı. Binalar son derece sıkıntılı, binaların zeminlerinde mutlaka etkileri olacaktır. Bu türlü belirtiler gösterilen evlerin hızlı tahliyesi gerekir. Mutlaka bahçenizde su birikintileri varsa, bu bölgelere yakınsanız, evinizde bazı belirtiler varsa mutlaka yetkililere uyarın. Tahliye bunun en kısa yoludur. Yalnız ek önlemler almalıyız. Çünkü kaçak yapı bir ayrı fazla. Bu kaçak yapının da getireceği handikaplar olabilir bu selle beraber.
0: Afet yönetimi uzmanı Ogün Şimşek bizlerle birlikteydi. Ogün hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İyi bir gün dileyelim.
1: İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Ogün Şimşek'e de veda edelim. Artık Ogün hocamızın sözlerinin tamamlamasıyla birlikte bugünlük özel yayınımızı tamamlıyoruz. Manşetimiz afetti, felaketti. İstanbul son 100 yılın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyaydı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.
2: Halkbank'ın katkılarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği 14 Ekim 2026 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Buna göre mesleki yeterlilik belgesine sahip çiğ süt toplama veya depolama sorumlularınca toplanarak onay belgesine sahip işleme tesislerine satılan süt için ilave 0,3 destek katsayısı uygulanacak. Halkbank'ın katkılarıyla
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Akbank'ta harçlığını katlamalı kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
7: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
8: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Metal'e yön veren teknoloji ve iş dünyası Ankiros Fuarı'nda buluşuyor. Metalurji sanayinin bugünü ve geleceği Ankiros 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiros.com'da.
10: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
11: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
12: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
13: Türkcell'leri bağlan hayata.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
14: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti
3: BBVA. Bir reklam. A Haber Radyo. Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
15: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
16: Abicim.
17: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
16: Ne yapıyorsun böyle?
17: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
16: Oho, sen hangi devirde kaldın?
17: Devir

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm

0: vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
5: ol. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
6: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
7: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti, eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
8: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Bir reklam.
9: A Haber Radyo.
10: Reklam.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
12: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital kanallardan...

0: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Reklam.

0: ki lütfen özel araçlarınızla sakın dışarı çıkmayın. Buna uyulmuş gibi gözüküyor. %40'larda şu an İstanbul'da trafik. Ama tabii yolların durumu. Buyurun. Farklı farklı noktalardan görüntüler. Kentte metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağış düştü. Bu beklenmiyordu. Bu sürpriz oldu. Yani en azından uyarılar metrekareye 240 kilogram yağış düşeceği yönünde değil ama yoğun bir yağışın, fırtınanın geleceği yönündeydi. Artık bir nevi afet kategorisine alabileceğimiz görüntüler yaşandı. Tabii bunu iki boyutlu okumak lazım. Birincisi, evet, beklenmeyen ve çok yoğun bir yağış. Bunun için tedbirler yeterli olmayabilirdi ama amalar var. Çok ama var hem de. Bu zamana kadar İstanbul'da ne yapıldı? İstanbul bu kadar mı sahipsizdi denilecek. İnsanlar metrolarda mahsur kaldı. AVM'ler kapatıldı. Otoparkları su bastı. Evlerinde insanlar mahsur kaldı. Yol ortasında küçücük bir çocuk can verdi. Elektrik akımına kapıldı. Bir kişinin daha hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Öncelikle iki kişi hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet dileyelim. Araçlar suya gömüldü, suda sürüklendi. Sanırsınız tsunami. Öyle bir görüntü. Farklı noktalardan gelen. Yine vatandaşların sürüklendiği çarşı pazardaki görüntüler. Esnafın hali, zararı ortada. İşte bu görüntüler, araçlar, evler, birinci kata kadar eğer kot alttaki katlar varsa onlar zaten hak getire. Bildiğiniz İstanbul dereye, göle dönmüş durumda. Zaten dere yataklarına yapılan evler, vadilere kurulan alanlar, ormanlık alanların bulunduğu yerler. Vatandaşların hali böyle. Can pazarı yaşandı birçok noktada. Toplu taşımayı kullananlar duraklarda, durakların üstüne çıktı, mahsur kaldı. Otobüslerin içinde mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla çıkmaya çalıştı. İşte otobüsün içindeki bir görüntü mesela. Dün biz bu saatlerde yayın yaparken metrolarda suyun sızmaya başladığını duymuştuk. Akşam saati insanlar evine gitmeye çalışıyor. Bu otobüsten de sonra halatlar yardımıyla tutunarak bir şekilde çıkarıldı, tahliye edildi bu insanlar. Çok zor bir gün ve geceyi geride bıraktık. Öncelikle geçmiş olsun diyelim. Sağanak devam ediyor. İşte o halatlarla insan yüzenler vardı sokaklarda. Bildiğiniz yüzerek gitmeye çalışanlar, bütün ekipler sahaya indi ve özellikle jandarma ekiplerinin botlarla insanları kurtardığı noktalar oldu. İşte vatandaşlar arabaların üzerine sığınmışlar, gidecek yer yok, yol yok, suyun yüksekliği insan boyunu aşmış durumda. İstanbul'da yağışın bilançosu ağır oldu, başlı doğru oldu, gerçekten çok ağır oldu. Bu sadece bir günlük yağışla birlikte. Rögarların tıkalı olduğu yerler, yolların paramparça olduğu yerler, işte imece usulü vatandaşlar halatları gelmişler, birbirlerinin koluna girmişler. İnsanları bulundukları, mahsur kaldıkları yerden kurtardıkları anlar. Burası mega kent, burası İstanbul, burası dünyanın başkentlerinden bir tanesi. Uzun zamandır işte ne gibi çalışmalar yapılıyor, yapılmıyor deniliyordu. Dün AKOM'da olağanüstü bir toplantı vardı. O toplantıda vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Valilikten açıklamalar var. Okullar tatil edilmiş durumda şu anda. Onu da söyleyelim. Ama gerçekten insanlar korktu. Korkutan görüntüler kayda geçti. İşte bu belki de o korkunun en net görüntüsü ve doğanın gücünün en net görüntüsü, öyle söyleyebilirim. Faruk abi, şu görüntüye bakar mısın? Burası stadın orası, Olimpiyat stadının. Şu debinin gücüne, suyun şiddetine, yerleşim yerleri, stadın
1: su
0: bulunduğu
1: kendi
0: yerler.
1: Yolunu asla unutmuyor farkındaysan.
0: Doğa her zaman intikamını alıyor günün sonunda.
1: İstanbul'da birçok mahallenin sonu dereyle bitiyor. Bir düşünürsen demek ki derelere evleri yapmışız, su da geliyor, yolunu buluyor maalesef.
0: Yani bu işin ciddiyetinin göstergesi. Gerçekten birçok noktada, ara sokaklarda, ana arterlerde çok büyük sorunlar yaşandı. Şimdi bugün itibariyle yağış, şu an biz yayına girerken de fırtına hakimdi. Ne var Samet, verelim. Bütün görüntülerimizi verelim. Tamam, o görüntüyü de verelim. Tanıdık simalar, ünlü isimler, mesela Demet Özdemir, Murat Boz'un da paylaşımları vardı. Evet. Dinleyelim, onlar da mahsur kaldılar.
2: Makine bozuldu, makineyi yaptık.
3: Teşekkür ederim.
2: Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi.

0: Sahil güvenlik ekipleri, jandarma ekipleri, burası Ayaz Ağa. Yollar tamamen kapandı. Suyun debisi çok fazla yükseldi. Onlar da ilk saatlerde mahsur kaldıklarını sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Ancak oraya ulaşmak bile o kadar zordu ki o noktada mesela ulaştıklarında ekipler içeride bir açıklama yaptılar. Dediler ki sizi bir durduralım, bunu sonra dönelim. Sizi dışarı çıkaracağız ama yollar kapalı. Biz buraya kadar çok zor geldik ve geldikleri botlarla geldiler.
1: Evet, şimdi yani, ona bakıyorum hani...
0: Botlarla tahliye, evet, denizden insan kurtarır gibi. Botlarla tahliye, yani şehrin ortası bize göre, şehir, Ayaz Ağa burası. Şimdi verelim Samet, Murat Bozu'da.
2: Biz de ekiplerle birlikte içeriye artık su basmasın diye dua ediyoruz ama bilmiyorum suyu görebiliyor musunuz? Şu an şu seviye... Şu seviyeye su yüksan sürebiliriz. Yani artık burası kaldı. Birazdan su buraya girmeye şimdi başlayacak.
0: Böyleydi. 41 yıllık bir rekor kırıldığını söyleyelim. 2000'in üzerinde, 2500'ün üzerinde acil durum ihbarı verildi. Bunlar resmi açıklamalar. Yine İBB'den yapılan bir açıklama var. Diyorlar ki Beykoz'da metrekareye 242 kilogram, Eyüp Sultan'da 190,5 kilogram, Sarıyer'de ise 187,9 kilogram yağış düştüğü. Bütün toplu ulaşım vesaire bunlar çöktü zaten. Bu arada bugün için uyarıyı tekrarlayalım. Okullar tatil zaten. 8 yaşından küçük çocukları olan annelere hangi iş dalında olurlarsa olsunlar bugün izinli sayılacaklar, onu da söyleyelim. Ama şu uyarı çok önemli: zorunlu olmadıkça, gerekmedikçe bırakın araçlarınızı, bugün sokağa çıkılmaması konusunda valiliğin ısrarlı ve altını çizdiği bir uyarı var, onu söyleyelim. Bugün için tehlike sürüyor, çalışmalar da sürüyor. Şimdi hemen artık sahaya inelim, sözü uzun uzun onlara bırakacağız. İstihbarat şefim Ramazan Almaçayır hazır. Ramazan, günaydın. Zorlu bir gün olacak. Şimdi dünden beri sen de sahadasın, yaşananları aktarıyorsun. Ertan var zannediyorum yanında. Ertan Tuna ile birliktesin. Neredesiniz? Nasıl başladınız bulunduğunuz yerde güne?
3: Kameraman arkadaşım Ertan Tuna ile sabah erken saatlerden itibaren gece yağan şiddetli yağışın ardından gündüz hava ağır bilançoya şahitlik ettik maalesef. Şu anda bulunduğumuz nokta Ayaz Ağa mevkiindeyiz. Çok şiddetli bir yağışın neticesinde en büyük hasarların yaşandığı noktalardan birisi. Şu anda görüntülerde zaten bunu anlatmaya yetecek gibi görünüyor. Burası araçların park halinde bulunduğu bir yer, ancak suyun şiddetiyle birlikte dere yatağının burada taştığını anlıyoruz. Çünkü bu noktada hem yolda çökmeler var, asfaltta araç da çok ufak bir mesafe kala orada suya uçmaktan son anda durmuş. Ertan sen de dikkat et. Zaman zaman da çöküntüler mevcut yolda. Şimdi bulunduğumuz noktada bu aracı geçtik. Ertan bir geri dönebilirsen böyle geniş açıdan gidelim. Şu anda Cansın bu gördüğünüz alandaki araçlar görülebilir. Ancak biraz önceki ilk yayınımızda da söyledim. Bu araçlar sel sularıyla savrulmuş araçlar. Adeta bir korku filmini andıran manzaralar mevcut. Şimdi ne demek istediğimi biraz sonra daha iyi anlayacağız. Burada da vatandaşlarımız, işte artık araçlarına bakmaya gelen vatandaşlarımız var. Çalışır durumda mı değil mi diye onları kontrol ediyorlar. Ertan'la şimdi ilerleyeceğiz. Ne demek istediğimi çok daha iyi anlatacağımız o korku filmine andıran görüntülerle bu noktadan yayınımızı sürdürmeye çalışacağız. Yukarıdaki o istinat duvarı tarzındaki beton blokların bile devrildiği bir şiddetli yağış ve selden, akıntıdan bahsediyoruz. Ertan böyle gelelim yavaş yavaş. İşte bulunduğumuz nokta, biraz önce araçların artık alarmları çalıyordu şiddetli yağışın ardından. Her taraf balçık. Araçlar tamamen burada hasar görmüş durumda. Hemen sağ tarafa doğru ilerleyelim. Şimdi bu gördüğümüz alan, ileriye doğru Ertan gösterdiği alandaki araçların neredeyse tamamına yakınında hasar mevcut. Ertan buraya gelirsen, burası bir otopark. Otoparkın içi suyla dolu. Orayı gösterelim. Bakın o yukarıdan devrilen ağaçlar, araçları üzerlerini parçalamış durumda, camları. Burada da otoparkın içerisindeki araçları göreceğiz. Burası da suyla dolmuş durumda. Vatandaşlar da sabah erken saatlerde gelip buradaki hasarı görüntülemeye çalışıyorlar. İçerideki görüntü ise daha da ürkütücü. Ertan gelebilirsen. Otoparkın içerisinde üst üste binmiş araç yığınlarını görüyoruz. Buradan daha net görebilirsin Ertan. Otoparkta muhtemelen yarım metreden fazla su dolmuş durumda. Bu çekilmiş hali, üst üste binen araçlar yine sel sularıyla birlikte savrulmuş. Daha net göreceğiz şu anda Ertan, geri gelebilirsen. Burada da diğer araçlar. Devam edelim. Gerçekten de İstanbullulara, mega kentlilere, hepimize büyük geçmiş olsun diyeceğimiz görüntülerle karşı karşıyayız. Sel suları önüne ne kattıysa savurup getirmiş durumda. Bulunduğumuz caddede hemen burada daha net göreceğiz. İş yerlerinde büyük hasar var. Ertan, bu tarafa doğru gelebilirsen. Burada vatandaşlar artık bazı noktalarda metrelerce uzağa savrulan araçlarını, motosikletlerini arıyorlar. Eşyalar bu taraflara savrulmuş durumda. İstanbul'un bazı noktalarında adeta ne yazık ki bu cümleyi kurmak zorundayım, motosiklet çöplüğüne dönmüş durumda. Hurda yığınlarına birçok vatandaşımızın rızkını çıkardığı bu motosikletlerde büyük hasar görmüş durumda. Ne tarafa baksak bir motosiklet karşımıza çıkıyor, savrulmuş. Hatta 500 metre ileriden motosikletini bulup getiren bir vatandaşımıza rastladık bir önceki yayınımızda. İş yerlerinin görüntüsü perişan halde. Burada da yine savrulan araçlar, yani hasar çok büyük maddi olarak, bunun altını çizelim. Maalesef can kayıpları da var, onu da belirtelim. Biz devam edelim. Yine bu lokasyonda Ertan, kamera silme durumumuz olursa, yağış da bir taraftan devam ediyor. Yani hangi alana baksak önümüze bir hasar görmüş, savrulmuş motosiklet, araçlar, hasar gören araçlar, içerisi kumla, balçık yığınıyla dolan araçlar karşımıza çıkıyor. Cansın Elvacı, maalesef çok şiddetli yağışın ardından ortaya korku filmlerini aratmayan manzaralar çıktı. Bir taraftan da yağış düne oranla az olsa da hala yağmaya devam ediyor. Yine burada başka bir aracın bu alana savrulduğunu görelim. Araçların içerisi de balçık ve suyla dolu, bunun da altını çizmiş olalım. Meydanda da bu şekilde ürkütücü bir manzara devam ediyor. Rögarlarda hala taşma riskinin olduğunu da belirtelim. Tabii biz bu alandan diğer tarafa da geçmeye çalıştık ama maalesef buradaki suyun yüksekliği buna izin vermiyor. Çöp konteynerlarının önlerine sürüklemiş durumda. Yine mahsur kalan başka bir araç bu noktada. Bugün İstanbulluların imtihanı artık bu hasarları kaldırıp sarmakla geçecek gibi görünüyor. Ancak uzun bir mesainin de olacağının altını çizelim. Yine skuterler, motosikletler. Burası adeta bir, biraz önce söylediğim üzere, motosiklet çöplüğüne dönmüş durumda. Vatandaşlar artık geldikleri alanda kendi motosikletleri var mı yok mu onları bulmaya çalışıyorlar. Gerçekten de son yıllarda hiç görmediğimiz manzaralarla karşı karşıyayız. Üst üste binmiş araçlar. Siz de motosikletinizi arıyorsunuz?
1: Evet, benim zaten.
3: Hangisi? Geçmiş olsun. Buradan park halindeydi, buraya mı sürüklendi?
1: Buradaydı park hali. Şuralara bizim yer, Ayaz Ağa'nın motor yeri burası.
3: Bunlar da parçalamış, evet, durumda. Geçmiş olsun diyelim.
1: Teşekkür ederim, sağ ol. Hepinize, evet, Türkiye'ye geçmiş olsun.
3: Devam edelim biz. Gerçekten de ürkütücü görüntüler. Kadrajımızı net tarafa çevirirsek İnanılmaz manzaralarla karşı karşıya kalıyoruz Cansın. İnşallah kısa sürede yaraların sarılması buradaki tek temenni tabii ki. Bir başka araç, bu da bu noktaya adeta suyla, selle birlikte savrulmuş durumda. Tabii yağış bugün ne kadar devam edecek? Düne nazaran az olsa da hali hazırda yağışın devam edeceği tahmini var meteoroloji uzmanlarından. Gerçekten de bu yağışın eğer dün devam edeceği şekilde biraz daha sürse belki birçok dere taşacaktı. Ancak neyse ki bugün tahminler doğrultusunda da biraz yavaşlamış durumda. Ancak yine de vatandaşlarımızın dikkatli ve duyarlı olmasını buradan tavsiye edelim. Buradan devam edelim. Şu karşı tarafa geçme imkanımız olursa orayı deneyeceğiz bir, ama orada da çok büyük hasar ve sıkıntı olduğunu söylüyorlar. Oradaki dükkanları da ciddi manada sel sularının etkilediği söyleniyor. Biz kenardan doğru geçmeye çalışacağız Cansın. Muhtemelen tabii bir açık kapı, kapak vesaire olmamasına da dikkat etmeye çalışacağız. Ertan, böyle geçebilirsek. Şu kenardan gitmeye çalışacağız. Yani inanılmaz görüntüler var maalesef. Birçok araç sürüklenmiş durumda. Motosikletler zaten başlı başına onlarca motosiklet sürüklenmiş durumda. Tabii buranın derinliğine de bakarak dikkatli geçmeye çalışıyoruz. Şu an normal. Ancak rögar kapaklarındaki, Ertan bu taraftan sakin gelebilirsin. Burası normal açık, gelebilirsin. Gelebilirsin, sıkıntı yok. Orada da suyun hala rögar kapaklarından taştığını görüyoruz. Böyle geçelim. Ertan gelebilirsin. Yani İstanbul gerçekten büyük bir felaketle karşı karşıyaydı. İnşallah bir daha böylesine bir felaket yaşanmaz. Yine skuterların suyun içinde battığını, kaldığını görüyoruz. Burada hemen dere yatağı var. O dere yatağı da hala şiddetli bir şekilde akmaya devam ediyor. Ancak taşma riski var mı diye sorarsanız dere yatağı derin olduğu için o risk neyse ki şu an için görünmüyor. Bunu belirtelim. Yine rögar kapaklarının da taştığı başka bir noktadayız. İşte artık bunlar da bu noktada gelen akan suyu kaldırmıyor ve hali hazırda burası da adeta bir havuza, gölete dönmüş durumda. Dükkanların içerisine o kadar yoğun moloz yığını ve parça gelmiş ki burası bir kafe, kafeterya. Tamamıyla koltuklar, eşyalar parçalanmış, savrulmuş durumda. Ertan şu anda gösterecek daha net bir şekilde. Bunu da gösterelim. Geçmiş olsun.
4: Sağ olasın abi.
3: Bir de bu dere yatağındaki durumu göstermeye çalışacağım sizlere Cansın. Ertan gelebilirsen böyle. Dikkat et, araç var. Sağ olun, size de geçmiş olsun. Artık esnafın bir an önce buradaki dükkanlarındaki hasarı kaldırmak için çalışmaları devam ediyor. Suyun yüksekliğini en net gösteren lokasyonlardan birisi buralara kadar dolduğunu belirtiyordu vatandaşlarımız. Gerçekten de gece akşam saatlerinde tam anlamıyla bir can pazarı yaşandı. Şimdi moloz yığınlarının nasıl sürüklendiğini gösterelim. Ertan şurada net gösterecek. Burası bir bent ya da set olmasına rağmen su hala çok yoğun bir şekilde akmaya devam ediyor. Burada da Ertan, buradan daha da net bir görüntü verebiliriz. Bakın, burası normalde birilerinin getirip yığdığı bir alan değil. Tamamıyla selle birlikte akıntıyla dere yatağını kapatan noktalar. Neyse ki burası bir set duvar görevini görmekten ziyade alt taraftan su akmaya devam ediyor. Eğer burası kaldırılmazsa Allah muhafaza taşma riskine de neden olabilecek bir görüntü de mevcut. Biz ilerlemeye devam edelim. Ertan'ın taraftan gösterirken görüntüleri. Biraz önce söylediğim nokta Cansın, bu dere yatağının derinliği biraz fazla olduğu için bir metreden daha fazla bir pay daha var. Neyse ki taşkın riski şu an için burada mevcut değil. İnşallah da öyle bir sıkıntı olmaz. Biz devam edelim. Yukarıda çünkü aşağı doğru eğimli alandan aşağı doğru çok yoğun bir şekilde su akıntılarının, selin geldiği söylendi. Ve o da gerçekten de burada manzarayı anlatıyor. Bütün dükkanların camlarını parçalamış durumda. Birçok araçta da büyük hasar. Tabii inşallah bir daha yaşanmaz diyelim ama çok büyük hasar verdiğini de net görebiliyoruz. Burada da tel örgüleri selin gücüyle birlikte nasıl parçalandığını net bir şekilde görüyoruz. İşte o anlatmak istediğim, Ertan dikkat et, buradan daha net göreceğiz. Tamamıyla şeyi kapatmış durumda, dere yatağının ön bir bölümünü. Neyse ki suyun şiddetiyle birlikte aşağı doğru alt taraftan akıyor. Yoksa bu dere yatağında da bir taşmaya neden olabilecek durum olabilir. Zaman zaman kameramızda Ertan siliyor, daha iyi görüntü aktarabilmek için sizlere. Bunu da belirtelim. Geriye bıraktıysa selin Balçıkla dolu caddeler, hasar görmüş araçlar ve sağa sola savrulmuş motosikletler. Alt katlar özellikle su altında kalmış durumda. Ertan, bu tarafa doğru devam edelim. İçi balçıkla dolu otomobiller maalesef. Şu anda artık bu yaraları sarma zamanı. Bunu belirtelim. Kaldırım taşlarını o kadar şiddetli ki kaldırımları yerinden sökmüş durumda. Sabahleyin bölgeye geldiğimizde vatandaşların araçlarını, motosikletlerini 500 metre, 1 kilometre uzaktan bulmaya çalıştığını gördük. Maalesef çok hasarın büyük olduğunu belirtelim. Geçmiş olsun. Böyle devam edelim Ertan. İstanbul'un farklı noktalarında da üst üste çıkmış araçlar, çökmüş yollar. Gerçekten son yılların en şiddetli yağışlarından birisiyle karşı karşıya kaldı megakent ve bu yağışların neticesinde de birçok noktada Ramazan, su baskınları, taşkınlar yaşandı. Hasar maddi olarak çok büyük, ancak en önemli nokta ise evet, maalesef iki can kaybı yaşandı. Bununla ilgili de tabii ki soruşturma başlatıldı. Bu alanda da sabah
0: Ramazan,
3: erken saatlerden itibaren devam eden
0: Ertan'ı da bir soluklandırayım. Bir nefes aldırayım size.
3: Göl yığını olmuş durumda. Biz yolun karşısına doğru geçelim istiyorsan Ertan.
0: Tamam. O siz taraftan, o arada karşıya geçin.
3: Diğer
0: biraz
3: alanda da birçok.
0: Duyuyor mu Ramazan beni?
3: Hasarın olduğu belirtilmişti.
0: Yok, duymuyor.
3: Uzmanların uyarısı.
0: Tamam, Ramazan hem karşı yola geçsinler Ertan'la, onları biraz soluklandırın. Faruk abi, dört bir yanda hasar görmüş araçlar, iş yerleri, doğru, evler. Şimdi tabii gün ağarınca daha çok ortaya çıktı ama bir çalışma maalesef kuşkusuz yapılacak. Ama bu mesela araçlarla ilgili, ne bileyim, kasko vesaire, ne kadar bir şey hasar karşılayacak?
4: Şimdi araçların karşılanması için mutlaka kaskosunun olması gerekiyor. Yani zorunlu trafik sigortası bunu karşılamıyor. Tamam. Zorunlu trafik sigortası bildiğin gibi karşı tarafın zararlarını karşılıyor. Kaskoda da mutlaka sel baskını sel ve su baskını teminatının olması gerekiyor. Şu anda yapılacak iş mutlaka araçlarınızın fotoğrafını ya da videosunu çekip daha sonra işte servise çekmek ve 5 gün içinde sigorta şirketine haber vermek gerekiyor. Ancak o şekilde oluyor. Ama şöyle bir durum da var bizim hem mevzuatımızda var. Eğer burada belediyenin ya da kamunun bir ihmali dolayısıyla siz bir zarar görmüşseniz tabii ki tazminat davaları da açma durumu olabilecek.
0: Bak Meftun, sana bir görüntü yolladım. Eğer oluyorsa bu aracın içi, Faruk abi size şöyle göstereyim, evet, seyircimize
4: araçtan
0: de tarif edeyim.
4: Araçtan çoğu çalışacak
0: ya,
4: durumda
0: bakar
4: değil zaten.
0: Balçık Faruk abi, yani tamamen evet, balçık, çekmiş görüntüsünü aracının. Böyle yapacaklar o zaman. Görüntüyü alacaklar, evet, kaydedecekler. Bir dolu olmuştu da araçlar hasar görmüştü. Evet. Bundan 5 yani, yıl 6 yıl önce.
4: Hemen kasko teminatlarına baksınlar. Sel ve su baskını teminatı mutlaka oluyor. Şimdiki yapılan kaskolar full kasko şeklinde yapıldığı için bunlar mutlaka var. Dediğin gibi o doğal afetler yazılıyor kaskolara. Ama tabii bunu dediğim gibi fotoğrafla ve videoyla, az önce senin gösterdiğin gibi ispatlamak, sonra 5 gün içinde mutlaka sigorta şirketine ihbarda bulunmak gerekiyor.
0: Bu da önemli. Tabii iş yerleri vesaire içinde bir çalışma yapılacaktır. Ayrıca, hasar tespitleri tabii oluşacaktır.
4: Orada genelde biliyorsunuz devletimiz hemen vatandaşın yanında yer alıyor. Yani iş yerleri, evler şeklinde. Ama dediğim gibi hani böyle bir tazminat davası da belediyelere açılabiliyor burada. Ama tabii yani şu anda iki tane canımız da gitti. Gerçekten büyük hasar var. Yani şu anda hasarın maliyetini hesaplamak mümkün değil. Yani trilyonlarca lira. Çünkü iş yerlerindeki bütün malzemeler de yok oldu.
0: Peki Meral Dağlılar hazır. Kameraman arkadaşımız Niyazi Kurt'la birlikte. Meral, siz neredesiniz? Nedir son durum?
5: Evet, an itibariyle bizler de şu anda Kemerburgaz yolunda o tıkalı caddedeyiz. O kısımda artık vatandaşlar, mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleriyle birlikte işte bu noktaya sağ salim bir şekilde ulaştırdıklarını söyleyebiliriz. Burası oldukça geceden beri aslında yağış alan noktalardan bir tanesiydi ve şu an içinde işte yeni bir iki ekip daha geldi. Kameraman arkadaşımla birlikte hemen şöyle bir sol tarafı da gösterelim bir yandan. Burada vatandaşlar şu an AFAD ekiplerinin müdahalesiyle aslında korunaklı ve daha sıcak bir ortama alındılar. İşte gördüğünüz gibi burası tamamen göl olmuş durumda. Bu noktada da yine AFAD ekipleri iş makineleriyle birlikte mahsur kalan vatandaşlarımızı daha emniyetli bölgelere almaya çalışıyorlar. Bunu da ifade etmiş olalım. Her dakika aslında bir iş makinesi içeri doğru, fabrikaların olduğu noktaya doğru gidiyor. Oradan da yaklaşık 7-8 tane çalışanı, mahsur kalmış vatandaşımızı alarak tam da bu noktaya geldiğini ifade edelim. İlerisinde çok ciddi bir akıntının olduğunu da söyleyebiliriz. Öyle ki aslında bu noktada yayı...
6: Kurtarma çalışmalarının şu an sahada devam ettiğini görüyoruz. Tabii biliyorsunuz çok zorlu bir gece geçirdik. Böyle teknik aksaklıkların olması da hava muhalefeti nedeniyle çok normal. Ama seyircilerimizden de o aksaklıklar için özür dileyelim. Fakat buna yapılabilecek çok da bir şey yok. Arkadaşlarım sahada çok zorlu bir yayın gerçekleştiriyorlar. Hem havanın azizliğine uğramak hem de şu görüntü mesela bu arada. Yani gerçekten... Ekiplerin bulunduğu bir görüntü, insan boyunu aşmış. Şöyle baktığınızda bir derenin içinde insanlar varmış da oradan bir tabii görüntü yani, hani yağmur yağarken.
7: Ya da
6: oradan,
7: gölmüş gibi burası.
6: Yok bakın, bayağı akıyor, göl değil, dere yani. Yüzüyor. Ağaçların arasında bir dere.
7: Ama burası yol aslında değil mi?
6: Tabii normalde. Yol, yerleşim park, yerlerinin bulunduğu neyse. yol. Bildiğiniz yol burası. İnanılmaz, gerçekten görüntüler inanılmaz. Şu insanların... Sel sularında mücadelesi dört bir yanda. Ya İstanbul felç oldu, öyle söyleyelim İstanbul'da olmayanlar için. Bu arada Ege'den de İç Anadolu'dan da farklı yerlerden yine su taşkınlarının olduğu görüntüler geliyor. Herkese geçmiş olsun diyelim ama bu yağış devam edecek, bir kez daha söyleyelim. Bu arada motokuryelerle ilgili, motorlu araçlar, iki tekerlekli araçlarla ilgili... Dün gece 21'den bu yana onların da trafiğe çıkması yasaklanmış durumda. Onu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Okullar zaten tatil. 8 yaşından küçük çocukları olan anneler hangi meslek grubundan olursa olsun bugün çalışmayacaklar. Ama İstanbul'un geldiği nokta bu. Tabii gün ağarınca bilanço, görüntü daha net ortaya çıkmaya başladı. O yüzden sahada uzun uzun kalıp neler yaşandığını görüyoruz. Hasar büyük. İki can kaybımız var maalesef. Allah'tan rahmet dileyelim. Bir yandan da vatandaşların tabii işte o araç görüntüsü, evet. Biraz önce Faruk abiye söylediğim, size anlatmaya çalıştığım bu kaskoyu konuşurken.
7: Yani bu pert olmuş.
6: Onlarca
7: artık,
6: aracın bu halde olduğunu söyleyebiliriz. Yani az önce defalarca döndüğümüz işte görüntüde araçların sular altında kaldığını, hatta tsunami vurmuşçasına üst üste binip suyun sürüklediği araçları gördük. O araçların da içi böyle. Doğru. Farklı değil.
7: Bir yani vatandaş temizlenmesi mümkün değil.
6: Yani mümkün değil. Bir vatandaş aracını ya da gördüğü bir aracı çekmiş. Bunlarla ilgili de kasko ile ilgili işte son durumu Faruk abi söyledi. Şimdi hemen tekrar sahaya gidelim. Merve Köyleoğlu, Murat İçen kameraman arkadaşımızla birlikte. Onlar da kağıthanedeler. Merve günaydın. Hoş geldin yayına. Hem sana hem Murat'a da kolaylıklar diliyorum. Sahada olmak zor. Sözü uzatmayacağım. Hemen sana bırakacağım.
8: Teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum biz de sizlere. İstanbul'dan Kağıthane'den bilançoyu gösterebilmek adına şu anda tarihi Sadabat Camii'nin avlusundayız. İstanbul oldukça zorlu bir geceyi geride bıraktı. Saatler boyunca etkisini sürdüren sağanak yalnızca gölleri çevirmedi, dereleri taşırdı, araçları sürükledi. Şu anda Kağıthane'de ekranlarınıza geliyor tarihi Sadabat Camii'nin avlusu. Gördüğünüz gibi burası bir cami avlusu. Göl değil. Hemen ilerisinde Kağıthane'de deresiyle neredeyse birleşmiş vaziyette avlu şu anda. Tarihi Sadabat Camii'nin içerisindeyiz. Gece saatlerinde burada bambaşka bir manzara vardı. Hemen sol tarafımda görmekte olduğunuz yeşil araç aslında yarıya kadar suya batmış vaziyetteydi. Sabah artık gün aydınlandı. Aracın da durumu halen burada duruyor. Biz geldiğimizde sulardan artık arınmıştı ama ışıkları yanıp sönüyordu. Muhtemelen artık o aracı da elveda dedi sahibi. Yoğun yağışla birlikte Kağıthane'de Dere'nin su seviyesi de hızla yükseldi ve dere taştı. Görmüş olduğunuz avluyla birlikte birleşmiş oldu. Taşan su çevreye yayıldı ve hemen karşınızda gördüğümüz Sadabat Camii'ne kadar ulaştı. Üstelik su yalnızca caminin şu an görmekte olduğunuz bahçesine kadar ulaşmadı. Caminin içerisine, ibadet alanına kadar girdi. Caminin çevresinin büyük bölümü tamamen suyla kaplandı. Sular büyük ölçüde çekilmiş durumda geceye nazaran. Ancak günün aydınlanmasıyla birlikte

0: Yağışın geride bıraktığı izler de çok daha net bir şekilde görünüyor. Caminin çevresinde ne zaman temizlik ve tahliye çalışmaları yapılacak? Henüz buna dair de bir bilgimiz yok. Tabii burada yaşananlar İstanbul'un yalnızca bir noktasındaki tablo. Kağıthane genelinde de yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Araçlar yollarda mahsur kaldı. Vatandaşlar, toplu taşımayı kullanan vatandaşlar da otobüsün içinde, sular altında kalan otobüsün içinde mahsur kaldı. Sarıyer'de sel suları araçları sürükledi. Ayazağa'da yollar adeta nehre döndü. Yayınlarımızda da sık sık Ayazağa'dan yapıyoruz. Alt geçitleri, evleri, iş yerlerini su bastı. Ancak gecenin en acı bilançosuyla 2 can kaybımız oldu. 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Dileriz bir daha da bu şekilde bir şey yaşanmaz. Ve rakamlar İstanbul'un nasıl bir gece geçirdiğini de çok net ortaya koyuyor. Dilerseniz kısaca bundan da bahsedelim. İstanbul Valinin açıkladığı verilere göre dün 2518 ihbar yapıldı. Binlerce personel de gece boyunca çalışmalarına devam etti. Ve şimdi yeniden bulunduğumuz noktaya dönersek. Burası tarihi Sadabat Camii. Hemen yanı başımızda Kağıthane Deresi gece saatlerinde taştı. Ve birkaç saat içerisinde camiye, caminin avlusuna ve hatta caminin içerisine kadar sular geldi. Biz burada Kağıthane'den aktardık detayları. Yeniden birlikte olmaya devam edeceğiz.
1: Ben seni göndermeden Merve duyabiliyor musun beni?
0: Evet, duyuyorum.
1: Şimdi bu Kağıthane biliyorsun en çok hasar alan noktalardan biri. Farklı farklı görüntüler veriyoruz şu an ekrana. Ekranı böldük. Kağıthane'den de gelen görüntüler, zaten dün trafiğin felç olduğu alandasın. Şimdi hasarı gösterdiniz bir yandan. Bir yandan da oradaki dereyle ilgili işte taşma noktasına geldi. Görüntüleri çekerken vatandaşların buradan uzaklaşın diye kayıtların olduğu görüntüleri gördük. Siz o noktaya yakın mısınız? Öyleyse yürüme mesafesinde misiniz? Sizi zorlar mıyım? Eğer öyle neyse, sizi bir soluklandırayım, o tarafa doğru gitmeniz için tekrar bağlanıp konuşalım, olur mu?
0: Olur. Sabah aslında bir önceki yayınımızda Adil hocamız varken yayında Kağıthane Deresi'nin hemen yan tarafındaydık. Derenin de çok şükür Ayazağa'ya oranla taşma riski biraz daha az. Tabii ki sular yükseldiği için sular burada avluyla da birleşmiş durumda. Ancak dediğinizi yapmaya çalışalım. Derenin olduğu bölgeye doğru hareket edelim. Yayında daha fazla meşgul etmeden biz o noktaya geçtiğimizde tekrardan sizlere bağlanıp detayları aktaralım.
1: Ama şunu unutmayın, çünkü biz hep böyle haber oldu mu her şeyi zorlarız. Önce can güvenliğiniz tabii ki, yolların durumunu görebiliyoruz. Sizi zorlamadan, zora sokmadan Merve'ye de teşekkür edelim, Murat'a da teşekkür edelim. Şimdi onlar ulaştıkça farklı noktalara yine o bölgelere gitmeye devam edelim. Elektrik akımına burası mı Samet? Kağıthane Deresi'nden akşam çekilen görüntü. Hemen şu gördüğünüz korkuluk, siyah korkulukların olduğu yer daha su basmamışken bir hanımefendinin kamera görüntüsünü, cep telefonu kamerası görüntüsünden bir video çok paylaşıldı sosyal medyada. O da çekerken burası Kağıthane Deresi. Su yükselmeye başladı, yola gelecek diyorlardı derken oradan şöyle bir uyarı geldi. Zannediyorum yetkili kişilerden. Korkuluklardan uzak durun, derenin etrafını boşaltın diye. Gece saatlerinde de işte bu taşkın söz konusu oldu. Tabi gün ardında ne durumda? Tabi logarların hepsi, o logarlar tıkalı olunca suyun da gidecek bir yeri olmuyor. Mesela yayın yaptığımızdan beri hep şu soruldu arkadaşlarım arasında da, içeride de, bu su nereye çekilecek? Bu suyu nasıl tahliye edecekler diye. Bu sorunun yanıtını da alalım. Mesela en korkutucu görüntü. 14 yaşında bir çocuğumuz maalesef, İzmir'deki olayı hatırlarsınız, sokakta yağışta elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili işte yani bu korkunç bir görüntü. Burası İstanbul. Tekrar altını çizeyim, mega kent İstanbul. İstanbul'da bir sokak burası. Yağışın etkisiyle kısacık bir görüntü, tehlikenin boyutunu en net anlatan görüntü. Hayatını kaybetti 14 yaşında bir çocuk elektrik akımına kapılarak. Olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleşti, ambulans hastaneye kaldırıldı ama maalesef kurtarılamadı. Tabii vatandaşlar bu görüntüleri görünce de tedirgin oluyorlar. Bununla ilgili de muhtemelen çalışmalar doğrultusunda ilerleyen dakikalarda yetkililerden açıklama gelecektir. Dört bir yandan gelen görüntüler bunlar. Şimdi sahada hazır olan var mı Samet? Öyle mi, geçti mi hemen? Merve tekrar hazır. muhabir arkadaşımız Merve Köleoğlu, Murat İçen kameraman arkadaşımızla birlikte o biraz önce korkulukları getirdiğimiz ekrana anlattığım görüntünün olduğu derenin hemen yanındalar. Merve, sözü hemen tekrar sana vereyim, son durum senden dinleyelim.
0: Tekrar merhabalar. İşte şu an tam ekranlarında gördüğünüz kısım. Burası Kağıthane Deresi. İşte tam burada birleşme noktasını da görüyorsunuz. Derenin suları taşmış ve caminin avlusuna doğru devam ediyor. Burası Kağıthane Deresi'nin ilerleyen kısımları. Tabii oldukça sabahki yayınımızda bunun biraz daha gerisindeydik. Belediyenin hemen olduğu, o korkulukların olduğu yerdeydik belediye tarafında. Orada suyun inmesi oldukça hızlı. Tabii burada daha geniş bir alana yayıldığı için o tazyikli su görüntüsünü buradan veremiyoruz. Onu bir önceki yayınımızda oradan bahsetmiştik. Şu anda dere oldukça geniş bir alana yayıldığı için çok şükür sular da artık bir miktar çekilmiş vaziyette. Tabii dün akşam saatlerinde hem şiddetli yağışın etkisi hem de burada bu kadar da birleşmemiş haldeyken daha yüksek bir sudan bahsediyorduk. Şu an artık suyun hacmi de geniş bir alana yayıldığından ötürü taşkınlık olma ihtimali Ayaza'daki duruma göre biraz daha avantajlı konumda. Sabah meteoroloji mühendisi Adil hocamız da yayında bahsetti. Buradaki ağız kısmı geniş olduğu için Kağıthane Deresi'nde çok şükür ciddi bir problemin yaşanmayacağı kendisi tarafından yayınımızda da aktarıldı. Biz de şu anda bulunduğumuz konumda gözlemleyebildiğimiz kadarıyla bunu aktarabiliyoruz. Şu an su burada sakin bir şekilde ilerliyor. Tabii yukarıdan gelen şu an görüyorsunuz dere üzerinde de gerek ağaç parçaları, gerek pet şişeler, gerek yapraklar kopan bütün pislikleri de beraberinde götürüyor. Biz de bu köprüyü hemen sağ tarafında görmüş olduğunuz bu köprüyü aşarak bir noktada burada caminin avlusuna kadar gelebildik. Dere sularının tahliyesiyle alakalı ya da cami avlusundaki suların tahliyesiyle alakalı da henüz bir çalışma yapılmış değil. Burada herhangi bir ekip şu an için göremiyoruz. Tabii İstanbul'da muhakkak çok daha acil durumda olan yerlerde çok daha acil durumda olan vatandaşlarımız için ekipler gerekli çalışmaları yapıyordur. Ancak sonuçta birkaç dakikada, birkaç saatte bile çok ciddi tablolara dönüşebiliyor durumlar. O yüzden olabilecek her noktada bir su birikintilerine, derinliğini anlayamadığımız ve bilmediğimiz vatandaşlarımız basmıyoruz. Araçlarda bilinmeyen su birikintilerine ilerlememesi konusunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Kağıthane'den detayları aktardık. Günün ilerleyen saatlerinde de beraber olmaya devam edeceğiz. Sözü yeniden Cansın sana bırakalım.
1: Şimdi Meral Dağlılar hazır. Meral Dağlıların bulunduğu yere gidelim. Niyazi Kurt'la birlikte hazırlar. Meral, sözü hemen sana bıraktım.
2: Kemerburgaz yolundayız Cansın Elvacı şu anda ve an itibariyle yine AFAD ekipleri aslında orada mahsur kalan vatandaşlarımızı bu noktaya doğru geldiler. İşte gördüğünüz iş makineleriyle birlikte aslında o kurtarma işlemlerini yapıyorlar. Biraz önce de yine 7-8 tane vatandaşımız bu noktaya sağ salim bir şekilde ulaştırıldığını söyleyebiliriz. Bu noktada da özellikle tabii fabrikalar var. Fabrikalarda gece boyunca birçok işçi mahsur kalmıştı. İşte onlar da şu anda kurtarıldığını söylemek mümkün. Şu an için buraya geldiler. Efendim çok geçmiş olsun öncelikle. Neler söyleyeceksiniz? Kaç saattir?
3: Dün akşamdan beri mahsur kaldık efendim.
2: Neler yaşadınız ki? Hangi ekipler?
3: Şu geldiğimiz yolda sıkıntı çok yaşadık. İşçilerin de kapalı alandaydık ama burası çok yoğundu.
2: Araçta mı?
3: Cin içine su bastı, tavanına çıktık.
2: Çok geçmiş olsun tekrardan. Her biri çok ıslak, o yüzden çok fazla tutamıyorum. İşte bu gibi ekipler yolda kalan, özellikle fabrikalardan çıkıp aslında araçlarla ulaşım sağlayabileceğine inanan birçok vatandaşımız maalesef yolda kaldı. AFAD ekipleri, sahil güvenlik ekipleri tam da bu noktada çalışmalarını sürdürüyorlar. İşte aslında o selin felaketini şu anda boyutunu gösterebiliyoruz. İş makinesinin dahi zorlukla, güçlükle ilerlediğini gösterebiliyoruz sizlere. AFAD ekipleri burada çok yoğun bir mesai harcıyor. Beraberinde zabıtalar burada, sahil güvenlik komutanlığı da yine burada ve dalgıçlar. Dalgıçları da burada görüyoruz. Botlar var. Hemen sağ tarafta yolun sağında da bir bot vardı. Orada şu anda duruyor zaman zaman da. İşte bu suya ulaşım sağlanabiliyor. Bizler dediğimiz gibi Kemerburgaz yolundan gece akıntının olduğunu da diyelim. Hatta kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'tan bu yolun solundaki o akıntı kısmını da tekrar göstermesini istiyorum. Hakikaten orada bir insanın ayakta durması kesinlikle pek mümkün olabilecek bir şey değil gibi gözüküyor. Bu nedenle de işte kesinlikle bu yola giriş çıkışlar yasaklandı. Zaten buna yeltenen araçlarında ilerleyen kısımda tamamen durduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki hava şartları oldukça zorlayıcı. Zaman zaman da yine ciddi problemler yaşıyor. Vatandaşlar yaklaşık

0: 15-16 saatlik bir mahsur kalma durumundan bahsettiler. Birçoğunun üstü sırılsıklamdı. İşte AFAD ekipleri onları emniyetli bir alana alarak bu noktada artık hem ısınmalarını hem de barınmalarını sağlayacaklar ve evlerine de yine sağ salim ulaşmaları için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyebiliriz. Kameraman arkadaşım Niyazi Kurt şu anda sizlere o kalan araçları gözüküyor. Sağ tarafta bir kamyon, servis aracı görüyorum ve beraberinde de yine aslında bir aracında otomobilin, küçük bir aracın devrildiğini ya da su nedeniyle tamamen yarısından daha az bir kısmının gözüktüğünü görüyorum. İlerleyen yerde tıra benzeyen büyük araçlar var ama onlar da kesinlikle bu yöne doğru ilerleyiş sağlayamıyorlar. Şu an için Kemerburgaz yolundaki son durum bu şekildeydi. Biz tabii sabah saatlerinde buraya ulaşmak için de oldukça bir zorluk çekmiştik. Yine iş araçları, AFAD ekipleri de AFAD ekiplerinin araçlarıyla ancak buralara gelebildik. Şimdi sizlere biraz etrafı gösterelim. Kameraman arkadaşımla birlikte işte gördüğünüz bu kısım tahmin ediyorum ki bir fabrikanın aslında bahçe kısmı ama şu an tamamıyla aslında o fabrikadan eser olmadığını söylemek mümkün. Kameraman arkadaşım Niyazi Kurt sizlere şu an o görüntüleri gösteriyor. Burası bir barınakvari bir yer, aynı zamanda bir fabrikanın da tahmin ediyoruz ki aslında bahçe kısmının olduğunu tahmin ediyoruz. İşte burası da tamamıyla şu an göle dönmüş durumda. Yani buranın bir bahçe olduğuna dair bir ibare sadece ağaçlardan görebiliyoruz. Yağmur hala devam ediyor. Kameraman arkadaşımdan böyle yavaşça rica edeceğim. Sağ tarafta yine bir kepçe geliyor. Bu noktada da işte bu kepçelerle ulaşım ancak sağlanabiliyor. Vatandaşlar mahsur kaldıkları yerde AFAD ekiplerini arayarak, 112 acil servisini arayarak yine bildirebilirler. Bulundukları konumdan da hemen aslında sağlıklı alanlara alınmış. Birçoğu fabrika işçisinin olduğunu söyleyebiliriz. Burada çok fazla ev ya da benzeri yaşam alanları yok. Çoğu kişi aslında AFAD ekipleri tarafından alınıyor ve bir kimlik işlemi gerçekleştiriliyor. Ardından da işte sağlıklı bir alana doğru sağlık kontrollerinin yapılması için de çalışmalar yapılıyor. İşte bir vatandaşımız daha birlikte geldi. Şu an bilgileri alınıyor diyebiliriz. Efendim. Evet, şu an için.
1: Çıkamadık, evet.
0: Neler yaşadınız?
1: Allah kazadan biladen esirgesin kızım. Başka ne diyeyim?
0: Kaç saat mahsur kaldınız efendim?
1: Kızım 5'ten bu yana.
0: Çok geçmiş olsun.
1: Sağ ol.
0: Araçta mıydınız yoksa iş yerinde?
1: Araçta mı? Araçta kaldık.
0: Abi. İş yerindeki son durum ne?
1: Yok, tamam.
0: Geçmiş olsun. Sağ. Çok sağ olun. Şu an için son durum işte bu şekilde. İki vatandaşımız daha sağ salim AFAD ekipleri tarafından işte emniyetli bölgeye getirildi. Bu iş makineleri sayesinde bu noktalara getirilebiliyor diyebiliriz. Şu an için iki vatandaş sefer yapmak üzere bu noktada durduklarını söyleyebiliriz. Burada dediğimiz gibi sahil güvenlik ekipleri komutanlığı var. Beraberinde yine dalgıçlar var, iş makineleri var. Bir ekip daha geliyor. Burada çok ciddi bir sirkülasyonun olduğunu söyleyelim. İş makinesiyle birlikte şu an için uzaktalar ve kaç kişi olduğunu pek göremiyorum ama yine vatandaşları kurtarmak adına bir kepçe gitmişti. Şu an üzerinde bir vatandaşımız var mı? Henüz göremiyorum. Ama bu kepçelerde özellikle yol kontrolünü sağlamak ve beraberinde de vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla işte o noktalara gidiyorlar. Birazdan burada olacaklar. Yine işte o suyun o yüksekliğini görebiliyoruz. Çok ciddi artık dalga boyutuna ulaşıyor gelen araçlarla birlikte. Ve şu an için çok ciddi bir yoğunluğun olduğunu söylemek mümkün. İşte yeniden ekipler vatandaşlarımızı getiriyor an itibariyle. Kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'un görüntüleriyle bu anları ekranlarınıza getiriyoruz. 7'den 70'e birçok vatandaşımızın olduğunu söylemek mümkün. Saatlerdir ıslak bir şekilde kurtarılmayı bekliyorlardı. Şu an için artık sağ salim buraya ulaştığını söyleyebiliriz. Efendim çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Neler söyleyeceksiniz? Kaç saattir mahsursunuz acaba? Şu an tabii hemen sağlık kontrollerine geçecekler. İsim soy isim bilgiler alınmış olacak ve bu noktada da artık neler yaşandı anlatılacaktır diye tahmin

bekliyoruz. Şu an için vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından şu an emniyetli bölgeye getirildi. Kimlik bilgileri kontrol edilecek, sağlık durumlarına bakılacak ve evlerine doğru ulaşım sağlanacak diyebiliriz. Öteki saatlerdir ıslak ve soğukta bekliyorlardı. Şu an için AFAD ekipleri hemen onlara ilk başta bir battaniye takviyesi verecek. Ardından da yine sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra da yine aslında evlerine sağlıklı bir şekilde ulaştırılması planlanıyor. Saatlerdir süreç bu şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Çok ciddi bir yoğun temponun olduğunu, eforun olduğunu, büyük bir gayretin olduğunu söylemek mümkün. Vatandaşlar tek tek kepçe operatörleriyle birlikte, kepçelerle ve iş makineleriyle birlikte işte bu noktalara doğru getiriliyor. Birçoğu fabrika işçisinin olduğunu söylemek mümkün. Birazdan sağlık kontrolleri yapılacak ve ardından da yine AFAD'ın Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın belirlediği araçlarla işte emniyetli bölgelere gidecek. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bir aracını daha görüyoruz. Bu araçta tahmin ediyorum ki birazdan o kıyı kısmına doğru ilerleyecektir. Ambulans da geldi. Vatandaşlarımızda görünür anlamda büyük bir problem olmasa da yine elbette ki saatlerce soğukta kaldıkları için sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleler gerçekleşecek ve ardından da tahmin ediyoruz ki sağ salim bir şekilde kavuşacaklar. Kemerburgaz yolundaki fabrikalarda çalışan vatandaşlarımız bu şekilde. Bu bir vatandaşımız yaklaşık şu anda 15 saatin ardından sıcak bir alana kavuştuğunu söylemişti. Şu an arabaya alınan kişiden bahsediyorum. 15 saat boyunca ıslak bir şekilde beklediklerini, mahsur kaldıklarını, ilerleyebileceklerini tahmin ettiklerini ama öyle olmadığını söylediler. Bu yüzden yeniden hatırlatmakta fayda var. Lütfen küçük otomobillerle yola mümkün mertebe çıkmayın. Zira çıkıldığı takdirde yolun ortasında kalma gibi bir durum olabiliyor. Çünkü yağmurun ne zaman şiddetleneceğini çok fazla tahmin edemiyoruz. Bu nedenle de işte bu gibi durumlarla karşılaşmamak adına vatandaşlarımızın kesinlikle çok daha yavaş ve sağlıklı hareket etmelerinde fayda var diyebiliriz. İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın büyük bir arazi aracı diye mi tabir ediliyor bilmiyorum ama bir aracı geldi. Kurulum gerçekleşecek. Burada da yine Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan bir dalgıç araçtan inişini gerçekleştirdi. Tahmin ediyoruz ki birazdan yine olay ilerleyeceklerdir diye düşünüyoruz. Şu an için buradaki ekipler canla başla ilerlediğini söyleyebiliriz. Şu an için Sahil Güvenlik Megat Özel Timi 4 numaralı tim şu an için burada ve çalışmalarına devam ediyorlar. İş makineleri hali hazırda herhangi bir ihbar için tetikte bekliyor diyebiliriz. Herhangi bir durum olduğunda hemen olaya müdahale etmek için. Bugün için fırtına uyarıları vardı. Biraz ondan da bahsetmek istiyorum. Zaman zaman rüzgarın etkisiyle biz dahi savrulabiliyoruz ki o da hemen şöyle bir suyu gösterelim. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. O rüzgarla birlikte çevreye doğru daha şiddetli bir yayılma durumu söz konusu olabiliyor. Biraz daha yaklaşalım kameraman arkadaşımla birlikte. Yağmurun devam ettiğini de bir kez daha bildirelim. Bakın sağ tarafta sahil güvenliğin botunu görüyorsunuz. İşte gece boyunca bu botlar alanda işte bir fabrikanın girişi artık yok denecek kadar tamamıyla içerisinde malzemelerin olduğunu görüyorum. O malzemeler de yine maalesef gözükmeyecek boyutta. İlerleyen kısımlarda yaklaşık 2-3 suyun derinliğinin olduğu söyleniyor. Zaman zaman da elbette ki elektrik direklerinin devrildiğini biliyoruz. Sanıyorum ki sahil güvenlik aracı da şu anda yerleşim sağlıyor. İşte bu noktada bir fabrikanın şu an bulunduğu alanı gösteriyoruz sizlere. Yani söylenecek çok fazla sözün kalmadığı bir noktadayız maalesef. Tamamıyla suya gömülmüş bir halde olduğunu söylemek mümkün. Tabii ki ormandan gelen topraklar da taşlar da bu tarafa doğru sürüklenmiş bir vaziyette. Su da elbette devam ediyor. Bir tarafta sağ tarafımız hemen orman ve bildiğiniz bir şelale görüntüsü var. Yani o kısımda çok ciddi ve hızla akan bir şelaleden bahsediyoruz ki oraya

0: gitmek oldukça tehlikeli olduğunu söylüyor ekipler de yine. İşte bu yolun ilerisinde de yine yaklaşık 2-3 metreyi aşan derinliklerin olduğunu biliyoruz. Şu an için çalışmaların devam ettiğini söylemek mümkün. Hava da oldukça soğuk, zaman zaman da rüzgarla birlikte o soğuğun etkisini daha da derinden hissediyoruz aslında. Ve şu an için bakın sürekli suda bir şeyler sürüklendiğini görüyorum. Zaman zaman dal parçaları ve beraberinde de fırın sürüklendiği, çöplerin sürüklendiği gibi durumlar oluyor. Şunu da göstermek istiyorum. Telefonlarımız dünden beridir o yağmurun altında tamamen islandı. Artık poşet geçirerek yayınlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bu noktada da elbette elektrik kesintileri de mevcut. Özellikle Kemerburgaz yolu üzerinde diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Reklamlar diyeceğiz. Devam edeceğiz.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
2: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: Tep o kadar iyi ki Tep.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Metal'e yön veren teknoloji ve iş dünyası Ankiros Fuarı'nda buluşuyor. Metalurji sanayinin bugünü ve geleceği Ankiros 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiros.com'da.
7: Turbo Marş Gücü.

0: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep ileride.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
7: Hayırdır? Yine mi kaytarıyorsun?
8: Nerede?
9: Açıl.
8: Ya ustam, şimdi bize malzeme hep geç geliyor, biliyor musun? Biz de beklerken çekirdek çitiyoruz, bu.
7: Bekletenlerle iş biter mi? Sen hangi devirde kaldın?
8: Devir?

PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar PTR.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Dünyası, güzellikler dünyası. Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlat hayata.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında gerçekleştirilen 5. Fon Kurulu toplantısında tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin ödeme takvimi ele alındı. A1, Buls ve Pardus yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapılırken, toplam 40,5 milyar liralık aynı ve nakdi tasfiyenin hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
8: A Haber Radyo.

Günaydın. A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 10 yaptık. Yeni saat dilimine de İstanbul'da ve Türkiye'deki son duruma bakarak başlayacağız. Biliyorsunuz İstanbul dünden bu yana çok zor bir gün geçirdi. Aslında 24 saat içinde mega kent adeta sular altında kaldı. Yeni görüntüler geldiğini söylüyor arkadaşlarım ekrana. Birlikte bakalım o görüntülere. İstanbul'un farklı noktalarında kaydedilmiş görüntüler işte maalesef. Acı bir görüntü daha, korkunç bir görüntü daha. Sel sularının ortasında yüzerek ilerlemeye çalışan bir vatandaşın görüntüsü şu an ekranlara yansıyan görüntü. Burası bir yol, gidiş geliş, sağında solunda yerleşim yerlerinin olduğu bir ara sokak. O sokağın orta kısmında suyun biriktiğini ve insan boyunu aştığını, araçların suya gömüldüğü anları görüyoruz. Yine bir diğer görüntüde sel sularına kapılarak sürüklenen bir kişiyi çevredekilerin kurtarmaya çalıştığını görüyoruz. Suyun akış

0: Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Kağıthane'deyiz. Kağıthane Deresi'nin hemen yanındayız. İstanbul yeni güne en ağır yağışlardan birinin ardından başladı. Biz de şu anda Kağıthane Deresi'nin hemen yanındayız. Ve bulunduğumuz noktada sabah saatleri itibariyle tablo dün akşam çok daha ağır görüntülerin yaşandığı Ayazağa'ya kıyasla nispeten daha iyi durumda. Biraz evvelki yayınımızda hemen Sadabat Camii'nin avlusundan sizlere seslenmiştik ve hemen orada Kağıthane Deresi ile cami avlusunun birleşim noktasındaki göleti aslında ekranlarınıza getirmiştik. Şu anda burası biraz daha farklı. Bahsettiğimiz o suyun daha hızlı ivmelendiği alan işte tam olarak burası. Şu anda derenin akışını da gösteriyoruz. Kameraman arkadaşım Murat İçer ekranlarınıza getiriyor. Bulunduğumuz bu noktada dere yatağında belirgin bir taşma görmüyoruz. Ancak gece boyunca etkili olan yoğun yağışla birlikte su seviyesi ciddi şekilde yükseldi. Bazı noktalarda dere suyuyla yağmur sularının birleştiği anlar oldu. İşte Sadabat Camii avlusu gibi. Dolayısıyla gece saatlerinde buradaki manzara şu anda gördüğümüzden biraz daha farklıydı. Kağıthane'de yağışın en fazla etkilendiği noktalarından biri de yine bu dere hattı oldu. Hemen yakın noktadaki bir evvelki yayınımızı yaptığımız tarihi Sadabat Camii'nin bulunduğu bölgeyi de sular kaplamış oldu. Sular caminin bahçesine ve içine kadar ulaştı. İbadet alanını su kapladı ve çevredeki yapılar da yağıştan etkilendi. Şimdi ise geceye oranla suların biraz daha çekilmesiyle birlikte gece yaşananların izleri de aslında ortaya çıkıyor. Şu an rüzgarın da etkisiyle birlikte Kağıthane Deresi'nde suyun epey hızla inme kazandığını görüyoruz. Aslında Ayazağa'ya göre daha hafif bir tablo dedik. Ayazağa'da çok daha ağır görüntülerle karşılaşmıştık. Orada sel suları yolları adeta nehre çevirdi. Araçlar sürüklendi, vatandaşlar mahsur kaldı ve ne yazık ki İstanbul'da yaşanan bu yoğun yağışların ardından iki vatandaşımızı kaybettik. Bunlardan biri yine Ayazağa'da yaşandı dedik. Tabii yağış yalnızca Kağıthane ve Ayazağa'yı da etkilemedi. İstanbul'un iki yakasında da çok sayıda çok noktada benzer görüntüler vardı. Yollar göle döndü dedik. Alt geçitleri su bastı. Ev ve iş yerlerine su girdi. Araçlar mahsur kaldı. İstanbul Valiliği açıklama yaptı. İstanbul Valisi Davut Gül yaklaşık son 100 yılda ölçülen en yoğun yağışın olduğunu söyledi. Metrekare başına yaklaşık 200 kilograma kadar yağış düştüğünü de belirtti. Şu anda Kağıthane Deresi Ayazağa'daki gibi ağır bir sel tablosunu görmüyoruz. Su seviyesi geceye kıyasla daha sakin. Ancak şunu özellikle belirtelim. Yoğun yağışın ardından toprağın suya doymuş olması ve dere seviyelerindeki değişim nedeniyle dere yataklarının çevresinde tedbirli olmak gerekiyor. İstanbul'da yaşananlar su seviyesinin ne kadar kısa sürede değişebileceğini bize açıkça gösterdi. İstanbul'da oldukça ağır bir yağışın ardından yeni güne başladık. İki canımızı kaybettik. Bir sürü ihbar var. Vatandaşlarımıza buradan ve araç sürücülerine birincisi su birikintilerine girmemeleri konusunda ve araç sürücüleri için de belirli olmayan su birikintilerine araçlarının ilerletmemeleri konusunda uyarıyoruz. Kağıthane Deresi hemen yanımızda. Sadabat Camii'nden de görüntülerimizi aktardık. Şu an Kağıthane'de çalışmalar yavaş yavaş başlamış durumda. Suyun tahliyesine ilişkin ekipler burada çalışmalarını devam ettiriyor. Kağıthane'den detayları aktardık. İstanbul'un yoğun yağışlı günlerinde devam etmeyi sürdüreceğiz haber nöbetimizi. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: Haber var mı? Çok teşekkür ediyorum. Samet, haberimiz var mı? Peki, bir görüntü daha geldi. Haber merkezimize ulaşan bir görüntü daha. Bir vatandaş çareyi kanoyla kendini kurtararak sel sularında ilerlemekte bulmuş. Yine sokak arası kanoya binmiş, elleriyle ilerlemeye çalışıyor. İstanbul'da sağanak felaketi nedeniyle can kaybı maalesef 2. Zor bir gece geçti. Meteoroloji günler öncesinden haber vermişti. Sağanak İstanbul'u vurdu. Sadece İstanbul değil, bölgede de yine yağışlar devam ediyor. Sel felaketini yaşatan yağış sabaha karşı biraz hafifledi ama gece boyunca yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. Yine Fatih'te su birikintisine akıma kapılan 14 yaşındaki çocuk ve Sarıyer'de suyu geçmeye çalışan ve dengesini kaybeden 34 yaşındaki bir kişi maalesef hayatını kaybetti. Bu arada 1985'ten bu yana en şiddetli yağışı alan kent sağanak gece boyunca özellikle Boğaz hattı ve Anadolu yakasında devam etti. Aslında Avrupa yakasını daha çok etkiledi diyelim. O daha doğru olur. Anadolu yakasında bugün daha fazla yağış

0: bekleniyor ve çevresinde Sakarya'da onlardan bir tanesi. Burcu Özüduru ve Hasan Can Türkeş Sakarya'dalar. Ekip arkadaşlarımız Sakarya'daki son durumu aktaracaklar. Burcu, orada son durum nedir?
1: Cansın Elvacı, aslında Sakarya'da da durum İstanbul'dan çok farklı değil. Şu an bizim bulunduğumuz mevki İncirlik mevkisi. Burada da aslında dün akşam saatlerinde yoğun yağmurla birlikte sokaklar, caddeler göle döndü. Şu an bizim bulunduğumuz noktanın bir kısmı da öyle aslında. Hemen bakacak olursak çok fazla ilerlemeyeceğim ama iç kısımlara doğru bakın, şu an bir araç geçiyor. Yine çok fazla yoğun bir şekilde su birikintisi olduğunu söyleyebilirim. Hemen bu kısma doğru ilerleyecek olursak yine vatandaşlar kendi çabalarıyla birlikte mazgalları açıyor ve suyun o birikintiyi bu noktadan yok etmeye çalışıyorlar aslında. Birikintiyi azaltmaya çalışıyorlar. Hemen yine bu noktada da Hasan Can, yerlerde de aslında caddenin, sokağın çok fazla bu kısımlarda toprak yok, çamur yok. Ama yollarda özellikle Karasu'ya, Sakarya Karasu'ya gelen D650 yolu, 650 karayolunda çok yoğun su birikintileri oldu. Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı. Aslında saatlerce ilerleyemediler. Bu nedenden dolayı da aslında su birikintileri şehir merkezine doğru, Karasu'ya doğru gelmiş oldu. Hemen topraklar, çamurlar bu kısımdan görüyoruz. Bir de hemen sol tarafında Hasan Can, şu kısımda evin önündeki su birikintileri gibi aslında Karasu'nun evinin önündeki, yani birçok evin önünde de bu şekilde yoğun su birikintileri var. Yağmur hala devam ediyor. Sağanak devam ediyor. Gün boyu da devam edecek. Özellikle pazar gününe kadar devam edecek aslında. Bu nedenden dolayı da hem meteoroloji hem de yetkililer uyarılarda bulunmuşlardı. Neydi bu uyarılar? Özellikle zorunlu olmadıkça evlerden çıkmamaları, araçları otoparklara park etmemeleri, alt geçitleri kullanmamaları yönünde hem yetkililer hem de meteoroloji uyarılarda bulundu. Hemen bu kısma gelecek olursak aslında en yoğun hasarı da burası almış durumda. Yollar gördüğünüz gibi birçok noktada çökmüş. Yine üst kısmı, hemen buraya ilerlemek istiyorum aslında. Dün gece o burada Karasu'da yaşanan facia diyebiliriz aslında. Onun görüntülerini hemen ekranlara getirelim. Hemen Hasan Can, bu kısımda birçok araç hasar almış durumda aslında. Tekerleklerindeki o çamurları, ağaç parçalarını görebiliyoruz. Çünkü buradan araçlar aslında yukarıdan sürüklenerek geldiler bu kısma doğru. Birçok araç öyle. Hemen üst kısımdan araçlar buradan böyle sürüklenerek gelmiş durumda. Dün akşam saatlerinde aslında burası çok yoğun bir şekilde su birikintisi vardı. Bizlere kadar geliyordu aslında, sosyal medyadaki videoları görmüştüm. Bize kadar geliyordu o su. Biz buraya geldiğimiz zaman birçok mazgallar vatandaşlar tarafından açıldı. O yoğun su birikintileri yok edilmeye çalışıldı. Şu an su birikintileri gitmiş ama o dün akşamın hasarı hala burada aslında. Hemen burada da yine bir yol, asfalt parçası sanırsam yukarı taraftan sökülmüş, buraya doğru gelmiş. Yağmur hala devam ediyor dedik. Sağanak şekilde de devam edecek. Ekiplerin çalışması da devam ediyor. Hemen üst kısımda da yine bir çalışma devam ediyor. Oraya doğru ilerleyecek olursak muhtemelen yine su birikintisinden kaynaklı olan bir hasar var orada da. Onlar yapılıyor gibi. Hemen buralarda da yine bir yol parçaları, asfalt parçaları var. Aracı görüyorsunuz. Sürüklenmiş o da üst kısımda. Ekiplerin çalışması aralıksız devam ediyor. Özellikle dün yine Karasu'da mahsur kalan vatandaşlar vardı ve 4 kişi de kurtarıldı orada. Özellikle İncilik, Aziziye gibi yerlerde, mahallelerde bu hasarlar daha fazla var diyebiliriz. Yani dün o yoğun yağmurla birlikte Sakarya'da nasibini aldı aslında. Bu noktada çalışmalar devam ediyor. Ekipler burada. Hemen buradan Hasan Can, bak o kopan asfalt parçaları muhtemelen bu kısımdan, o kadar şiddetli ki yağmış, bu kısımlardan koparak az önce gösterdiğimiz alt kısma doğru ilerlemiş durumda. Yol aslında buradaki yolda yine dün akşam Sakarya Karasu'da yağmurun şiddetini gösteriyor. Buradan kopan parçalar alt kısımlara doğru ilerlemiş. Oldukça yoğun bir yağmur vardı. Yollar göle döndü. Asfaltlar söküldü. Birçok evin bodrum katı, giriş katları suyla dolmuş durumda. Ve özellikle de yine birçok noktada da yine ilçelerinde birkaç köprünün yıkıldığı, hatta bir köprü, Montana Köprüsü'ydü yanlış hatırlamıyorsam, orada da yine iki aracın sürüklendiği

0: söylediler, ihbar ettiler izleyicilerimizde. Bunları da paylaşalım. Tabii teyit edilmesi gerekiyor ama böyle bir durumda varmış. Yine özellikle dedik ki D600 karayolu. Buradan gelen sürücüler, biz Sakarya'ya, Karasu'ya Marmara Otoyolu'nu kullanarak ve D600 karayolunu kullanarak geldik. Özellikle D650 karayolunda çok yoğun su birikintileri var yollarda. Oldukça fazla, gelirken çok zorlandık biz. İzleyicilerimize özellikle buradan uyarılarımızı yapalım. D650 karayolunu kullanacak olanlar, özellikle Sakarya Karasu mevkiine gelecek olanlar çok dikkatli olsun. Çünkü yağış hala devam ediyor. Çok şiddetli, şiddetini artırarak devam ediyor. Ve yollarda da çok yoğun su birikintileri var. Hatta yolda gelirken biz çok fazla kaza gerçekleştiğini gördük. Çünkü sürücüler özellikle o yoğun su birikintilerine kapılıyor, bariyere çarpıyor ve ardından da kaza yapıyorlar. Bu noktadan uyarılarımızı yapalım lütfen. Yağmur devam edecek hala dedik. Şu an bizler de Sakarya Karasu İncilik'teyiz. Aslında dün akşam dediğimiz gibi burada çok yoğun su vardı. Yağmur o kadar fazlaydı ki yağışın şiddetiyle birlikte birçok evin bodrum katı suyla doldu. Sokaklar suyla doldu, taştı. Hatta ifade ettiğim gibi izlediğim videolarda aslında dün akşam burada dize kadar su vardı. Şu an çoğu çekilmiş durumda. Hemen Hasan Can'la birlikte de yine bir binanın bodrum katını ekranlarınıza getiriyoruz. Bakın toprak, çamur, hemen bu kısım yine çok fazla su var gibi. Muhtemelen yine alt kısma bir merdiven iniyor. Ama oldukça su seviyesi de yüksek gibi. Sakarya Karasu'dayız dedik İncilik mevkiinde. Burada dün akşam başlayan yağmurla birlikte, sağanakla birlikte sokaklar, evlerin bodrum katları göle döndü aslında. Birçok noktada araçlar, yollar hasar aldı. Bizler de bu noktadan yayın nöbetimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Gelişmeler edeceğiz. Gelişmeler oldukça da aktaracağız. Cansın Elvacı.
1: Burcu Özüdure'ye, Hasan Can Türkeş'e teşekkür edelim. İstanbul dışında da aslında Sakarya'da da durum böyle. Zaten bugün özellikle Anadolu yakası ve çevresi, yani Yalova, İzmit gibi o taraflarda yağışın daha çok olacağı yönünde meteorolojiden uyarılar var. Adi Tek bizimle birlikte, hemen bir selam verelim. Günaydın.
2: Günaydın Cansın Hanım.
1: Şimdi valla neresinden başlayayım sormayı bilmiyorum. Bir günde felç olduk 24 saat içerisinde. Sizinle daha önce konuştuğumuzda meteorolojik uyarılar 6 gün yağışın süreceği yönündeydi ama herhalde bu rekor seviyenin devam etmesini beklemiyorsunuzdur diye temenni ederek sorayım sorumu.
2: Özellikle İstanbul için evet, dünkü yağışlar etkisini kaybetti. Aslında yağış devam ediyor ama dünkü kadar şiddetli değil. Şu saat itibariyle yine Avrupa yakasında biraz daha çekilmeye, Boğaz koridoruna doğru çekilmeye başladı yağış sistem. Yer yer geçişler burada da görmeye başlayacağız ama dün hiç ardı arkası kesilmeden ve şiddeti artarak devam etmişti bu yağışlar. Ama şu saatler itibariyle artık biraz kesildi ve zayıf zayıf geçişler şeklinde görüyoruz. Anadolu yakasında da İstanbul'da yağış sürüyor ama yine Anadolu yakasında da aslında şu anki durumda çok sert, çok kuvvetli bir yağış değil. Yani mutedil diye orta şiddette bir yağış var. Ve bu yağış sel su baskını yapacak büyüklükte değil. Aslında İstanbul için şu saatlerden sonra artık o risk birazcık ortadan kalktı diyebiliriz.
1: Yani. Adi Bey, burası önemli. İstanbul için bu risk şu andan itibaren ortadan kalktı dediniz. Tabii sadece İstanbul değil, ülke geneli içinde uyarılar olduğunu söylüyorsunuz. Ama hem sizinle birlikte uzanalım sahaya. Lütfen siz de yayını takip edin. Hem de sonrasında sorularım var. Bir virgül koymuş olayım sadece. Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte hazır sahada. Neredesiniz? Nedir son durum?
3: Evet, İstanbul Sarıyer'deyiz, Ayaz Ağa'dayız. Tabi uzmanların sürekli yaptığı bir uyarı vardı yakın zamana kadar. Ekim ayında Süper El Nino uyarısı yapılmıştı ve Ekim ayının oldukça yağışlı geçeceği belirtilmişti ki bu yağış dün saat 15 itibariyle İstanbul'da gerçekleşti ve son 76 yılın en büyük yağışı, rekor yağışı İstanbul'a adeta gök yarılarak düştü. Şu an bulunduğumuz Atatürk Caddesi üzerindeyiz, Ayaz Ağa'da, Derbent yolu üzerindeyiz ve burada gerçekten ağır bir hasar var. Bakın, şimdi sizle kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte yürüyeceğiz. Burada nerede adım atsanız selin izini, yağışın izlerini görebiliyorsunuz ki burada tabii hemen

0: Ayazağa spor tesisinin önündeyiz ve spor tesisinin yanındaki derenin taşmasıyla birlikte burada çok sayıda araç sürüklendi ve sel sularına kapıldı. İşte hemen burada da selden etkilenen araçları görüyorsunuz ki çok sayıda araç adeta üst üste yığılmış durumda. Burada çok sayıda araçtan bahsediyoruz. Bakın burası tabii hemen dere yatağı düz bir alan ve yukarıdan akan sağanak yağışla birlikte sele dönüşen yağış burada dereyi taşırdı. Ve derenin taşmasıyla birlikte araçlar bu hale geldi. Metrelerce sürüklendi. İşte hemen yan tarafta yine Hüseyin göstersin araçların halini görüyorsunuz. Şöyle ilerledikçe çarpıcı manzara daha da yoğunlaşıyor. Bakın hemen burada görmüş olduğunuz gibi işletmeler tabii tesisler de ağır hasar gördü. Hemen şöyle burası Ayazağa spor tesisi. Bakın şöyle Hüseyin yavaşça gösterelim. Şimdi spor tesisinin aslında burası girişiydi. Normal giriş burası ve burada çok sayıda araç sürüklendi ve sürüklenmeyle birlikte stadyumun içine girdi. Hemen şöyle ilerleyelim, sizlere yakından da gösterelim. İşte şuradan nereden girebilirim arkadaşlar? Şuradan giriş var mı? Şöyle yan taraftan sizlere göstermeye çalışacağım ama burası da maalesef dolmuş durumda. Hemen gördüğünüz gibi stadyumun kenarındaki araçlar yığıldı ve bazı araçların stadyumun içine girdiğini görüyoruz. Hemen bakın buradaki kapıdan içeri giren araçlar yığılmış halde burada karşımızda görünüyor. Çok sayıda araçtan bahsediyoruz. Tabii bir yandan da stadyumun kullanılamaz hale geldiğini belirtelim. Geçmiş olsun. Yağış kaçta başladı dün? Kaçta etkili oldu?
1: Yani saat 5-6 gibi çok etkili oldu. Bir anda ormandaki göletlerin patlamasıyla beraber suyun aşırı derecede yükselmesiyle bir anda çaresiz kaldık ve su hiçbir şey yapamadık.
0: Tabii Ayazağ'da yukarıda taş ocağı bölgesi taş var.
1: Taş ocağı bölgeleri var. Orada suyun önünde ara ara kestikleri setler vardı. Dere yapımında, yol yapımında. Onların patlamasıyla beraber bir anda suyun yükselmesi.
0: Evet, şöyle kameraman arkadaşım Hüseyin gösteriyor. Hüseyin şöyle ilerleyelim, yürüyelim. Bakın etrafta yine selin izlerini görebiliyorsunuz ki son 76 yılın rekor yağışı demiş. 242 kilogram yağış İstanbul'a düştü ki bu yağış dün saat 15 sıralarında bulunduğumuz noktada başladı ve yaklaşık 1,5 saatlik süre zarfında burası Atatürk Caddesi maalesef bu hale geldi. Tabii hasar oldukça büyük gördüğümüz kadarıyla. İşte bir yandan da vatandaşlar dükkanlarını temizlemeye çalışıyorlar. Hasarlarını gidermeye çalışıyorlar. Ancak gerçekten manzara oldukça kötü. Şöyle bakın kameraman arkadaşım Hüseyin'den rica ediyorum. Stadyumun içine giren arabayı göstersin size. Burası normalde stadyumun içi. Futbol oynanan alan. Ama işte gördüğünüz gibi bir araç yaklaşık 200 metreye sürüklenmiş ve köşeye kadar gitmiş. Hemen şöyle ilerleyelim. Tabii hasarın boyutu her yerde var. Sizlere hasarı Atatürk Caddesi üzerinden gösteriyoruz. Ve burada dediğim gibi dün 15 sıralarında başladı. Ve çok sağanak etkili bir şekilde bölgede yağdı. Ve vatandaşlar da gördüğünüz gibi işte dükkanlar bir yandan vatandaşlar dükkanlarındaki hasarları gidermeye çalışıyorlar. Bir yandan ekipler çalışmalar yapıyorlar. Burada hasarlar, vatandaşların uğradıkları mağduriyetin giderilmesi noktasında da bir yandan devletimiz, bir yandan belediye yoğun bir şekilde mücadele veriyor, çalışma yürütüyor. Şöyle bakın, şöyle ilerleyelim. Her tarafta selin izlerini görebiliyoruz. Hüseyin şöyle gelelim. Burada da gördüğünüz gibi motosikletler sürüklenmiş ve dükkanlarda ağır bir hasar var. Tabii İstanbul güne aslında trafikte yoğunluğun olmadığı bir günü uyandı. Bunda da tabii devletimizin, valiliğimizin okulları tatil etmesi ve kamu çalışanlarına idari izin vermesi de oldukça önemliydi, oldukça etkiliydi. Ve böyle olunca da trafik %40 seviyelerindeydi. Şöyle Hüseyin ilerleyelim. Bakın araçları görüyorsunuz. Motosikletleri görüyorsunuz. Çevrede ağır bir hasar var. Ve biz de şöyle ilerlemeye gayret ediyoruz. ara sokaklarda özellikle, bakın şimdi ben bir ara sokağa gireceğim. Orada yine sürüklenen araçlar var. Dükkanlar, banka ATM'leri de bu arada. Ya bakın, suyun geldiği noktayı ben size göstermek için, çarpıcı bir görüntü. Burası bir telefon kulübesi ve tam benim boyum kadar. Ve yağışın geldiği nokta, bakın tam burası. Su buraya kadar çıkmış ve burada işte gördüğünüz gibi seviyeyi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Tam bir insan boyu, yaklaşık 1.75 santimetrelik bir su yüksekliği oluşmuş durumda. Ve burada gördüğünüz gibi elektronik aletler, telefonlar da tamamen devre dışı kalmış durumda. Şu an ilerliyoruz. Tabii ilerledikçe araçların sürüklenen, kaza yapan, birbirine çarpan araçları görebiliyorsunuz ki hakikaten Atatürk Caddesi üzerinde durum oldukça kötü ve ilerledikçe de bu manzaranın daha da büyüdüğünü görebiliyoruz. Ve yağış an itibariyle de geçmiş olsun.
2: Sağ olun.
0: Geçmiş olsun.
2: Kur'an kursumuz.
0: Evet, Kur'an kursu da hasar gördü.
3: Bir kat doldu.
0: Bir bakabilir miyiz?
3: Leş gibi.
0: Şöyle bir.
2: Şuradan içeriden gelirseniz daha iyi görürüz.
0: Şöyle Kur'an kursu da bu arada su altında kalmış hemen buradaki. Şurası mı?
2: Orası değil. Arkadan çıkıyor.
0: Arkadan. Nasıl gideceğiz? Şuradan mı?
2: Oraları açtım.
0: Şöyle ilerleyelim. Tabii vatandaşlar da bir yandan yaralarını sarmaya çalışıyorlar.
2: Burada.
0: Ha. Evet. Şöyle ilerliyoruz. Evet. Hasar büyük mü?
2: Aşağıda bütün sistem.
0: Geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. Şöyle dereyi de Hüseyin gösterelim bir. Bakın derede tabii ağaçların tıkaması çok önemli.
2: Çok koptu.
0: Evet.
2: Bu kısım böyle
0: burası
2: taraftaydı.
0: Koptu değil mi?
3: Bu akşam koptu burası.
0: Beton
3: koptu, düştü altına.
0: Evet, betonun
3: aynı
0: düşmesiyle.
3: Bu şekil geliyordu.
0: Evet.
3: Bu şekil beton şey yaptığından gitti yani.
0: Burada tabii ağaç kalaslar da tıkamış yıkıldı durumda. Evet. Ağaçlar da devrilmiş tabii bu arada. Tabii, onda
2: yıkıldı onlar.
0: Görelim şöyle. İlerledikçe tabii içeri ayakkabıyla girmeyelim abi. Alt katta mı? Ayakkabıyla girmeyelim abi. Evet. Burada dediğim gibi hasar oldukça büyük. Bakın vatandaşların sürüklenen araçlarını şöyle Hüseyin yandan gösterebilirsen iyi olur. Şöyle ilerleyelim. Evet, şöyle ilerleyelim. Şu arada bir tane araç var. Hüseyin hızlıca gelebilirsen onu da ben göstermek istiyorum. Adeta arada sıkışmış bir araç. Şöyle Hüseyin yavaş dikkat et kardeşim, bakın burada da bahçedeki bir araç hemen kıyıya gelmiş, sürüklenmiş. Evet, burada da yine şöyle göstermek istiyorum, bakın karşıda manzara şu, işte araçlar hemen şeyin ileriyi de göster.
2: Otopark.
0: Neresi?
2: Otopark çöktü bak.
0: Otopark çöktü değil mi?
2: Birkaç tane araç gitmiş oradan.
0: Sel sularına kapılıp sürüklenen araçlar olduğunu söylüyor vatandaşlar burada da otoparkta. Hemen yan tarafta yine Ayaz Ağa stadı ve çevresi. Tabii burası oldukça hasar görmüş durumda. Ve hasarları onarma, yaraları sarma çalışmalarının devam ettiğini belirtelim. Bizler kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte Sarıyer'deyiz, Ayaz Ağa bölgesindeyiz. Ayaz Ağa bölgesindeki hasarı başka noktalardan ekranlara getireceğimizi belirtip sözü tekrar merkeze bırakalım.
4: Şimdi Adil Hocam, sahada durum bu. Ekiplerimiz dört bir yanda bize görüntüleri geçip olanları anlatıyorlar. Siz dediniz ki İstanbul için artık en azından bu risk ortadan kalktı ama yağış devam edecek. Peki Türkiye genelinde başka bölgelerden de böyle maalesef görüntüler geliyor. Riskli olarak görebileceğimiz bugün ve önümüzdeki günler için bir nokta var mı? Önce onları uyarmış olalım, sonra detayı konuşalım.
5: Evet, şu saatler itibariyle Marmara'nın doğusuna doğru sistemin, yani o ağırlıklı dün İstanbul'da devam eden yoğun yağış Marmara'nın doğusuna doğru kalmış vaziyette. Sakarya, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu hattına doğru yağış etkin bir şekilde devam ediyor. Yine aynı şekilde Zonguldak'a doğru, yani sahil şeridi boyunca yoğun bir yağış var. Burada yine sel su baskını riski bulunuyor ki günün içerisinde ilerleyen saatlerde özellikle Batı Karadeniz'deki Zonguldak, Bartın gibi, Karabük gibi illerde yoğun yağış etkisini biraz daha gösterecek. Yine Kastamonu ve Karabük arasında Karadeniz'de

0: Trabzon, Samsun arası devam eden yağış var. Amasya, Tokat ve Sivas çevrelerinde şu saatte itibariyle yine kuvvetli lokal yağışlar oluyor. Hatta Tokat-Sivas arasında şu anda dolu şeklinde yağışlar da düşüyor yer yer. Ne İç Anadolu'da olsun ne işe Kayseri yağış alan yerler arasında. Bu sistem biraz daha ilerleyen saatlerde, akşam saatlerine doğru Batı Karadeniz'de daha çok blok, yani daha çok yerleşmiş olacak, biraz daha orada kalıcı olacağını tahmin ediyoruz. Ve bu yağışlar yine oralarda 100 kilogram üzerinde yağışlar bırakacak ve sel su baskını risklerini beraberinde getiriyor. İstanbul için artık o dediğimiz gibi risk biraz daha azalmış olacak ama yağış devam ediyor. Dünden kalan yaralar sarılıyor. Akşam saatlerinde İstanbul'da yağış etkisini hemen hemen kaybetmiş olacak. Ve ayrıca İstanbul'da yine Poyraz'dan esen o kuvvetli ve Yıldız ve Poyraz'dan yani kuzeydoğu yönlerden esen kuvvetli rüzgar var. O şu saatlerde etkisini arttırmış durumda. Özellikle Karadeniz'e kıyı olan kesimlerde, deniz üzerinde. Yine Marmara Denizi'nde de kuvvetli rüzgar var. Bu yüzden de feribot seferlerinde aksamalar yaşanabilir, iptaller yaşanabilir. Ama akşam saatlerinde bu rüzgar da etkisini kaybedecek gözüküyor. Devam eden günlerde ise özellikle İç Anadolu'nun doğusu Batı Karadeniz, yani bu gece saatlerinde Batı Karadeniz'deki yağışlar yine çok daha etkili. Gece yarısından sonra yağışlar biraz daha kuzeye kaymış olacak ve kuzey kesimlerdeki yağışlar, yani Marmara'nın kuzeyiyle İstanbul'da da tabii ki dahil olmak üzere Karadeniz genelindeki yağışlar devam edecek ama sistem biraz daha zayıflayarak Karadeniz üzerine kaymaya sürdürecek ve yağışlı havanın yarın da özellikle yine Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, yani Ege'deki kıyı kesimler hariç hemen hemen her yerde yine yağış var. Yarın öğleden sonra Trakya'da birazcık Kırklareli civarında riskler bulunuyor. Aynı şekilde yani İstanbul'un özellikle akşam saatlerine doğru Avrupa yakasının kuzey kesimleri, yani İstanbul Havalimanı civarı diyebiliriz. Buralarda yine kuvvetli yağışları akşam saatlerinde, yarın akşam saatlerinde göreceğiz. Sistem üzerimizden çok kolay kalkmıyor aslında. Çok kuvvetli yağışlar var beraberinde oluştu ama yer yer zayıflıyor, yer yer devam ediyor. Cumartesi günde yine bu sistem, yani yeni oluşacak yağışlarla birlikte İstanbul'un Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere yine cumartesi günü yağışlı hava etkisini gösterecek. Bir de cumartesi günüsünde riskler olduğunu söyleyebilirim. Pazardan sonra ancak erkek genelinde biraz daha yağışların azaldığını göreceğiz ama önümüzdeki hafta içerisinde yine yağış geçişleri devam edecek gözüküyor.
1: Şimdi artık tabii haliyle mevsimsel olarak yağışları görmemiz normal karşılanır ama son işte farklı rakamlar söyleniyor. 40 yıl diyen var, 70 yıl diyen var. İstanbul'a yağış düştü. Bilmiyorum aklınızda var mı? Tarihsel olarak olmayabilir ama son özellikle 50 yıldan sonraki en yoğun yağışı gördük. Bu neden oldu ve bu normal mi?
0: Şunu söyleyebilirim. Önümde rakamlar var. Kandil Arası tarihinin rakamları şu anda elimde. 1951 yılında 1951 yılının 20 Temmuz'unda 165.8 kilogramlık bir yağış düşmüş. Yine 1942 yılının Ekim ayının 3'ünde, yani 3-10-1942'de 131.3'lük bir yağış var. Bu aslında en büyük 3. yağış. Yani bu zamana kadar kendiliğinin ölçümlerindeki 1911 yılından bu yana ölçümlerindeki en büyük 3. yağış kendiliğindeki ölçümlerle kıyasladığımızda. Bu da yaklaşık kandili verimlerine göre yaklaşık 75 yıllık bir kuvvetli yağışın ardından gelen bir ikinci yağış olarak gözüküyor. Yani 165.8 kilogram 1951 yılında gelen yağışın ardından 2026 yılında bugün ölçülen değer kandilide 129.6 kilogram ölçülmüş kandili değeri.
1: Evet.
0: Bu değeri diğer değerlerle karşılaştırmışsa yaklaşık sizin az önce haberde de aktarılanlarda yapılan olduğu gibi yaklaşık 75 yıllık, yani 76 yıllık dendi ama 75 yıllık bir
1: 75
0: değere tekabül ediyor. O değere tekabül ediyor karşılık bir 75 yılın ardından gelen kuvvetli bir yağış. Ama tabii ki bir de şuna baktık az önce, onları da inceledik. Yaklaşık bu 100 kilogramın üzerine çıkan yağışlar Eylül-Ekim aylarında daha çok meydana geliyor. Bunun sebebi de sizden bir sebep soruyordunuz ya, hani bu nedendir diye. Aslında 100 kilogram üzerine çıkan, özellikle kendimde ölçmüş olan değerler içerisinde 100 kilogram üzerine çıkan yağışlar genellikle çoğunlukla, yani %70'ini diyebiliriz ki, Eylül-Ekim ve Kasım aylarında meydana gelmiş. Bu da şu sebepten oluyor.

0: Bu yağışta aslında o açıklayan sebeplerden bir tanesi. Denizlerin aşırı ısınması, denizlerin ısınmış olması, yani deniz sıcaklığı yüksek olması bu mevsimde, hemen denizler çok çabuk soğumuyor.
1: Evet.
0: Kuzeyden de bir serin ve soğuk hava geldiğinde bir sıcak deniz üzerine akmaya başladığında arkadan geri besleme mekanizması çok kuvvetli çalışıyor. Hı-hı. Ve yağışın miktarını artırıyor. İstanbul'daki yağış da aslında atmosferi de buydu. Karadeniz üzerine uzun bir yol kat ederek o serin hava oldukça neymişlerdi. İstanbul üzerinde denize yükselici hareketlerle birlikte kuvvetli yağışı bırakmış durumda. Aynı şekilde ilerleyen saatlerde Marmara'nın doğusu ve özellikle Batı Karadeniz'de bu sistemle, yani bu şekilde oluşan bir yağışın etkisinde kalacak gözüküyor ki Batı Karadeniz'de de aynı İstanbul'un kuzeyinde olduğu gibi, yani kuzey bölgelerinde yağışlar çok yüksek seviyelerdeydi. Hatta İstanbul'da dünkü yağışlarda 30-40 kilogram düşen noktalar da var. 240 kilogram düşen yer de var, 30 kilogram düşen yer de var İstanbul'da. Aynı şekilde Batı ve Doğu, Batı Karadeniz ile Marmara dostu Karadeniz'e kıyı olan yerlerde yağış yüksekliğinin daha fazla olacağını tahmin ediyoruz. İçeriye doğru birazcık evet. daha gidildikçe, yani kıyıdan uzaklaştığınızca da yağış miktarı o kadar çok artacak gözüküyor.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Size de kolaylıklar diliyorum. Adi Tek bizimle birlikteydi. Şimdi hemen sahaya geri döneceğim. Muhabir arkadaşım Kübra Tepeci, kameraman arkadaşım Özden Kulu'yla birlikte hazırlar. Beykoz'dalar. Beykoz'daki son duruma da bakalım. Kübra günaydın. Hoş geldin yayına. Kolay gelsin. Neredesiniz? Nedir son durum?
2: Günaydın Cansın Evacı, iyi yayınlar dilerim. Bizler kameraman arkadaşım Özden Kul'la birlikte Beykoz'dayız ve bulunduğumuz muhitte bütün evler aslında şu anda dün sağanak yağış sonrası birçok bölgedeki eşyalar, evler kullanılamaz hale gelmiş durumda. Şimdi bir evin içindeyiz. Özden'den rica edeyim. Özden, şimdi hem etrafı göstereceğiz ama ilk olarak istersen bu evden başlayalım. Ev sahibiyle konuştuğumuzda arka bahçede kendisi aslında sağanak yağıştan dolayı bir su birikintisi olduğunu, onu temizlerken evi su bastığını da söyledi. Görüyor musunuz? Suyun geldiği hiza, bahçedeyken suyun geldiği bölümü görüyorsunuz. Tabii burada kendilerince domates ekmişler, farklı sebzeler ekmişler. Onların da yine zaten yağmurdan nasibini aldığını görüyoruz. Gelin isterseniz bir de evin içine girelim. Birçok eşya zaten şu anda kullanılamaz halde. Halılar, yine eşyalar. Tabii ekipler geldi bu noktada. Evdeki vatandaşlara yardımcı oluyorlar, temizliğe yardımcı oluyorlar. Şimdi evin içine de gireceğiz. Hanımefendi de hatta eşyalarını konuştuğumuzda yeni aldığını söylemişti. Bakın evin içine buraya kadar su dolmuş durumda. Ablacığım öncelikle çok geçmiş olsun. Seninle konuşmuştuk. Neler olduğunu anlatmıştın. Bir kez daha izleyicilerimiz için anlatır mısın? Arka bahçeyi temizlerken evi su mu basıyor? Nasıl oluyor? Nasıl bir anda
3: şimdi
2: bu kadar yükseliyor?
3: Arka bahçeyi kovalarla atmaya çalışıyoruz. Herkes de birer kova. Ben dedim evden bir tane daha alayım. Geldim baktım. Banyo su dolu. Aa dedim, bir baktım buralar dolmuş. Anında.
2: Yani çok kısa bir sürede mi?
3: Çok kısa bir sürede.
2: Ondan... Çok ev sanırım bu şekilde şu anda.
3: Burada. Tabii canım, tabii.
2: Daha
3: tabii.
2: önce böyle bu kadar olmuş muydu?
3: Ama bu kadar olmamıştı. Yani bu böyle bir çamur gelmemişti.
2: Çok geçmiş olsun.
3: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
2: Bizler hatta eve geldiğimizde abla kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışıyordu. Sağ olsun bu noktaya ekipler geldi. Şimdi ona da yardımcı oluyorlar. Yine eşyaların çoğu çöp oldu. Şimdi bu tarafa doğru gidelim. Şimdi bir banyoyu göstereyim. Gördüğünüz gibi banyo tamamen çamur. Normalde aslında burada ayak havlusu var. Hatta geçeyim şöyle. Özden'den rica edeyim. Ayak havlusunu görebiliyor musunuz? Çamurla tamamen kaplanmış durumda ve mahvolmuş durumda. Banyo oldukça büyük hasar alan bölümlerden bir tanesiydi ama bir de mutfağa bakalım. Özellikle elektronik eşyalar burada büyük hasar aldı. Ki hanımefendiyle konuştuğumuzda daha yeni oturma grubunu aldığını söylemişti. Onlar da şu anda birçoğu kullanılamaz hale gelmiş durumda. Bakın mutfağa geldik. Mutfağı şu anda ekranlara getiriyoruz. Aşağıdaki çekmeceyi Özden hemen arkanda şöyle gösterebilir misin? Bakın çekmecenin içine kadar girmiş. Şimdi şöyle açmak istiyorum hatta size ama gelmiyor. Çok evet, çok sert bir şekilde şu anda sanırım kapanmış. İçindeki zaten havlular, mutfak malzemeleri tamamen mahvolmuş durumda. Arka bahçe demiştik ya, hemen arka bahçeyi gösterelim. İlk olarak aslında bu alanı temizlemeye çalışıyorlardı. Bu alanı temizlemeye çalışırken içeriye kova almak için gittiğinde çok kısa bir sürede, az önce hanımefendi de zaten izah etti, evi su basmaya başladığını gördüler. Onlar kendi imkanlarıyla ilk başta tabii bu noktada temizlik yapmaya çalıştılar. Ama o kadar hızlı, o kadar şiddetli bir sağanak vardı ki ne yazık ki tüm evi görmüş olduğunuz gibi kullanılamaz hale getirecek bir sağanak yağışla karşılaştılar.

0: kadar.
1: Suyun izi evet. Duvara baktığımızda da şöyle göstereyim. Nereye kadar geldi?
2: Buraya kadar.
1: Bu arka bahçe buraya kadar geldi.
2: Buraya kadar doldu. Buraya kadar geldi. Yok ama ben şöyle diyeyim sana anne. Buradan buraya yerleştiğimde burama kadardı. Tabii aşağı kadar battım şeyde.
1: Bu bahçe bayağı suyla kaplandı.
2: Bahçe bayağı suyla kaplandı. Buraya kadar suyla beraber kaplandı. Yan taraftaki komşumuzun duvarı yıkıldı. Yıkılan orası zaten bir araba boyuydu. Yıkılan su diğer eve girdi. Oradan da diğer eve aktı.
1: Bütün evler aslında bu manzarayla şu anda.
2: Maalesef karşılaşıyorlar. Çünkü altyapı yok burada. Eski evler olduğu için dere kumarının zamanında. Maalesef yapılamadı. Eskiden galiba sanırım burası dereye bağlıydı.
1: Evet.
2: Şey yapıyordu. Çalışma yapıldıktan sonra sanırım buradaki o şeyler kapatıldı. O yüzden şey yapıldı.
1: Ben dereyi de gördüm hemen. Dün derede bir taşma oldu mu şu an? Çünkü derenin suyu normal
2: derede
1: görünüyor
2: taşma
1: ama.
2: Taşma olmadı. Eskiden olsaydı olurdu derede normalde taşma ama şu anda derede taşma olmuyor.
1: Sağnak yağıştı aslında evet. Burası böyle.
2: Aslında ekipler duvarı kırıp oradan vermeyi planladılar ama o kadar çok yüksekti ki dere. Dere yer taşsaydı zaten daha da büyük milli felaket olabilirdi yani.
1: Çok geçmiş olsun tekrardan. Evet görmüş olduğunuz gibi biz Beykoz'da bir evi ekranlara getirebildik. Ama birçok evde durum bundan farksız sayılmıyor ki beyefendi de söylemişti az önce. Burada sağ tarafta görüyorsunuz o kadar şiddetli bir su vardı ki duvar yıkılıp bütün sular diğer eve doğru da gitti. Buradaki birçok evi de dünkü sağanak yağışta bu şekilde su bastı. Şimdi zaten ekipler de bu noktada ailelere yardımcı oluyor. Evdeki kullanılamaz eşyaları çıkarıyorlar. Evi temizlemeye çalışıyorlar diyelim ve Beykoz'dan sözü size bırakalım.
3: Kübra çok teşekkür ediyorum. Şimdi sahada kalmaya devam edelim. Dört bir yanda ekiplerimiz yine Kerim Ulağan olduğu noktaya Ayaz Ağa'ya gidelim. Kim? İskender Demirel vardı değil mi? Hemen bakalım onlardaki son durum ne?
4: Evet son durum şu an Hüseyin Koçak gösteriyor. Bakın bir rezidansın hemen girişindeyiz. Otopark girişindeyiz. Ve rezidansın girişi tamamen suyla dolmuş durumda. Araçlar rezidanstan çıkamıyor ne de ve giremiyorlar da. Durum böyle olunca da içeride aracı bulunan ve burada oturan vatandaşlar içeriye botlarla girip çıkıyorlar ki hakikaten İstanbul'da yaşanan sağanak yağışın oluşturduğu manzarayı en çarpıcı şekilde gözler önüne serilen görüntü bu olsa gerek. Rezidansta şu an Ayaz Ağa'da bulunduğumuz noktada ulaşım rezidansta botlarla sağlanıyor. Bakın vatandaşlar karşıdalar, arabalar burada tamamen mahsur kalmış durumdalar. Hemen içeriği şöyle ben göstereceğim. Şöyle Hüseyin gelebilirsen yavaş Hüseyin. Bir dakika Hüseyin dikkat et. Hüseyin dikkat et. Şöyle bakın size yandaki manzarayı da göstermek istiyorum. Burası rezidansın otopark girişi ve otopark girişinde araçların ortaya çıkardığı manzara bu ve çok sayıda araçtan bahsediyoruz. Burada çok sayıda araç selde sular altında kaldı ve burada kullanılamaz hale geldiler. Gerçekten oldukça çarpıcı, oldukça dikkat çekici görüntüler. Yine buraya işte gördüğünüz gibi ekipler bekleniyor. Hemen yan tarafa geçiyoruz. Bakın otoparkın burası yine bir giriş çıkış noktası. Burada karşıda vatandaşlar botlarla karşıya geçmek için bekliyorlar. Kadınlı erkekli. Tabii insanlar işlerine de gidemediler. Bugün mesaisi olanlar işlerine de gidemediler. Burada mahsur kaldılar ve burada manzara böyle. Tabii hemen ilerleyelim. Bakın gördüğünüz gibi nereye baksanız manzara aslında yaklaşık 2 metreye ulaşan selin izlerini gösteriyor. Dün saat 15-15.30 sıralarında bakın hemen şöyle kameraman arkadaşım Hüseyin'den rica ediyorum. Yukarıdan sel suları geldi. Tepelik bölgeden aktı ve hemen burada araçları tabii yukarıdan taşların düşmesiyle birlikte araçlar görmüş olduğunuz gibi ağır hasar gördüler ve burada çok sayıda araçtan bahsediyoruz. Hemen yan tarafta da başka bir araç var. Hemen şöyle ilerlemek istiyorum. Tabii Cenderesi diyoruz. Cenderesi burada hemen Ayaz Ağa'da Atatürk Mahallesi'nin içinden geçiyor. Şöyle ilerleyelim. Burası bir otopark ve otopark dün su altında kaldı derenin taşmasıyla birlikte ve çok sayıda aracın sele kapılarak sürüklendiği bilgisini aldık. Hemen şöyle bir çarpıcı görüntüyü ben sizlere göstermek istiyorum kameraman arkadaşım Hüseyin'den. Bakın hemen yan

0: taraf Cenderesi ve Cenderesi'nden çok şiddetli bir şekilde yağışın, silin aktığını görüyoruz. Ve burada yaklaşık 5-6 araç otoparktan sel sularına kapıldı ve bu araç son anda düşmekten kurtuldu. Ve burada bu şekilde tabiri caizse asılı kaldı. Tabii bir yandan da istinat duvarı çöktü. Hemen burada da başka bir araç, tabii araç sürücüleri, sahipleri de bölgeye geliyorlar. Araçlarıyla ilgili olarak geçmiş olsun. Tamam. Allah beterinden korusun.
1: Amin.
0: Aracınızı almaya geldiniz.
1: Almaya geldik de şimdi alamıyoruz. Çünkü evet, çalıştırmaya kalksam kaskomuz bozulur diye endişe ediyoruz.
0: Kasko, yapamıyoruz bir türlü. Tabii burada önemli bir durum. Bunu da belirtelim. Araç sürücüleri araçlarının hasar durumuna göre araçlarını kaldırmamaları doğrusu, evet, değil mi?
1: Çekiciyle kasko firması alıp servise götürecekmiş.
0: Ya burada muhatabınız kasko firmaları, kendiniz bireysel olarak kaldırmayın. O aksi durumda kaskonuzda sıkıntı doğabilir. Burada da bir vatandaşımız aracı aslında çalışıyor mu şu an?
1: Yok, denemedim ben.
0: Denemediniz, çalıştırmadınız. Doğrusunu yapıyorsunuz. Dediler. Doğrusunu yapıyorsunuz. Aracını şu an bekletiyor ve kasko firmasından yetkilileri bekliyor. Tabii burada sürüklenen bir çantayı da vatandaşımız getirdi. Evinin önüne kadar gelmiş bir çanta ve çantada bir şey, cüzdan görüyorum. Sahibini bir söyleyebilirseniz, en azından muhatabı gelsin, alsın, ismini söyleyebilirseniz. Evet.
2: Eski Takminay İnce. Takminay İnce.
0: Takminay İnce isimli hanımefendinin çantası da selde evinden sürüklendi ve bulunduğumuz noktaya kadar geldi. Bu çantayı nereden alabilir hanımefendi?
2: Ayaz Ağa Kur'an kursundan alabilir.
0: Ayaz Ağa Kur'an kursuna gelirseniz çantanızı alabilirsiniz. Buradan da hanımefendiye duyurmuş olalım. Şöyle ilerlemek istiyorum. Bakın, burada şöyle istinat duvarı yıkıldı dedik. İstinat duvarının yıkılmasıyla birlikte gerçekten burada facianın eşiğinden dönülmüş oldu ki burada tabii araçlar otopark park halindeydi. Ve tabii böyle olunca da facia ucuz atlatılmış oldu ki şöyle Hüseyin'le birlikte ilerlemek istiyorum. Bakın işte görüyorsunuz yol kenarlarında araçlar arda arda. Şöyle gördüğünüz gibi hasarlı bir halde bekliyorlar ve şu an tabii valinin konuşma yaptı, açıklama yaptı, bilgisini verdi arkadaşlarım. Sözü merkeze bırakalım.
3: Evet, dönelim arkadaşlar Kerim Ulak Pasta'da.
4: Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Biliyorsunuz İstanbul'umuza çok büyük bir afet meydana geldi. Beykoz'da 261 kilo olmak üzere birçok ilçemizde buna yakın yağış meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ölçümlere başladığı 1942 yılından itibaren İstanbul'umuza düşen en yüksek yağış oranından bahsediyoruz. Geçmiş yıllarda 200 kiloya yakın bir düşüş olmuş. Bugünkü rakamımız 261 kilo olarak ölçüldü. Öncelikle tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat eden iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Üç vatandaşımız hastanede tedavi görüyorlar. Hayat tehlikeleri yok. Durumları iyi. Onlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayın ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu birebir takip etti. Sayın Bakanlarımız süreçle yakinen ilgilendi. İçişleri Bakanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız, Aile Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız, Enerji Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız, Sağlık Bakanımız kendi alanlarıyla ilgili bu süreçte zaman zaman bizlerden bilgi alıp ve talimatlarını ilettiler. Yine olayın ilk anından itibaren ilçe afet koordinasyon kurulları, il afet koordinasyon kurulu toplanarak çalışmalara başlandı. Bildiğiniz gibi afetlerle ilgili il ve ilçe koordinasyon kurullarının dışında ayrıca çalışma gruplarımız var. Selle ilgili de 19 çalışma grubumuz kendi alanlarıyla ilgili teknik olarak çalışmalara başladılar. Valiliğimiz koordinasyonunda afet başta olmak

olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, ilçe belediyelerimiz, 1. Ordu Komutanlığımız, emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, Kızılay'ımız ve bütün kurum ve kuruluşlar kendi alanlarında bu çalışmayı sürdürdüler. Yaklaşık 8.597 personelimiz kurtarma ekibi olarak 38.000'de destek personeli olmak üzere toplamda 46.597 personelimiz olayın ilk anından itibaren hemşehrilerimize hizmet vermeye başladı. Arama kurtarma çalışmalarına bizzat katıldılar. İl genelinde 2.722 kişi, bazıları botla, bazıları da farklı araçlar kullanılarak kurtarıldı. Şu an itibariyle 14 yerde küçük çaplı kurtarma çalışmamız devam ediyor. 39 ilçemizde ihtiyacı olan, barınma sorunu olan tüm vatandaşlarımız kaymakamlarımızın koordinasyonunda çeşitli güvenli yerlere yerleştirildiler. Bazen kamu misafirhaneleri, bazen oteller, bazen de diğer sosyal donatılarda misafir edildi ve edilecekler. Kızılay'ımız ilk andan itibaren afet beslenme grubu olarak vatandaşlarımızın beslenme ihtiyaçlarını karşıladı. İstanbul Havalimanı'nda 51 sefer alternatif havalimanlarına yönlendirildi. 7 geliş, 12 gidiş olmak üzere toplam 19 sefer iptal edildi. Etkilenen vatandaşlara İAŞ'e ve konaklama hizmeti hava yolları tarafından sunuldu. An itibariyle 16 kapalı yol bulunmakta olup bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ana arterler değil, daha küçük çaplı ve alternatifi olan yerler. İlimiz genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları bugün tatil edilmişti. Yine aynı şekilde kamu görevlilerinde hamileler, engelliler ve buna benzer özel mazereti olan çalışanlarımıza da idari izin verilmişti. Okullarımızın daha güvenli eğitim verebilmesi için okullarımızı kurduğumuz ekipler marifetiyle baştan sona kontrol ediyoruz. Herhangi bir elektrik kaçağı var mı? Buna benzer bir sorunu var mı? Bize ulaşan çok büyük sorun olmamakla birlikte çocuklarımızın güvenliği, öğretmenlerimizin güvenliği, velilerimizin güvenliği her şeyden önce geliyor. Dolayısıyla da yarın da okullarımız tatil edildi. Aynı şekilde öğrencilerimiz yarın da evde istirahat edecekler ve bizler de cuma, cumartesi, pazar günü okullarımızı baştan sona elden geçirerek pazartesi gününe sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim görülebilecek bir duruma getirmiş olacağız. Bu aynı şekilde diğer kamu görevlileriyle ilgili açıkladığımız idari izinler yarın da devam edecek. Üniversitelerimizle ilgili tatil olup olmamasını bugün olduğu gibi üniversitelerimizin kendi yönetimleri karar verecektir. Kendi ihtiyaçlarına bakarak, kendi durumlarına bakarak bugün görüyorlarsa yarın tatil edecekler. Bizim temennimiz tatil olması. Sebebi şu: yaklaşık 2-3 gün daha yağışlar devam edecek. Toprak belli bir doyuma ulaştı. Dolayısıyla da 100 binde bir bile olsa, 1 milyonda bir bile olsa herhangi bir yolun çökmesi, binanın çökmesi, buna benzer bir sıkıntıyla karşılaşmamamız için ya da karşılaştığımızda zarar görmememiz için zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, şu 1-2 gün içerisinde dinlenmelerini tavsiye ediyoruz. Motorlarla ilgili
Yasağımız aynı şekilde devam edecek.

0: onlarla ilgili trafik şartları uygun olduğunda ilave bir açıklama yapacağız. Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları dikkate alması can kaybını ve buna benzer zararları azaltma noktasında etkili oldu. Ben bu açıdan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Aynı şekilde uyarılarımızı dikkate alarak Bodrum ve benzeri yerlerde su baskını riski olan yerlerde bulunmamaları da bu zararları azalttı. Bu süreçte AFAD koordinasyonunda bütün kurumlar ellerinden geleni yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımıza ben şükranlarımı arz ediyorum. İlk andan itibaren biraz önce söylediğimiz gibi Sayın Bakanlarımızı talimatlandırarak ihtiyaç olan her konuda desteklerini esirgemediler. Devletimiz bütün kurumlarıyla görevinin başında. Yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları vatandaşlarımızın zararlarının telafi edilmesiyle ilgili zarar tespit komisyonlarımız çalışmaya başlandı. Dolayısıyla da vatandaşlarımızın zararları kaymakamlarımızın koordinasyonunda kurulan ekipler tarafından bugün çalışmaya başladı. Yarın ve cumartesi pazarda çalışmaya devam edecek. Hedefimiz pazartesi gününe kadar tamamının tespit edilmesi ve pazartesi itibariyle de hemşehrilerimize zararın ne olacağını ve nasıl karşılanacağı noktasında somut, elle tutulur bir cevap vermemiz. Ama hiç endişelenmesinler. Devletimiz güçlü. Milletimiz devletimizin arkasında. Hiç kimse açta açıkta kalmaz. Tek üzüntümüz iki hemşerimizin vefat etmesi. Diğerlerinin hepsinin telafisi bir şekilde mümkün. İnşallah bunun telafi edildiğini geçmiş afetlerde olduğu gibi bu afette de görmüş olacağız. Sözlerime son verirken vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı hemşehrilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Rabbim şehrimizi, milletimizi her türlü kazadan, beladan muhafaza etsin. Sizlere de ayrıca çalışma arkadaşlarımıza emeklerinizden dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. Arkadaşlar var mı sormak istediğiniz bir şey? Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Evet, İstanbul Valisi'nin açıklamalarını canlı olarak ekrana taşıdık. İki can kaybının olduğunu söyledi. Allah rahmet eylesin. Üç yaralı var dedi. Önemli olan 14 yerde kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve okulların İstanbul'da yarın da tatil edileceği son dakika bilgisini de vermiş olalım. Falko abicim çok teşekkür ediyorum. Noktalıyoruz.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla İşkur Gençlik Programı'nda 2026 ile 2027 dönemi için 150 bin kontenjan ayrıldı. Öğrencilere günlük 1375 lira, ayda 14 gün katılımda ise 19.250 liraya kadar ödeme yapılacak. Sigorta primlerinin karşılanacağı programın yanı sıra güç hamlesiyle genç istihdamına 445,1 milyar lira kaynak da ayrılıyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
7: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.

0: Com.tr'de Akses 25 yaşında.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam.
0: A Haber Radyo.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
9: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.
6: Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Merhaba, iyi günler. Ajans Bugün'e hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 11'e yaklaşıyor. Başlıyoruz Ajans Bugün'e. Yaklaşık 2 saat boyunca da A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayında olacağız. Son dakika ekranlarınızda görüyorsunuz. İstanbul'da yarın da okullar tatil edildi. Meydana gelen o sağanak yağışı ve ardından baskınlar, seller ki sabah saatinde gün ağarınca bilanço daha da netleşmiş oldu. Ne yazık ki 2 can kaybımız var yağışlarla. Yağışlar biraz daha doğuya doğru, İstanbul'un Anadolu yakasına doğru ilerlemeye başladı. Buyurun canlı haritamızdan isterseniz bakalım yağışların durumuna. İstanbul'da dün öğle saatlerinde, sabah saatlerinden itibaren daha ziyade Avrupa kıtasında etkili olmuştu yağışlar. Ardından Anadolu yakasına da geldi akşam saatlerinde. Şimdi ise Sakarya risk altında, Düzce risk altında, Zonguldak'ta görüyorsunuz ama ağırlıklı olarak kırmızı ve turuncu olarak boyanmış alanlar Yalova ve Bursa. Yalova, Bursa ve Sakarya'da o dün İstanbul'da yağan yağış ki ortalama metrekareye 150 ila 200 kilogram ağırlığında yağış düştü ve bilanço da ağırdı. Şimdi biraz daha doğuya doğru ilerlemişken bu yağışlar, gözlerimiz artık Sakarya'da olacak, Düzce'de olacak, Yalova'da olacak. Peki İstanbul'da neler yaşandı? Dün sabah başlayan bu yağışlar sonrasında yaşanan taşkınlar, yollar kapandı, insanlar yolda kaldı. Çok ciddi bir mağduriyette yaşandı ama çok büyük bir yağıştan bahsediyoruz. 1985 yılından itibaren ilk defa bu yönde bir yağış olmuş. 41 senenin ardından bu kadar yoğunlukta yağış aldı İstanbul. Dediğim gibi gün ardında, sabah olduğunda o bilançonun nedenli yıpratıcı olduğu da ortaya çıktı.
11: İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış maalesef çok büyük hasara da neden oldu. İşte o hasarı en net gösteren noktalardan birisindeyiz. Yine Ayaz Ağa bölgesinde araçların üst üste

0: geçmiş olsun diyelim. Şu an 3, 6, 9 sayabildiğim en az 15 araç var. Arka tarafı da tam göremiyoruz. Manzara tam anlamıyla İstanbul'da büyük bir felaket yaşanmış durumda. Gördüğünüz gibi şu anda araçlar üst üste binmiş ve çok büyük bir maddi hasar var. Tabii ki bu maddi hasarla birlikte maalesef en önemli konuların başında gelen iki de can kaybımız vardı. Allah rahmet eylesin diyelim. Bugün yaraları sarma zamanı, ancak buradaki bu manzara İstanbul'un ne kadar büyük bir felaketi atlattığını ya da karşı karşıya kaldığını gösteriyor diyebiliriz. Ertan, biraz daha ilerleyelim. Şu an itibariyle mega kentte maalesef büyük bir felakette karşı karşıya. Ertan, yavaş yavaş bana doğru dönersen buradan gelip şunun üzerinden de görüntü alabilirsin. Şöyle dikkat edelim. Bu da çok... Ertan, yardımcı olacağım sana şöyle gelirsen. Evet, şu anda burası adeta bir araçların üst üste bindiği ve birçok aracında neredeyse aslında tamamının kullanılamaz hale geldiği bir bölgeye dönmüş durumda. Peki nasıl bu araçlar böyle toplandı buraya, üst üste bindi? Bulunduğumuz alan bir çukur bir alan gibi bu sokağın girişi. Muhtemelen hem sağdan hem soldan gelen su birikintileriyle ortaya bu ürkütücü manzara çıkmış gibi görünüyor. Ertan, gelebilirsen yavaşça inelim. Dikkat et bu taraftan. Gerçekten de büyük geçmiş olsun diyelim mega kent İstanbul'a. Sokaklar çamur yığını. Ertan, bu tarafa doğru gelebilirsen. Buradan daha net görünecek bu manzara.
1: Ya oradan yürüyün herhalde, o seviyedeydi.
0: Şu an itibariyle bakın, hem sağımızda hem solumuzda da bu ürkütücü manzaralar mevcut.
2: Ekranlarınıza taşımaya devam edeceğiz bu görüntüleri, ama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi canlı yayında açıklamalarda bulunuyorlar.
3: Meteorolojik uyarı verilmişti. Ülkemizin genelini etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış, fırtına ve olumsuz hava koşullarına yönelik çalışmalarımızı ilk andan itibaren kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde son derece yoğun bir yağış kaydedilmiş. İstanbul'da metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 272 kilograma kadar ulaşmıştır. Maalesef yaşanan bu yoğun yağış neticesinde İstanbul ilimizde iki vatandaşımız hakkın rahmetine kavuşmuştur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize de başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Kıymetli basın mensupları, çalışmalarımız Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, Afet Başkanlığımız koordinasyonunda, valiliklerimiz ve ilgili tüm kamu kurumlarımızın koordinasyonunda hassasiyetle yönetilmektedir. Merkezde AFAD Başkanımız, sahada ise başta İstanbul, Kocaeli ve Sakarya olmak üzere görevlendirdiğimiz genel müdürlerimiz ve daire başkanlarımız ekiplerin koordinasyonunu valilerimizle birlikte bizzat yerinde sağlamaktadır. Sahadaki müdahale kapasitemize ve çalışmalarımıza ilişkin son verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Uyarı verilen illerimizde toplam 9.588 ihbar alınmış olup bu ihbarların 8.815'i İstanbul'da gerçekleşmiştir. İstanbul 112 acil çağrı merkezimize gelen ve müdahale edilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmalarımız kapsamında İstanbul genelinde su baskını ve sel nedeniyle mahsur kalan 2727 vatandaşımız AFAD, sahil güvenlik, jandarma ve belediye ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla sağ salim tahliye edilmişlerdir. Yine Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemleri de tamamlanmıştır. Barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımız da

0: İstanbul misafirhanelerimizde misafir edilmektedir. İstanbul'da halen 8.597'si arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 46.597 personel, 2.288 araç ve 14 bot sahada aktif olarak görev yapmaktadır. Ülke genelinde ise toplam 55.560 personelimiz, 6.574 aracımız ve 20 botumuz teyakkuz halindedir. Ayrıca ihtiyaç duyulan noktalara Afyonkarahisar, Tokat, Muğla ve Kütahya illerimizden destek ekip ve ekipmanlarımız sevk edilmiştir. Afet beslenme grubumuz aracılığıyla sahada ve tahliye alanlarında vatandaşlarımıza 4.692 adet gıda malzemesi ulaştırılmıştır. Değerli basın mensuplarımız, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre bugün itibariyle İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yağışların yer yer metrekareye 100 ila 120 kilograma ulaşmaları beklenmektedir. Bu kapsamda muhtemel riskleri asgari seviyeye indirmek amacıyla İstanbul'da 2 gün, Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Yalova illerimizde 1 gün eğitime, öğretime ara verilmiştir. Sarı uyarı verilen illerimize mesaj formları iletilmiş, turuncu uyarı verilen illerimizdeki vatandaşlarımıza da SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan sel, su baskını, taşkın, ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça trafiğe ve güzergahlara, riskli güzergahlara çıkmamalarını, dere yataklarından ve su birikintisi olan alt geçitlerden mümkün mertebe uzak durmalarını, resmi kurumlarımız ve AFAD tarafından yapılacak meteorolojik uyarıları ve duyuruları hassasiyetle takip etmelerini önemli istirham ediyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında olmaya devam edecektir. Elimizden gelen tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Ben bu vesileyle tekrar aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Evet, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi detayları paylaştı. Yağışlara ilişkin ve 7 ilimizle ilgili uyarılarda bulundu. Metrekareye 100 ila 120 kilogram yağış düşebileceği uyarısında bulundu. İstanbul, Kocaeli, Düzce, Sakarya ve Yalova'dan özellikle bahsetti. Sarı ve turuncu kodlarla da uyarıların vatandaşlarla paylaşıldığını söyledi Bakan Çiftçi. Şimdi yeniden sahaya dönüyoruz. İstanbul'da Kerim Ulak bizi bekliyor. Yurt Haber ve İstanbul Haber Müdürümüz sel felaketinin ardından Ayazağa'da. Durum çok vahim. Sabah saatlerinden itibaren Kerim Ulak anlatıyor. Yeniden bulunduğu noktalardan birinde daha hakikaten çok vahim görüntüler var. Kerim Ulak, neler anlatacaksın o noktadan?
2: Evet, son 84 yılın en yoğun yağışını aldığı İstanbul ve bardaktan boşanırcasına düşen sağanak yağmur özellikle İstanbul Sarıyer'de bulunduğumuz Ayazağa'da büyük bir felakete yol açtı desek yanlış olmaz. Şu an bulunduğumuz nokta yukarı Dereboyu noktası ve hemen şöyle kameram arkadaşım Hüseyin'den göstermek istiyorum. Bakın, sadece bu bölgede yerleşim alanları değil, mezarlıklar da etkilendi ve hemen yan tarafta Ayazağa köyü mezarlığı da maalesef yukarıdan tepeden akan sularla birlikte sular altında kaldı ve şu an Ayazağa köyü mezarlığında oluşan manzara bu. Tabii vatandaşlar Ayazağa boyu caddesi üzerinden ilerlemeye çalışıyorlar. Tabii ilerlemenin yolu da işte burada görmüş olduğunuz gibi vatandaşlar duvarların, betonların üzerine çıkıp ilerlemeye gayret ediyorlar. Çünkü ayaklarında çizmeleri de yok. Ayakkabılarıyla biz ayağımızda çizmeyle kaldırım üzerinden rahatlıkla ilerleyebiliyoruz. Tabii vatandaşlar hakikaten burada görmüş olduğunuz gibi adeta cambazlık yaparak ilerlemeye çalışıyorlar. Geçmiş olsun. Nereye doğru gidiyorsunuz?
3: Toplam arabam ticari taksim kaldı burada.
2: Ticari taksi?
3: Evet kardeşim, ticari taksi kaldı burada. Onu almaya gidiyoruz.
2: Hasar var mı araçlar?
3: Hasar, araba komple suya bulandı yani. Komple
2: nasıl bir yağıştı?
3: Felaket bir yağış. Ben böyle bir yağış görmedim.
2: Böyle bir yağış görmediniz.
3: Evet. Mağduruz. Mağduruz yani. 16 evet. milyon için çalışan belediye başkanı sağ olsun.
2: Evet. Tabii vatandaşlar. Burada nasıl geçeceksiniz şimdi? Karşılaştınız ama. Evet. Tabii gördüğünüz gibi karşılaştılar vatandaşlar ve ilerlemeye gayret ediyorlar. Şöyle kameraman arkadaşım Hüseyin göstersin. Bakın hemen vatandaşlarımız burada demirleri tutunarak ilerlemeye çalışıyorlar. Yol tamamen kapanmış durumda ve şurada bu duvarı da siz mi kırdınız?
4: İleride veteriner kliniği var. Veteriner kliniğindeki hayvanları tahliye etmek için buradan gitmeye çalışıyorum. İlerlemiyoruz.
2: Kliniğe gitmeye çalışıyorsun.
4: Evet, oradaki hayvanları tahliye etmeye çalışacağız.
2: Hayvanlarda bir şey var mı?
4: Yok, şu anda bir şey yok ama alt kat bütün su altındaydı.
2: Duvarı siz mi deldiniz?
4: Evet, orayı deldik. Burası göl olmuştu. Şu anda bayağı biraz çekti ama daha da çok su dolu. Geçemiyoruz, yollar kapalı hali bu saatte.
2: Evet, şöyle arkadaşlar dikkat edin lütfen, dikkat edin. Evet, dün akşamdan beri vatandaşlar burada. Araçlar da gördüğünüz gibi burada suyun içinde kalmış durumdalar. Ve tabii burada araçlar mahsur kalınca yolda tabii tamamen tıkalı, kapanmış durumda. Hemen ileride de araçlar ilerleyemiyor. Tabii şöyle suyun içinde Hüseyin, aman dikkat et. Hemen mezarlığın yanından geçiyoruz. Bakın mezarlığı da şeyin göstersin size. Maalesef mezarlıklar da selden etkilendi ve çok sayıda mezar burada gördüğünüz gibi su altında. Biz de adım adım, Hüseyin kaldırımın kenarına dikkat et, inme oraya, düşersin Allah korusun, dikkat et. Şöyle, evet, taş var. Şöyle geldik, tabi burada rögarlar patlamış durumda dedik, taşmış durumda. İşte taşan rögardan dışarı fışkıran suyu görüyorsunuz. Tabi İstanbul'un altyapısı da ağır hasar gördü. 264 kilogramlık bir yağıştan bahsediyoruz. Yağışla birlikte altyapılar, mazgallar da şu an tıkandı. Karşıya mı geçmeye çalışacaksın? Ne yapacaksın? Hayır, geçemeyeceksin. Aman dikkat et. Evet, bir motor şu an suyun içinden ilerlemeye çalışıyor. Ancak ilerleyebilecek mi? Açıkçası biraz riskli görünüyor. İşte görüyorsunuz burada Ayaz Ağa'da manzara, Atatürk Caddesi, Atatürk Mahallesi üzerinde manzara bu. Ve suyun tahliye edilmesi noktasında tabii vidanjörler de ileride görüyorum bu bölgeye geliyorlar. Çalışmalar da devam ediyor. Şöyle ilerlemek istiyorum. Tabii suyun geldiği nokta, şöyle Hüseyin gelebilirsen bakın, yukarıdan tepelik bölgeden su aksı ve çok hızlı bir şekilde 1,5 saat içinde etkili olan sağanakla birlikte akan su burada yaklaşık 1,5 metrelik bir yüksekliğe ulaştı ve ağır bir hasar oluştu. Tabii vali de açıkladı, İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi ve sağanak yağışın özellikle Anadolu yakasından sonra Batı Karadeniz bölgesine, Düzce, Sakarya taraflarına kayması bekleniyor ki tabii o bölgedeki vatandaşlarımız da metrekareye yaklaşık 120-130 kilogram yağış uyarısı yapıldı. Bu noktada dikkatli olmaları konusunda bizler de uyaralım. Şöyle cadde üzerinden ilerliyoruz. Bakın rezidansların hemen altındayız ve şöyle bir aracı göstermek istiyorum Hüseyin. Bakın burada bu hale gelmiş, adeta kullanılamaz halde. İşte gördüğünüz gibi içi tamamen suyla dolduktan sonra araç bu hale gelmiş durumda ve bu şekilde cadde üzerinde onlarca araçtan bahsedebiliriz ki hakikaten özellikle sürücüler ağır hasar gördüler. Bu noktada araçlarında ağır hasar var ve sürücüler bir yandan da tabii kaskodan faydalanmak için, evet, burada vatandaşlar da söylüyorlar, yukarıda patlamayla birlikte, gölet bölgesinde patlamayla birlikte suyun yukarıdan açtığını söylüyorlar. Bakın görüyorsunuz, şöyle vatandaşlar botlarla bu şekilde tahliye edilmeye çalışıyorlar. Kolay gelsin. Evet, gördüğünüz gibi gerçekten İlginç görüntüler yaşıyoruz İstanbul'da, Sarıyer'de, Ayaz Ağa bölgesinde ve suyun içinden karşıdan bu bölgede bulunan bir rezidanstan vatandaşların tahliyesinde doğal olarak mecburen botlar kullanılıyor. Allah kolaylık versin arkadaşlar. Ve insanlar da karşıda bu tarafa geçmek için bekliyorlar. Bu şekilde tahliye ediliyor vatandaşlar ki içeride araç sürücüsü sahibi olanlar var mı burada?

0: Araçları olanlar?
1: Araçlar da şu anda testi yaptı.
0: Nasıl çıkaracaksınız araçları?
2: Bir bilgim yok şu an.
0: Bilmiyorsunuz değil mi? Yetkili. Kaç araç var?
1: Yetkili birliğe görüşebilirsiniz. Evet.
0: Bayağı bir araç var. Bakın burada hemen girişte dediğim gibi araçları çıkarmak için tabii ekipler bekleniyor ki içeride durum oldukça kötü. Çok sayıda araç hasarlı. Hüseyin şöyle hızlıca ilerleyelim. Bakın hemen İlerliyorum ben Atatürk Caddesi üzerinden size manzarayı, son durumu göstermeye devam ediyoruz. Sağlı sollu araçlar tamamen hasar almış durumda. Bakın bir burada takviye yapmaya çalışan araç var. Diğer aracı çalıştırmak için suda tabii aküsü zarar görünce diğer bir araçtan bu araca takviye yapılmaya çalışılıyor. Bir yandan da kurtarıcılar bölgeye gelmiş durumda. Bakın bir yandan dedi ki iş yerleri, işletmeler hasar gördü. İşte o işletmelerden birindeyiz. Selamünaleyküm, geçmiş olsun. Evet, manzara bu. Allah beterinden korusun.
1: Amin.
0: Şöyle gösterebilir miyiz?
1: Tabii ki.
0: Gir, şöyle
1: gir, lütfen.
0: Şöyle bakın, burası bir kafeydi.
1: Yok, Papa John's.
0: Evet, bir pizzacıydı. Burada vatandaşlar gelip pizzalarını yiyorlardı. İşte su altında tamamen kalmış durumda ve hasar oldukça büyük. İşte burada da pizza yapılıyordu. Ancak işletme şu an tamamen kullanılamaz hale gelmiş durumda ki çok geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. Rabbim korusun. Evet, şöyle ilerleyelim. Bakın çamurun içinde tabii bir yandan da temizlik çalışmalarına vatandaşlar da başlıyorlar. Şöyle hemen yan tarafta bir yine bir market var. Markette evet, gördüğünüz gibi şöyle kapısından Hüseyin gösterebilir misin bilmiyorum. Şu an tamamen dağılmış durumda. Ağır hasar görmüş durumda. Şu an marketi içeriden görebiliyorum. Çok ciddi bir hasar var. Hemen yan tarafta geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Evet, o çok büyük hasar. Evet. Evet, bakın görüyorsunuz. Marketin hemen giriş tarafındayız ve giriş tarafı da tamamen hasarlı. Allah korusun. Çok geçmiş olsun. Evet, şöyle ilerlemek istiyorum. Bakın cadde üzerinde her adımınızda karşınıza silin izlerini görmeniz mümkün. Hasar oldukça büyük. İşte buradaki araçlar da su altında kaldı ve ciddi bir hasar oluştu ve araçlar çalışamaz halde devre dışı kalmış durumda ki burası da bir araç merkezi, bakım merkeziydi. Yine burada da sürüklenen araçlar, işte vatandaşlar bir yandan da dükkanlarında yaraları sarmaya çalışıyorlar. Güvenlik kameralarını tabii seli hasar sigortadan ücretini alabilmek için güvenlik kamerası görüntülerine ihtiyaçları var. O görüntüleri çıkarmaya çalışıyorlar. Onunla ilgili yoğun bir çalışma yürütüyor vatandaşlar. Hemen şöyle bakın ilerliyoruz. İşte o nokta veteriner burası mıydı?
1: Evet.
0: Hayvanlara
1: orası da kapalı, burası da kapalı.
0: Evet, şöyle ben veteriner kliniği göstermek istiyorum. Burada hayvanlar vardı ve hayvanlara çok şükür bir şey olmadı ve yukarı tahliye edildiler. Çok geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederiz.
0: Allah beterinden korusun. Evet, gördüğünüz gibi bir veteriner kliniği. Hayvanların bakımının yapıldığı noktadayız. Hayvanlar nerede duruyordu?
3: Yukarıda geçiriyoruz.
0: Ha, normalde buradalardı değil mi? Şöyle ben göstermek istiyorum. Hüseyin ışığını yakabilirsen. Evet, şöyle bakın. İlerleyelim. Hayvanlar da üst kata çıkarıldı. Ve burada tutuluyorlar. Şöyle Hüseyin gidebilirsek sizlere koruma altına alınan hayvanları da göstermek istiyorum. Şöyle evet, buradalar. İşte burada evet, hayvanları görüyorsunuz. Evet, Allah'a şükür herhangi bir zarar görmedi. Burada kediler var. Başka ne tür hayvanlar var?
4: Şu an kedilerimiz var zaten. Evet. Köpek pansiyonumuz şu an boştu.
0: Evet.
4: Kedileri de şimdi tahliye etmek için araç bekliyoruz. Gideceğiz.
0: Evet. Kediler işte gördüğünüz gibi veteriner kliniğiydi. Ve birazdan güvenli bölgeye tahliye edilecekler. Hakikaten tabii insanın içi sızlıyor. Yani burada manzara gerçekten kötü. Ayaz Ağa'nın her noktasında

0: selin, felaketin izlerini görmemiz mümkün. Şöyle şeyin adımlarına dikkat et. Şöyle ilerliyorum. Dışarı doğru çıkalım. Oradaki manzarayı da Hüseyin Koçak'ın gör.
1: Hanımefendi de tabii yürümeye çalışıyor. Çamurun içine girdi. Ne istiyorsun ablacığım? Evet, tabii bölgede oturuyorsanız.
0: Evet. Aman şeyin dikkat et. Burası biraz derin. Şöyle balça bürünmüş durumda. Bakın görüyorsunuz. Tamamen balçık. Ve balçıkta şu an Hüseyin gelebilirsen şöyle göstermek istiyorum. Bakın tam ortada büyük bir rögar var. Şeyin adımına dikkat. Rögar var. O rögar tamamen dolmuş durumda ve rögardan dışarı su taşıyor. Evet, ilerlemeye çalışıyorsun. Sen de geçmiş olsun. Dikkat et. Evet, şöyle geçelim. Hüseyin gel kardeşim. Bakın ilerlemeye çalışıyoruz ki rögarları her noktada taşmış halde görüyoruz. Bu bölgede hemen görebiliyorsunuz. Burası tamamen altyapısı patlamış durumda. Ve altyapının patlamasıyla birlikte işte bir tane su kıtır görüyorsunuz. Su altında kalmış. Ve hemen yan taraftaki deliklerden de şu an cenderesine yoğun bir şekilde suyun aktığını görüyoruz ki suyun akmasına rağmen bölgede su birikintileri yoğun bir şekilde devam ediyor. Hemen diğer bir noktada şöyle ilerliyorum. Şurada da görüyorsunuz rögar patlamış durumda. Tabii mazgallar bölgede tamamen tıkanlı. Geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. Çok geçmiş olsun arkadaşlar. Şöyle ilerliyorum. Bakın çamurun adeta bataklığa dönmüş durumda bölge. Evet, şöyle gösterelim. Bakın burada da mazgalı. Şöyle ben buraya göstereyim. Evet, mazgalda işte manzara bu. Kameraman arkadaşım sizlere gösteriyor. Tabii dükkanlar, işletmeler. Şöyle bir de derenin üzerine çıkalım. Size cenderesini de göstermek istiyorum. Bakın cenderesi tabii bölgede, bakın işte aslında taşkının nedeni çok çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriliyor. Bakın kalasların, odunların bu bölgede sürüklenmesiyle birlikte hemen derenin altı tıkanmış durumda. Geçidin hemen altı tamamen tıkanmış durumda. Böyle olunca da maalesef bulunduğumuz bölgede Atatürk Caddesi üzerinde Ayazağa'da taşkınlar meydana geldi. Hemen görüyorsunuz suyun ulaştığı yükseklikte. Bakın hemen kalasların, odunların yükseldiği, ulaştığı nokta açısından çok çarpıcı bir görüntü. Hemen şöyle ilerleyelim Hüseyin. Evet Hüseyin, şöyle gösterelim. Burası işte çocuk parkına kadar suların ulaştığını görebiliyoruz. Evet, kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte Ayazağa'dayız. Ayazağa'nın her mahallesinde çok farklı çarpıcı görüntüler var. Ve bu görüntüleri farklı noktalardan ekranlarınıza taşıyacağımızı belirterek sözü merkeze bırakalım.
2: İşte Ayazağa Deresi'nin durumunu da anlattı Kerim Ulak. İstanbul'da 63 yaklaşık ana dere olduğu belirtiliyor ve o noktalar özellikle krizin yaşandığı alanlar, derelerin taşması sebebiyle Ayazağa'daki durumu ekranlarınıza taşıyoruz. Kağıthane'de farksız. Kağıthane Deresi'nin bulunduğu yerler özellikle dün akşam mağduriyetin en fazla yaşandığı alanlardı. Terkus'un doğusundan doğuyor o dere ve Kağıthane boyunca da ilerliyor. Şimdi o noktaya dönelim. Merve Köloğlu bizi bekliyor İstanbul'da. En fazla zarar gören, hasar gören noktalardan biri daha Kağıthane'de.
3: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Evet, İstanbullular oldukça zorlu geçen bir dünün ardından ve gecenin ardından yeni bir sabaha uyandı. Şu anda Kağıthane'deyiz. Arkamda Kağıthane Deresi var. Hemen sağımda Sadabat Camii'ni görüyoruz. Aslında bulunduğumuz bu nokta İstanbul'da saatler boyunca etkisini sürdüren şiddetli yağışın geride bıraktığı tabloyu en çarpıcı şekilde görebildiğimiz yerlerden biri. Sabahtan beri yaptığımız yayınlara nazaran şu anda Kağıthane Deresi'nin durumu nispeten daha sakin. Biraz evvel aslında yayınlarımızda göstermiştik. Bu bölge daha birleşmiş vaziyetteydi. Sürenin ilerlemesiyle beraber saatler ilerledikçe biraz suların da çekildiğini görüyoruz. Şu an caminin avlusunda ördekler yüzüyor. Bir nebze de olsa biraz onlar suyun tadını çıkarıyor diyelim. Ancak tabii tarihi

0: Aksa'da Bat Camii'nin avlusu değil, içine kadar ilerleyen bir sudan bahsediyoruz. Dün sabah saatlerinde başlayan yağış ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı. Kağıthane'de de yoğun yağışla birlikte ve tabii rüzgarın da etkisiyle derenin su seviyesi hızla yükseldi ve avluyla artık bir normal yol seviyesiyle dere suları birleşmiş hale geldi. Üstelik su yalnızca caminin bahçesinde de kalmadı dedik. İbadethane yapılan kısma, caminin iç kısmına kadar su ilerledi. Şimdi suların büyük ölçüde çekildiğini gözlemlememiz mümkün. Ancak gerek caminin içerisinde gerek de çevresinde geceden geriye kalan izler burada yaşananların boyutunu aslında ortaya koyuyor. Yerler inanılmaz derecede balçıkla sıvanmış durumda. Tabii derinliğini göremediğimiz birikintilere de girmemeye özen gösteriyoruz. Allah korusun herhangi burada elektrik panoları var, gördüğümüz projektörler var, gece lambaları, onların elektriğinin kesilip kesilmediğine dair bir bilgimiz de olmadığı için tedbirli davranmakta fayda var. Tabii olumsuzlukların yaşandığı tek nokta Kağıthane de değildi. İstanbul'un genelinde özellikle akşam saatlerinden itibaren peş peşe sel, su baskını ve mahsur kalma haberleri geldi. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına, kapalı alanlara sığındı ama tabii gördüğümüz görüntülerde otobüsün içine dahi sular yükselmişti. Vatandaşlarımız mahsur kalmıştı. İstanbul Valiliği de açıklamalar yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile beraber Vali Davut Gül'den de son duruma ilişkin yeni bilgiler geldi. Vali Gül İstanbul'un son 84 yılın en büyük yağışını aldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yağış miktarının bazı noktalarda metrekareye 272 kilograma kadar ulaştığını belirtti. Bu rakam aslında İstanbul'un dün nasıl olağan dışı bir yağışla karşı karşıya olduğunu da ortaya koyuyor. Ve ne yazık ki sel felaketinde can kayıpları da yaşandı. Son bilgilere göre 2 vatandaşımız hakkın rahmetine kavuştu. 3 vatandaşımız yaralandı. Kent genelindeki müdahaleler de henüz tamamlanmış değil. Vali Gül aynı zamanda 14 ayrı noktada kurtarma çalışmalarının devam ettiğini de açıkladı. İçişleri Bakanı Çiftçi devletimizin vatandaşlarımızın yanında olduğunu ve gereken önlemlere dair aksiyonların alındığını da belirtti. Bir başka önemli gelişme ise eğitimle ilgili. Onu da kısaca hemen belirtelim. İstanbul'da bugün eğitime ara verilmişti. Ara bir gün daha uzatıldı. Okullar cuma günü de tatil edildi. Tabii bu bir noktadan hem olası İstanbul trafiğinin önüne geçmek için de aslında alınmış güzel bir önlem. Dolayısıyla İstanbul'da öğrenciler cuma günü de okullarına gitmeyecek. Ancak tabii eğitim öğretim ara verilmiş olsa da özellikle işe gitmek zorunda olanlar ya da dışarı çıkmak durumunda olan vatandaşlar için uyarılar önemini koruyor. Çünkü İstanbul için tehlike tamamen geçmiş değil. Biz İstanbullular olarak son 84 yılın en çok yağış alan gününü yaşadık. Ertesi günde de devam ediyoruz. Birikintilere girmemeye özen gösteriyoruz. Araç sürücüleri, derinliğinden emin olmadığımız birikintilere araçlarıyla beraber ilerlememeleri konusunda da vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Kağıthane'den Kağıthane Deresi arkamızda, önümüzde Sadabat Camii. Detayları aktardık. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: Merve'nin yayın yaptığı nokta çok kritik de bir nokta. Orada bulunan yerler, tarihi yerler, camiler ve dün işte tam da o noktadan insanlar kendi imkanlarıyla çektikleri görüntüleri paylaşmışlardı. Kağıthane Deresi'nin oradan, Ayazağa'dan da geçtiğimiz dakikalarda Kerim Ulak o görüntüleri ekranlarınıza taşıdı. Ayazağa Deresi'nin o kütüklerin biriktiği noktaları, işte ıslah edilmeyen dereler ve yaşanan sonuçları. Şimdi Ayazağa'dan biraz daha aşağı sahile doğru uzanacağız. Sarıyer'e gideceğiz ki dün en fazla etki alan bölgelerden biriydi. İstinye, Tarabya sahil hattı boyunca tüm evlerin alt katlarını su basmıştı. Şimdi Meral Dağlılar bizi yine Sarıyer'de bekliyor. Bakalım Sarıyer'de nerede? Çünkü bugün uzmanların uyarıları özellikle Sarıyer gibi, Ayazağa gibi yüksek kesimler, tepelik kesimlerde şimdi yağışların azalmasıyla birlikte heyelan riskinin de en üst seviyeye çıktığı noktasında. Dönelim hemen Meral'e. Meral nerede? Ne anlatacak bize? Bulunduğu yerdeki son durum ne?
2: Evet Merve, şu anda bizler kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'la birlikte Ayazağa'da Kemerburgaz yolundayız ve yayınımızı sabahtan beridir bu noktada gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Aslında burası gece saatlerinden itibaren oldukça kritik noktalardan biriydi. Geldiğimiz vakitlere bakınca biraz daha suyun çekildiğini söyleyebiliriz ama bizim durduğumuz, drone'u da yine kaldırdığımız noktalar dahi dün gece metrelerce derinlikte su gölüne dönmüştü diyebiliriz. Şu anda kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'un drone görüntüleriyle aslında buradaki ambiyansı sizlere göstermiş oluyoruz ama oldukça önemli bir lokasyon burası. Fabrikalar için, fabrikaların olduğu, fabrikaların yoğunlukta olduğu bir yerde. Önceki yayınlarımızda ekranları taşımıştık yine canlı görüntüler olarak. Fabrikalar

0: Neden mahsur kalan vatandaşlarımız yine buradaki ekiplerin, sahil güvenlik komutanlığı, AFAD ekiplerince kurtarılmış ve aslında iş arabalarıyla birlikte bu noktaya doğru sağ salim getirilmişti ve şu anda da AFAD'ın emniyetiyle birlikte onları güvenli bir noktaya alındığını söyleyelim. Şu an kameraman arkadaşım sizlere bir aslında fabrikanın bahçenin pistini gösteriyor ama bahçeden maalesef ki esame kalmamış durumda. Bahçenin tamamının göl şeklinde olduğunu artık yukarıdan özellikle bakıldığında tamamıyla göle döndüğünü söylemek mümkün. Şu an için tabii fabrikaların son durumu nedir, kullanılabilir malzeme kalmış mıdır bunu bilemiyoruz elbette ama işçiler saatlerce mahsur kaldılar ve saatlerce sırılsıklam olmuşlardı buraya geldiklerinde. İşte o ekipleri de yine sahil güvenlik ekipleri botlarla ve onun dışında da iş arabalarıyla birlikte kurtarılmaları gerçekleşti diyebiliriz. Şu an kameraman arkadaşım Niyazi Kurt sizlere aslında o göle dönmüş alanı gösteriyor. Bu noktada fabrikanın bir bahçesinin olduğunu görüyoruz. Bu bahçede de aslında tamamıyla artık yüzüyor diye görüyorum ben yukarıdan ama malzemelerin yüzdüğünü söyleyebiliriz. Oradaki işte sular yola komple taşmıştı ve o yoldan da birlikte aslında diğer fabrikada fabrikanın bulunduğu noktalara kadar ilerlemişti. Demek mümkün şu an için yağmurun çok az olduğunu söylemek mümkün. Dünden beridir ilk defa bu kadar az bir yağmurla aslında yayın yapıyoruz biz. Dünden bu yana hiç kesintisiz devam etti. Oldukça şiddetli zamanlar oldu. Bugün de yine rüzgarın şiddetini artırması bekleniyor. Bu noktada da yine vatandaşlarımızın dikkatli olmasında fayda var. Özellikle bizim de bulunduğumuz ormanlık alanlar gibi bölgelerde yaşayan ya da çalışan vatandaşlarımızın burada ağaç devrilmesi gibi durumların çok sık yaşandığını, toprak kaymasının çok sık yaşandığını söyleyelim. Bu nedenle bu gibi durumlara da dikkat etmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatmış olalım. Şu an için bizler Kemerburgaz yolundayız, Ayazağ tarafındayız, Sarıyer'e bağlı burası ve bir tarafı da aslında hem Kemerburgaz hem de Göktürk tarafına doğru uzanan bir yol. Ve bu yolun tamamında hep iş yer. Yani işçiler maalesef oralarda mahsur kalmıştı. Bu sabah saatleri itibariyle birçok işçimiz sağ salim bir şekilde kıyı tarafına diyeceğim çünkü gerçekten orası net olmuş durumdaydı. Kıyı tarafına doğru alındığını sizlere şu anda fabrikanın etrafını gösteriyor. Her tarafın suyla olduğunu görebiliyorum ben. Hemen şu an sol kısımdaki yeri görüyorsunuz. Burası bir aslında fabrikanın yine bahçesi. Hemen bizim de bulunduğumuz yayını yaptığımız yerin yanında bulunuyor. Hiçbir eşyaya dair, malzemeye dair hiçbir esame yok gördüğünüz gibi. Tamamıyla artık bir göl gibi olmuş durumda. Tabii fabrikaların duvarları çevrelerine çevreleyen.
1: Evet, Sarıyer'de de durum bu. Şimdi uzmanlar yağışların biraz daha doğuya doğru kaydığını ifade etmişti. İstanbul'da Anadolu yakasından sonra artık Sakarya ve Düzce en büyük risk altında olan bölgeler ki az evvel İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de saatte 100 ila 150 kilogram ağırlığında metrekareye yağış düşebileceğini belirtti. Riskli bölge, evet, İstanbul'da yağış devam ediyor ama şu an için Sakarya, Yalova ve Bursa daha fazla risk altında. Zaten yağışlar vardı Sakarya'da. Dönelim, EVŞ yerlerinin su bastığı belirtilmişti. Şimdi bugün itibariyle başlayacak yoğun yağışlara ilişkin bir hazırlık var mı? Dünden kalan manzaralar neler? Burcu Özduru bizi bekliyor. Sakarya'da, bir de Sakarya'ya bakalım.
2: Merve Türkay, aslında Sakarya'daki durum da İstanbul'dan pek farklı değil. Hemen arkamdaki görüntüleri Hasan Can Türkeş ekranlarınıza getirecek. Birçok dere taştı Sakarya'da. Bizler şu anda Karasu'dayız. İncilik mevkindeyiz. İncilik mahallesinde Fatih Caddesi'ndeyiz. Aslında caddelerin, sokakların birçoğu böyle yukarı kısımdan gelen sular var. O kısı oradan gelen sular da yine aşağı yolları, aşağı caddeleri kapatıyor. Resmen caddeler artık göle dönmüş diyebiliriz. Yine araçlar tabii bu noktada devam etmek zorundalar. Mazgallar açıldı vatandaşların ve ekiplerin çabalarıyla. Buradaki birikinti, su birikintisi azaltılmaya çalışılıyor. Aslında birçok caddenin girişi de ekipler tarafından kapatılmış durumda. Çünkü dereler taştı dedik ve caddeler, sokaklar göle döndü. Bu nedenden dolayı da araçların oralara, o caddelere, sokaklara giriş çıkışları kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Derelerin taşmasıyla birlikte aslında sokaklar, caddeler göle döndü ama çamurlar da var tabii. Topraklar geldi caddelere, çamurlar da oluşmuş durumda. dün akşam saatlerinde başlayan yoğun yağmurla birlikte aslında Sakarya

0: Ya kara suda, sokaklardaki sular daha fazlaydı, aslında diz boyuydu. Sabah olduğu zaman tabii o sular çekildi ama hasar da gün yüzüne çıkmış oldu. Hemen sol tarafta Hasan Can gösterecek. O kısımdaki su gibi aslında kara sudaki birçok evin önü işte bu şekilde yine göle dönmüş durumda. İlerleyecek olursak tabii üst kısımlardaki su birikintileri daha fazlaydı. Alt kısımdaki caddelere doğru yoğun bir şekilde geldi Sakarya'da. Hala devam ediyor da yağmur, tabii onu belirtmekte fayda var. Bu kısımda hasarın daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem asfaltlar kırılmış, kopmuş gelmiş o yağmurun şiddetiyle birlikte. Aslında ne kadar şiddetli olduğunu da yine buradan görebiliyoruz. Hem vatandaşların hem ekiplerin çalışması yoğun bir şekilde devam ediyor. Onu ifade etmekte fayda var. Burada da yine tabii dün akşam çok yoğun su birikintisi vardı. Onunla birlikte de birçok araçta işte bu şekilde hasar almış durumda. Tabii çekilmediler şu an. Çünkü birçok cadde, birçok sokakta ulaşıma kapalı diyebilirim. Ekiplerin kontrolü sağlanıyor orada. Kontrollü bir şekilde araçlar sokaklara, caddelere giriyor. Şu an için bu noktadaki araçlar da hala çekilmemiş durumda. Hemen biraz üst kısma doğru ilerlemek istiyorum. Çünkü orada bir yol var. Buradaki asfalt parçasını görüyoruz. Sökülmüş ve yağmurun şiddetiyle birlikte aşağı doğru gelmiş. Şimdi arada bayağı mesafe var. Şimdi yine ilerleyelim birlikte Hasan Can'la. Yollardaki parçaları görebiliyoruz. Ve özellikle dün ekiplerin çalışmasıyla Karasu'da 4 kişi de mahsur kalan 4 kişi de kurtarılmıştı. Birçok dere taştı, dere yatağı taştı. Bununla birlikte de aslında yağmurlar devam edecek. Sağanak bir şekilde devam edecek. Bugün için de geçerli. O gün boyu sağanak yağmur var Sakarya'da. Pazar gününe kadar yoğun bir şekilde devam edecek. Hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem de yetkililer bu konuda günler öncesinden vatandaşları uyarmıştı aslında. Özellikle mecbur kalınmadığı sürece dışarı çıkılmaması yönünde ekipler uyarılarda bulundu. Ayrıca yine alt geçitleri kullanılmaması yönünde de uyarılarda bulundu. Şimdi biz buraya geldiğimiz zaman, Sakarya'ya, Karasu'ya geldiğimiz zaman Marmara Otoyolu ve D650 karayolunu kullandık. O kısımlarda da çok yoğun su birikintileri var. Buradan izleyicilerimizi de ayrıca uyaralım. Gelirken özellikle Sakarya Karasu mevkiini kullanan sürücülerimiz bu noktada çok dikkatli olsunlar. Çünkü çok fazla su birikintisi var. Bu nedenle birçok aracında biz kaza yaptığını gördük. Bariyere çarpıyorlar. Öncelikle bariyere çarpıyorlar. Ardından da su akıntısına kapanıp bir kaza gerçekleşiyor. Hemen son olarak şuradaki evi göstermek istiyorum. Yağmurun şiddetiyle birlikte sokaklar, caddeler göle döndü ama evlerin bodrum katları da göle döndü. Onlar da çok fazla hasar alan ev var. Hemen buraya bakacak olursak yine bu alt kısımda da muhtemelen bir merdiven var. Ve bu kısımda yine su dolmuş durumda. Sakarya Karasu'da İncilik'teyiz. Fatih Caddesi'ndeyiz dedik. Dün akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte Sakarya'da birçok sokak göle döndü. Bazı evlerin bodrum katı yine aynı şekilde göle dönmüş durumda. Dün akşam saatlerinde başladı yağmur dedik ve 4 kişi mahsur kalmıştı. Ekipler tarafından kurtarılmıştı. Şu an için mahsur kalan herhangi bir vatandaşın olmadığını ifade edelim. Bizler yayın nöbetimize devam edeceğiz. Gelişme oldukça da aktaracağız Merve Türkay.
1: Diyoruz. Burcu Özüdür'ü aktardı işte Sakarya'dan, Karasu'dan son durumu. Şimdi bugün itibariyle Sakarya ile birlikte Kocaeli de çok ciddi risk altında. Düzce ile birlikte Kocaeli'nin de Kandıra ve Kocaeli'nin Başiskele bölgeleri. Şimdi biz de o noktalardan birine gideceğiz. Muhabir arkadaşımız Vedat Sezer Kocaeli'nin Başiskele mevkiinde bizi bekliyor. Oradaki son durumu dinleyelim. Bugün için en riskli alanlardan biri de çünkü orası. Vedat, seni dinliyoruz.
2: Merve Türkay, evet, Marmara'nın doğusunda etkili olan yağmurlar gece boyunca yağınca birçok bölgede sıkıntıya yol açtı ve bazı bölgelerde ise yolları sular bastı. O noktalardan bir tanesinde şu anda kameraman arkadaşım da gösterdiği nokta Kocaeli'nin Başiskele ilçesi ve bulunduğumuz yer ise bir alt geçit. Bu alt geçit gece boyunca yağan yağmurlarla sulara gömüldü ve bu bölgede trafik Bursa, Kocaeli, E5 karayolu da trafiğe kapatıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren bölgede yoğun bir çalışma başlatıldı. Ekipler seferber oldu ve vinçlerin yardımıyla bölgeye çok sayıda motopomp getirildi ve aslında bu yol hem suyla kaplı hem de çamurla

0: dolu olunca tabii ki trafiğe çıkan araçlar bu bölgede uzun saatler boyunca mahsur kaldılar ve karayolu kapanınca da diğer servis yolları hazırlanarak buradaki araçlar oraya sevk edildi. Aslında akşamdan bu yana yağan yağmurlar öncelikle gece saatlerine çok yoğun bir yağış aldı bölge. Metrekareye yaklaşık 150 kilodan fazla yağmur bıraktı. Böyle olunca da özellikle o suların olduğu yerler, yollar sularla gömülüydü. Son noktadan bir tanesiydi burası. Halen de burada çalışmalar devam ediyor ve Bursa-Kocaeli yolu çalışmalar tamamlanmasının ardından tekrar trafiğe açılacak diyelim. Sözü merkeze Sürü'ye bırakalım.
1: Vedat, teşekkür ediyoruz. Çok yoğun yağışlar yaşadık. İşte İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi metrekare başına 272 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Sadece dün İstanbul'da. Bugün de yağışlar devam edecek İstanbul'da ve biraz daha doğuya doğru kayıyor. İşte Sakarya'dan, Kocaeli'nden canlı yayınlar gerçekleştirdik. Peki bu yağışlar ne kadar devam edecek? Bunun ardından bir heyelan riski olduğunu söylüyor uzmanlar. Hepsini konuşalım istiyoruz. İklim bilimci konuğumuz Doğan Yaşar bizlerle birlikte. Doğan Bey, hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum Doğan Bey. Sondan başlayalım istiyorum. Az önce de söyledim. Uzmanlar bugün ekseriyetle bir heyelan riskine karşı uyarıyorlar. Çünkü toprak çok yumuşadı ve özellikle İstanbul'da Ayaz Ağa gibi, Kağıthane gibi, Sarıyer gibi yüksek kesimlerde, tepelik kesimlerde heyelan riski yaşanabileceği söyleniyor. Bunu sormak istiyorum size öncelikle. Bugün yağışlar İstanbul özelinde başlayalım. Aynı yoğunlukta devam eder mi? Böyle bir risk ne zaman kapımızı çalar?
2: Şimdi cumartesiye kadar yağışları devam edeceği zaten söylendi ki 272 kilogram yağış demek İstanbul'da Ekim, Kasım ve Aralık aylarının toplam yağışından da fazla. Neredeyse İstanbul'un
1: Doğan Bey, 3 aylık toplam yağış bir günde mi düştü İstanbul'a? Doğru mu
2: fazla. Evet, bir gün evet bir günde düştü. Bir günde düştü. Yaklaşık 15 noktada heyelan oldu zaten biliniyor. Yani var şu anda olay. 2009 yılında yine sel silsilesi oldu. Marmara sel silsilesi diye geçen ve 31 kişinin öldüğü bir dönemdir o dönem. O zaman da basında şunu söylemiştim. Hep şunu söylediler. Takdir-i ilahi. Hayır, bunların takdir-i ilahiyle hiçbir ilgisi yok. Bunlar takdiri idari konular. Gerçekten yönetim konuları bunlar. Hep de şunu da anlatıyoruz. Yani bir şehir planlanırken önce jeoloji mühendisleri diye bir bilim dalı vardır. Onlar önce bir sahaya iner. Önce onlar bir fay hattı var mı, fay zonu var mı, sel yatağı var mı, su durumu nasıl, heyelan var mı olası yerlerde, bütün bunların raporlarını çıkartır. Daha sonra bunu şehir plancılarına verir, şehir plancı arkadaşlara ve şehir plancıları da bir şehri planlar.
1: Ama o zaman hocam Doğan Bey, şurada bir netliğe kavuşturalım. Yani doğa olayları elbette takdiri ilahi. Fakat biz şehirde yaşamaya uyumlandıysak doğa olaylarına karşı tedbirlerini almalıyız. Tüm bunların tedbirleri alındığı zaman doğa olayları verebileceği minimum zarar verir bize.
2: Evet, şimdi sorun afet var. Afet her zaman var dünyada, yeryüzünde. Ama bu afetleri biz felakete biz çeviriyoruz. İşte bilimi kullanmadığımız için, aslında bilimi kullansak bugünlere gelmeyeceğiz. İstanbul'da 63 tane dere var. Değil mi? Bütün bu dereler kapatılmış durumda. Efendim buradan artık pek su geçmiyor diye. Ama hayır, pek su geçmez. Zaten kuru dere deriz birçoğuna. Kışın biraz akar ama zaman zaman sel olduğu zaman o su oradan geçecek demektir ve zaten şu anda yaptığı suyun o oradan geçiyor ve maalesef olağanüstü bir İstanbul son sanırım 37'den sonra kayıtların tutulmaya başladığı yıldan sonra en fazla yağışı, rekorları alıyor burada. Zaten Türkiye 2026 yılında zaten rekor yağışları alacağını zaten 2025'te anlattık, zaten ciddi olarak bir sistem dedik geliyor. Mega El Nino şu anda geldi. Mega El Nino şu anda bizim içeri girdi. Yani kapıda falan değil. Ve bütün bu yağışların nedeni Mega El Nino ki geçtiğimiz sene Mart ayından itibaren Dünya Meteoroloji Örgütü zaten bu konuda uyardı. Dedi ki Mega El Nino. El Nino demek Pasifik'in ısınması demektir. Pasifik'in ısınması demek daha çok buharlaşma, daha çok yağmur demektir. Ve ardından eğer bir dereceyi geçerse bu sıcaklık biz buna süper

0: El Niño diyoruz. İki dereceye geçerse mega El Niño diyoruz. Süper El Niño'ya bir örnek vereyim. Daha 2023 yılında yaşadık. 3 sene önce yaşadığımızda Türkiye'deki yağışlar ortalamaların %12 gibi üzerine çıktı. Olağanüstü bir orandır bu. Yani ve şu anda mega El Niño, yani bunun da üstünde bir olay gerçekleşiyor zaten şu anda. Bunlar bilinmeyen şey değil. Ben 2020 yılında bu ülkede belediye başkanları mektup yazdım. Dedim kuraklık geliyor. Kuraklık gümbür gümbür geliyor ve su dedim B ve C planlarını yapalım. 2025'e geldik, dedim ki 2026 bol yağışlı ve bol keyifli bir yıl olmaya aday bir yıl, ama olağanüstü yağıyor. Olağanüstü. Gerçekten Haziran ayı dışındaki bütün aylarda hep çok yukarılarda yağdı yağış. Gerçekten evet. çok yukarı. Bir tek Haziran ayında aşağıda oldu ve önümüzde Kasım ve Aralık var. Kasım ve Aralık'ta da
1: çok daha yağışlı geçecek mi Kasım ve Aralık?
0: Evet. Evet. Kasım ve Aralık'ta da yağışlar devam edecektir. Ortalamalar üzerinde yağacak. En azından onu bir söyleyeyim. Çünkü bu aynı zamanda bizim meteoroloji genel müdürlüğünün de
1: bir bu kadar şiddetli yağışların gelip gelemeyeceği bugünden tahmin edilemez değil mi? Yani en az bir 10 gün var o hava kütlelerinin hareketini incelemek için sanıyorum ki. Yani yağışlı geçeceğini şu noktada tahmin edebiliyoruz Kasım ve Aralık'ında, ama bu denli olup olmadığını herhalde bir 10 gün öncesinden mi sizler bize uyaracaksınız?
0: Evet, zaten uyarıldılar zaten 4-5 günden beri zaten meteorolog arkadaşlar zaten sürekli uyarıyor zaten. Ha ne yapılabilirdi? Okullar tatil edilebilirdi mesela bir gün önce. Ama çok fazla risk görülmedi galiba.
1: O kadar
0: ama
1: beklenti yani ciddi, olmadı.
0: Evet, beklenti olmadı. Ben idarecilere, yani gerek yerel yönetime gerek merkezi yönetime bir önce jeoloji mühendisleri odaları temasa geçsinler. Bir önce bütün hesapları yapsınlar. İzmir İstanbul'dan çok çok daha kötü hale düşebilir, onu söyleyeyim.
1: Şu an o zaman yağışlar güneye doğru mu yine iniyor?
0: Evet, İzmir'in bir de büyük sorunu var. İzmir çöken bir yer. Çöküyoruz evet, biz. Evet, yani evet. Dolguyuz. Ya yani tamamen eskiden deniz olan bir yer doldurulmuş ve şu anda da yılda 2 santim gibi çöküyoruz ve artık yavaş yavaş geçtiğimiz sene gördük işte yağışlardan sonra Lodos'la beraber deniz seviyesi de 1 metre çıkınca bir anda arka tarafları su bastı. Yaklaşık bir hafta boyunca arkalardan su basıldı denize. Yani Türkiye'de İzmir de çok çok daha tehlikeli bir durumlar söz konusu. Evet, ve şunu söylüyoruz. Ya artık bu konuda jeoloji mühendislerine gidin, jeoloji mühendisi odasına gidin ve ne yapılması gerektiğini konuşun. Ki geçtiğimiz yıllarda yine İzmir'de 2,5 yıldan beri jeoloji mühendisleri odası belediye başkanlığına yalvarıyor. Ya yanlış yapıyorsunuz, gelin biz size anlatalım, biz size şunu yapalım, edelim ve hala daha randevu verilemedi. Vermiyorlar. Hala vermiyorlar. Ve bu evet. sene sanırım bu Kasım Aralık'ta İzmir'de çok daha büyük ciddi sorunlar yaşayacağız. Onun için merkezi evet yaşayacağız. O kesin. Yani %100 de diyebilirim. Yani bunlarda çünkü iklimlerde rastgelelik yoktur. İklimler olağanüstü güzel doğa olaylarıdır. Ne zaman ne yağacağını biz söyleriz de 2004 yılında dedik. Bakın dedik 2007-2008'e kuraklık geliyor. Kuraklık geldi. 2009 dedik yağışlı dönemin başlangıcı geldi. 2020 peki. dedik tekrar kuraklık dönemi başladı. Yani burada bir sorun yok ama sorun burada yönetimlerin gerek merkezi gerekse yerel yönetimlerin biraz bilim önem vermesi. Peki. Önce jeologlar, arkadan şehir plancılar yapacak ve sistem kurulacak.
1: Peki. Sizin bu uyarınız yetkililere de bir çağrı olsun. İstanbul'da yaşandı. İzmir'e doğru da gelecek bu yağışlar diyorsunuz. İzmir'in jeolojik yapısından da bahsettiniz Sayın Doğan Bey. Çok teşekkür ediyorum. Umuyorum yerine ulaşmıştır mesajlar. Önlemler en azından yapılaşmada, şehirleşmede alınamadıysa bile şu dakikadan itibaren alınabilir. Çok teşekkür ediyorum Sayın Doğan Yaşar. Kolaylıklar dilerim. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Biz de çok kısa bir araya gidelim müsaadenizle. Devam edeceğiz ardından.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesi uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliği 14 Ekim 2026 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Buna göre mesleki yeterlilik belgesine sahip çiğ süt toplama veya depolama sorumlularınca toplanarak onay belgesine sahip

0: işleme tesislerine satılan süt için ilave 0,3 destek katsayısı uygulanacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli'ye bağlak hayata.
6: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
7: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
8: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
9: Su. Su mu sızdırdı?
10: Yine mi sabahladım?
9: Ya bütün gece aklıma takıldı su sızdıracak mı sızdırmayacak mı diye.
10: Ah be abicim.
11: Bonus Mebran'a geçsen, uykuyla arandan su sızmasa artık. Sen hangi devirde kaldın?

0: bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe. Reklam. A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız.

0: depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Türk Diyanet Vakfı görme engelli bireylerin Kur'an-ı Kerim okumalarını kolaylaştırmak için dikkat çeken bir adım attı. Kur'an kursları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda başlatılan proje kapsamında kabartma alfabeli Kur'an-ı Kerim üretildi. Özel Braille baskı makineleriyle hazırlanan eserler, Hediyem Kur'an Olsun projesi kapsamında ilk etapta 20 ildeki 200 öğrenciye ulaştırıldı.
5: Şunu gördüm ki, şükürler olsun, Cenab-ı Hak belki bir nimeti alıyor ama binlerce nimeti de bahşediyor. O kadar güzel Kur'an okuyan, o kadar güzel hafızlarımız var ki aramızda, ben onları gördüğüm anda çok mutlu oldum.
4: Proje kapsamında Ankara'daki Kani Karaca Görme Engelliler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine de Kur'an-ı Kerimler hediye edildi.
6: Bu proje yani benim için son derece iyi bir proje.
4: Ayrıca 30 cüz halinde basılan Kur'an-ı Kerim hem okuma hem de taşıma kolaylığı da sağlıyor.
7: Çok güzel bir proje. Görme engellilerin Kur'an-ı Kerim'i okumasını kolaylaştıran bir proje. Yani kolaylıkla yani görme engelli bir kişi Kur'an-ı Kerim okumak istediği zaman hani istediği cüzü direkt taşıyabilir. Hani taşıma kolaylığı da sağladı bu proje.
2: Türkiye'nin haber radyosu.

0: ajans bugüne devam ediyor. Uzmanların uyarıları arka arkaya geliyor. Geçtiğimiz haftadan beri uyarılar vardı. İstanbul'da o beklenen yağışlar dün geldi. Sabah saatlerinde hem İstanbul Valisi Davut Gül hem de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklamalarda bulundu. İstanbul'da metrekareye dün 272 kilogram yağış düştü ve ağırlıklı olarak İstanbul'da o 63 ana derenin bulunduğu noktalar etkilendi ve sel felaketleri yaşandı, taşkınlar yaşandı, evler, iş yerleri su altında. İstanbul'daki Ayazağa Deresi ve etrafı da en fazla etkilenen yerlerden biriydi. Bu arada İstanbul'da yarın da okullar tatil edildi. Şimdi biz de o kritik noktalardan yaşanan yağışların ardından bugün günün ağarmasıyla birlikte ortaya çıkan tabloya biraz daha yakından bakıyoruz. Bu arada yağış uyarıları devam ediyor. Biraz daha doğuya kaymış olsa da merkezi Avrupa yakası oldu bu yağışların. Şimdi Ayazağa'da bizi bekliyor Kerim olarak. Yeniden bulunduğu bölgeye dönelim. Arkasında bir neredeyse herhalde araç mezarlığı diyebiliriz değil mi Kerim Ulak bulunduğu noktaya?
1: Evet Merve, İstanbul'da Ayazağa'dayız, Dervent'teyiz ve burada Dereyolu noktasındayız. Dereyolu'nda araç mezarlığı desek senin dediğin gibi yanlış olmaz herhalde. Tabii 260 kilogramdan fazla bir yağıştan bahsediyoruz. Yağışın en fazla düştüğü yerlerden biri İstanbul'da Sarıyer ve Sarıyer'de de Ayazağa. Ayazağa'da selin aslında başladığı nokta, hemen elimin gösterdiği nokta ve karşıdan dağdan akan sel suları burada da araçları sürükledi. Aslında görüntülerde ekranlara taşıyoruz. O sürüklenen araç görüntüleri, cep telefonuyla çekilen araç görüntüleri işte bu noktada yaşandı. Ve şöyle ilerleyelim. Tabii burada 40'a yakın araçtan bahsediyoruz. 40'a yakın araç selden etkilendi, sürüklendi ve adeta üst üste yığıldı. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakın burada manzara bu. Maalesef öyle bir yağış gördü ki İstanbul, son 84 yılın en büyük

0: Biz çok net, çok çarpıcı görüntülerle ekranlara getiriyoruz. Görüyorlar ki tabi aslında bir de diğer taraf var. Evet. Evet. Buradan aracın üzerinde bindiniz.
1: Evet, şu aracı benim aracım.
0: Bu sizin miydi?
1: Evet, şu aracı benim aracım. Yani 100 metre ileriden getirdi aracımı.
0: Sürüklendi, buraya geldi. İçinde miydiniz aracın?
1: Sonra arabanın üzerine çıktım, baktım ki hareket ediyor araba. Kurtarmak için 50 metreye geldim ve bu sefer tebis yüklenince canımı kurtardım yani artık. Kendi halime şey yaptım.
0: Aracınızdan son anda çıktınız. Tabii pres olmuş durumda araç burada. Araç arada sıkışmış halde. Nasıl çıktınız peki araçtan?
1: Sonuçta komşuların yardımıyla çıktım efendim.
0: Ha, camda, ön camdan nasıl?
1: Tabii yok, kapıyı açtım artık şey yaptım yani çıktım. Kapıyı açtım çıktım efendim.
0: Çıktınız.
1: Ha, pardon, çok özür dilerim. Aracın içinde değildim zaten. Üstüne çıktım yani.
0: Üstüne çıktınız. Allah korusun. Allah korusun. Büyük bir felaket. Ucuz atlatılmış gördüğünüz gibi vatandaşlar araçların üzerine çıkarak canlarını kurtardıklarını belirtiyorlar ki hakikaten selin İstanbul'u vuran süper El Nino fırtınası mı kasırgası mı ne diyeceğim bilemiyorum. Hakikaten burada en çarpıcı görüntüyü burada görebiliyoruz ki araçlar şurada hemen Hüseyin gösterebilirsen ters dönmüş araçları da görüyorsunuz. Arka tarafa geçemiyoruz. Arka tarafta da aslında hasarın boyutu oldukça yüksek. Otoparkta araçlar olduğunu söylüyor buradaki vatandaşlar. Şöyle ilerleyelim. Arka tarafa geçmeye çalışalım ki gerçekten manzara oldukça kötü. Hüseyin attın adıma lütfen dikkat et. Burada tabii bir yandan mazgallar olabilir. Dolayısıyla adımlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın yine çarpıcı bir görüntü sizlere göstereceğim. Hüseyin dikkat et lütfen. Bakın işte görüyorsunuz yine üst üste yığılmış araçları görüyorsunuz. Bir motosiklet burada aracın altında kalmış ve tamamen parçalanmış halde gördüğünüz gibi. Bir yandan otomobiller, bir yandan kamyonetler, bir yandan motosikletler. Şöyle Hüseyin gösterelim. Bakın vatandaşlar da bu arada ilerlemeye çalışıyorlar. Suyun içinden ilerleyerek karşı tarafa geçmeye çalışıyorlar ki bakıyorum evet gerçekten diz boyu şöyle Hüseyin gösterebilirsen bakın vatandaşlar suyun içinde ilerliyorlar bölgede burayı aşmaya çalışıyorlar ki ya yani suyun geldiği nokta neredeyse dizime ulaşmış durumda ve araçlar da hemen burada ağır bir hasar görmüş durumdalar ve üst üste işte şöyle yan taraftan gösterebilirsen bakın yığılan üst üste gelen araçları buradan çok net görebiliyoruz. Hüseyin şöyle yandan yavaşça ilerleyelim. Hasar gören aracı bakın çizmemin ucuna kadar suyun yükseldiğini görüyorsunuz. Hasar gören bir aracı burada görüyorsunuz. Şöyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Orada ne var? Evet bakın. Yığılmış araç. Şu orada Hüseyin gösterebilirsek birbirlerine adeta girmiş durumdalar. Şöyle daha da fazla ilerleyemiyoruz. Gördüğünüz gibi su karşıdan çok hızlı bir şekilde geliyor. Daha da ilerleyemiyoruz. Yaklaşık 30 araçtan bahsettik. Hüseyin şöyle yavaş geriye dönersen adımlarına dikkat et Hüseyin'cim. Şöyle ilerliyoruz. Yani felaketin, İstanbul'daki felaketin resmini çizin deseler herhalde merkez üssü burası olur. Buradaki resim aslında olayı tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Yaşanan dehşeti, yaşanan felaketi göstermesi açısından İstanbul'un en çok hasar gören noktası Ayazağa ve Dereboyu Caddesi. İşte araç gördüğünüz gibi şurada. Yan tarafta Ayazağa Deresi geçiyor. Tabii oraya da ilerleyemiyoruz. Orada da çok ciddi bir derinlik var. Ayazağa Deresi yandan geçiyor ve Ayazağa Deresi'nin tıkanmasıyla birlikte o su taştı ve burada bu manzara oluştu ki sel suları yukarıdan tepeden geldi ve burada yaklaşık şu an gördüğüm benim 30-40'a yakın aracı sürükledi ki hemen ileride aslında giremediğimiz noktada şu an bakın karşıda da görüyorum diğer noktada da çok sayıda aracın üst üste çıktığını görebiliyoruz. Hüseyin buradan aradan gösterebilirsen bakın biraz daha bana yaklaş lütfen bu tarafa doğru aradan üst üste yığılmış araçları görebiliyorsunuz. Orada da yine çok sayıda araç

0: aracın hasar gördüğünü belirtebiliriz. Diğer yayınlarımızda o bölgeye geçip oradaki hasarı göstermeye gayret edeceğiz. Şöyle ilerleyelim. Bakın işte Hüseyin Koçak şu an sizlere en çarpıcı görüntüleri vermek için tabii yandan çamurla da mücadele ediyoruz. Balçıkla da mücadele ediyoruz. İşte bir o motosiklet. Bakın bir vatandaşımıza ait bir motosiklet sel sularında sürüklendi ve buraya kadar geldi, sürüklendi ve şu an sahibini bekliyor. Vatandaşlar da işte gördüğünüz gibi ayaklarında naylonlarla bir yandan da kendilerine göre çözümler, alternatifler üreterek suda ilerlemeye çalışıyorlar. Şöyle devam edelim Hüseyin, gel kardeşim. Şöyle gidelim. Bakın burada yine hemen yan tarafta bir apartman ve apartmanın daha doğrusu bir konuk evini görüyorsunuz. Bir üniversitenin konuk evi ve burası tamamen su altında kalmış durumda. Girişler tamamen kapanmış durumda. Yine hemen yan taraftaki araçları şöyle göstermek istiyorum. Burada yine sürüklenen araçları net bir şekilde görebiliyoruz. Hemen işte motosiklet, bir otomobil sürüklenmiş burada. Kenarda yığılmış. Ve tabii dere boyu caddesi üzerinde neredeyse her adım başı felaketin, yağmurun izlerini görmemiz mümkün. Şöyle ilerlemek istiyorum. Tabii apartmanların alt katlarında yoğun bir şekilde su bastı ve burada su yüksekliğinin yaklaşık ileride galiba, değil mi?
1: Evet.
0: Şöyle. Evet. Burası. Evet. Şurası. Evet, şöyle verelim. Bakın binanın altı. Hüseyin gel kardeşim. Tamamen suyla kaplanmış durumda. Ve burada kaç metre su var arkadaşlar tahminen?
1: Buraya kadar doldu bak.
0: Yani kaç metre? 3 metre var mı?
1: 4 metre var.
0: 4 metre civarı su yükselmiş. Ve tabii suyun tabii şu an yaklaşık 2 metreye düşmüş durumda ama vidanjörle itfaiye ekiplerinin çektiğini belirtiyor buradaki vatandaşlar. İşte sürüklenen sandalyeleri görüyorsunuz. Şöyle variller, mazot varili bile selde sürüklendi. İşte varilini. Evet, burada hemen şöyle ilerliyoruz. Şöyle bakın, bir yandan geçikleri bölgede giriş çıkışları
2: uyarıyor. Vatandaşlar hemşehrilerin insanlarındaki hasarı onarmaya, tamir etmeye çalışıyorlar. İşte hemen size onu da göstermek istiyorum. Burada hasar gören ürünlerin eşyalarını görüyorsunuz. Evlerden çıkarılan eşyalar burada. Hemen şöyle. Çok geçmiş olsun ablacığım. Evet. Abla kanallar çıkardı diyor.
3: Evet, Ayaza'daki durum böyle. Zaman zaman o seslerde sıkıntı yaşanabiliyor. Çok ciddi bir durumdan bahsediyoruz. Bir afetten bahsediyoruz. İstanbul'un pek çok noktası böyle ama dediğimiz gibi ağırlıklar Sarıyer'de, Ayaza'da, Kağıthane'de. Bir de dün akşam saatleriyle beraber o yağışlar Anadolu yakasına geçti. Anadolu yakasında da Beykoz en fazla ağaçlık olan bölge, en fazla akarsuların, derelerin olduğu bölge, 63 dereden birkaçı da Beykoz bölgesinde. Orada da ciddi hasar vardı. Orada da hala tehlike devam ediyor. Kübra Tepeci'nin de yayın noktası bugün Sarıyer'in ardından hemen karşısı Beykoz oldu. Detayları şimdi bize bugün Beykoz'dan anlatacak.
4: Evet Merve, teşekkür ediyoruz. Öncelikle iyi yayınlar dilerim. Senin de belirtmiş olduğun gibi bizler kameraman arkadaşım Özden Kul'la birlikte Beykoz'dayız. Beykoz'da şu anda bulunduğumuz sokakta, mahallede birçok ev dün yağmur suları nedeniyle evleri su bastı. Ve tabii ki şu anda da hem kendileri ilk başta evlerini temizlemeye çalışmışlardı. Ardından ekipler geldi ve hızla bütün evlere girerek vatandaşın evlerini temizlemeye ve atılacak eşyaları çıkarmaya başladılar. Görmüş olduğunuz gibi sağda yine... sağdaki evden çıkan eşyaları görüyorsunuz. Halı kullanılamaz hale gelmiş. Ev zaten tamamen çamur ve balçık kaplamıştı. Hatta geçtiğimiz saat diliminde bir evden de canlı yayınımızı gerçekleştirmiş, göstermiştik. Yine tabii içerideki çantaları, cüzdanı görüyorsunuz. İşte kıyafetler kullanılamaz hale gelmiş. Özellikle elektronik eşyalar tabii büyük hasar aldı. Büyük hasar gördü. Yine kullanılamayacak durumda.

0: olan çekmeceler, dolaplar bu noktada evden çıkarılmaya devam ediyor. Şöyle ilerlediğimizde bakın bir tane baza diğer evden çıkarılmış durumda. Birçok evi su basmıştı bulunduğumuz bu sokakta. Bir anda aslında bu su baskınının olduğunu söylediler. Çok şiddetli bir yağışın başladığını ve yağışla birlikte de bir anda hepsi evlerini su basmaya başladığını ve kendilerini hemen evden dışarıya attığını söylediler. Bakın şöyle bir göstereyim. Şimdi biz evin ön tarafını görüyoruz ama bir de evin arka tarafı var. Arka taraftan insan boyuna yaklaşan boyutlara ulaştığını söylediler. Burada ön tarafta şu anda görüyorsunuz suyun yükseldiği kısım buraya kadar geliyor. Tabii ekiplerin şu an içerideki çalışması, bu evdeki çalışması devam ediyor. Kullanılamayacak durumda olan eşyalar da evden çıkarılıyor. Kapıya bırakılmış durumda şimdi. Daha sonra bu eşyalar da tabii buradan ekipler tarafından çıkarılacak, alınacak. Şimdi buraya doğru gittiğimde yine evin aslında neresine kadar suyun geldiğini görebiliyoruz. Duvarları ön tarafta aşan boyutlarda, bu duvarı aşmış bir boyutta ama mesela şu evden yayın yapmıştık. Evin arka bahçesinde artık su o kadar yükselmiş, o kadar çok varmış ki şuradaki duvarı yıkmış. Kameraman arkadaşım Özden Kul göstersin hatta. Şuradaki duvarı yıkarak yan eve artık su akmaya başlamış. Tabii yan evde sular altında kalmış ve şu anda ekiplerin yine o noktadaki çalışması da devam ediyor, sürüyor. Burada limon ağacı görüyorum mesela. Sanırım bahçedeki limon ağaçları da hasar almış durumda bu noktada. Kameraman arkadaşım Özden Kul'dan rica edeyim, bakın burada birçok meyve ağacının olduğunu görüyoruz. Tamamen yerler çamur, balçık haline gelmiş durumda. Evlerin içinde eşyalar kullanılamaz hale gelmiş durumda. Şöyle bir arkaya doğru baktığımızda da zaten ağaç parçaları, yapraklar, giderlerin hepsi tıkanmıştı. O kadar şiddetli bir yağış vardı ki İstanbul'un birçok noktasında aslında biz bu manzarayı gördük. Ne yazık ki bodrum katları, giriş katları, evleri, iş yerlerini su basmıştı. Dün Sarıyer'de, yine Beykoz'da, Esenyurt'ta, Beylikdüzü'nde birçok bölgede, Eyüp Sultan'da biz bu manzaraları gördük. Çünkü çok şiddetli bir sağanak yağış hakim olmuştu dün. Ve o yağıştan sonra mahsur kalan insanlar, mahsur kalan araçlar, birçok bölgede sorun ve sıkıntılar yaşanmıştı. Şimdi sağ tarafa doğru ilerleyeceğiz. Kameraman arkadaşım Özden Kul'la birlikte diğer evleri ve yolu göstermek istiyorum. Tabii biz ilk bu caddeye geldiğimizde, yolu gördüğümüzde dedik ki yol çalışması mı var, kaldırımlar dışarıda. Ancak bize sağanak yağış sonrası kaldırımların o hale geldiğini yine vatandaşlar söyledi. Bakın sağda bir evde daha temizlik şu anda devam ediyor. Yine evden çıkarılan eşyaları görüyorsunuz. Yastık kullanılamaz hale gelen kırlentler, yine çarşaf takımları, pikeler, halılar, hepsi artık tamamen kahverengi tonlarına dönmüş, toprakla bir olmuş haldeler. Tabii bahçeler de büyük hasar almış, evin içi de büyük hasar almış durumda. Vatandaşlar ve ekipler bu noktada çalışmasını sürdürüyor. Şimdi ilerleyelim diğer eve bakalım. Bu evden de yine kapının önüne bırakılan halı ve yorganları görüyoruz, kilimleri görüyoruz. Burada dediğimiz gibi birçok evde biz bu manzarayı gördük. Buradaki neredeyse bütün evleri, giriş katlarını, ilk kattaki dairelerin hepsini bu şekilde su basmış. Ve vatandaşlarla konuştuğumuzda bir anda aslında bu su baskının olduğu, evin içinin su dolduğunu söylediler bizlere. Zaten evin içi su dolmaya başlayınca da hızla kendilerini dışarıya, elektriği kapatıp hızla kendilerini dışarıya attıklarını dile getirdiler. Bakın sol tarafta kaldırımı görüyorsunuz. Aynı zamanda burada domuz sürüsü de az önce, şu anda başıboş bir domuz sürüsü de var. Zaman zaman karşımıza çıkıyor. Bilmiyorum şu anda yayınımızda denk gelir mi ama az önce de hatta bir domuz sürüsü bu alana kadar inmişti. Sanırım onlar da kendilerine yemek arıyor. Özden, senden rica edeyim. Şuradaki eşyaları gösterelim. İlk önce bu sokağı gösterelim, ardından şu daireye doğru gidelim. Bakın yağmur sonrası sokağın geldiği son durum. Bir araç da sanırım sürüklenerek geldiğini düşünüyorum. Yarısı kaldırımda, yarısı yolda bir şekilde duruyor. Tabii burada markette de birçok ürün, özellikle unları dışarıda görüyorum. Un paketleri sırılsıklam olmuş, kullanılamaz hale gelmiş ve yine bu noktada da çalışmalar sürüyor. Kameraman arkadaşım Özden Kul'la birlikte şimdi şu tarafa doğru ilerleyip diğer evleri sizlere göstermek istiyorum. Bakın bu evde yine birçok eşya kullanılamaz hale gelmiş durumda ve hala tabii içeriden eşyalar çıkarılıyor. sular tahliye edildikten sonra hem kullanılamayacak durumda olan eşyaları çıkarıyorlar, hem de evde temizlik başlıyor. Yine koltuklar, sandalyeler, tabii evdeki yataklar, her şey şu anda dışarıya çıkarılmış durumda. Buzdolabının bir çekmecesi kullanılamaz hale gelmiş. Özden görebiliyor musun? Bezelye, nohut, yine kış hazırlıkları yapılmış burada. Onlar da tamamen kullanılamaz hale gelmiş. İçli köfte poşetinden çıkmış şurada arkada. Dediğimiz gibi kış hazırlıkları da bu noktada tabii ki sel sularıyla birlikte tamamen et suları, tavuk suları çöp olmuş durumda. Kameraman arkadaşım Özden Kul'la birlikte şöyle ilerleyelim. Bu evden çıkarılanları gösterdik. Evin içinde şöyle uzaktan gösterelim çünkü evin içini temizliyorlar. Bizler de dışarıdan ayağımız çamur bir şekilde içeriye girmeyelim. Vatandaşlar bu noktada hem ekiplerle birlikte hem kendi imkanlarıyla birlikte evlerini temizlemeye çalışıyorlar. Dünden beri İstanbul büyük bir sağanak yağışla karşı karşıya kaldı. Birçok noktada biz bu manzarayı gördük. Evden çıkarılanlar arasında yine kişisel bakım ürünlerini görüyorum. Saç kurutma makinesi bu noktada, çalışma masası bu noktada. Elektronik malzemeleri yine büyük zarar gördüğünü, hasar aldığını söylemiştik. Ki buzdolabı da yine burada sanırım büyük hasar aldığı için dışarıya çıkarılmış durumda. Evet evet, belediye de yardım ediyor. Kendileri de vatandaşlar hepsi yapıyor. Az önce de çalışmaları ekrana getirdik efendim, hiç merak etmeyin. Beyefendi de belediye ekipleri de burada dedi. Zaten az önce de vurgulamıştık, ekipler sabahtan beri burada vatandaşa yardım ediyor. Hem vatandaşlar hem de belediye ekipleri bu noktada çalışmasını sürdürüyor. Şöyle geçelim hemen karşıya. Bakın buradan sanırım su tahliyesi gerçekleşiyor. Hala akan bir su var. Tabii sağanak yağış da bir yandan devam ediyor bu noktada. Suyun yükseldiği alanı göstermek istiyorum. Kameraman arkadaşım Özden Kul da gelsin böyle karşı. Özden, şöyle şu tarafı gösterebilir misin? Bu alanda tamamen gördüğüm kadarıyla su dolmuş. Duvara baktığımızda da görüyoruz. Suyun buraya kadar çıktığını görebiliyoruz. Adeta havuza dönen noktalardan bir tanesi olmuş. Her evin girişinde biz bu manzarayı görüyoruz. Yerleri çamur kaplamış. Yine duvarları aşan, hatta bazı bölgelerde insan boyunu bile aşan sular vardı ne yazık ki. Tabii evdeki birçok eşya da ne yazık ki kullanılamaz hale geldi İstanbul'daki sağanak yağışla birlikte. Bugün de şu anda yer yer yağışlar devam ediyor ama tabii Kocaeli taraflarında yağış şu anda daha yoğun bir şekilde sürdüğünü biliyoruz. Dün İstanbul Avrupa yakasında etkili olmuştu. Ardından akşam saatinde ise Anadolu yakasında etkili olmaya başlamıştı. Saat 5'ten sonra İstanbul'un birçok bölgesinde sel baskınları, mahsur kalan insanlar, yine araçların sulara kapılıp gittiğini gördüğümüz manzaralarla karşılaştık. Burada da sanırım gider tıkanmış. Özden, şöyle şurayı gösterir misin? Hatta vatandaşlar fark etsin diye. Burayı da bir bank da bırakılmış etrafına. Görmüş olduğunuz gibi kapak yerinden çıkmış ve giderin tıkandığını bu noktada yine görüyoruz. Tabii çok büyük bir alan, çok büyük bir olay, çok büyük bir şiddetli sağanak yağıştı. Bu yağışın ardından birçok bodrum kattaki, giriş kattaki evleri, iş yerleri sel sularına kapıldığını gördük. Eşyaların kullanılamaz hale geldiğini gördük. Şimdi biz size bir mahalleyi gösteriyoruz aşağı yukarı. Az önce bir uçtan başladık. Şimdi diğer ucuna doğru gelmeye başladık ve etrafı ekranlara bu noktada elimizden geldiği kadarıyla getirmeye çalışıyoruz ki durum buradaki evlerde de farksız sayılmaz. Şimdi buradaki evlere baktığımızda da yine su tahliyesi gerçekleşiyor, devam ediyor bir yandan. Bir yandan da içerideki kullanılamayacak durumdaki eşyalar çıkarılıp evler temizlenmeye çalışılıyor. Bu sokakta bulunan bütün evlerde bu manzarayı görüyoruz. Şu an evin içinde şöyle gösterelim dışarıdan. Gördüğünüz gibi yine içerisi tamamen çamur olmuş. Adeta toprak evin içine dolmuş durumda. Duvarlara kadar gelen su boyutları yine olduğunu vatandaşlar bize ifade etti dün. Dün akşam saatlerinde en çok sağanak yağışı alan bölgelerden bir tanesi de hiç şüphesiz ki tabii ki Sarıyer.
1: Kübra, Beykoz, bir saniye müsaadeni rica edeceğim. Sultan. Kübra, bir saniye, ekrandaki görüntü Kocaeli'nden geliyor ekranlarınıza. Haber merkezimize yeni ulaştı. Dereye düşen bir aracın dereden çıkarıldığı anlara ilişkin bir görüntü ama görebildiğim kadarıyla şu an tabanı görünüyor aracın ama kaportası

0: yerle bir olmuş durumda. Aracın tavanı yok, içi harap olmuş. Umuyoruz ki bir insan yoktu. Muhtemelen selin sürüklediği bir araç dereye çok sert bir biçimde düşmüş olmalı ki araç paramparça olmuş ve sürücüsünün de kayıp olduğu bilgisi var. Sürücü suya düştükten sonra mı araç içinde kayboldu ya da umuyoruz ki araç düşmeden sürücü kendini dışarıya atmıştır ama kayıp olduğu bilgisi var elimizde şu an. Görüntüler Kocaeli'nden. Kocaeli'nde dün akşam saatlerinde başladı yağış. Bugün şiddetli biçimde süreceği ifade ediliyor. Gökyüzüne bakarsanız da zaten siyah bulutları görüyorsunuz ama bir aracın deriye sürüklendiği bilgisi gelmişti. Yetkililer olay yerine gittiler ve arama kurtarma çalışmaları başladı. AFAD olay yerinde, polis olay yerinde, itfaiye olay yerinde ve dereye düşen araç şu an çıkarıldı. Aracın enkazı çıkarıldı desek daha yerinde olur herhalde. Çünkü araç paramparça olmuş durumda. Aracın sürücüsü ise kayıp. En korktuğumuz şeylerden biri, özellikle de dere kenarlarında dün yaşananları, bölgede yaşayanlar, İstanbul'da yaşayanlar kendi imkanlarıyla kaydedip haber merkezlerimize ulaştırmışlardı pek çok noktada. Bu gibi olayların yaşanması an meselesiydi her bir görüntüde ve ne yazık ki Kocaeli'nde böyle bir kazanın yaşandığı bilgisi var. Sürücünün hala kayıp olduğu belirtiliyor. Araç sudan çıkarıldı, vinç yardımıyla çıkarıldı. Enkaza dönmüş araç. Aracın neredeyse dış aksamı tamamen paramparça olmuş durumda. Görüntüler Kocaeli'nden. Bugün yağışın daha da artacağını söylediği noktalardan biri Kocaeli. Uzmanların uyarıları bu yönde. Kocaeli, Sakarya ve Düzce, aynı zamanda biraz daha güneyde Yalova, Bursa. Bugün yağışlar işte o noktalarda etkili olacak. Dün İstanbul'da metrekare başına 272 kilogram yağış düştü dedi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve bugün de 100 kilogram ile 150 kilogram arasında yağışın Kocaeli, Düzce, Sakarya bölgelerine düşebileceğinin bilgisini paylaştı. İşte dün gece saatlerinde de zaten Kocaeli'nde o yağışlar başlamıştı. Bir kayıp ihbarı vardı ve aracın da dereye düştüğü tespit edildi. Ve aranan o araç az evvel enkaz halinde dereden çıkarıldı. Fakat aracın sürücüsünün hala kayıp olduğu bilgisi var. Pek çok ihbar geliyor. Gelen ihbarların sayısı da paylaşılıyor yetkililer tarafından. Ve hemen arama kurtarma çalışmalarına başlanıyor. İstanbul'da dün gün boyunca böyleydi ama neyse ki bu denli acı bir hadise yaşanmamıştı. Umuyoruz ki aranan sürücü bir an evvel sağ salim bulunur. Sadece bu aracın hasarını konuşuyor oluruz ama şu ana kadar aracın sürücüsünden bir haber yok. Fakat dereye düşen araç az evvel enkaz halinde dereden çıkarıldı. Pek çok noktasında yurdun yağışların etkili olacağını biliyoruz. İç Anadolu'ya doğru da kaydı bu yağışlar ama bir anda başlayan, fakat zaten yetkililerin haftalar öncesinde uyardığı yağışlardı bunlar. Önce sıcak hava dalgasıyla Lodos'la beraber ısındık geçtiğimiz hafta ve ardından o soğuk hava kütleleri geldi ve o yoğun yağışlar başladı. Bunun neticesinde de ardından baskınlar, seller meydana geldi. Evler, iş yerlerini su bastı. İşte özellikle de dere kenarındaki yerlerde suyun gücüyle birlikte, toprağın yumuşamasıyla birlikte, derelerin taşmasıyla birlikte ne yazık ki işte bu tip hadiseler, bu türde kazalar yaşandı. Arka arkaya böyle haberler geldi. Balçığın içerisinden çıkarılmış araç, anlayabildiğimiz kadarıyla tavanı tamamen yok. Paramparça olmuş. Ön ve arka tarafı tamamen paramparça olmuş. Bagaj kısmı paramparça olmuş. Hemen dönelim bu arada Ayaz Ağa'da. İstanbul Valisi Davut Gül haber kameralarına açıklamalarda bulunuyorlar.
1: Metrekare 260 kilodan daha fazla yağdı.
2: Son 84 yıl deniliyor efendim, doğru mu?
1: Evet. Yağışın fazla olması. Dolayısıyla da altyapının yetersiz olması. Dere yataklarının yola çevrilmesi neticesinde şu manzarayı yaşadık. Allah beterinden saklasın. Yani şunların hepsinin o ya da bu şekilde telafisi var. Vefat eden hemşerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

0: yapıyoruz. O içimizi yaktı. Diğerlerine şimdi geldik. Geliş amacımız şu. Hem hemşehrilerimize geçmiş olsun diyelim. Hem de bizim arkadaşlar tespitlerini yapıyorlar. İmkanlar ölçüsünde, devletimizin imkanlarıyla zararları, ziyanları karşılamak için geldik. Dolayısıyla da burada geliş amacımız bu.
1: Gördüğünüz manzara tabii oldukça var.
0: Evet, çok saniye, çok kötü. Evet, tekrardan geçmiş olsun.
1: Çok teşekkürler.
0: Bakalım.
1: Vali Bey'in buraları gönderdi.
2: Evet, İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül şu an afet bölgesinde. Tabiri caizse felaket bölgesi desek yanlış olmaz. Şu an Ayaz Ağa'da sokaklarda incelemelerde bulunuyor. Derbent Sokağı'na girdi ve burada hasar oldukça büyük. Tabii vatandaşlar yaşadıkları mağduriyeti Vali Bey'e gösteriyorlar. Şu an anlatıyorlar. Vali Bey de tüm mağdurları, tüm afetzedeleri şu an dinliyor ve yerinde şu an tespit ediyor. Apartmanların alt katları, bodrum katları su altında kalmış durumda ve Vali Bey'e afetzede vatandaşlarımız gördüğünüz gibi yaşadıkları mağduriyeti anlatıyorlar. Vali Bey de tek tek dinliyor. Şöyle ben göstermek istiyorum. Bakın oldukça yoğun bir sel durumu var. Evet, bölgedeki son durumu ekranlara taşımaya devam edeceğiz diyelim. Söz tekrar merkeze aktaralım.
3: Evet, Kerim Ulak Ayaz Ağa'da bulunan İstanbul Valisi ile bir değerlendirme gerçekleştirebildi. İstanbul Valisi geçtiğimiz saat bir açıklama yapmıştı ve hemen ardından o açıklamanın İstanbul'da yarın da okulların tatil olacağını söylediği o açıklamasının ardından da İstanbul'da en fazla hasar alan bölgeye geçmişti. Ayaz Ağa'da da haber mikrofonu önüne konuştu. Vali Davut Gül. Sakarya'ya yeniden dönelim. Yağışların arttığı belirtiliyor. Az evvel Kocaeli'nden ne yazık ki bir aracın dereye düştüğünü, sürücüsünün kayıp olduğunu, aracın enkazının dereden çıkarıldığı bilgisini paylaşarak görüntüleri ekranlarınıza taşımıştık. Sakarya'da farklı değil. Bizi bekliyor Karasu'da Burcu Özüduru. Hemen ona dönelim bir de.
4: Merve Türkay, bir önceki yayınlarımızda aslında Karasu'daki İncilik sokaklarını ekranlara getirmiştik. Dün akşam saatlerinde başlayan yoğun yağışla birlikte sokaklar göle dönmüştü ve sabahta o hasarı ekranlara getirdik. Birçok araçta hasar almıştı. Dereler taştı dedik. Yine dün akşam da öyle olmuştu. Şu anda da böyle aslında. Hemen Hasan Can ekranlara getirecek. Birçok cadde ve sokak şu an Karasu'da işte tam da bu şekilde. Çok fazla ilerlemek istemiyorum ama şu kısma doğru biraz ilerleyeceğim. Su seviyesi oldukça yüksek ve birçok yer aslında böyle karşı kısımlarda daha da yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Oldukça da yoğun bir rüzgar var. Rüzgarın etkisiyle birlikte de buradaki su birikintileri tabii derelerin taşmasıyla merkeze geldi, Karasu'ya geldi ve daha da ileri kısma doğru sokaklara, caddelere doğru ilerliyor. Evlerin olduğunu görüyoruz. Hemen Hasan Can gösterecek. Yine buradaki binaların içine doğru da aslında sular giriyor. Tabii vatandaşlar da dışarıya çıkamıyor. Bunu da ifade etmekte fayda var. Hemen yine arka kısımda da durum çok fazla farklı değil. Ekiplerden birini görüyorum orada. Muhtemelen yine mazgallara bakıyor onlar da. Mazgalları açmaya çalışıyor diyebiliriz. Çünkü iç kısımlarda birçok noktada mazgallar açılıyor. Yine bu su birikintilerini yok etmek için de ekipler hem de vatandaşlar çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bir aracın geçtiğini görüyoruz. O yoğun su birikintisinin de aslında ne kadar çok yoğun olduğunu da o aracın ilerleyişinden görebiliyoruz. Dün akşam saatlerinde başladı dedik yoğun yağış. Yoğun yağışla birlikte aslında birçok sokak, cadde ve binaların bodrum katı, giriş katları suyla dolmuştu. Caddeler göle dönmüştü. Yine yoğun rüzgarla birlikte de aslında daha da fazla iç tarafa doğru ilerliyor sular. Birçok nokta şu an için böyle ve özellikle Karasu'ya, Sakarya'ya gelen yollarda da bir sıkıntı olduğunu ifade etmekte fayda var. Çünkü gelen sürücüler de bu noktada çok dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle D650 yolu, karayolunu kullanan sürücüler gelirken çok fazla sıkıntı yaşayabilir. Çünkü su birikintileri var. Su birikintisinden de ziyade artık o noktalarda çok yoğun kazalar da var. Kazalarla birlikte de tabii trafikte de hem aksama da oluyor. Bu noktada dikkatli olmaları gerektiğini biz de buradan uyarmış bulunalım Merve Türkay. Ayrıca bir de dedik ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve yetkililerin de uyarıları var. Neydi bu uyarılar? Zorunlu olmadığı müddetçe vatandaşların sokaklara, caddelere çıkmaması yönünde uyarılar da verilmişti. Ayrıca yine tabii Sakarya bugün okullar da tatil edilmişti. Hem İstanbul'da hem Yalova'da ve Sakarya'da da okullar tatil edildi. Özellikle araçların

0: aslında böyle yoğun su birikintisi olan yerlere bilmeden girilmemesi yönünde de uyarılar var. Çünkü neler olduğunu biz de bilmiyoruz. Özellikle bizim bulunduğumuz bu noktada Sakarya Karasu'da birçok dere var. Biz geldiğimiz zaman derelere baktık. Çoğu da taşmış durumda. O taşan sular da aslında caddelere, sokaklara doğru geliyor. Açık mazgallar var. Vatandaşlar, ekipler o açık mazgalları açıyorlar o su birikintilerinin gitmesi için. Özellikle vatandaşları da uyaralım. Yol kenarından geçerken çok dikkatli olmaları gerekiyor. Dediğimiz gibi birçok açık mazgallarda var. Yağış gün boyu devam edecek. Sabah aslında daha da çok yoğundu. Şu an biraz hafifledi ama gün içerisinde de yine yoğun şekilde, sağanak şekilde yağmur devam edecek. Onun haricinde pazar gününe kadar devam edecek yağmur dedik. Bakın hemen burada da yine bir iş makinesi var aslında, kepçe var. Dün kurtarılma anları da vardı tabii Sakarya'da, Karasu'da. 4 kişi mahsur kalmıştı. Ekiplerin çalışmasıyla birlikte mahsur kalan 4 kişi de kurtarılmıştı. Yine çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Ekipler sahada. Hemen iç kısma doğru ilerleyecek olursak tabii bu kısımlarda çok fazla su birikintisi var. Arka kısım, yani dere yatağına daha yakın olan caddeler, sokaklar hep böyle aslında, ama iç kısımlarda yine birazcık daha az olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi az önce tam da rüzgarın etkisiyle aslında bu kısma doğru geliyor sular. Bakın hemen ileride de yine çok büyük bir su birikintisi var. Araçlar oraya giriyor, ancak az önce de ifade ettik, bilmedikleri yer işte bu şekilde girmeleri aslında çok büyük hatalar olabilir. Yani sıkıntılar ortaya çıkartabilir. Hemen üst kısımlarda da yine öyle. Şu kenarlarda öyle. Bahçelerin kenarları, evlerin kenarları çok yoğun su birikintileriyle kaplanmış durumda. Özellikle birçok caddenin girişinde, sokağın girişinde ekipler var. Ekipler orada araçların giriş çıkışlarını kontrollü bir şekilde sağlıyor. Bizler de bu noktaya geldiğimiz zaman özellikle bazı yolları kullanamadık. Çünkü kapalıydı o kısımlar. Çalışmalar devam ediyor. O yoğun yağışın etkisiyle birlikte, su birikintileriyle birlikte birçok yol da çökmüştü. Asfaltlar birçok sokağın, caddenin girişini kapatmıştı. Bu nedenden dolayı da ekiplerin o noktalarda çalışmaları devam ediyor. Az önce az yağıyordu yağmur ama şu an birazcık daha hızlanmış durumda diyebilirim aslında. Devam edecek yoğun yağışta bu şekilde. Özellikle tabii vatandaşların bu hususta çok dikkat etmeleri gerekiyor. Araç sürücülerinin dikkat etmeleri gerekiyor. Ve ifade ettiğimiz gibi tam D650 karayolu aslında çok önemli. Hem Karasu için hem Sakarya için. O noktayı kullanan vatandaşlara buradan uyarılarımızı tekrar hatırlatalım. Altını çizelim bunun. Gelirken sıkıntı yaşayabilirler. Çünkü birçok kaza da var ve yollarda yine aynı şekilde, bu şekilde aslında göle dönmüş durumda. Ve günler öncesinde uyarılar yapılmıştı Sakarya için de. Şöyle bir durum da var. Bazı yerlerde, küçük ilçelerde aslında heyelanlar da meydana geldi. Küçük ama hani bir sorun olmadı. Öncelikle bunu ifade edelim. Küçük küçük heyelanlar da olmuş durumda. Yıkım oldu denilecek diyebilir miyiz? Bundan bahsedelim biraz. Aslında birkaç köprünün üst kısımlarında yıkımın olduğunu gördük. Ancak çok fazla bir sorun olmadığını söyleyebilirim özellikle. O şekilde devam ediyor. Şimdi bu kısımlara bakacak olursak yine ifade ettiğimiz gibi çok fazla yağmur başladı. Sokaklarda, caddelerde, Karasu'da göleden dönmüş durumda. Merve Türkay.
1: Burcu Özüdur'u çok teşekkür ediyoruz. Sakarya'dan, Karasu'dan aktardı. Bir de uyarıda bulundu arkadaşımız. Sabah saatlerinde onlar da Sakarya'ya ulaşan karayolunu kullandılar ama yola çıkacaklara bir tavsiyeleri, uyarıları var bu yolun kullanılmaması noktasında. Ki yağışlar önümüzdeki dakikalarda daha da artacak. Durum daha da zor hale gelecek. Şimdi Sakarya'dan yeniden İstanbul'a gelelim. Meral Dağlılar Sarıyer'de bizi bekliyor. Bulunduğu noktadan ne anlatacak? Çalışmalar var, iş makineleri var arkasında. Meral'in de hemen sözü ona bırakalım yeniden.
2: Evet Merve Tümkay, daha önceki yaptığımız yayınlarda fark edilecektir. Ekranlarınıza getirmiştik işte buralar tamamıyla suydu. Şu anda ekiplerin çalışması sayesinde suyun oldukça fazla çekildiğini söyleyerek başlayalım dilerseniz. Canlı yayından hemen 1-2 dakika öncesinde 3 itfaiye aracı daha bu noktaya getirildi ve şu an için ekiplerin çalışmaları devam ediyor, özellikle itfaiye ekipleri. Elbette ki bu yoldaki suyun tahliyesi için büyük bir mücadele verdiklerini de tekrardan ifade edelim. Kameraman arkadaşım Niyazi Kul gökyüzü kamerasıyla sizlere şu anda aslında o selin son tablosunu gösteriyoruz sizlere diyebiliriz. Şu an bizler Kemerburgaz yolundayız ve bu noktada aslında fabrikaların yoğunlukta olduğunu biliyoruz. Sabah saatlerinde ve gece saatlerinde fabrikada mahsur kalan işçiler yine buradaki AFAD ekiplerinin

ay ekiplerinin yardımıyla kurtarılmıştı. Şu an için de yine işte o ekipler müdahale etmeye devam ediyor. Özellikle sabah saatlerinde yine A Haber ekranlarından o gelen vatandaşların, mağdur olan vatandaşların bu noktaya getiriliş anlarını sizlere göstermiştik. Ve şu anda da işte artık o kısım tamamlandığını biliyoruz. Ve şu an için de yolu açma çabasında bütün ekibin olduğunu söyleyebiliriz. Tabiri caizse şu an yüzen arabalar görüyoruz. Kameraman arkadaşım Niyazi Kut'la birlikte gösteriyorum. İşte sol tarafta bir fabrikanın çatısı var ama fabrikanın bahçeleri tamamıyla göle dönmüş durumda. Fabrikanın içine su ulaştı mı ulaşmadı mı net bir bilgi yok ama bazı işçilerden aldığımıza göre su baskınları yine iş yerlerinin, fabrikaların içerisine de girmiş durumda olduğunu biliyoruz. Biraz daha böyle sol taraflara gidelim. İşte bir fabrikanın bahçesini görüyorsunuz ama tamamıyla göle dönmüş durumda. Bahçeden bir esamenin, emarenin olmadığını söyleyebiliriz. Yine aslında her bir nokta aynı zamanda fabrikanın çevresiyle çevrili duvarlar vardı. Çevresini belli etmek için. O duvarların yıkıldığını görüyorum. Her tarafta moloz yığını görüyorum ben şu anda. Ekranlarınıza da yansıyoruz. O görüntüler dünden beri yağmur oldukça fazlaydı. İlk defa şu an yayın yaparken damlasının düşmediğini söyleyebilirim. En azından ben hissetmiyorum şu an burada. İlk defa dediğiniz gibi yaklaşık 2 güne yakındır aralıksız yağmur yağdı. Sadece şunu belirtmemde fayda var Merve Sultan. Rüzgar etkisini oldukça fazla belli etmeye başladı. Bilmiyorum drone görüntüsünde gözüküyor ama sularda da rüzgarın etkisiyle bir dalgalanma oluyor. Bu noktada da vatandaşlarımızı tekrardan uyaralım. Özellikle fırtınanın gelmesi bekleniyor bugün de. Fırtınadan kaynaklı da ağaç çevrilmesi, iflas duvarlarının çökmesi ya da bir sürü handikap olabilir. Bu nedenle de aslında bu gibi yerlerden, ağaçlık bölgelerden ya da yüksek duvarlı bölgelerden uzak durmakta, onlara karşı mesafeli olmakta fayda var. Şunu tekrar etmek istiyorum. Tüm fabrikaların bahçesi, çevresinde bulunan alanlar göle dönmüş durumda. İçerisinde bulunan her bir araç yüzen araçlara dönüşmüş durumda. Tabiri caizse şu an içinde işte son durum böyle. Geldiğimiz dakikalarda çok daha fazla yoğun bir su miktarının olduğunu söyleyebiliriz. Hatta geldiğimizde kolluk kuvvetlerinin ilerleyen yolun ilerleyen safhasında yaklaşık 2-3 metrelik bir derinliğin olduğunu söylemişlerdi. İşte o alanlara da iş makineleriyle girdiler. Sahil güvenlik botlarıyla girdiler. Ve mahsur kalan vatandaşlarımız işte tam da o noktalardan sağ salim kıyıya doğru alındı. Alınan vatandaşlar AFAD'ın kontrolünde. Önce sağlık güvenliğinden, sağlık muayenesinden geçtikten sonra da adreslerine, evlerine teslim edileceğini biliyoruz. Birçok işçimizle görüştük. Yine canlı yayında ekranlarınıza getirdik. Yaklaşık 15-16 saatlik ıslak bir şekilde soğukta beklediklerini de dile getirdiler. Kendi araçlarımıza güvenip yola çıkmıştık aslında diye de ilettiler ama maalesef bu gibi durumlarda tedbirli olmakta fayda var. İşte şu anda kameraman arkadaşım Niyazi Kurt sizlere bir görüntü gösteriyor. O yüzden araba tabiri tam olarak geçerli. Hepsi aslında büyük araçlar. Otomobilden bahsetmiyoruz. Kamyon tipi denilen araçlardan bahsediyoruz. Arkalarında büyük yüklü kasalar var ama tamamıyla artık suya gömülmüş, binilecek dahi yerinin olmadığını görüyorum ve burada da onlarca araç var. Bu fabrikanın içerisindeki araçlarda işte o yüzen araç tabiri dedik ya, ona çok benziyor. Şu an için ne kadar içinde mahsur kalan vatandaşlar ve onun sonrasında da bu kapanan yolu açma var. Kapanan yol noktasında oldukça fazla bir çaba sarf edildiğini söyleyelim. Geldiğimizde bizim şu an drone'u kaldırdığımız noktayı dahi yürüyemiyorduk. Sadece iş makineleriyle giriş yapılıyordu. Şu an o noktaya kadar yürüyebiliyoruz. Ama tabii ki buradaki suların çekilmesi, buradaki yıkıntının daha nasıl bir tabloya evrildiğini görmek için önümüzdeki günleri bekleyeceğiz gibi gözüküyor. Şayet yağmur daha fazla yağmazsa ya da önümüzdeki günlerde daha da şiddetini artırmazsa biraz da hava durumundan bahsedelim. Hava sıcaklıkları oldukça düşüyor. Geçtiğimiz haftaya nazaran tabii ki bugün bu iki günde oldukça düşük ve artık 15-16 dereceleri hissettiğimiz bir hava sıcaklığından bahsediyoruz. Yarına uzmanlar yeniden bir uyarı veriyor. Çarşamba günü gibi bir yağmurun olma olasılığı var. Ama yavaş yavaş en azından İstanbul için terk

0: Eskiden bir yağmur dalgasının olduğunu da biliyoruz. Yine de dediğimiz gibi tedbirli olmakta fayda var. Bugün okullar tatil edilmişti. Yarın da okullar tatil. Bu nedenle özellikle çocuklarımızın kesinlikle sokağa çıkmaması noktasında ailelerinin bu konuda uyarmasını rica ediyoruz. Maalesef Sel'in yaşandığı ilk gün, yani dün, iki can kaybımız vardı. Biri 14 yaşındaki bir çocuktu. Diğeri 34 yaşındaki bir vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz, başsağlığı diliyoruz bizler de. Bu noktadan tekrar lokasyonumuzdan da bahsetmiş olayım. Bizler Kemerburgaz yolundayız. Hem buranın Ayazağa'ya çıkışı var, hem Kemerburgaz Göktürk tarafına. Oldukça kritik lokasyonlardan bir tanesi de yol boyunca da fabrikaların olduğu bir yer. Ve yol boyunca bütün fabrikaların durumunun ahvali bu şekilde diyebiliriz. Şu anda sadece çatılar sağlam gözüküyor ama iş yerlerinin içerisindeki durum nedir? Elbette ki bunu bilmiyoruz. Bir takım analizler, o analizlerde neler çıkacak? Bu yağmur suyu çekildikten sonra bunlar da oldukça önemli diyebiliriz. Bizler Kemerburgaz yolundaydık. Merve Türkan, son gelişmeleri aktardık diyelim. Haber nöbetimizi tam da bu noktadan sürdürmeye devam edeceğiz diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Meral Dağlılar Sarıyer'de Kemerburgaz yolundaydı. Oradaki görüntüleri drone kamerasıyla ekranlarınıza taşıdık. Şimdi bir başka noktaya gidelim. Benzer lokasyonlarda Aslı Bilger Kutlu da bizi bekliyor. Onun bulunduğu yerde son durum ne? Neler yaşanmış? Neler aktaracak bize? Dönelim Aslı'ya.
2: Evet Merve, bizler de Ayazağa'dayız. Tabii şüphesiz ki İstanbul'da en çok etkilenen ilçelerden, daha doğrusu semtlerden birisi Ayazağa. Ve buradaki zaten sabah saatlerinden itibaren manzarayı arkadaşlarım ekranlara getiriyor. Ben de farklı bir noktadan o mağduriyeti ekranlara getirmek istedim. Burası Ayazağa'nın tam ortasındaki stat. Tabii ki şu anda burası da gerçekten çamura bulanmış durumda. Görüyorsunuz bir araç var. Araç daha önceden burada mıydı? Yağmurun etkisiyle, o basınçla mı, o sel etkisiyle mi buraya düştü? Orasını tam anlayamadık ama gerçekten statta da her şey yerinden oynamış durumda. Aslında tamamen çamur, hemen onu belirtmiş olalım. Ben de şu anda kameraman arkadaşıma yaklaşmaya çalışıyorum ama gerçekten çok fazla çamur olmuş durumda. Statta da görmüş olduğunuz gibi tribünler yerinden oynamış, küçük özellikle kaleler. Hepsi yerinden oynamış durumda. Ayazan'da aslında her nokta bu şekilde. Az önce de Sayın Vali buraya gelerek bir açıklama yaptı. Buradaki özellikle mağdur olan esnafları ziyaret etti. Ve özellikle buradaki özellikle son bilgileri de yetkililerden dinledi diyebiliriz. İnan abiden tekrar bu tarafa gelmesini rica edeceğim. Gelmek çünkü zor. Onu hemen bu tarafa doğru alayım. Kendisi de gösteriyor zaten şu anda. Burası da dediğimiz gibi balçık ve çamur olmuş durumda. Ben de şöyle ilerlemeye çalışacağım. Dışarıdaki esnafların halinde çünkü göstermek istiyorum. Onlar da sabahtan beri burada bir hem belediye çalışanlarıyla birlikte özellikle dükkanlarına giren suları temizlemeye çalışıyorlar. O balçıkları temizlemeye çalışıyorlar. Bütün özellikle yemekle uğraşan, daha doğrusu yemek satan dükkanlar mahvolmuş durumda. Yiyecekler, özellikle bütün dükkanların içindeki malzemeler telef olmuş durumda. Şöyle yukarıya doğru bir çıkmaya çalışalım. Tabii şurası da çamur. Hatta burada İnan abi sizlere, seyircilerimize arabanın da ne halde olduğunu gösteriyor. Zaten dışarıda da birçok araba bu şekilde. Sabahtan beri çekiciler burada. Hatta şuradan da göstermek istiyorum. Artık girdik gireceğimiz kadar deyip görmüş olduğunuz gibi tamamen balçıkla artık kaplanmış durumda burası. Yukarıya çıkalım. Dışarıdaki manzarayı da, Ayazağa'daki manzarayı da sizlere gösterelim. Sürekli sabah saatlerinden itibaren belediye araçları, çok teşekkürler. Bir saniye rica edeceğim. Kameraman arkadaşım çıkacak.
3: Tabii, araç sahibi benim.
2: Araç sahibi siz misiniz? Çok geçmiş olsun.
3: Çok sağ olun.
2: Nasıl oldu? Nasıl geldi buraya araç?
3: Aracım yaklaşık 200 metre kadar sürüklendi. İlerideki otoparktaydı.
2: Öyle mi? Oradan buraya geldi aracınız.
3: Yani akıntının şiddetini siz tahmin edin gerçekten.
2: Yani gerçekten hani kapı da yok yani tahmin edemedik nasıl olduğunu.

0: sürüklenerek stadın kapısını, demir kapısını kırdı. Oradan ta buraya kadar geldi maalesef. Evet.
1: Geçmiş olsun.
0: Herkese çok geçmiş olsun. Çok kötü bir durum var. Yani dün akşam burada çok büyük mağduriyet vardı. Hiçbir şekilde buraya girilmedi.
1: Hiç demedi. Şu an bile zor giriliyor. Girilmedi
0: buralara yani böyle. Yani Zodiac falan lazımdı buralarda. O derece o kadar kötüydü her şey. Ama ne diyelim, çok geçmiş olsun herkese.
1: Can sağlığı diyelim. Kesinlikle. Çok geçmiş olsun. Kesinlikle. Çok
0: kolay gelsin diyelim.
1: Çok teşekkürler. Sağ çok sağ olun. Sağ olun efendim. Görmüş olduğunuz gibi şanslı aracın sahibi de geldi. Tabii gerçekten dediğim gibi hani biz düşünemedik o aracın buraya stadın içerisine nasıl geldiğini. Çünkü tek bir kapı var. O da küçücük bir kapı. Aracın oradan gelmesi mümkün değil. Şöyle geriye doğru gidelim. Karşıya doğru geçelim. Sizleri karşıya doğru götüreceğim hızlı hızlı. Şöyle bir bakalım. Dediğimiz gibi dükkanlarda da mağduriyet var çünkü. Tabii son zamanların en şiddetli yağışı İstanbul'da yaşandı. Hemen şöyle dükkanları da kısaca göstereceğim. Sonrasında sözü bırakacağım size. Görmüş olduğunuz gibi vatandaşlar dükkanlarındaki o maddi hasarı tamir etmeye çalışıyorlar. Bazı özellikle dükkanların camları da kırılmış durumda o şiddetle birlikte. Bazı dükkanlar tabii demir kepenkli olduğu için bu mağduriyetten etkilenmemiş. Ama özellikle cam, dışı cam olan dükkanlar görüyorsunuz, geçmiş olsun. Şöyle bir bakalım, tabii elektrikler de yok. Çok geçmiş olsun.
2: Kardeşim valla bu hemen 35 senedir
1: hesabı. Ha, geçmiş olsun abicim.
2: Ben böyle bir şey ilk defa gördüm.
1: 35 senedir ilk defa mı gördünüz?
2: İlk defa gördüm. Normalde o kadar yağmur yağdı, sel oldu, o kadar yağışlar oldu. Ben şu kaldırım taşından bu tarafa geçtiğini görmedim. Şiddetli yağdı halde. Ya kardeşim bu fazla o kadar şiddetli yağmadı ki. Yağmadı halde ama ben bunu belediyenin ihmaline ve taş ocaklarına bağlıyorum. Bu taş ocaklarından bir yerden bir yer patladı. Patlamasıyla beraber bir anda sel aldı buraları.
1: Peki efendim, çok peki, geçmiş peki, olsun.
2: Şunu söyleyeyim ben size.
1: Evet, yayın sürecinin sonuna geliyoruz.
2: Peki çok güzel bir şeydi. Selli bir sel gidiyordu. Güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde gidiyordu. Evet. Peki biz dükkanı kapattık, gittik. Yarım saat içinde nasıl bu su çekti?
1: Çok geçmiş olsun efendim. Yayın süremizin sonuna gelmişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok geçmiş olsun. Gördüğünüz gibi tabii esnaf da dertli. Onlar da bugün o maddi hasarı gidermeye tabii çalışıyorlar. Bir taraftan ekipler çalışmalarını yapıyor. Tekrar Ayaz Ağa'dan söz size bırakalım.
3: Aslı Bilger Kutlu'da çok teşekkür ediyoruz. Ayaz Ağa'da gerçekten de durum İstanbul'daki en kötü manzaralar. Sıklıkla ekranlarınıza taşıyacağız. Bölgede çalışmalar da devam ediyor. Ama bir açıklama geldi Suriye Haber Ajansı Sana'dan. Reyhanlı saldırısının sanığı terörist Miraç Ural'ın, yani Ali Kiyalı'nın kaçmaya çalışırken üstelik Suriye'de yakalandığı yönünde bir açıklama. Hemen Ankara'ya dönelim. Bu açıklamanın detaylarını dinleyelim. Sana Haber Ajansı'nın yaptığı açıklamayı Şener Çetin detaylandıracak bize.
4: Evet, günümüzde ya da geçmişte sivil halkı özellikle hedef alan ve Türkiye'yi kana bulayanlar hepsi bir bir hesap veriyor. Şimdi tarihin en kanlı saldırılarından biri olarak kayıtlara geçen Hatay Reyhanlı'dan bahsediyoruz. 11 Mayıs 2013'tü. Reyhanlı'da bombalı araçlarla iki ayrı bir saldırı düzenlenmişti ve ne yazık ki bu saldırı sonucu 53 kişi hayatını kaybetmiş ve 146 kişi de yaralanmıştı. Tabii Türkiye Cumhuriyeti tarihinin de en kanlı saldırısı olarak kayıtlara geçmişti. Tabi zaman içerisinde özellikle bu süre içerisinde failler yakalandı. Tabi yakalanmaya da devam ediyor. Bu minvalde de az önce de sizin de ifade ettiğiniz gibi Suriye Haber Ajansı'nın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda Miraç Ural'ın kaçmaya çalışırken Suriye'de yakalandığı belirtildi. Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Miraç Ural'ın Ali Kiyali asıl ismi kaçmaya çalışırken Suriye'de yakalandığını belirtelim. Geride bıraktığımız günlerde de yine Milli İstihbarat Teşkilatı da özellikle bu noktada çalışmalarını sürdürüyor ki özellikle Reyhanlı saldırısının faili Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalanmıştı. Ömer El Hatip ismiydi. Bu isimde son gelen bilgilerde yine bir Reyhanlı sanığı terörist yakalandı diyelim ve sözü size bırakalım.
3: Şener detayları aktardı. Sana Haber Ajansı'nın açıkladığı Reyhanlı saldırısının failinin Miraç Ural'ın yakalandığını, kaçmak üzereyken yakalandığını ifade etti. Detaylar böyleydi. Bugün noktalıyoruz artık. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde inşallah yeniden görüşürüz.

0: Görüşmek dileğiyle herkese iyi günler diliyorum.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ticareti kısıtlanan fonlardan kaynaklanabilecek olası bulaşma etkilerinin proaktif tedbirlerle sınırlandırıldığını açıkladı. Karahan, sıkı para politikası altında Türk lirasına yönelik tercihin güçlü kaldığını ve olumsuz dış koşullara rağmen cari açığın kontrol altında olduğunu belirtti. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
6: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
10: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
9: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
11: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
12: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
13: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
14: Türkcelli bana hayata.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
15: Akbank'ta harçlığını katlamalı kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çip para promosyonu kazan.
3: Bir reklam.
16: A Haber Radyo, 24 saat haber.
15: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
17: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: 5. yıl çekilişi sürprizlerle dolu. Bir Maserati Grecale GT, 3 Alfa Romeo, 35 adet iPhone 18 Pro, 350 adet Apple Watch 12 sizleri bekliyor. Şimdi World Mobile'i indirin ve hemen çekilişe katılın. Detaylar worldcard.com.tr'de ve World Mobile'de. Daha
1: ne var? Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata.
4: Reklam. A Haber Radyo.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında gerçekleştirilen 5. Fon Kurulu toplantısında tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin ödeme takvimi ele alındı. A1, Buls ve Pardus yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapılırken, toplam 40,5 milyar liralık aynı ve nakdi tasfiyenin hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
7: Bir reklam.
8: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
9: Abicim.
10: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
9: Ne yapıyorsun böyle?
10: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
9: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
10: Devir.

0: bir reklam. A Haber Radyo. Reklam.
1: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
2: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 15 Ekim Perşembe. İstanbul'da son yılların en yüksek yağış miktarlarından biri kaydedildi. Kentin bazı noktalarında metrekareye düşen yağış miktarı 270 kilogramı aştı. Özellikle Boğaz çevresiyle Avrupa yakasının kuzey ve orta kesimlerinde etkili olan sağanak yağış 84 yıldan bu yana kaydedilen en yüksek değere ulaştı. 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 6 ilde eğitime ara verildi. A Haber ekipleri de dünden bu yana sahada gelişmeleri anlık olarak aktarıyorlar. Hemen o noktalara bakalım. Ramazan Almaçayır, Meral Dağlılar, Kübra Tepeci ve Merve Köleoğlu İstanbul'dan canlı yayında. Burcu Özüduru Sakarya'dan canlı yayında. Vedat Sezer ise Kocaeli'nden canlı yayında ve ajans başlıyor.

0: Kocaeli'nde etkili olan şiddetli sağanak sele yol açtı. Baş iskele kullar mevkiinde Eski Yaylacık Mahallesi muhtarı Mustafa Gedikli aniden yükselen sele kapıldı. Son durumu A Haber muhabiri Vedat Sezer aktaracak.
1: Evet Can O'Kadar, biz de o olay yerindeyiz. Kullar mevkiinde Yaylacık Mahallesi'ndeyiz. Eski muhtarı Mustafa Gedikli'nin kayıp olduğu derede arama çalışmaları devam ediyor. Hemen arkamızda ise kayıp olan muhtarın aracı görülüyor. Bu araç buradaki derede çamura saplanmış halde bulunmuştu. Geride bıraktığımız gün yoğun yağış altında bu bölgede alınan bilgilere göre muhtarın bir barakası bulunmaktaydı ve Kullar Deresi kenarındaki o barakasındaki eşyalarını almak üzere buraya geldiği bilgisi var. İşte o bilgiden sonra bir daha muhtardan haber alınamadı. Akşam bu bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmişti. Yoğun bir çalışma başlatılmıştı. O çalışma esnasında ise önce aracına ulaşıldı. O araç hemen Kullar Deresi mevkiinde çamura saplanmış bir halde bulundu. 1996 yılında Yaylacık Mahallesi kurucu muhtarlıkta yapmıştı Mustafa Gedikli. 8

0: birçok bölgesine yayılmış durumdalar. Ancak tabii Kullar Deresi'nde debisi oldukça yüksek. Biz de oraya geçip dereyi bir göstermeye çalışalım. Ben hemen önden geçeyim. İşte Mustafa Gedikli'nin az ileride o barakasın olduğu söylendi. Ancak aracı değilse bu noktada hemen sağ tarafta görülüyor. Yüksekte bir debisi var o derenin. İşte bu derede aracı çıkartıldı. Ancak barakanın çevresinde, barakada ya da başka bir noktada ise Mustafa Gedikli'den izine rastlanamadı. Akşamdan bu yana sabah erken saatlerinde günün ağarmasıyla bölgeye de çok sayıda ekip sevk edildi. İşte o ekipler halen de yoğun yağmur altında, yağış altında arama çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii ki çalışma şartları oldukça da güç. İşte görüldüğü gibi bu araç Mustafa Gedikli'ye kayıp olan eski Yaylacık Mahallesi Mustarı Mustafa Gedikli'ye ait çamura saplamış halde dereden çıkartıldığı noktada burası. Ancak gittiği söylenen barakanın mesafesi ise yaklaşık 400-500 metre ileride. Niçin o barakaya gittiğini sorduğumuzda ise yakınları, hatta şu andaki mahalle muhtarı barakadaki eski eşyalarını almak, orada bazı eşyalarını kurtarmak için yoğun yağmur altındaki yağıştan etkilenmesini azaltmak için gittiği söylendi. Ancak işte daha sonra haber alınamayınca ihbar edildi ve Mustafa Gedikli'nin arama çalışmaları akşamdan geç saatlerde de olsa başladı ve ekipler bölgeye seferber edilmiş durumda oldu. Geceden bu yana ise o arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. İşte şu anda bulunduğumuz yer Kullar mevki ve hemen sağımızda akan dere de Kullar Deresi. Aslında bu dere bu kadar yüksek bir debiye sahip değildi, ancak dünden bu yana bölgede yağan yağmurlar derenin debisini oldukça yükseltti. İşte tahmin edilen şu ki Mustafa Gedikli'nin bu dereye kapıldığı söyleniyor ki aslında yağmur sularıyla birlikte mi, aracın içerisinde mi olup olmadığına ilişkinde araştırmalar devam ediyor. Şöyle dönüp baktığımızda bu dere nereye gidiyor? Bu dere hemen baş iskele sahilindeki denize dökülüyor. İşte yaklaşık bir kilometre bir mesafe var. Bu mesafede de ekipler farklı noktalarda hem dalgıçlar hem de AFAD ekipleri ve birçok Kocaeli Valiliğine bağlı arama kurtarma ekibi de bölgede devam ettiğini görüyoruz. Aslında şunu da söylemek lazım. Oldukça zor koşullarda sürdürülüyor arama çalışmaları. Hem dere oldukça yüksek bir debiyle akıyor. Bir taraftan yağış devam ediyor ve bir taraftan da o derenin tamamen görme şansı yok. Bulanık bir dere hem arama çalışmalarını güçlendiriyor hem de arama çalışmaları yapılabilmesi için görüş mesafesini de azaltıyor. Tekrar dönüp bu noktaya baktığımızda muhtarın ekibi barakasının hemen çok ileride olduğu, 300-400 metre ileride olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bulunduğumuz yer ise aracın çıkartıldığı nokta. İlk önce bu araca ulaşılmıştı ve araç çıkartılmıştı. Şimdi ise muhtarın aramasına birçok yerde devam ediliyor ve özellikle Kullar Deresi'nin devamında ve baş kısmındaki tüm noktalarda her yerde Mustafa Gedikli aranıyor diyelim. Gelişmeler oldukça bize aktarmayı sürdürüyor, bildirterek sözü tekrar stüdyoya merkeze bırakalım.
1: A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak da Ayaz Ağa'da bizi bekliyor.
2: Evet Çanak Kanar, aslında felaketin merkez üssü desek yanlış olmaz. İstanbul Sarıyer Ayazağa Dereboyu Mahallesi üzerindeyiz. Tam da aslında felaketin nedeninin yine üzerindeyiz desek yine yanlış olmaz. Neden? Çünkü bulunduğumuz nokta, tam da ayağımın üzerine bastığım noktanın altında Dereboyu Deresi geçiyor ki yıllar önce, bundan 25-30 yıl önce burada derenin üzeri bu şekilde kapatıldı. Ve burada maalesef tabii yapılaşma başladı ve yapılaşmayla birlikte dere yatağının hemen kenarında üzerinde bulunan yapılarda ortaya çıkan manzara bu. Yani olayın aslında kaynağı işte bu desek dediğim gibi yanlış olmaz. Şu an altından bir dere geçiyor. Normalde burada derenin akışında olması lazım, akması lazım. Ancak maalesef dediğim gibi çok yıllar önce burası bu şekilde kapatıldı ve imarlaşma yapıldı. İşte

0: Görüyorsunuz burada maalesef yıllar sonra doğanın neden olduğu işte buradaki yıkımı görüyorsunuz. Vatandaşların iş yerleri şu an gördüğünüz gibi su altında kalmış durumda ve hemen altta bir depo. Işığı yakabiliyor muyuz Hüseyin? Evet, burada gördüğünüz gibi tamamen su altında kalmış depoyu görüyorsunuz. Yaklaşık 2-3 metre su birikintisi var ve vatandaşlar burada gördüğünüz gibi yaralarını sar dükkanlarını temizlemeye çalışıyorlar. Az önce İstanbul Valisi Davut Gül'le birlikteydik. Aslında tabii bir yandan internet altyapısında sorun olabilir. Çünkü burada bazı istasyonlarında da ciddi sıkıntılar yaşandı. Sudan kaynaklı nedenlerden dolayı. Yayınımızda Vali Bey'in özellikle vurguladığı bir konu. Bulunduğumuz yer bir dere yatağı. Yani dere yatağı üzerinde olduğunu özellikle vurguladı Ayaz Ağa Dereboy Mahallesi'nin. Ve bundan dolayı bu sorunun yaşandığı. Bakın hemen derenin üzerindeki ben rogarı göstermek istiyorum. Bakın burada bir rogar var. Ve rogar hemen altta Dereboyu Deresi akıyor. Ve bu şekilde tabii yıllar sonra maalesef dere burada ciddi bir yıkıma neden oldu. Şöyle ilerlemek istiyorum. Bakın çok geçmiş olsun arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Dereboyu ana noktasındayız. Ayaz Ağa Mahallesi burası merkez nokta. Ve her tarafta maalesef hasarı, yıkımı görüyoruz. Dükkanlar burada ağır hasar görmüş durumda. Ve vatandaşlar yaraları sarmaya çalışıyor. Evet, bir yandan tabii Vali Bey de az önce geldi. Vatandaşlarla sohbet etti, anlattı. Çok kısa süre içinde vatandaşların yaralarının sarılacağını ve devlet kurumlarının bu konuda cumartesi pazar günü de çalışmaya devam edeceklerini ve bir yandan evleri, iş yerleri hasar gören vatandaşlara çok hızlı bir şekilde ödemeler yapılacağını, evlerine giremeyen vatandaşların da konaklama, barınma noktasında çok hızlı bir şekilde devletin gerekli adımları attığını ve gerekli yerlere yerleştirileceklerini, mağduriyetin giderileceğini belirtti. Şöyle ilerlemek istiyorum. Bakın Ayaz Ağa Mahallesi'ndeyiz. Merkezindeyiz. İlerliyoruz. Burada yaklaşık 3 metreye kadar yüksek bir bahsediyoruz ve karşıda hemen dağlık bölgeden gelen su burada çok ciddi bir sele neden oldu. Çok ciddi bir felakete neden oldu ve vatandaşlar burada özellikle araçlar ve özellikle yine bodrum katları noktasında ciddi mağduriyetler yaşadılar. Burada metrekareye tabii Beykoz'da 264 kilogram olarak belirtilmişti. Yine bakın şurada hemen karşıda yine iş yerleri var ve iş yerlerinde vatandaşlar dükkanlarından, iş yerlerinden suyu tahliye etmeye çalışıyorlar. Tabii suyun etkisini ben size göstermek istiyorum. Burada asfaltı bile parçaladı, asfaltı bile yardı, kaldırdı. Gördüğünüz gibi yollar çok ciddi hasar var. Kaldırımları da kameraman arkadaşım Hüseyin Kocak size göstersin. Yollarda da çok ciddi bir tahribat var. Yani Ayaz Ağa Mahallesi'nde hasar oldukça büyük. Yani İstanbul'da dün etkili olan, yaklaşık 2 saat etkili olan yağışın en fazla vurduğu nokta Sarıyer'deki Ayaz Ağa Mahallesi desek yanlış olmaz. Bakın burası yine bir iş yeri ve iş yerinin altında gördüğünüz gibi su dolmuş durumda. Şimdi tamamen suya dolmuş durumda. Yaklaşık burada bir buçuk iki metre yakın su birikintisi olduğunu ve aslında baktığınız zaman tavana kadar ulaşıyordu. Bu biraz boşaltılmış, çekilmiş hali. Yani tamamen burası su altında kalmıştı. Orada bir şey var mı arkadaşlar? Var. Evet, burada da tabii vatandaşlar burada canıra çalışıyorlar. Ben size göstermek istiyorum. Yine bir işletmenin bodrum katı ve bodrum katında gördüğünüz gibi malzemeler tamamen suyla kaplanmış durumda. Burada da Allah beterinden korusun. Şöyle ilerlemek istiyorum. Her tarafta hasarı görüyorsunuz. Hasarın boyutu oldukça fazla Can Okanar. Gerçekten şu an tabii derenin üzerinde yürüyoruz. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Yani Vali Bey'in vurguladığı en önemli konu dere yatakları üzerinde ev olmaması, yerleşim olmaması konusu ki bu yapılan yıllar önce yapılan Yapılaşma çalışmaları maalesef bu sonucu doğurdu desek yanlış olmaz. Şöyle vatandaşlar tabii yaşadıkları mağduriyeti göstermeye devam ediyorlar. Size bakın burası neydi, bir dükkan mıydı?
1: Matbaa dükkanı.
0: Matbaa dükkanıydı. Şöyle ışığı da tutabilirsek

0: Görüyorsunuz tamamen su altında kalmış bir matbaa. Hasar oldukça büyük. Geçmiş olsun kardeşim. Şöyle devam edelim. Tekrar vurgulamak istiyorum. İstanbul Valisi Davut Gül şu an sahada ve afetzedelerle birebir temas ediyor. Az önce burada vatandaşlarla sohbet etti ve vatandaşlara görüntülerini çekmelerini, iş yerlerinin, konutlarının, ticari alanların görüntülerini çekmelerini ve bunu kendilerine, ilgili yerlere ulaştırmalarını ve bu doğrultuda ödemelerin yapılacağını belirtelim. Bakın yine burada vatandaşlar arabaları, aküleri ıslanmış, takviye yapıyorlar. İşte hemen gördüğünüz gibi burada takviye yapıyorlar. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Allah korusun. Evet, şöyle devam ediyoruz. Tabii burada yol üzerindeki araçların hiçbiri çalışmıyor. Çünkü tamamen bu cadde su altında kalmıştı. Ve su altında kalan bu caddede araçlar da doğal olarak su, selden etkilendi ve ciddi hasar gördü. Bakın hemen şöyle sağlı sollu göstermek istiyorum. Tabii bulunduğumuz nokta aslında bakın bir dere yatağının altı, bir vadinin dibindeyiz ve vadinin dibinde suyun doğal olarak akış noktasındayız. Dağdan akan suyun bu noktada aktığını, yolunun bu nokta olduğunu özellikle vurgulamakta fayda var. Hemen yan tarafı görüyorsunuz vatandaşlar yine iş yerlerini, işletmelerini, geçmiş olsun, Allah korusun, işte görüyorsunuz iş yerlerini temizlemeye çalışıyorlar. Şöyle gösterelim, bakın burada da hasarın izlerini görebiliyorsunuz. Vatandaşlar dükkanlarını, iş yerlerini temizliyorlar. Evet, tabii arkadaşlar uyardılar. Önemli bir görüntü gelmiş galiba. Onunla devam edeceksiniz. Sözü tekrar merkeze bırakıyorum.
1: Evet, tekrar döneceğiz Sara Kerim Ulak. Sakarya bu son yağışlardan ve sellerden bir hayli etkilendi. Sakarya'da sağanak nedeniyle dere kenarındaki iki katlı bir ev yıkıldı. Evin yıkılma anının görüntüleri de ekranlarınıza yansıyor. Evin daha önce tahliye edilmesi dolayısıyla ölen ya da yaralanan olmadığı bildiriliyor. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere kenarında bir ev yıkıldı. Kentte dün gece başlayan sağanak şehrin belli bölümlerinde etkisini sürdürüyor. Sapanca ilçesi Göl Mahallesi'ndeki bir site sular altında kaldı. Fevziye Mahallesi'nden geçen derenin taşması sonucu köprü ve elektrik direkleri yıkıldı. Mahalleye ulaşım kapandı. Mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bu arada Fevziye Mahallesi'nde sağanak yağışın ardından dere kıyısında bulunan ve daha önce boşaltılan iki katlı ev yıkıldı. SEDAŞ, AFAD ve jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Öte yandan kaymakamlık tarafından sel riskine karşı mahalledeki camilerden uyarı anonsları yapıldı. Hendek ilçesinde de sağanak nedeniyle bazı yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı. Çoban Yatak Mahallesi'nde yolun bir kısmında çökme meydana geldi. A Haber muhabiri Burcu Özuduru şimdi telefon attığımızda bize ayrıntılı bilgiler verecek.
2: Can Okon, Sakarya'da da dün akşam saatlerinde yoğun sağanak başlamıştı aslında. Birçok ilçede araçlar sular altında kalmıştı. Caddeler, sokaklar göle dönmüştü. Ve bir son dakika bilgisi olarak da Sapanca ilçesi Göl Mahallesi'ndeki bir site sular altında kaldı. Nerede yaşandı olay? Fevziye Mahallesi'ne geçen derenin taşması sonucu köprü ve elektrik direkleri yıkıldı. Mahalleye ulaşım tamamen kapandı aslında. Mahsus olan vatandaşlar olduğu söyleniliyor. Bunun için de ekipler tabii sahada kurtarılma çalışmaları devam ediyor. Fevziye Mahallesi'nde sağanak yağışın ardından dere kıyısında bulunan ve daha önce de boşaltılan iki katlı ev de yıkıldı. SEDAŞ ve AFAD jandarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor aslında. Birçok ilçede bu tarz olayların yaşandığını gördük aslında. Dere yatakları taştı. Caddeler, sokaklar göle döndü. Özellikle evlerin bodrum katları, giriş katları suyla dolmuş durumda. Ve ifade ettiğiniz gibi Fevziye Mahallesi'nde, Sakarya'nın Sapanca ilçesi Fevziye Mahallesi'nde de iki katlı bir ev yıkılmış durumda. Şu an ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Tabii öte yandan kaymakamlık tarafından da sel riskine karşı uyarılar da yapılıyor. Vatandaşlara tabii günler öncesinden bu uyarılar yapılmıştı. Hem ekipler tarafından hem de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden

0: uyarılar yapılmıştı. Bu kapsamda da tabii yağmur devam ediyor. Bir yandan sağanaklar devam ediyor. Aralıksız devam etmesini ifade etmekte fayda var. Tabii rüzgar da var. Onun etkisiyle birlikte de daha fazla aslında yağmurun şiddeti artıyor diyebiliriz. Çünkü ifade ettiğimiz gibi caddeler, sokaklar göle dönmüştü. Rüzgarın etkisiyle birlikte de aslında daha fazla iç kısımlara doğru, merkezlere doğru ilerlemeye devam ediyor yağmur. Hem de kitlesinde de sağanak nedeniyle bazı yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı. Çoban Yatak Mahallesi'nde de yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini söyledik. Bu kapsamda hem vatandaşları hem de yine karakterde olan vatandaşlarımızı ayrıca uyarmış olalım. Çünkü yollarda da çok fazla hasar var. Bu nedenden dolayı da aslında dikkatli olmalarında fayda var diyebiliriz. Kentte dün gece başlamıştı yağmur. Yoğun bir şekilde de devam edecek aslında sağanak. Birçok olumsuz yönü vardı. Bunlardan biri de tabii az önce ifade ettiğimiz gibi Sabancı ilçesinde Göl Mahallesi'nde bir site sular altında kalmıştım. Sevdiye Mahallesi'nde adres mahsus alanlar olduğu söyleniyor. Vatandaşların kurtarılma çalışmaları da devam ediyor. Sevdiye Mahallesi'nde de ayrıca iki katlı bir ev yıkıldı. AFAD ekipleri, SEDAŞ ekipleri, jandarma ekipleri hem bölgede hasarı kontrol ediyorlar aslında hem de mahsus kalan vatandaşların kurtarılma çalışmaları devam ediyor. Hem kaymak hem de yetkililer bu noktada vatandaşların da dikkatli olması hususunda ayrıca uyarılarda bulunuyor. Biz de hemen olay yerine geçeceğiz yani o kanal görüntüleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü şimdilik tekrar size bırakalım.
1: Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulağ'ı Ayazağa'da bırakmıştık. Tekrar Ayazağa'ya gidiyoruz. Kerim Ulağ yeniden karşımızda. Evet Kerim.
2: Evet. Canakalar Dereboyu Mahallesi Ayazağa'da felaketin merkez üssü olan Dereboyu Mahallesi'ndeyiz. Tabii bu felaket neden yaşandı? Vatandaşlarımız bunu merakla soruyorlar tabii. Şunu belirtelim. 2014 yılına kadar bulunduğumuz Ayazağa Şişli'ye bağlıydı ve 2014 yılında Sarıyer Belediyesi'ne bağlandı. Tabii yıllar öncesinde dediğim gibi burada bir dere var. Ayazağa Deresi olarak Dereboyu Deresi. Dere olarak görülüyor. Pasif. Burası dere boyu caddesinin hemen altında geçiyor ve şu an asfaltın altında yaklaşık 2 metre genişliğinde bir dere var. Şimdi tabii
1: evet bir ses bağlantısı sorunu yaşadık. Düzelince tekrar haber vermeye devam edeceğiz bölgeden. Bu arada İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde etkili olan şiddetli yağışlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
3: İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde son derece yoğun bir yağış kaydedilmiş. İstanbul'da metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 272 kilograma kadar ulaşmıştır. Maalesef yaşanan bu yoğun yağış neticesinde İstanbul ilimizde iki vatandaşımız hakkın rahmetine kavuşmuştur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize de başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Uyarı verilen illerimizde toplam 9.588 ihbar alınmış olup bu ihbarların 8.815'i İstanbul'da gerçekleşmiştir. İstanbul 112 acil çağrı merkezimize gelen ve doğrulaması yapılan 6.728 vakanın büyük bir kısmına ekiplerimizce müdahale edilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmalarımız kapsamında İstanbul genelinde su baskını ve sel nedeniyle mahsur kalan 2727 vatandaşımız AFAD, sahil güvenlik, jandarma ve belediye ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla sağ salim tahliye edilmişlerdir. Yine Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemleri de tamamlanmıştır. Muhtemel riskleri asgari seviyeye indirmek amacıyla İstanbul'da 2 gün, Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Yalova illerimizde 1 gün eğitime, öğretime ara verilmiştir.
1: Şiddetli yağışın vurduğu İstanbul'da dereler taştı, yollar göle döndü. Hayat durdu. Cumhuriyet tarihinin en yüksek yağış rekoru kırıldı. Metrekareye 240 kilogramdan fazla yağış düştü. Fatih'te su birikintisine giren ve orada akıma kapılan çocuk ve Sarıyer'de seli aşmaya çalışırken düşen bir kişi hayatını kaybetti.
4: İstanbul'un geldiği son nokta. Alın size İstanbul. Bakın arabalar ne halde.
5: Kadın gidiyor. Kadın gidiyor.
6: Gök adeta derindi. İstanbul'u 41 yıl sonra rekor yağış vurdu. Birçok ilçede yollar göle döndü, evleri su bastı, araçlar suya gömüldü. Esenyurt'ta karşıya geçmek isteyen bir kadın suya kapıldı. İmdadına çevredekiler yetişti.
5: Kadın gidiyor. Kadın gidiyor.
6: Suyla dolan yollarda araçlarını kurtarmaya çalışanlar da vardı. Evini ve dükkanını su basan da.
7: Haramidere sanayide etkili olan yağış sonrası dükkanları ve işletmeleri su bastı. Esnafsa o suyu kendi imkanlarıyla dışarı çıkartmaya çalışıyor.
8: Mahallemiz sel altında kaldı. Göbeğe kadar sel olur mu arkadaş?
6: Sultan Gazi'de ise bir belediye çalışanının canı pahasına rögar kapağını açmaya çalışması kameralara böyle yansıdı.
9: Bu adama madara sekmeleri lazım.
6: Felaketin acı haberi ise Fatih ve Sarıyer'den geldi. 14 yaşındaki Mahmut Işıldak sokaktaki su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapıldı. Sarıyer konukevi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 34 yaşındaki bir kişi ayağının kayıp düşmesi sonucu kafasını kaldırıma çarptı. Her iki kişi de kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İstanbul Valisi Davut Gül A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
10: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, trafiğe ne kadar çok özel araçla çıkarlarsa hem arama kurtarma ve buna benzer çalışmalara engel olunuyor, hem de kendileri bir şekilde risk altına girmiş oluyor.
6: Şiddetli yağışın en ağır vurduğu noktalardan biri Sarıyer Ayazağa'da dere taştı, sokaklar göle döndü.
11: Saatler geçtikçe şiddetini artırmaya devam ediyor. Her geçen dakikada, her geçen saatte şiddetini artırıyor. Ve şu anda bizler de Sarıyer Ayazağa'da olduğumuzu tekrardan belirtelim. Ve bulunduğumuz noktada trafiğin kilit olduğunu söyleyebiliriz. Ve burada yolların da bozulduğunu, tabii o suyun şiddetiyle birlikte yolların bozulduğunu, zaman zaman kazaların meydana geldiğini söyleyebiliriz.
6: Mahsur kalan vatandaşlar bağlanan halatlar ve iş makineleriyle kurtarıldı.
12: Aldı vallahi, hepsini götürdü bak. Hepsini götürdü.
13: Yollarda bebe ekiplerinden çok çekicileri görüyoruz desek yeridir. Çünkü hem bulun.
1: A Haber ekipleri İstanbul'da sel felaketinin boyutlarını görüntüledi. İşte mega kentten o çarpıcı görüntüler.
14: Kurtarma operasyonları son hızla devam ediyor. Artık havanın da aydınlanmasıyla birlikte bir nebze olsun bu kurtarma için bir avantaj olduğunu söylemek mümkün. Çünkü karanlıkta hem vatandaşları görmek oldukça güçlü, hem de olası bir buradaki suyun altından gelen herhangi bir taş parçası, odun parçası ve benzeri bir parça burada kurtarma aşamasında olan ekipleri de zor duruma sokabilirdi. İşte bulunmuş olduğumuz bu noktadaki botlarla vatandaşlarımız bu noktalardan çıkarıldılar. Bakın artık havanın da aydınlanmasıyla birlikte buradaki yaşanan felaketi, yaşanan afeti görmek oldukça mümkün. Bizlere de

0: uyarılar yapılıyor. Akıntının çok fazla kuvvetli olduğu ifade ediliyor. Çok fazla ilerlemeden bakın şu anda akıntının ne derece şiddetli olduğunu, ne derece yüksek olduğunu an be an ekranlara getiriyor kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer.
1: Kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'la birlikte aslında Sarıyer tarafında bulunan Ayazağa'da Kemerburgaz yolunun hemen o kısmındayız. Kadirlerin aslında yayın yaptığı yerin biraz daha gerisindeyiz. Öyle ki Kadirlerin yayın yaptığı yere doğru gitmek istediğimizde artık yolun tamamen kapandığını, iş makinelerin dahi çok zorlukla, güçlükle ilerlediğini söyleyebiliriz. Hemen burada hem hastane hem de Ayazağa'nda bulunan aslında bilindik bir AVM var. İşte tam da o yolda artık araçlar burada tamamıyla park etmiş durumda, mahsur kalmış durumda ve şu an için yağışın hala devam ettiğini söyleyebiliriz ve artık geceden bu yana hava aydınlandıkça o tabloyu görüyoruz. Her yerde sürüklenen aslında çöpler görüyoruz. Şimdi rögarlardan, mazgallardan bahsettik. İşte bunlar o rögarları, mazgalları da tıkadığını söyleyebiliriz. Şu anda gösterdiğimiz şey bir araca ait olduğunu evet tahmin ediyorum. Araca ait bir parça. Her noktada zaman zaman kazalar meydana geldi. İşte kazalardan da geriye bu gibi sonuçlar kaldı. Biraz daha ilerlemek istiyorum. Aslında o dediğimiz gibi Kemerburgaz yolunun ilerisi, o artık geçilemeyen yerden bahsedeceğim sizlere. Gördüğünüz gibi ileride tır görüyorum. Bir tane servis aracı görüyorum. O kısımların tamamıyla artık orada istop ettikleri araçların ve ilerleyemediklerini söyleyebiliyorum. Şimdi ne kadar ilerleyebileceğim bilemiyorum. Ama şöyle sizlerle suya doğru giriş yapayım. İlerisi tamamen dizlerime gelebilecek bir boyutta. Gördüğünüz gibi aslında orada kaldırımda artık suyun tamamen kaldırımla birleştiğini tahmin ediyoruz. İlerleyen kısımda tahmin ediyorum ki artık böyle 50 santimlere 40 santimlere çıkan bir su yüksekliğinden bahsedebiliriz. İşte şu anda kameraman arkadaşım sizlere o yolda artık ilerleyemediğimiz o yolda hem bir aracın hem de bir servis aracının tamamen istop ettiğini gösteriyor. Yol resmen suyla kaplanmış. Yani burası bir dere görünümünde ama normalde yine çevre yollarına bağlantısı olan, Kemerburgaz yoluna bağlantısı olan aslında bir ana yol. Çok kullanılıyor. Tırların en çok kullandığı yollardan bir tanesi ama şu anda hiçbir araca geçişine müsaade edilmiyor. Şu anda örneğin bir polis aracı ilerliyor. Polis aracı da oldukça düşük ilerlediğini söyleyebiliriz. Tamamen suyun jantları geçtiğini söyleyebiliriz özellikle ama onlar da ileriye gidemiyorlar elbette. İlerisi oldukça yoğun bir su birikintisiyle karşı karşıya gün boyunca. Hemen şurayı göstermek istiyorum. Bakın oradan bir toprak akışı da olmuş. Beraberinde ağaçlar da devrilmiş. Yani dediğimiz gibi zaman zaman o fırtınaya yakın rüzgarlar da hissettik İstanbul'da. Herkese yine uzmanlarımızın söylediğine göre bugün de o rüzgarları daha şiddetli hissetme ihtimalimiz var. İşte onların o dal parçalarının, ağaç parçalarının sürüklenmesiyle o rüzgar kapakları maalesef kapanıyor. Ama şu anda birçok noktada özellikle belediye işçileri de vatandaşlarımız da en azından rüzgarları açık bırakarak bir önlem almaya çalışsa da onun da şöyle bir handikap oluyor. Trafik esnasında eğer orada bir su biriktiyse rögar kapağının açık olduğunu fark etmeyebiliyor sürücülerimiz. Bu noktada dediğimiz gibi aslında yine aynı şeye dönüyoruz. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Araç sürücüleri özellikle çok yavaş aradaki mesafeyi koruyarak, kollayarak bir seyahat etmeleri gerektiğini de tekrardan söyleyelim ama maalesef böyle bir aslında yarış karşısında birçok önlemde belki etkisini yitirdiğini söyleyebiliriz ama yine de elbette ki dikkatli olmakta fayda var ama yine söylediğim gibi İstanbul'da Sarıyer en çok ormanlık bölgelerden bir tanesi. Her yerde artık çamurlu görüntü görüyoruz ve beraberinde tahmin ediyorum ki bu su çekildiğinde de altta bir toprak görüntüsü bizi bekleyecektir.
2: Gece etkili olan gündüz saatlerinden başlayıp gece daha da şiddetini arttıran o yağışın ardından oluşan su baskınları ve taşkınların İstanbul'da mega kentte gündüz o ağır bilançosunu daha net göreceğimiz görüntüleri şu an ekranlara taşıyacağız. İşte buradaki bu araç bir gece şiddetli yağışın ardından meydana gelen su baskını ve sel nedeniyle bu noktaya gelmiş durumda. Ertan biraz ileriye doğru bir göstersin. O tarafa doğru gideceğim ama bir sürü araç var. Hemen buradaki bu su taşkınlarının ve baskının şiddetini göstereceğimiz görüntülerle başlayalım yayınımıza. Ertan bir geri gelebilirsen. Şimdi bu noktada Gökhan görmüş olduğun gibi burada tamamen buraları devirmiş durumda. Şiddetli yağışla birlikte o...

0: artık sele dönüşen o yağış adeta zaman zaman Türkiye'nin, Anadolu'nun farklı noktalarındaki o sel baskını yayınlarında ekrana gelen görüntüleri görüyoruz maalesef. Şu anda demir parmaklıkları tamamen burada yıkmış durumda. Suyun debisinin de, dere yatan debisinin de oldukça şiddetli şekilde aktığını görüyoruz. Buradaki muhtemelen yukarıdan aşağı gelen su ve buradaki dere yatağındaki suların şiddetiyle buradaki bariyerler yıkılmış durumda, demir parmaklıklar. Biz geriye dönelim. Arka taraftaki hasar daha da büyük. Onu belirtelim. Ekranlarımıza getirelim. Bizi A Haber televizyonu ve A Haber radyodan izleyen izleyicilerimiz için. Yayına girmeden önce buradaki bir esnafla konuştum. İşte içeride de Ertan gösterebilirse bir motosiklet var. Dükkan sahibinin yakını, gelebilir misin kardeşim? O biraz bilgi verdi. Buradaki bu motosiklet de dışarıdan içeriye sürüklenen bir motosiklet. Buradan zaten kaldırımlar, fayanslar parçalanmış durumda. Ertan, beni takip edebilirsen. Şimdi burada bir tane araç artık suyun kuvvetiyle, şiddetiyle birlikte oraya saplanmış, adeta durmuş. Ertan, devam edelim benimle birlikte. Gökhan, bak hala gece kadar olmasa da gece kadar yağış devam ediyor ve akıntının gücünü buradan çok daha net görebiliyoruz. Bu dere yataklarının taşmaması daha büyük bir felaketin önüne geçti diyebiliriz. İstanbul'da dün adeta kırmızı alarm vardı ve o kırmızı alarmın bilançosu da gündüz ortaya çıktı. Devam edelim. Burada başka bir araç var. Tamamen ön taraftaki çamurluk tarafı hemen bitişiğinde diğer aracın üzerindeyken bitişmiş durumda. Hasar gerçekten çok büyük. Yine hemen arkasında başka bir araç. Tampon tampona burada yine hasar büyük. Devam edelim. Adeta kumsalda, deniz kenarında gördüğümüz görüntüler, görüyorsunuz balçık yığını. Burada yine bir motosiklet artık yağışın şiddetiyle buraya savrulmuş ve sular çekilince burada kalmış. Çok büyük bir ağır hasarlı kazanın görüntüsünü andıran bir görüntü var şu an Gökhan ekranda, ama görüyorsunuz ön cam tamamen parçalanmış durumda. Yani bunu artık başka bir araca çarparak mı, yoksa selin taşıdığı bir maddenin çarpmasıyla mı oldu bilmiyoruz. Tabii geçmiş olsun.
1: Tamam abi.
0: Sizin motosikletiniz mi?
1: Evet, ikisi kayıp, birini bulduk.
0: İkisi kayıp, birini buldunuz. Evet. Nereden buldunuz?
1: Şuradan bulduk. Birisi bir Dominos'un motorları burada. Bizim iki motor yok.
0: Geçmiş olsun.
1: Allah razı olsun.
0: Park halinde mi gitti, yoksa siz seyir halinde birisi var mı? Park halinde.
1: Kırmızı zor kurtardık. Ben akşam üst komşuda kaldım.
0: Nereden geldi buraya bu kadar sürüklenme? Neredeydi?
1: Al şu önünden işte.
0: Yani 500 metre falan sürüklenmiş diyorsun.
1: Fazla fazla. Bir tanesi zaten, iki tanesini dere götürmüş. Yok, ta ileri kadar, sebe ofisinlere kadar gittim, yok.
0: Geçmiş olsun diyelim. Siz de dikkat edin. Evet, bu da...
1: Dikkate çıktık, yol kurtardık. 15 dakika ya 20 dakika. Bir anda yükseldi.
0: İnanılmaz görüntülerle karşı karşıya kaldığımızı belirtelim. Araçların kaportaları kağıt gibi yırtılmış, parçalanmış durumda. Bu noktaya da geldiğimizde, bakın buradaki aracı göstereceğim ama... Aslında önce burayı gösterelim Ertan. Bir motosikleti buraya yapıştırmış. Aslında bilmiyorum, arkadaşın motosikleti olabilir mi? Buraya yapışmış vaziyette duruyor. Çok ilginç bir görüntü. Gerçekten de inanılmaz görüntüler. Bazen konuşmaktan ziyade görüntüyle buradaki olumsuzluk daha net anlatılabiliyor diyebiliriz. Buradaki selin kuvvetini ve şiddetini gösteren noktalardan birisi de bu. İşte görüyorsunuz bütün araçlar, tonajları büyük araçları bile nasıl savurduğunu görüyoruz. Bu araç ya suda savruldu Gökhan, çünkü ağır tonajlı diyebileceğimiz bir araç, ya da sürücüsü buraya park edip gitmek zorunda kaldı. Onu bilemiyoruz. Ancak diğer araçların birçoğunun adeta oyuncak araç gibi savrulduğunu görüyoruz. Birbirlerine nasıl çarptığını görüyoruz. Adeta arka arkaya çarpışan araçlar görüntüsü var maalesef. Buradaki koruma alanlarını, bariyerleri nasıl yıktığını şu anda net bir şekilde görüyoruz. Gerçekten de 100 yılın belki de en yoğun ve şiddetli yağışını aldığı belirtiliyor İstanbul'un. A Haber ekipleri olarak İstanbul'un farklı noktalarından gün boyu yaşananları, gece boyu yaşananları ekranlara getirdik. Gündüz maalesef bu bilançonun çok ağır olduğu ortaya çıktı. Bakın seldeki kuvveti, selin kuvvetini görüyoruz. Bu da sürüklenmeyle birlikte muhtemelen bu dere yatağının da burada tıkanmasına neden oldu. Yani bir ağaç parçası var, artık moloz yığını demiyorum. Bir ağaç gövdesi var orada. Oldukça da ağır bir ağaç gövdesi olarak buradan görülüyor. Tabii ki bunlarla birlikte şiddetli yağış da eklenince maalesef böylesine içler acısı bir manzarayla karşı karşıya kalmış durumdayız. Her taraf balçık, çamur, sel sularının sürüklediği moloz parçaları, eşyalar, meyve kasaları. Burası aslında normalde bir meydan, cıvıl cıvıl bir yaşam alanının bölümü, ancak şu anda böylesine sıkıntılı bir görsel karşımızda.
2: İstanbullular oldukça zor bir geceyi geride bıraktı. Ancak havanın aydınlanmasıyla beraber aslında gündüzde de bu mücadeleye devam ediyoruz. Şu an bulunduğumuz nokta son saatlerde ve dünden bu yana yaşananların boyutunu anlatmak için de oldukça çarpıcı. Kağıthane'deyiz. Saatler boyunca etkisini sürdüren sağanakla birlikte İstanbul'un birçok noktasında hayat adeta durma noktasına geldi. Yollar göle döndü, araçlar sular içinde kaldı ve vatandaşlar mahsur kaldı. Burada ise yağışın ardından Kağıthane Deresi'nde bir taşkınlık gördük. Şu anda Kağıthane Deresi'ni ekranlarınıza getiriyoruz. Taşan derenin suları çevreye yayıldı ve hemen yanındaki ekranlarınızda görmüş olduğunuz tarihi Sadabat Camii'ne kadar ulaştı. Bakın, su yalnızca caminin bahçesine ulaşmadı. Caminin içerisine, ibadet alanına kadar girdi. Ama İstanbul'da yaşananlar elbette yalnızca Kağıthane ile de sınırlı değildi. Dün sabah saatlerinde başlayan yağış saatler ilerledikçe etkisini artırdı. Özellikle akşam saatlerinde İstanbul'un birçok noktasından peş peşe su baskını ve mahsur kalma haberleri geldi.
3: Evet, an itibariyle bizler de şu anda Kemerburgaz yolunda o tıkalı caddedeyiz. O kısımda artık vatandaşlar, mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleriyle birlikte işte bu noktaya sağ salim bir şekilde ulaştırıldıklarını söyleyebiliriz. Burası oldukça geceden beridir aslında yağış alan noktalardan bir tanesiydi ve şu an içinde işte yeni bir iki ekip daha geldi. Kameraman arkadaşımla birlikte hemen şöyle bir sol tarafı da gösterelim bir yandan. Burada vatandaşlar şu an AFAD ekiplerinin müdahalesiyle aslında korunaklı ve daha sıcak bir ortama alındılar. İşte gördüğünüz gibi burası tamamen göl olmuş durumda. Bu noktada da yine AFAD ekipleri iş makineleriyle birlikte mahsur kalan vatandaşlarımızı daha emniyetli bölgelere almaya çalışıyorlar. Bunu da ifade etmiş olalım. Yine vatandaşları kurtarmak adına bir kepçe gitmişti. Şu an üzerinde bir vatandaşımız var mı? Henüz göremiyorum. Ama bu kepçelerde özellikle yol kontrolünü sağlamak ve beraberinde de vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla işte o noktalara gidiyorlar. Saatlerdir ıslak bir şekilde kurtarılmayı bekliyorlardı. Şu an için artık sağ salim buraya ulaştığını söyleyebiliriz.
0: İşte o hasarı en net gösteren noktalardan birisindeyiz. Yine Ayazağa bölgesinde araçların üst üste adeta yığıldığı bir görüntü mevcut maalesef. Şu anda kameraman arkadaşım Ertan Tuna size bu görüntüleri aktarıyor. Araçlar bu noktaya nasıl geldi? Sel suları bu kadar aracı nasıl buraya yığdı? Tabii bilemiyoruz, ancak şu an ben de yanına kadar gelmeye çalıştım. Tabii dikkat ederek yürüyelim. Ertan, eğer varsa gelme imkanı, buradan tabii bir su gideri falan da yok, ona da dikkat ederek ilerleyelim. Şu an adeta bir hurda yığınına dönmüş durumda. Gerçekten mega kente büyük geçmiş olsun diyelim. Şu an 3, 6, 9 sayabildiğim en az 15 araç var. Arka tarafı da tam göremiyoruz. Manzara tam anlamıyla İstanbul'da büyük bir felaket yaşanmış durumda. Gördüğünüz gibi şu anda araçlar üst üste binmiş ve çok büyük bir maddi hasar var. Tabii ki bu maddi hasarla birlikte maalesef en önemli konuların başında gelen iki de can kaybımız vardı. Allah rahmet eylesin diyelim. Bugün yaraları sarma zamanı, ancak buradaki bu manzara İstanbul'un ne kadar büyük bir felaketi atlattığını ya da karşı karşıya kaldığını gösteriyor diyebiliriz. Ertan, biraz daha ilerleyelim. Ertan, yardımcı olacağım sana şöyle gelirsen. Evet, şu anda burası adeta bir araçların üst üste bindiği ve birçok aracında neredeyse aslında tamamının kullanılamaz hale geldiği bir bölgeye dönmüş durumda. Bakın hem sağımızda hem solumuzda da bu ürkütücü manzaralar mevcut. Tabi ilerledikçe çizmelerin üstüne kadar da geliyor. Çok da fazla gitmeyelim. O tarafta da işte yine aynı sıkıntı. Araçların savrulduğu görüntüler mevcut. Vatandaşlar da burada kendi imkanlarıyla oradaki suyu tahliye etmeye çalışıyorlar. Bir gider yolu bulmaya çalışıyorlar. Orada kendi imkanlarıyla burayı açmaya çalışıyorlar. Buradan da buradaki mağduriyetin de sıkıntının da büyük olduğunu belirtelim. Adeta korku filmini aratmayan görüntüler.
4: Şu an bulunduğumuz Atatürk Caddesi üzerindeyiz. Ayaz Ağa'da Derbent yolu üzerindeyiz ve burada gerçekten ağır bir hasar var. Bakın şimdi sizle kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte yürüyeceğiz. Burada nerede adım atsanız selin izini, yağışın izlerini görebiliyorsunuz ki. Burada tabii hemen Ayaz Ağa spor tesisinin önündeyiz ve spor tesisinin yanındaki derenin taşmasıyla birlikte burada çok sayıda araç sürüklendi ve sel sularına kapıldı. İşte hemen burada da selden etkilenen araçları görüyorsunuz ki çok sayıda araç adeta üst üste yığılmış durumda. Burada çok sayıda araçtan bahsediyoruz. Bakın burası tabii hemen dere yatağı düz bir alan ve yukarıdan akan sağanak yağışla birlikte sele dönüşen yağış burada dereyi taşırdı ve derenin taşmasıyla birlikte araçlar bu hale geldi. Metrelerce sürüklendi. İşte hemen yan tarafta yine Hüseyin göstersin araçların halini görüyorsunuz. Şöyle ilerledikçe çarpıcı manzara daha da yoğunlaşıyor. Bakın hemen burada görmüş olduğunuz gibi işletmeler tabii tesisler de ağır hasar gördü. Hemen şöyle burası Ayaz Ağa spor tesisi. Bakın şöyle Hüseyin yavaşça gösterelim. Şimdi spor tesisinin aslında burası girişiydi. Normal giriş burası ve burada çok sayıda araç sürüklendi ve sürüklenmeyle birlikte stadyumun içine girdi. Hemen şöyle ilerleyelim. Sizlere yakından da gösterelim. İşte şuradan nereden girebilirim arkadaşlar? Şuradan giriş var mı? Şöyle yan taraftan sizlere göstermeye çalışacağım ama burası da maalesef dolmuş durumda. Hemen gördüğünüz gibi stadyumun kenarındaki araçlar yığıldı ve bazı araçların stadyumun içine girdiğini görüyoruz. Hemen bakın buradaki kapıdan içeri giren araçlar yığılmış halde burada karşımızda görünüyor. Şöyle bakın kameraman arkadaşım Hüseyin'den rica ediyorum. Stadyumun içine giren arabayı göstersin size. Burası normalde stadyumun içi. Futbol oynanan alan. Ama işte gördüğünüz gibi bir araç yaklaşık 200 metreye sürüklenmiş ve köşeye kadar gitmiş. Ya bakın suyun geldiği noktayı ben size göstermek için çarpıcı bir görüntü. Burası bir telefon kulübesi ve tam benim boyum kadar. Ve yağışın geldiği nokta bakın tam burası. Su buraya kadar çıkmış. Net bir şekilde görebiliyorsunuz. Tam bir insan boyu. Yaklaşık 1.75 santimetrelik bir su yüksekliği oluşmuş durumda.
5: Bizler kameraman arkadaşım Özden Kur'la birlikte Beykoz'dayız ve bulunduğumuz muhitte bütün evler aslında şu anda dün sağanak yağış sonrası birçok bölgedeki eşyalar, evler kullanılamaz hale gelmiş durumda. Şimdi bir evin içindeyiz. Özden'den rica edeyim. Özden, şimdi hem etrafı göstereceğiz ama ilk olarak istersen bu evden başlayalım. Ev sahibiyle konuştuğumuzda arka bahçede kendisi aslında sağanak yağıştan dolayı bir su birikintisi olduğunu, onu temizlerken evi su bastığını da söyledi. Görüyor musunuz suyun geldiği hiza? Bahçedeyken suyun geldiği bölümü görüyorsunuz. Tabii burada kendilerince domates ekmişler, farklı sebzeler ekmişler. Onların da yine zaten yağmurdan nasibini aldığını görüyorsunuz. Evin içine buraya kadar su dolmuş durumda. Bakın mutfağa geldik. Mutfağı şu anda ekranlara getiriyoruz. Aşağıdaki çekmeceyi Özden hemen arkanda şöyle gösterebilir misin? Bakın çekmecenin içine kadar girmiş. Şimdi şöyle açmak istiyorum hatta size ama gelmiyor. Çok evet çok sert bir şekilde şu anda sanırım kapanmış. İçindeki zaten havlular, mutfak malzemeleri tamamen mahvolmuş durumda.
4: Şu an Hüseyin Koçak gösteriyor. Bakın bir rezidansın hemen girişindeyiz. Otopark girişindeyiz. Ve rezidansın girişi tamamen suyla dolmuş durumda. Araçlar rezidanstan çıkamıyor ve giremiyorlar da. Durum böyle olunca da içeride aracı bulunan ve burada oturan vatandaşlar içeriye botlarla girip çıkıyorlar ki hakikaten İstanbul'da yaşanan sağanak yağışın oluşturduğu manzarayı en çarpıcı şekilde gözler önüne serilen görüntü bu olsa gerek. Rezidansta şu an Ayaz Ağa'da bulunduğumuz noktada ulaşım rezidansta botlarla sağlanıyor. Bakın vatandaşlar karşıdalar, arabalar

burada tamamen mahsur kalmış durumdalar. Size yandaki manzarayı da göstermek istiyorum. Burası rezidansın otopark girişi ve otopark girişinde araçların ortaya çıkardığı manzara bu ve çok sayıda araçtan bahsediyoruz. Burada çok sayıda araç selde sular altında kaldı. Bakın hemen yan taraf Cenderesi ve Cenderesi'nden çok şiddetli bir şekilde yağışın silin aktığını görüyoruz. Ve burada yaklaşık 5-6 araç otoparktan sel sularına kapıldı ve bu araç son anda düşmekten kurtuldu. Ve burada bu şekilde tabiri caizse asılı kaldı.

0: İstanbul Başakşehir'de bir sitenin otoparkında park halindeki minibüste yangın çıktı. Alevler kısa sürede söndürüldü ancak tahliye edilen bina sakinleri alarm sisteminin çalışmadığını iddia etti. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
1: Site otoparkında yangın çıktı. Alarm sistemi devreye girmedi. Site sakinleri güvenliğin dikkati sayesinde tahliye edildi.
2: Yani yangın var ve hava alamıyorum.
1: İstanbul Başakşehir'deki bir sitenin otoparkında park halinde olan minibüste gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın dedektörü devreye girdi ama alarm çalmadı. Durumu o sırada devreye gezen güvenlik görevlisi fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Patlama riskine karşı bina sakinleri tahliye edildi. Binlerce lira aidat verilen sitede alarm sisteminin devreye girmemesi tepkiye neden oldu. Şimdi gözler itfaiye raporundan çıkacak sonuçta.
2: Yani yangın var ve hava alamıyorum.
0: Ajans'tan bugünlük de bu kadar. Esen kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen konutların teslim edilmesi kira piyasasındaki dengeleri değiştirdi. Bir dönem hızla yükselen kiralar 2026'nın ilk çeyreğinde gerilerken son aylarda yeniden hareketlendi. TOKİ konutlarında kiralar 10.000 ila 15.000 lira, rezerv alanlardaki dairelerde ise 15.000 ila 20.000 lira arasında değişiyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital kanallardan başlatan kadın müşterilerimize 2000 TL'lik Watsons çeki hediye. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
4: Emeklilik. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep bilir.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
9: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
10: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
11: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
10: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
12: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Reklam.
1: A Haber Radyo.
13: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
14: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
15: Türkcell'leri bağlan hayata.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
16: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
17: Bizden önce gelenlerin yüksek hızlı tren hayali miydi? Biz hayalleri ne yaptık? Gerçeğe dönüştürdük.
7: Ankara-Samsun hızlı tren hattında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara, Kırıkkale, Çorum, Samsun hızlı tren hattının Derice-Çorum kesimindeki çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Uraloğlu, saatte 200 km hıza uygun planlanan hattın tamamlanmasıyla Çorum'un ilk kez demiryolu ağına bağlanacağını söyledi. Bu kapsamda Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakikaya düşecek. Hattın Samsun'a kadar tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresi ise 2,5 saat sürecek. Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren hattı Samsun Limanı ile Mersin Limanı arasındaki yük taşımacılığına katkı sağlayacak. Hattın tamamlanmasıyla yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacak. Saatte 200 km hıza uygun planlanan hattın tamamlanmasıyla Çorum ilk kez demiryolu ağına bağlanacak. Öte yandan 8 tünel ve 19 köprüdeki çalışmalar ise tüm hızıyla devam ediyor.
16: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
15: Akrabasına aynı gün içinde 45 mesaj gönderdi. Mesajlardan rahatsız olan kişi dava açtı. Mahkeme sanığa kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası verdi. Olay İzmir'de yaşandı. Bir kişi akrabasının aynı gün içinde kendisine çok sayıda mesaj gönderdiğini ileri sürerek şikayette bulundu. Şikayetçi dilekçesinde rehberinde kayıtlı olmayan numaradan gönderilen mesajları önce gönderen kişiyi öğrenmek için cevapladığını, öğrendikten sonra da rahatsız edilmek istemediğini belirttiğini, buna rağmen mesajların devam ettiğini iddia etti. İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde aynı gün içinde akrabasına 45 mesaj gönderen sanık hakkında kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan dava açıldı. Yargılama sonucunda şikayetçinin rahatsız edilmek istemediğini belirtmesine rağmen eylemini sürdürdüğü değerlendirilen sanık hakkında 2 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanığın karara itiraz etmesiyle birlikte dosya istinafa taşındı. Yazışmalarda sanığın konuşmanın sonunda rahatsız olduysan asla mesaj atmam dediğini, mesajların aynı gün gönderildiğini ve sonrasında başka mesaj atılmadığını belirtti. Mahkeme sanığın sırf karşı tarafın huzur ve sükununu bozmak amacıyla hareket ettiğinin ve suçun oluşması için gerekli ısrar unsurunun gerçekleştiğinin kabul edilemeyeceği gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını kaldırarak beraat hükmü kurdu. Beraat kararının temyiz edilmesiyle birlikte konu Yargıtay'a intikal etti. Yargıtay istinafın kararını bozarak ilk mahkeme kararını haklı buldu. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan verilen 2 ay 15 gün hapis cezasını onadı.
16: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

İyi günler, saatlerimiz 13.59'u göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında gün içi kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Gündemimizin birinci başlığı elbette İstanbul'da yaşanan sel felaketi ve ekranlarınıza bir son dakika notu da yansımakta. Maalesef bu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Bir vatandaşımız İstanbul Fatih'te, bir vatandaşımız Sarıyer'de hayatını kaybetmişti. Maalesef 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisini sizlerle paylaştık. Durumunda kalıyoruz bu saat itibariyle ve 4'te kayıp var. Onların da aranmasına ve bulunmasına dönük çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi Sarıyer'den bir görüntüyü ekranlarınıza getirmeye başladık. Sarıyer'de selin geliş anı kameralara yansımış. Çok dehşet verici görüntüler. Dün de Başakşehir'den, Olimpiyat Stadı yakınlarından, muhtemelen Menekşe Deresi'nin eski yatağından selin geldiği anları ekranlarınıza taşımıştık. Bu görüntülerse Sarıyer'den değerli izleyiciler. Bir binanın girişinde 3-4 katlık bir bina yapısı var. Onun üzerine de apartman yükseliyor. Çok net bir biçimde görülüyor ve ciddi bir kot farkı da var selin geldiği noktayla. Şu anda neredeyse binanın çatısına ya da dördüncü katta bulunan, en az dördüncü katta bulunan terasına sel suyunun yaklaşık 3-5 metrelik bir mesafeyi aşarak aktığını görmektesiniz. O teras katında da bir vatandaşın olduğu da, o da tabii merakla izlemiş ne olacak diye. Sel suyu hızlanınca da kendisini binanın içerisine atıyor. Sel suyundan kaçtığı anlarda kameralara işte böyle yansımış. Hakikaten dehşet verici görüntüler. Haber merkezimize de henüz ulaştı. Biz de sizlerle paylaşmak istedik. İşte Sarıyer'de sel böyle geldi. Yaklaşık 3-5 belki daha fazla bir mesafeyi aşarak bir binanın teras katına, yani 4-5 katlı bir bölümün tavanına akıyor su. Ardından da oradan yere boşaldığını da görmektesiniz. Büyük bir hızla, büyük bir debiyle geliyor. Orada sel suyunu izleyen bir vatandaş da suyun hızlanması ve binanın çatısına, o teras katına akmaya başlaması ile birlikte korkuyla binaya kaçıyor. Bunlar da yine bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına işte böyle yansımış. Bizler de sıcağı sıcağına sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi bir başka görüntüyü daha ekranlarınıza taşımak istiyoruz. Bu kez görüntünün adresi İstanbul Şile, zaten Beykoz bölgesi yağmurdan en çok etkilenen, hatta metrekareye 260 kilogramın üzerinde yağmurun düştüğü bir noktaydı. Şile'de de Türk Nil nehrinin taştığı bilgisini an itibariyle sizlerle paylaşabiliyoruz. Çok sayıda yazlık müstakil konutun bulunduğu bir nokta Şile. Artık her nokta, her sokak aslında küçük birer dereye, nehre, çaya dönmüş. Bir drone kamerasıyla Anadolu Ajansı ekipleri Şile'deki son durumu görüntülemişler. Bu görüntüler de dehşet verici. Bize yine sizlerle paylaşmak istedik bu görüntüyü de. Beykoz, İstanbul Anadolu

0: Tabii dün özellikle akşam saatlerinde sağanak yağış İstanbul'u vurdu. Ancak o yağışlı hava sistemi doğuya doğru ilerlemeye devam etti. Ve Kocaeli, Adapazarı ve Batı Karadeniz bölgesini de etkisi altına almaya başladı. Sakarya'da da yine işte dere yatağından bir görüntüyü ekranlarınıza getiriyoruz. Dere kenarındaki bir evin yıkılma anına ilişkin görüntüler bunlar. Dere tabii taşınca, debisi de hızlanınca binanın altındaki temelini taşıyan toprağı da almış götürmüş. Tabii temeli taşıyacak toprak kalmayınca da dereye, bir dere yalısı denilebilecek bu bina işte böyle derenin olduğu yere çökmüş. Bu da aslında ibretlik bir görüntü. Dere yatağına ev yapmayı bırakın, resmen dere yalısı olacak şekilde bir ev tasarlamışlar. Buna izinler de verilmiş, artık ne desek boş. Deredeki debi sağanakla birlikte artınca binanın temelini taşıyan bütün toprak suyla birlikte akıp gidince ev de işte böyle yıkılmış. Evet, biraz daha batıya döndük. Kocaeli'nde de şiddetli sağanak sele yol açtı. Başiskele Kullar mevkiinde de eski Yaylacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Gedikli aniden yükselen sele kapıldı. Son durumu alacağız A Haber ekibinden Vedat Sezer. O noktada haber nöbetinde Vedat, söz sende.
1: Banu, öyle evet, maalesef eski Yaylacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Gedik'ten halen haber alınamadı. Bir taraftan yağmur yağıyor, bir taraftan sele kapılıp düştü derede arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Hemen arkamda da görüldüğü gibi AFAD ekipleriyle birlikte dalgıçlar da bölgeye geldiler. Tabii ki arama çalışmaları oldukça güç koşullar altında devam ediyor. Geride bıraktığımız saat diliminde de Kocaeli Valisi İlhami Aktaş olay yerine geldi. Buradaki itlerden bilgi aldı. Şu andaki Yaylacık Mahallesi Muhtarı'ndan da olayla ilgili bilgi aldıktan sonra bölgede arama çalışmalarını incelemeye devam etti. Şu anda bulunduğumuz yerde AFAD ekiplerinin ve polis ekiplerinin, emniyet müdürlüğüne ait dalgıçların dere kenarındaki arama çalışmaları devam ediyor. Aslında geride bıraktığımız akşam sağanak yağmurun hızlandığı bir anda olay meydana geldi. Aldığımız bilgilere göre eski Yaylacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Gedikli Kullar Deresi kenarındaki barakasında bağ evinden bazı eşyalarını kurtarmak için geldiği söylendi. Ancak ondan sonra kendisine haber alınamadı. Muhtarın sel sonra kapıldığı tahmin ediliyor. Aslında aracıyla birlikte oraya gelmişti. Geride bıraktığımız bültende, yaptığımız yayında aracının çamura saplandığı noktadan çıkartıldığını görmüştük ve araçta kendisine rastlanamadı. Tabii her yerde gerek üzerindeki kıyafetler gerekse araç aranıyor ama görüldüğü gibi derelerin debisi de oldukça yüksek ve bu güç koşullarda Mustafa Gedikli arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor ve çalışmalar gece boyunca da devam edeceğini belirtelim. Gelişmeler oldukça biz yine aktarmaya devam ediyor olacağız.
0: Evet Vedat, sizlere teşekkür ediyoruz. Kocaeli'ndeki Başiskele Kullar'daki son durumu bizlerle paylaştı. Elbette o noktadan gelecek haberleri de bekliyoruz, sizlerle paylaşacağız. İstanbul'da da A Haber ekiplerinin yağış nöbeti bugün de devam ediyor. Şimdi Meral Dağlıların olduğu noktaya dönelim. Meral, neredesin? Nedir son durum? Lütfen paylaş bizimle ve izleyicilerimizle.
2: Evet vallahi bizler şu anda kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'la birlikte Kemerburgaz'dayız. Sarıyer, Ayaza ve beraberinde Kemerburgaz yolu olan o güzergahdayız ve bu güzergahın tamamında fabrikalar vardı ve dün gece saatleri itibariyle özellikle mahsur kalanlar olduğunu belirelim. Gece boyunca o mahsur kalanlarında tahliyesi için tüm ekipler seferber olmuştu. İşte şu anda kameraman arkadaşım Niyazi Kurt sizlere aslında bir fabrikanın bahçesini gösteriyor ama o fabrikadan geriye artık bir kısımda göle dönmüş kısım, diğer kısımda da bir moloz yığını gözüktüğünü söyleyebiliriz. Ki arkamda bulunan ormanda o yağış miktarıyla birlikte sular ormandaki hem çöpleri hem de beraberinde birçok dal yığınını bu noktaya doğru taşıdı. Sabah saatlerinde yaptığımız yayınlarda izleyicilerimiz fark edecektir ki bu noktaların tamamı aslında su içindeydi. Şu an için AFAD ekiplerinin, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla birlikte buradaki sular biraz daha çekildiğini ifade

0: edelim. Onun haricinde mahsur kalan işçiler vardı. Fabrikadaki işçiler de gece saatlerinde başlayan çalışmalarla birlikte sabah saatlerine kadar devam etti. En sonda öğle saatlerinde yine son işçiler tam da bu noktaya getirdi. Yine o anları da A Haber ekranlarında sizlere göstermiştik. Yaklaşık bir saat önce İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürümüz burayı ziyaret ettiler. AFAD ekiplerinden bilgi aldılar son durumla alakalı ve bir açıklama gerçekleştirdi Sayın Vali Gül. Bu kapsamda da burada çalışan işçilerin tamamının tahliye edildiği, içeride olan işçilerin de vardiya sistemiyle ilgili olan durumların olduğunu belirtti. Ama mahsur kalan kimsenin olmadığını söyledi. Şu an içinde dediğimiz gibi yol da yavaş yavaş açılıyor. Sabah geldiğimiz saatlerde burada hem kamyonlar hem tırlar hem de otomobiller mahsur kalmıştı ve suya tabiri caizse gömülmüşlerdi ama şu an için yavaş yavaş artık o suların da çekildiğini biliyoruz. Kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'un görüntüleri sizlerin ekranlarınıza geliyor ve bu noktada da aslında yine bir fabrikanın bahçesini gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi ayakta durabilen ağaçlar gözüküyor ama birçok ağacın sular altında kaldığını da yine eklemiş olalım. İşte fabrikanın şu anda hemen üst kısmındayız. Sular çekildikçe etrafa bir balçık görüntüsü de çıkıyor. İşte o sular çekildikten sonra aslında fabrikalar, iş yerleri nezdindeki o bilanço ortaya çıkmış olacak diyoruz. Önceki yayınlarımızda da belirttik özellikle. 3 tane can kaybımız oluştu maalesef ki. Dün 2 kişi hayatını kaybetti. Bugün de 1 kişinin haberini almıştık. Yine Davut Gül bu konuda da açıklamalarda bulundu. Vatandaşlarımızın hafta sonu pazar gününe kadar tedbiri...
1: Evet, Kemerburgaz'dan son görüntüleri ekranlarınıza taşıdık. Meral Dağlılar'a çok teşekkür ediyoruz. Bir başka noktaya uzanalım şimdi de. Kübra Tepeci'de haber nöbetinde. Kübra, sen neredesin? Nedir son durum?
2: Evet, bizler kameraman arkadaşım Özden Kul'la birlikte Beykoz'dayız. Beykoz'un aslında bulunduğumuz bölümde özellikle birçok evi canlı yayında ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Su basmış. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi Çamlıbahçe Caddesi'ndeyiz. İçeride mesela artık yerler tabii ki kabardığı için yerler sökülüyor. Eşyalar içeriden çıkarıldı. Bu dairede görmüş olduğunuz gibi su bastıktan sonra evdeki birçok ürün, eşya kullanılamaz hale gelmişti. Eşyalar çıkarıldı. Sonra da şimdi yerler dediğimiz gibi parkeler kabardığı için parkeler sökülüyor. Tabii şöyle göstereyim, az önce yine buradaki vatandaşlarla konuştuğumuzda suların buraya kadar geldiğini ki görüyorsunuz duvardaki çizgilerden de zaten. Hatta buranın deniz gibi göründüğünü söylemişti. Öğleden sonra burada çok fazla yağışın meydana geldiğini söylemişti. Efendim çok geçmiş olsun, az önce de konuştuk. Neler yaşandı, saat kaçta evleri daireleri su basmaya başladı?
3: Yağış başladı. Daha sonrası lokalar taştığı için burada deniz seviyesine geldi. Yani şöyle, hani görebiliyoruz gördüğünüz gibi.
2: Göle döndü sokaklar.
3: Yani insanlar buradan geçemedi yani. Resmen hani buraya kadar su seviyesine geldi. Yani göğüs seviyesine kadar geldi. Hani gördüğünüz gibi araçlar zaten suyun içine kaldı.
2: Çok geçmiş olsun. Hatta bir eve girelim. Şimdi zaten belediyeden ekipler de burada sabahtan beri, onlar da canhıraş çalışıyorlar. Vatandaşların evlerine gidip temizlik yapıyorlar. Yine eşyaları çıkarıyorlar. Vatandaşlara yardım ediyorlar. Vatandaşlar da tabii bir yandan kendi imkanlarıyla da yine ekiplere yardımcı olup onlar da evleri temizlemeye çalışıyorlar. Bakın bir binadan içeriye giriyoruz şu anda. Dün sağanak yağıştan etkilenen bir dairenin içine doğru giriyoruz. Binadan içeriye karşımıza çıkan ilk daire tabii ki yine yağmurdan, o selden, aslında büyük felaketten nasibini alan dairelerden birisi. Peteği görüyorsunuz. Peteğin burasına kadar gelmiş durumda. Dün İstanbul'da çok etkili bir sağanak yağış hakimdi. Şimdi odaları da girelim. Dediğimiz gibi hem ekipler burada, hem vatandaşlar hep beraber evlerini temizleyip kullanılamayacak eşyaları da tabii bu noktadan atmak zorunda kalıyorlar. Bakın bir odaya girdik. Efendim bu odada eşyalar çıkarıldı değil mi? Ne odasıydı bu? Hangi odaydı bu? Çok geçmiş olsun.
4: Çocukların odası. Teşekkür ederim.
2: Çocukların odası.
4: Evet, çocukların odası.
2: Şimdi gördüğünüz gibi çocukların odasından sadece dolap kaldı. Hatta dolabı da tabii atacaklar. Şöyle gösterelim kameraman arkadaşım Özden Özden Kulu da gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi dolabın içine kadar giren suları görüyorsunuz. Tabii artık dolapta kullanılamaz hale gelmiş durumda. Bu dolapta keza çöpe gidecek eşyalardan bir tanesi. Çekmecelerin içini de görüyorsunuz. Beyefendi de şimdi zaten açıyor. Çekmeceler de tamamen kullanılamaz hale gelmiş. Zaten uzun bir süre suyla

0: ve çamurla birlikte olunca çekmecelerinde kabardığını, çökmeler olduğunu görüyoruz. Yere bakar mısınız? Yer tamamen sanki dışarıda. Efendim konuşalım. Çok geçmiş olsun.
1: Teşekkür ediyorum. Ben bu evde oturuyorum. Çocuklarım suyun içindeydi. Ben geldim çıkarttım. Şu izaya kadar gördüğünüz hep su videolarda bende sabit. Birazdan onları da size atarım. Yani diğer odaların durumunda bütün her yer bu şekilde.
0: Çok geçmiş olsun. Beykoz'da aslında birçok yerde biz bu manzarayı gördük ama sadece Beykoz'da değil. Sarıyer, Beylikdüzü, yine Eyüp Sultan, her yerde aslında durum, manzara bu şekildeydi. Ne yazık ki dün sağanak yağıştan sonra. Şimdi bir başka odaya geçiyoruz. Bir başka odaya bakıyoruz. Burası da yatak odasıymış. Bazanın içi zaten eşyaların hepsi çöp büyük ihtimalle sanırım. Evet, çöp oldu.
1: Hepsini atıyoruz çöpe. Yani kullanacak hiçbir şey yok.
0: Zaten
1: televizyonumuz duvarda asılı, onu da görürsünüz şimdi.
0: Şimdi gerek o odaya da geçeriz. Özden şöyle bir rica edeyim. Şu an aslında biz yere basmıyoruz. Ayağım bastığım yer halı. Halı ama artık yerle bir bütün olmuş ve halı görünmüyor. Tamamen üstü çamurla kaplanmış, balçıkla kaplanmış durumda. Tabii bazaya da baktığımızda kabarmış altı, ahşap olan kısımlar tamamen çöp olmuş. Ki burada bir yatak daha var, bir baza daha var. 4 yaşında bir çocuğun bazasıymış. O da artık zaten kullanılamaz hale gelmiş. Şöyle ilerlediğimde o kadar yoğun içeride ağaç parçaları, yaprak görüyorum ki bakın yeri açmaya çalışıyorum. Şu anda yeri açamıyorum. Altta da zaten halı var ama halıyı da göremiyorsunuz çünkü üstü tamamen çamurla kaplanmış durumda. Burada halı olduğunu herhalde gözle görüp kimse anlayamazdı. Halının dışına yere baktığımızda da artık buradaki parkelerde kullanılamaz hale geldi zaten. Parkelerde çöp olacak. Buradaki sorun da yine duvarda da görüyorsunuz zaten. Dizlere kadar yaklaşık gelen bir su var. Çamaşır makinesi de zaten üstünde, hatta çamur da var. İçi de kullanılamaz hale gelmiş. Salyangoz yapışmış makinenin dışına da zaten. Artık özellikle de elektronik eşyaların bu noktada büyük hasar aldığını görüyoruz. Burası oturma odasıymış normalde ama koltukları görüyorsunuz bakın. Koltuklar tamamen çamur alt tarafa, hem de beyaz koltuklarmış. Koltuklar da artık ne yazık ki kullanılamaz hale gelmiş. Çünkü alttan çok fazla su almışlar. Şu anda üstü iyi gibi görünse de aşağıdan çok fazla su aldığı için yine koltuklar da kullanılamaz hale gelmiş. Bakın gördüğünüz gibi bir insanın yaklaşık diz boyutuna gelecek şekilde yükseklikte olduğunu görüyoruz. Efendim buradan içeriye mi girmeye başladı sular?
2: Kapıdan ve buradan.
0: Hemen şöyle gelelim.
1: Metre su dolmuştu. Hem kapıdan hem buradan girdi.
0: Hem balkondan hem de giriş kattan, az önce girdiğimiz kapıdan girmiş. Balkonda zaten tamamen çamur dolu. Balkondaki kıyafetler, halılar. Yan taraftan mı geldi su? Yan tarafta böyle değil mi? Sadece televizyon sanırım. O da duvarda sağ kalan, beyefendinin dediği gibi televizyon o da duvarda asılı kaldığı için onun dışındaki evdeki bütün eşyalar kullanılamaz hale gelmiş. Dediğimiz gibi hem vatandaşlar hem belediyeden görevli ekipler bu noktada birçok evde Beykoz'da biz bu çalışmayı görüyoruz. Her tarafı temizleyip kullanılamayacak eşyaları da çöpe atıyorlar. Şimdi mutfağa doğru da ilerleyelim hatta. Kameraman arkadaşım Özden Kul'un görüntüleriyle birlikte Beykoz'da bir dairedeyiz ve dün meydana gelen savaşın ardından buradaki bir evin son durumunu ekranlara getiriyoruz. Mutfakta da yine keza sandalyeleri görüyorsunuz. Bu boyuta kadar yükselen bir sudan bahsediyoruz. Adeta bir sel basmış gibi bu noktayı. Sağanak yağış değil de sanki evleri tsunami vurmuş gibi görünüyor bakınca.
1: Hemen mutfakta da şu izeye kadar doluydu.
0: Bakın burada normalde çaylar, işte bardaklar, çanaklar bulunuyor. Ama hiçbirisi artık kullanılamaz hale gelmiş durumda. Çünkü içi su dolmuş. Birçok ürün her yerde gördüğümüz manzarayla aynı aslında. Dolaplar yine mahvolmuş. Buzdolabının da belli boyutuna kadar zaten gelmiş. Eşyalar mahvolmuş. Kıyafetler mahvolmuş. Çok şükür burada cana olmadı. Cana bir şey gelmedi. Mesela içeriği görüyorum. Temizlendikçe o yerdeki tabii ki kabarmalardan dolayı kendi kendine, evet zaten kendiliğinden parkeler çıkıyor sanırım. Köşeliklerin kendi kendine çıkıyor sanırım. Çok kötü. Her taraf çok kötü durumda. Bir hemen böyle çıkıp diğer dairelere de bakalım, dışarıya da bakalım. Biz şu anda bir daireyi ekranlara getirdik.

0: Burada birçok nokta aslında bu durumdaydı. Evet, sağ tarafta da görmüş olduğunuz gibi bu daire girişi. Kameraman arkadaşım Özden Kul'la birlikte Beykoz'da dün sağanak yağıştan etkilenen bir daireyi ekranlara getirmeye çalıştık. Ama dediğimiz gibi birçok daire bu şekilde ne yazık ki. Kapının önünde de halıları, eşyaları görüyorsunuz. Birçok eşya tamamen bu noktada çöp olmuş durumda. Bir kez daha vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ve sözü size bırakalım.
1: Diyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Değerli izleyiciler, İstanbul ve Yurt Haber Müdürümüz Kerim Ulak da İstanbul'un bir başka noktasında. Kerim, sen neredesin şu anda ve son durum nedir? Söz sende.
2: Evet Banu, felaketin merkez üssü diyebiliriz. İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa mahallesindeyiz. Atatürk Caddesi üzerindeyiz ve dün burası tabiri caizse büyük bir felaket yaşadı. Sel felaketinin izlerini ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Tabii nereye adım atsanız felaketin izlerini görüyorsunuz. Şu an Atatürk Caddesi üzerindeyiz. Tabii öncelikle hemen sol tarafında yer alan alanı göstermek istiyorum. Burası bir halı sahaydı. Ayazağa Spor Kulübü'ne ait bir halı sahaydı. Ancak halı saha gördüğünüz gibi çamur tabakasıyla tamamen kaplanmış durumda ve hemen yan tarafta sürüklenen araçların halı sahanın içine sağlı sollu ileride de bir tane var. Karşıda da girdiğini ve halı sahanın tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirtelim. Tabii bulunduğumuz alanda hemen karşı tarafta Ayazağa Deresi geçiyor. Manuel, yayınlarımızda sürekli belirtiyoruz. Vali Bey'in de açıkladığı İstanbul'da toplam 15 derede taşkınlık olmuştu. Su baskınları olmuştu. Dereler taşmıştı demiştik. İşte o derelerden biri de Ayazağa Deresi. Hemen yan tarafta. Tabii felaketin nedenleriyle ilgili herkesin merak ettiği konu aslında bu. Bu olay neden yaşandı? Şimdi hemen yan taraf Ayazağa Deresi ve Ayazağa Deresi'ni besleyen yan kollar var. Ve yan kollara baktığımız zaman hemen sol tarafımızda bir alan bulunuyor ki burası üstü hemen ara caddede yer alıyor. Ve burası üstü kapatılıp betonla, asfaltla kapatılıp suyun pasif bir şekilde aslında akışı Ayazağa Deresi'ne verilmek istendi. Ancak maalesef bu dere, pasif olarak adlandırdığımız dere taştı ve taşkınla birlikte burada maalesef manzara ortaya böyle bir görüntü çıkardı. Tabii hasar büyük. Önce şunu belirtelim. Konuştuğumuz vatandaşlar burada bazı vatandaşların sel sularına kapıldığını tanıklık ettiklerini söylediler. Uyarılara rağmen maalesef bazı vatandaşlarımız maalesef suda araçlarını kurtarmaya çalışırken sel sularına kapılmışlar ki valilik açıklamasında da şu ana kadar 4 kişinin kaybolduğu ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının 3 olduğunu belirtelim ki burada bazı vatandaşlarımız maalesef sel sularına kapılarak kayboldular ve onlarla ilgili arama çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da vatandaşlar yaralarını sarmaya çalışıyorlar. Şu an Ayazağa'da Atatürk Caddesi üzerinde gördüğünüz gibi dükkanlarda çok yoğun bir temizlik çalışması yapılıyor. Bir an önce dükkanların, işletmelerin açılması için de yoğun bir çaba harcanıyor. Hemen şöyle yan tarafa girdiğimiz zaman başka bir işletme karşımıza çıkıyor. Yine burada da bir tatlıcı, evet, dükkanlarla alakalı yoğun bir çalışma var. Çok geçmiş olsun.
3: Teşekkürler.
2: Evet, görüyorsunuz. Hemen şöyle ilerleyelim Hüseyin. Bakın burada manzarayı sizlere göstermek istiyorum. İşte ara sokaklarda tabii felaketin izlerini daha net bir şekilde görebiliyoruz. Ve ileride çok sayıda araç, 40'a yakın araç burada sürüklenen araçların hasar gördüğünü daha önceki yayınlarımızda ekranlarınıza taşımıştık. Şöyle ara sokaklara girmek istiyorum. Bakın burada işte dükkanlarda vatandaşlar yoğun bir şekilde hasarlarını gidermek için yoğun bir mücadele veriyorlar. Dükkanların, evet, bir vatandaşımız da aracındaki hasarı göstermek istiyor. Bakın burada görüyorsunuz böyle araçlar çamurla dolmuştu. Çamurlu suyla tavana kadar suyun çıktığını görebiliyorsunuz. Kameraman arkadaşım Hüseyin göstersin. Burada araçlarda artık çok ciddi bir Şu an evet, vatandaşlar suyun izini gösteriyorlar. Bakın burada suyun geldiği noktayı çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani yaklaşık 1.40'lık bir seviye, 1 metre 40 santime yakın bir seviyeye ulaşmış durumda. Araçların tamamının su altında kaldığını bu seviyeye göre net bir şekilde anlayabiliyoruz ki bakın burada bir araç suyun şiddetiyle kaldırımın üzerine çıkmış ve burada böyle bir görüntü oluşturmuş ve bu araçların tamamının kullanılamaz hale geldiğini, devre dışı kaldığını belirtelim ki dükkanlarda, işletmelerde çok ciddi bir hasar var ve bu hasarla ilgili de her köşe başında vatandaşların çalışma yaptığını görüyorsunuz. Hemen karşıda da bir hanımefendi dükkanını temizlemeye, çevresindeki çamurları kaldırmaya çabalıyor, gayret ediyor. Şöyle ilerlemek istiyorum. Bakın dere boyu deresi, Banu El, aslında olayın kaynağı dere boyu deresinin yıllar önce, 25-30 yıl evvel üstünün kapatılması ve üstünde imar izni verilmesi ve maalesef bundan dolayı bölgede dere taştı, suyu kaldıramadı ve taşmayla birlikte maalesef burada manzara böyle oldu. Vali Bey ile az önce birlikteydik, İstanbul Valisi Davut Gül'le. O da özellikle belirtti. Dere boyu caddesindeyiz. Derenin üzerindeyiz. Derenin üzerinde olmak aslında olmaması gereken bir manzara olduğunu belirtti. İşte yıllar önce maaşlısef yanlış imar planları, yapılaşma bu durumu ortaya çıkardı ki İstanbul'da dere kenarları ile ilgili çok ciddi bir çalışma yapılması gerektiğini Vali Bey de aslında özellikle vurguladı A Haber yayınında. Bakın hemen şöyle ilerleyelim. Her köşe başında dediğim gibi izleri görüyorsunuz. Burada da yine bir dükkanın deposunu görüyorum. Şöyle Hüseyin dikkatli bakın. İşte bakın Banu El, işte olayın kaynağı dere boyu deresi. Bakın olayın, meselenin asıl nedeni burada izleyicilerimiz net görecekler. Bu dere, dere boyu deresi yıllar önce burada çok net bir şekilde, açık bir şekilde akıyordu 25-30 sene önce. Sonra bu derenin üstüne beton çekildi ve burada imar izni verildi. Yani binaların altında şu an dere akıyor. Yani aslında olayın nedenini burada çok net bir şekilde görüyorsunuz. Bu derelerin akışı kapatıldı üstü. Kapatılan derelerin tabii taşkınla birlikte içinde molozlar, odunlar, kalaslar tıkama oluşturdu. Tıkayınca da su dışarı taştı. Dışarı taşan su da burada vatandaşlarımızı maalesef mağdur etti. Vatandaşlarımızı hayattan kopardı ki işte olayın başlıca nedeni bu görmüş olduğunuz derenin üstünün kapatılması. Bu dere hemen yan tarafta Ayazağa Deresi, diğer adıyla Cen Deresi'ne akıyor ve Ayazağa Deresi'ne akan su Haliç'e gidiyor ki işte burada derenin üzerindeyiz aslında. Bakın şu an yayını bakmayın, asfaltın üzerinde, kaldırımın üzerinde yürüyorum ama benim altımdan şu an su geçiyor ve bu su Ayazağa Deresi'ne gidiyor ki Allah muhafaza burası her an çökebilir, bunu da belirtelim. Şu an işte o derenin üzerine inşa edilen dükkanlardaki hasar canlı yayında ekranlarınıza getiriyoruz. İşte burada da yine vatandaşlar dükkanlarını, iş yerlerini, evlerini temizlemeye çalışıyorlar. Geçmiş olsun, kolaylıklar diliyorum. Bakın işte bir dükkanı ekranlarınıza getireceğiz. Hüseyin ışığı yakalım. Bakın dükkanın geldiği son durum bu. Maalesef hasar büyük. Ve bu noktada da vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi noktasında ne yapması gerektiğini de ben özellikle vurgulamak istiyorum. Vali Bey vatandaşlarla sohbetinde şunu özellikle vurguladı. Hasarla ilgili mutlaka görüntülerinizi çekin, ilgili arkadaşlarımıza ulaştırın ve çok kısa bir süre içinde devletin seferberliği ilan ettiğini ve bu doğrultuda hasar tazmininin yaklaşık 2-3 gün içinde gerçekleşeceğini özellikle belirtti Sayın Valimiz. Şöyle ilerlemek istiyorum. Bakın durumu şöyle, evet, şurada da görüyorsunuz bir yandan da çalışma yapılıyor dere boyu caddesi üzerinde. Hemen şöyle ilerledikçe çalışmaları yoğun bir şekilde görüyorsunuz. Ortalıkta yolda çok ciddi bir çamur tabakası olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Şöyle gösterelim, ciddi bir seferberlik var. Devletimiz, belediyeler burada yoğun bir şekilde Ayaza Mahallesi'ni ki burası 2014 yılına kadar Şişli'ye bağlı bir mahalleydi. 2014 yılında Sarıyer'e bağlandı ve 2014 yılından sonra Sarıyer'in en büyük mahallelerinden biri haline geldi ve şu an burada gördüğünüz gibi Ayaza Meydanı'ndayız ve Ayaza Meydanı'nda yaraları sarma noktası

0: Aslında çok ciddi bir çalışma var ve işte çamurun, milin kaldırılması için ekipler yoğun bir şekilde çaba harcıyor. İşte göstermek istiyorum burada, işte mazgallar tabii tıkanmış demiştik. O mazgalları açmak için de ekipler çalışıyor. Bir yandan araçlar dedik, işte burada görüyorsunuz bir araç da ciddi bir şekilde hasar görmüş. Geçmiş olsun. Hasar var mı? Geçmiş olsun. Şöyle göstermek istiyorum. Burası neydi?
1: Lokanta
0: dükkanı. Bir lokanta. Evet. 5.30 sıralarında yaşandı sel felaketi ve su baskını. Tabii yaklaşık 1-1.5 saat içinde bu durum yaşandı ki burada konuştuğumuz mahalleli uzun yıllardır böyle bir durumla karşılaşmadıklarını ve gerçekten çok büyük bir tehlikenin, felaketin atıldığını söylediler ki ortada dediğim gibi 3-4 metreye ulaşan bir yağış vardı. İşte bakın bir araç burada gördüğünüz gibi kaldırımın taşın üzerine çıkmış. Görsel çok çarpıcı. Yani selin, suyun buradaki kaldırma gücünü net bir şekilde görebiliyorsunuz. Araç havada asılı kalmış. İşte burada gördüğünüz gibi taşın üzerinde ve bu araç da ekipler tarafından burada kaldırılacak ki İstanbul'un selin en yoğun yaşandığı noktasındayız. Ayaz Ağa Mahallesi'ndeyiz ve Ayaz Ağa Mahallesi'ndeki hasarı ekranlarınıza taşımaya gayret ediyoruz. Hemen bakın karşıda da bir kasap dükkanı yer alıyor. Şöyle ilerleyelim. İşte burada da gördüğünüz gibi araçlar yine sürüklenmiş, çamura bulanmış ve aracın içini de ben göstermek istiyorum. Hüseyin şöyle bir gelebilirsen. Bakın araç çamurla dolmuş. Bakın burada artık ben bu arada ayağım da gördüğünüz gibi çamura saplandı. Ve buradaki mil tabakasını, balçığı da görüyorsunuz. Hemen ön tarafı da gösterebilirsem. Bu araçlar şu an tamamen kullanılamaz hale gelmiş durumda. Devre dışı kalmış durumda. Ve bu araçların kaldırılması için de yoğun bir çaba harcanıyor ki şu ana kadar bulunduğumuz Ayaz Ağa Mahallesi'nde yanlış saymadıysam 150-200'e yakın bu şekilde hasar gören aracı gördük. Ekranlara taşıdık. İşte burada bir kasap dükkanı. Kasap dükkanından da selamünaleyküm. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İşte kasap dükkanı değil mi burası? Evet, kasap dükkanında da gördüğünüz gibi dükkan çalışanları yoğun bir şekilde yaraları sarmak için çaba harcıyorlar. Çok çok geçmiş olsun. Allah korusun. Şöyle ilerleyelim bakın. Çok teşekkürler. İşte malzemeler dışarı çıkarılmış durumda. Burada da işte vatandaşlar yine hortumlarla. Tabii bölgede su akışı var. Elektrik, doğalgaz noktasında şu an sıkıntı var. Onunla ilgili de ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtmek istiyorum. Bölgede çok ciddi bir hasar var çünkü. Ve bu hasarın giderilmesi noktasında devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini Sayın Valimiz Davut Gül de haber canlı yayınında belirtmişti. Ve şu an devlet tüm organlarıyla, tüm birimleriyle şu an Ayaz Ağa'da, Sarıyer'de, diğer ilçelerde olduğu gibi, diğer keza kentlerde olduğu gibi yoğun bir çaba yürütülüyor ki 4 tane kayıp vatandaşımızdan bahsediyoruz ki bunlardan büyük bölümünün özellikle bulunduğum Sarıyer Ayaz Ağa Mahallesi'nden olduğunu da belirtelim. Evet, Banu Er canlı yayınımızda izleyicilerimize Sarıyer Ayaz Ağa Mahallesi'ndeki durumu ekranlara getirmeye çalıştık ki tabii büyük bir felaket yaşandı. Felaketin yaralarının sarılması noktasında çalışmalar hızla devam ediyor. Bizler de ekranlara getirmeye devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım.
2: Görüş paylaşmış olduğum bilgiler için. İstanbul'u vuran sağanak yağış arkasında yürek yakan bir dram da bıraktı maalesef. 14 yaşındaki Mahmut Işıldak su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı ve hayatını kaybetti. Cenaze töreni var. Biz de o noktaya uzanacağız. Sözü de A Haber ekibinden Merve Köleoğlu'na bırakacağız. Merve.
3: Evet, bugün burada oldukça büyük bir acı var. 14 yaşında gencecik bir Fidan'ı kaybettik. İstanbul'da etkili olan sağanak yağışta eline ayakkabılarını alıp ıslanmasın diye Fatih'te bir parktan geçerken su birikintisine basıp elektrik akımına kapılan ve vefat eden Hafız Mahmut Işıldağ'ın cenaze törenindeyiz. Fatih İsmail Ağa Camii'ndeyiz. Burada ailesi, yakınları, sevenleri onu ebedi huzura, hakkın ebedi huzuruna yolculamak için burada bulunuyor. Mahmut'un ebedi huzuruna yolculamak için Fatih

0: İsmail Ağa Camii'nde aynı zamanda İstanbul Valisi Davut Gül de burada. Şu anda imam cenaze namazını kıldırmak için musalla taşında bulunan cenazenin önünde dualarımızı yapıyoruz. Allah rahmet eylesin. İnşallah bir daha ne milletimize ne herhangi vatandaşımızın başına böyle bir felaketin gelmemesi dileğiyle Allah rahmet eylesin diyoruz.
1: بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم
0: آمين
1: عزيز ومحترم المؤمنين
0: Şu an cenaze başında imam dualarını yapıyor. Birazdan cenaze namazı kılınacak ve sonrasında 14 yaşındaki gencecik fidan Mahmut, Hafız Mahmut toprağa defnedilecek.
1: Değerli yavrumuzun, evladımızın son vazifesi için buraya toplandık. Hafız yavrumuz, Hafız evladımız daha hayatının baharında ama bizler sadece sözlerimizle değil, halimizle de Allah'tan geldi, ona döneceğiz. İnanmış, itikad etmiş bir topluluğuz. Yine okumuş olduğum ayeti kerimede her nefis ölümü tadacaktır. Sonra da bize döndürüleceksiniz buyuruyor. Ne mutlu bu aileye ki evladını hafız yapmış ve o şekilde rahmeti rahmana kavuşmuş. Elbette sebepler olacak. Cenab-ı Hak milletimizi, memleketimizi, hadisi şerife nail olmuş güzel İstanbul'umuzu göklerden gelecek, yerlerden gelecek her türlü afetlerden, musibetlerden, felaketlerden muhafaza eylesin.
0: Amin.
1: Cenab-ı Hak birlik ve beraberlik içerisinde her türlü sıkıntıyı aşma iradesini bizlere lütfeylesin.
2: Amin.
1: Şu anda da bu son vazifemizi yapmak üzere buraya toplanmış olduğumuz şu anda elbette sözlerin bittiği andayız. Bütün sözler, bütün cümleler aslında bir anlam ifade etmiyor. Ama başta da söyledik ya, bizim için önemli olan nokta inancımızı ve itikadımızı yaşayarak ve bu hayatta ne kadar nefes alabiliyorsak onu rıza-i bari doğrultusunda kullanarak hakka, halka, hakikate hizmet etmek gayemiz bunu. Ben sözü de fazla uzatmak istemiyorum. Bizim ya sözün tükendiği yer ama üstü şehadet ve helallik önemlidir. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlar, ben bu kardeşimiz için hayatının baharında daha yeni belki sorumluluk üstlenmiş bu kardeşimiz için sizlere sormak isterim. Yakınları, dostları burada. Evladımızı, yavrumuzu nasıl biliriz?
2: İyi biliriz.
1: Üzerinde hakkı olanlar olabilir, arkadaşları, komşuları, yakınları olabilir. Lütfen dünyaya ait ahirete müteallik haklarınızı, hukuklarınızı helal ediniz.
2: Helal olsun.
1: Lütfen helal ediniz.
2: Helal olsun.
1: Lütfen helal ediniz.
2: Helal olsun.
1: Cenab-ı Hak bu üstü şehadetinizi ve helalliğinizi indi ilahisinde kabul eylesin.
2: Amin.
1: Allah için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata, meyyit için duaya, hazır olan imama, er kişi niyetine.
0: Ben geçmem. Şöyle kayayım da hizasında durmayayım. Şu anda küçücük fidan 14 yaşındaki Hafız Mahmut'un cenaze namazı kılınıyor. İmam cemaate öncülük ediyor. Rabbim tüm var olan günahlarını affetsin dedik. Şu anda aslında acı olan bir gerçek daha var ki bunların Acı olan bir gerçek daha var ki Hüzün Mahmut'un

0: ailesinin, Hüzün Mahmut'un ailesinin evine iki kez yansıdı 6 ay içerisinde. Önce babasını, sonra da Mahmut'u ebediyete uğurluyorlar.
1: Allahu ekber. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah.
2: Ruhi için, Allah rızası için el-Fatiha. Muhterem kardeşim, arkadaki cemaat, öne doğru yığılmayalım. Cenazeyi rahatlıkla önce alalım. Cenaze Düzce'ye gidecektir.
0: Evet, şu anda Mahmut'un cenaze namazı kılındı. Şu anda cenaze namazı kılındı. Defin için buradan ailenin başsağlığı dilendikten sonra yolculuğa çıkacak. Dediğimiz gibi Allah bir daha milletimize böyle bir durumu yaşatmasın inşallah. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
3: Evet, Merve Köleoğlu'na çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğu bilgiler için. Biz de hayatını kaybeden Mahmut için rahmet diliyoruz. Allah ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabır versin inşallah. İstanbul'da bir başka noktaya uzanacağız. A Haber ekibinden Aslı Bilger Kutludağ'ın da bizimle paylaşacağı notları var. Aslı, sen neredesin? Nedir son durum?
4: Banu, biz şu anda Ayaza'dayız. Dereboyu Caddesi 1 olarak geçiyor bulunduğumuz nokta. Aslında sabah saatlerinden itibaren başka arkadaşlarım da buradaki manzarayı paylaştı ama ben de paylaşmak istedim. İşte görüyorsunuz, burası neredeyse bir araç mezarlığına dönüşmüş durumda. Araçlar üst üste o selin, suyun, yoğun akan suyun etkisiyle birbirinin üzerine çıkmış durumda, sürüklenmiş durumda ve dün gece saatlerinde itibaren bu şekilde de bekliyor burada araçlar ve buradaki tabii ki özellikle o suyun şiddetiyle birlikte çok fazla mağdur olan vatandaş var. Bazılarının evlerini su basmış durumda. Tabii önceki yayınlarda dükkanları özellikle göstermiştik ama bu mahallede, bu özellikle caddedeki evlerin bazılarını su basmış durumda. Hatta yatalak hastaları olanlar su bastığı için yukarıya doğru başka komşularının evine o hastalarını taşımışlar o şekilde. Halen şöyle bir balçıkları da gösterelim. Tabii halen balçık burada görmüş olduğunuz gibi henüz temizlenmiş değil. Su bir taraftan su özellikle bir taraftan akmaya devam ediyor. Araçları görüyorsunuz. Hemen İlhan Tanrıver ekranlarınıza getirsin. Lüks araçlar var aralarında. Normal orta segmentli araçlar var ve suyun şiddetiyle birlikte üst üste çıkmış durumdalar. Biraz daha sokağın öbür tarafı tarafında göstermeye çalışalım. Yardım isteyelim. Evet. Tabii ki bazı vatandaşlar da evden çıkamadıklarını bir taraftan söylüyorlar. Zaten çıksalar da durum bu şekilde. Ve tabii ki şu anda yetkililerin buraya gelmesini, bu sokağı açmasını bekliyorlar. Halen çekiciler çok az sayıda buraya ulaşmış durumda. Az önce bir çekici geldi, bir aracı alıyordu ama buradaki tabii vatandaşlar daha hızlı yol alınmasını istiyorlar. Çünkü dünden beri manzara bu şekilde, herhangi bir çok fazla özellikle temizleme çalışması haricinde çok fazla bir yetkilinin burada olmadığını söyleyelim. Tabii araçlar üst üste çıktığı için itfaiye araçlarının buraya gelmesini istiyor vatandaş. Ama herhangi bir itfaiye aracını da bizler şu anda göremiyoruz. Tekrar ekranlarınıza getirelim. Özellikle o şiddetli su akışıyla birlikte Dereboyu Caddesi 1 olarak geçen bu caddede, Ayaza Meydanı'nın birazcık yukarısı burası. İşte bu caddede su bu şekilde tonlarca ağırlığında olan bu araçları sürükleyerek buraya kadar getirdi ve araçlar üst üste çıktı. Dediğimiz gibi şu anda tabii bazı evlerde de halen su mevcut. O yüzden vatandaşlar evlerini de bir taraftan temizlemeye çalışıyorlar. Bir taraftan tabii hastalarımız, yaşlarımız var. Onlar da evlerinden çıkmaya korkuyorlar.

0: bakıyorlar. Ve onlar da yukarıdan bu manzarayı aslında izliyorlar diyebiliriz. Tabii burada konuştuğumuz, bir taraftan meydanda konuştuğumuz birçok vatandaşımız neredeyse boy seviyesine suyun geldiğini söylüyor. Tabii birçok kişi çok zor bir şekilde dükkanlarından... Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Bir kişinin burada vefat ettiğini söylediler beyefendiler. Bunu da belirtmiş olalım. Dediğimiz gibi akşam saatlerinde burada adeta bir can pazarı yaşandı. Görüyorsunuz vatandaşlar buradan geçmeye çalışıyorlar. Tabii zorlanıyorlar zaman zaman. Biz de yardım edelim mi size? Buyurun, buyurun, buyurun. Teyzemize de yardım edelim. Çok buyurun, buyurun efendim. Gelin, gelin efendim. Rica ederiz, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Gördüğünüz gibi vatandaş aslında bu araçların buradan alınarak çekicilerle ya da itfaiye araçlarıyla, halatlarla çekilerek bu caddenin normale dönmesini istiyorlar. Tabii bir taraftan hasar tespiti de yapılmasını istiyorlar. Bir taraftan tabii maddi hasar var. O nedenle bu hasarın da karşılanması yönünde tabii talepleri de var. Motosikletler de aynı şekilde. Hatta bir motosiklet görüyorsunuz çamura batmış durumda. Tamamen yere doğru batmış, görüyorsunuz burada. Yine yan tarafında başka bir motosiklet var. Şöyle bir geçmeye çalışalım. Şu tarafı da gösterelim. O tarafta da motosiklet var. Şu tarafta da motosikletler var. Şu tarafa da bakalım. Efendim merhabalar. Sizin var mı efendim araçlarda hasar?
1: Evet, orada hasar var aracımda.
0: Öyle mi? Sizinki de sürüklendi mi?
1: Sürüklenmiş, evet.
0: Çok geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederiz.
0: Daha çekiciler gelmedi.
1: Gelmediler, evet. Yani. Burada gördüğünüz gibi işte.
0: Tamam. Öyle, sağ olun efendim. Geçmiş olsun. Hemen şu tarafa bakalım. Dediğimiz gibi bir çekici az önce gelmişti. O şu anda bir aracı götürdü. Şu an tabii biz de biraz yürümekte zorluk yaşıyoruz. Balçık çünkü sokak. Ben bu ablayı dinliyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Ağaçlar da kopmuş. Hemen yan tarafında bir üniversitenin konuk evi var. Tabii orada da öğrenciler vardı. Ve neredeyse onun da giriş seviyesine kadar suyun geldiğini söylüyor vatandaşlar burada. Ve özellikle oradaki öğrenciler de az önce gördüğümüz kadarıyla servislerle buradan alındılar. Tabii çocuklarımız, gençlerimiz de İstanbul'da biliyorsunuz ki bugün okullar tatil edildi bu manzaradan dolayı. Görüyorsunuz burada yine bir araç var. Çok özür diliyorum. Bir motosiklet var. Ve motosiklet de tamamen yere düşmüş durumda. Aslında yolun gerisi açık. Oradaki su tabii eğimle beraber gitmiş ama burada bir eğim olmadığı için buradaki balçık toplanmış durumda. İstanbul tabii 84 yılın yağış rekorunu kırdı. Yaklaşık 275 kilogram, 79 kilogram bir yağış metrekareye düştü. Ve 15 derenin taştığını söyleyelim. Maalesef ki 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4 vatandaşımız halen aranıyor. Az önce biz de Ayaz Ağa Meydanı'nda esnafla konuşurken onlar da bir arkadaşlarının kayıp olduğunu, ulaşamadıklarını söylediler. Belirtmiş olalım. Tabii buradan araçla, özellikle o suyun şiddetiyle sürüklenen araçlar 200-300 metre ileriye kadar sürüklenmiş durumda. Hatta bir aracın neredeyse Ayaz Ağa'dan Haliç'te, Haliç'e kadar sürüklendiğini söyleyen esnafımız var. Görüyorsunuz araçların artık yanlarında bir boşluk kalmamış. Hepsi üst üste sıralanmış durumda. Gerçekten hani şu anda sayabildiğim kadarıyla en az bir 10-15 aracın burada hasar gördüğünü görüyoruz. Tabii ki buradaki vatandaşlar dediğimiz gibi hızlı bir şekilde burada artık

0: bu araçların çekilmesini istiyorlar. Ve özellikle tabii ki ortaya çıkan bu manzarada hasarlarının karşılanmasını talep ediyorlar. Bunu da hemen belirtmiş olalım. İstanbul'un tabii en çok hasar alan yerlerinden birisi Ayaza. Ayaza biliyorsunuz ki Sarıyer'e bağlı, Sarıyer ilçesine bağlı bir semt ve deresi. Tabii ki Ayaza Deresi tam da Ayaza merkezin meydanın ortasından geçiyor. Şüphesiz ki oradaki derenin çaşması bu özellikle manzaralara yol açtı. Burada tabii konuştuğumuz esnaf 35 senedir neredeyse böyle bir manzara görmediklerini söylüyorlar. İlk defa böyle bir felaketle karşılaştıklarını söylüyorlar. Kimi özellikle akşam saatlerinde yüzerek Ayaza meydanda yüzerek özellikle hareket edebildiklerini söylüyorlar. Yüzerek evlerine ulaşabildiklerini söylüyorlar. Gerçekten bir afet demek mümkün. İstanbul çok uzun süredir böyle bir manzarayla karşılaşmamıştı. Burada kaybettik yani. Ve özellikle az önce dediğim gibi bir üniversitenin öğrenci konuk evi son halini görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi burada da tabii kepenkler kapalı ama aşağıda halen su mevcut. Bir de şu ara sokağa bakalım. Bir de şurada bir rögar kapağı var. Onu da göstermek istiyorum. Su halen oradan gitmeye devam ediyor. Burada bir mazgal var. İnan abi şuraya da gösterebilirim size. Burada bir mazgal var. Vatandaşlar ama az önce kendileri açtılar bu mazgalı. Bunu da belirtmiş olalım. Kendi çabalarıyla açtılar su gitsin diye. Şu sokağa da bakalım İnan abi. Tabii hayvanlar da şaşkınlık yaşıyor. Görmüş olduğunuz gibi onlar da buradan geçmeye çalışıyorlar. Buradaki araçlar da görmüş olduğunuz gibi buradaki araçlar da yine üst üste binmiş. Şöyle gidelim. Evet, ablamız bir şeyler söylüyor. Kulak verelim kendisine. Geçmiş olsun abicim. Sizin mi araç?
1: Evet.
0: Çok geçmiş olsun. Var mı evde hasar yoksa sadece araçta mı?
2: Kendimizi kurtardık.
1: Arabada şey kendimiz. Bak o karşıda büyük bina var ya, o yatık onu çekin abi, binayı çekin. Bak yatık o.
0: Binada hasar mı var?
1: Hasar da var, alt katları su dolu hep.
0: Hala çekilmedi.
1: Çekilmedi.
3: Bak, su dolu o taraf binaların
1: hep. Her taraf aynı.
0: Birazdan oraya da gidelim abicim.
1: Motorlar vardı, 3-4 tane motor, onlar da almış götürmüş.
0: Bakalım gitti. Anladım, evet. Motorlar da kayıp. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Ablacığım siz neler demek istersiniz? Geçmiş olsun.
4: Ben diyorum ki devlet büyüğü, belediye başkanları kim olursa olsun bunlar bak çoluk çocuk aç arık. Küçük tüp olmasa ne yapacaktık?
0: Şu an elektrik hala gelmedi mi?
4: Elektrik yok, doğalgaz yok. Şurayı açsınlar en azından, bir yangın çıksa şu an ya da çocuklar hasta olsa ne olacak?
0: Bu yolun bir an önce açılması lazım. Bizler de uyarmış olalım. Bizler de uyaracağız. Doğru söylüyorsunuz. Sağ olun ablacığım. Çok çok teşekkür ederiz. Doğru söylüyorsunuz ablacığım. Biz de dile getirdik. İnşallah. Çok doğru söylüyorsunuz efendim. Görmüş olduğunuz gibi aynen görmüş olduğunuz gibi halen tabii ki buraya yetkililerin gelmesini bekliyor. Özellikle akşam saatlerinde itfaiyenin geldiğini söylüyorlar ama sonrasında hani bir yol alamadan buradan gitmiş. Bir an önce bu yolun açılmasını bekliyor buradaki vatandaşlar. Tekrar gösterelim. İşte halen o caddedeki su bu şekilde mazgallardan akmaya devam ediyor. Dediğimiz gibi şu anda burası bir neredeyse bir araç mezarlığı gibi. Siz de bir şey söylemek istiyorsunuz efendim. Çok geçmiş olsun.
5: Sağ olun. Buradaki bu hasarın nedeni ormandaki taş ocaklarının ormanın içindeki dereleri doldurmasından dolayı. O dereleri doldurdular. Oralar set oldu. O setlerde bu yağmurda patlayıp aşağı geldi. Yağmur bir anda böyle sel, ne diyeyim, yağmur gibi yavaş yavaş gelmedi. Bir anda birden yüksek debili bir su geldi. O yüzden burası bu hale geldi. Yani buradaki...
4: Önce yetkilerin buraya gelmesini istiyorum.
5: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ve Orman Bakanlığı'nın bu konularla ilgilenmemesinden dolayı oldu. Belediye zaten hiçbir
4: çok teşekkür ederiz.
5: İstanbul'a hiçbir belediye yapmıyor. Bu sefer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman Bakanlığı bunun nedeni. Bilginiz olsun.
4: Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Görmüş olduğunuz gibi vatandaşlar buraya yetkililerin gelmesini rica ediyorlar. Hasarlarının özellikle giderilmesini istiyorlar. Dediğimiz gibi burası Ayaza Dereboyu Caddesi'nin biraz daha ilerisi ve burada araçlar o suyun şiddetiyle üst üste sıralanmış durumda. Sözü yeniden Ayaza'dan size bırakalım.
2: Aslı Bilger Kutludağ'da çok teşekkür ediyoruz. Günün bir diğer sıcak başlığı ile devam edeceğiz. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 52 kişinin hayatını kaybettiği 2013'teki bombalı saldırının sanığı terörist Mihraç Ural yurt dışına kaçmaya çalışırken Suriye'de yakalandı. Detayları alacağız. Anadolu Ajansı Suriye muhabiri Muhammed Karabacak gelişmeleri aktarmak üzere karşımızda. Muhammed Karabacak, kolay gelsin. Çok sıcak bir başlık sanığa duyurdu ama yeni detaylar da vardır mutlaka.
6: İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle İstanbul için çok geçmiş olsun, hayatını kaybedenler için, rahmet yakınları için sabır temenni ediyorum. Evet, 13 yıl gecikmiş bir adalet, 13 yıl üzerinden geçmiş olsa da tecelli etti. Bugün Suriye Genel İstihbarat Teşkilatı ve Suriye İçişleri Bakanlığı ortak düzenlediği bir operasyonla yurt dışına kaçmaya çalışırken Miraç Ural isimli sözde terörist Ali Keyyali yakalandığını duyurdu. Aslında bir operasyonda bir süreç vardı, ilerleyen bir süreç vardı. Yaklaşık 5 Ekim'de, tam 5 Ekim tarihinde iç güvenlik, yani İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik güçleri Miraç Keyyali'nin sağ kolu olan Cemal Trabulsu'yu 5 Ekim tarihinde yakalandı. Yani bugün 15 Ekim, yaklaşık 10 gün sonra bu katil terörist Ali Keyyali Miraç Ural yurt dışına kaçmaya çalışırken sağ kolu yakalandıktan sonra yakalandığını duyurmuş oldu. Miraç Keyyali'nin aslında Suriye'deki güvenlik teşkilatların, Türkiye'deki güvenlik teşkilatların kendisine ulaşması bir tesadüf değildir. 2018'den beri başlayan bir süreçtir. Reyhanlı 2013 Mayıs ve Banyas ilçesinde Bayda katliam sorumlusu olan Hücre'nin yaklaşık birebir üyelerini yakalayarak bu makasın, bu çemberin veya Miraç Ural'a giden sürecin yavaş yavaş peyderpey aşamalı şekilde daraldığını, çemberin, makasın daraldığını, küçüğünü görüldü. Yusuf Nazık'la başlayan 2018'de Türk istihbaratı, Türk güvenlik kolların Yusuf Nazlı'yla başlayan yakalanma süreciyle ilerleyen bu süreç en son 5 Ekim tarihinde Ali Keyyali'nin sağ kolu olan Cemal Trabulsi ile devam etti. 10 gün sonra söz konusu terörist, tabii Suriye'deki güvenlik teşkilatları, kurumları nereye kaçtığını belirtilmemiş. Yani Ürdün'e mi, yoksa Irak'a mı, yoksa Türkiye'ye mi, yoksa Lübnan'a mı sınır hattından geçmeye çalışırken yakalandığını duyurdu. Hali hazırdaki durumu söyleyelim. Bayda'da tekbir sesleri geldi. Banyas ilçesinde akşam kutlamalar olacak. Çünkü aynı tarihte, yani 2013 Mayıs ayında söz konusu terörist Bayda ilçesinde, Bayda köyünde etnik mezhepsel bir damga taşıyan bir katliam gerçekleştirmişti. Evet, evet. Bu katliam sonucunda yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetmişti. Suriye İnsan Hakları Örgütü bu katliamın istatistiklerini çıkarıp kaydetmişti. Uluslararası mercilere ve kurumlara sunmuştu. Belgeselenmiş. Aynı tarihte, yaklaşık 9 veya 10 gün sonra Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde benzer bir terörist patlamayla 52 vatandaşımız hayatını kaybetti.
2: Muhammed Karabacak sadece Banyas ve Reyhanlı terör saldırılarının faili değil ki bu. Yani Bayır Bucak Türkmenlerinin de katili. Yani imza attığı, bizzat yönettiği, bizzat gerçekleştirdiği, kurguladığı bir sürü terörist faaliyet var. Ve bunların çoğunu da Esad güçleriyle ortaklaşa yapıyor.
6: Yani
2: korkunç bir katilden bahsediyoruz.
6: Kesinlikle katılıyorum. Şöyle bir durum söz konusu. Aslında Suriye'de bu katliamlar gerçekleşirken burada bir mezhepsel çatışmadan ziyade etnik temizlik yapıyordu. Yani uluslararası savaş suçuna kadar yükselecek bir suçlar işlemişti. Peki bu savaş suçu ibaresini destekleyen, sahada destekleyen

0: uygulaması nedir, neydi bu teröristin? Örneğin Tartus iline bağlı Banyas ilçesinde, özellikle Bayda köyünde düzenlediği katliamdan sonra ne yapmıştı buna bağlı grup veya teröristler? Bir, evleri kundakladılar. Pardon, kundaklamadan önce evde ne var ne yok çaldılar. Ondan sonra yaktılar. Evlerin bir kısmını yıktılar. Daha sonra katliamdan sonra köye geri dönen ailelerin bireylerini bu bölgeden uzaklaştırmak için, köylerine geri dönüşünü engellemek için tutuklamaya ve alıkoymaya başladılar. Dolayısıyla Bayda yıllarca o katliamdan sonra, yani 2013'te gerçekleşen katliamdan sonra yıllarca Bayda halkı, ahalisi köye girmesi yasaklanmıştı. Bu bir. İki, şimdi aynı ayda, aynı tarihte, aynı yılda, Mayıs 2013'te, yani Bayda'da gerçekleşen katliamdan yaklaşık 9 gün sonra Reyhanlı'da bir patlama oldu. Peki burada ne yapılmaya çalışıyordu? Suriye'de sereyan etmeye başlayan mezhepsel çatışmayı, Türkiye'yi Suriye'deki devrimi destekleyen tutumundan dolayı Türk halkını ve Türk hükümetini cezalandırmak için bu mezhepsel çatışmayı Suriye sahasından Türkiye sahasına geçirme veya canlandırma bir girişimiydi aslında. Dönemi yetkilileri 2013'te Türkiye dönemi yetkilileri şöyle bir ifadeler vardı. Reyhanlı terör saldırısında Banyas'taki katliamın izleri taşınıyor. Dolayısıyla iki patlama, iki terör saldırısı birbirinden bağımsız değildir.
1: Peki.
0: Suriye'de gerçekleşen katliamın sorumlusu, baş teröristi yakalandığı 13 yıl sonra, gecikmiş bir adalet olsa da adalet tecelli etmiş 13 yıl sonra, aynı zamanda da Reyhanlı'da bu patlamanın sorumlusu olan, baş sorumlusu
1: Peki.
0: olan Miraç Ural isimli kişi tekrar yakalandı. Bu katliamları yaptıktan sonra sizin söylemiş
1: son
0: olduğunuz noktaya
1: sözü
0: tekrar
1: lütfen.
0: Değineceğim.
1: Süremiz yok Muhammed. Son sözün olsun.
0: Bu bombardıman ve katliamlardan sonra ister Türkmen Dağı'nda ister Kürt Dağı'nda, yani Lazkiye'nin kuzeyinde, kuzeybatısında olan kırsalda Türkmenlerin kahir ekseriyet yaşadığı, çoğunluk yaşadığı Bayırbıcak bölgesinde köylerde Türkmen ailelerin ne kadar mukadderatı varsa çalınmış, evleri yıkılmış, haneler kundaklanmış. Bu neyi gösteriyor bize?
1: Son
0: Türkmen Dağı'nda
1: da,
0: Bayda'da olduğu gibi bir etnik temizlik yapmaya çalışıyordu. Demografik temizlik yapmaya çalışıyordu. Peyderpey aşamalı şekilde Suriye kendini toparlıyor. Bu yakalanan teröristlerle beraber
1: Peki.
0: güvenlik tekrar tesis ediliyor, istikrar tekrar tesis ediliyor. Türkmenler yavaş yavaş aşamalı şekilde, zor bir şartlar olsa da, tekrar bölgelerine dönmeye başladı deyip sözü
1: Peki.
0: tekrar sizlere
1: Çok
0: bırakayım.
1: Çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Sıcak bir başlık daha. Sapanca-İzmit yolu ulaşıma kapatıldı. Sakarya'da etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Sapanca ve Kocaeli'nin Kartepe ilçelerini birbirine bağlayan güzergahtaki yanık köprüsünde çökme yaşandı. Ayrıntıları alacağız A Haber ekibinden Burcu Özüdur'u telefon attığımızda. Burcu, söz sende.
2: Vallahi hemen detayları aktaralım. Sakarya'da etkili olan kuvvetli yağış bu kez ulaşımda ciddi bir aksamaya neden oldu aslında. Sapanca ile Kocaeli'nin Kartepe ilçesini birbirine bağlayan Yanık Köprüsü'nde çökme meydana geldi. Bölgede etkisini sürdüren yağış nedeniyle Yanık Deresi'nin debisi, yani su seviyesi, kritik seviyeye ulaştı diyebiliriz. Derenin şiddetli akıntısı köprünün taşıyıcı ayaklarını yıprattı. Bu nedenle köprüde ciddi bir hasar meydana gelmiş oldu. Köprüde yaklaşık 30 santimetrelik bir eğim meydana geldi. Yani köprünün aslında yapısındaki bozulma gözle görülebilir hale de gelmiş oldu bu nedenden dolayı. Olası bir facianın önüne geçmek için de ekipler hemen harekete geçti. Alana geçtiler. Sapanca Belediyesi zabıta ekipleri ve polis ekipleri güzergahta güvenlik önlemleri almış durumda bu nedenden dolayı da. Yol çift yönlü olarak trafiğe de kapatılmış durumda. Bu güzergahı kullanmak isteyen sürücüleri de uyarmış olalım. Lütfen alternatif yollara yönlendirelim onları. O noktaları kullansınlar. Şu anda bölgede SASKİ, Devlet Su İşleri ekipleri ve Sapanca Belediyesi ekiplerinin müdahale çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da köprüdeki hasarın boyutu değerlendiriliyor elbette. Diğer yandan da Yanık Deresi'ndeki su seviyesi ve akıntının seyri de takip ediliyor. Sadece tabii Yanık Deresi

0: İşte yine derenin taşması sonucu evin önceden boşaltılmış olması da tabii olası bir facianın önüne geçmiş oldu. Olayda ölü ya da yaralı olmadı. Bunu da yine ifade edelim. Yine Tevziye Mahallesi'nde de dere taşmıştı. Köprü ve elektrik direkleri yıkıldı. Mahalle ulaşıma tamamen kapatılmış durumdaydı. Ekiplerin yine o noktada çalışmaları devam ediyor. Aslında dün akşam saatlerinde başladı Sakarya'da da sağanak yağış. Etkisini hala devam ettiriyor. Birçok ilçesinde de olumsuzluklar var. Geçtiğimiz dakikalarda aslında geçtiğimiz saatlerde Sapanca'nın yine Sakarya'nın yine Karasu ilçesinde de bir evin yıkıldığı bilgisine ulaşmıştık. Bizler tepeden gelen taşlarla birlikte, taşlar aslında yağmur sularıyla birlikte o evin balkonunu, duvarını yıkmıştı. Böyle bir olumsuzluk da söz konusu. Yine son dakika bilgisi olarak da aslında bir köprünün yıkıldığı, bununla birlikte de aslında ulaşımın aksadığını ifade etmekte fayda var. Bölgede etkisini sürdüren yağış nedeniyle de aslında Yanık Deresi'nin dedik ki yükseldi dedik. Yani su seviyesi oldukça yükseldi. Derenin şiddetli akıntısı köprünün taşıyıcı ayaklarına zarar verdi. Bu nedenden dolayı da ulaşımda aksamalar yaşandığını ifade etmiş olalım. Tabii ekipler sahada, Sapanca Belediyesi zabıta ekipleri ve polis ekipleri güzergahta güvenlik önlemleri almış durumda. Sapanca İzmit Karayolu da çift yönlü bir şekilde trafiğe kapatılmış durumda. Ancak şunu da tekrardan hatırlatayım ben sürücülerimiz için. Özellikle B260 karayolunda da çok büyük bir hasar var. Bunu da söyleyelim. Çünkü birçok su birikintisi var ve yolda da kazalar var. Bunun için de ayrıca sürücülerin dikkat etmesi gerekiyor diyelim Bağmen.
1: Burcu, çok teşekkürler. Yeniden İstanbul'dayız. A Haber ekiplerinin yağış nöbeti, haber nöbeti devam ediyor. Kübra Tepeci'nin olduğu noktaya dönelim bakalım son durum nedir? Kübra, söz sende tekrar.
2: Evet Banu El, az önce canlı yayın yaptığımızda geçtiğimiz saat diliminde bir evi su bastığını, ardındansa temizleme çalışmalarını göstermiştik. Ama sadece evleri, iş yerlerini su basmamıştı. Aynı zamanda bazı evlerde hem çökmeler hem istinat duvarlarının çökmesi meydana gelmişti. Bizler hem evin içini su basan hem de istinat duvarının çöktüğü başka bir dairedeyiz. Dediğimiz gibi Beykoz'da şu anda Çamlıbahçe Caddesi'ndeyiz ve burada birçok noktada evi, iş yerlerini, dükkanları, giriş katta, zemin katta bulunan yeri hem su basmış hem de bu tarz çökmeler meydana gelmiş. Gördüğünüz gibi duvar olduğu gibi yan binanın üzerine yıkılmış durumda. Hatta kameraman arkadaşım Özden'den rica edeyim. Bu evin içine doğru girelim. Aynı zamanda sağ tarafta, diğer tarafta da bir duvar çökmesi olduğunu söylediler sahipleri. O noktayı da yine ekranlara getirmiş olalım. Efendim arka tarafta mı
3: evet,
2: duvarın?
3: Evet, arka tarafta duvar yıkıldı. Su buradan girmiş. Benim motorum burada duruyordu normalde. Su motoru aşağı düşürmüş yani. Komple sele battı. Evimizin içi sele battı.
2: Arka geçmiş taraf... olsun efendim.
3: Sağ olun, teşekkür ederim.
2: Şöyle hatta ilerleyelim. Ekrana getirelim. Beyefendinin de dediği gibi motor tabii şu anda buralar temizlenmiş ama bu noktaya kadar gelmiş. Yine evin içi de temizlendi. Parkeler burada da bir bölümü söküldü. Diğerleri de sanırım sökülecek gibi. Çünkü sağanak yağışın etkili olmasıyla birlikte İstanbul'da birçok noktayı sel aslında vurdu daha sonrasında. Bakın su sanırım bu noktaya kadar geliyordu. Duvardaki izi görmek bu noktada mümkün. Su görmüş olduğunuz gibi bir insanın diz boyunu bile aşıyor. Bu noktaya kadar yükselen su evin içine tamamen dolmuş. Eşyaların birçoğu zaten artık kullanılamaz hale gelmiş. Özellikle de elektronik ürünler tabii ki birçoğu çöp olmuş durumda. Şimdi diğer istinat duvarı çöktüğünü söylemişti beyefendi. O noktaya doğru ilerliyoruz. Evet şu arka tarafta gördüğünüz gibi bu evin istinat duvarı çökmüş. Özden şöyle hatta bir uzaktan çekebilirsen suyun yüksekliğini göstermek istiyorum ki bir basamak da yerden yüksek olmasına rağmen bakın bir insanın beline gelecek bel boyutuna gelen oranda burada bir su yükselmesi yaşanmış ki yerleri görüyorsunuz çamur dolmuş durumda. Evlerin içi de bu yerdeki gördüğünüz çamurlarla dolmuştu. Eşyalar da keza öyle mahvolmuştu. Buraya doğru döndüğümüzde su seviyesi daha yüksek. Neredeyse omuz hizama kadar gelecek boyutta bir su seviyesi görüyoruz. Tabii bu kadar yüksek su ve yağan sağanak yağışla birlikte şiddetli bir şekilde meydana gelen sağanak yağışla birlikte duvarlar, istinat duvarları, evler bu şekilde yıkımlar meydana geldi. Burada da yine duvarın çöktüğünü ki bu alanda da yine ağaçların, yaprakların, birçok eşyanın da buraya doğru sürüklendiğini görüyoruz. Aslında bu sokakta, bu caddede yayın yaptığımızda ön mahallede bile hep aynı manzaraları gördük.

0: hemen şurayı resmen aslında ürünlerin olduğu bölüm sanki buraya gelmiş gibi. Burası bahçe gibi ama normalde aslında bunun altı sanırım taştı burası, değil mi efendim?
1: Doğrudur, taş.
0: Burası normalde taştı ama altın zemini görmek şu anda çok da mümkün değil. Tamamen çamur dolmuş. Sanki sağ bahçe bu alana doğru geldiğini görüyoruz. Tabii birçok eşya da kullanılamaz hale gelmişti. Vatandaşlar ve ekipler tarafından evlerden çıkarıldı. Evler daha sonra temizlenmeye başlandı. Evler temizlenmeye hala devam ediyor bu Beykoz'un bulunduğumuz caddesinde açıkçası. Dediğimiz gibi aşağı caddeden de gündüz canlı yayınlarımızı gerçekleştirmiştik. Bizler vatandaşlarla bu caddede konuştuğumuzda burası bir tık daha tepede kalmasına rağmen bu sokağın, bu caddenin özellikle deniz gibi göründüğünü, oldukça yüksek bir su miktarının bu noktada olduğunu ve evleri de daha sonrasında su bastığını ifade etmişlerdi. Ki bu daireden çıkıp dışarıya doğru gittiğimizde de zaten etrafa baktığınızda görüyorsunuz, çok da anlatmaya gerek yok denir cinsten bir tablo bizleri bekliyor. Birçok evde aynı manzara, temizlik devam ediyor, eşyalar çöpe gidiyor. Burada da gördüğünüz gibi yine kullanılamayacak hale gelen eşyalar evlerden çıkarıldı ve ardından bu noktadan da çöpe gidecek. Vatandaşlara bir kez daha geçmiş olsun dileyelim ve sözü size bırakalım.
2: Kübra, sana ve Özden'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de A Haber ekibinden Kerim Uluğ'un bulunduğu noktaya uzanacağız. En son Ayaz Ağa'daydı. Bakalım şu anda nerede ve neler ekrana taşıyacaklar. Kerim, söz sende.
3: Evet, Banuel, silin izlerini, felaketin boyutunu ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Az önce Ayaz Ağa Mahallesi'ndeydik. Şimdi Cendere'deyiz. Cendere hemen Cenderesi'nin kenarında. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Bakın, dün felaketin yaşandığı Cenderesi'nin aktığı nokta burası. Cenderesi yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda bir hat. Ve nereden başlıyor? Kemerburgaz'dan başlıyor. Burada Sarıyer'de geçiyor. Daha sonra Kağıthane'e uğrayıp Haliç'te denize dökülüyor ki Cenderesi dün inanılmaz bir seviyeye ulaştı. O seviyeyi ben size göstermek istiyorum. Bakın, şu an bulunduğum noktayla Cendere yolu arası mesafe yaklaşık 50-60 metre. Yani bir uçtan dereye olan mesafe 50-60 metre. Dün burada tabiri caizse bir felaket yaşandı. Nasıl yaşandı? Bakın, burası, bulunduğumuz bu alan tamamen suyla doldu. Ve suyun yüksekliğini ben sizlere göstermek istiyorum. Bakın, burada şöyle araçlar seviyesine baktığınız zaman yaklaşık 2-2,5 metre. Hatta şu aracı açalım arkadaşlar. Size göstermek istiyorum. Bu aracın, bakın, tam tavanına kadar ulaşan bir su seviyesinden bahsediyoruz ki burası oldukça geniş bir alandı. Ve bu alan tamamen suyla doldu ve burada kimsenin olmaması aslında büyük bir faciayı önlemiş oldu ki yine su seviyesini sizlere göstermek istiyorum. Bakın, duvardaki nemli alan suyun ulaştığı seviyeyi gösteriyor ki suyun şiddeti oldukça şiddetliydi ve su önüne çıkan araçları sürükledi. İşte o sürüklediği araçlardan biri de bu görmüş olduğunuz tır. Şimdi kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak sizlere gösterecek. Bu tır buradaydı, hemen yolun kenarındaydı ve suyun şiddetiyle ters döndü ve burada bu hale geldi. Tırın kupası, gördüğünüz gibi, tırın dorsesinden farklı bir alana doğru yöneldi ve ortaya böyle bir görüntü çıktı ve tırın hemen kupasının üzerinde gördüğünüz gibi moloz yığınlarını net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yine tırın içi suyla doldu. Hemen şöyle ilerleyelim. Tabii burada silin izlerini her yerde görüyorsunuz. Hemen yan tarafta Cendere'de dükkanlar var, İşletmeler var ve işletmeler de yine burada yaşanan sel felaketinden gördüğünüz gibi nasibini aldı ve çok ağır bir hasar var ve büyük bir yıkım var. Şöyle yine ilerliyoruz, sizlere Cendere'de yaşanan yıkımı, hasarı ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Hemen burada yan tarafta, bakın, bu işletmenin yan tarafında hemen Cendere'nin kenarı yine ve burada senin şiddetiyle iş makineleri, kamyonlar, arabalar, otomobiller de sürüklendi. Şöyle ilerleyip göstermek istiyorum. Burada suyun seviyesi yaklaşık 3,5-4 metreye kadar ulaştı ve dere oldukça yoğun bir şekilde taştı ve taşkınla birlikte bu bölge su altında kaldı. İşte gördüğünüz gibi çekici otomobil burada sürüklendi. Hemen yan tarafta yine bir araç. Şöyle ilerlemek istiyorum. Felaketin, facianın izlerini ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. O haber ekranlarında farklı noktalardan işte bakın bir araç da burada sürüklenip tırın altına gelmiş durumda. Hemen yine devam ediyoruz. Tabii ileride su birikintisi oldukça yoğun. Cenderesi bulunduğumuz bu noktada artık tıkanıyor. Şöyle kameraman arkadaşım Hüseyin'den rica ediyorum. Bakın bu noktaya kadar geldik. Bu noktadan sonra artık ilerlemek mümkün değil. Çünkü yol tamamen suyla kaplanmış durumda. Ve otomobillerle geçmek imkansız ve araçların geri geri gittiğini görüyorsunuz. Yine bu araçlar yol kenarında görmüş olduğunuz bu araçlar da yine selde sürüklenen araçlar. Çok sayıda beton mikseri de yine burada hasar gördü. Bakın işte kamyonların üzerindeki selin izlerini görüyorsunuz ki ulaştığı seviye yine burada net bir şekilde görülüyor. Yine burada bir kamyon bulunuyor ve kamyon da işte gördüğünüz gibi seviyesini ben göstermek istiyorum. Bu kamyon da yine sürüklendi. Bu noktaya geldi ve su seviyesi tam bakın bu noktaya kadar ulaştı ve burada araç kullanılamaz hale gelmiş durumda ki az önce kamyon şoförüyle konuştum. Aracında yaklaşık 3,5-4 milyonluk bir hasar olduğunu belirtti. Geçmiş olsun. Şöyle ilerleyelim. Bakın burada şöyle işletmeler var. İşletmeler, işte araçlar gördüğünüz gibi selde burada sürüklendi. İşte çöp kamyonunun ne hale geldiğini burada net bir şekilde görebiliyorsunuz. Sürüklenen araçları görüyorsunuz. İşte artık buradan sonrası yol kapalı. Şöyle yine ilerliyorum. Sol tarafta Hüseyin araçları da göstererek bakın burada ancak iş makineleri haricinde araçların geçemediğini görüyoruz. İşte selin izlerini araçların üzerinde görebiliyorsunuz. Burada işte bir kamyonet şimdi geldi. Artık nasıl ilerleyecek bilmiyorum. İşte gördüğünüz gibi bundan sonrası artık oldukça ciddi bir şekilde su yığınıyla kaplı durumda. Ve tabii yüksek araçlar kolay gelsin. Dikkat edin. Araçlar ilerliyor. Umarız tabii bir aksilik olmaz. Tabii ileride bir aracın arızalandığını ve çekiciyle çekilmek üzere olduğunu belirtelim. Evet, şu an Cenderesi'ndeyiz. Cenderesi tabii hemen Ayaz Ağa'nın gerisinde, yaklaşık 3-5 kilometre gerisinde yer alıyor. Ve Kemerburgaz'dan başlayan Cendere'nin geçtiği en önemli duraklardan biri. Ve burası maalesef dünkü sel felaketinde çok ağır bir hasar aldı. Ve neredeyse tüm işletmeler kullanılamaz hale geldi. Ve burada çok ciddi bir hasar var. Hasarla ilgili de bir yandan da AFAD ekipleri olsun, bir yandan da devletimizin ekiplerin burada çalışmalar yaptıklarını ve yaraların tazmini noktasında ekiplerin yoğun hummalı bir çalışma içinde olduklarını belirtelim ki buradan tabii bundan sonrası biraz riskli. Bundan sonrasını artık bir arazi aracıyla geçmeye çalışacağız. Bundan sonraki duraklarda bazı fabrikalarda ekiplerin, AFAD ekiplerinin çalışanları kurtarmaya yönelik bir yoğun gayret içinde, çaba içinde oldukları bilgisini aldık ki buradan sonrasını dediğim gibi bir arazi aracıyla aşıp oradaki gelişmeleri, neler yaşandığını çok özel görüntülerle izleyicilerimize aktarmaya çalışacağız, gayret edeceğiz diyelim. Sözü Banu'ya bırakalım.
2: Kerim, sana ve Hüseyin'e çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğunuz bilgiler için. Tabii İstanbul'da pek çok noktanın nasıl bu hale geldiğini de ortaya koyan ve bugün haber merkezlerine ulaşan çok dehşet verici diyebileceğimiz görüntüleri şimdi ekranlarınıza taşıyacağız. Sarıyer'de selin geliş anı kameralara işte böyle yansımış. Bir önceki saat dilimine başlarken de bu görüntüleri ekranlarınıza getirmiştik. Görüntüler İstanbul Sarıyer'den bir binanın 3 ya da 4. kat kotundaki terasına dağdan tepeden gelen suyun nasıl bir şiddetle aktığını çok net bir biçimde siz de görmektesiniz. Dün de yine haber merkezlerine benzer bir görüntü ulaşmıştı. Özellikle de selin şiddetini, hızını, debisini ortaya koyan dehşet verici görüntüler.

0: İstanbul Olimpiyat Stadı civarında kayda geçmişti Başakşehir bölgesinde. Bu kez de benzer bir görüntü Sarıyer'de kameralara, bir cep telefonu kamerasına yansımış. Zaten yağmurun şiddeti de görüntülerde çok net bir şekilde seçilebiliyor. O teras katında, yani suyun aktığı, şiddetle aktığı teras katında suyun gelişini izleyen bir vatandaşın da olduğunu çok net bir biçimde seçebilmekteyiz. Tabii su büyük bir hızla o teras katına boşalmaya başlayınca o vatandaş da korkudan binanın içerisine kaçıyor. O anlarda kameralara çok net bir biçimde yansımış. Bir kez daha ekranlarınıza yansıtmak istedik. Terası dolduran su büyük bir hızla terasın duvarlarına çarpıyor ve ardından taşmaya başlıyor. O da yine hakikaten çok ilginç diyebileceğimiz, göreni dehşete düşürecek görüntülerden biri. Bunu özellikle vurgulamakta fayda var. Tabii bu şiddetteki su sokak aralarında da, düşük kotlardaki noktalarda da sokakları doldurdu. Bu arada sıcak bir açıklama da var. Onu da vurgulamamız gerekiyor. İstanbul Valiliği yağışın yarın sabahtan itibaren Avrupa yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağının tahmin edildiğini bildirdi. Yani yarın da kuvvetli yağış etkili olacak. Malum bugün okulların tatil edildiği dün akşam saatlerinde duyurulmuştu. Yarın da okullar tatil. Tabii bazı kamu görevlileri için de idari izin söz konusu oldu. 8 yaş altında çocuğu olan hanımefendiler için de benzer bir tedbir uygulandı. Tekrar vurgulayalım. Yarın da okullar tatil. Yarın da bazı noktalarda kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul için de öyle. Yine Kırklareli'nde ve Marmara'nın doğusuyla Batı Karadeniz bölgesinde yine yağışın etkili olacağı bildiriliyor meteoroloji uzmanları tarafından. Zaten cep telefonu uygulamalarından hava durumuna dönük tahminlere baktığınız zaman da hafta sonunu da içine alacak şekilde yağmurun etkili olacağını söyleyebiliriz. Ekranlarınızın sağ tarafında dün yağmur başladıktan sonra Sarıyer bölgesinde kayda geçmiş bir görüntüyü ekranlarınıza taşımaktayız. Selin bir tepeden iniş anı, yolunu bulan su, büyük bir hızla, büyük bir güçle, kuvvetle yağan yağmura bir görüntü daha. Bunun da yine İstanbul Ayazağa bölgesinde, yine Sarıyer ilçesi sınırları içerisinde kayda geçtiğini söyleyebiliriz. İki tane otomobil görmekteyiz. Çalışır vaziyetteyken araçlar sel suyuna yakalanmışlar ve bir ağaçtan destek alarak sel suyundan çıkmaya çalışan vatandaşlar da az önce kadraja girmişti. İşte bakın, muhtemelen aracından çıkmış bir vatandaş ağaçlara ve telleri taşıyan direklere tutuna sel suyuna karşı yürümeye çalışıyor. Resmen bir can pazarı olarak tabir edilebilecek, değerlendirilebilecek bir görüntü. Sesi de var görüntünün, bir izleyelim.
1: O adamı görüyor musun orada? İki kişi var, demire tutunmuştu. Demire tutunmuş ya.
0: Evet, bu görüntülerin kayda geçtiği noktaya, Ayazağa ve Cendere bölgesine bir kez daha kameralarımızı çevireceğiz. Sözü tekrar A Haber Yurt ve İstanbul Haberleri Müdürü Kerim Ulağa bırakacağız. Kerim.
2: Evet, Banu El az önceki yayınımızda yoldaki su birikintisi nedeniyle ilerleyemediğimizi söylemiştik. Sağ olsun AFAD ekipleri imdadımıza yetiştiler. Şu an AFAD aracıyla bu bölgeyi aşmaya çalışıyoruz. Bölgede tabii yoğun bir birikinti var, su birikintisi var. Ve gördüğünüz gibi yolun hemen sol tarafında kalan bir araç var. Ve çekiciyle çekilmeye çalışıyor ki yolun sağ tarafındaki derinliği akıntının oluşturduğu, araçla birlikte oluşturduğu dalgayı görüyorsunuz ki hakikaten Dün burada 4 metreye ulaşan bir yükseklik, su yüksekliği vardı ve burada araçlar gördüğünüz gibi kaldı ve o 4 metrelik

0: araçların su altında kaldığı, işletmelerin su altında kaldığı, yağış sonrası ortadaki manzara, durum bu. Ve tabii bölgede özellikle ileride birçok işletme bulunuyor. Beton işletmeleri başta olmak üzere. Bu işletmelerde mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için devletimiz yoğun bir çaba harcıyor. AFAD ekiplerimiz, UMK ekiplerimiz burada yoğun bir şekilde gayret gösteriyorlar ve şimdi biz de o bölgeye gidiyoruz. Ne yaptık bugün, bir anlatabilir miyiz lütfen? Kolaylıklar diliyorum. Eren Bey.
1: Evet. Bugün fabrikalarda kalan vatandaşlarımızın tahliye etmek için AFAD olarak elimizden geldiğince özverili bir şekilde çalıştık. Tabii ki diğer kamu kurumları da bize bu çalışmada ellerinden geldiğince destek oldular. Tahliye isteyen vatandaşlarımızı güvenli noktaya sağlıklı bir şekilde tahliyelerini gerçekleştirdik. Tahliye istemeyen bazı çalışanlar oldu. Onlar da fabrikaların işletilmesi gerektiğinden dolayı tahliyelerini istemediler. Yaptığımız çalışma
0: tabii tamam. Yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Böyle bir manzarayla daha önce karşılaştınız mı Eren Bey?
1: Yani şimdi İstanbul'da böyle bir manzarayla ilk kez karşılaşıyoruz. AFAD olarak diğer illerde böyle manzaralarla karşılaştığımız durumlar söz konusu oluyor. Ama son yıllardır İstanbul'da karşılaştığımız sel olarak, su baskını olarak ilk kez böyle bir görevle, bir afetle karşılaşıyoruz.
0: Tabii devlet tüm imkanlarını şu an seferber etmiş durumda.
1: Devlet AFAD olsun, itfaiye olsun, askeri personeller olsun, sağlık ekipleri olsun, tamamıyla üst amirlerimizin talimatı doğrultusunda koordinasyonlu bir şekilde sahada çalışmaktayız.
0: Tabii askerimiz de bölgede, bunu da özellikle belirtelim. Askerimiz şu an AFAD ekiplerimizle birlikte yoğun bir çaba harcıyor. Şimdi tabii bölgeye geldik. Şimdi farklı bir noktadan sizlere yaşanan durumu, manzarayı ekranlarınıza taşıyacağız ki hakikaten suyun yüksekliği noktasında çok çarpıcı görseller var burada. Yaklaşık 4 metre demiştik ve burada o yüksekliği her yerde rahatlıkla, net bir şekilde görebiliyoruz. Şöyle arkadaşlar, burada uygun bir yerde şey yapalım lütfen, gösterelim. Bakın buralar tabii su altı.
2: Arama kurtarma ve tahliye çalışmaları bekletmekle şu an tedbir amacıyla sahada bekliyoruz. Şu an gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Herhangi bir kayıp ya da herhangi bir sadece toplamak.
3: Şöyle inelim. Evet Hüseyin, bir inelim.
0: Evet Hüseyin, bir inelim. Bir bölgeyi dolaşalım, gösterelim. AFAD ekipleriyle birlikte şu an bölgeyi. Eren Bey, siz de bana eşlik ederseniz lütfen. Durumu ekranlara taşıyalım çarpıcı bir şekilde. Evet, AFAD aracıyla birlikte bölgeye ulaştık. Eren Bey, dünden beri çalışıyorsunuz. Evet. Peki uzun geçti, neler yaptık?
1: Dün arkadaşlarının özverili bir şekilde çalışmasıyla birlikte sahada diğer kamu kurumların ve STK'larla birlikte koordinasyonu bir şekilde mahsur kalan vatandaşlarımın tahliyesi gerçekleştirdik.
0: Yaklaşık kaç kişi kurtardınız?
1: Sayı ve fabrika olarak bu çeşitlilik gösteriyor. Hani tam olarak bir sayı veremem. Şu an tam rapor oluşturulmadan ya da tam sayı elimize geçmeden şu diyemeyiz ama bununla ilgili gerekli merciler gerekli açıklamayı yapacaktır.
0: Yoğun bir çaba harcadınız.
1: Doğrudur.
0: Evet, tabii şimdi Cen Deresi'nin kenarındayız. Şöyle hemen dere değil mi? Yan tarafımız, evet, dere. Şimdi onu sizinle de konuşmak istiyorum. 30 kilometre uzunluğunda bir hattan bahsediyoruz. Bu dere nereden başlıyor? Kemerburgaz'dan başlıyor ve Haliç'e dökülüyor. 30 kilometrelik bir hat. Bu dere tabii ortaya çıkan yağış miktarına baktığımız zaman 265 kilograma yakın bir miktardan bahsediyoruz. Böyle bir yağış bu dereyi taşırır mı?
1: Şimdi bu dereyi taşırdığı için böyle bir durumla karşılaştırdık.
0: Evet, bakın Cen Deresi'nin hemen kenarına geldik ki dün burası tamamen taşmış durumdaydı.
1: Şimdi burada bu yolun bu yakası mahsur kaldığı gibi derenin diğer tarafındaki fabrikada çalışan arkadaşlar da, oradaki vatandaşlarımız da mahsur kalmıştı. Hı hı. Yolun açılmasıyla birlikte yolun diğer kısmında kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla yolun açılmasıyla birlikte tahliyeleri gerçekleşmişti. Hı hı.
0: Tabii bu konuda uzmansınız. Kullandığınız ekipmanlar, malzemeler de oldukça teknolojik, donanımlı aletler. Şöyle Hüseyin buradan geçelim. Şöyle dışarıyı da gösterelim ki Cenderesi hakikaten yağıştan oldukça etkilenen bir nokta. Çünkü hemen dere kenarındayız. Ve dere kenarından bakın demin yürüdüğümüz dereyi gösterdiğimiz alanla karşı yol arası ya takriben ne kadar Eren Bey? Mesafe 50-60 metre var mı?
4: Neresi? Şu dereyle burası.
1: Burasıyla tahmini olarak bir 50-60 metrelik bir mesafe.
0: 50-60 metrelik bir mesafenin tamamen suyla dolduğunu düşünün lütfen. Ve bu suyun yüksekliği de 4 metreye ulaştı. Ve 4 metreye ulaşan bu yükseklik buradaki tüm işletmeleri tabiri caizse su altında bıraktı. Ve burada çok sayıda çalışan mahsur kaldı. Ekipler de, AFAD ekipleri de, devletimiz dediğim gibi burada tüm imkanlarını kullanıyor. Ve burada mahsur kalan vatandaşlarımızın imdadını yetişiyor ki az önce de yetkili bahsetti. Şu ana kadar ekiplerin çalışmalarını büyük oranda tamamladığını belirtebiliriz. Bizler gelişmeleri Ayaz Ağa'dan aktarmaya devam edeceğimizi belirterek sözü tekrar Banu'ya bırakalım.
5: Kerim teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Şimdi de İstanbul'da bir başka noktaya uzanacağız. A Haber ekibinden Aslı Bilger Kutludağ'a bırakacağız bir kez daha sözü. Aslı söz sende.
6: Evet Banu, bizler de Ayaz'dan farklı bir noktasındayız. Çünkü tabii bu yağıştan en çok etkilenen semtlerden birisi Ayaz'a ve manzara da halen değişmemiş durumda. Hemen İlhan Tanrıöver'in hemen benim sol tarafımı göstermesini rica edeceğim. Orada çünkü hem balçağa batmış motorlar var, bir taraftan araçlar üst üste sıralanmış durumda. Burası Ayaz'a semtindeki dere boyu bir nolu caddesi ve dün o çok yoğun şiddetle akan su işte bu tonlarca ağırlıkta olan araçları üst üste sıraladı. Adeta burası bir araç mezarlığı haline geldi. Tabii araçların sahipleri de yanlarında buraya çekicilerin gelmesini bekliyorlar. Dünden beri manzara aynı. Yetkililerin buraya gelmesini rica ediyorlar, istiyorlar. Zaman zaman kendileri de telefon açıyor. Hatta şu sağ tarafta da İlhan Tanrıöver göstersin araç. Aracın camları kırılmış. Diğer hemen o araçların sol tarafında da tamamen ezilen bir aracı görüyorum. Tabii ki burada bu manzara dünden beri dediğimiz gibi aynı. Bazı evleri de aynı cadde üzerinde su basmış durumda. O evlerde de özellikle maddi hasar var. Evlerde ya da vefat özellikle hemen şöyle şu tarafı da gösterelim. Vatandaşlar burada beklemeye devam ediyorlar. En çok hasar alan semtlerden birisi Ayaz'a. Ayaz'a'da halen çalışmalar devam ediyor. Yolun diğer tarafında doğalgaz çalışmaları var. Onu belirtmiş olalım. Tabii bir taraftan elektrikler henüz verilmedi. Doğalgaz yok. Vatandaşlar tabii doğalgazın gelmemesi nedeniyle bir şeyler pişiremediklerini söylüyorlar. Onu da hemen belirtelim. Görmüş olduğunuz gibi bu açıdan da böyle gözüküyor. O üst üste sıralanan araçlar, araç sahipleri şu anda burada bu araçların çekilmesini ve yolun açılmasını bekliyorlar. Tabii hasarlarının özellikle giderilmesini talep ediyorlar. Hemen şöyle İlhan abi, şu sol tarafta da vatandaşlarımız orada suları, balçıkları kendilerince temizlemeye çalışıyor. Rögar kapaklarını kendileri açmaya çalışıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi içeriden çıkan balçığı sizler de görüyorsunuz. Biraz daha bu tarafa gidelim. Tabii vatandaşlar, onlar da yağmur botlarını giydiler. Burada ancak bu şekilde yürünebiliyor. Kendilerince bir çözüm bulmuşlar. Burada bir merdiven koymuşlar ve karşı apartmandan ancak o şekilde geçebiliyorlar. Tabii akşam saatlerinde yatalak hastası olanlar, evlerine su basanlar zorluk yaşadığını söylüyor. O hastalarını başka komşularına üst katlara çıkardıklarını söylüyorlar. Dediğimiz gibi hemen sokağın ilerisinde bir doğalgaz tabii çalışması var. Tekrar doğalgazın caddeye verilmesi için çalışma yapılıyor.
7: Görmüş olduğunuz gibi asfaltın

Hali bu şekilde, asfalt tamamen kalkmış durumda havaya. Hemen sol tarafı da gösterelim. Sol tarafta da bir ev gerçekten çok hasar almış durumda. Gel İnan abi bir bakalım. Tabii şurada hemen şöyle bir bakalım içerisi ne halde. Evet, şöyle gördüğümüz kadarıyla buraya o sürüklenen sel sularıyla birlikte kapısı tamamen kapanmış. Bu evin içerisindeki vatandaşlarımız da başka bir noktaya gittiğini az önce buradaki vatandaşlar söyledi. Evet, yine bir başka araba görüyorsunuz. O da bir bidonun üstünde kalmış. Ve diğer araçlar da yine üst üste sıralanmışlar. Gerçekten burası bir araç mezarlığını andırıyor şu anda. Yukarıdan gelen suyun çok şiddetli bir şekilde buraya aktığını söylüyor vatandaşlar. Yine hemen arka tarafta da görüyorsunuz, yine kaldırım, daha doğrusu asfalt ayrılmış. Bu araç da kaldırımın üstüne çıkmış. Geri kalan taraf biraz daha açılmış durumda. İstersen tekrar arka tarafa doğru gidelim İlhan abi. Tekrar görmeyen seyircilerimiz için tekrar göstermeye çalışalım. Tabii İstanbul özellikle son 80 yılın en şiddetli yağışını aldı. Metrekareye 272 kilogram yağış düştü. İşte bu nedenle vatandaşlardan gelen ihbarların sayısı 8000'e dün ulaştı. Tabii o ihbarlara tek tek ulaşmaya çalıştı devlet yetkilileri, ulaşabildiği kadarıyla. Ve bugün de hem Ankara'dan hem İstanbul'dan hem İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den hem bir taraftan İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklamalar geldi. Maalesef ki can kaybı var. 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4 vatandaşımızın halen arandığı yönünde bilgiler var. Yaralılar var. Bu özellikle Ayaza bölgesinde yine çöken istinat duvarlarının olduğunu söylüyor vatandaşlarımız. Özellikle yaklaşık 20-30 katlı, İstanbul'u bilenler bilir, Sarıyer bölgesinde yine Ayaza yakın bir site vardır. İşte o sitenin istinat duvarlarının çöktüğünü söylüyor vatandaşlar. Ve aynı zamanda o 20-30 katlı binalarda hala elektriğin olmadığını, asansörle yukarıya özellikle yukarıda oturanlar çıkamadıklarını belirtiyorlar. Tabii ki tehlike olmaması açısından henüz elektrik verilmiyor ama bir mağduriyet de bu nedenle yaşanıyor. Bunu da hemen belirtmiş olalım. Görüyorsunuz araçlar suyun o şiddetiyle buraya kadar sürüklenmiş durumda. Ancak üst üste çıkarak durabilmiş durumda. Tabii vatandaşlar halen o balçıkları temizlemeye çalışıyorlar. Bizler de zaman zaman tabii yürürken zorluk yaşıyoruz. Hemen şöyle geçmeye. Sağ olun, çok teşekkürler. Biz alıştık. Çok teşekkür ederiz. Tabii vatandaşlarımız da böyle kenardan biraz yürümeye çalışıyorlar. Özellikle ayakkabısı iyi olmayanlar ama tabii ne kadar başarabilirlerse. Biz tabii biraz daha temkinliyiz. O yüzden bizler de buradan ilerlemeye çalışıyoruz. Dediğimiz gibi burası Ayaza ve araçlar... Evet, buradan evet Dereboyu Caddesi diye vatandaşlarımız bizlere de tekrar hatırlattılar. Ve özellikle burada üst üste araçlar sıralanmış durumda. Sağ olun efendim. Yan tarafta yine vatandaşlarımız, orada da ev sahipleri burada balçıkları temizliyor. Yine tekrar caddenin öbür tarafına götürelim sizleri. Şöyle arkadan geçmeye çalışalım. En çok etkilenen noktalardan biri oldu Ayaza semti. Sarıyer'e bağlı biliyorsunuz ki.
Hatta şuraya da gösterelim isterseniz. Burada da cam tamam.

0: Hemen kırılmış suyun şiddetiyle, içerisi de darmadağın. Hemen İnan Tanrı Över sizlere göstersin. Gördüğünüz gibi aslında birçok giriş katında bulunan evin manzarası bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bakıyorum, bu tarafta tabii çok bir şey gözükmüyor. Halen tabii suları görüyorsunuz, yani tam anlamıyla sular gitmiş durumda değil. Halen caddelerde kalan sular var. Tabii İstanbul'da bugün okullarda tatil edildi. Bir taraftan tabii şu an doğalgaz olmadığı için çocuklarımızın ellerinde de tüp görüyorum. Şu anda tabii geçici bir çare olarak evlerde tüple yemek pişirmeye çalışıyor diyelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi araç sahipleri tabii fotoğraflarını çekiyorlar araçlarının, daha sonradan bu hasarın tabii karşılığını alabilmek için.
1: Geleceksin.
0: Görmüş olduğunuz gibi bu aracın da tamamen camı kırılmış ve içerisi balçık içerisinde. Tabii neredeyse boy seviyesine suyun bazı noktalarda ulaştığını söyleyen vatandaşlar var. Bazıları yüzerek gittiğini söyleyen var vatandaşlar. Tabii şu anda halen 4 vatandaşımızın arandığını söyleyelim. Az önce bizim de konuştuğumuz esnaflarımızdan birisi, bir arkadaşlarını hala bulamadıklarını söylediler. Hala arandığını söylediler. İlhan abi, şurada da arkadaşlar bir motosikleti almaya tabii çalışıyorlar. Tamamen az önce balçağa batmıştı. Orada yatılı bir şekilde duruyordu. Tabii motor sahipleri de şu anda o motorlarını balçıktan çıkartıyorlar. Tabii yavaş yavaş bu yolu açmaya kendi kendine özellikle çalışıyorlar diyelim. Evet, Ayazağa dediğimiz gibi İstanbul'un en çok etkilenen semtlerinden birisi oldu. Ayazağa Deresi'nin taşmasıyla birlikte aslında özellikle Ayazağa Deresi'nin taşmasıyla birlikte o sular, o şiddetli sular tonlarca ağırlıktaki araçları bile yerinden hareket ettirdi ve bu şekilde üst üste biriktirdi. Şöyle şu ortaya çıkan balçığı da tabii göstermek istiyorum. Görüyorsunuz, burası bir dağ gibi olmuş durumda. Şöyle arkaya gittiğimizde de tabii dağ da batıyor. Çünkü buraya birikmiş. İnan abi, şu tarafa doğru gidelim istersen. Bir de bu açıdan gösterelim. Evet. Tabii vatandaşlar mağdur olmuş durumdalar. Maddi hasar var. Tabii polislerimiz burada. Onlar da vatandaşları dinliyor. Şöyle, şurada da bir çöp kutusu var abi. O da ezilmiş, o da ters dönmüş. İstersen onu da göster. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada manzara bu şekilde. Hemen son şurayı da gösterelim. İsterseniz sokağın diğer kısmını da gösterelim. Orada da ağaçların olduğunu yine görüyorum. Onlar da bir şekilde sökülmüş ve burada birikmiş durumda. Yine yerde olan motosikletler var. Tabii araç sahipleri kendilerince bir çözüm bulup camlarını kapatmışlar poşetlerle. Ve şu anda dediğimiz gibi Dere Boyu 1 Caddesi'nde, Ayazağa semtinde şu anda buranın normale dönmesini vatandaşlar bekliyor. Dediğimiz gibi burası adeta dünkü o şiddetli suyla birlikte bir araç mezarlığına dönmüş durumda diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Aslı Bilger Kutludağ ve İlhan Tanrıöver'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yeni bir görüntü daha ekranlarınıza taşıyacağız. Görüntü Çekmeköy'de kayda geçmiş. Selahattin'e ait.

0: yeni bir görüntü bu. Ekranlarınıza hemen taşıyalım. Araçların üzerinde mahsur kalanlara dair çok sayıda görüntüyü sizlerle paylaşmıştık. Bu da onların sonuncusu.
1: Bu kızcağız bağırıyor beni kurtarın diye. Ben tabanın üstündeyim. Yanımdaki araba bu vaziyette. Öndeki bu vaziyette. Diğeri orada. Arabanın biri tam gömüldü suya, bir Megan. Bagajı yukarıda, kendisi aşağıda. Otobüs gömülmüş vaziyette. Arabalar gitti. Hepsi.
2: A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. İşkur Gençlik Programı'nda 2026 ile 2027 dönemi için 150 bin kontenjan ayrıldı. Öğrencilere günlük 1375 lira, ayda 14 gün katılımda ise 19.250 liraya kadar ödeme yapılacak. Sigorta primlerinin karşılanacağı programın yanı sıra güç hamlesiyle genç istihdamına 445,1 milyar lira kaynak da ayrılıyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam. Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti
5: BBVA. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam. Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
1: Hayırdır? Yine mi kaytarıyorsun?
2: Nerede?
3: Açıl.
2: Ya ustam, şimdi bize malzeme hep geç geliyor, biliyor musun? Biz de beklerken çekirdek çitiyoruz, bu.
1: Bekletenlerle iş biter mi? Sen hangi devirde kaldın?
2: Devir?

0: bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
1: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi.

0: Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
2: ister ol. Reklam.
3: A Haber Radyo.
2: Bir reklam. Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
5: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
6: Abicim.
7: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
6: Ne yapıyorsun böyle?
7: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
6: Oho, sen hangi devirde kaldın?
7: Devir.

0: konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şey olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Önce halk, sonra bankayız.
5: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesi uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliği 14 Ekim 2026 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Buna göre mesleki yeterlilik belgesine sahip çiğ süt toplama veya depolama sorumlularınca toplanarak onay belgesine sahip işleme tesislerine satılan süt için ilave 0,3 destek katsayısı uygulanacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Önce halk, sonra bankayız.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Hoş geldiniz.
9: Hoş geldiniz.
10: Hoş geldiniz.
11: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
12: Benim bankam İş Bankası.
13: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
14: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
15: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
14: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

0: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister 1 grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var. Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartlarının elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
5: Su. Su sızdırdı.
6: Yine mi sabahladın?
5: Ya bütün gece aklıma takıldı, su sızdıracak mı sızdırmayacak mı diye.
6: Ah be abicim.
7: Bonus Mebran'a geçsen, uykuyla arandan su sızmasa artık. Sen hangi devirde kaldın?

0: bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
4: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
6: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
7: Ultra mega premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
0: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
4: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı.

0: anda 25.000 TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
0: Akseslere 450 TL'ye varan çift para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
8: Evet, iyi yayınlar diliyorum. Tabii
1: canlı yayın.
8: Ankara'da özellikle Türkiye Belediyeler Birliği'nde Vahap Seçer'in tutuklanarak olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimlerinin bugün gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Özellikle bu sebeple de yine Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin de İstanbul'dan, Üsküdar'dan aracıyla Ankara'ya gelmek için yola çıkmıştı. Tabii ki özellikle İstanbul'da etkili olan yağışlar sebebiyle durum oldukça kritikti. Görüntülerde de tabii ki görüyorsunuz, yollar ıslak, büyük bir ihtimalle aracın kontrolünü, hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpması sonucunda kentin Ankara'ya doğru gelirken geçirdiği kaza sonucunda hayatını kaybettiğini, vefat ettiği bilgisini aktarmış olalım. Özellikle söz konusu bilgiyi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu kendisi. Özellikle yapmış olduğu paylaşımda yine siz de bahsettiniz, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Sayın Dündar Ziya Gültekin'in Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılmak üzere Ankara'ya gelirken geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhumu Allah'tan rahmet, kederle ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun ifadelerini kullanmış oldu. Dediğimiz gibi bugün aslında Ankara'da Belediyeler Birliği seçimlerinin yapılması planlanıyordu ve özellikle Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in de bu seçimlere katılmak üzere Ankara'ya doğru yola çıktığını ve geçirmiş olduğu trafik kazasıyla vefat ettiğini aktaralım. Sözü bir kez daha sizlere bırakalım.
9: Evet, biz de bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Üzücü bir son dakika gelişmesi paylaştık sevgili izleyenler sizinle. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde İstanbul ve çevre illerde yaşanan meteorolojik hava olayları ile ilgili bilgilendirmede bulunuyor. Hemen o noktaya dönelim.
10: Bir sonraki gün sabah 9 arasında gerçekleşen ölçtüğümüz yağışlara göre yağışları tespit ediyoruz ve bunu günlük yağış bilgisi olarak vatandaşlarımızla da hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün web sitesi üzerinden, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uygulaması üzerinden paylaşıyoruz. Yani çok kolay bir şekilde vatandaşlarımız bir gün önce gerçekleşen toplam yağış değerlerini sabah saat 9'dan sonra ilgili gün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bu belirttiğim web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden son durumlar sekmesinden kolaylıkla takip edebilir. Şimdi İstanbul'u soruyorsunuz. İstanbul'la ilgili biz 7 Ekim'den itibaren haftalık, ayın 14'ü için bahsediyorum. Yani ayın 14'ü için bir hafta öncesinden 7 Ekim'den itibaren gök gürültülü sağanak yağış tahmininde bulunuyorduk zaten. Bütün günlük tahminlerimizde haftalık

0: yarısına kadar. İki günde yağışların zamana yayılacağını tahmin ettik. Ve sarı kodlu bir uyarı yayınlamaya karar verdik ve bir sarı kodlu uyarı yayınladık. Yağış miktarını sordunuz. İstanbul'un özellikle Avrupa yakası, Avrupa yakasının kuzey kesimleri, bir de Anadolu yakasının kuzey kesimleri bu yağışlı sistemin etkisinde daha fazla kaldılar. Çünkü hem deniz etkisi hem...
1: Evet sevgili izleyenler, açıklamalar geliyor. Mega kentte dün gökyüzü karardı. Sağanak dakikalar içinde felakete dönüştü. Kağıthane'den Üsküdar'a, Beykoz'dan Sarıyer'e kentin dört bir yanında cadde ve sokaklar nehre döndü. Otomobiller sel sularına kapıldı. Evler ve iş yerleri sular altında kaldı ve ne yazık ki 3 kişi de hayatını kaybetti. O noktalardan bir tanesine uzanacağız şimdi sevgili izleyenler. A Haber Yurt İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak Ayazağ'da bizi bekliyor. Selin vurduğu en kritik noktalardan bir tanesiydi. Son durumu alacağız. Hemen sözü size bırakalım Kerim Ulak.
2: Evet Merve, selin üzerinden 24 saat geçti ve 24 saat sonunda bölgede, özellikle selin merkez üssü olan İstanbul Sarıyer'e bağlı Ayazağa'da arama kurtarma çalışmalarında sona gelindi. Devletimiz selin yaşandığı ilk dakikadan itibaren tüm imkanlarını seferber etti. Şimdi size bir görüntü göstermek istiyorum. Bakın, bulunduğum alanda bir yandan devletimizin organları dedik, bir yandan jandarma, bir yandan kara kuvvetleri, bir yandan AFAD, bir yandan UMKE, bir yandan sahil güvenlik olmak üzere devletimiz buraya yüzlerce personel kaydırdı. Yüzlerce asker, sivil, kurtarma ekibi yolladı da ki burada gördüğünüz gibi kara kuvvetlerine bağlı askerlerimiz, burada çok sayıda askeri kamyon geldi ve Sarıyer'de, Ayazağa'da, Cendere bölgesinde, özellikle bu bölgede 4 metreye ulaşan bir selin yüksekliği vardı ve çalışmalara katılıyorlar. Yine devletimiz tüm imkanlarını seferber etti demiştik. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, UMKE ekibi de burada. Araçlarıyla burada yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı hazır bekliyorlar. Yine AFAD dedik. Türkiye'nin dört bir yanından, Manisa'dan, Muğla'dan, İzmir'den, Afyon'dan ekipler hemen bölgeye kaydırıldı. Ve burada gördüğünüz gibi botlarla ekipler çalışma yaptılar. Yine AFAD ekipleri burada, dediğim gibi Türkiye'nin birçok noktasından AFAD ekipleri geldi ve çalışmalarını an itibariyle tamamladılar ki devletimizin gücünü görme noktasında oldukça çarpıcı bir görüntü bence. Burada devletimiz tüm imkanlarını seferber etti ve özellikle bulunduğumuz bu noktada, Cendere bölgesindeki yoğun bir şekilde selin yaşandığı bu noktada tüm imkanlar seferber edildi ve burada mahsur kalan vatandaşlarımızın tamamı kurtarıldı. Şu an bölgede an itibariyle arama kurtarma çalışmaları tamamen bitmiş durumda. İşte hemen yan tarafı görüyorsunuz. Kameraman arkadaşım Hüseyin göstersin. Su altında kalan yerleri görüyorsunuz. Hemen ileride selde sürüklenen bir aracı görüyorsunuz. Bakın, hemen ileride sel sularından sürüklendi ve uç noktaya kadar gitti. Bir yandan da itfaiye ekiplerinin bölgede olduğunu ve çalışmalara yoğun bir şekilde katıldıklarını belirtelim ki az önce ileride bir çarpıcı görüntü vardı. Onu ben göstermeye çalışacağım. Hemen sağ tarafta aslında bir sürüklenen araç vardı. O aracı göstermeye çalışacağım ama kolaylıklar diliyorum. Evet, bölgede gördüğünüz gibi vinçler geldi. O sürüklenen, şöyle hemen Hüseyin koşalım gösterelim. Bakın, yol kenarında sürüklenmiş bir araç ve burada bariyeri aşmış durumda. Hemen karşıda gördüğünüz gibi kenarda kurtarılmayı bekliyor ve ekipler de vinçleri getirdiler. Burada gördüğünüz gibi bir otomobil sürüklendi ve sürüklendikten sonra bariyerlerle duvar arasında sıkıştı. Evet, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü merkeze bırakalım.
1: Diyoruz. Kerim Ulak aktardı sevgili izleyenler ve bir kaza anı da yine ekranlarınıza geldi. Arabayı gördüğünüz gibi sevgili izleyenler. Ve bir taraftan biz de sağanağın meydana geldiği noktalardaki durumları ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz sevgili izleyenler. En önemli noktalardan bir tanesiydi Ayazağa'da, özellikle Cendere Caddesi'nin olduğu noktada yaşanan selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı sevgili izleyenler. Sakarya'da şu anda da etkili olan bir sağanak var ve uzman

0: yaptığı açıklamada yine bugün yarın da artık doğuya doğru kaydığını söyledi sevgili izleyenler. Sakarya'da da sağanak sonrası sel meydana geldi biliyorsunuz. Hatta dere kenarındaki bir ev yıkılmıştı. O görüntüler de oldukça çarpıcıydı. Muhabir arkadaşlarımız da o noktaya ulaştı. Hazırsa hemen dönelim. Evet Burcu, bulunduğun nokta hakikaten senin için de çok tehlikeli. Bulunduğun yer tam olarak aslında o Sakarya'da dereye düşen evin, yıkılan evin olduğu nokta anladığım kadarıyla. Hemen sözü sana bırakalım, oradaki durum bize bir anlat.
1: Evet evet, tam da orası. Sakarya Sapanca ilçesi Fevziye mahallesindeyiz. Hemen arkamdaki o ev aslında tam da sizin de ifade ettiğiniz gibi yıkılan ev. İki katlı bir evdi ve selin şiddetiyle birlikte de aslında derenin taşmasıyla beraber hemen kenardaki bulunan o ev yıkıldı. Şimdi şeritlerle çekilmiş durumda. Ekipler şerit çekmiş, ön kısmında giriş çıkışlar yok. Çünkü oldukça tehlikeli, diğer evlerin yıkılma riski de çok büyük. Çünkü biz az önce yayınımıza başlamadan önce de şu ön kısımlarda aslında daha fazla ağaç vardı. Görüyorsunuz yine o kısımlarda da ağaç var ama yayına başlamadan önce daha yoğundu ve yine şiddetle birlikte aslında o ağaçları da alıp götürdüğünü biz burada gördük, ona şahit olduk. Hemen orada da bir iş makinesi var. Aslında onun da orada şu an olması çok tehlikeli olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü ekipler o alanı kapatmıştı. Biz de dahi giremedik. Yıkılma riski çok yüksek. Bizim bulunduğumuz kısmın hemen bu ön kısımlarında taşlar var. Yine birazcık da olsa bir önlüyor bu kısmı gelmesi selin ama ön kısımlarda gördüğünüz gibi aslında tamamen toprak bir duvar var. Oldukça da riskli olduğunu söylemekte fayda var elbette. Aslında yoğun yağış dün akşam saatlerinde başlamıştı. Sapanca'da yurdun genelinde etkili olmuştum. İstanbul'da, Sakarya'da, Bolu'da, Düzce'de, Yalova'da etkisini sürdürmeye devam ediyordu. Sapanca'da bunlardan biri aslında, Sakarya'da bunlardan biri. Şimdi dereler taştı, yollar sular altında kaldı, köprüler yıkıldı. Hatta dere kenarında bulunan bir evde selin şiddetine dayanamayarak yıkıldı dedi Hasancan Türkeş. O yıkılan evi de şu an ekranlarınıza getiriyor. Bakın çalışmalar devam ediyor. İki beyefendi var. Kepçeyle birlikte aslında o enkazı kaldırmaya çalışıyorlar ama ifade ettiğimiz gibi aslında oldukça da riskli bir işe kalkışıyorlar. Çünkü ekiplerin orada olduğunu, ekipler şu an orada değil ama ekipler geldiği zaman o ara kısma komple şerit çekmişlerdi. Biz dahi oraya girmedik. Çünkü oldukça riskli olduğunu söylediler. Diğer evlerinde yıkılma riski çok büyük. Özellikle Sapanca ilçesinde yaşananlarda tabii dikkat çekiyor. Fevziye mahallesinde izledik. Dereye geçen güzergahta su seviyesinin yükselmesiyle birlikte işte bu dere taştı. Buraya geldiğimiz zaman vatandaşlarla konuştuğumuzda, buradaki oturanlarla aslında bu derenin çok düşük bir seviyede olduğunu söylediler bize. Çok fazla bir akıntı yokmuş burada. Ancak yağmurla birlikte, o yağışın yoğunluğuyla birlikte bu derenin taştığını ifade edelim. Yukarıda bir dere olduğunu söylediler. O derenin suları dediler bu kısma geliyor. O şekilde söylediler bize burada. Tabii bu noktada da önemli bir detay var. Daha öncesinde bu evin tahliye edildiğini söyledik. Evin içerisinde herhangi kimse yoktu ama dere yataklarının kenarına ev yapmak çok riskli. Bunu da buradan tekrardan hatırlatmış olalım. Tabii dere akıntısı yok, su yok deyip ev yapıyorlar. Ancak yine ifade ettiğimiz gibi o dere bu yağışlarla birlikte taştığı zaman işte bu şekilde olumsuzluklarla da karşılaşmak mümkün oluyor, kaçınılmaz oluyor. Sakarya'nın birçok ilçesinde bu durumları görüntüleyebiliyoruz aslında. Bir önceki yayınlarımızı biz Sakarya Karasu'dan gerçekleştirdik. O noktada da aslında tepeden gelen kayalar, topraklar bir evin balkonunun duvarını yıkmıştı. Hatta evin salonunun içinden taşlar vardı, sel suları vardı. Şehir merkezinde de, yine Sakarya Karasu'nun merkezinde de oldukça hasar var yollarda. Yollar sökülmüş, asfaltlar yolları kapatmış. Yani şiddeti çok büyük, onu ifade etmekte fayda var. Birçok noktada aslında kapalı yollar, ekipler yolları kapatmış araçlarla. Geçişlere izin vermiyorlar. Çünkü hem araçlara sarılabiliyor hem de vatandaşlar tabii bu noktada çok çok risk altındalar. Çünkü özellikle caddelerde, Karasu'da, Sakarya'daki caddelerde sokakların mazgalları açılmış durumda. Vatandaşlarla yürüdüğü zaman sular kapatıyor mazgalların üzerine. Bu nedenden dolayı da görmeyebilirler ve yine riskleri beraberinde getirebilir o tehlikelerde diyelim. Şimdi çalışmaların devam ettiğini söyledik. Oldukça yağıştı. Hala yağış devam ediyor Sapanca'da. Sakarya genelinde aslında bu yağış devam ediyor. Olumsuzlukları da beraberinde getiriyor dedik. Karasu'dan biz Sapanca'ya gelirken oldukça zorluk yaşadık. Hemen bunları da aktaralım. Sürücülerimizin de dikkat etmesi gerektiğini tekrar hatırlatalım. D657-650 karayolundan bahsettik. O karayolun Sakarya'ya merkeze geçiş yolunda tek yönlü

0: çökmüş durumda. Yol çünkü o kısımlarda da tarım arazileri sular altında kalmış ve artık karayoluna, otoyollarına gelmiş sel suları. Bu nedenden dolayı da aslında ulaşıma kapatıldığını söylemekte fayda var. Yine geçtiğimiz dakikalarda bir açıklama olmuştu. Tabii Sakarya-İzmit hattı ulaşıma kapatılmıştı. Tabii olumsuz yağışlardan dolayı da bunları görebiliyoruz. Hemen bu evdeki olayı tekrar hatırlatacak olursak, iki katlı bir evdi. Aslında tahliye edilmişti daha önceden bu ev. Yine burada bir dere yatağı vardı. Az su vardı ama yoğun yağışla birlikte bu dere yatağı taştı. Sonrasında işte o gördüğünüz ev yıkıldı. Şu an için o enkaz oradan kepçeyle çalışmalar devam ediyor. Kaldırılmaya çalışılıyor. Yine orada ağaçlar vardı. İfade ettiğimiz gibi ağaçları da aslında götürüyor ve gittikçe de şiddeti artmaya başlıyor. Yavaşlamıyor. Onu da söylemekte fayda var. Birçok noktada da aslında böyle dedik. Yağmur da bir yandan devam ediyor. Rüzgar da var. Rüzgarın etkisiyle birlikte tarım arazilerindeki su aslında yollara doğru da geliyor. Öyle bir riski de beraberinde getiriyor. Şu an çalışmaları görüyoruz. Daha önceden çok şükür ev boşaltılmış. Ondan dolayı bir can kaybı olmadı. Tek tesellimiz bu diyelim. Ve geçtiğimiz dakikalarda da Sakarya Belediye Başkanı bir açıklama yapmıştı. Mahsur kalan 120 kişinin kurtarıldığını söylemişti. Yani ekipler de sahada çalışmalarını devam ettiriyor. AFAD ekipleri, jandarma ekipleri devam ettiriyor. Yine biz bu noktaya geldiğimiz zaman birçok aracın da aslında kaza yaptığını gördük. Araçlar yolda kalmıştı. Özellikle o yolların, otoyollarındaki oluşan su birikintilerine araçlar giriyor. Ardından o suya kapılıp bariyerlere çarpıyor. Ve kazaları da aslında bu risk beraberinde getiriyor. Bundan dolayı aslında çok da fazla kazalar olduğunu gördük. AFAD ekipleri o kaza alanlarındaydı. Çalışmalarını devam ettiriyorlar. Jandarma ekipleri sahada olası bir duruma karşı mahsur kalan vatandaşlar olursa onlar için kurtarma ekipleri sahada, çalışmalar devam ediyor yani aralıksız. Yağmur da devam edecek. Gün içerisinde şiddetini artırarak sağanak bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Tabii özellikle Sakarya'da değil, Yalova'da, Düzce'de bu kısımlar, bu iller artık riskliydi. Turuncu kodlu uyarı verilmişti Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden. Geçtiğimiz günlerde aslında Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve yetkililer bir uyarıda bulunmuştu. Özellikle Sakarya, İstanbul, Düzce, Yalova için bu kesimlerde bir uyarıda bulunmuşlardı. Sakarya Valiliği de, Sakarya Belediyesi de bir uyarıda bulunmuştu. Bu kapsamda vatandaşların evlerden zorunlu olmadığı müddetçe çıkmamaları gerektiğini söylemişlerdi. Alt geçitler çok tehlikeli, bunları kullanmamaları gerektiği uyarısında bulunmuşlardı. Ve araçların otoparka park etmemeleri gerektiğinde uyarılarda bulunmuştu. Geçtiğimiz yayınlarımızı Karasu'dan gerçekleştirdik dedik. O kısımda da caddelerin, sokakların göle döndüğünü ifade ettik. Birçok araç hasar aldı. Yukarı kısımda park eden, yokuştaki yukarı kısımda park olan araçların hepsi selin şiddetiyle birlikte aşağı kısma doğru gelmişti. Ekiplerin orada çalışması devam ediyordu. Bazı yollar kapalı. O araçlar hala oradan çekilmedi. Çünkü yollar kapalı. Su, dereler hala taşmaya devam ettiği için su şiddetini artırarak şehir merkezlerine doğru ilerlemeye devam ediyor. Aslında yine bu kısımdan, dereden giden sularda, biz şu an Fevziye Mahallesi'ndeyiz dedik. Alt kısımlara doğru ilerlediği zaman yine o kısımlarda da sel ve taşkınlar olabiliyor. Evler çok fazla var. Şu an için yine bu kısımdaki olan evlerin de yıkılma riski oldukça yüksek. Bunun için ekipler de önlemini alıyor aslında. Çok şükür dedik, şu an yıkılan evde hiç kimsenin olmadığını ifade ettik. Bu dere yatağı da aslında her geçen dakika şiddetini artırarak daha da su seviyesi yükselmeye başlıyor. Şu kısımda şeyler görüyoruz, ahşap parçaları sanırım kapalıydı aslında ama yine o serin şiddetiyle birlikte bunlar da açılmış durumda diyebiliriz. Şu kısımda da yine demir parçaları var. Muhtemelen ifade ettiğimiz gibi aslında kapalıydı burası. Çünkü çok fazla su olmayan bir dere yatağı dediler buradaki vatandaşlar. Serin şiddetiyle birlikte artmış. Yağmur devam edecek dedik. Özellikle pazar gününe kadar devam edecek. Bu görüntüleri görebilir miyiz? Tekrar bilmiyoruz. Umarım görmeyiz tabii bizler de. Ancak şehir merkezinde, hem Sakarya şehir merkezinde hem de böyle Sapanca ilçelerde durumun oldukça vahim olduğunu söylemekte fayda var aslında. Tabii ekiplerin çalışması devam ediyor dedik. Sahada hummalı bir şekilde çalışmaları devam ediyor. Tabii Sakarya'da etkili olan kuvvetli yağış bu kez de ulaşıma da vurdu dedik. Bu kapsamda Sapanca ile Kocaeli'nin Kartepe ilçesini birbirine bağlayan yanık köprüsünde de birçok meydana gelmişti. Tabii yağışın etkisiyle birlikte, selin etkisiyle birlikte köprüler çökmüştü, dereler taşmıştı. Su seviyesinin yükselmesi ve akıntının şiddetlenmesiyle birlikte de köprünün taşıyıcı yapısında hasar oluşmuştu. Köprüde yaklaşık 30 santimetrelik bir eğim meydana gelmişti. Bu durumun ardından da ekipler harekete geçti o noktada da. Olası bir facianın önüne geçmek için de Sapanca-İzmit karayolu da her iki yönde de ulaşıma kapatılmış durumda. Tekrar hatırlatalım, D650 karayolunda da bir sorun var. O kısımda da Sakarya merkeze giden yol kapatılmış durumda, yine yoldaki yoğun birikinti nedeniyle. Özellikle yağışların devam etmesi halinde de yanık derisindeki su seviyesinin nasıl bir seyir izleyeceği de yakından takip ediliyor. Ekipler de bu bölgede çalışmasını devam ediyor. Şunu da özellikle vurguladım, köprüdeki eğim nedeniyle de güzergah trafiğe kapatılmıştı tabii. Sapanca ve İzmit arasındaki, yani Sakarya ve İzmit arası ulaşıma kapatılmıştı. D650 karayolundan bahsettik. Orada da epey bir sıkıntı olduğunu ifade ettik. Şu an bizim bulunduğumuz yer Fevziye Mahallesi. Burada da durum oldukça vahim. Aslında sadece burada değil, yine bu mahallenin aşağı mahallelerinde de durum aynı. Çünkü buradaki su çok şiddetli gidiyor. Bakın görüyorsunuz, o kadar şiddetli gidiyor ki alt kısımlarda da bir sorun oluyor. Az önce bak Hasancan, o toprak duvar yavaştan bir parçalar düşmeye başladı oradan da. Tabii yavaş yavaş o kısımda da birazcık daha hasar meydana gelecek gibi duruyor. Düşecek gibi duruyor. O duvar da yıkılacak gibi. Oldukça tehlikeli olduğunu söyledik tabii. Jandarma ekipleri o kısma şeritler çekmiş. Şimdi ağaçlar da gidiyor bak Hasancan. Artık o kadar şiddetini artırmaya devam ediyor ki her geçen dakika daha da şiddetleniyor. Yağmur durmuyor çünkü. Sabah saatlerinde Sakarya'ya geldiğimiz zaman da oldukça bir sağanak vardı. Hala devam ediyor. Gün içerisinde de yine şiddetini artırarak devam etmesi bekleniyor. Yanlarındaki evler de hepsi boş. Onu da söyleyelim. Onların da hepsi tahliye edildi. Olası risklere karşı böyle olması tabii daha da iyi oldu diyelim. Sadece şu an bu bölgede Fevziye Mahallesi'nde bir ev yıkıldı. İki katlı bir evin yıkıldığını söyledik. Onun dışında diğer evler tahliye edildi elbette. Yine görüyorsunuz şiddetini artırarak devam ediyor. Ağaçlar da o noktada yıkılıyor. Aşağı kısımlarda daha kötü olduğunu söylediler durumun aslında. Daha fazla böyle dalgalıymış derenin suyu. Ancak ifade ettiğimiz gibi o kısma gidemiyoruz. Gitmek de istemiyoruz açıkçası. Çünkü oldukça riskli. İfade ettiğim gibi her geçen dakika şiddetini artırarak devam ediyor. Daha da artırması bekleniyor aslında. Sadece Sakarya'da, Sapanca'da değil, bu birçok ilde, birçok ilçede, Sakarya'nın birçok ilçesinde bu sorunla karşı karşıyayız biz. Şu anda da yine Fevziye Mahallesi'nde olduğu gibi aslında. Karasu'da da yine aynı şeyler oldu aslında. Tepeden gelen taşlar topraklarla birlikte aslında orada da bir evin hasar aldığını görmüştük. Yine burada da Fevziye Mahallesi'nde de iki katlı bir ev yıkıldı. Derenin suyu her geçen dakika artıyor, oldukça arttı. Yağmur da tabii bir yandan devam ediyor ve fırtına da var, rüzgar da var. Bunu da söylemekte fayda var. Bizler yayın nöbetimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Gelişmeler oldukça da aktaracağız.
1: Teşekkür ederiz Burcu Özüduru. Paylaştığın bilgiler için Sakarya'dan afet görüntüleri gelmeye devam ediyor sevgili izleyenler. Sel suları önüne katan her şeyi önüne katıp yoluna devam ediyor diyebiliriz adeta. Sakarya'da yine kuvvetli yağış nedeniyle Yanık Köprüsü'nde de çökme meydana geldi. O görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım. Kente etkili olan sağanak yağış zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Görüntüler Sakarya'dan Sapanca ile Kocaeli'nin Kartepe ilçelerini birbirine bağlayan güzergahtaki Yanık Köprüsü'nde çökme meydana geldi sevgili izleyenler. Yanık Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu köprüde yaklaşık 30 santimetrelik bir eğim oluştu. Sapanca-İzmit Karayolu güvenlik gerekçesiyle de ulaşıma kapatıldı. Gelen son görüntüler bu şekilde. Ve bir son dakika gelişmesi haber merkezimize ulaştı. Sakarya'da okullar yarın da tatil sevgili izleyenler. Sakarya Valiliği yaptı bu açıklamayı. Sakarya'dan da görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Nedenli büyük bir afet yaşandığını da görebiliyoruz. Ve bugün de Sakarya'da yine okullar tatildi. Yarın da okulların tatil edildiği bilgisini sizinle paylaşalım. Sevgili izleyenler, yurt sağanak yağışa teslim olmuş durumda. Erzincan-Erzurum karayolu heyelan sebebiyle ulaşıma kapandı. Erzincan-Erzurum karayolu sağanak sonrası meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşıma kapandı. Ve kentte son günlerde etkili olan sağanak sebebiyle de yine bu yolda Sansa Deresi mevkiinde heyelan meydana gelmişti. Ve o yolunda kapandığı bilgisini paylaşalım. Üzümlü ve Kargın ilçelerinin arasında kalan bölgedeki su kaya parçaları ve toprak birikimleri

0: Kentisinin sürüklendiği yol çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Bölgeye karayolları, AFAD, il özel idaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoldaki çalışmasının da devam ettiğini sizinle paylaşalım. Şu anda ekranlarınıza gelen görüntülerde o noktadan Erzurum-Erzincan yolu ulaşıma kapandı heyelan sebebiyle. Erzurum'a gidelim biz de. Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Palandöken Dağı eteklerinde yer alan yüksek rakımlı Yuvaklı mahallesinde aşırı yağışlar sonrasında sel meydana geldi. Şimdi biz de hemen o noktaya çevirelim kameralarımızı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan bizi bekliyor. Sözü hemen kendisine bırakalım son durumu almak için. Yüksel, geçmiş olsun öncelikle. Nedir gelişmeler?
1: Teşekkürler Merve Özkan. Biraz önce senin de bahsettiğin gibi yurdumuzun dört bir yanında sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Tabii sağanak yağışlarla beraber de hem sel felaketi hem de bölgede heyelanlar da yaşanıyor. O noktalardan birisi de Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Yuvaklı mahallesiydi. Yuvaklı mahallesi 2000 rakımda bulunan ve ilçe merkezine de 64 kilometre uzaklıkta bir nokta olduğunu belirtelim. Tabii Erzurum'da dün gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlar etkisini göstermeye başlamıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından da sarı kodlu uyarılar yapılmıştı ve bugün itibariyle Tekman ilçesine bağlı Yuvaklı mahallesinde de aşırı yağışlar sonrasında sel felaketi meydana geldi. Tabii bulunduğu rakım konumuyla aynı zamanda aşırı yağışların da etkisiyle birlikte köye ulaşımında bir hayli zorlaştığını söyleyebiliriz. Köyde yaşayan vatandaşlar kendi çabalarıyla sel sularının yönünü değiştirmek için büyük bir gayret gösterdi. Aynı zamanda yine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi de yine iş makinelerinde yönlendirildiğini belirtelim. Ancak iş makinelerinin o noktaya ulaşması bir hayli zordu. Aşırı yağışlar sonrasında ilçe merkeziyle Yuvaklı mahallesi arasındaki köy yollarında tahribat gördüğünü belirtelim. Çok şükür ki herhangi bir şekilde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak köy içerisinde birçok ev ve ahırın yine su bastığını söyleyebiliriz ve birçok yine saman balyalarının olduğu noktalarda da hasarlar meydana geldi. Tabi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından da yine uyarıların devam ettiğini belirtelim. Özellikle de Doğu Anadolu bölgesinde sadece Erzurum değil, birçok ilde sarı kodlu uyarı yapılmıştı ve gece saatlerine kadar da sarı kodlu uyarının devam edeceğini belirtelim. Tabi bir tarafta köylerde bu şekilde sel felaketi yaşanırken diğer tarafında yine Doğu Anadolu bölgesini batıya bağlayan en önemli güzergahlardan birisi olan Erzincan-Erzurum karayolunda da heyelan meydana geldi. Ekiplerin şu an itibariyle bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Bölgede karayolları ekipleri, AFAD İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri tarafından da yine bir taraftan yoldaki temizleme çalışmaları devam ediyor. Diğer taraftan da herhangi bir sorun yaşanmaması için de yine güvenlik önlemleri de alınmış durumda. Zaman zaman kontrollü bir şekilde yolun ulaşımı açıldığını söyleyebiliriz. Ancak çalışmalar şu an itibariyle hala hazırda devam ediyor. Özellikle de o güzergahı kullanacak olan sürücülerin dikkatli olmasında fayda var. Çünkü Doğu Anadolu bölgesinde gün itibariyle aşırı şiddetli yağışların da etkili olması devam ediyor. Erzincan-Erzurum karayolunun Sansa Deresi mevkiinde de yine heyelan meydana geldi ve bu heyelan sonrasında da yol ulaşıma kapatılmıştı çift yönlü olarak. Şu an itibariyle bölgede karayolları ekipleri güzergahın yeniden ulaşıma açılması için bir taraftan temizlik çalışmaları yapıyor. Diğer taraftan ise AFAD ekipleri, jandarma ekipleri de yine o noktada güvenli bir şekilde vatandaşların, sürücülerin tedbirli bir şekilde uyarılara devam ediyorlar. Toparlayacak olursak Doğu Anadolu bölgesinde de sağanak yağışlar devam ediyor. Bir tarafta Erzurum'un 2000 rakımlı Yuvaklı mahallesinde sel felaketi meydana geldi. Çok şükür herhangi bir şekilde can kaybı yaşanmadı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak tabii ki şu an itibariyle bölgeye iş makinalarının yönlendirildiğini belirtelim. Oldukça zor bir noktada bulunan köye ulaşımın sağlandığını da belirtelim. Ekipler şu an itibariyle köye ulaştı. Diğer taraftan da yine Erzincan-Erzurum karayolundaki heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. Ekiplerin de o noktada temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirtelim. Sözü tekrar sizlere bırakalım Merve Usta.
0: Yüksel Akalan, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Efendim, İstanbul'u konuşuyoruz, çevre illeri konuşuyoruz. Kocaeli, Sakarya'dan görüntüler ekranlarınıza geliyor. Erzurum'da yaşananları taşıdık ekranlara. Şimdi ise ekranlarınıza Antalya Demre'den görüntüler geliyor. Antalya'nın Demre ilçesini vuran şiddetli yağış sele sebep oldu. Araçların selde sürüklendiği anlarda kameralara yansıdı. Taşıyalım ekranlarınıza şimdi o görüntüleri de. Şiddetli yağış 3 Ağız köyünde sele sebep oldu sevgili izleyenler. Araçların sürüklendiği sel anları da kameralara yansıdı. Selin sürüklediği araçlar ve iş yerlerinde hasar meydana geldi.

0: Bölgeden gelen görüntüler yağışın yol açtığı zararı da gözler önüne seriyor. Yine sel suları, araçları, önüne gelen her şeyi önüne katmış görünüyor sevgili izleyenler. Yine birçok hasar meydana geldiğini de söyleyebiliriz. Bu görüntüler Antalya'da Demre'de kayda geçti. Ve şimdi bir görüntü daha getireceğiz ekranlarınıza. Bu görüntüler de Artvin'den sevgili izleyenler. Artvin Yusufeli'nde yıldırım düştü ve yıldırım düşen evde de yangın çıktı. Bakın taşıyalım hemen o görüntüleri ekranlarınıza. Ülkenin dört bir yanında şiddetli yağışlar etkili oluyor. Yanı sıra bir de yıldırım düşme haberi geldi. Adres Artvin Yusufeli. Ve yıldırım düşen evde de yangın çıktı. Ekipler hemen olay yerinde. Gördüğünüz üzere yangını söndürmeye çalışmalarını başladılar ve yine söndürdüklerini de paylaşalım. Ancak oldukça çarpıcı görüntüler geliyor yurttan sevgili izleyenler. Bir taraftan selle ilgili görüntüleri getiriyoruz. Yaşanan afetin boyutları ekranlarınıza geliyor. Ve bir tarafta da yine Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de yine yağışın etkili olduğunu biliyoruz ve bu kez de o noktada yıldırım düşüyor ve yıldırımın düştüğü evde de yangın çıkıyor. Ekipler hemen müdahale ediyor o noktaya. Efendim şimdi görüntüleri ekranlarınıza taşıdık. Uzmanlarımızı da değerlendirelim istiyoruz. Meteoroloji uzmanı Adil Tek konuğumuz uzaktan bağlantıda. Adil Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkürler Merve Hanım. Yayınlar diliyorum. Tabii
0: çok
1: bu yağışların ardından sel felaketleri evet yani ülkenin dört bir yanı selle mücadele ediyor.
0: Evet şimdi İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından birçok da soru işareti var. Sadece İstanbul'da değil şu anda da biraz daha doğuya doğru kaymış durumda yoğunluk. Ancak yine Artvin'den görüntüler geliyor. Erzurum'da sel meydana geldi. Yanı sıra Antalya Demre'den görüntüleri taşıdık ekranlarınıza. Bizi bu tablo nasıl bir hava tablosu olarak gösteriyor? Yine İstanbul'da yağış bugün ve yarın hangi saatlerde özellikle etkili olacak? Ve aynı zamanda ne zaman sona erecek? Hafta sonu için yeni kuvvetli yağış dalgası bizi bekliyor mu?
1: İstanbul için öncelikle İstanbul'dan başlarsak İstanbul'da artık şu saatler itibariyle yağış kesilmiş vaziyette. Hı hı. Yağışlı sistem artık Marmara'nın doğusunda yani sizin de haberinizde az önce olduğu gibi Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Batı Karadeniz'de Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu bu yerler yağış alan yerler arasında yine Bolu, Kütahya, Bursa, başkent Ankara'da şu saatlerde yer yer yağış alıyor. Hatta şöyle söyleyeyim İstanbul'un batısını yani Büyükçekmece, Küçükçekmece tarafında hava yükseldi. Güneş yüzünü gösterdi şu saatlerde. Ama yeni yağış sistemler gelecek. Bu sistem biraz daha yüzün orta ve doğu kesimlerine doğru kayarken Doğu Anadolu'daki yağış halen sürüyor. Yer yer fırtına hücreleri ve kuvvetli yağış hücreleri var. Yine Akdeniz'de özellikle Antalya, Alanya'nın doğusunda aslında Mersin ve Alanya arasında Erdemli taraflarında kuvvetli yağış var. Yine Adana'da yağış çok kuvvetli. Oralardan da her an böyle sel su baskın taşkın haberleri gelme olasılığı
0: hocam,
1: çok yüksek.
0: Hocam sizinle yine konuştuğumuz zamanlarda yüksek sıcaklıkları konuştuğumuz zamanlarda özellikle Akdeniz bölgesi için Ekim-Kasım ayları için bazı uyarılarınız olmuştu. Deniz sıcaklığı seviyesinin çok yüksek olması sebebiyle o noktalarda Ekim-Kasım'da çok ciddi selleri bekliyoruz demiştiniz diye hatırlıyorum ben de. Bu acaba bahsettiğiniz zamanlarla ilgili sel felaketi mi?
1: Evet yani o zamanlar bu zaman, o zaman bahsettiğimiz zamanlar bu zamanlar diyebiliriz rahatlıkla. Hatta İstanbul içinde, İstanbul'daki sel içinde bunu söyleyebiliriz. Çünkü Karadeniz'deki deniz suyu sıcaklığı 21-22 dereceydi. Önceki günün, önceki değerler deniz suyu sıcaklıkları. Kuzeyden gelen o serin hava yüksek deniz suyu sıcaklığı farkıyla bile bir araya gelince denizden bol miktarda nem transferi oldu havaya. Ve beraberinde iki tarafımızda bulunan Avrupa üzerinde ve Sibirya üzerinde bulunan yüksek ısıt sistemleri bu yapının daha kuvvetli çalışmasına ve mekanizmanın yerinden hareket etmemesine sebebiyet verdi ve İstanbul'da yaklaşık 24 saat boyunca aralıksız devam eden yağışı gördük. Yani atmosferik mekanizması aslında bu. Yani daha önceki zamanlarda şöyle konuşuyorduk. İşte Balkanlardan gelen yağışlı hava veya Orta Akdeniz'den gelen yağışlı hava geldi ama birkaç saatlik yağış bırakıp hızlı bir şekilde yolunu batı kesimlerinden doğusuna doğru kayardı. Ama bu sefer
0: ne kadar daha devam edecek hocam?
1: Şimdi İstanbul'daki yağışlar kesildi. Bu alçak basınç sistemi artık bugün orta ve doğu kesimlerinde ama yarından itibaren bu sistem biraz da Karadeniz üzerine kayarken tekrar bir siklonik yapı, yani bizim alçak basınç diye adlandırdığımız yapı oluşacak Karadeniz üzerinde ve tekrar güneye doğru sarkmaya başlayacak. Yarın da yarı sabah saatlerinden itibaren öncelikli olarak yine İstanbul'da olmak üzere Batı Karadeniz'de ve bu sistem biraz daha güneye kadar sarkarak İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri, Doğu Anadolu'ya da sarkıyor zaman zaman yağışlar bırakacak. Yarın için İstanbul'daki uyarımız azal, özellikle şöyle akşam saatlerine doğru, yarın akşam saatleri ve gece saatlerinde İstanbul'da yeni havalimanı ile Kırklar ile arasında kalan bölgede kuvvetli yağışlar var. Bu yağışlar akşam ve gece saatlerinde aslında yine İstanbul'un kuzeyinde zaman zaman etkili olacak. Bu söylediğim bölgede, yani Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir diyebiliriz. Bu bölgelerde yarın için riskler yine mevcut ama İstanbul'un özellikle Boğaz'a yakın merkez ilçeleri ve Avrupa yakası, Anadolu yakası için yağış miktarları o kadar çok yüksek gözükmüyor. Ama şu var, cumartesi günü tekrar sistem toparlanıyor. Kuzeyli akışlar geliyor tekrar yine. Cumartesi günü de yine İstanbul'un Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere Marmara'nın doğusunda kuvvetli yağışları hafta sonu itibariyle göreceğiz. Bu yağışlar ne zaman kesiliyor? Pazar günü sabah saatlerinde kesiliyor. Biraz daha Karadeniz üzerinde devam edecek yağışlar. Ama pazartesi günü tekrar yani 48 saatlik bir aradan sonra, yani 48 saatlik bir aradan sonra pazartesi akşamı yeniden yağış geleceğini söyleyebiliriz.
0: Yani risk hala devam ediyor hocam. Pazar gününe kadar hala sel riskinin de devam ettiğini söyleyebilir miyiz?
1: Şöyle ki evet, cumartesi günü, cumartesi gece saatleri içinde bu benzer şeyleri söyleyebiliriz ve yine yarın için aynı dediğimiz gibi akşam ve gece saatleri için bu yağışlar var. Riskler evet, yani kuvvetli yağış riskleri mevcut durumda. Özellikle Avrupa yakasının iç kesimleri yarın akşam ve gece saatleri dünkü olan meydana gelen yağışların risklerini taşıyor. Yani şöyle bir hesaplama yaptım. Yaklaşık 150 kilograma kadar çıkabilecek yağış miktarları var. Bizim ensemble model dediğimiz modellerin üst sınırları şu anda 150 kilograma kadar o bölgeler için yağış öngörüyor. Tabii ki bunun alt üst sınırları var. Atmosfer modellerimizde ensemble modeller alt üst sınırlar şeklinde yaklaşık çok farklı ürünler üretiyor. Bu ürünler içerisinde en yüksek sınır şu anda gözüken 150 kilograma kadar o bölgelerde yağışın olma olasılığının bulunduğunu bize söylüyor. Özellikle az önce söylediğim gibi yeni havalimanı ve Kırklareli bantı arasında. Yine aynı şekilde cumartesi akşam saatlerinde de Anadolu yakası ve Marmara'nın doğusu bu çok kuvvetli yağışın etkisinde kalacak gözüküyor. Bu hafta aslında yani bu hafta sonu ile birlikte yurdun genelinde bu riskler mevcut durumda. O yüzden de vatandaşlarımızın da bu işlerden hem tüm vatandaşları hem de özellikle belediyelerimizi, yerel yönetimlerimizi menfezlerin, dere ağızlarının ve bu yerlerde bulunan vatandaşlarımızın dikkatli olmasında fayda var gözüküyor Merve Hanım.
0: Hocam, yağış sistemi şimdi doğuya doğru ilerlediği belirtiliyor dedik. Siz de aslında konuşmanızın başında değindiniz. İstanbul'dan sonra özellikle hangi illerimiz daha büyük risk altında?
1: Şimdi bu akşam için İstanbul'da artık şey bitti. Yarın sabah saatlerinde, yarın akşam saatlerinde İstanbul için biraz daha odaklanmamız gerekiyor. Bu akşam saatleri itibariyle yine Marmara'nın doğusu, yani Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Kastamonu, Karabük yüksek yağış alacak yerler arasında bu gece ve bu yarın sabah kadar bu bölgelerdeki yağış riskleri devam ediyor. Yine Doğu Anadolu'daki az önceki haberinizde de vardı. Doğu Anadolu'daki yağışları da rahatlıkla söyleyebiliriz. Doğu Anadolu'daki yağışlar da akşam ve gece saatlerinde sürdüğünü söyleyebiliriz ama gece yarısından sonra Doğu Anadolu'daki yağışlar biraz daha kesilmiş olacak ve Batı Karadeniz'deki yağışlar da yarın sabah saatlerinde şiddetini azaltmış olacak ama yağış yine devam ediyor gözüküyor. Özellikle kuzey kesimler ve iç kesimlerde yağışlar yine var ama yağışların yükseklikleri az önce söylediğimiz gibi cuma öğleden sonra akşam saatleri özellikle Avrupa yakasının iç kesimleri Yine Akdeniz'in doğusunda yine cumartesi gece saatlerinde yağışlar var. Cuma

0: cumartesi günü için yağışlar kuvvetli bir şekilde devam edeceğini söyleyebiliriz. Hafta sonuna doğru Ege'de iç kesimler yine kuvvetli yağışla alacak yerler arasında gözüküyor. Cumartesi günü ve pazar günü de Marmara doğusu ile yine güney ve doğusu Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı çok kuvvetli yağışların etkisinde kalacak. Bunun sebebi de İskandinavya üzerinde bulunan yüksek basınçla Sibirya yüksek basıncının ikisinin bir arada etkileşim sonucu ortaya çıkan bir siklonik yapı. Bizim ülkemizdeki yağışların miktarını arttırmış vaziyette Merve Hanım.
1: Çok teşekkür ediyorum Adil Hocam paylaştığınız bilgiler için. Bundan sonrasını da yine paylaştığınız bizimle yayına katkı için çok sağ olun. Sevgili izleyenler, hemen bir son dakika gelişmesi daha taşıyalım ekranlarınıza. Başkan Recep Tayyip Erdoğan X hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Yayınımıza başladığımız dakika ne yazık ki üzücü bir haber paylaşmıştık sizinle. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin ne yazık ki geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmişti. Başkan Erdoğan da taziye dileklerini iletti. Şöyle yazıyor: Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin'in Anadolu Otoyolu'nda geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Dündar Ziya kardeşimizin kederli ailesine, yakınlarına, AK Parti'mize ve Üsküdar'lı hemşehrilerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun notuyla da paylaştı Başkan Recep Tayyip Erdoğan X hesabı üzerinden sevgili izleyenler. Tekrar devam edelim sevgili izleyenler. İstanbul'da dün etkili olan sağanağın bilançosu, ilçelere düşen yağış miktarıyla bir kez daha gözler önüne seriliyor. Şimdi haritamızı ekranlarınıza taşıyalım. Bu gördüğümüz haritada en çok yağış alan ilçeler var. İstanbul geneli 272 kilogram yağış düşmüş durumda sevgili izleyenler. Metrekareye düşen yağış miktarı 272 kilograma kadar ulaşmış durumda. İlçe bazındaki verilere baktığımızda ise en yüksek yağış yine Beykoz'da kaydedildi. Beykoz'da metrekareye 225,8 kilogram yağış düştü. Sarıyer'de bu miktar 174,4 kilogram. Eyüp Sultan'da ise 182,1 kilogram olarak ölçüldü. Özellikle İstanbul'un kuzey kesimlerinde yoğunlaşan yağış kısa sürede ciddi su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara sebep oldu biliyorsunuz. Ancak tehlike yalnızca düşen yağış miktarıyla sınırlı da değil. Yağışın ne kadar kısa sürede gerçekleştiği ve suyun şehir altyapısında ne hızla uzaklaştırılabildiği de yaşanan tablonun belirleyicileri arasında. Ancak tabloya baktığımızda da en çok yağış alan ilçeler karşımıza bu şekilde çıkıyor. Metrekareye düşen yağış miktarının en fazla olduğu noktada Beykoz olarak kayda geçiyor. İşte bu görüntülerde. Şimdi konuştuğumuz bir tablo daha var sevgili izleyenler. İstanbul'un coğrafi yapısına ve dere yataklarına bakacağız. Sel riskinin neden bu kadar önemli olduğunu daha net görüyoruz çünkü bu tabloda. Bu haritaya baktığımızda da İstanbul'un önemli dere sistemlerini görüyorsunuz. Hepsini arkadaşlarım sizin için hazırladı. Ve Avrupa yakasında özellikle Alibeyköy Deresi, Kağıthane Deresi, Ayamama Deresi, Harami Dere, Anadolu yakasındaysa Riva, Göksu, Küçüksu Deresi ve Kurbağalı Dere öne çıkıyor. İstanbul yalnızca yoğun yapılaşmanın olduğu bir metropol değil. Aynı zamanda çok sayıda dere havzasının, vadinin ve su toplama alanının da bulunduğu bir şehir. Ve şiddetli bir yağışla karşılaştığımızda metrekareye düşen yağış miktarını da ekranlarınıza getirdik. İşte bu havzalara düşen su eğim boyunca dere yataklarına doğru akıyor. Sevgili izleyenler, biz Kağıthane Deresi'nde bunu gördük dün. Görmeye de devam ediyoruz. Yağış kısa sürede yoğunlaştığında dere debisi hızla yükseliyor. Sakarya'da da bunu görüyoruz aslında. Suyun tahliye kapasitesinin de yetersiz kaldığı noktalarda ne yazık ki taşkınlar ve su baskını riski de ortaya çıkıyor. Özellikle dere yataklarına yakın yerleşimler, işte vadi tabanları, alt geçitler ve suyun biriktiği çukur alanlarda bu açıdan dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi sevgili izleyenler. Ve riskli bölgelerde diyebiliriz aslında şu anda bu haritamızda özellikle ekranlarınıza getirdiğimiz noktaların. Evet, devam edelim şimdi sevgili izleyenler. A Haber Yurt İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak Ayazağ'da bizi bekliyor. Bir kez daha sahaya gidelim, son durumu alalım. Çünkü her geçen dakika yeni gelişmeler, yeni çarpıcı görüntüler kayda geçiyor. Ve hemen dönelim A Haber Yurt İstanbul Haber Müdürümüz Kerim Ulak'ın olduğu noktaya. Arabaların sürüklendiği, işte son hallerini görüyoruz aslında arkasında da. Hemen çok uzatmayalım.

0: durmadan sizden dinleyelim detayları.
1: Evet Merve, senin de belirttiğin gibi aslında İstanbul dereler kenti ve toplamda 15 dere İstanbul'da çok önemli bir yer tutuyor ki bu derelerin ıslahı ve tabii akışın kontrol altında olması oldukça önemli. Hemen Cendere'nin kenarındayız. Cendere bölgesindeyiz ve Cendere Deresi de hemen karşımızda ileride gidiyor ve burada dün yaşanan, saat 4 sıralarında yaşanan sel felaketinin izlerini ekranlarınıza taşıyacağız ki burası film platolarının olduğu bir bölge ve burada gördüğünüz gibi çok sayıda araç ters dönmüş durumda, hasar görmüş durumda. Kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte şimdi o görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. İşte görmüş olduğunuz gibi burada lüks bir araç burada sürüklendi ve gördüğünüz gibi adeta havaya kalkmış durumda. Hemen ilerliyoruz, yine bir kamyonet ve kamyonetin arkasında başka bir kamyonet. Bakın çok çarpıcı bir görüntü. Yani bir kamyonetin kasasına başka bir kamyonet çıkmış durumda ki çok çarpıcı, çok ilginç. Yani selin aslında yine çarpıcı bir görüntüsü diyebiliriz ki sürüklenen bir kamyonet burada önündeki başka bir kamyonetin üzerine çıkarak adeta şaha kalkmış durumda. Hemen ilerliyoruz. Bakın yan tarafta yine otoparklar var ve otoparklarda hasar gören araçlarla ilgili de yoğun bir çalışma yapılıyor. Onu da ben sizlere göstermek istiyorum. Tabii bölgede çok sayıda araç hasar gördü. İşte görüyorsunuz, hasar gören araçları çekiciler çekmeye, çıkarmaya çalışıyorlar. Çok sayıda araç burada sel sularına maruz kaldı ki yaklaşık 3-4 metreye ulaşan selden bahsediyoruz. Yine burada lüks bir araç arızalanmış, suyla tamamen kaplanmış. Geçmiş olsun. Burada tabii ustalar aracı şu an kontrol ediyorlar. Tabii çalışma imkanı yok değil mi şu an? Evet, aracı çekiciyle çekmek için şu an ustalar burada çaba harcıyorlar. İşte hemen görüyorsunuz yan tarafta çok sayıda araç burada kurtarılmayı bekliyor ki Cenderesi'nin hemen şöyle kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Şöyle ilerlersek bakın burada yine bir kamyonetin üzerinde, çekicinin üzerinde bir araç sürüklenen, bir üzerindeki araçla sürüklenen başka bir aracı görüyorsunuz. Gerçekten bu da çok ilginç. Bir kamyon, kamyonun üzerinde bir kamyonet ve bu şekilde üzerindeki araçla sürüklenmiş ve üzerindeki araç yukarı üstünde adeta sıkışmış durumda. Şöyle ilerliyorum. Hemen ilerleyerek kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la da rica ediyorum. Bakın ileride çok sayıda bir aracın döndüğünü görüyorum ben. Ters döndüğünü görüyorum. Hemen şöyle gösterelim Hüseyin. Bakın burası tabii izlerini net bir şekilde gördüğümüz noktalardan biri. Yolun sağında, solunda çok sayıda araç hasar görmüş durumda ve hasar gören araçlar yolun kenarlarında şu an kaldırılmayı bekliyor ki Cenderesi selin en fazla etkili olduğu nokta. Ayaz Ağa'nın hemen 3-4 kilometre gerisinde yer alıyor ve yan tarafında Cenderesi geçiyor. İşte bir araç burada görmüş olduğunuz gibi bir minibüs ters dönmüş durumda ve burada gördüğünüz gibi hemen yan tarafta bir beton şantiyesi yer alıyor ve beton şantiyesinde de araçlar hasar görmüş durumda. İşte ters dönen bir kamyoneti görüyorsunuz. Bu kamyonet de işte burada selin ne kadar etkili, güçlü olduğunu gösteriyor. Yine hemen yan tarafa ilerliyoruz. Başka bir beton mikseri burada sürüklenmiş ve sürüklenen beton mikseri yolun kenarına savrularak etrafı odun parçalarıyla gördüğünüz gibi kaplanmış durumda. Hemen yan tarafta da başka bir kamyonu görüyorsunuz, çekiciyi. İşte bakın yaşanan selin çarpıcı boyutu. Burada gördüğünüz gibi bir beton mikseri. Yine sağ tarafta bir kamyon su altında kalmış ve şu an çalışamaz durumda. Hemen ileride devrilmiş bir minibüsü görüyorum ben. Kameraman arkadaşım şimdi sizlere gösterecek. Evet, yağışla birlikte tabii hemen yolun sağında solunda çok sayıda araç görüyoruz. İşte o araçlardan geriye kalanları ekrana

0: Yanınıza taşıyoruz. Bakın burada başka bir minibüsü görüyorsunuz. Size yine ben sol tarafta göstersin. Minibüs ters dönmüş. Burası Cendere ve Cendere'de hemen şöyle yan taraftan da gösterebilirsiniz. Yanlış görmediysem bir minibüs ya da kamyonet mi? Bakıyorum. Evet, bir minibüs ters dönmüş, yolun kenarına savrulmuş ve burada işte gördüğünüz gibi kurtarılmayı bekliyor. Hemen şöyle ilerleyelim. İleride de yine yolun kenarında bir lüks otomobil savrulmuş durumda, yolun kenarında kurtarılmayı bekliyor. Evet, haber ekipleri olarak İstanbul'da birçok noktada silin geride bıraktığı izleri ekranlarınızda taşımaya devam ediyoruz diyelim. Sözü merkeze bırakalım.
1: Kerim Ulak, çok teşekkür ediyoruz paylaştığım bilgiler için. Sevgili izleyenler, selin bilançosu her geçen dakika farklı noktalarda yeniden ortaya çıkmaya devam ediyor. Biz de takip etmeye devam ediyoruz, ancak bültenimizi noktalayacağız. Mutlu bir gün geçirmenizi dileyelim. Hoşçakalın.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ticareti kısıtlanan fonlardan kaynaklanabilecek olası bulaşma etkilerinin proaktif tedbirlerle sınırlandırıldığını açıkladı. Karahan, sıkı para politikası altında Türk lirasına yönelik tercihin güçlü kaldığını ve olumsuz dış koşullara rağmen cari açığın kontrol altında olduğunu belirtti. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
7: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
8: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister 1 grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var. Böyle bir dünya var.
0: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartlarının elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo 24 saat haber.
0: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şube.

0: bakıp katılın.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
0: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
2: Umran Oto Ekspertiz. Reklam.
3: A Haber Radyo.
4: Bir reklam. Bir reklam.
5: A Haber Radyo. 24 saat haber.
6: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: Akbank'ta harçlığını katlamalı kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo, 24 saat haber.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan yolcusu. Fidan, Bakü'deki Cica Devlet ve Hükümet Başkanları toplantısına Başkan Erdoğan'ı temsilen katılmak üzere Azerbaycan'a gidecek. Söz konusu zirve Asya'daki ülkeleri ve uluslararası kuruluşları bir araya getirecek. Bakan Fidan'ın zirve kapsamında katılımcılara hitap etmesi ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Fidan'ın konuşmasında küresel krizler ve jeopolitik gelişmeler karşısında ortak hareket edilmesinin önemine dikkat çekmesi bekleniyor.
12: İsrail hükümeti barış çabalarını sabote etmeyi ve Filistinlileri Gazze'den koparmayı hedeflemekte. Bu hedefi de değişmedi. Ancak Netanyahu bu politikasında başarılı olamayacak.
11: Dışişleri Bakanı'nın zirvede bölgesel güvenlik, orta koridor, dijital dönüşüm ve iklim değişikliği konularına ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. Fidan'ın zirvedeki konuşmasında Gazze'deki gelişmelere de geniş yer vermesi öngörülüyor. Toplantıda uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırmasını isteyeceği değerlendiriliyor.
12: Batı Şeria'da başlayan toprak çalma eyleminin hızlandırılması meselesi ve Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yönelik planlanan sinsi operasyonların önlenmesi için her türlü çabayı biz her türlü platformda gösteriyoruz. Yeni bir uluslararası baskı Gazze'de devam eden bu dramın sona erdirilmesi için fevkalade önemli.
11: Zirvenin önemli başlıklarından birini de bölgesel ulaşım ve ticaret bağlantıları oluşturacak. Bakan Fidan'ın Türkiye'nin destek verdiği orta koridor ve kalkınma yolu projelerinin bölgesel ekonomik işbirliğine sağlayabileceği katkılara dikkat çekmesi bekleniyor.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Ajans Akşama Doğru'dan merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. Önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasında ise hızlı bir şekilde detaylandıracağız. İstanbul'u dünden beri kelimenin tam anlamıyla bir felakete yaşıyor. 84 yılın en yoğun yağışını aldı İstanbul ve 261 kilogram metrekare başına yağış aldı. Neler yaşandı o felakette arkadaşlarımız haber nöbetinde teker teker ekranlarınıza getireceğiz ama felaket bitti mi? Bitmedi. Bugün biraz sakin İstanbul, fakat Cuma gecesi özellikle tekrar bir felaket yaşayacağımızı söylüyor meteoroloji yetkilileri. Cuma gününe dikkat çekiyorlar ve gecesinde özellikle neler yaşanması bekleniyor, onun da detaylarını ekranlarınıza getireceğiz. Çok önemli bir haber geldi sevgili seyirciler. Firari terörist Suriye'de yakalandı. Adı Mihraç Ural. 2013 yılında Hatay'daki bir bombalı saldırıdaki 53 kişinin hayatını kaybettiği, şehit olduğu bir saldırıda saldırının kendisi faillerindendi. Yakalandı. Sadece bu saldırı değil, pek çok köyünde bombalanmasına ve insanların öldürülmesindeki sorumlu kişiydi. Yetkililer tarafından Suriye'den tam kaçmak üzereyken yakalandı. Onun da detaylarını ekranlarınıza getireceğiz. Ama öncesinde yağışta neler yaşandı, kim nerede, onları ekranlarınıza getirelim. Zira olayların başladığı ilk andan itibaren arkadaşlarımız sıcak bölgelerde haber nöbetlerini sürdürüyorlar. Sadece İstanbul'da değil, farklı noktalardalar. Kübra Kılıçtepeci, Meral Dağlılar ve Ahmet Nazif Ural İstanbul'da haber nöbetinde. Burcu Özuduru Sakarya'da ve Veda Sezer'de, Kocaeli'de yayın hazır. Birazdan arkadaşlarımıza gideceğiz ama maalesef üzücü bir haber var. Üzücü haberle başlayalım sevgili seyirciler bu saate. Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralandı. Otoyolun Ankara istikametine seyreden Gültekin'in içinde bulunduğu otomobil kaynaştı. Sarıçökek mevkiinde aynı yönde seyreden başka bir otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gültekin'le 4 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Gültekin, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Dündar Ziya Gültekin'e ait son görüntüler, dünkü afette sahada vatandaşların yanında yardım çalışmalarındaki görüntülerdi ve maalesef bugün yaptığı kazada hayatını kaybetti. Ve gelelim afetteki görüntülere. Sakarya'nın Sapanca ilçesinden gelecek ilk görüntü efendim. Etkili olan sağanak nedeniyle dere kenarındaki iki katlı bir villanın yıkılma anları işte kameralara bu şekilde yansıyor. Gece başlayan sağanak sonrasında Sapanca'daki villanın taşan dere ve gelen sular nedeniyle yıkıldığı anlar kameralara böyle yansıyor. Sapanca ilçesine bağlı Fevziye mahallesinde sağanağın ardından dere kıyısında bulunan ve daha önce boşaltılan iki katlı evin yıkılma anları kayıtlara bu şekilde geçti. Mahalleden geçen derenin taşması sonucu köprü ve elektrik direkleri yıkıldı. Mahalleye ulaşım kapandı. Göl mahallesindeki bir sitede sular altında kaldı. Mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için de çalışma başlatıldı.

0: Şimdi Sakarya'daki görüntüler böyleydi. Şimdi Sakarya'ya gidelim. Haber ekipleri hem İstanbul'da hem de afetin vurduğu farklı yerlerde haber nöbetlerini sürdürüyorlar. Biraz önce aktardığımız gibi Burcu Özudur Sakarya'da bizi bekliyor. Burcu, anlat, dinleyelim seni.
1: Dün akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış aslında hayatı bir hayli olumsuz etkiledi diyebiliriz. Şu an bizim bulunduğumuz noktada Sapanca oldukça önemli bir nokta. Çünkü burada geçtiğimiz saatte diliminde derek yatağında bulunan bir ev sel suyuna dayanamayarak yıkıldı. Neyse ki ev boşaltılmıştı. Öncelikle bunu söyleyelim. Herhangi bir can, herhangi bir ölü ya da yaralı yok. Bunu ifade edelim özellikle. Şimdi buradaki dere yatağının taştığını söyledik ama öncelikle Hasan Can'dan rica edeceğim. Şu kısmı bir gösterelim. Şimdi yukarıdan su geliyor. Yukarı kısımda bir dere olduğu ifade ediliyor. Normalde buradaki bulunan dere, Cevziye Mahallesi'ndeki dere çok az bir su varmış. Ancak yağışın etkisiyle birlikte sel sularıyla bu kısım komple artık görüyorsunuz siz de sularla kaplanmış durumda. Yavaştan artık bu kısma doğru geliyor sel suları. Şiddetini artırarak geliyor. Bir önceki yayınımızda aslında bu kısımlarda değildi su. Epey de gelmiş bu kısımlara doğru artık. Şimdi özellikle aşağı kısımdaki evden bahsettim. Hemen o kısma dönelim Hasan Can'la birlikte. Ev bu kısımda iki katlı bir evdi. Boşaltılmıştı ev neyse ki. Ondan dolayı herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade edelim. Ve buradaki ağaçlar oldukça yoğundu, ağaç birikintisi burada. Ancak selin şiddeti her geçen dakika çok artıyor. Bunu ifade edeyim. Ağaçlar artık hızla ilerlemeye başlıyor. Onunla, hızla birlikte gelen sel ağaçların da parçalarını götürüyor. Yani ileri kısımda bir yer var. Biz oraya çıkmaya çalıştık aslında. Yayınımızı oradan gerçekleştirecektik. Ancak hemen siz de gördünüz. Yine kocaman bir parça düştü. Her seferinde aslında her geçen dakikada oradan büyük toprak parçaları daha çok düşmeye başlıyor. Ekipler o kısma şerit çekmiş, jandarma ekipleri. Giriş çıkışlar yok. Yine oradaki yıkılan evin enkazını kaldırmak için bir kepçe çalışmasını devam ettiriyordu. Ancak oldukça da riskli olduğunu ifade etmiştik biz geçtiğimiz yayında.

0: aslında burada hem ahşapçıklar hem de böyle demir bloklar vardı. Ancak ifade ettiğim gibi her geçen dakika o kadar şiddetli geliyor ki yine selin ortasında büyük ahşap parçalarını göreceksiniz. Onların da yukarıdan geldiği ifade ediliyor. Bungalovlar varmış. Yine küçük birkaç şeyin de yıkıldığı ifade ediliyor aslında ama çok fazla bir sorun, bir hasar yok üst kısımlarda. Ama üst kısımlara çıkmamız da tabii oldukça zor ve imkansız diyebilirim aslında. Şu an yayınımızı gerçekleştirdiğimiz noktada tehlikeli olsa da yapabileceğimiz en iyi yer aslında. Hemen yine şiddetini göreceksiniz oradaki ağaçlardan. Parçaları hep kopuyor. Şiddetli bir şekilde geliyor. Sürekli kopmalar yaşanıyor. Dün gece yoğun, dün akşam saatlerinde başlamıştı Sakarya'da da o yoğun yağış. Birçok ilçe aslında bu halde. Onu ifade etmekte fayda var. Özellikle buradan gelen sel suları aşağı kısımlardaki mahalleleri de bayağı zarar verdi. O kısımlara da caddeler, sokaklar adeta göle döndü diyebiliriz. Biz diğer yayınlarımızı aslında Karasu'dan gerçekleştirmiştik. Karasu'da da yine aynı durumun olduğunu ifade etmekte fayda var. Orada da yine dün akşam saatlerinde başlayan yoğun yağışla birlikte caddeler, sokaklar, hatta evlerin bodrum katları, zemin katları göle dönmüş durumda. Sakarya Belediyesi bir açıklama yaptı ve mahsur kalan 120 kişinin kurtarıldığını ifade etmişti. Şu an için herhangi mahsur kalan biri yok. Bunu ifade etmekte fayda var. Yağış her geçen dakika artıyor, bunu söyleyelim. Ve rüzgarın da etkisiyle birlikte de aslında o sular, birikinti sular caddelere, sokaklara daha çok yayıldığını ifade edelim. Ve dereler de taşmaya devam ediyor. Şu anki gösterdiğimiz dere de bir taşan dereydi. Bizler yayın nöbetimizi devam ettireceğiz. Gelişmeler oldukça da aktaracağız.
1: Teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Şimdi biraz daha yakın bir bölgeye gidelim efendim. Kocaeli'ye gideceğiz. Belal Sezer orada haber nöbetini sürdürüyor. Bir kişinin suya kapılıp hayatını kaybettiği bilgisi de paylaşılıyor. Belal, dinleyelim Kocaeli'deki sel felaketini senden.
2: Hikmet Öztürk, evet biz de Kocaeli'deyiz. Kocaeli baş iskeledeyiz. Elverişsiz hava koşulları, yoğun yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Geride bıraktığımız gece de burada eski Yaylacık Mahallesi muhtarı Mustafa Gidikli sel sularına kapıldı ve halen de kendisi haber alınamadı. Gece saatleri itibaren başlatılan arama çalışmaları da zor koşullara rağmen devam ediyor. İşte şu anda bulunduğumuz Kullar Deresi'nde meydana gelmişti olay. Şu anda bulunduğumuz yerin yaklaşık 350 metre yukarısında bir barakada bazı malzemelerini kurtarmak isterken aracıyla birlikte sel sularına kapıldığı ihbarı yapılmıştı. Kendisinden haber alınamamıştı. Arkadaşlar aradığında telefonuna ulaşamamışlardı. İşte Kullar Deresi oldukça yüksek bir debide ve hızla akan bu derede arama çalışmaları gece boyunca sonuç vermemişti. Sabahın ilk ışıklarında ise önce eski Yaylacık Mahallesi muhtarı Mustafa Gedik'in aracına ulaşıldı. Şu anda bizim de bulunduğumuz, kameraman arkadaşımın da gösterdiği bu noktada aracı çekiciyle vinçle çıkartılmıştı. Ancak maalesef muhtar aracın içinde bulunamamıştı. Bu kez de arama çalışmaları Kullar Deresi'nin aktığı, denize aktığı yol boyunca devam etti. Ancak görüldüğü gibi hem yüksek dibi hem de derenin oldukça hızlı akıyor ve görüş olmaması nedeniyle dalgıçların da yaptığı çalışma sonuç vermedi. Şu ana kadar Kocaeli Valiliği AFAD Başkanlığındaki koordinasyon yapılan çalışmalar neticesinde muhtarın izine rastlanamadığı, geride bıraktığımız saatlerde Kocaeli Valisi İlham Aktaş da bölgeye geldi ve burada çalışmaları yerinde inceledi. Ancak şunu belirtelim, yağmur halen yoğun bir şekilde bölgede devam ediyor ve arama çalışmalarını bu güçleştiriyor. Nerede olduğuna ilişkin bir bilgi olmamakla birlikte yaklaşık 1,5 kilometre, 2 kilometre alan içerisinde hem nehir kenarlarında, dere kenarlarında hem de denize yakın olan bölgelerde her yerde Yaylacık Mahallesi eski muhtarı aranmaya çalışmaları devam ediyor. Toparlayacak olursak İpler Öztürk, henüz olumlu bir sonuç gelmedi. İzine de rastlanmadı ama AFAD başta olmak üzere tüm ekipler bölgede arama çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan da yağış da devam ediyor. Bölgede çok sayıda iş yeri ve evde, meskende sulata kalmıştı. Yağışla birlikte arama çalışmaları devam ettiğini belirtelim ve sözü tekrar merkeze size bırakalım.

0: Anlarınıza getirmeye devam edeceğiz. İstanbul'da sağanağın en sert vurduğu yerlerden bir tanesi Sarıyer, Ayaza. A Haber İstanbul ve Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak bizleri bekliyor Ayaza'da. Kerim, gün boyu çok çarpıcı görüntüler vardı. Herhalde yine onlardan bir tanesi göstereceksin. Bir araç işte bariyerlerin üzerine çıkmış, korkulukların üzerine. Dinleyelim seni.
1: Evet, tabii 86 yıllık rekor bir yağıştan bahsediyoruz. Metrekareye 272 kilogram yağış düştü İstanbul'a ve İstanbul'un birçok ilçesinde maalesef hayat felç oldu ve sağanak sele döndü. Selle birlikte tabii özellikle Sarıyer, Ayaza bölgesinde büyük bir felaket yaşandı. Hemen bulunduğumuz nokta Cendere bölgesi ve Cendere'de tabii selle birlikte oluşan sel yol kenarında, yol üzerindeki bütün araçları sürükledi ve bir minibüs görmüş olduğunuz gibi kaldırımın üzerine çıktı. Sadece bu minibüsle sınırlı değil. Bakın, yolun sağında, solunda, her yerinde selin izlerini görmemiz mümkün. Hemen karşı tarafa geçiyorum. Karşı tarafta da başka bir minibüsü görüyorsunuz. Bir minibüs burada hemen yolun kenarına savrulmuş ve suya batmış durumda ki tabii dağdan, bakın, suyun kaynağı, suyun geldiği nokta dağlık bölge ve dağlık bölgeden hala selin üzerinden yaklaşık 25 saat geçmesine rağmen, 26 saat geçmesine rağmen hala su akışı devam ediyor. Sağanak yağış durmasına rağmen dağlardan akış devam ediyor. Tabii bölgede şu an işte görüyorsunuz suyun derinliği de bu şekilde ve burada bu araç pert olmuş durumda. Tabii 3 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi arama çalışmaları devam ediyor ve bölgede yoğun bir çalışma var. Bir yandan da vatandaşlar araçlarını kurtarmaya çalışıyor ki ben size çarpıcı görüntüleri göstermeye devam edeceğim. Bakın, bir minibüs burada yine sürüklenmiş ve pert olmuş. Hemen yan tarafta başka bir beton mikserini sizlere göstermek istiyorum. Beton mikseri selin şiddetiyle yolun kenarına savrulup yan yatmış durumda ve burada bu çarpıcı görüntü ortaya çıkmış durumda. Tabii bu bölge özellikle beton şantiyelerinin olduğu bir bölge, Cendere bölgesi ve burada yüzlerce beton mikseri, beton kamyonunun pert olduğunu üzülerek söylemek istiyorum. İşte bu araçlar hemen yolun kenarında, sağında, solunda pert olmuş halde. Hemen ileride de yine lüks bir araç, kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak gösterecektir. Lüks bir araç yolun kenarında şu an kurtarılmayı bekliyor. Hemen arada pres olmuş bir aracı ben göstermek istiyorum. Hüseyin, şöyle gelebilirsen, bakın minibüs burada, içine gördüğünüz gibi, evet şöyle gösterelim. Minibüsün son hali maalesef, bu araç da tamamen pert olmuş durumda ve suyun yüksekliği görüyorsunuz tavana kadar ulaşmış durumda. Hemen yan tarafa geçiyorum. Yan tarafta bir pres olan araç, hemen tırla burada duvar arasında, daha doğrusu demirler arasında pres olmuş bir otomobilin son halini görüyorsunuz. Bu şekilde bu bölgede yüzlerce aracın hasar gördüğünü ve pert olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Evet, burada tabii vatandaşlar anlatıyorlar. Suyun yüksekliği hemen üst kattaki konteynerin boyuna kadar ulaşmış. Yani yaklaşık 4 metre civarı bir yükseklikten bahsediyor. İşte burada selin şiddetiyle sürüklenen arabaları görüyorsunuz. Evet, arabanın, evet şöyle göstermek istiyorum. Bakın, yüksekliği arabanın hizasından göstereceğim. İşte tam burada hemen işte görüyorsunuz şu yüksekliğe kadar su seviyesi ulaştı ve burada arabalar adeta su içinde yüzdü. İşte görüyorsunuz burada da bir işletme. Hemen yan tarafta yine suyun yüksekliğini gösteren çarpıcı bir kare, çarpıcı bir görüntü Hüseyin Koçak gösteriyor. Evet, Hüseyin Koçak gösteriyor. Burada suyun yüksekliğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Hemen burada işletmenin içine giriyoruz. Burada lastik bakım atölyesi bir dükkanıydı ve işte görüyorsunuz içi tamamen kullanılamaz hale gelmiş. Motor da bu hale gelmiş durumda ki şu an çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Kurtarma ekipleri hemen, bakın aracı da ben göstermek istiyorum. İşte burada da bir otomobil. Hüseyin, şöyle bir gelebilirsem otomobilin içini sizlere göstersin. Otomobilden geriye tabiri caizse bir enkaz kalmış durumda. Çamur mil dolu bir otomobil ve tabii bu tür durumlarda araçla ilgili kasko yoksa ciddi sorunlar, ciddi maliyetler çıkarabiliyor.
0: Tabii vatandaşlar Kerim, bir yandan bir virgül koyarsan, Kerim bir virgül yok. Koyalım sana. Zira İstanbul Valisi Davut Gül açıklamalarda bulunuyor. Ekranlarınıza taşıyoruz efendim.
2: Eyüp Sultan ilçemiz de yağışı en çok alan ilçelerden bir tanesiydi. Dün gece bu bulunduğumuz yerde hemşerilerimiz mahsur kalmıştı ve bunlara da AFAD'ın koordinasyonunda emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenlik, itfaiye ve diğer kuruluşlardan arkadaşlarımız el birliğiyle kurtardılar. Bugün de temizlik başladı. Şehrimiz normalleşmeye başlıyor. Artık yeni bir sayfa açıyoruz. Hem arkadaşlarımıza geçmiş olsun demek için geldik, hem de yeni dönemi sizlerle paylaşmak için geldik. Malumunuz olduğu üzere 3 vatandaşımız vefat etti. 7 hemşerimiz hastanede tedavisi bittikten sonra taburcu oldu. Şu an itibariyle hastanede kalan hiçbir hemşerimiz yok. 5 kişiyle ilgili kayıp başvurusu yapıldı. Onlarla ilgili arkadaşlarımızın arama çalışmaları devam ediyor. Henüz nerede olduklarını bilmiyoruz. Bugün itibariyle 3050 kişi kurtarıldı. Kurtarılmayı bekleyen kimse yok. Bu aşamadan sonra yapacağımız işler, özellikle kaymakamlarımız evi su alan ya da bir şekilde su basma tehlikesi olan hemşerilerimizi oteller başta olmak üzere, kamu misafirhaneleri başta olmak üzere güvenli yerlerde misafir ediyoruz. Hemşehrilerimizden istirhamımız kaymakamlarımıza, 112'ye mutlaka başvursunlar, müracaat etsinler ve riskli alanlarda bulunmasınlar. Bunun dışında evi su basan, iş yerini su basan hemşehrilerimiz bir ay önce bu suyun tahliye edilmesini bekliyorlar. İçişleri Bakanımız AFAD Başkanlığımıza talimat verdi. AFAD Başkanlığımız farklı illerde belediyeler başta olmak üzere vidanjör ve buna benzer araç gereçleri buraya görevlendirdi. Dolayısıyla da bu geceden itibaren, özellikle yarın sabahtan itibaren yeni gelecek araçlarla birlikte AFAD Müdürlüğümüzün koordinasyonunda su basılan iş yerleri, su basılan evlerdeki tahliyeler, temizlikler devam edecek. Aynı zamanda yine AFAD'ın gönüllülerinden 900 kişi yarın itibariyle başta Sarıyer'deki Ayaz Ağa olmak üzere bu temizliklere gönüllü olarak katılacaklar. Ayrıca burada da kaymakamlarımız ihtiyaç olan ilçelerimizde piyasadan temin ederek vidanjör, su pompası ve buna benzer araç gereç kiralamaya başladılar. Hasar tespit çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Mümkünse yarın öğleden sonra en geç pazartesi günü ödemeleri yapmaya başlayacağız. Hemşehrilerimizin hiçbirinin açta açıkta kalmasını müsaade etmeyin. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu açıdan bizlere kesin talimatı var. Sayın Bakanlarımızın bu anlamda bizlere tanıdıkları bir inisiyatif var. Zararları tespit ediyoruz. Yapılabilecek işleri arkadaşlarımız tespit ediyorlar. Kamunun imkanlarını makul ölçüde olabilecek ne varsa milletimizin, devletimizin imkanlarını vatandaşlarımız için seferber ediyoruz. Bu vesileyle hayatını kaybeden 3 vatandaşımıza tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Taburcu olan hemşerilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Aramasını yaptığımız 5 hemşerimizin, vatandaşımızın bir an önce bulunmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sizlere de ayrıca ilginiz, alakanız geceden beri emeğiniz için teşekkür ediyorum.
3: Sayın Valim, üçüncü cansız beden sağda vakte çıkmış.
2: Evet.
3: Üç kişi aranıyor şu anda. Kadın mı, erkek mi, aralarında çocuk var mı, hangi lokasyonlarda aranıyorlar özellikle, nerelerde kayboldular?
2: Daha çok Sarıyer'de kayboldular ama Sarıyer'in dışında

0: bilecekleri, özellikle suyun götürebilecekleri her yere arkadaşlarımız bakıyorlar.
1: Sayın Valim, üçüncü kişinin kimliği tespit edildi.
0: Tespit edildi efendim. Erkek şahıs, 1960 doğumlu bir hemşerimiz.
1: Peki çocuk var mı kayıklar içerisinde?
0: Çocuk yok efendim. Arananlar içerisinde de çocuk yok.
1: Sağ olun.
0: Evet, biz teşekkür ediyoruz. Son söz, malumunuz biz motorları ikinci bir talimata kadar yasaklamıştık. Şimdi şehir yavaş yavaş normalleşiyor. Hayat normalleşiyor. Dolayısıyla da motorlarımızı da yarın 06'dan itibaren artık trafiğe çıkabilecek şekilde izinlerini veriyoruz. Yarın sabah 6'ya kadar yasak devam ediyor. 6'dan sonra serbest bir şekilde motorlar da çalışmaya başlayacaklar. Evet, teşekkür ediyoruz.
2: Efendim, İstanbul Valisi Davut Gül kameraların karşısındaydı. Basın mensuplarının, arkadaşlarımızın sorularını yanıtladı. Yaptığı açıklamalar var. 3 kişi hayatını kaybetti. Bildiğimiz birkaç kişi cümleyi tekrarladı. Daha fazla hayatını kaybeden kişi olmadığını biliyoruz. En azından bu sevindirici. 7 kişi efendim taburcu olmuş ve 5 kişiyi de arama çalışmaları devam ediyor. 5 kişi kayıp ve hala kendilerinin nerede olduğu konusunda bir bilgi yok. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Çok önemli bilgiler var. Onlardan bir tanesi son cümlesiydi Sayın Valinin. Motosikletlilerin trafiğe çıkması yasaklanmıştı İstanbul'da. Yarın sabah 06 itibariyle motosikletler de artık trafiğe çıkabilecekler. AFAD'dan yağmur sonrası ortaya çıkan görüntülerin temizlenmesi için bir çalışma var. AFAD'ın diğer illerdeki vidanjörleri hızlı bir şekilde İstanbul'a gönderiliyormuş. Onlar da geldiklerinden itibaren de temizlik çalışmalarını devam edecek. Şimdi arkadaşlarımız İstanbul'da sıcak bölgelerde haber nöbetlerini sürdürüyorlar. Kübra Tepeci'ye gideceğiz efendim. Beykoz'a gideceğiz. Beykoz en çok yağmurun aldığı yerlerden bir tanesiydi. Dinleyelim seni Kübra.
3: Evet Hikmet, en çok yağışın olduğu noktalardan bir tanesiydi Beykoz. Senin de belirtmiş olduğun gibi tabii yağışla birlikte de birçok evi, iş yerinde su bastı. Bizler kameraman arkadaşım Özden Kul'la birlikte bugün bütün gün aslında Beykoz'da birçok evi, iş yerini ekranlara getirmeye çalıştık. Hemen şöyle hatta etrafı bir gösterelim. Yerleri görüyorsunuz zaten, tamamen çamurla kaplanmış durumda. Dün meydana gelen sağanak yağışta burada birçok daire oldukça olumsuz etkilendi. Mesela bu daireden çıkarılan eşyaları kapıda görüyorsunuz. Gardıroplar, yataklar, kıyafetler, ayakkabılar, kitaplar, her şey şu anda yerde ve çamur olmuş ki dairenin içinde de çekim yapmıştık. Ekranlara getirmiştik. Daire de oldukça büyük hasar almıştı.
2: Kübra, bir virgül koyalım sadece... sana. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Millet Kütüphanesi'nde Türkiye Marif Vakfı 10. yıl programı için sevgili seyirciler kürsüye geliyor şu an itibariyle. Biraz sonra da hesaplarına başlayacak vatandaşların karşısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan onlarla selamlaştı ve şu an itibariyle de kürsüde konuşmaya başlayacak efendim. Dinliyoruz.

Türkiye Maarif Vakfımızın değerli yöneticileri, kıymetli ülke temsilcilerimiz, saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili genç kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle dün Antalya'da ve İstanbul'da yaşanan yoğun yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenen kardeşlerime geçmiş olsun diyor. Hayatını kaybeden 3 vatandaşımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. AFAD başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışmakta, vatandaşlarımıza gerekli ikazları yaparken eş zamanlı olarak sahada tüm tedbirleri almaktadır. Sağanak yağışların ülkemizin farklı bölgelerinde bugün ve yarın da devam edeceği anlaşılıyor. Yeni sıkıntıların önüne geçilebilmesi için halkımızın, resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini istiyoruz. Bugün

bir üzüntü verici haberi de maalesef Düzce'den aldık. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin kardeşimiz Ankara'ya gelirken Kaynaşlı'da geçirdiği trafik kazasında vefat etti. Gayretine, samimiyetine, Üsküdar sevdasına bizzat şahit olduğumuz Ziya kardeşimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet diliyor. Kederli ailesine, yakınlarına, AK Parti camiasına ve Üsküdar halkına sabır ve başsağlığı temenni ediyorum. Rabbim ruhunu şad, mekanını inşallah cennet eylesin. Aziz kardeşlerim, Türkiye Maarif Vakfımızın 10. kuruluş yılı vesilesiyle düzenlenen bu anlamlı programda sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi Millet Kütüphanesi'ne hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Dünyanın farklı bölgelerinden programa iştirak eden sevgili misafirlerimize ve gençlerimize bilhassa şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Maarif Vakfımızın 10. yılının ülkemiz, milletimiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 10 yıllık süre zarfında vakfımız bünyesinde görev alan, sorumluluk üstlenen, Türkiye'nin eğitim vizyonunu dünya ile buluşturan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Halihazırda Türkiye Maarif Vakfı çatısı altında Türkiye'nin birikimini insanlığın hizmetine sunmak için kimi zaman risk alarak, kimi zaman ailesinden, sevdiklerinden ayrı kalarak, kimi zaman sıla hasreti çekerek gece gündüz çalışan her bir kardeşimi bugün bir kez daha şükranla bağrıma basıyorum. Yine burada az önce hepsi birbirinden özel ezgilerle yüreklerimize hitap eden evlatlarımızın hepsinin tek tek gözlerinden öpüyorum. Az evvel tanıtım filmini hep beraber izledik. Vakfımızın hangi yollardan geçerek bugünlere geldiğini yeniden hatırladık. Allah'a hamdolsun. 10 sene önce büyük hedeflerle yola revan olan Türkiye Maarif Vakfımız bugün 6 kıtada ve 66 ülkede faaliyet gösteriyor. Dünya genelindeki 611 kurumda 75 bini aşkın öğrenciye kaliteli ve nitelikli eğitim imkanı sunan vakfımızı bugün bir kez daha tebrik ediyorum. Hiç şüphesiz 10 yılda elde edilen bu başarı hepimiz için iftihar vesilesidir. Ancak bizim için mesele sadece rakamlarla sınırlı değildir. Bizim esas başarımız bu rakamların arkasındaki insan hikayeleridir. Bizim için asıl olan Maarif Vakfı okullarında öğrenim gören çocuklarımızın hayatına kattığımız değerlerdir. Asıl olan bize emanet edilen yavruların erdemli, nitelikli, vizyon ve misyon sahibi bireyler olarak kendi ülkelerinin geleceğine yaptıkları katkılardır. Bunun için biz uluslararası eğitimi uzun soluklu bir maraton olarak görüyoruz. Maarif Vakfımız Asya'dan Afrika'ya, Balkanlardan Kafkasya'ya, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan çocuklara ve gençlere yeni imkanlar sunuyor.

Onları bilgiyle donatıyor. Her yönüyle hayata hazırlıyor. Aynı zamanda bu çocukların farklı kültürlerle güçlü ve samimi bağlar kurmalarını sağlıyor. Okullarıyla, yurtlarıyla, üniversiteleriyle, araştırma ve eğitim merkezleriyle Türkiye'nin marif tecrübesini farklı kıtalara ulaştırıyor. Bugün marif sıralarında eğitim alan gençlerimizin inşallah çok yakın bir zamanda kendi ülkelerine her alanda başarıyla hizmet edeceklerine, kendi memleketlerinin geleceğini şekillendireceklerine yürekten inanıyorum. Bu yönüyle 10. yıl programının geleceği inşa eden 10 yıl başlığıyla tertiplenmesini çok isabetli bulduğumu özellikle ifade ediyorum. Kıymetli misafirler, Türkiye Maarif Vakfımızın 10 yılda ulaştığı bu seviye, iktidarlarımız süresince eğitim alanında imza attığımız tarihi devrimin de yansımasıdır. Son 24 yılda eğitim altyapımızı geliştirdik. Eğitime erişimi ve fırsat eşitliğini sağladık. Kurumsal kapasitemizi kat be kat artırdık. Ders müfredatlarını yeni ihtiyaçlar doğrultusunda düzenledik. Okullarımızın yeşil ve dijital dönüşümlerini gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmaların meyvesini de hamdolsun toplamayı başardık. İşte en son PISA 2025 sonuçlarına göre fen bilimleri, matematik ve okuma alanlarında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke olduk. Yüksek öğretimde aynı şekilde Türk üniversitelerine yönelik ilgi her sene katlanarak arttı. Bundan 10 sene önce 48 bin civarında olan uluslararası öğrenci sayımız bu yıl 380 bine yaklaştı. Sizlerin görev yaptığı ülkelerde Türkiye mezunu doktorlarla, siyasetçilerle, iş adamı, bürokrat, öğretmen, sanatçı, akademisyenlerle karşılaşmak artık sıradan hale geldi. Dünyanın birçok ülkesinde Türkçe konuşan, Türkiye'yi bilen, tanıyan, Türk kültürünü ilgiyle takip eden çok sayıda insana rastlıyoruz. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade ediyorum. Yıllarca kendi evlatlarını kılık kıyafeti, inancı, siyasi görüşü sebebiyle yurt dışına gitmek zorunda bırakmış bir ülkeden bugün kendi çocuklarına birinci sınıf eğitim vermekle kalmayıp her yıl yurt dışından on binlerce öğrenci çeken bir ülke konumuna gelmemiz Türkiye adına elbette büyük bir başarıdır. Eğitimde yaşanan tarihi dönüşümün en net sembolüdür. Kuşkusuz çok daha gurur verici olan bu vizyonun Türkiye Maarif Vakfımız aracılığıyla dünyanın farklı köşelerine taşınmasıdır. Bakınız, bugün bir yandan okul öncesinden yüksek öğretime 24 milyonu aşkın öğrenciye nitelikli eğitim veriyor. Diğer yandan uluslararası eğitimde inşa ettiğimiz güçlü kapasiteyi Maarif Vakfı gibi kurumlarımızla dost ve kardeşlerimizin istifadesine sunuyoruz. Bu, açık söylüyorum, 25 yıl önce hayal

dahi edilemeyen bir başarıdır. Bunun ne manaya geldiğini Maarif Vakfımızı hedef alanlar bilmeyebilir. Ama bizler ve sizler bu vizyonun neye tekabül ettiğini gayet iyi biliyoruz. Dünyaya ve Türkiye'ye başkalarının penceresinden bakanlar halen farkına varamamış olsalar da ülkemiz bugün küresel bir oyuncudur. Sadece savunma sanayinde, sadece diplomaside, turizmde, dış ticarette değil, uluslararası eğitim vizyonu itibariyle de artık yeni bir ligdeyiz. İnşallah sizlerin de gayretleriyle bu ligde yükselmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, burada şunu da vurgulamakta fayda olduğuna inanıyorum. Gerek Türkiye Maarif Vakfı, gerekse Yunus Emre Enstitüsü bünyesindeki faaliyetlerimizin hiçbirinde tek taraflı yaklaşım içinde değiliz. Aksine her ülkenin kendi tarihi, dili, kültürü ve eğitim geleneği olduğunun farkındayız. Çalışmalarımızı da bu prensipler ekseninde yürütüyoruz. Her zaman söylüyorum. Bakın, biz tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir milletiz. Bir dönem 24 milyon kilometre kareyi bulan bir alanda hüküm sürdük. Doğrudan yönettiğimiz toprakların üzerinde bugün 45'ten fazla ülke var. Ecdadımız insanların diline, kültürüne, adetlerine karışmadığı için bunlar kendi kimliklerini korumuşlardır. Fakat batılı emperyalistlerin pençesine düşen toplumlar hem çok büyük acılar çekmiş hem de kültürel anlamda soykırıma uğramışlardır. Bugün kendi geçmişlerine bakmadan bize çoğulculuktan, bize farklılıklara saygı göstermekten dem vuran ülkelerin yönettiği bölgelerde yüzlerce yerel dil kayboldu, kültürel izler yok edildi, toplumsal hafıza silindi, yerel halk arasında asırlarca yaşayan adetler müzelik ögeler haline geldi. Görev yaptığınız ülkelerde inanıyorum ki birçoğunuz bunu gördünüz. Ama biz Rum suresi 22. ayetinde buyurulduğu üzere renklerin ve dillerin farklı olmasını Cenab-ı Allah'ın yaratmasındaki sonsuz kudretin bir tecellisi olarak kabul ederiz. Dolayısıyla kimsenin diliyle, kültürüyle, derisinin rengiyle, etnik kökeni, meşrebi, mezhebiyle ilgilenmeyiz. Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü der, yeryüzündeki hiçbir insanı diğerinden ayırt etmez, hiç kimseye kem gözle bakmayız. Dün olduğu gibi bugün de aynı hassasiyetle hareket ediyoruz. Maarif okullarında ev sahibi ülkelerin eğitim mevzuatını, müfredatını ve kültürel özelliklerini dikkate alıyoruz. Türkçeyi de başka dillerin yerine geçen değil, insanlara yeni kapılar açan, yeni ufuklar kazandıran bir vasıta olarak görüyoruz. Bizi biz yapan, bizi farklı kılan, bizi başkalarından ayıran bu yaklaşımımızı inşallah

0: sonuna kadar koruyacağız. Kıymetli misafirler, bundan 10 sene önce Türkiye Maarif Vakfımızın kuruluşunda ülkemizin yurt dışındaki eğitim faaliyetlerini güçlü, güvenilir ve kurumsal bir yapıya kavuşturma hedefimiz başat bir rol oynadı. FETÖ'nün yurt dışındaki eğitim yapılanmasının yol açtığı sorunların en az hasarla atlatılması da vakfımızın görev ve sorumlulukları arasındaydı. Biliyorsunuz FETÖ yıllar boyunca farklı ülkelerde açtığı okulları kendi yapılanmasını geliştirmek, örgüte eleman devşirmek, ekonomik imkanlar elde etmek ve uluslararası nüfus kazanmak amacıyla kullandı. Üstelik bu ihanet şebekesi bütün bunları güya Türkiye adına hareket ediyormuş izlenimi uyandırarak yapmaya çalıştı. Türkiye'den beslendiler. Milletimizin iyi niyetini, Ali Cenaplığını sömürdüler. Ama küresel emperyalizme hizmet ettiler. Siyonizme uşaklık yaptılar. 15 Temmuz'un ardından FETÖ'yle topyekün mücadeleye hız verdik. Ülkemiz içinde örgütün kolunu bacağını keserken yurt dışında da eğitim kurumu maskesi altında işlettiği fitne yuvalarını dağıtmaya odaklandık. Ve Dışişleri Bakanlığımızın, Maarif Vakfımızın ve diğer kurumlarımızın yoğun çabaları sayesinde 50'yi aşkın ülkede FETÖ bağlantılı okulların tamamen veya kısmen kapatılmasını sağladık. Türkiye Maarif Vakfımız FETÖ'ye ait eğitim kurumlarının devralınmasında önemli sorumluluklar üstlendi. Bu okullardaki öğrencilerin mağdur edilmemesi ve eğitimlerinin kesintiye uğramaması için azami hassasiyet gösterdik. Ortak gayretlerimiz neticesinde çok kısa sürede çok ciddi mesafe aldık. Geçmişte dünyanın farklı bölgelerinde Türkiye'nin imaj ve itibarını kirli ve karanlık emelleri için meşruiyet kalkanı haline getiren FETÖ'nün bugün pek çok ülkede esamesi dahi okunmuyor. Örgüt içi menfaat çatışmalarının tetiklediği yeni itiraflarla birlikte yabancı dostlarımız da bu takiyeci örgütün gerçek yüzünü görmeye başladı. Yarın çok daha acınası, çok daha sefil hale gelecekler. Bu millete ve bu ülkeye yaptıkları ihanetin bedelini hem bu dünyada hem de Mahkeme-i Kübra'da inşallah ödeyecekler. Biz de hukuk ve demokrasi zemininde bunların peşini bırakmayacağız. Tabii burada şunu da altını çizerek söylemek istiyorum. Bu noktaya gelinmesinde Türkiye Maarif Vakfımızın gurbeti sılaya çeviren, ulaştıkları her noktaya memleket havası götüren fedakar mensuplarının, yani sizlerin emeği çok daha büyüktür. Zor zamanda yük aldınız, engeller karşısında pes etmediniz, bahanelerin arkasına saklanmadan cesaretle elinizi taşın altına koydunuz. Hem aziz milletimizin hem de evlatlarını bize emanet eden ailelerimizin güvenini boşa çıkarmadınız. Sizlerin şahsında Amman'dan Prizren'e, Karakas'tan Kinşasa'ya, Lahor'dan Jakarta'ya, dünyanın farklı köşelerinde aşkla çalışan Maarif ailesinin tüm fertlerini yürekten tebrik ediyorum. Rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımızı o bayrağın temsil ettiği dostluk, kardeşlik, dayanışma ve sevgi mesajlarını dünyanın dört bir yanına ulaştırdığınız için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Unutmayın, bu kutlu yolculuk henüz yeni başladı. İnşallah çok daha büyük başarılara birlikte imza atacağız. Sizlerden sadece tarihiyle değil, hedefleriyle de büyük bir milletin üyeleri olduğunuzu aklınızdan çıkarmadan, bulunduğunuz ülkelerde Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmenizi bekliyorum. Sizlere güveniyor, Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle Türkiye Maarif Vakfımızın 10. yılı bir kez daha hayırlara vesile olsun diyor. Bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza Rabbimden üstün başarılar temenni ediyorum. Vakfımızın gösterdiği ülkelerin bu faaliyetlerle daha zengin hale gelmesini, devlet ve hükümet başkanlarına, eğitim kurumlarına, ortak çalışmalarımıza yaptıkları katkılardan ötürü aynı şekilde şükranlarımı iletiyorum. Birazdan marif ödüllerini takdim edeceğimiz öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve Zaltı Devletleri'ni yüksek müsaadele...
2: Efendim Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde Türkiye Maarif Vakfı 10. yıl programında konuştu. An itibariyle de ödül törenine geçilecek ve günün anısında da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bir ödül takdim edilecek. Verdiği mesajlar önemli. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncelikle gündeminde hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili vardı. Kendisine Allah'ta rahmet diledi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Daha sonrasında gündem elbette ki İstanbul olmak üzere başta diğer kentleri etkileyen sel felaketi vardı.
1: Talih Nüvislerinden rahmetli Necmettin Okyay Beyefendinin meşhur marifsiz millet yaşamaz istifinden hareketle Zerendut tekniğiyle üretilen hat toplosu şu anda Sayın Cumhurbaşkanımıza Maarif Vakfı Başkanımız tarafından arz edilmiştir huzurlarınızda. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Evet efendim, Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özde tarafından marifsiz millet yaşamaz hattı Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a
1: Türkiye Maarif Vakfı'nın öğrencileri edildi. Ve öğretmenlerinin farklı alanlarda elde ettikleri başarılarını evet,
2: şimdi ödülleriyle ödül töreni var. Verdiği mesajlar önemliydi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Öncelikle sel felaket sonrasında sahada tüm tedbirlerin alındığını söyledi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Ve evet Sayın Emin Erdoğan efendim sahneye çıkıyor. Ödül töreninde ödülleri verecek kişilerden birisi de Sayın Emin Erdoğan olacak anladığımız kadarıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la beraber. Başkan Erdoğan mesajları önemliydi. Biraz önce de belirttiğimiz gibi eğitim konusunda özellikle 24 yılda eğitime yaptığımız yatırımlar verimini almaya başladık ifadesi kullanıyor Başkan Erdoğan.
1: Gösterebilmek için tüm salonumuzdan
2: eğitimle dünyaya ve Türkiye'ye başkalarının penceresinden bakanlar halen farkına varamamış olsalar da ülkemiz bugün küresel bir oyuncudur cümlesini kurdu.
1: Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi yüksek müsaadelerinizle ödül törenimize geçiyoruz efendim.
2: Evet.
1: Şimdi ilk olarak akademik başarılarıyla geleceğe iz bırakan öğrencilerimiz. Nijer'den Bakalorya A8 sınavı ülke birincisi Sayın Abdülmecit Ahmet ve Sudan'dan Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü birincisi Sayın Maaz Abdelmoyen Salih Osmani sahneye davet ediyoruz. Kuvvetli alkışlarımızla buyursunlar lütfen.
2: Evet, dünyanın farklı bölgelerinden öğrenciler gelecek biliyorsunuz. Maarif Vakfı evet, dünyanın farklı bölgelerindeki ülkelerde eğitim veren bir kuruluş ve 50'den fazla FETÖ'nün bağlantılı okulların kapanmasını sağlayan ve orada Türk varlığını devam ettiren, Türkiye varlığını devam ettiren bir vakıftan bahsediyoruz, Maarif Vakfı'nın. Ve orada farklı ülkelerdeki öğrencilerin Türkiye'de ağırlandığı ve ödüllerin verildiği bir tören efendim. Ekranlarınıza gelen canlı görüntülerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk ödülünü Nijer'den gelen öğrencilere verdi. Emin Erdoğan hanımefendi de kendisi de eşlik ediyor.
1: Evet, akademik başarılarıyla geleceğe iz bırakan öğrencilerimiz kendilerini kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, şimdi de bilimde sınırları aşan başarılarıyla ufuk açan öğrencilerimiz. Kırgızistan'dan Ulusal Matematik Olimpiyatı birincisi ve aynı zamanda Uluslararası Matematik Olimpiyatı üçüncüsü Sayın Sultan Musa Hojoev ve Pakistan'dan Teknofest 2025 Sosyal İnovasyon Kategorisi birincisi Sayın İnaya Han'ı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen.
2: Evet, şimdi de Kırgızistan'dan geliyor efendim öğrenci arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan elinden ödüllerini alacaklar. Biraz önce de belirttiğimiz gibi Maarif Vakfı, evet, ve diğer kurumların çabalarıyla, Başkan Erdoğan tabiriyle 50 aşkın ülkede FETÖ bağlantılı okulların kapanmasına vesile oldular ve orada da Türkiye'nin varlığını, Türk varlığını sürdürüyorlar eğitimlerini beraber. İşte Bolu'daki misyonu devam ettiren okullardaki öğrenci arkadaşlarımız şu anda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eşi Emine Erdoğan'ın ellerinden Beştepe'de Millet Kütüphanesi'nde efendim, ödüllerini alıyorlar. Tebrik ediyoruz,
1: alkışlarımızla uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim şimdi Türkçenin ve dilin gücüyle sınırları aşan öğrencilerimiz. Afganistan'dan Maarif Türkçe Durum Tespit Sınavı Dünya Birincisi Sayın Muhammed Mustafa Ömer ve azimleriyle başarıya ulaşan genç sporcularımız Kırgızistan Maarif Bişkek Kampüsü'nden judo takımı kaptanı Sayın İlim Kaçkınov alkışlarımızla huzurlarınıza davet ediyoruz. Ödüllerini Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sagider Hanımefendiden almak üzere.
2: Evet, Türkiye'nin önemli bir kuruluşu Türkiye Maarif Vakfı, biraz önce de belirttiğimiz gibi dünyada eğitimle Türkiye'yi temsil eden bir kuruluştan bahsediyoruz ve eğitimine de dünyada fark yaratan bir kuruluş. Başkan Erdoğan tabiriyle savunma sanayimizde tüm dünya biliyor, tüm Türkiye'deki vatandaşlarımız biliyor nerede olduğumuz, ama sadece savunma sanayisinde değil, diplomaside, turizmde, dış ticarette değil, uluslararası eğitim vizyonu itibariyle de artık başka bir ligdeyiz diyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan.
1: Sayın Cumhurbaşkanımız ve saygıdeğer hanımefendi, evet, tebrik ediyorlar kuvvetli alkışlarımızla.
2: Başkan Erdoğan çok yakından ilgilendiği bir sporcu. Sayın Emine Erdoğan da madalyalarına dikkat çekiyor. Maarif Vakfı Başkanı, evet, Mahmut Mustafa Özil ile beraber hediyelerini aldılar efendim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan elinden.
1: Efendim şimdi de Suriye'den 2025 Maarif Münazara birincisi ve Türkçe seti öğretim yazarı Abdülhamit El Sermani geliyor alkışlarımızla. Buyursunlar lütfen.
2: Evet, Nijer'den geldi, Kırgızistan'dan geldi, şimdi, efendim, şimdi Suriye'den geliyor.
1: Başarısını toplumsal sorumluluğa dönüştüren Sudan'dan UNICEF Barış Elçisi Sayın Mahtum Abdullah Abaket geliyor kuvvetli alkışlarımızla.
2: Evet, Sudan'da bir öğrenci arkadaşımız geliyor. Öğretmenler de var efendim bu ödül alanlar arasında. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödülünü alacaklar. Erdoğan'ın biraz önceki konuşmasından notları da aktaralım. Dikkat çeken cümleler var. O cümleler arasında Maarif Vakfı'nın dünyanın farklı coğrafyalarında eğitim faaliyetlerini sürdürürken Türkiye'nin ve bizim milletimiz olarak tarihimizde hiçbir ayıbımızın olmadığını anlatması çok önemli. Diyor ki biz 24 milyon metrekarede hüküm süren bir millet olarak tarihimiz hiç sömürü ayıbı olmayan bir milletiz. Bununla da iftihar etmemiz gerekiyor, gurur duymamız gerekiyor diyor Başkan Erdoğan verdiği mesajlarda. Efendim oldukça uzun bir ödül listesi var. Başkan Erdoğan'ın da, evet, ve Emine Erdoğan'la beraber eşlik ettiği o ödül töreninde
1: dönüştüren öğrencimiz Sudan'dan UNICEF Barış Elçisi Mahtum Abdullah Abaket şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızdan ödüllerini alacaklar. Evet, kuvvetli alkışlarımızla kendilerini tebrik ediyoruz.
2: Sudan'dan aldı bir
1: sizleri de tebrik ediyoruz. Alkışlarımızı oluyoruz.
2: Kırgızistan'dan var, Suriye'den var.
1: Şimdi de kültür ve sanatla hayata anlam katan
2: Afganistan'dan ödül alanlar var. Kalem Pakistan'dan var efendim.
1: Yarışması birincisi Sayın
2: Kırgızistan'dan, Sudan'dan, Nijer'den.
1: Yani sahneye davet ediyoruz.
2: Dokunduğu hemen hemen her coğrafyadan öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımız hediyelerini alıyorlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden. Biraz önce Erdoğan'ın konuşmalarında 6 kıtada faaliyet gösterdiğini anlıyoruz. Maarif Vakfı'nın 75 bini aşkın öğrenciye dokunmuş efendim. Türkiye Maarif Vakfı'nın faaliyetleriyle beraber 75 bin öğrenci bu vakıflarda eğitim alıyorlar.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sizleri de tebrik ediyoruz. Alkışlarımızla uğurluyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim şimdi de son olarak bilgisi ve emeğiyle öğrencilere ilham veren eğitimcilerimizin ödüllendirileceği eğitime değer kategorisinde Somali'den Türkçeyi sevdiren öğretmen Sayın İsmail İbrahim İsak'ı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Ve saygıdeğer hanımefendi tensipleriyle ödüllerinizi takdim edecekler. Buyursunlar.
2: Evet efendim. Türkçeyi sevdiren öğretmen ödülü, çok hoş bir ödülden bahsediyoruz. İsmail İbrahim İsak. Türkiye'li olmadığını anlıyoruz beyefendinin ve dolayısıyla da bu kadar anlamlı bir ödül alması da çok hoş, güzel bir görüntü oluşturuyor orada. Türkçe'yi sevdiren öğretmen ödülü İsmail İbrahim İshak'tan
1: efendim
2: geliyor.
1: Böylelikle sizleri de tebrik ediyoruz. Maarif ödülleri sahiplerini buldu. Sayın Cumhurbaşkanımız ve saygıdeğer hanımefendi ödülleri takdim ettiler. Bir kez daha kuvvetli alkışlarımızla kendilerini tebrik ediyoruz. Sizleri de uğurluyoruz.
2: Evet, böylece ödül törenine sona ermiş oldu efendim.
1: Efendim gönülden tüm öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, saygıdeğer hanımefendi, efendim programımıza 15 farklı ülkeden katılan ve sesleriyle bu özel güne renk katan Maarif Korosu'nu Sayın Cumhurbaşkanımızla ve saygıdeğer hanımefendiyle birlikte bir aile fotoğrafı için sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen.
2: Efendim ödül töreni an itibariyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Sayın Emine Erdoğan katılımıyla sona erdi. Sahnede Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil ile beraber öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ve sonrasındaysa farklı ülkelerden öğrencilerin de katılımıyla bir müzik gösterisi olacak. Bir taraftan da bir hatıra fotoğrafı çekiliyor an itibariyle ödül alan öğrenciler ve öğretmenler. Farklı coğrafyalardan farklı isimlerin katıldığı bir ödül töreninden bahsediyoruz. Türkiye Maarif Vakfı'nın dokunduğu coğrafyalardan. Efendim en son Somali'den bir öğretmen arkadaşımız ödül aldı. Daha öncesinde
1: evet,
2: Togo'dan vardı, Sudan'dan vardı, Kırgızistan'dan vardı, Suriye'den vardı. Türkçe, Afganistan'dan bir Türkçe ödülü alındı şimdi mesela. Pakistan'dan vardı. Dolayısıyla
1: Türkiye
2: Maarif Vakfı'nın dokunduğu her coğrafyadan öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımız ödül töreni için sahnedeydiler. Şimdi ise ödül töreni bittikten sonra bir
1: Türkiye Maarif Vakfı Başkanı'nın mütevelli
2: müzik dinletisi olacak efendim anladığımız kadarıyla.
1: Denetim kurulu üyelerini alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz hızlıca. Buyursunlar lütfen.
2: Şimdi burada Başkan Erdoğan biraz önceki konuşmasında törendeki hitabındaki verdiği mesajlar önemliydi. Türkiye'nin özellikle farklı bir lige geçtiğini, eğitimde farklı bir lige geçtiğini vurguladığı cümle çok önemli. Diyor ki biz sadece savunma sanayisinde, diplomaside, turizmde, dış ticarette değil, uluslararası eğitim vizyonu itibariyle artık yeni bir ligdeyiz ifadesini kullandı Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Ve 24 yılda eğitime yapılan yatırımların verimini almaya başladık dedi Erdoğan. Tabii eğitimde nereden nereye geldiğimizde birkaç cümleyi de anlattı. Biliyorsunuz eğitimdeki fırsat eşitliği meselesi Türkiye'nin önündeki en önemli meselelerden bir tanesiydi ki o meselelerin en başında başörtüsü yasağı vardı ve bunları tümünü gideren bir iktidardan bahsediyoruz. 24 yıl boyunca yapılan yatırımların an itibariyle de adını Başkan Erdoğan vurguladı.
1: Teşvikleriyle programımızı, katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve saygıdeğer hanımefendi Emine Erdoğan'a saygılarımızı sunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı ve saygıdeğer hanımefendiyi alkışlarımızla ve saygılarımızla uğurluyoruz.
2: Evet efendim. An itibariyle Beştepe Millet Kütüphanesi'ndeki Türkiye Maarif Vakfı'nın 10. yıl programı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşim Erdoğan'la katılımıyla ödüllerin verilmesiyle beraber sona erdiğini ekranlarınıza getiriyoruz. Sahnede bir sohbet de var. Türkiye Maarif Vakfı yönetim kurulu üyeleri, başkanla beraber yönetim kurulu üyeleri ve kabine üyeleriyle beraber bir sohbet de gerçekleşiyor.

0: Beyefendi artık saatler 18'i göstermeye başladı. An itibariyle ajans akşama doğru da gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Yarışın ilk andan itibaren sahada görevli olan haber ekipleri dakika dakika yaşananları sizlere aktarmaya devam ediyor. Arkadaşlarımızın bulunduğu noktaları sizlere aktaralım. Ahmet Nazif Vural ve Asvilger Kutludağ İstanbul'da. Burcu Özuduru Sakarya'da, Abdullah Ünver Ankara'da yayına hazırlar. Önce Ahmet Nazif Vural'a gidelim. Sel felaketini yaşatan yağıştan sonra sabahtan beri neler yaşandı? Ahmet Nazif, senden dinleyelim.
1: İstanbul'da dün adeta her yer savaş filmlerindeki gibiydi. Öyle ki metrekareye 270 kilogramdan fazla yağış düştü. Cumhuriyet tarihinin en ciddi yağışıydı bu İstanbul'da ve bu yağışın ardından da bulunmuş olduğumuz Kemerburgaz bölgesinde çok ciddi hasar oluştu. Şu an kameraman arkadaşım Mehmet Tekin sizlere gösteriyor. Yollarda onlarca araba var. Bakın, şu an bir cadde üzerindeyiz. Bu caddede caddenin sağ tarafı ve sol tarafı çok sayıda fabrikanın bulunduğu bir alan ve o fabrikanın hemen olduğu bölgede cadde üzerinde onlarca farklı araba var ve bu arabaların kimisi görmüş olduğunuz gibi böyle daha küçük nispetli araçlar, kimisi de beton mikserleri veya ona benzer çok daha büyük araçlar. İşte aracın geldiği halde gördüğünüz gibi aracın içerisinde kişilerin kendi kişisel eşyaları da bulunuyor. O halde bırakıp gitmiş haldeler. Şimdi ilerleyelim, devam edelim. Daha farklı bir görüntü daha var. Hala yollarda su var. Hatta yollar, asfalt neredeyse tamamıyla kabarmış halde burada. Şimdi şöyle devam edelim. Bakın, şu an sağ tarafımda bir fabrikanın giriş kısmı var. Diğer taraftaki fabrikalar, hemen yanımızdaki fabrikalar, hepsinin duvarları, set duvarları yıkıldı veya bu görmüş olduğunuz gibi saclar tamam ile içe döküldü, içe girdi ve işte hemen yanımda, bakın, o ağanın, o yağmurun ne kadar güçlü olduğunu gösteren en net görüntülerden birisi. Aracın geldiği hale bakın. Bu araç neredeyse 2 tonu aşkın bir araç ve buraya adeta neredeyse çok hafifmiş gibi savrulmuş halde, savrulmakla da kalmamış. Aracın, bakın, sel sebebiyle birçok farklı şey sürüklendiği için aracın burasına gelen darbe, aracın görmüş olduğunuz gibi hemen yan tarafındaki kapısını adeta kağıt gibi parçalamış durumda. Sadece bununla da değil, onun arkasına 2 tondan çok daha fazla yüklü olma ihtimali fazla olan bir ticari araç bu pikabın arkasına oturmuş halde. Yani bu selin ne kadar şiddetli olduğunu gösteren en net görüntü. Şu an görmüş olduğunuz gibi bir pikabın arkasına bir ticari kamyonet diyebileceğimiz bir araç adeta çıkmış halde. Şimdi şuraya bakıyorum. Suyun seviyesi aşağı yukarı zannediyorum ki buralarda ve buralara kadar çıkmış bir su seviyesi aracın lastik ölçüsünde aldığımız zaman neredeyse 50-60 santimin üzerinde ve bu yer yer özellikle bulunduğumuz Kemerburgaz'da etkili olan bir durum. Devam edelim. Şimdi kameraman arkadaşım Mehmet Tekin size hem çevreyi gösteriyor hem ben bir yandan bakıyorum. Hemen karşımızda az birazdan gördüğümüz karşılaşacağız o görüntüyle bir araç yan dönmüş halde. Buna benzer örnekler çok fazla ve yolda giderken karşılaştığınız manzaralar arasında ya böyle su göletleri var ya da çamurlu yollar var. Bu çamurlu yolların büyük çoğunluğu şu an için AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri tarafından temizlenmeye çalışılan yollar ve

Metrekareye 270 kilograma yakın bir yağış. Bakın bu oldukça ciddi bir sayı ve bu ciddi sayı ne yazık ki İstanbul'da çoğu noktada sel, su taşkınları veya su baskınlarına sebebiyet verdi. Bakın saçlar adeta kağıt gibi bükülmüş haldeler. Fabrikaların girişleri tamamıyla tıkanmış halde ve bunun ötesinde şunu da belirtelim. İstanbul'da bu yağış sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti ve bu 3 kişinin ardından 5 kişinin de kayıp olduğu biliniyor. Bu kayıp olan kişilerin arama çalışmaları devam ediyor. Bu arama çalışmalarındaki son durumları da yine bilgi geldikçe aktarıyor olacağız. Şimdi bakın hemen karşımızda bir başka ticari araç var. Ve bu ticari araç burada yan yatmış halde. Yani durumu en net özetleyen görüntülerden birisi. Bu arada şunu da belirtmiş olalım. Biz burada bu suların içine giriyoruz ama bunun için şu uyarıyı yapalım. Özellikle bu yolları kullanacaklar veya kendi çevresinde İstanbullularda su birikintisi olanlar mümkün mertebe su birikintilerinin altında ne olduğunu bilmeden veya bununla alakalı bilgi edinmeden su birikintilerine basmasınlar. Efendim ne yazık ki bir canımız bu şekilde kayboldu. Mümkün mertebe dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bakalım. Bakın araç burada tamamıyla yan yatmış halde. Benim şu an girdiğim su birikintisi bilek boyunu aşıyor ve bu araç şu an yani yağışın üzerinden o kadar süre geçmesine rağmen hala burada bilek boyunda su birikintisi olan noktada yan yatmış halde. Şöyle devam edelim. Bakın araç şu an burada kurtarılmayı bekliyor. Bir noktada da şu an buradaki fabrikanın girişine bir set olmuş halde. Devam edelim. Yolun diğer tarafında ormanlık alan var ve bu ormanlık alanda da çok ciddi o suyun etkisiyle birlikte adeta ormanın içinde bulunan bütün tahtalar, bütün yine ormanın parçaları, ağaç parçaları hepsi aşağıya doğru inmiş halde. Ve işte bakın burada da bir beton mikseri var. O beton mikseri de burada oldukça atıl halde kalmış gibi duruyor. Şimdi burada şuna dikkat çekeceğim. Bunun da içinde kimse yok. Camları açık. Ön paneli açılmış halde. Hemen yan tarafımızda yine bir su birikintisi bulunuyor. Bu su birikintisinin daha da derine gittiğini biliyorum. O sebepten çok bilmeden tamamıyla içine girmek istemiyorum ama bu su birikintisinin şimdi yol boyunca devam ettiğini söylemek mümkün. Bakın. Burada hat boyunca o su birikintisi devam ediyor. İleride daha da farklı manzaralar var. İstanbul'da çok sayıda haneyi su bastı ve buna benzer örnekler yaşandı. Şu an için yolları kullanmak, bu tarz yolları kullanmak riskli olabilir. Bu sebeple mümkün mertebe dışarı çıkmamaya çalışalım. Yanımızdan bir çekici daha geçti. Hatta bir diğer çekiciyle şu an karşılaştılar ve birisinin üzerinde aracı var, diğerinin üzerinde yok. Muhtemelen o da bir başka aracı yüklemek için gidiyor. Çekicilerin çok ciddi bir mesaisi olduğunu söyleyelim bu selin ardından. Su birikintileri hala var ve İstanbul için yapılan uyarıları düşününce önümüzdeki saat dilimleri içerisinde ve yine gece ve yarın sabah saatlerinde bu yağışın artma olasılığının olduğunu söyleyelim ve cumartesi günü içinde de bu yağışın artmasıyla birlikte yine İstanbullular bir yağış sisteminin içinde kalacak. O sebepten bugün dışarıya çıkılmadığı gibi hafta sonu da İstanbul'da dışarıya çıkmak zor olacaktır. Şimdi gösterelim. Bakın aracın aks kısmına yani bu bölgesine, teker bölgesine, tekerlerin birbirine olan bağlantı noktasına ne kadar fazla atık yığılmış. Bu atıkların yığılmasının sebebi özellikle alt tarafta kalan kısmına suyun tamamıyla ulaşmış olması ve o suyun ulaşmasıyla birlikte bu araç yan yatmış halde. Devam edelim. İleride de yine
çok farklı görüntüler var. Şu an için İstanbul'da hava nispeten parçalı bulutlu ve gece saatlerine kadar bunun böyle olması bekleniyor. İstanbul'un yanı sıra Sakarya, Düzce, Kırklareli gibi bu gibi şehirlerde yine buna benzer görüntülerin olma ihtimali var. Mümkün mertebe dikkat edelim. Hatta Sakarya'da İstanbul'da olduğu gibi bugün ve yarın da okulların tatil olduğunu hatırlatalım. Şimdi

0: Devam edelim. Bakın hemen yanımızda bir tır var. Dorseli bir tır var ve atıl halde bırakılmış durumda. Şu an o da biraz daha ileriye gittiğimizde bir başka çekicinin an itibariyle bir arabayı çekmeye çalıştığını söylemiş olalım. Şu an Kemerburgaz yolundayız ve burada araçlar yan yatmış halde, kimi araçlar çok ciddi hasar almış halde. O sel felaketi İstanbul'da çok ciddi hasarlara yol açtı ve özellikle Sarıyer, Ayaza, Kemerburgaz bölgeleri, Kağıthane bölgeleri çok ciddi hasar aldı ve bizler de o noktalardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Evet Ahmet, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim dün bu saatlerde, hatta çok da erken saatten itibaren başladı. İnanılmaz bir trafik vardı İstanbul'da. İstanbul'da kimse adım atamıyordu. Saatler süren bir yoğunluk vardı evlerine ulaşmak için insanların. %90'lara ulaşan bir trafikten bahsediyoruz ama an itibariyle İstanbul'daki trafik %35'ler seviyesinde. Ana arterlerin hemen hepsi açık. Sadece işte birinci köprüde, köprüye girerken çok az bir kırmızılık var. Bunun nedeni hem dün aldığımız dersten dolayı insanların daha fazla tedbirli olması, hem de okulların tatil edilmiş olmasından dolayı yetkililerin hızlı bir şekilde aksiyon alıp okulları bugün tatil etmelerinden dolayı bugün İstanbul'da an itibariyle trafik %35'lerde. Normal zamanlarda trafiğin, yani yağışın çok fazla olmadığı zamanlarda bu trafik %75, %80'ler seviyesindeydi. Dur kalk da olsa bir yere gidebiliyorduk İstanbul, ama dün hiç kimse evine gidemedi adeta. Bugün ise dünden alınan derse beraber okulların da tatil olunması ile beraber %35 seviyesinde bir trafikten bahsediyoruz ki trafik yoğunluğunun en yoğun olduğu saatlerden bahsediyoruz şu an itibariyle. Ve bir taraftan da yağışlara bakalım. Şimdi dün bahsetmiştik sevgili seyirciler. İnanılmaz şekilde yağışlar vardı. Sabaha kadar o yağışlar devam etti. Bugüne geldiğimizde yağışlar biraz da olsa hafiflemiş durumda, ama İstanbul'dan bahsediyoruz hafiflemiş durumda. Diğer bölgelerde Marmara bölgesinde bakın, Sakarya bölgesi mesela, Kocaeli tarafından şiddetli yağışlar hala devam ediyor. Bu gördüğünüz kırmızı ve turuncu olan yerler, yağışların çok daha şiddetli olduğu yerden bahsediyoruz. Avrupa yakasında çok fazla bir şey yok ama Anadolu yakasının bir bölümü ve Marmara'nın diğer bölgelerinde de Samsun'a kadar olan yerlerde çok şiddetli yağışlarına devam ettiği bilgisini paylaşalım. Bugün her ne kadar İstanbul biraz sakin gibi gözükse de yarın itibariyle tekrar gelen yeni bir yağış havanın etkisiyle beraber yine İstanbul'un pek çok noktasında şiddetli yağışların etkili olacağını belirtelim. Şimdi arkadaşlarımızın haber tuttuğu haber bölgelerine doğru gitmeye devam edelim. Aslı Bilger Kutludağ'a gideceğiz efendim şimdi. Aslı Bilger Kutludağ Ayaza'da bizleri bekliyor. Gidelim Aslı Bilger Kutludağ'a. Çarpıcı görüntüler vardı orada. Aslı, dinleyelim seni.
2: Evet Hikmet, özellikle gün içerisinde Ayaza'ndaki farklı noktalardan görüntüler aktarmaya çalıştık. Şimdi de yine farklı bir noktaya geldik. Burası 30 katlı bir sitenin özellikle Ayaza Maslak arasında bulunan meşhur, aslında İstanbul'un ismi bilinen sitelerinden birisi ve onun da tabii ki otoparkında bir mağduriyet söz konusu. Burada da araçlar üst üste çıkmış durumda. Tabii ki görmüş olduğunuz gibi bu araçlar muhtemelen dışarıdan aslında içeriye doğru savrulmuşlar suyun şiddetiyle. Çünkü bu site tam derenin yan tarafında yer alıyor. Yanında belki de en fazla 100 metrelik bir mesafe var. İşte o derenin taşması ve oradan getirdiği araçlar buraya kadar sürüklemiş o araçları ve halen de su şu anda otoparkta boşaltılabilmiş değil. Çalışmalar yapılıyor. O çalışmaları da isterseniz yan tarafta da gösterelim. Tabii burada da yine milyonluk bir araç kalmış kapının girişine kadar su tarafından getirilmiş ve kaldırıma çıkmış durumda. Bir de çalışmaları gösterelim şöyle sizlere. İşte burada botlar var. Botlarla tabii o tarafa doğru ulaşmaya çalışıyorlar. Çünkü halen neredeyse bele kadar zannediyoruz gelen bir su birikintisi var. Ve vatandaşlar, buradaki özellikle yönetim kendi çareleriyle bir vidanjör getirmişler buraya. Ve şu anda da o vidanjörle buradaki su çekilmeye çalışılıyor. Aslında İstanbul'da birçok lüks sitenin otoparkında ya da alışveriş merkezinin otoparkında bu manzaralar yaşandı. Biliyorsunuz buraya yakın olan başka bir alışveriş merkezinin otoparkının da neredeyse 2-3 katı sular altında kaldı. İşte dere hemen şu tarafta.

0: şu an buradan gözükmüyor ama biraz daha ileriye gidelim istersen İlhan abi. İleride de çünkü dükkanların aslında kafelerin mağduriyeti söz konusu. Burada araçlarla ilgili çalışmalar halen devam ediyor. Ama biraz daha ileri gittiğimizde kafelerin tamamen sular altında kaldığını görüyoruz. Tabii ki sabahtan beri çekiciler burada yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Yolları tabii açmaya görüyorsunuz işte bir kamyonette muhtemelen çekilmiş ve o da götürülüyor. Bizler de tabii ki İstanbul'daki son bilgileri de tekrarlayalım. 3 vatandaşımız bu maalesef ki felakette hayatını kaybetti. 4 kişi için halen arama çalışmaları devam ediyor. Bunu hatırlatmış olalım. Bir taraftan yarın için İstanbul'da okullar tatil edildi. Tekrar seyircilerimize bu bilgiyi aktaralım. Dün özellikle 8000'in üzerinde ihbar gerçekleşti yetkililere 112 acil servise. İşte o özellikle ihbarların hepsine ulaşılmaya çalışıldı. Tabii ki mağduriyetin giderildiği noktalar var. Çalışmaların sabahtan beri yapıldığı noktalar var ama halen mağduriyetin giderilemediği noktalar da var. Ekiplerin, vatandaşlar o noktalara gelmesini bekliyor. Burası da tabii Ayazağa Meydan. Görüyorsunuz sular hala yollarda. Tabii yollar balçık şeklinde halen ve açılmaya çalışılıyor. Sabah saatlerinden itibaren kepçelerle ve araçlarda o balçık olan yollardan ilerlemeye çalışıyorlar. İlhan Tarih Öber, hemen şuradaki çalışmaları gösterelim. Tabii burada daha tıkalı olan rögarlar var. Tabii onların da kapakları açılıyor. Bir taraftan temizlenmeye çalışılıyor. Bir şekilde buradaki o su özellikle uzaklaştırılmaya çalışılıyor. İşte bir başka araç. O araçta gördüğünüz gibi bir yükseltiye takılmış ve bu şekilde durmuş. Dediğiniz gibi ekipler çalışıyorlar. Dükkanlarda bir tarafta çalışmalar var. İlhan Tanrıöber ekranınıza getirsin. Özellikle şu anda suyla temizlemeye çalışıyorlar. Tabii burada konuştuğumuz esnaflar dün burada suyun neredeyse boyun hizasında olduğunu belirtiyorlar. Neredeyse buraya kadar su içindeydik diyorlar. Tabii ki dükkanlarda kalanlar var, üst katlara çıkmak zorunda kalanlar var, dışarıya çıkamayanlar var, yaşlılar var ve burada sürüklenenler var. Yüzerek karşı tarafa geçmeye çalışanlar var. Gerçekten bizler de o dünkü videolardan özellikle ne kadar zor manzaraların yaşandığını gördük. Dediğimiz gibi Ayazağa Meydan'da halen çalışmalar devam ediyor. Manzara bu şekildeydi. Sözünden size bakalım.
1: Efendim Asya'ya teşekkür ederim. Şimdi sadece İstanbul'da değil, İstanbul'a yakın pek çok noktada sel etkili. Bakın bu gördüğünüz görüntü Sakarya'da meydana gelen bir evin yıkılma anı. Burası bir dere. Sakarya'da hemen o derenin kenarındaki iki katlı bir ev. Allah'tan daha önceden tedbiren ev boşaltılmış. Şiddet yağışla beraber taşan dere neticesinde bakın ev bu şekilde yıkılıyor. Hemen bu noktaya gideceğiz. Burcu Özulur orada bizi bekliyor. Sakarya'da yağmurla ilgili neler biliyoruz, yağışla ilgili neler biliyoruz ki yağışlar Burcu orada da etkili olmaya devam ediyor anladığımız kadarıyla. İstanbul'dan geldi yağışlar orada etkili, dinleyelim seni.
2: Hikmet Öztürk, az önce sen de bahsettin, aslında dere yatağının kenarında bulunan iki katlı bir ev sel sularına kapıldı diyebiliriz. Bizler de tam o noktadayız. Sakarya'nın Fevziye mahallesindeyiz diyelim direkt aslında bizler şu anda. Hemen arkamda gördüğünüz noktada aslında dere yatağıydı. Çok az bir su vardı bu noktada. Yağmurun yoğun yağmasıyla birlikte de dere taştı diyebiliriz. Hemen şu aşağıdaki ev iki katlı bir evdi. Tedbiren boşaltılmıştı. Yağışlardan önce aslında meteoroloji yetkililer uyarı vermişti.

Bundan dolayı da özellikle bu noktadaki bungalovlarda da misafir ağırlamadı buradaki vatandaşlar. Onun bilgisini de onlardan aldık. Karşıda bir beyaz yapı olduğunu görüyoruz. Orası restoran olarak kullanılıyormuş. Aslında burada bir köprü varmış ve o şekilde karşıya geçiş sağlanıyormuş, vatandaşlar o şekilde ifade etti. Ancak yine buradaki selle birlikte de o köprünün yıkıldığını ifade etmekte fayda var. Hemen Hasancan'la biraz ilerleyecek olursak o köşeyi gösterelim. Hasancan, yavaştan aslında oradaki toprak da yıkılıyor. Yani o yapının da yağmur devam ederse, sel daha da şiddetlenirse yıkılacağını söyleyebiliriz. O yıkılan evin alt kısmında da bir tane bungalov var. Geçtiğimiz yayınlarda da yine o noktaları göstermiştik. Sağlam da aslında bir bahçesi vardı. Ancak geçtiğimiz dakikalarda buradaki su daha da şiddetlendi ve oradaki bungalovun bahçesini de sel suları götürdü diyebiliriz. Ağaçlar var yine aynı şekilde, ağaçları da götürüyor. Birçok ağacı direkt o yoğun suyla birlikte aşağı kısma doğru ilerlediğini söylemekte fayda var. Tabii bizim bulunduğumuz noktada bu şekilde beton yerler var. Yani toprağın aslında kaymasını engelliyor diyebiliriz ama yine şiddetlenirse bu kısımda da toprağın yumuşamasıyla birlikte bir çöküntü olabilecek gibi. Biraz ilerleyecek olursak yine geçtiğimiz yayınlarda su o kadar şiddetlendi ki bu kısma doğru geldi ve toprak da oldukça yumuşadı. Onu ifade edelim. Hemen yine buraya bakacak olursak üst kısımlardan geliyor. Yani aslında Sakarya'da birçok dere taştı. O derelerin taşmasıyla birlikte de aslında o boş olanları, o yağmur suları doldurdu diyebiliriz. Şehir merkezine doğru da ilerliyor aslında. Sadece Fevziye Mahallesi değil, aşağı kısımlardaki mahallelerde de yine birçok sorun olduğunu söylemekte fayda var. Yetkililer haftalar öncesinde uyarılarını yapmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya Belediyesi uyarılarını yapmıştı. Bu kapsamda özellikle vatandaşların ihtiyaç duyulmadığı halde sokaklara çıkılmaması gerektiğinde uyarıda bulunmuşlardı. Ayrıca yine araçlarıyla birlikte sokaklara çıktıkları zaman alt geçitleri ve otoparkları kullanmama yönünde de yine uyarılarda bulunmuşlardı. Tabii yağış dün akşam saatlerinde başladı. Oldukça şiddetliydi. Şiddetini her geçen saat artırarak ilerlediğini söylemekte fayda var. Her geçen saat artıyor. Aslında gün boyu da devam etti o yağmur. Pazar gününe kadar da sağanak şekilde devam edecek. Biz buraya geldiğimiz zaman sabah Sakarya'ya hiç durmadan aslında yağmurun yağdığını söyleyebiliriz. İlk Karasu'ya gitmiştik. Karasu'da da aynı bu şekilde görüntüler var. Orada da yine birkaç evin duvarı yıkıldı. Yukarı kısımda tepeden gelen taşlar, topraklar evlerin balkonlarına, duvarlarına hasar verdi, zarar verdi. Özellikle caddeler, sokaklar göle döndü. Bazı evlerin zemin katları, giriş katları suyla doldu, taştı diyebiliriz. Hatta yollar bile sökülmüştü. O selin şiddeti o kadar büyüktü ki merkezlere baktığımız zaman, merkeze gittiğimizde hala caddeler, sokaklar göle dönmüş durumda. Tabii ekipler teyakkuzda. Bu kapsamda jandarma ekipleri, AFAD ekipleri, ASK ekipleri, SASKE ekipleri hepsi sahada çalışmalarını devam ettiriyorlar. Özellikle tabii bugün okullar tatil edilmişti Sakarya'da. Yarın da üniversiteler dahil olmak üzere okullar tatil edildi. Yani yağışın şiddeti artarak devam edecek aslında. Bunu ifade etmekte fayda var ve yine vatandaşların tedbirli olmasında, dikkat etmesinde fayda var. Büyük önem taşıyor bu husus ve özellikle tabii İzmit ve Sakarya yolu üzerinde de artık geçici bir şekilde ulaşıma kapatılmıştı o yolda. Yine o kısımda tarım arazileri, siteler su altında kalmıştı. Özellikle tarım arazileri de su altında. Bunun da altını çizmekte fayda var. Çünkü biz Sakarya Karasu'dan bu kısma geldiğimiz zaman, Fevziye Mahallesi'ne geldiğimiz zaman birçok tarım arazisinin sular altında olduğunu gördük. Ve yoğun bir şekilde de yollarda da su birikintisi var. Rüzgarın da olduğunu söyleyelim. Rüzgarla birlikte o tarım arazilerindeki sular da otoyollara doğru ilerliyor. Özellikle D650 karayolundan bahsetmek istiyorum. Çünkü o kısımda da biz buraya geldiğimiz zaman Sakarya yoluna giden D650 karayolu göle dönmüştü resmen ve otomobilin giriş çıkışları o kısımlara yapılmıyordu. Merkezlerde neler var? Bunlardan da bahsedelim. Merkezlerin sokaklarının giriş çıkışlarında ekipler o noktaların bazı bölümlerini araçlarla kapatmış durumda. Çünkü o kısımlarda hala yoğun su birikintileri var. Vatandaşların evlerine giren o kapılar da komple su doluydu aslında. Dize kadar gelen bir su yoğunluğu vardı ve vatandaşlar da tabii evden çıkamıyor.

0: bulunduğumuz yer Fevziye dedik. Özellikle burada bakın parçaları görüyoruz yine, odun parçalarını. Onlar da yukarı kısımda en tepede olan bungalovlardan kopmuş gelen parçalar olduğunu söyledi buradaki vatandaşlar. Bize yine karşıdaki evden bahsettik. O evde yavaştan artık suyun yoğunluğu artarsa o da yıkılacak gibi gözüküyor. Az önce bu yıkılan ev, iki katlı ev birazcık daha üst kısımdaydı aslında. Şimdi tam anlamıyla dere yatağına çökmüş durumda duvarı. Çünkü toprak parçaları kopuyor artık oradan. Suyun şiddeti her geçen dakika artıyor. Bundan dolayı da oradaki duvar parçaları kopup geliyor bu tarafa doğru. Yavaştan bungalov var alt kısımda. Onun da aslında bahçesinin sıkıntılı olduğunu ifade ettik. Biz yayınımıza başlamadan önce o kocaman bir bahçesi vardı, çitleri vardı. Görebiliyorduk onu ve gözümüzün önünde o kadar şiddetli bir şekilde geldi ki sel suyu böyle tabiri caizse kaptı götürdü diyebilirim. Çok şiddetli geldi çünkü. Hemen ekipler, tabii jandarma ekipleri burada arka kısımda, onlar da teyakkuz halinde bekliyorlar. Çünkü burayı için özellikle uyarı verdiler. O uyarılarda haftalar öncesinde boşaltıldı burası. Tabii bunun altını çizmekte fayda var. Hani çok şükür bir şey olmadı çünkü ev boştu. Ölü ya da yaralı yok. Bu çok önemli tabii ki. O yüzden ekipler de burada teyakkuz halindeler. Çünkü yıkılıyor ifade ettiğimiz gibi. Daha fazla çöktü dedik o kısım. Yavaştan hemen şuraya da bakacak olursak. Vakasancan yan taraftaki iki tane daha bungalov var burada. O baştaki bungalovun yan tarafından doğru aslında sular girmeye başladı. Yani dediğimiz gibi her geçen dakika sular artıyor. Su seviyesi artıyor. Bundan dolayı da buradaki evler, bungalovlar oldukça hasar görüyor. Buradaki ev iki katlıydı. İçi boştu. Ve eski bir yapı olduğunu söylüyorlar aslında. Bundan dolayı da aslında o selin şiddetiyle birlikte yıkılması mümkündü. Tabii yine uzmanların uyarıları bu noktada akıllara geliyor. Ne diyordu uzmanlar? Özellikle dere yataklarına, boş bile olsa o dere, akmıyor olsa bile dere yataklarına ev yapmayın. Çünkü şu an olduğu gibi olası bir olumsuz havada sel olduğu zaman, dereler bu şekilde taştığı zaman o evler az önceki o iki katlı ev gibi yıkılabiliyordu. Ya çok şükür dedik içeride kimse yoktu, ölü ya da yaralı yok ama ola da bilirdi. Bundan dolayı uzmanların uyarılarına da kulak asmakta fayda var elbette. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından bahsettik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin uyarılarından bahsettik. Ekipler sürekli sahada teyakkuz halinde. Olumsuz bir durum oldukça AFAD ekipleri, jandarma ekipleri o bölümlere yöneliyorlar. Özellikle geçtiğimiz dakikalarda geçtiğimiz saatlerde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı bir açıklama yapmıştım. 120 kişi, mahsur kalan 120 kişi kurtarıldı demişti. Ve dün akşam saatlerinde başladı o yoğun yağmur dedik. Dün akşam da 4 kişi mahsur kalmıştı ve yine kurtarılmıştı. Özellikle Karasu'da, Sakarya Karasu'da şehir merkezinde çok büyük hasar vardı. Orada evlerin bodrum katları, giriş katları, zemin katları diz boyu suydu aslında. Vatandaşlar çok zor anlar yaşadı. Ve şu an için aslında Karasu'da birçok sokakta dün hasar alan araçların hala olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ekipler o bölgeye giriş çıkışları yasakladı. Tehlikeli çok fazla. Çünkü logar kapaklarını da açtılar. Özellikle vatandaşlar için çok tehlikeli. Çünkü logar kapaklarını açık düşebilirler oraya. Herhangi bir olumsuzluk yaşayabilirler. Bundan dolayı Sakarya'daki, Karasu'daki vatandaşları da uyarmış olalım diyelim. Biz yayın nöbetimize devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça da aktaracağız.
1: Burcu, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Efendim, şimdi bir polis helikopterine konuk olacağız. İstanbul'dan afet sonrasında nasıl gözüküyor İstanbul havadan? Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'tan dinleyeceğiz.
2: İstanbul semalarından, haber ekranlarından bir kez daha herkese geçmiş olsun dileklerimize başlayalım. Evet, bizler haber ekibi olarak şu anda İstanbul semalarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle İstanbul semalarından, İstanbul'da yaşanan o yağış sonrasında ortaya çıkan tabloyu sizlerle paylaşacağız. Şüphesiz ki dün saat 15 itibariyle Megakent İstanbul'da tüm kurumlar teyakkuzda ve özellikle İstanbul'un birçok noktasında su taşmaları ve su baskınları yaşandı ve o andan bu ana da geriye kalan görüntüleri haber ekipleri olarak karadan, denizden aktarmaya çalıştığımız gibi bu kez de havadan, İstanbul semalarından sizlerle paylaşacağız. Şu anda bulunduğumuz yer Sarıyer, şüphesiz ki en çok etkilenen yerlerden bir tanesi oldu. Dediğim gibi şu anda bizler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün polis helikopterindeyiz ve Megakent İstanbul'u etkisi altına alan ve 84 yıllık ölçüm döneminin en yüksek yağış seviyesine ulaşan sağanağın ardından İstanbul'da ortaya çıkan

tabloyu sizlere havadan aktarıyoruz. Bugün İstanbul'un üzerinde yalnızca bir yağışın değil, kent genelinde büyük bir mücadeleye dönüşen afetin izlerini görüyoruz ve bulunduğumuz yer Cendere Köyü Deresi olarak bilinen çevreler ve burada da birçok noktada derenin taştığını ve derenin taşmasıyla birlikte bölgede bulunan fabrika ve iş yerlerinin de büyük zarar gördüğünü şu anda gözlemliyoruz. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı hemen sizlere su içerisinde kalmış araçları gösteriyor. Evet, İstanbul'da dediğimiz gibi yağışta rekor yaşandı ve dün İstanbul'da çok ağır bir yağış yaşandı. Yağmur kısa sürede şiddetini arttırdı. Saatler içerisinde metrekareye düşen yağış miktarının 265 litrenin üzerinde olduğunu hem İçişleri Bakanı hem de İstanbul Valisi açıklamıştı ve dereler taştı, yollar göle döndü, alt geçitler ve tüneller suyla doldu, araçlar sel sularına kapılırken sürüklenen araçları gördük. Evleri, iş yerlerini, bodrum katlarını ve zemin katlarını su bastı. Bazı vatandaşlarımız araçlarında, evlerinde ve iş yerlerinde mahsur kaldı ve yağışın etkisi yalnızca belirli bir bölgeye sınırlı kalmadı ve İstanbul'un farklı ilçelerinde aynı anda su baskınlarının taşkınlar oldu ve ulaşım sorunlarına mahsur kalan vatandaşlardan ihbarlar geldi. Şu anda haber ekranlarında Cendere Köprüsü'nün ve Cendere Deresi'nin çevresindeyiz. Ayaz Ağa bölgesinde en fazla etkilenen nokta oldu ve kameraman arkadaşımdan özellikle rica edeceğim, kum ocaklarının olduğu yerleri de sizlere aktaracağız. Taş ocaklarının, kum ocaklarının olduğu yerlerle ilgili de önemli iddialar geldi. Özellikle vatandaşlar o bölgelerde biriken suların bir anda taşmasıyla da bazı yerlerde su baskınının olduğunu söylemişti ve birazdan o noktayı da sizlere göstereceğiz ve dün gece saatler 15'i gösterdiğinde mega kent İstanbul'da ilçelerde yağış etkisini göstermeye başladı ve kısa bir süre içerisinde su baskınlarının yaşandığı ihbarıyla birlikte İstanbul Valisi Davut Gül ve yine İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız tüm ekipleriyle teyakkuza geçti ve İstanbul Emniyeti'nin tüm personelleriyle, asayişiyle, trafik polisiyle, çevik kuvvetiyle, tüm birimleriyle sahaya indiler. Vatandaşın yanına Urke bir taraftan destek oldu, AFAD bir taraftan destek oldu. İşte şu anda deredeki taşan su sebebiyle araçları görüyorsunuz. Özellikle sol tarafta bir tır görüyorum. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı görebiliyor musun? O noktayı da lütfen aktar. Evet, şu anda kameraman arkadaşım Erdal Balcı sizlere derede taşan sular sonrasında geriye kalan tabloyu haber ekranlarından gösteriyor. Bir yandan da taş ocaklarını, kum ocaklarını da sizlerle paylaşalım. İşte o bölgede de yine dediğimiz gibi birçok noktada su baskınlarının yaşandığını görüyoruz. Özellikle kameraman arkadaşım Erdal Balcı'nın gösterdiği yerle ilgili de dediğim gibi iddialar vardı. Bu kum ocaklarında biriken suların bir anda suların taştığı yönünde bir iddia vardı. Şu anda gözlemlerimde öyle bir şey göremiyorum ama diğer bölgelerde olma ihtimali olabilir. Çünkü vatandaşların böyle bir iddiası olduğunu belirtelim. Evet, şu anda haber ekranlarında mega kent İstanbul'da o yağışın sonrasında 84 yıllık süre zarfının en fazla yağışının olduğu 24 saatin sonrasında geriye kalan tabloyu sizlerle paylaşıyoruz. Özellikle araçların çok zarar gördüğünü, iş yerlerini suların bastığını ve burada özellikle bulunduğumuz yerdeki iş makinalarının da selden etkilendiğini görüyoruz ve Ayaz Ağa bölgesinde, özellikle Sarıyer'de, Beşiktaş bölgesinde, Sultan Gazi'de, o bölgelerde yağışın etkisinin giderek arttığını dün itibariyle haber ekipleri olarak sizlerle paylaşmıştık ve Ayaz Ağa'da selin en ağır hissedildiği noktalardan biriydi. Özellikle Sarıyer'in Ayaz Ağa bölgesinde yağışın etkisi çok ağır hissedildi. Kısa sürede yükselen sel suları cadde ve sokakları kapladı. Araçlar suyun gücüyle sürüklendi. Bazıları birbirine çarparak kullanılamaz hale gelirken iş yerleri, depolar, zemin katlar ve bodrum bölümleri de su altında kaldığını da dünden beri yaptığımız yayınlarla ekranlara taşımış olduk. İstanbul Valisi Davut Gül, özellikle şunu söyledi. Vatandaşın yanında olduklarını ve sahadaki çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti. Özellikle İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'la birlikte yağışın ilk an itibariyle tüm ekipleriyle birlikte

saatte 24 saatlidir gece saatleri itibariyle sabaha kadar sahadaki tüm çalışmaları bizzat yerinde inceledi ve bu çalışmaların, ekiplerin çalışmalarını, vatandaşların mağduriyetlerini bizzat yerinde gördü ve yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak vatandaşın durumunu yerinde değerlendirdi. Hasarın tespit edilmesi, mağduriyetlerin belirlenmesi ve ihtiyaçların karşılanması için ilgili kurumların koordinasyonu sağlandı ve dediğim gibi İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve emniyet birimleri de müdahale çalışmalarını sağdan sürdürdü. Polis ekipleri özellikle ulaşımın güçleştiği ve su baskınlarının yaşandığı, vatandaşların mahsur kaldığı noktalarda güvenlik önlemleri aldı ve en önemli hamlelerinden bir tanesi de trafik kontrolünü şekilde yönlendirilmesiydi. Çünkü bazı riskli bölgeler vardı. Özellikle dere çevrelerinde riskli alanların boşaltılması, vatandaşların güvenli bölgelere ulaştırılması için, bunun yanı sıra itfaiye, AFAD, belediye ekipleri ve ilgili kurumlar da farklı noktalarda görev yaptığını sizlerle paylaşmış olalım. Dediğim gibi sabah saatleri itibariyle bugün de yağış etkisini sürdürdü ve bizler de İstanbul Emniyeti Polis Havacılık Şube Müdürlüğü helikopteriyle şu anda olup bitenleri sizlerle paylaşıyoruz. Ve birazdan Boğaz'a doğru geçeceğiz ve İstanbul Boğazı'nda da dün itibariyle denizde mavi rengin yerini kahverengine dönüştüğünü gördük. Ve şu anda sizlere direkt şu anda bizler İstanbul Boğazı'na doğru yönleniyoruz ve orada olup bitenleri de sizlerle paylaşacağız. Erdal Balcı, hemen karşıdaki evleri gösterir misin? Orada da su baskını sebebiyle ne yazık ki evin bir kısmının çöktüğünü görüyoruz ve o yolların bir kısmının da kapandığını görüyoruz. Evet, yine bir kum ocağını şu anda haber ekranlarında görüyorsunuz ve buradaki suların nasıl biriktiğini gördük. Yine Cendere Deresi'nin taştığı noktalardan bir tanesi. Buradaki alışveriş merkezinin otoparkının sular altında kaldığını görmüştük. Ve şu anda da bir kez daha araçların ve bölgedeki suyun dereden nasıl taştığını görüyoruz. Evet, dün saat 15 itibariyle başlayan yağışın metrekareye 260 kilogramın üzerinde metrekarede yağışın düştüğünü gördük. İşte şu anda kamera arkadaşım Erdal Balcı'nın gösterdiği dere, yine dün gece suyun taştığı derelerden bir tanesi oldu ve bizler de bu bölgedeki son durumu sizlerle paylaşıyoruz. Sadece aslında suyun etkili olduğu yerlerde değil, şu anda da evet, görüyorsunuz ve özellikle bu noktalarda biraz kamera arkadaşım sizlere İstanbul'daki trafiği de gösteriyor. Şu anda dünkü kadar bir yoğunluğun olmadığını görüyoruz ve bu bölgede şu anda geldiğimiz yerse Kağıthane ve Eyüp Sultan sınırlarını sizlerle paylaşıyoruz. Yine su baskınlarının yaşandığı yerlerden bir tanesi de bu bölgelerde, özellikle Ali Beyköy bölgesinde de yine yağış etkili de şu anda yine o dereyi sizlere gösteriyoruz. Haliç'e daha doğrusu uzanan bir dereyi görüyorsunuz. Evet, şu anda haber ekranlarından İstanbul'daki son durumu ekranlara taşıyoruz. TEM otoyolundaki durumu da sizlerle paylaşıyoruz. Akıcı bir trafiğin olduğunu şu anda A Haber ekranlarında görüyoruz. Evet, dediğimiz gibi dün itibariyle saatler 15'i gösterdiğinde İstanbul'da inanılmaz bir yağış ve inanılmaz su taşkınları yaşandı ve ilk an itibariyle de tüm kurumlar harekete geçti. Ama ne yazık ki sürüklenen araçlar, su baskınlarına maruz kalan depoların, iş yerlerinin ve zemin katlı olan yerleri gördük ve İstanbul'da dün trafik yoğunluğu %90'lara ulaşmıştı ve bizler de o anları ilk an itibariyle A Haber ekranlarında siz seyircilerimizle paylaştık. Özellikle İstanbul Valiliği'nden gelen uyarıları sizlerle paylaştık. Bugün için, özellikle sabah saatleri için zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde İstanbul Valisi'nin uyarılarını paylaştık. Hem dün hem de bugün İstanbul'da okullarla ilgili alınan önlemleri paylaştık ve bugün ve yarın da İstanbul'da okulların tatil edildiğini sizlerle paylaştık. Kamera arkadaşım

0: Erdal Balcı şimdi sizlere buradaki son durumu gösteriyor ve bizler de A Haber ekipleri olarak şu anda İstanbul sebalarında olup bitenleri havadan görüntülüyoruz. Özellikle de şöyle aşağıya baktığımızda hemen kağıthane üzerinden şu anda Beşiktaş yönüne gidiyoruz ve orada da hemen sizlere Boğaz'daki son durumu da gösterdikten sonra İstanbul semalarında gerçekleştirdiğimiz bu yayını tamamlamış olacağız. Evet, şu anda ikinci köprüye doğru, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru ilerleyişimizi sürdürüyoruz ve buradaki son durumu sizlerle paylaşmış olacağız. Evet, haber ekranlarında İstanbul'da yağış sonrasında son 84 yılın en fazla yağışının gerçekleştiği 24 saatin geride bırakmış olduğu son tabloyu sizlerle paylaşıyoruz. Hatta artık 26 saat, 27 saatlik bir süre zarfını tamamlamış bulunuyoruz. Evet, şu anda evet havadan. Evet, hemen önümüzde şimdi İstanbul Boğazı'nı göreceğiz ve Marmara Denizi'ndeki son durumu da sizlerle paylaşmış olacağız. Dün turkuaz mavi renk adeta kapkahve olmuştu, kahverengiye dönüşmüştü ve şimdi de geriye kalan tabloyu bizler de merak ediyoruz ve sizlerle paylaşacağız. Evet, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki hem son durumu ekranlarda görüyorsunuz. Bir yandan da hemen Anadolu yakasına baktığımızda kamera arkadaşım Erdal Balcı sizlere göstersin Beykoz kısımlarını ve orada da şu anda evet bir yanda turkuaz bir yandan da bir kahverengi bölümün olduğunu görüyoruz. İstanbul'da yağış sonrasında İstanbul Boğazı'nda denizinde kahverengiye bürünen noktaları şu anda A Haber ekranlarında görüyorsunuz. Evet, denizin bir kısmı yeşil ve turkuaz görünürken belli bir dar kısmında da yine orada dereden denize ulaşan bir kahverenginin oluştuğunu görüyoruz. Evet, İstanbul semalarından İstanbul'daki son durumu A Haber ekipleri olarak sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Evet, ben ve kameraman arkadaşım Erdal Balcı yağış sonrasında İstanbul'daki son tabloyu sizlerle paylaşmak üzere bizler de hem karadan yapılan denetimlere hem denizden yapılan daha doğrusu incelemelere ve bizler de ben ve kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile birlikte İstanbul Emniyeti'nin helikopterle havadan yaptığı incelemeleri ve son durumu gözlemleme çalışması yaptığı bu anları bizler de A Haber ekibi olarak eşlik ettik ve buradaki son durumu sizlerle paylaşıp bir kez daha İstanbul'a, Sakarya'ya, Kocaeli'ye ve etkilenen tüm illerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ve bir kez daha dediğimiz gibi sözü sizlere stüdyoya bırakalım.
1: Ve bu görüntülerle beraber Ajans Akşam Anadolu'yu burada noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. İşkur Gençlik Programı'nda 2026 ile 2027 dönemi için 150 bin kontenjan ayrıldı. Öğrencilere günlük 1375 lira, ayda 14 gün katılımda ise 19.250 liraya kadar ödeme yapılacak. Sigorta primlerinin karşılanacağı programın yanı sıra güç hamlesiyle genç istihdamına 445,1 milyar lira kaynak da ayrılıyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir.

0: bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlan hayata.
3: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
4: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
5: Tep o kadar iyi ki Tep.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Turbo marş günü.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: Dökümhaneler, dövmeciler, metale şekil verenler ve metalurji teknolojileri Ankiroz Fuarı'nda buluşuyor. Türk Gaz Döküm Ürünleri Özel Bölümü'yle Ankiroz 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiroz.com'da.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Bir reklam.
8: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
9: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Bir reklam.
10: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
2: Abicim.
3: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
2: Ne yapıyorsun böyle?
3: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
2: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
3: Devir.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
2: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
3: Hep kazandıran taksi, bir taksi. Bir taksi.
4: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların Shell'i, hep ileride.

0: Hoş geldiniz.
1: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
5: Türkcell'leri bağlan hayata.
6: Reklam. A Haber Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
10: Bir reklam.
11: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
10: Bir reklam.
12: A Haber Radyo. 24 saat haber.
10: Reklam.
13: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
14: Hayırdır? Yine mi kaytarıyorsun?
15: Nerede? Açıl.
16: Ya ustam, şimdi bize malzeme hep geç geliyor, biliyor musun? Biz de beklerken çekirdek çitiyoruz, bu.
14: Bekletenlerle iş biter mi? Sen hangi devirde kaldın?
16: Devir?

0: para. Butterfly Kartsahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Butterfly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
5: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Canlı yayın.
8: Saplanıyor yağış cinsi. Yani bir metrekarelik alana düşen saat boyunca, bir gün boyunca ya da bir süre boyunca yağışı ölçüyoruz. İşte İstanbul'daki o yağış başladıktan itibaren Beykoz'da bir metrekareye düşen yağış oranı rekordu. 84 yılın ölçülebilir rekoru kırıldı. Tam 169,5 kilogram yağış düştü. Yani şöyle İstanbul'u ortadan ikiye böldüğümüzde kuzey bölgelerinde çok ciddi yağış vardı. Beykoz'u Sarıyer izledi 206 kilogram. Eyüp Sultan 202 kilogram. Yine Arnavutköy'de 145,7 kilogram yağış düştü. Anadolu yakası nispeten daha iyiydi. Üsküdar'da 110 kilogram. Sancaktepe 110. Kartal'da 89 kilogram. Ama Avrupa yakasında Büyükçekmece'de 137 kilogram. Şişli'de 144 kilogram metrekareye düşen yağış. Çatalca'da 95 kilogram olarak ölçüldü. Peki bu ne anlama geliyor? Şöyle bir düşünün. İşte bu yağış oranlarının bize ne anlattığını en iyi barajlardaki doluluk oranı gösteriyor. Hemen onları da ekranlarınıza getireceğiz. Sadece bir günde, işte ekranlarınızda son 14 gün içindeki doluluk oranları yansıyor. Yağışlar olsa da çok ciddi bir ivmelenme görünmüyordu. Sadece dünkü yağışla birlikte %38'den %45'e yükselen bir baraj doluluk oranı görüyoruz ki bunu belki haftalar, belki aylar boyunca yağacak yağış gösterebilirdi ama bu ivme sadece bir günde ortaya çıktı. Rekor yağış diyoruz, afet diyoruz, felaket diyoruz. Rakamlar da aslında bize bunu gösteriyor. Şimdi dün İstanbullular çok ciddi bir mağduriyet yaşamıştı trafikte. Çok uzun süreler geçirmişlerdi. Zaman zaman yollar da kapanmıştı. Ama bugün okulların tatil edilmesi, kamu personeline bazı noktalarda izin verilmesi trafiği yeni saatle birlikte %35'e düşürmüş durumda. Yani şu dakika itibariyle İstanbul'da normalde görmeye alışık olmadığımız bir trafik var. Gün içinde de böyleydi. Ana arterler açık. Rahat bir trafik var. Sadece Avrupa yakasında sahil yolunda bir yoğunluk var ve Anadolu yakasında da Ataşehir bölgesinde bir yoğunluk, küçük bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Dün yaşananlardan sonra bugünkü tatillerle birlikte İstanbul'da tablo rahat. Yarın da tatil var. Muhtemelen benzer bir görüntü ortaya çıkacak. Yavaş yavaş yeni saate başlıyoruz. Akşam ajansı devam ediyor.

Yol durumunu paylaştık. Şimdi birazdan akşam ajansında neler ekrana gelecek onu göstereceğim. İlk olarak elbette yağış, 84 yılın rekoru. Buna dair notları ekranlarınıza getireceğim. İstanbul'da metrekareye 272 kilogram yağış düştü. Bu ne anlama geliyor? Birazdan görüntüler ekranlarınızda olacak. Ve can kayıpları 3 ölü 5 kayıp olarak duyuruldu. Maalesef hayatını kaybedenlerden biri de bir çocuktu. Hatırlayacaksınız, elektriğe kapılmıştı. Can kayıpları ve büyük hasar, yağış sonrası acı haberler.

0: geldi. Hasarın boyutu, can kayıpları elbette çok önemli ama bilanço ile birlikte çok ağır oldu. Devam edelim. Eğitime de yağış engeli var. İstanbul'da okullar yarın da tatil ama bugün için İstanbul'un dışında tatil olan iller de vardı. Yarın tatiller hangi illerde geçerli? Bunun da yanıtını birazdan sizlere vereceğim. Ve İstanbul için korkutan bir uyarı. Şimdi çarşamba günü fragmandı ya da çarşamba günü yaşananların benzeri de yaşanabilir mi diye soru işaretleri var. Uzmanlar da uyarıyor, özellikle cumartesi akşamı. 17 Ekim cumartesi akşamı İstanbul'a yeni bir yağış dalgası geliyor. Peki çarşamba günkü kadar etkili olacak mı? Onun yanıtını birazdan sizlere vereceğim. Ve hasarlı araçlar, çok sayıda araç hasar görmüştü. Peki neler yapmalı? Araçlara hasar görenler adım adım neler yapmalı? Bu sorunun yanıtını da ilerleyen dakikalarda haberlerimizle birlikte vereceğiz. Ve yavaş yavaş akşam ajansına başlayalım. Sıcak duraklara uzanarak ekiplerimiz dün haber nöbetindeydi. Çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Hepsine bir kez daha emekleri için kutluyorum. Şimdi yeni günle birlikte de yine arkadaşlarımız sahada. Hemen onları anons edeceğim. Ardından da en sıcak noktaya gideceğiz birlikte. Aslı Bilger Kutludağ'la İlan Tanrıöver önemli bir noktada. Birazdan Aslı gün boyu yaşananları ve izlenimlerini aktaracak. Ahmet Nazif Vural dün çok yoğun bir emek sarf etmişti. Mehmet Tekin'le birlikte yeni günde de yine o hasarın bilançosunu anlatmak için bizi bekliyor. Ama ilk durağımız Mustafa Kadir Mercan ve Aydın Baytar olacak. Dün canlı yayında paylaşmıştık. Kadir de o noktaya gitmişti. Suyun gücü öyle büyüktü ki araçları sanki oyuncak araba gibi, kağıttan araba gibi sürükleyip götürmüş, üst üste çıkarmıştı. Suyun gücü azaldı, su çekildi. Ortaya nasıl bir tablo çıktı? Kadir, kolaylıklar dileyelim. Ayrıntılar için sözü hemen sana bırakalım.
1: Aslında dün biz saat 9 itibariyle sabah 9'a kadar haber nöbetimizi tutmuştuk kameraman arkadaşımla birlikte, Aydın Baysar'la birlikte. Bu kapsamda yayınlarda sürekli şundan bahsediyorduk. Başıboş araçlar suyun kuvvetiyle birlikte yolun sağ ve sol kenarlarına ya da farklı bölümlerine sürükleniyor. Bu kapsamda da mahsur kalan vatandaşlarımıza yardım bir türlü götürülemiyor. Götürülse bile o ekipler canlarını tehlikeye atarak o yardım götürüyorlardı. Botlarla o yardımlar yapılıyordu. İşte tam o kurtarılma anlarının yaşandığı bir noktadayız şu anda. Dün gece kurtarılma anlarının yaşandığı bir noktadayız. Burada aslında çok net ifade etmek gerekirse, bakın burada yine bu hemen sağ tarafımda bulunan fabrikaya ait bir servis aracı bu noktada yağmurun şiddetiyle ve selin şiddetiyle birlikte yolun bir tarafına savrulmuş durumda. Belki bu kapsamda biraz da olsa ucuz kurtulmuş bir araç olduğunu söylemek mümkün. Sadece aracın ön sol sağ kısmında bir vuruk var. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Bir de arka camları kırılmış durumda. Fakat henüz daha bu başlangıç desek yeridir. Kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la birlikte şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Bakın sol tarafta biraz sonra daha da yaklaştığımızda havanın da kararmasıyla birlikte artık görme yetisi de düşüyor, biliyorsunuz ki kameralardaki görme yetisi de düşüyor. Biraz ışıkla birlikte yaklaştığımızda o dün akşam yaşananların ne boyutta olduğunu net bir şekilde ekranlarınıza taşıralım. Bakın burada yine bir beton mikseri yolun sol tarafına doğru o suyun debisiyle birlikte yıkılmış vaziyetteydi. Bu aslında ekiplerden aldığımız bilgiler şu yönde: bu mikser suyun gücüyle birlikte bu tarafa doğru devrilmiş ve bu kapsamda hemen sağ tarafta bulunan, fabrikada çalışan ve mahsur kalan, o selde mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya gelen ekipler tarafından belki de ekiplerin geldiği noktada suyun sol tarafına, yolun sol tarafına devrilmiş durumdaydı. Bu kapsamda da yaklaşık 1-2 metre kadar bir suyun yükseltisinin olduğunu söylemek mümkün. Özellikle işte arama kurtarmanın ve mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak adına bu yollar izleniyordu. Bu yollardan özellikle sahil güvenlik ekipleri, AFAD ekipleri bu noktalardan botlar yardımıyla, botlar vasıtasıyla bu noktalara gelip işte buradaki fabrikanın içerisinde bulunan vatandaşlarımızı kurtarmak için cansiperane çalışmalarını sürdürüyorlardı. Şöyle yavaş yavaş Aydın'la birlikte devam edelim. Bakın yine bir tır. O suyun sürüklediği etrafta bulunan çalı olsun, çırpı olsun, örnek veriyorum etraftaki o ağaçlardaki odun parçaları olsun, tamamıyla bir tarafa yığılmış durumda bir tırı. Yine yavaş yavaş

0: Kemerburgaz yolun Kemerburgaz'a kadar olan kısımda toplamda 400 kişi mahsur kalmış ve bu kapsamda sahil güvenlik ekipleri, AFAD ekipleri koordineli bir şekilde çalışarak mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmışlardı. Şöyle yavaş yavaş devam edelim. Bakın burada yine kargo lojistik firmalarına ait araçlar var. Bu araçlar da yine o selin etkisiyle yolun sağ ve sol taraflarına sürüklenmiş durumda. Bakın halen daha hemen buranın arkasında bir ev var aslında. Küçük bir baraka gibi bir nokta var. O noktadan akan suların da yine bu noktaya tahliye edildiğini, bu noktaya ulaştığını söylemek mümkün. Aslında ağaçlara bakılacak olursak da rüzgarın etkisiyle birlikte suyun bu noktada ne derece yüksekliğinin fazla olduğunu söylememiz mümkün. Çünkü bu araç daha öncesinde belki de tamamıyla suya kaplanmış bir şekildeydi. Yani burada insan boyunu çok rahat bir şekilde su aşıyordu. Onun da altını çizelim. Yavaş yavaş aslında genel çerçevede bakacak olursak bu noktaya, özellikle öğlen saat 3 itibariyle burada suyun debisi oldukça yükselmişti. Zaten hemen sol tarafımızda Kağıthane Deresi var ve Kağıthane Deresi aslında taştı gibi iddialar vardı. Aslında vatandaşların söylediği, burada bulunan mahsur kalan vatandaşların söylediği, dere taşmamıştı. Derenin evet su seviyesi artmıştı, fakat burada biriken suyla derede biriken su birleşmiş ve örnek veriyorum, herhangi bir rüzgarla birlikte o gelgit yapmasıyla birlikte dereyle yol yatay bir şekilde beraber hareket etmişti desek yeridir. Çünkü bir yandan derenin akıntısıyla birlikte burada bulunan suda, burada bulunan sabit suda hareket etmeye başlamıştı. Aslında uzmanların söylediği şey şu: herhangi bir dere taşması yoktu. Sadece yolda biriken suyla derede olan suyun yükselmesiyle birlikte o sular birleşmişti. Şöyle aydınla yavaş yavaş bir noktayı daha sizlere gösterelim. Daha doğrusu hemen şu sol taraftaki aydın. Şuraya gelebilirsen eğer, yavaş yavaş hem toparlayalım hem noktalayalım. İşte bakın burada yine bir konteynerin buraya sürüklendiğini, yine farklı bir aracın da bu noktaya kadar sürüklendiğini söylemek mümkün. Yavaş yavaş toparlayacak olursak aslında ilerleyen saatlerde, sizler de söylediğiniz Aktan Uysal, havanın biraz daha yağışın biraz daha etkisini azaltması bekleniyor. Fakat uzmanlar özellikle cuma gecesini ve cumartesi gecesi için uyarılarını yineliyor diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Kadir'e teşekkür ediyoruz. Aydın'a ve Kadir'e kolaylıklar diliyoruz. Birazdan diğer iki noktaya da götüreceğim sizleri. Ama akşamın karanlığında Kadir bize yaşananları gösterdi. Ama gün boyu, günün aydınlanmasıyla ortaya çıkan tablo vardı. Şimdi sabah saatlerine dönelim. İstanbul'da sel felaketinin en çarpıcı görüntülerinin kaydedildiği Ayaz Ağa güne nasıl uyandı? Çalışmalar nasıl devam etti? Kısaca onu hatırlayalım.
2: Onlarca araç suya gömüldü. Selin vurduğu Ayaz Ağa'da hasar gün ağarınca ortaya çıktı.
3: Ayaz Ağa bölgesinde araçların üst üste adeta yığıldığı bir görüntü mevcut maalesef. Araçların üst üste bindiği ve birçok aracın da neredeyse aslında tamamının kullanılamaz hale geldiği bir bölgeye dönmüş durumda. Bulunduğumuz alan bir çukur bir alan gibi bu sokağın girişi. Muhtemelen hem sağdan hem soldan gelen su birikintileriyle ortaya bu ürkütücü manzara çıkmış gibi görünüyor.
2: İstanbul'da sel felaketinin en ağır hissedildiği noktalardan biri Sarıyer'in Ayaz Ağa mahallesi oldu.
4: Şu an bulunduğumuz Atatürk Caddesi üzerindeyiz. Ayaz Ağa'da Derbent yolu üzerindeyiz ve burada gerçekten ağır bir hasar var. Bakın şimdi sizle kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte yürüyeceğiz. Burada nerede adım atsanız selin izini, yağışın izlerini görebiliyorsunuz ki. Burada tabii hemen Ayaz Ağa spor tesisinin önündeyiz ve spor tesisinin yanındaki derenin taşmasıyla birlikte burada çok sayıda araç sürüklendi ve sel sularına kapıldı. İşte hemen burada da selden etkilenen araçları görüyorsunuz ki çok sayıda araç adeta üst üste yığılmış durumda. Yağış kaçta başladı? Dün kaçta etkili oldu?
5: Yani saat 5-6 gibi çok etkili oldu. Bir anda ormandaki göletlerin patlamasıyla beraber suyun aşırı derecede yükselmesiyle bir anda çaresiz kaldık ve su hiçbir şey yapamadık.
2: Ayaz Ağa Köyü mezarlığı

0: da sulara teslim oldu.
1: Şu an bulunduğumuz nokta yukarı dere boyu noktası. Sadece bu bölgede yerleşim alanları değil, mezarlıklar da etkilendi ve hemen yan tarafta Ayaz Ağa Köyü mezarlığı da maalesef yukarıdan tepeden akan sularla birlikte sular altında kaldı ve şu an Ayaz Ağa Köyü mezarlığında oluşan manzara bu.
0: Selin ardından oluşan tahribatın boyutu havadan görüntülendi.
2: Şu an 3, 6, 9 sayabildiğim en az 15 araç var. Arka tarafı da tam göremiyoruz. Manzara tam anlamıyla İstanbul'da büyük bir felaket yaşanmış durumda.
3: Şimdi yeniden canlı yayın noktalarımıza uzanacağız. Bu kez Ahmet Nazif Vural ve Mehmet Tekin bizleri bekliyor. Ahmet, kolaylıklar dileyelim. Sen de dün tüm yaşananları hem tanıklık olarak yaşadın hem de izleyicilerimize aktardın. Çok zordu elbette. Bulunduğun noktada da görebildiğim kadarıyla çekiciler araçları çekmeye çalışıyor. Sen gün boyu da haber nöbetini tuttun. Hem izlenimlerini merak ediyorum. Dün geceden bu yana neler yaşandı, hem de yeni saatle birlikte notların kıymetli, sözü hemen bulunduğun noktaya bırakalım.
4: Teşekkür ediyorum. Bulunmuş olduğumuz saat dilimi itibariyle dünkü panik havası yerini artık bu yaşananları nasıl toparlarız düşüncesine bıraktı diyebiliriz. Öyle ki şu an biz Ayaz Ağa Mahallesi'nin merkezindeyiz ve bu noktada çok sayıda çekicinin olduğunu söyleyelim. Çok sayıda ekibin bu noktada olduğunu söyleyelim. Ancak yine de o yıkımın hala etkisini, o selin getirdiği yıkımın etkisini net bir şekilde görebiliyoruz. Devam edelim şöyle. Bakın şu an burada bir araç olduğu yerden taşmış tabiri caizse. Hatta kameraman arkadaşım Mehmet Tekin'den rica edeceğim. Buradaki görüntü oldukça ilginç çünkü araç, bakın, bir oturma alanı zannediyorum burası ve buranın üstüne çıkmış ve Ayaz Ağa Mahallesi'nde bunun gibi görüntüler oldukça fazla. Aracın tamamı suyun içinde kalmış. Gördüğünüz gibi çamurun her tarafına bulaşmış olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Devam edelim. Buralarda çok sayıda işletme var. İşletmelerin şu an için neredeyse tamamı kullanılamaz halde diyebiliriz. Esnaf ve mahalleli bugün buraya geldiğinde dükkanlarını bir kez daha açtılar ve içlerinde kalan kendi eşyalarını almaya çalıştılar. Bakın şuraya bir gelelim. Yani o işletmenin geldiği son hal, hatta işletmede, burası bir döner işletmecisi ve dönerci, döner hala takılı. Dünden kalan bir döner bu. O yaşanan sel felaketinin ardından insanlar tabii ki can havliyle burada kendilerini dışarıya attılar ve geriye sadece dükkanın son bu hali kaldı. Görmüş olduğunuz gibi, yani temizlendiği hal bu arada. Yani esnaf tarafından temizlendiği hali bu şekilde. Yani nasıl bir sel felaketinin olduğunu gösteren en net göstergelerden birisi bu. Şimdi kameraman arkadaşım Mehmet Tekin sizlere gösteriyor. Yani dolabın hali aynı şekilde, tezgah yerle bir olmuş diyebileceğim şekilde. Buraya doğru da şimdi kameraman arkadaşım Mehmet Tekin gösterecek. Bakın tezgah şu an bir tarafı ayakta, diğer tarafı yere doğru çapraz halde kalmış durumda. Döner tezgahı hala aynı şekilde. Dün en son takılan o döner burada hala duruyor. Şöyle dışarıya çıkalım. Diğer işletmelere bakalım. Diğer işletmelerde de durum çok bundan farklı değil. Motosikletler var, tamamıyla kullanılamaz halde. İşletmeler var. İşletmelerin anladığım kadarıyla her iki taraf camı da kırılmış bu işletmenin. Görmüş olduğunuz gibi şimdi bakalım. Evet, yani işletme şu an tamamıyla sular altında. Ve bu suyun çekilmesi bir kenara dursun. Bu su çekildikten sonra da yine de bu işletmenin tekrar temizlenmesi ve kullanılması epey zaman alacak gibi duruyor. Burada başka bir ofis var. Camı kırılmış. Bu bir kapı ve kapının camı tamamıyla kırılmış. İçeride az önce sahipleri yine bu noktadaydı. Devam edelim. Bu sefer o işletmenin diğer taraf kısmındayız. Yine burada da sadece cam değil, burada bakın duvar tamamıyla yıkılmış halde. Burada hatta görebiliyorsunuz buranın kullanıldığını, çiçekler hala burada. Tamamıyla çamurun içine saplanmış halde. Mehmet abi devam edelim isterseniz. Şimdi şöyle devam edelim. Bakın sağ tarafta yine çok sayıda o hasarı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bir motosiklet adeta buradaki o ağaçların ve

0: çevrenin içerisine gömülmüş halde. Şimdi devam edelim. Burada bir spor tesisi de var. O spor tesisi sabah saatlerinden bu yana yayınlarımızda sürekli gösteriyoruz. O spor tesisinin olduğu noktada şu an tamamıyla sular altında kaldı diyebiliriz. Ayazağa Mahallesi'nin her bir noktasında aslında buna benzer görüntüler var. Öyle ki Ayazağa aslında mevki olarak özellikle tepe noktaları ciddi yokuşlu. O yokuşlardan en son olarak buraya kadar geldi o yağmur suları ve o gelen yağmur sularının arkada bıraktığı izi çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bir yandan ben işletmelere bakıyorum. Gözüm o taraflarda, neler var, son durum ne, insanlar şu an burada neler yapıyor, bunlara bakmaya çalışıyorum. Elbette birçok ürünü kullanılamaz hale gelen insanlar var. Birçok işletmede çok ciddi hasarlar söz konusu ve bu hasarların çıkartılabilmesi için de insanlar buralarda çalışıyorlar. İtfaiye ekipleri burada, AFAD ekipleri burada ve onlar da nereye efendim?
1: Sağ top sahasında oluyor.
0: Evet. Orası şimdi, hatta o tarafa doğru da ilerleyelim. Beyefendi de bize tekrar söyledi. Bir halı saha var burada. O halı sahanın da çok kötü halde olduğunu söyleyeyim. Burada bir dolap var. Dolap tamamıyla yan yatırılmış ve her tarafı tamamen çamur halde. Artık burada insanlar normal bir ayakkabı giyemiyorlar. Çünkü yerler tamamıyla çamur. Herkes mecburen çizmelerle dolaşmak zorunda. Çünkü yerde en kötü ihtimalle çamur birikintileri var. Bu çamur birikintileri ilk bakışta çok zararlı değilmiş gibi gözükse de altında ne var ne yok onu tam bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de bu sebeple sıkıntılı bir durum. Ve bir yandan da çamur ciddi kaygan olduğunu da söyleyelim. Şimdi devam edelim. Araçların gördüğü hasarlardan yine çevrenin aldığı hasarı sizlere aktarmaya çalışalım. Bakın burada yine bir aracın şu an diğer aracın sırtına kadar geldiğini ve hatta onun da arkasına, yani toplamda 3 aracın arka arkaya geldiğini ve en arkadaki aracın, ortadaki aracın altına girmiş olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Burada şu an kabloların yere temas ettiğini söyleyebiliriz. Mehmet abi dikkat edelim kabloya. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi yan tarafımız bir halı saha, bir futbol sahası ve orası da şu an tamamıyla tamamıyla neredeyse kullanılamaz halde. Mehmet abi toparlayalım. Şimdi şurada son kez bu araçları da gösterelim sizlere. Bu araçlar da şu an kullanılamaz hale geldi. Selden dolayı hasar gören yüzlerce araçtan birkaçı şu an burada Ayazağa Mahallesi'nde çok ciddi o selden dolayı sıkıntılar oluşmuş durumda, problemler oluşmuş durumda. İstanbul Valisi yapmış olduğu son açıklamasında artık temizlik vakti demişti. Bununla alakalı çalışmaların başlamış olduğunu söyleyelim. Sözü yeniden Ayazağa Mahallesi'nden merkeze bırakalım.
2: Ahmet Nazif Ural'a, Mehmet Tekin'le birlikte teşekkür ediyoruz. Onlar haber nöbetini tutacak. Aslı'ya da birazdan gideceğiz. Son bilgileri alacağız ama bir önemli son dakika bilgisi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Aslında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ydı. İklim Değişikliği sonradan eklenmişti. Neden eklendiğini de bu yaşanan krizlerde görüyoruz. Bir iklim değişikliği süreci var ve onun da yönetilmesi gerekiyor. Bakan Murat Kurum koordinasyon toplantısı düzenleyecek ve İstanbul'a geliyor. O hasar gören noktaları da bizzat gezecek ve yaşananlarla ilgili gelişmeleri yerinde takip edecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, bir kez daha altını çizelim. Bu yaşananların sebeplerinden birinin de iklim değişikliği olduğu uzmanlar tarafından vurgulanıyor. Şimdi az önce iki arkadaşımız da özellikle Ayazağa'da hasar görmüş araçları ekranlara getirdi. Peki o araçlarla ilgili süreç nasıl işleyecek? Araçları hasar görenler ya da yakınları, bir kez daha bu bölümü lütfen biraz daha dikkatli izleyin. Çünkü hangi kasko seçeneğini yaptırdığınızı hemen kontrol etmeniz gerekiyor. Kaskodan faydalanabilmek için. Poliçenizde sel, su baskını teminatları var mı? Bu soruyu da sigortacınıza sormanız gerekiyor. Kasko şirketine 5 gün içinde bildirim yapmanız zorunlu. Eğer dün yaşadıysanız hızlı hareket etmek, 5 gün içinde başvuru ya da bildirim yapmak önemli. Ekspertiz faaliyeti başlatılacak. Kaskosu olmayanlar, bu noktanın altını çizelim, idareden tazminat talep edebilir. Bununla ilgili de devlet adımları attı, atmaya da devam edecek. Murat Kurum da İstanbul'a geldikten sonra yapacağı açıklamalar önemli olacak. Bir

0: afet kapsamı içine alınacak mı ya da süreç nasıl işleyecek, buna dair açıklamaları takip edip sizlerle buluşturacağız. Hukuksal süreçte hizmet kusuru belirlenirse tazminat alınabilir. Az önce söylediğim nokta buydu. Bir afet kapsamı içerisine alınacak mı ya da adımlar nasıl atılacak, buna dair gelişmeleri takip edeceğiz. Sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Ama şimdi bir kez daha canlı yayın noktalarımızdan bir diğerine uzanalım. Ekip arkadaşımız Aslı Bilger Kutludağ'da gün boyu gelişmeleri takip etti. İlhan Tanrıöver'le birlikte ve Yeni Saat'le birlikte karşımızda. Aslı, kolaylıklar dileyelim. Bulunduğunuz noktada yaşananlarla ilgili geçmiş olsun dileklerini iletelim. Sen neler aktaracaksın? Son durum ne? Lütfen paylaş izleyicilerimiz.
1: Teşekkürler Hakan Uysal. Biz de sabah saatlerinden itibaren Ayazağ'dayız. Çünkü Ayazağ'ı en çok etkiledi desek belki de yeridir. Bunu hemen belirtmiş olalım. Her noktasında farklı bir görüntü çıkıyor. Sizler de zaten bizler aracılığıyla ekranlarına getiriyorsunuz seyircilerimiz. Biz de Ayazağ Dereboyu Caddesi 1 numaralı caddesindeyiz ve sabahtan beri de buradan aslında farklı saatlerde yayınlar yaptık. Şöyle birazcık ilerlemek istiyorum. Tabii bir taraftan da Balçık var. Neden buradayız? Şöyle hemen hızlıca geçelim. Çünkü çekiciler de buradalar. Aslında sabah saatlerinde, öğle saatlerinde göstermiştik buradaki manzarayı. O suyun şiddeti tamamen araçları üst üste çıkartmış durumda diyebiliriz. Aman. İnan abi, bir saniye bekle. Tamam, bir saniye. Çekici çünkü bir taraftan özellikle buradaki çamuru da almaya çalışıyorlar ki daha rahat çalışabilsinler. Araçları da zaten görüyorsunuz üst üste çıkmış durumda. Yeni bir araç daha geldi. Biz de kendimizi şöyle sağ tarafa doğru tekrar atalım. Evet, gördüğünüz gibi manzara bu. Aslında 2-3 aracın şu anda buradan çekildiğini söylemiş. Şöyle geçelim istersen İlhan abi. Çünkü birazdan kepçe de hareket edecek. Aslında vatandaşlar öğle saatlerinde yetkililerin buraya gelmesini rica etmişlerdi. Burada bir bekleyişleri söz konusuydu. İşte bizler de yayınlarda tabii ki o isteklerini, o taleplerini ilettik. Ve o özellikle taleplerden sonra tabii ki bizim de yaptığımız yayınlar aracılığıyla buraya ekipler geldiler. Polis ekipleri bir taraftan çekici araçlarıyla birlikte, bir taraftan kepçelerle birlikte çalışmalarını belediye ekipleriyle beraber sürdürüyorlar diyelim. İşte görüyorsunuz bir araç mezarlığına neredeyse dönmüş durumda burası. Halen balçıkların arasında işte o yukarıdan gelen akışkan su bu şekilde üst üste araçları yığdı ve yolu tamamen kapattı. Yan devrilen araçlar var. Ve özellikle görüyorsunuz bütün dairelere, bütün apartmanlara şu an elektrik verilemiyor. Sabah saatlerinden, gece saatlerinden itibaren şu an elektrik bu caddeye verilmiyor özellikle. Doğalgaz bir ara yine verilmiyordu. Çünkü hasar vardı. Orası düzeltildi mi tam emin değiliz ama onunla ilgili de çalışmalar öğlen saatlerinde yapıldı. İGDAŞ ekipleri tarafından burada bir kazı gerçekleştirildi. İşte görüyorsunuz araçların camları da tamamen artık kırılmış durumda. Şöyle elediğin zaman zaten dökülüyor. İçi mahvolmuş durumda. Sizler de az önce aktırdınız. Tabii ki bu maliyetlerin karşılanmasını da talep ediyorlar bir tarafından. Bir taraftan kaskosu olanlar var, olmayanlar var tabii ki. O nedenle özellikle bu mağduriyetinde giderilmesini istiyor araç sahipleri. Mahalleliler de tabii sabah saatlerinden itibaren dışarıdalar. Onlar da özellikle aşağı inerek ekiplerin çalışmalarına yardım etmeye çalışıyorlar. Zaman zaman bu yollarda oluşan, apartmanlarının önünde oluşan balçıkları yere doğru, daha doğrusu yola doğru apartmanlarından kepçelerle, kazmalarla dışarıya çıkartmaya çalışıyorlar. Şöyle tekrar gösterelim yapılan çalışmaları. İşte dediğimiz gibi çok fazla balçık var. Bütün yukarıdan yokuş bir aslında cadde, yukarıdan akan o su, o balçık, çamur caddede birikmiş durumda ve o nedenle tabii bu balçık temizlenmeden de araçlar alınamıyor, olmakta güçlük yaşıyor buradaki ekipler.

0: diyebiliriz. Tabii Hakan Uysal, ben İstanbul'da yaklaşık 18 senedir muhabirlik yapıyorum. Ve tabii ki böyle bir manzarayı çok uzun süredir görmüyoruz İstanbul'da. En son gördüğümde ilk yıllarımda 2009'du yıl. Ve biliyorsunuz ki Basın Ekspres yolu tamamen kapanmıştı iki tellide. Ve aslında suyun şiddetinin ne kadar güçlü olduğunu o zamanlar ben de anlamıştım. Bir haber için özellikle itfaiye aracına binmiştik o dönem. Ve geri geri sürüklenerek haberi tamamlayamadan araçtan inmek zorunda kalmıştık. Tonlarca ağırlıktaki bir araçtan bahsediyorum. İşte aynı şekilde buradaki araçlar da böyle. Hepsi bir tonluk ya da iki tonluk araçlar. Ama o suyun şiddetiyle birlikte üstünde ne kadar özellikle kres haline geldi, adeta bir kuş tüyü gibi hafiflediğini sizler de gördünüz, seyircilerimiz de gördük. Dediğimiz gibi burada şu anda çalışmalar halen devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren manzara Ayazağa Dereboyu Caddesi'nde böyle. Söz tekrardan size bırakalım.
1: Aslı'ya teşekkür ediyoruz. İlhan'a kolaylıklar diliyoruz. Gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Bulundukları noktada yaşananlarla ilgili ama dün Aslı da aslında meslek kariyeriyle ilgili örnekte onu anlatmıştı. Suyun gücü. Suyun kontrolsüz gücüyle birlikte ortaya çıkan tablo çok korkutucuydu. Şimdi en çok yağış alan ilçeleri ekranlarınıza getiriyoruz. Beykoz, Sarıyer, Eyüp Sultan, yani İstanbul'un kuzeyi. Peki bu en çok yağış alan noktalarda bulunan dereler. İşte o dereler yataklarından çıktı. Bazıları hali hazırda kapanmış noktalardı. İstanbul'un dereleri. Ali Beyköy Deresi, Ayazağa Deresi, yine biraz daha güneyde Kağıthane. Dün ismini en çok duyduğunuz derelerdi. Riva Deresi, yine Riva Deresi'nde özellikle kuzeyde Beykoz civarında problemler yaşandı ama en çok Ayazağa Deresi, Ayazağa bölgesinde özellikle derenin bazı bölümleri ıslah edilmeden kapatılmıştı. Su kendi yolunu buldu, doğa verdiklerini geri aldı. Kağıthane Deresi de yanındaki yolla aynı hizaya gelmişti. Ali Beyköy Deresi'nde de benzer manzaralar yaşandı. Bununla ilgili önlem almak çok önemli. İlerleyen dakikalarda elbette ayrıntıları ekranlarınıza getireceğiz bu başlığa dair ama yürek yakan bir haberdi. İstanbul'u vuran sağanak yağışta bir dramdı. 14 yaşındaki Mahmut Işıldak yürüdüğü sırada su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı, hayatını kaybetti. Geride ise yürek burkan hikayesi kaldı.

0: Hem hafız hem yetimdi. 14 yaşındaki Mahmut Işıldak sağanak yağışta elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Arkasındaysa yürek yakan bir hikaye bıraktı. Acı olay Fatih'e bağlı Balat mahallesindeki Çukurbostan Parkı'nda yaşandı. Ayakkabısı ıslanmasın diye eline alan ve yalın ayak yürüyen çocuk su birikintisine bastığı o an elektrik akımına kapıldı. Mahmut Işıldak kalbi durmuş halde hastaneye kaldırıldı. Ancak müdahaleler onu kurtarmaya yetmedi. Acı ölüm, yürek burkan bir hikayeyi de gündeme taşıdı. 14 yaşındaki Mahmut'un kısa süre önce kalp krizi sonucu vefat eden Ömer Faruk Işıldak Hoca'nın küçük oğlu olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Mahmut hafızlıkta yapıyordu. Hüzün tek bir çatı altında bir kez daha ağırlaştı. Sadece 6 ay önce ailenin direği olan babalarını toprağa veren sevenleri, şimdi ise 14 yaşındaki küçük Fidan'ın acısıyla sarsıldı. Bir ailenin ikinci vedası, İstanbul'un soğuk yağmurunun altında geride ağır bir sessizlik ve hüzün bıraktı. Işıldak için Fatih İsmail Ağa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Işıldak'ın ailesinin yanı sıra çok sayıda seveni katıldı.
1: Efendim biliyorsunuz 3 vatandaşımız vefat etmişti. İçlerinden bir tanesi 14 yaşındaki öğrencimiz, yavrumuz. Bugün onun cenaze namazına katıldık. Yolda yürürken elektriğe çarpılmıştı. Mekan cennet olsun. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Kendisi hafız. Burada hocalarıyla yine öğrenci arkadaşlarıyla birlikte hep beraber cenazesine katıldık. Buradan Düzce'ye gidecek. Başsağlığı diliyoruz. Rabbim sabır versin ailesine.
2: Evet, 14 yaşında hayatının baharında vefat eden hafız Mahmut için cenaze namazı kılındı. Defin işlenmeli için götürülüyor.
0: Mahmut Işıldak'ın vefatına ilişkin İsmail Ağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı da taziye mesajı yayınladı. Mesajda merhum Ömer Faruk Işıldak hocamızın oğlu hafız Mahmut Işıldak kardeşimizin elim bir hadise sonucu vefatını derin bir teessürle haber aldık. Kıymetli kardeşimize Mevla Teala'dan rahmet diliyor, hafızlara yönelik ilahi müjde ve mükafatlara nail olmasını niyaz ediyoruz ifadelerine yer verildi.
3: Şimdi az önce ekranlara getirmiştik, hava radarından aldığımız anlık verilerde İstanbul üzerinde bulutlar dağıldı ama o bulutlar Sakarya'nın üzerinde şu an itibariyle ciddi bir yağış alıyor Sakarya. Özellikle Sakarya Düzce hattı, Karasu bölgesi ve Sakarya Geyva arasındaki nokta, o kırmızıya yaklaşan bölgeler daha şiddetli yağış alan bölgeler ve yavaş yavaş da ilerleyen saatlerde doğuya doğru kayacağını görüyoruz. Yani Bolu var sırada, ardından da Karabük, Zonguldak, Bartın'da şiddetli yağış bekleniyor. Şimdi burada harita üzerinde anlık verilerde gösterdiğimiz noktaya uzanacağız. Ekip arkadaşımız Burcu Özüdür o noktada gelişmeleri takip ediyor. Hasan Can Türkeş ile birlikte notlarını aktaracak bize. Kolaylıklar dileyelim Burcu. Sen gün boyu haber nöbetini tuttun. İstanbul'daki manzarayı ekranlara getirdik. Peki Sakarya'da durum farklı mı? Yağış devam ediyor mu? Nedir son bilgiler? Lütfen paylaş izleyicilerimizle.
4: Haktan Uysal, aslında Sakarya'da da durum İstanbul'dan çok farklı değil. Bizler şu anda Sapanca Fevziye Mahallesi'ndeyiz. İlk olarak ilk rotamız Karasu'ydu. Orada durum çok vahimdi aslında. Sokaklar, caddeler, evlerin bodrum katları suyla dolmuştu, taşmıştı aslında. Şu anda da Fevziye Mahallesi'ndeyiz, Sapanca'dayız. Bu noktada da burada bir dere yatağı var. Hava karardı, bundan dolayı aslında ışığımız biraz yetersiz kalıyor ama yine de Hasancan ekranlarınızda getirecek. Geçtiğimiz saatlerde buradaki dere yatağındaki su seviyesinin daha yüksek olduğunu ifade edebilirim. Daha da yüksekti. Alt kısımda evler vardı. Tabii sen de ifade ettin. Oradaki bir ev, iki katlı bir ev suyun şiddetiyle birlikte yıkılmıştı. Orada ekipler bir çalışma gerçekleştirmeye başlamıştı. Bir kepçe gelmişti. Ancak risk o kadar büyük ki yine oradan kocaman toprak parçaları sel sularına kapıldı diyebilirim. Az önce yayınımıza başlamadan önce çok yüksek bir ses geldi, bir gürültü geldi. Muhtemelen yine ya aşağı kısımda ya da yukarı kısımlarda bir evin daha sel sularına kapıldığını söyleyebiliriz. Düşüncelerimiz bu yönde. Hemen karşıda beyaz bir yapı var. O beyaz yapının da buradaki vatandaşlar restoran olarak kullanıldığını söylediler. Hemen karşıdan o beyaz yapıya bir köprü uzanıyordu. Ancak ifade ettiğim gibi bu sel sularının şiddetiyle birlikte de o köprü de yerle bir olmuş durumda. Sel sularının içerisinde bakacak olursak ağaç parçaları var ama özellikle burada ahşap parçaları da var. İlerleyen kısımlarda yine birkaç evin bungalovun yıkıldığını söyledi vatandaşlar. Onların parçası onlar da muhakkak ki geçtiğimiz dakikalarda daha yoğundu buradaki derenin suyu. Ancak şu an bir nebze olsun azalmış durumda. Yağışa bakacak olursak biz bugün sabah Sakarya'ya geldiğimiz zaman yağış başladı. Gün içerisinde hiç durmadı. Hatta şiddetini artırarak devam ettiğini söyleyebilirim. Tabii uyarılar vardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililer üst üste uyarılar yapmıştı. Haftalar öncesinden yapılmıştı bu uyarılar. Onunla birlikte de aslında ekipler teyakkuz halindeydi. Sahadalardı. Jandarma ekipleri, AFAD ekipleri sahada çalışmalarına devam etti. Dün akşam bir açıklama yapılmıştı. O açıklamada 4 kişi mahsur kalmıştı karasuda ve ekipler tarafından kurtarılmıştı. Yine gün içerisinde de Sakarya Belediye Başkanı bir açıklama yaptı ve toplam 120 kişinin de kurtarıldığını söylemişti. Tabii mahsur kalanlar var mı? Bunlarla ilgili de çalışmalar devam ediyordur. Hiç şüphesiz ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bir yandan da yağmur şiddetini artırıyor. Bizim bulunduğumuz yer Fevziye Mahallesi dedik. Üst kısımda bir dere köprüsü varmış. O kısımda aslında suyla kaplı olduğu için buradaki araçlar oraya doğru hareket edemiyor. Çıkamıyorlar o yolu. Onu da ifade etmekte fayda var. Özellikle birçok yol kapalı. Bunu da tekrar hatırlatmasını yapalım. Özellikle Sakarya, İzmir Tatlı'da ulaşıma kapatılmıştı. Yine yoğun yağmurdan dolayı önlemler de alınıyor. Özellikle bugün okullar tatil edilmişti ve yarın da üniversiteler dahil Sakarya'da yine okullar tatil edilmişti.

0: edildi. Yani pazar gününe kadar yağış şiddetini artırarak devam edecek Sakarya'da. Hemen Hasan Can yine etrafı göstersin size. Buradaki su aslında ifade ettiğim gibi geçtiğimiz dakikalarda biraz olsun şiddetini azaltmıştı. Ancak şimdi gök gürültü, bakın hemen orada yine bir iş makinesi çalışmasını yapıyor ama çok riskli. Umarım görebiliyorsunuzdur. Hasan Can getiriyor ekranlarınıza. Çalışmasını yapıyor iş makinesi ama o kısımda ev birazcık daha yüksekteydi. Ama yine sel suyunun şiddetiyle birlikte o ev dere yatağıyla birlikte eşit seviyeye geldi. Tabii iş makinesi de orada çalışmasını yapıyor ama yan taraflarda toprağın yanında bir bungalov vardı. Onun da kocaman bir bahçesi vardı. Yine onun bizzat sel suyunun alıp götürdüğüne bizler şahit olduk burada. Şu anda da gerçekten oldukça riskli bir iş olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü jandarma ekipleri burada bizimle birliktelerdi. Geçtiğimiz saat dilimler içerisinde de o kısmı aslında şeritlerle kapatmışlardı. Bu noktada hem ekipler burada hem de vatandaşlar tabii burada bekliyorlar, nöbetlerini devam ettiriyorlar. Çalışmaları görüyoruz şu anda da. Yine tabii ağaçlar falan da var. Onlarda da sel sularına kapılıp gidiyor ağaçlarda. Orta kısımlarda daha fazla ağaç vardı örnek verecek olursam geldiğim zaman. Şu an tek tük ağaç kaldığını görüyorum. Üst kısımlardan su geliyor. Bazen şiddetini o kadar çok artırıyor ki. Çünkü Sakarya'daki birçok dere, İstanbul Deresi varmış o kısım, yine Kavaklı Dere. Sonra yine bizim bulunduğumuz bu dere. Bütün dereler taştı diyebilirim aslında. İlk yayınlarımızı Karasu'dan gerçekleştirmiştik. Orada da şehir merkezinde Karasu'da çok yoğun bir şekilde yollarda su olduğunu ifade etmekte fayda var. Hala ekipler orada çalışmalarını devam ettiriyor. Dün akşam yoğun yağmurla birlikte orada da sokaklar, caddeler göle döndü. Arabalar sular altında kaldı. Bazı sokaklarda, caddelerde araçlar hala orada duruyor. Çünkü ekipler o bölüme giremiyor. Giremedikleri için de araçlar hala orada bekliyor diyebiliriz. Tabii birçok mazgallar açıldı o kısımda da. Yollardaki su birikintilerin azaltmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Hem ekiplerin sahada olduğunu gördük. Hem de yine vatandaşlar kendi çabalarıyla birlikte o noktalarda bir şeyler yapıyor. Şu an oradaki iş makinesinin çalışmasını görüyoruz. Geçtiğimiz saatlerde iki katlı bir bina, bir ev yıkılmıştı orada. Ama ne yazık ki tabii ki yıkıldıktan sonra çok şükür ki diyelim içinde kimse yoktu. Çünkü boşaltılmıştı o evde aslında tedbiren. Yine bunun gibi birçok görüntülerde gelecek gibi. Çünkü özellikle uyarı verdiler bu kısım için. Daha fazla ev yıkılabilir dediler. Boşaltılması gerekiyor dedi yetkililer. Bu kapsamda da Fevziye Mahallesi'nde aslında ekipler hala teyakkuz halinde diyelim. Yağmurda gök gürültülü bir şekilde şu an itibariyle aslında daha da yoğunlaşmaya başladı. Bizler yayın nöbetimizi devam ettiriyoruz. Gelişmeler oldukça da aktaracağız Aktan Uysal.
1: Burcu'ya, Hasan Can'a teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Zor şartlarda görevlerini yapıyorlar. Sakarya'da yaşananları aktardılar ama gün boyu hem Sakarya'da hem de Kocaeli'de, geride bıraktığımız gün İstanbul'da yaşananlara benzer görüntüler vardı. O görüntüler ve sonrasında yaşananları şimdi haberimizle ekranlarınıza getirelim.

0: Evler yıkıldı. Araçlar selde sürüklendi. Marmara bölgesini sağanak ve fırtına vurdu. Kocaeli'de sağanak faciaya yol açtı.
1: Yaylacık Mahallesi eski muhtarı Mustafa Gedikli'nin barakasındaki eşyaları almak için aracıyla geldiği noktada sırra kadem bastı. Muhtardan haber alamayan yakınları ihbarda bulundu.
0: Gedikli'nin de içinde bulunduğu araç dere yatağında kilometrelerce sürüklendi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Araç olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu.
2: Uzun yıllardır yağmayan miktarda yağış düştü. Bu yağışın sonucu olarak da bazı olumsuzluklarla karşılaşıldı. Toprak kayması, yollarda birikinti vesaire gibi. Ama üzücü olan bir durum, bir vatandaşımızı, eskide bir muhtarımız, şu anda kayıp olarak arıyoruz. Aracına arkadaşlarımız ulaştılar. Şu ana kadar ulaşılmış değil. Tüm ekiplerimiz aracın suya düştüğünü düşündüğümüz yerden denize kadar aramalarına devam ediyorlar.

0: Sakarya, sağanak yağış sonrası dereler taştı. Sapanca ilçesi Fevziye mahallesinde dere kenarında bulunan iki katlı ev çöktü.
1: Ev bu kısımda iki katlı bir evdi. Boşaltılmıştı ev neyse ki, ondan dolayı herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade edelim. Ve buradaki ağaçlar oldukça yoğundu, ağaç birikintisi burada, ancak selin şiddeti her geçen dakika çok artıyor, bunu ifade edeyim.
0: Evin yıkılma anları kameraya böyle yansıdı. Taşan dere köprü ve elektrik direklerini de yıktı. Mahalleye ulaşım kesildi. Göl mahallesinde ise bir siteyi su bastı. Mahsur kalanlar kurtarıldı. Bursa'da da sağanak ve fırtına hayatı felç etti. Dereler taştı, araçlar suya gömüldü. Kuvvetli rüzgar bir ağacı da otomobilin üzerine devirdi. Kentte metrekareye 18 kilogram yağış düşerken Mudanya'da bu miktar 100 kilograma ulaştı. İznik Gölü'ne dökülen Nadır Deresi'nin debisi yükseldi. Çakırca Deresi de taşınca sokaklar göle döndü. Evlerinde mahsur kalanlar itfaiye ve jandarma tarafından kurtarıldı. Mudanya'nın Zeytinbağı mahallesinde ise fırtına sahildeki taşları yerinden söktü. Çamurlu suyun denize ulaşmasıyla kıyının rengi kahverengiye döndü. Zonguldak'ta da sağanak sonrası hem heyelan hem su baskını yaşandı. Bir bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Karadeniz Ereğli'de heyelan nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü. Üç katlı bina güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Heyelanın sürüklediği büyük taşlar ana yolu kapattı. Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Kent merkezinde ise cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Rögarlar taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ereğli'de denizde dalga boyu 5 metreye yaklaştı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Karadeniz kabardı. Bölgede fırtına etkisini artırdı. Dalga boyu 2 metreye ulaştı. Balıkçılar barınağa sığındı. Antalya'nın Demre ilçesinde sağanak sele dönüştü. Araçların selde sürüklendiği anlar kameraya yansıdı. Üç Ağız köyünde etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları suyla kapladı. Sele kapılan araçlarda ve iş yerlerinde hasar meydana geldi.
2: Şimdi bir başka canlı yayın noktamıza gideceğiz. Son bilgileri alacağız. Ekip arkadaşlarımız haber nöbetlerini tutuyor demiştik. Bu kez Meral Dağlılar bizlerle birlikte olacak. Hemen canlı yayın noktamıza uzanalım. O noktada ekibimizden Niyazi Kurt'la yaşananları görüntüleyecek. Meral, kolaylıklar dileyelim. Notların için hemen sözü sana bırakalım.
3: Bizler kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'la birlikte sabahki yayınlarımıza bulunduğumuz noktadan devam ediyoruz. Şu anda Sarıyer'de Ayaz Ağa Kemerburgaz yolundayız ve şu an için aslında sabahki görüntülerin yanı sıra suyun çekilme oranının oldukça fazlalaştığını söyleyebiliriz. Öyle ki sabah saatlerinde burada yürümek değil, normal bir araçla geçmek dahi imkansızdı, ama şu an için suların oldukça fazla çekildiğini söyleyebiliriz. Elbette ki yavaş yavaş artık araçlar da emniyetli bölgelere doğru alınmaya başlıyor. İşte yanımda bir araç şu an çekicinin üzerine yüklendi. Hemen size buradan bir görüntü göstermek istiyorum. Buradan bakıldığında aracın oldukça sağlam olduğu gözüküyor, ama o yağışın en şiddetli olduğu anda araç içerisindeki sürücüyle birlikte işte tam da bu yoldaydı ve bir an önce sağa çekip araçtan indiğini, olay yerini terk ettiğini, hatta inerken de öyle ki aslında camdan dışarı çıkmak durumunda kaldığını söyledi. İşte o sel, o akıntı aracı bu hale getirdi. Yaklaşık 600 metrelik bir alanda sürüklendiğini biliyoruz. Şu an için elbette ki kullanılamaz hale geldiğini söyleyelim. Hemen şöyle bir açayım. İçerisi de aslında o selin vehametini gösterecek bir boyutta olduğunu söyleyebiliriz. İşte Kemerburgaz yolunda aslında saatlerdir biz yayınımızı bu noktadan sürdürüyoruz ve buradaki aslında sonuç tam olarak bu şekildeydi. Burayı sel götürüyordu. Saatlerce AFAD ekipleri tam da bu noktada

0: Zodyaklarla sahil güvenlik ekipleriyle birlikte hem mahsur kalan vatandaşları hem de işte bu gibi suya artık çakılı kalmış araçları kurtarmaya çalıştı ve akşamki görüntülerde nihayette bu şekilde olduğunu söyleyelim ve sözü Kemerburgaz'dan merkeze bırakalım.
1: Meral'e ve Niyazi'ye teşekkür ediyoruz. Gelişmeleri sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz ama çok kısa bir ara için müsaadenizi isteyeceğim. Aranın ardından gelişmelerle yeniden karşınızda olacağım. Lütfen ayrılın.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesi uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliği 14 Ekim 2026 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Buna göre mesleki yeterlilik belgesine sahip çiğ süt toplama veya depolama sorumlularınca toplanarak onay belgesine sahip işleme tesislerine satılan süt için ilave 0,3 destek katsayısı uygulanacak. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti
2: BBVA. Metal'e yön veren teknoloji ve iş dünyası Ankiros Fuarı'nda buluşuyor. Metalurji sanayinin bugünü ve geleceği Ankiros 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiros.com'da.
6: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
7: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi

0: taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
0: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
3: Büyük rahatlık PTR.
4: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: paraf para. Paraf Like'art sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraf Like dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf.

0: Rocky.
1: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Bugünden yarına ailen seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: İdefix, İdefix. PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
5: PTR. Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı

0: 3 Alfa Romeo, 35 adet iPhone 18 Pro, 350 adet Apple Watch 12 sizleri bekliyor. Şimdi World Mobile'i indirin ve hemen çekilişe katılın. Detaylar worldcard.com.tr'de ve World Mobile'de. Daha ne var? Reklam. A Haber Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Reklam.
5: Metale yön veren teknoloji ve iş dünyası Ankiros Fuarı'nda buluşuyor. Demir çelikten döküme, demir dışı metallerden üretim teknolojilerine. Metalurji sanayinin bugünü ve geleceği Ankiros 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiros.com'da.
6: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
7: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
8: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
10: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
11: Böyle bir dünya var.
12: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
11: Dünya Katılım var.
13: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
11: Böyle bir dünya var.
12: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartları.

0: alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlan hayata.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Akşam Ajansı'nda yavaş yavaş yeni saate başlıyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la bugün Ankara'daydı. Türkiye Maarif Vakfı'nın 10. yıl programında açıklamalarda bulundu. Devletimiz teyakkuz halinde dedi. Yeni sıkıntıların önüne geçilmesi için uyarıların dikkatle takip edilmesi çağrısında bulundu. Sel felaketine ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli'den ise dayanışma mesajları geldi. Sizlerle paylaşalım.
1: Sel ve su baskınlarından etkilenen kardeşlerime geçmiş olsun diyor. Hayatını kaybeden 3 vatandaşımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.
2: Sözlerine yurdun birçok ilini vuran sel felaketiyle başladı. Devletimiz teyakkuz halinde dedi ve ekledi.
1: AFAD başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışmakta. Vatandaşlarımıza gerekli ikazları yaparken eş zamanlı olarak sahada tüm tedbirleri almaktadır. Yeni sıkıntıların önüne geçilebilmesi için halkımızın, resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini istiyoruz.
2: Sel felaketi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Bahçeli, Türkiye geçmişte karşı karşıya kaldığı nice zorluğun üstesinden geldiği gibi bu zor günleri de devlet ve millet dayanışmasıyla geride bırakacaktır. Dayanışma ruhu yaralarımızı sarmadaki en büyük gücümüz olacaktır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Maarif Vakfı'nın 10. yıl programında kürsüdeydi. AK Parti iktidarı döneminde eğitimde yaşanan tarihi dönüşüme dikkat çekti.
1: Yıllarca kendi evlatlarını siyasi görüşü sebebiyle yurt dışına gitmek zorunda bırakmış bir ülkeden bugün kendi çocuklarına birinci sınıf eğitim vermekle kalmayıp her yıl yurt dışından on binlerce öğrenci çeken bir ülke konumuna gelmemiz Türkiye adına elbette büyük bir başarıdır.
2: FETÖ'yü eğitim adı altında yapılanlar üzerinden de eleştirdi.
1: FETÖ farklı ülkelerde açtığı okulları örgüte eleman devşirmek ve uluslararası nüfus kazanmak amacıyla kullandı. Milletimizin iyi niyetini, Ali Cenaplığını sömürdüler. Ama küresel emperyalizme hizmet ettiler. Siyonizme uşaklık yaptılar.
2: Erdoğan konuşmasını FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajıyla tamamladı.
1: Ülkemiz içinde örgütün kolunu bacağını keserken yurt dışında da eğitim kurumu maskesi altında işlettiği fitne yuvalarını dağıtmaya odaklandık. FETÖ'nün bugün pek çok ülkede esamesi dahi okunmuyor. Yarın çok daha sefil hale gelecekler. Bu millete ve bu ülkeye yaptıkları ihanetin bedelini ödeyecekler. Biz de hukuk ve demokrasi zemininde bunların peşini bırakmayacağız.
2: Programın sonunda Maarif ödüllerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan

0: eşi Emine Erdoğan'la birlikte verdi.
1: İstanbul dün gece büyük bir sınav verdi. Tabii o sınavdan ne kadar sağ salim çıktık emin değiliz. Günlerdir geliyorum diyen şiddetli fırtına ve yağmur dereleri taşırdı. Caddeler, sokaklar göle döndü. Ne yazık ki can kayıpları da vardı. Bugün eğitime ara verilmişti İstanbul'da. Valilik okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu. İşte dünün acı veren tablosu.
2: Otobüsü iyice suda olmaya başladı.

0: Allah'ım sen yardım et ya Rabbi.
1: Tepelerden geldi. İstanbullunun unuttuğu dereler kendini hatırlattı. Mega kent meteoroloji tarihinin en büyük yağışını bir günde aldı. Sel 3 kişiyi canından etti, 5 de kayıp var.
2: Kadın gidiyor, kadın gidiyor. Kimse yok mu yardım etsin?
3: Gel, gel.
1: Aslında uzmanlar günler öncesinden uyarmış, çarşambaya dikkat çekmişti. Tam da uyarılan saatlerde başladı yağış.
4: Otobüsü iyice su dolmaya başladı. Koltukların üstüne çıkıp bekleyin.
0: Allah'ım sen yardım et ya Rabbi.
5: Hayır ya, hayır ya.
1: Kentin kuzeyindeki alanlara bardaktan boşalırcasına yağmur düştü. Ayazağa, Kağıthane, Başakşehir ve Ali Bey dereleri taştı. Mega kent kabusu yaşadı.
6: Su burama kadar geldi. 20 dakika suyun içinde kaldım.
7: Bir tane dozer geldi. Böyle topluyor.
8: Oraya buradan geçiş yok.
9: Yok.
7: Ya insanlar mahsur. Adam ölecek ya.
1: İşinden okulundan dönmeye çalışanlar selin ortasında kaldılar.
6: Bunda adam var içinde.
10: Mahvoldu bura. Bu ne ya?
3: Arabanın bel boyunda su var. Aşağı dereler taşmış.
7: Sel bastı, su bastı. Arabamız bu şekilde.
1: Suyun gücü araçları sürükledi. Yoğun trafikte kalan otobüsleri bile su bastı.
11: Burada bir araba vardı, yok oldu.
2: Ben böyle bir şey görmedim ben.
1: Mahsur kalanların yardımına önce çevredekiler koştu.
12: Lan kollarına girin, kollarına girin.
13: Seni kurtaracağım. Gel. Bütün binalar su bastı.
1: Kimi yüzerek kaçmaya çalıştı selden.
0: Allah'ım sen yardım et ya Rabbi.
14: Yüzüp ne yapacak?
15: Araba var galiba orada.
3: Gel gel.
1: Sağanak en büyük hasarı Ayazağa'ya verdi. Kağıthane ve Cendere'nin taşmasıyla birlikte neredeyse tüm sokaklar su altındaydı. Yollar, alt geçitler ve tünellerde cam pazarı vardı.
7: Kapının koluna kadar yükseldi.
16: Kanka her yer gitti ya.
2: Bu ne ya?
3: Böyle geliyor.
16: Bok para var. Tamam, hemen bok para.

0: Bir AVM'nin otoparkı da selden etkilenen noktalardan biriydi.
1: Berbat bir durumda, resmen yüzüyoruz burada. Ulubap'ta metrosunun alt geçidi.
0: Hacı Osman metro durağında da su baskını vardı. İstasyon tavanından sızan yağmur suyu adeta şelaleye döndü. Mega kentin sınavı sabaha kadar sürdü. Zorlu hava koşulları nedeniyle eğitime de ara verildi.
2: Motor kaldırdı.
3: Yeni saatte birlikte selin izleri silinmeye çalışılıyor. Çalışmalarda son durumu ekranlara getireceğiz. Ekiplerimiz haber nöbetini tutmaya devam ediyor. İki noktada arkadaşlarımız bizi bekliyor. Hemen o noktaları görelim. Birazdan Ahmet Nazif Vural ve Mehmet Tekin'e döneceğim ama önce Aslı Bilger Kutludağ ve İlhan Tarı Över. Aslı, yeni saatte birlikte bir kez daha kolay gelsin. Çalışmaların aralıksız sürdüğünü görüyoruz. Siz de o çalışmaların yapıldığı noktada gelişmelere tanıklık ediyorsunuz. Neler yaşanıyor şu anda? Araçlar kaldırılabildi mi? Yol açılabildi mi? Son bilgileri lütfen paylaş izleyicilerimizle.
4: Öncelikle çok teşekkürler Aktör Uysal. Özellikle bir önceki bültende de aktarmıştık. Araçlar çekicilerle şu anda bizim olduğumuz noktadan kaldırılmaya çalışıyor. Biz neredeyiz? Seyircilerimize de hatırlatalım. İstanbul Sarıyer'e bağlı Ayazağ semtindeyiz, mahallesindeyiz ve burası da Dereboyu Caddesi 1 olarak geçiyor. İşte burada tabii balçağa batmış halen araçlar var. Üst üste geçmiş araçlar var. Hemen İlhan Tarlı Öber sizlere göstersin sağ tarafındaki manzarayı. Görüyorsunuz üst üste binmiş durumda o araçlar. Sabah saatlerinden beri, hatta dün gece saatlerinden beri aslında buradaki manzara aynı. Gördüğünüz gibi bir adeta araç mezarlığına dönmüş durumda. O tonlarca ağırlıktaki araçlar bir kuş tüyü hafifliğinde sürüklenerek sel sularıyla birlikte buraya kadar geldi. Ta bu yolun en başından bu araçların geldiğini söylüyor burada yaşayan vatandaşlar. Tabii sadece araçlara zarar vermedi, onları sürüklemedi. O sel suları evlere de girdi ve özellikle sabahtan beri, gece saatlerinden beri burada vatandaşlar, özellikle ilk katta oturanlar, giriş katlarında ya da bodrum katlarında oturanlar o hasarı gidermeye çalışıyor. Evlerine giren suyu temizlemeye, o balçık dışarıya doğru atmaya çalışıyor. Dediğim gibi burada yaklaşık 10-15 araç vardı. Belki de 20 araç vardı. Onlardan 5-6 tanesinin kaldırıldığını söyleyelim. Şöyle tekrar ortaya doğru gidelim İnan abi. Çalışmaları tekrar şu taraftan da göstermeye çalışalım. Bir taraftan tabii kepçeler de buraya geldi çekicilerle birlikte. Onlar yoldaki çamuru, o balçığı almaya çalışıyor ve ekiplerin daha rahat çalışması için burada. Evet, şöyle kepçeye de denk gelmeden geçmeye çalışalım. İlhan abi böyle göstersen, gördüğünüz gibi kepçeler çok pardon burada. İlhan abi biraz daha gel. Gel İlhan abi, şöyle geçelim. İlhan abi biraz daha gelmeni rica edeceğim, kepçeye denk gelmeyin. İstersen sen tekrar kepçeyi göster, onların da çalışmalarını engellemeyin tabii ki. Burada görmüş olduğunuz gibi o kepçeler balçıkları çıkartmaya çalışıyor. Tabii vatandaşlar o anlarda burada korku dolu dakikalar yaşadı. Evlerinde hastaları olan vardı. O hastalarını, yatalak olan hastalarını üst katlara çıkardılar. Sudan herhangi bir zarar görmesinler diye. Kendileri de tabii dediğim gibi evlerindeki o balçığı, suyu temizlemeye çalışıyorlar sabah saatlerinden itibaren. Görmüş olduğunuz gibi önce ekipler o yoldaki balçığı temizlemeye çalışıyor. Ardından da araçlar teker teker çekiliyor. Zaten İlhan Tanrı Haber de ekranlarınızı şu anda getiriyor. Gördüğünüz gibi araçlar tamamen üst üste geçmiş durumda. Ve milyonlarca liralık araçlar, özellikle aralarında lüks olan araçları da görüyorum, bu şekilde birbirinin altında kalmış ve akordeon gibi ezilmiş durumda hepsi. Tabii vatandaşlarda bazılarının kaskosu var, bazılarının yok. Onlar da tabii bu araçların ücretini nasıl alacaklarını merak ediyorlar.

0: ediyorlar. Özellikle camı kırılmış bir araç daha içinin halini görüyorsunuz. Hemen yan tarafta yine çekiciyle alınmaya çalışılan bir araç var zannediyorum. İlhan abi şu aracı gösterebiliriz, çekiciyle alıyorlar şu anda. Tabii saplandığı için almak da kolay olmuyor. Ancak bu şekilde kepçeyle çekmeleri gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi kepçe yardımıyla şu anda bir araç daha yolun ortasına doğru çekilmeye çalışılıyor. Ardından da çekiciye bindirilecek. Aslında İstanbul'da en çok etkilenen noktalardan biri oldu Ayaza. Derenin de taşmasıyla birlikte araçlar sürüklendi. Özellikle ev ve iş yerlerini su bastı. Zaten diğer arkadaşlarım da ben de gün içerisinde Ayaza meydandaki durumu da ekranlarınıza getirdik. Orada da çok ciddi hasarlar var. Esnaflar mağdur. Esnafların dükkanları tamamen sular altında kalmış durumda. Malları zarar görmüş durumda. Belki bazılarının milyonluk zararları var. Onlar da tabii bu zararlarıyla ilgili yetkililerden bir açıklama bekliyorlar diyelim. Ayaza'da son durum böyleydi. Söz tekrardan size bırakalım.
1: Aslı'ya ve İlhan'a teşekkür ediyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaştılar. Şimdi bir başka noktaya gideceğiz. Orada haber nöbetini Ahmet Nazif Ural ve Mehmet Tekin tutuyor. Yeni saatle birlikte o bölgedeki çalışmalar hangi boyutta? Ahmet, detaylar için sözü hemen sana bırakalım.
2: Ayaza Meydan'dayız bizler. Ayaza Meydan'daki çalışmaların öncelikle sokakların temizlenmesi yönünde olduğunu söyleyelim. Peki nasıl? Sokaklarda bakın bir görevli şu an burada çalışıyor. Mazgalların açılma durumu var. Mazgallar açıldıktan sonra yollardaki, şimdi devam edelim kameraman arkadaşım Mehmet Tekin'le. Yollardaki bu çamurlar daha sonra bu alandan itilmeye çalışılıyor. Bu alandan kurtarılmaya çalışılıyor. Çünkü şu an burada, hatta şöyle bir çevreyi göstermesini rica edeceğim. Ekipler kadar buranın yerel halkının olduğunu söyleyelim. Onlar da şu an dışarıdalar. Onlar da şu an bu noktada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Şimdi biraz daha devam edelim. İleride başka görüntüleri de göstereceğim sizlere. Burada su basan dükkanları, işletmeleri de sizlere göstereceğiz. Şu açık yapalım, şu önemli bilgiyi daha doğrusu aktaralım sizlere. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da an itibariyle İstanbul yolunda olduğunu söyleyelim ve o da İstanbul'da bir açıklama yapacak saat 21.15'te ve bir komisyon kurulduğunu da söyleyelim. Bu komisyon üzerinde de yapılacak olan o açıklamanın da bir saat sonra olmasını bekliyoruz. Mehmet abiden rica edeceğim, neden önemli suyun temizlenmesi? İşte bu sebepten. Bakın, yerdeki çamurun şu anki hali. Şimdi yerler sürekli sulanıyor. Bakın bunun sebebi yerdeki çamuru bir noktada azaltmak. Çünkü o kadar çamurlu ki yerler. Şimdi biraz fazla hatta kaldığınızda ayağınızı yerden çekmeniz dahi zor. Devam edelim. Kaldırıma çıkalım, yola bakalım. Yolda da durum aynı. Çamur her yerde ve o yağışın önümüzdeki günlerde de devam etmesini bekliyoruz. Özellikle cumartesi günü yağışın şiddetinin daha da artması bekleniyor. Bu sebeple daha da kritik bir durum. Bugünün özellikle dün yaşananların temizlenmesi. Bir aracı şu an sizlere gösteriyoruz. Bu aracın geldiği son hal, bakın burası bir oturma alanı. Bu oturma alanının üstünde bir araç var şu an. Ve bu araç buraya sürüklenmiş halde o sel felaketinde. Şimdi devam edelim sizlerle birlikte. Burada çok sayıda dükkan var, çok sayıda işletme var. Bu işletmelerin çok ciddi hasar görmüş olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki bakın burada anladığım kadarıyla bir yeme içme bir alanı var. Öyle bir dükkan var ve orası tamamıyla bütün malzemelerini çıkartmış dışarıya. Buradan geçebiliyorsak şu karşı tarafa geçmek istiyorum. Şimdi devam edelim. Burası bir işletme. İçerindeki bütün malzemelerin şu an kullanılamaz hale geldiğini çok net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Ve kullanılamaz hale gelen o işletmenin hemen arka tarafında da bir halı saha var. Orayı size göstereceğim çünkü çok kritik görüntüler var orada da. Araçlar burada üst üste binmiş halde. Bakın şöyle gösterelim. Şu an burada araçların üst üste binmiş olduğunu söyleyelim. Devam edelim. Buradan da halı sahaya doğru. O halı sahada da çok ciddi bir yıkımın olduğunu söyleyelim. Çok ciddi

0: Çamur birikintisinin olduğunu söyleyeyim ama öncesinde şu dükkanı da gösterebilir miyiz Mehmet abi? Şimdi hemen şuraya baktığımız zaman sanki yolun diğer tarafına açılan bir kapı gibi ama öyle bir şey değil aslında. Burası bir işletme ve o işletme şu an baştan önce her iki tarafında kapıları kırılmış halde ve gördüğünüz gibi içinde hala su birikintileri var. Devam edelim. Yani selin arkasında bıraktığı o izi ne kadar daha anlatılabilir? Bunu inanın bazen gördüklerimize bizler dahi çokça şaşırıyoruz. Bakın işte burası bir araç buraya kadar sürüklenmiş halde hemen arkası halı saha ve o halı sahanın içinde de bir araç var. Bir araç da oraya doğru sürüklenmiş halde. Yaşananlar İstanbul için oldukça ciddi bir felaket diyebileceğimiz boyuttaydı ve o felaket boyutunda yaşananlar, dün yaşananların ardından bugün artık o hasar daha da çok meydana çıktı diyebiliriz. Bizler de ekipler olarak şu an her bir noktada bakıyoruz, takip ediyoruz. Ne oluyor, ne bitiyor ve bu takibimize sürecek diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Selde ortaya çıkan görüntüler kadar rakamlar da çarpıcı. Şiddetli sağanakta İstanbul'da metrekareye düşen 272 kilogram yağış megakentte büyük tahribata yol açtı. Caddeler sular altında, ağaçlar ve ortaya çıkan tabloda araçlarda kazalar yaptı. Evleri su bastı. 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise kaybolduğu felaketin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı.
2: Mezbahaneye durmuş bütün araçlarımız, mallarımız, mülklerimiz. Valla bundan daha kötüsünü beklemiyoruz biz şu anda.
3: İstanbul'da gök delindi, yere tonlarca yağmur yağdı. Bilanço çok ağır.
4: Yağışla birlikte kazanın en çok yaşandığı nokta Ayaz Ağa'da bulunan işte bu noktaydı. Zaten hala suyun nereye kadar geldiğini görebilirsiniz. Mahallenin bir kısmı ise biriken sudan kaynaklı olarak evlerinde mahsur kaldı.
5: Buradaki insanlar hep mahsur kaldı. Burası çok berbat bir halde.
6: Tüp aldım, ışılda kaldık yani. Şu an elektrikler ve doğalgazlar kesik ve ne zaman geleceği de belli değil.
7: Bir facizaydı, bilemiyorum. Tüm komşularım kaldı altta.
3: Ayaz Ağa'da sel can kaybına da sebep oldu.
8: Artık çıkmaya mı çalıştı, girmeye mi çalıştı, düşmüş. Akşam yarım saat ambulansı aradık, bekledik, kalp masajı falan yaptılar.
3: İstanbul'da onlarca evi su bastı. Basınçla açılamayan kapıların ardında mahsur kalanlar da vardı. Evinde kullanabileceği eşyası bile kalmayan da.
4: Hemen yanımda duran yer aslında bir apartman girişi. Ancak su bastığı için bina sakinleri buradan dışarı çıkamıyor. Dün akşamdan beri burada mahsur kalmış durumdalar.
9: Ben hastanedeydim. Oğlumdan birlikte yolda kaldık. Akşam geldiğimizde ev böyleydi. Hiçbir şeyim kalmamış. Her şeyim mahvoldu. Çocuktan kaldık dışarıda.
3: Sel nedeniyle esnaf da büyük zarar gördü. Temizlik çalışmaları gün boyu sürdü.
10: Şu anda ortalığı görüyorsunuz. Yani. Tezgahın hepsi altı çamur. İmalat şöyle aynı şekilde. İmalat aynı.
11: Biz yani elimizden geldiği kadar kurtarmaya çalıştık. Ha, son durum bu gördüğünüz gibi.
12: Kolay. 250 bin lira gibi bir zararımız var tabii.
4: Tahrip olan yerlerden biri de eski Ayaz Ağa mezarlığı. Öyle ki su yükseldi, mezarların birçoğu suyun altında kaldı. Yine mezarlığın yanındaki yolda da araçlar suya battı.
3: Bölgedeki bir fabrikayı da su bastı. 70 işçi kepçelerle kurtarıldı.
13: İşte 24 saati geçti biz işe başlayalım. 24 saattir içerideyiz. İkinci katta kaldık. Elektrikler gitti. Isınamadık da.
14: Orada bekledik sabaha kadar, koltuklarda oturduk.
3: Kağıthane Deresi'nin hemen yanındaki

0: tarihi Sadabat Camii ve Hasbahçe'de selden nasibini aldı. Yaklaşık 150 yıllık camide hasar büyük.
1: Acı kayıplarımız var demiştik. Kuvvetli sağanakta Fatih'te bir çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Selde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 34 yaşındaki bir kişi ise başını kaldırıma çarptı, yaşamını yitirdi. Ve bugün öğle saatleri. Kağıthane'de dere kenarındaki köprünün ayağında bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Kayıp 5 kişi ise hala aranıyor.
2: İmdat, beni kurtaran yok mu? Bağırtı çağırtı çıktı bir anda.
0: Tarihin en ağır yağmuru İstanbul'da can kaybına yol açtı. Biri çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 5 kişi ise hala aranıyor.
3: En az 10 santim yüksekliğinde bir su aşağı doğru dönük akıyor.
0: Üzücü haberlerden ilki Fatih'te yaşandı.
4: 14 yaşındaki Mahmut Işıldak sağanak yağışın etkisiyle ayakkabılarını eline aldı, çıplak ayağa kaldırımdan yürümeye başladı. Parkın çıkışından, yani tam da bu noktadan yürüyordu. Ancak dışarıda, yani açıkta ne bir kablo vardı ne de bir uyarı.
2: Çığlık attı, komşu gidiyor. Önce komşu böyle elini atıyor, onu elektrik çarpıyor.
3: Ayakkabını alıyor elinde. Normal ben de olsam ben de yürüyebilirim böyle. Çünkü yol nereden aklıma gelecek, burada bir kaçak var.
5: Açıkta kablo yoktu. Çıplak ayağıyla yukarı çıkardığı zaman akıma kapılmış, su geçiyor diye orada. Çocuk mosmor olmuştu.
4: Olay yeri inceleme ekipleri kazanın yaşandığı yere geldi ve kaldırımları söktü. Kablolar dışarıda değildi. Bu yüzden zeminin altındaki kablolardan örnek aldı. Şimdi olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
3: Bir anda acı içinde kırıldı, bir yere yatıyor.
0: İsmail Ağa Kur'an kursunda hafızlık eğitimi alıyordu Mahmut Işıldak. Hafız olan babasını 6 ay önce kaybetmişti. Balat'taki yurtta kalıyordu. Ancak hayalini kurduğu hafızlığı yapamadan ilim yolunda hayatını kaybetti. Gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Can kayıplarının bir diğeri Ayaz Ağa'daydı. Yolun karşısına geçmeye çalışan 34 yaşındaki bir kişi akan suya kapılıp kaydı. Başını kaldırıma çarpıp hayatını kaybetti. Bir diğer acı haber ise Kağıthane'den geldi.
4: Kağıthane Deresi'nin taşması sonucunda suya kapılan bir erkeğin cansız bedeni Sadabat Parkı'nın hemen yanındaki işte bu köprünün ayağında bulundu.
0: Bulunan cansız bedenin kayıp ihbarı verilen 56 yaşındaki Ahmet Usta olduğu anlaşıldı. Felakette ölümden dönenlerden biri de 36 yaşındaki Ferhan Bircan'dı. Bircan, Sarıyer'de komşusunun su basan evine yardım etmeye çalışıyordu. O da elektrik akımına kapıldı. Hastanede tedavi altına alındı. Beyoğlu'nda da açıkta kalan kablolar nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.
6: Komşulardan falan bir çığlıklar, bağırışmalar falan oldu.
4: Elif Efendi Çıkmazı'nda yapılan altyapı çalışmaları kapsamında bazı kablolar dışarıda kalmıştı. Sağanak yağışın etkisiyle, yani suyla bir araya gelince burada patlamalar meydana geldi. Yolda kimsenin yürümüyor ya da bir aracın geçmiyor olması bir facianın önüne geçti.
6: Cama çıktım. Camda şeyden parlamalar gördüm. Şu çukur kısımdan. Kazılı olan kısımdan su orada birikiyor, oradan parlamalar yapıyorduk.
0: Kayıp ihbarı yapılanlarla ilgili aramalar da sürüyor.
1: Bir acı haber de Düzce'den. Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in aracı Ankara yolunda kaza yaptı. Gültekin'in önce kalbi durdu, yapılan müdahalelerle tekrar hayata döndürüldü. Ancak hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
7: Kalacak yeriniz yoksa misafir edelim, yarın da evinizi temizleyelim. Tamam.
8: Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Bey'in de içinde olduğu araç İstanbul Ankara istikametine doğru ilerlerken Kaynaşlı bölgesinde zincirleme kazaya karışıyor.
9: Saatler önce Üsküdar'daki sel çalışmalarını denetliyordu. Ankara yolunda yaptığı kazayla hayatını kaybetti.
7: Kalacak yeriniz yoksa misafir edelim, yarın da evinizi temizleyelim. Tamam, siz şimdi gidin dinlenin.
10: Yani halılar, kapılar.
7: Evet. Tamam, onları da yıkatırız.
10: İnanılmaz bir şey oldu şu an. Asla böyle bir şey beklemiyordum.
9: 8 Eylül'de yapılan seçimle Üsküdar'da belediye başkan vekili seçilen Dündar Ziya Gültekin Ankara'ya gidiyordu. İçinde olduğu araç Düzce'de aynı yöne giden bir başka araçla çarpıştı.
8: Bunun neticesinde kazada 5 tane yaralımız var. Dündar Bey biraz ağır bundan içerisinde. Diğer yaralılarımız durumları gayet iyi.
9: Kazada Dündar Ziya Gültekin'in kalbi durdu ve olay yerinde yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü.
7: Var mı şu an?
11: Aşağıda var, çekemiyoruz hala suyu.
7: Tamam, bakalım. Vidanjörümüz geliyor buraya.
8: Düzce'nin bütün imkanlarıyla herkes seferber olmuş durumda. İnşallah biz de Rabbim'den bir önce şifa vermesini diliyoruz.
9: Yaralılar hemen Düzce'deki hastaneye kaldırıldı. Dündar Ziya Gültekin yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, hayatını kaybetti. Gültekin'in ölümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan da başsağlığı diledi.
12: Gayretine, samimiyetine, Üsküdar sevdasına bizzat şahit olduğumuz Ziya kardeşimize yüce Allah'tan gani gani rahmet diliyor. Kederli ailesine, yakınlarına, AK Parti camiasına ve Üsküdar halkına sabır ve başsağlığı temenni ediyorum.
9: Kazada yaralanan 4 kişinin tedavileri ise devam ediyor.
13: Sizi seviyorum.
7: Biz de sizi seviyoruz.
1: İstanbul Başakşehir'de bir sitenin otoparkında park halindeki minibüste yangın çıktı. Alevler kısa sürede söndürüldü. Ancak tahliye edilen bina sakinleri alarm sisteminin çalışmadığını iddia etti. Yangının çıkış nedeniyle ilişkin inceleme başlatıldı.
14: Site otoparkında yangın çıktı. Alarm sistemi devreye girmedi. Site sakinleri güvenliğin dikkati sayesinde tahliye edildi.
15: Yani yangın var ve hava alamıyorum.
14: İstanbul Başakşehir'deki bir sitenin otoparkında park halinde olan minibüste gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın dedektörü devreye girdi ama alarm çalmadı. Durumu o sırada devreye gezen güvenlik görevlisi fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Patlama riskine karşı bina sakinleri tahliye edildi. Binlerce lira aidat verilen sitede alarm sisteminin devreye girmemesi tepkiye neden oldu. Şimdi gözler itfaiye raporundan çıkacak sonuçta.
15: Yani yangın var ve hava alamıyorum.
1: İstanbul'da yaşanan afetin en net şekli elbette havadan görülüyor. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş da helikopter yayınıyla yaşananları tüm Türkiye ile paylaştı. Şimdi o görüntüleri ekranlara getiriyoruz, noktayı koyuyoruz.
16: İstanbul semalarından, A Haber ekranlarından bir kez daha herkese geçmiş olsun dileklerimize başlayalım. Evet, bizler A Haber ekibi olarak şu anda İstanbul semalarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle İstanbul semalarından İstanbul'da yaşanan o yağış sonrasında ortaya çıkan tabloyu sizlerle paylaşacağız. Şüphesiz ki dün saat 15 itibariyle Megakent İstanbul'da tüm kurumlar teyakkuzda ve özellikle İstanbul'un birçok noktasında su taşmaları ve su baskınları yaşandı ve o andan bu ana da geriye kalan görüntüleri A Haber ekipleri olarak karadan, denizden aktarmaya çalıştığımız gibi bu kez de havadan, İstanbul semalarından sizlerle paylaşacağız. Şu anda bulunduğumuz yer Sarıyer, şüphesiz ki en çok etkilenen yerlerden bir tanesi oldu. Dediğim gibi şu anda bizler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün polis helikopterindeyiz ve Megakent İstanbul'u etkisi altına alan ve 84 yıllık ölçüm döneminin en yüksek yağış seviyesine ulaşan sağanağın ardından İstanbul'da ortaya çıkan tabloyu sizlere havadan aktarıyoruz. Bugün İstanbul üzerinde yalnızca bir yağışın değil, kent genelinde büyük bir mücadeleye dönüşen afetin izlerini görüyoruz ve bulunduğumuz yer Cendere Köyü Deresi olarak bilinen çevreler ve burada da birçok noktada derenin taştığını ve derenin taşmasıyla birlikte bölgede bulunan fabrika ve iş yerlerinin de büyük zarar gördüğünü şu anda gözlemliyoruz. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı hemen sizlere su içerisinde kalmış araçları gösteriyor. Evet, İstanbul'da dediğimiz gibi yağışta rekor yaşandı ve dün İstanbul'da çok ağır bir yağış yaşandı. Yağmura kısa sürede şiddetini arttırdı. Saatler içerisinde metrekareye düşen yağış miktarının 265 litrenin üzerinde olduğunu hem İçişleri Bakanı hem de İstanbul Valisi açıklamıştı ve dereler taştı.

yollar göle döndü, alt geçitler ve tüneller suyla doldu, araçlar sel sularına kapılırken sürüklenen araçları gördük. Evleri, iş yerlerini, bodrum katlarını ve zemin katlarını su bastı. Bazı vatandaşlarımız araçlarında, evlerinde ve iş yerlerinde mahsur kaldı ve yağışın etkisi yalnızca belirli bir bölgeye sınırlı kalmadı ve İstanbul'un farklı ilçelerinde aynı anda su baskınlarının taşkınlar oldu ve ulaşım sorunlarına mahsur kalan vatandaşlardan ihbarlar geldi. Şu anda haber ekranlarında Cendere Köprüsü'nün, Cendere Derisi'nin çevresindeyiz. İstanbul Valisi Davut Gül özellikle şunu söyledi. Vatandaşın yanında olduklarını ve sahadaki çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti. Özellikle İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'la birlikte yağışın ilk an itibariyle tüm ekipleriyle birlikte 24 saattir gece saatleri itibariyle sabaha kadar sahadaki tüm çalışmaları bizzat yerinde inceledi ve bu çalışmaların, ekiplerin çalışmalarını, vatandaşların mağduriyetlerini bizzat yerinde gördü ve yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak vatandaşın durumunu yerinde değerlendirdi. Hasarın tespit edilmesi, mağduriyetlerin belirlenmesi ve ihtiyaçların karşılanması için ilgili kurumların koordinasyonu sağlandı ve dediğim gibi İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve emniyet birimleri de müdahale çalışmalarını sağdan sürdürdü. Polis ekipleri özellikle ulaşımın güçleştiği ve su baskınlarının yaşandığı, vatandaşların mahsur kaldığı noktalarda güvenlik önlemleri aldı ve en önemli hamlelerinden bir tanesi de trafik kontrolünü şekilde yönlendirilmesiydi. Çünkü bazı riskli bölgeler vardı. Özellikle dere çevrelerinde riskli alanların boşaltılması, vatandaşların güvenli bölgelere ulaştırılması için, bunun yanı sıra itfaiye, AFAD, belediye ekipleri ve ilgili kurumlar da farklı noktalarda görev yaptığını sizlerle paylaşmış olalım. Böyle aşağıya baktığımızda hemen Kağıthane üzerinden şu anda Beşiktaş yönüne gidiyoruz ve orada da hemen sizlere Boğaz'daki son durumu da gösterdikten sonra İstanbul semalarında gerçekleştirdiğimiz bu yayını tamamlamış olacağız. Evet, şu anda ikinci köprüye doğru, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru ilerleyişimizi sürdürüyoruz ve buradaki son durumu sizlerle paylaşmış olacağız. Anadolu yakasına baktığımızda kameraman arkadaşım Erdal Balcı sizlere göstersin Beykoz kısımlarını ve orada da şu anda evet bir yanda turkuaz, bir yandan da bir kahverengi bölümün olduğunu görüyoruz. İstanbul'da yağış sonrasında İstanbul Boğazı'nda, denizinde kahverengiye bürünen noktaları şu anda haber ekranlarında görüyorsunuz. Evet, denizin bir kısmı yeşil ve turkuaz görünürken belli bir dar kısmında da yine orada dereden denize ulaşan bir kahverenginin oluştuğunu görüyoruz. Evet, İstanbul semalarından İstanbul'daki son durumu A Haber ekipleri olarak sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Evet, ben ve kameraman arkadaşım Erdal Balcı yağış sonrasında İstanbul'daki son tabloyu sizlerle paylaşmak üzere. Bizler de hem karadan yapılan denetimlere hem denizden yapılan daha doğrusu incelemeleri ve bizler de ben ve kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile birlikte İstanbul Emniyeti'nin helikopterle havadan yaptığı incelemeleri ve son durumu gözlemleme çalışması yaptığı bu anları bizler de A Haber ekibi olarak eşlik ettik ve buradaki son durumu sizlerle paylaşıp bir kez daha İstanbul'a, Sakarya'ya, Kocaeli'ye ve etkilenen tüm illerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ve bir kez daha dediğimiz gibi sözü sizlere sütlüye bırakalım.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ticareti kısıtlanan fonlardan kaynaklanabilecek olası bulaşma etkilerinin proaktif tedbirlerle sınırlandırıldığını açıkladı. Karahan, sıkı para politikası altında Türk lirasına yönelik tercihin güçlü kaldığını ve olumsuz dış koşullara rağmen cari açığın kontrol altında olduğunu belirtti. Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.
2: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

Retro'nun Hikayesi programından merhabalar sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Yozgat yöresine ait hastane önünde incir ağacı türküsünün hikayesiyle karşınızdayız. Bazı hayatlar sessizce tükenir dört duvar arasında ve bazı bekleyişler bir ömre sığmayacak kadar derindir. Bu hikaye bir hastane odasında sevdiğinin adını her nefeste anarak geçip giden bir ömrün ardından kalan sessiz bir vedadır. Zaman ne yaraları sarabildi ne de kavuşmayı mümkün kıldı. Ama sevda yine de oradaydı. Oksijen maskesinin ardında, gözlerinin içinde, yüreğinin en derin yerinde. Ve bu türkü kavuşamayanların ama hiç vazgeçmeyenlerin hatırasına yazıldı.

Eskilerden kalma, artık neredeyse unutulmuş bir gelenek vardı Anadolu'da. Işık kertmesi derlerdi adına. Aynı köyde doğan iki bebek, biri kız biri erkek, daha beşikteyken birbirlerine sözlenirdi. Ne gelin bilirdi damadı, ne de damat bilirdi gelini. Ama büyükler bir kere karar verince kaderin ağları örülmeye başlardı usul usul. Yozgat'ın bir köyünde de birbirine komşu iki fakirhane, iki masum bebeği beşik kertmesi yapmıştı. Aradan yıllar geçti. Çocuklar serpildi, gençliğe erdi. Delikanlı boylu poslu, gözlerinde yumuşak bir hüzünle büyüdü. Genç kız da adına yaraşır bir edayla gül gibi açtı köyde. Fakat kader eskilerin de dediği gibi her zaman güzel yazmadı. Delikanlı genç askere gitti. Ne nişan yapabildiler, ne de doğru dürüst vedalaşabildiler. Genç kız uzaklarda bir yerde sevdiğini beklerken delikanlı askerde ince hastalığa yakalandı. Verem dedikleri bu illet genç bedeni yavaş yavaş eritmeye başladı. O yıllarda veremin tedavisi yoktu. Komutanları genç askere hava değişimi verdi. O da anasının babasının yanına Yozgat'a döndü. Sessizce evlerinin bir odasına çekildi. Öksürükleri geceleri bölmeye başladı. Nişanlısının evi ise birkaç adım ötedeydi. Ama ne bir geçmiş olsun sesi duyuldu, ne de o pencereden bir umut sarkıtıldı. Kız tarafı damatları hasta diye sırt çevirmişti. Genç adamın annesi babası perişandı. Yalvardılar kız tarafını. Bir görsün sevdiğini, belki sevinçle, ümitle iyileşir dediler. Ama nafile. Kız tarafı inat etti. İyileşsin önce, sonra bakarız dediler. Günden güne mum gibi eridi delikanlı. Sonunda hastalığın pençesinden kurtulmak umuduyla İstanbul'a, büyük bir hastaneye sevk edildi. Aylarca o hastanenin soğuk odalarında yattı. Ne geleni olduğu, ne de gideni. Gözleri pencerelerde, içi sıla özleminde, gönlü nişanlısında kaldı. Bir gün hastanenin balkonuna çıkıp etrafı izlerken gözleri bahçedeki incir ağaçlarına takıldı. Rüzgarda sallanan yapraklar gibi içinde bir şeyler koptu. Titreyen elleriyle bir kağıt kalem aldı ve dizeler döküldü yorgun kalbinden.

O şiirden sonra daha bir ay geçmeden genç adam son nefesini verdi. İstanbul'da, yaban ellerde, bir hastane odasında sessizce göçüp gitti. Fakir anne babası onu memleketine getiremedi. Evlatlarını toprağa İstanbul'da verdiler. Delikanlının şapkasıyla birlikte birkaç eşyası ve o şiir dolu kağıt ailesine teslim edildi. Anası her gece o kağıdı açtı, okudu. Gözyaşlarıyla ıslattı dizeleri. Yüreğine saplanan kelimeler zamanla ağıt oldu. Ağıt Türkiye'ye dönüştü. Türkü dilden dile, yürekten yüreğe yayıldı. Ve o türkü hala söylenir.

kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: İyi akşamlar, saatlerimiz 20.50'yi göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında, arka plan programında her perşembe akşamı olduğu gibi karşınızdayız. İstanbul'da 84 yılın belki de daha fazlasının yağış rekoru kırıldı maalesef ve bu sel felaketindeki artık felaket tanımlamasını bence rahatlıkla yapabiliriz. Çünkü gün ağarınca İstanbul'un hali çok acı bir biçimde kendini gösterdi ve 3 vatandaşımızı kaybettik, 5'inin de kayıp olduğunu söyleyelim. Bu başlığı konuşarak başlayacağız bugün arka plan programına. Hemen konuklarımı da tanıtmak isterim. Askeri stratejist Doktor Sayın Eray Güçler bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: İyi bir yayın olsun diliyorum. Hürriyet Gazetesi yazarı Sayın Abdülkadir Selvi de her zaman olduğu gibi bizimle. Sayın Selvi hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi
0: ayağınıza
2: yayınlar.
0: Sağlık. Çok teşekkürler bir mukabele. Gazeteci, Orta Doğu uzmanı Sayın Mete Sohtaoğlu. Mete Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Hukukçu, avukat Sayın Hadi Dündar. Sayın Dündar hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk efendim. Hayırlı yayınlar.
0: İyi bir yayın olsun inşallah. Ve bugün meteoroloji mühendisi Sayın Adil Tek de bize eşlik ediyor yayınımıza. Kendisinin uzmanlığına ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz. Maalesef ama hocam hoş geldiniz yayına.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: İstifade edeceğiz paylaşacağınız bilgilerden ve öngörülerinizden de elbette. Çünkü hava durumuna ilişkin valiliğin de paylaştığı, meteoroloji genel müdürlüğünün de paylaştığı çok kritik uyarılar var. Detaylarına da yine haritalar üzerinden bakalım inşallah önümüzdeki dakikalarda. Ama gün ağarınca İstanbul'un hali ortaya çıktı dedik ya, bu çalışmalar devam ediyor. Yani bu sel felaketinin enkazını artık toparlamaya, temizlemeye çalışıyor binlerce görevli. Vatandaşlar da elbette kendi zararlarını telafi etmek, gidermek, konutlarını, dükkanlarını temizlemek için gün boyu çalıştılar ama hala sokaklar balçık içerisinde. En kritik noktalardan birine uzanacağız şimdi. Ayazağa'ya gidiyoruz. A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural bizimle birlikte. Ahmet Nazif, Mehmet Tekin'le birliktesin. Ekrana taşıyacağınız görüntüler son derece kritik, önemli. Çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor bu saatte bile. Lütfen detayları, son durumu paylaş bizimle.
5: Ayazağa'nın önce fiziki, coğrafi konumuna bakmak gerekiyor. Öyle ki o sel felaketinde Ayazağa o yüksek yokuşlarıyla beraber o yağışın etkisinde kalıp daha sonrasında da çok sayıda su basması, taşkının doğrudan ortasına kalan bir nokta. Bizler Ayazağa Meydanı'ndayız. Ayazağa Meydanı'na şöyle baktığımız zaman şu an ekiplerin buradaki çalışmasını sürdüğünü söyleyelim. Bu çalışma ne üzerine? Bunu doğrudan göstererek anlatmak istiyorum. Şu an yollardaki bu mazgalların açılması için çalışmalar sürüyor. Çünkü mazgalların tamamı kapandığı için o sağanak yağışta çok ciddi bir su taşkını da ortaya çıktı. O taşkında da aslında mazgalların açılması şu an için birinci öncelik. Kameraman arkadaşım Mehmet Tekin'le beraberiz şu an. Bakın bir diğer tarafta şu an sizlere aracı... Şu an sizleri bir aracı gösteriyorduk ve beraberinde şu an şimdi kameraman arkadaşıma gösteriyor şu an sizlere o aracı. Bu araç görmüş olduğunuz gibi şu an burada. Bir oturma alanı burası. Şuraya göstermesini rica edeceğim. Bu oturma alanının üzerinde şu an tonlarca yüke sahip bir araç var. O aracın hemen yan tarafına gelip baktığımız zaman yoldaki çalışmalar sürüyor. Bir de bu tarafına dönüp baktığımız zaman burada çok sayıda işletme var. Ve bu işletmeler su altında kaldığı için şu an hiçbirisi kullanılamıyor. Hepsi çok ciddi hasar almış halde. Şu an bir döner dükkanına bakıyoruz. Dönerciye bakıyoruz. En son dün takılan o döner hala burada asılı halde. Ve dükkanın içi de yine oldukça kötü durumda. Elbette çalışmalar sürüyor. Bu çalışmaları sadece ekipler değil aynı zamanda gerekse esnaf, gerekse bunun yanı sıra çevredeki halk çok ciddi yardım ediyor. Bunun altını çizelim. Çünkü oldukça fazla hasar var ve bu hasarın yanı sıra bu çalışmaların bu kadar 7-24 devam etmesindeki temel sebep yine cuma günü ve cumartesi günü yağışların etkisini gösterme durumu. Bu sebepten de ekipler bundan dolayı gece gündüz demeden çalışmaya çalışıyorlar. Çok zor bir durum. Hakikaten çok zor bir durum. Şimdi devam edelim. Bir sokağa girelim. Ayazağa'daki Şimdi bu çevrede çok sayıda sulama araçları var. Onlar hem yolu temizliyorlar hem kaldırımı temizliyorlar ki oluşan o balçık buraya tutunmasın. Çünkü o çamur kurudukça aslında çok daha fazla problem ortaya çıkıyor. Bakın yollarda hali hazırda zaten çok ciddi bir çamur birikintisi var ve bu çamur birikintisinin azalması hatta bitirilmesi için çaba sarf ediliyor. Çok basit örneğini göstereceğim. Bu gördüğünüz çamur eğer ki toplanmazsa bu şekilde ve daha sonrasında temizlenmezse çok kısa bir süre içerisinde kuruyacak. Kuruduğu takdirde ilk gördüğü yağmurla beraber o çamurun yine çok ciddi şekilde insanları rahatsız edeceğini ve çok problemler yaşanacağını söyleyebiliriz. Şimdi yolun karşısına geçiyoruz. Burada da şu an bir ara sokağa girdik. Bu ara sokakta da çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Bu ara sokakta da anladığım kadarıyla bir vidanjörün olduğunu ve orada çalışmaların sürdüğünü görebiliyorum. Yerler yine çamur içerisinde. Bakın yerlerdeki durum bir o kadar kötüyken yan tarafta rögar kapakları açılmış halde. Şimdi devam edelim. Bakın şu an bu mazgalların açılma çalışması.

0: açılması var. Bu mazgalların açılmasını açılmasının en kritik yanı aslında yerlerde tekrar sulama yapıldığı zaman o yolun daha iyi bir şekilde açılması, çünkü mazgallar tıkandıkça bir yandan da içine çok fazla atık giriyor. Atıklar geliyor. Özellikle birçok farklı noktada bunun örneklerini görmüştük. O atık parçalar geldikçe sokaklarda, yollarda birçok farklı noktada aslında mazgalların veya bunun yanı sıra su giderlerin her birinin tıkanmasına sebebiyet veriyor. İşte bir örnek, şu an için bir ara sokağın içindeyiz. O ara sokakta şu arabanın camı açık.
1: Ahmet Nazif, burada bir virgül koyalım. İçişleri yani, Bakanımızın açıklamaları var. Bir basın toplantısı var. Hemen o noktaya kameralarımızı çevireceğiz. AFAD
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün
1: izleyelim.
2: 31 ilimizde sarı, 4 ilimizde de turuncu uyarı vermeye devam ediyor. Turuncu uyarının verilmiş olduğu illerde yine valilerimiz il AFAD koordinasyon merkezlerinde çalışmalarına devam ediyorlar, koordinasyona devam ediyorlar. Bugün sabah da ifade etmiştim, özellikle İstanbul ilimizde yağışların yer yer metrekareye 272 kilograma kadar ulaştığını belirtmiştim, ifade etmiştim. İstanbul genelinde durum 12.537 kamera ile anlık olarak takip ediliyor. İstanbul Valimiz çalışmaları hem sahada hem de AFAD Koordinasyon Merkezi'nde koordine ediyor. Bugünkü yağışlar neticesinde İstanbul'umuzda maalesef bir vatandaşımız elektrik çarpması, iki vatandaşımız ise boğulma sonucu olmak üzere toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Ben vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize de başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Değerli basın mensupları, yaşanan sel olayları neticesinde İstanbul'da 5, Kocaeli'nde 1 olmak üzere toplam 6 vatandaşımız için de kayıp ihbarı yapılmıştır. Arama ve kurtarma ekiplerimiz bu 6 vatandaşımızı bulmak için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmektedirler. Yine Sakarya Sapanca Fevziye Mahallesi'nde ise dere kenarında tedbir amaçlı boşaltılan bir bina yıkılmış olup herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır. Devletimiz Türkiye Afet Müdahale Planı, TAMP diyoruz kısaca, çerçevesinde süreci hem merkezden hem sahadan 7 gün 24 esasına göre koordine etmektedir. AFAD Başkanlığımız ve başta İstanbul olmak üzere turuncu meteorolojik uyarı verilen Kocaeli ve Sakarya gibi illerimizde afet ve acil durum yönetim merkezlerimiz üzerinden valilerimiz koordinasyonu sağlamaktadır. Ayrıca turuncu uyarı verilen illerimizdeki vatandaşlarımıza SMS yoluyla, sarı uyarı verilen illerimize ise valilikler üzerinden gerekli bilgilendirmeler de yapılmıştır. Uyarı verilen illerimiz genelinde toplam 12.372 ihbar alınmış. Bu ihbarların 9.755'i İstanbul'dan yapılmıştır. İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbarlardan doğrulanan 7.456 olaya ekiplerimizce hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. İstanbul Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemleri de tamamlanmıştır. Yağışlar nedeniyle İstanbul genelinde mahsur kalan 3.055 vatandaşımız AFAD, sahil güvenlik, jandarma ve belediye ekiplerimizin çalışmalarıyla kurtarılmış, barınma talebi olan vatandaşlarımız kamu misafirhanelerine yerleştirilmiştir. Saha müdahalesinde İstanbul'da 8.597'si arama kurtarma ve ilk müdahale, 38.000'i destek personeli olmak üzere toplam 46.597 personel, ülke genelinde ise toplam 58.085 personel görev yapmaktadır. Sahadaki bu yoğun çalışmalara destek

0: vermek üzere AFAD 1000 gönüllümüzü de sahaya yönlendirmiş olup onlar da sahadaki çalışmalarına başlamışlardır. Afet beslenme grubu bünyesinde 22 personel ile vatandaşlarımıza gün boyunca 9185 adet gıda malzemesi de dağıtılmıştır. Devletimiz tüm imkanları, personeli ve araçlarıyla sahada vatandaşımızın yanındadır. Ekiplerimiz müdahale çalışmalarının devamlılığını sağlamakta ve olası yeni gelişmelere karşı 24 saat teyakkuz halinde koordinasyonu sürdürmektedir. Değerli basın mensupları, bizlerin en büyük önceliği vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumaktır. Kuvvetli yağışlarla birlikte meydana gelebilecek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlarımızdan bazı önemli hususlara özellikle dikkat etmelerini sizler vasıtasıyla istirham ediyorum. Öncelikle sel tehlikesiyle karşılaşıldığında sakin olunmalı, dere yatakları, çukur alanlar ve su baskını riski taşıyan bölgeler vakit kaybetmeden terk edilmelidir. Sel sularının ve akıntıların bulunduğu alanlardan yürüyerek geçilmeye çalışılmamalı. Su birikintilerinin derinliği ve oluşturabileceği tehlikeler göz ardı edilmemelidir. Araç kullanan vatandaşlarımız suyla kaplanmış yollara kesinlikle girmemeli. Sel sularının bulunduğu güzergahlardan ilerlemeye çalışmamalıdır. Özellikle elektrik kaynaklarından ve suyla temas etmiş olabilecek kopuk elektrik hatlarından uzak durulmalıdır. Elektrik kesintilerinde aydınlatma ihtiyacı için pilli fenerler tercih edilmelidir. Binaların çevresindeki emniyet ve istinat duvarlarından uzak durulmalı. Sel sularıyla temas eden yiyecek ve içecekler kesinlikle tüketilmemelidir. Sel ve su taşkınlarının ardından da aynı hassasiyetin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır. Yetkili birimlerimiz tarafından güvenli olduğu açıklanmadan tahliye edilen evlere geri dönülmemelidir. Binalarda meydana gelmiş olabilecek hasarlar dikkate alınmalı. Çevresinde su birikintisi bulunan veya güvenliğinden şüphe edilen yapılara kesinlikle girilmemelidir. Kopmuş elektrik kablolarına temas edilmemeli, sel sonrasında ortaya çıkabilecek fare, haşere ve benzeri sağlık risklerine karşı da dikkatli olunmalıdır. İçme suyu güvenliğinden emin olunmayan durumlarda mümkünse ambalajlı veya pet sular tercih edilmelidir. Bu süreçte özellikle yaşlılarımızın, çocuklarımızın, engelli vatandaşlarımızın ve yardıma ihtiyaç duyan komşularımızın gözetilmesi de büyük önem taşımaktadır. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. İnsan hayatı her şeyden kıymetlidir. Önceliğimiz tek bir vatandaşımızın dahi can güvenliğini tehlikeye atmamak olmalıdır. Vatandaşlarımızdan yetkili kurumlarımızın açıklama ve yönlendirmelerine hassasiyetle riayet etmelerini, kendi can güvenliklerini ve çevrelerindeki insanların güvenliğini ön planda tutmalarını önemli rica ediyorum. Unutmayalım ki zamanında alınan tedbir hayat kurtarır. Bu vesileyle tüm afetzede vatandaşlarımıza ve aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun. Bugün gün boyu Afet Koordinasyon Merkezimizde AFAD Başkanımızla beraber sarı ve turuncu uyarı verilen illerimizdeki çalışmaları valilerimizle birlikte koordine ettik. Yarın da inşallah İstanbul'da hem sahada hem de Afet Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben bu vesileyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Teşekkür ederim.
1: Mustafa Çiftçi'nin açıklamalarını canlı yayında ekranlarınıza taşıdık değerli izleyiciler. İçişleri Bakanı Çiftçi dedi ki 4 il için turuncu uyarı

0: Kastamonu, Karabük üzerinde olan
1: yok
0: alanlar.
1: Yok ama şimdilik galiba.
0: Şöyle ki şu an bir rahatlama var. Ama sabah saatlerinde yeniden bir yeni yağışlı sistem İstanbul üzerine geliyor. Sabah saatlerinde başlayacak olan yağış. Gün içerisinde İstanbul yağmur şeklinde yağışlar almaya devam edecek. Ama yağışlar çok kuvvetli değil gün içerisinde. Akşam saatlerine doğru özellikle İstanbul'un kuzeybatısındaki ilçeler yani nereler? Çatalca, Arnavutköy, yeni havalimanının olduğu bölge, Başakşehir ve biraz daha kuzeybatı yani Karadeniz'e yakın olan kesimlerde ve kuzey kesimlerde akşam saatlerine doğru kuvvetli yağış yine tekrar kendini gösterecek. Ama gün
2: dünkü
0: içerisinde
2: kadar olur mu efendim? Yani şiddeti?
0: Şöyle ki evet o bölgedeki yağışlar dünkü kadar olma isteği var. Yüksek yani kuzeybatısında. Ama zaman zaman şimdi şöyle biz bu tahminleri yapıyoruz ama zaman zaman bu tahminlerimize hafif sapmalar olabiliyor. Şu anda analizlerimizde orada gözüken yağışlar bir parça mesela 5-10 kilometre kaymayla İstanbul üzerine de hafif yani merkez ilçelere doğru da bir gelişme gösterebilir. Ama bunu yarın gün içerisinde daha
1: peki
0: da
1: hocam siz tahmin etmiş miydiniz metrekareye 280 kilogram yağış olabileceğini?
0: Şöyle söyleyeyim. Cuma günü sabah burada Gökhan'dan biz sabah havayı evet, konuşmuştuk. Evet. O günkü tahminimizde şöyle 150 kilogramı gördüm ama 150 kilogramı ben telaffuz etmedim. Şimdi gerçeğini söyleyeyim. Gökhan'dan şunu konuştuk. 40 kilogramdan 100 kilogram arasında bir yağış beklentimiz vardı. Analizlerde onları gördük. Çünkü şöyle bu tahminlerde bizim ensemble dediğimiz yani çoklu model dediğimiz bir model atmosfer modelleri var. Bu atmosfer modellerinde uç değerlere kadar çıkıyor. Yani uç değerler de var ama bu uç değerleri her zaman telaffuz edemezsiniz. Bu çünkü uç değerler olasılıkları çok düşük değerler. Olasılıkları çok düşük değerlerden birisi aslında İstanbul'da meydana geldi. O 270
1: peki,
0: kilogram.
1: Peki hangi parametrelere bağlı yani metrekareye 200 kilogramların falan yaşanabilmesi? Yani ne oldu da tahminlerin bu kadar üzerinde çıktı?
0: Şimdi şöyle tahminler şöyle atmosfer bilimlerinde şu var. Bayağı bir matematik var. Yani bizim böyle gördüğümüz gibi hani eskiden şöyle yapardık nerede ne esiyor falan değil artık. Yani bir bayağı çok yüksek bir matematik var bunda. Çözümleme işlemleri yapılıyor. O çözümleme işlemlerine baktığımızda o parametreleme dediğimiz aslında çok teknik bir detay. Parametre dediğimiz şeylerde modellemede bir parametrelememiz tam yerine oturmazsa bazen bu sapmalar oluyor. Parametrelemeyi oturtmak o kadar çok da kolay. Yani çok basit değil. Aslında şöyle söyleyeyim. Atmosfer aslında bir bildiğimiz bir araba diye düşünün, arabanın motoru diye düşünün. Biz en son tekerleklerin dönmesini görüyoruz. Tekerleklerin döndüğünü görüyoruz. İçeride bir sürü dişli var. Yani o hareketi oluşturan bir sürü dişli var. Bunun her birinde bir denklemi var. Onlardaki bir ufak yani uyumsuzluk, havayla o model arasındaki uyumsuzluk problemi beraberine getiriyor. Şimdi yağışı görüyorsunuz ama yağış miktarını tahmin etmek çok kolay olmuyor. Ama şu var, Nowcasting dediğimiz 3-4 saatlik tahminler var. Orada hem bu radar görüntüsünde bunları görüyoruz. Yine aynı zamanda modelimize de bakıyoruz. Beraberinde uydu görüntülerine de bakıp sistemin nasıl hareket edebileceğini
1: yaklaşık tahmin ediyoruz. Şimdi yağmurun pik yaptığı zamanlarda arkadaşlarımız da zaman zaman işte meteorolojinin bu işte yağış haritasını ekrana yansıttılar ya da Ventusky falan var biz kullanıyoruz.
0: Onlar yani atmosfer hep onlar atmosfer modeli çıktı. Onların hiçbiri bu yağışı
1: göremediler.
0: Göremedi. Yani o Ventusky'ın mesela örneğin onu kullandı. Almanya'nın Icon modeli var. Bizim üyesi olduğumuz ICMWF var. Onun modeli var. Ben ağırlıklı olarak ICMWF modeliyle çalışıyorum kendim onun ağırlıklı olarak.
1: Hocam biz onlardan anlamayız ya.
0: Ama 3-4 tane
1: bulut işte bu uydu haritalarında.
0: İşte siz tekerin döndüğünü görüyorsunuz o kadar yani. O arka
1: tamam hocam bizim tekerin dönmesi bize yeter
3: şimdi
1: yani.
3: Bize şimdi çarpan teker oluyor.
1: Yani keşke çarpmasa ama şimdi mesela bu bulutlar gözüküyor ya burada yeşil bir sistem. Ama
0: bunlar yağış şu andaki yağış.
1: Şimdi bu fırtınanın en pik yaptığı saatlerde bu yağışın ortasında bir kızarma vardı, bir kırmızı. Evet. O ne demek o?
0: Şimdi bu aslında bunlar radar ekoları. Yani şu anda Ankara radarı, Zonguldak radarı, Bursa radarı, İstanbul radarı, ülkenin birçok ilinde yayılmış olan ülkenin tamamını kapsayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radarları var. Bu radar ekoları aslında. Radar bir sinyal gönderiyor, sinyalden gelen ekoyu alıyor ve bunu bize görüntü olarak yansıtıyor. Şu anda gördüğümüz yeşil alanlar yağışın olduğu yerler. Kırmızıya dönmeye başladığında damlacıklar çok yoğun oluyor. Hatta kırmızıya döndüğü yerler noktalarda artık dolu taneleri oluşmaya başlıyor. Yani oralarda kırmızı gördüğümüz yerlerde dolu var. Biraz daha turuncuya dönen yerlerde yağış çok daha yoğun. Örneğin yeşil biraz daha açık maviye doğru yaklaşan yerlerde ise yağış biraz daha seyrek oluyor. Mesela şu an bu haritamıza baktığımızda Karabük, Kastamonu

0: Kastamonu'da, Kastamonu'da sel gidiyor şu anda. Kastamonu'da şu anda kuvvetli bir sel var. Erzincan, Erzurum arasında Tunceli, Bingöl arasında konvektif bulutlar var şurada.
1: Çünkü Gümüşhane, Trabzon arası da fena.
0: Şurada konvektif bulutlar var. Bunların içerisinde çok kuvvetli yağış var. Kuvvetli hücreler var. Bu sistem Trabzon'a doğru besleyerek şu şekilde akmaya devam ediyor. Gün içerisinde Ordu Giresun'a doğru da akmıştı. Yavaş yavaş doğuya doğru kayıyor. Yine Akdeniz'in doğusunda görüyoruz. Adana, Osmaniye, Hatay. Bunlar anlık şeyler ve aslında vatandaşlarımızı bunlar buradan da takip edebilirler. Yani vatandaş açsın Meteoroloji Genel Müdürü'nün radar görüntülerini.
1: Bize biraz öğretirseniz biz
0: radar görüntülerini açtığınız zaman kendi lokasyonuna da baktığınız zaman üzerinde yağış. Bunun bir de hareketlisi var. Yani bu şu anda biz önümüzde görüntü var ama bunun geriden alıp hareketli olanı var.
1: 3 hareketten, saat sonrasını, 5 saat sonrasını görebiliyorsunuz.
0: 5 saat sonrası yok. Şöyle yaklaşık 1 saatlik yani 7'şer dakika, 6-7 dakikalık aralıklarla bunlar yayınlanıyor. Yaklaşık 15 tane görüntü koyarsak 6 dakika, 10 görüntü, 60 dakika, işte 1,5 saatlik falan bir görüntü oluyor. 1,5 saatte şöyle hareketi görebiliyorsunuz. Üzerinize gelip gelmediğinizi anlayabilirsiniz. Koyuluk varsa tedbirinizi alabilirsiniz. Çok faydalı olduğunu söyleyeyim. Yani elimizin altında olması gereken yani.
1: Hocam havayı. Birazdan devam edelim. Siz bize öğretin lütfen bu işi. Biz de en azından tedbirimizi alalım ya da hani dışarıya çıkmamamız gereken saatleri biz de teyit edelim yani. Uzmanlara inanmıyoruz, itibar etmiyoruz. Canımız ne isterse onu yapıyoruz. Bana bir şey olmaz diyoruz. Bari kendimiz öğrenirsek bir miktar en azından kendi doğrumuzla hareket ederiz yani işte tablo ortada. Mustafa Kadir Mercan ve Ahmet Nazif Ural haber nöbetinde İstanbul'daki son durumu ekranlarınıza taşımaya devam edeceğiz. Mehmet Tekin ve Aydın Baytar'ın görüntüleri eşliğinde. Ahmet Nazif az önce yayınını kesmek zorunda kalmıştık. Sen Ayaz Ağa meydandaydın ve orada bir otomobil gösterdin bize ve izleyicilerimize. Otomobil yüzmüş ve bir bankın üzerine resmen konmuş. Yani bu oradaki su yoğunluğunu ne kadar kuvvetli ve derin bir oluşum oluşturduğuna dair bir işaret ama hakikaten çok korkunç görüntüler. Zaten birazdan sel sürecince İstanbul'da kayda geçen pek çok görüntüyü taşıyacağız. Hocam lütfen siz de bize eşlik edin.
0: Ben arada bir şey sormak istiyorum. Aslında şöyle bir söylemler de vardı. O Ayaz Ağa yani o vadinin Belgrad Ormanı tarafında bir takım toprak bentler olduğundan söz ediliyordu. O bentlerde patlamalar yani o bentlerin patladığını, çöktüğünü o yüzden gelen suyun çok daha kuvvetli olduğundan söz edildi. Öyle bir şeyler duydum. Acaba böyle bir şeyler karşılaştılar mı? Böyle bir vatandaşlarda böyle bir söylem var mı? Önce onu sormak isterim.
1: Varsa böyle bir bilgi onu da anlatırlar.
0: Çünkü bu arada şunu söyleyeyim. Çünkü Ayaz Ağa'ya düşen yağış 190 kilogram. Beykoz'a düşen yağış 280 kilogram. Beykoz'da 280 kilogramlık yağış böyle arabaları alıp götürmüyordu. Ayaz Ağa'da bu 190 kilogramlık
1: hocam,
0: yağış arabaları
1: Beykoz'da
0: aldı.
1: Yağışın düştüğü yer Ömerli. Ömerli'de beton yok ki. Beton yok. Her yer toprak, tarla. İşte
2: toprak emiyor işte. Her taraf beton yani. Bu
0: yok, 280 kilogramlık işte, yağışta toprağın ya yani toprak emerdi ama üstten akar gider yani.
2: Hocam yani
0: yağış akış katsayıları vardı.
1: Oradan hepsinin hesaplamam. Ömerli barajına aktığını umut ediyoruz artık. Yani, ne yapalım yani. Ahmet Azif söz sende. Önce sana kulak verelim. Ardından Mustafa Kadir Mercan'a da döneceğiz.
3: Teşekkür ediyorum. Bizler en son İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin konuşmasından hemen öncesinde bu ara sokakta kalmıştık. Şimdi o ara sokağı sizlere göstermeye devam edelim. Burada bir aracın içerisini gösteriyorduk sizlere. Ben de bir yandan az önce Sayın Konuğumuz Adil Hoca'nın sorduğu soruya biraz cevap aramaya çalışacağım. Şimdi bu aracın nispeten yere daha yakın bir araç olduğunu söylemek mümkün. Ve aracın içi açık cam sebebiyle veya belki de kırılan bir cam sebebiyle tamamıyla suyla dolmuş ve zannediyorum ki bütün aracın tamamına girmiş bu su ve o su burada adeta bir balçık yuvası oluşturmuş halde. Şimdi devam edelim sokakta. Ayaz Ağa'da bulunduğumuz bu noktada özellikle çevrede çok yakın yani sokaklara, mahallelere çok yakın çeşitli ormanlık alanlar var ve bu ormanlık alanlarda da o yağışın etkisiyle özellikle son günlerde çokça duyduğumuz bir söz oldu bu. Toprağın yağışa suya doyması sebebiyle o yağışın ağaçların arasından doğrudan aşağıya doğru akmış olduğunu biliyoruz. Buna dair görüntüler var elimizde. İşte bu görüntülerden anladığımız ve yorumladığımız kadarıyla Ayaz Ağa zaten kendisi de özellikle bulunmuş olduğumuz bu alan doğrudan yokuşlarıyla çok fazla öne çıkan bir alan olduğu için bu akan suyun

0: Şeye doğru baktığımız zaman herhangi bir set duvar olmaması veya olan set duvarların da yıkılması sebebiyle doğrudan sokaklara, doğrudan caddelere doğru indiğini tahmin edebiliyoruz. Şimdi buradan tekrar meydana doğru ilerleyeceğim. Şimdi elektriklerin gitmiş olması bu bölgede ister istemez çevreyi görmekte de zorlanabiliyoruz. Buradaki birçok işletme, birçok dükkan, birçok ev çok ciddi hasar almış halde ve bir yandan hem vidan jörler çalışıyor hem aynı zamanda ekiplerin araçları çalışıyor. Mazgalları açabilmek için uğraşıyorlar.
1: Ahmet Nazif, sen de Mehmet Tekin'in görüntüleriyle ekrana taşıyorsun. Sokakta elektrik yok. Şimdi bugün günün saatlerinde de elektriklerin olmamasına tepki gösteren vatandaşlarımız vardı ama bunlar orada yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği için. Su tamamen çekilmiş değil. Herhangi bir kaçak durumunda Allah korusun çok daha acı tablolarla karşı karşıya kalabiliriz. Nitekim 14 yaşında bir hafız kardeşimizi bugün toprağa verdik yani. Daha önce de İzmir'de yine benzer bir olay yaşanmıştı. Bunların, bu tedbirin sadece vatandaşlarımızın orada ikamet eden, orada çalışmak durumunda olan insanların can güvenliği için alındığını bir kez daha vurgulamamız gerekiyor. Meydana geri döndü Ahmet Nazif. Şu anda o mazgalların temizliği ile alakalı ciddi bir çalışma var. Bunu da sürekli yapmak gerekiyor anladığım kadarıyla, değil mi Adil Hocam? Çünkü sürekli
2: yani yapılması gerekiyor. Çamur yani çamur gelmiş yani. Hı hı. Bu kadar betondan bahsederken bu kadar çamur nereden geldi?
3: Bir tane toprak yok Banu Hanım. Bakın burada 100 tane mazgal olsun hocam, daha iyi bilir. İsterse 1 milyon tane İstanbul'a mazgal koyun. İstanbul altyapı problemi olan bir şehir değil. Rahmetli Kadir Topbaş döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi kabloları yerin altına aldı. Altyapı, kanalizasyon suyu, arıtma suyu, hepsi yapıldı bunların. Ama burada sorun şu: Ahmet Nazif'i Vural'ın dolaştığı hiçbir yerde toprak yok. Çok basit. Su aktığı zaman en alçak noktaya doğru gider.
4: Metro, siz burada hocam, alan burada bırakmazsanız girebilir miyim acaba?
1: Tabii
3: toprak
1: Ahmet
3: yok Nazif. Yani.
4: Mete Hocam, şimdi aslında çok önemli, çok kritik bir noktaya değindiniz. Bu alanda evet toprak yok, bu alanda evet bir ağaçlık ormanlık alan yok. Hatta şu binaları gösterse sizlere Mehmet Tekin. Bakın buranın hemen alt tarafı onlarca gökdelene ev sahipliği yapıyor.
2: Evet işte.
4: Yani vadinin tam çıkış kısmında onlarca gökdelen var, birçok farklı alışveriş merkezi var ve orası aslında çok ciddi bir kullanım alanı. Ama şimdi Mehmet Tekin'den rica edeceğim, yolun bu tarafına doğru baktığımız zaman, yani şu an benim sol kolumun olduğu hizadan baktığımız zaman, o yokuşun devamında yokuşu iyice bitirdiğiniz takdirde ormanlık alanlara doğru ulaşım sağlayabiliyorsunuz. O sebepten bunu söylüyorum. Yoldaki bu çamurlar neredeyse sadece yağışla değil, o yukarı hizadan istikametten gelen o suyla da doldu. Ve şunu hatırlatalım. Çok sayıda setin, çok sayıda kapalı alanın yıkıldığını biliyoruz. Çünkü yukarıda sadece su akmadı aşağıya. Bir de öyle bir durum söz konusu aslında. Bu da önemli. Çünkü görmüş olduğunuz bu çamur, bu su, şu an içinde bulunduğumuz bu su aslında beraberinde ormandan ve yine çok fazlaca farklı atık da getirdi. Bu getirdiği atıklar da otomatik olarak oradaki birçok farklı seti, birçok farklı duvarı, birçok evin duvarını yıkarak aşağıya indi. Ve gün sonunda Ayazağa mahallesinin neredeyse tamamı diyebileceğimiz alanda buna benzer görüntülerle karşı karşıya kaldık. Şu an için çalışmalar sürüyor burada. Ne ölçüde sürüyor, ondan da bahsedelim tekrar. Bazı ara sokaklarda hala o çamurun çok ciddi seviyede olduğunu biliyoruz. Meydan şu an için temizleniyor. Yerlere, sokak kaldırımlara ve yollara su sıkılıyor ki o yoldaki çamur katılaşmasın ve yolda birikim yapmasın. Çünkü az önce Adil hocamız da bahsetti. İstanbul için cuma ve cumartesi günü de bir yağış uyarısı var. Bu yağış uyarısını dikkate aldığımız takdirde yollardaki bu suyun herhangi bir ekstra taşkın olmadan hali hazırdaki haline bir kez daha yağmur yağdığı zaman, bu sefer Ayaza mahallesi Allah muhafaza ama bir kez daha su basma ihtimaliyle karşı karşıya kalabilir. Bu yüzden zaten buralar temizleniyor. Daha da yukarıya çıktığımız takdirde de buna benzer görüntülerin olduğunu biliyoruz. Şu an çok sayıda personelin dışarıda olduğunu az önce İçişleri Bakanı

0: Sayın Mustafa Çiftçi de açıklamıştı. Şu an buna benzer görüntüleri İstanbul'un ve birçok farklı noktasında görebiliyoruz ama o bir nevi felaketin getirdiği enkazın en net göründüğü yerlerden birisi Kemerburgaz, Ayaza, yine Cendere yolu gibi bölgeler oldu. Şimdi burada şunu da elbette merak ediyoruz. Bizler de bu noktalarda haber nöbetini sürdürenler olarak Beykoz gibi 280 kilograma yakın metrekareye yağış almış bir yerin devamında Ayaza neredeyse 200 kilograma kadar bir yağış aldı. Arada neredeyse 80-90 kilogramlık bir yağış farkı var. Bu metrekareye düşen yağış farkı var. Bu yağış farkı da buraya bu şekilde gelmeye devam etmiş olsaydı nasıl bir sonuçla karşılaşırdık? Bunu da elbette dikkat etmiyor, düşünmüyor değiliz. Bu da kritik bir soru. Bu bize çıkartılacak başka dersleri de beraberinde getiriyor. Şimdi
1: Ahmet,
0: netice olarak
1: soru
2: burada Eray Hoca'nın sorusu var sana Ahmet.
1: Bu saydığın yerler sanırım evet, içinde Sarıyer de var. Beykoz hattı. Yarına hazır mı?
0: Evet hocam.
1: Yarınki şiddetli yağışa hazır mı? Nasıl görüyorsun? Ortam nasıl orada?
0: Hocam şunu söyleyebilirim sadece. Şu an aslında şöyle söylemek daha doğru. Yarına değil bugüne düşünmek gerekiyor. Çünkü önce bugünün işi bitmesi lazım. Bugünün işi çok fazla. Bugünün işinin bittiği takdirde yarına hazır mı sorusunu soracak olursanız buna da ancak şöyle bir cevap verebilirim. Yarına sadece Sarıyer değil İstanbul'un tamamı ne kadar hazırsa Sarıyer de o kadar hazır olacak. Çünkü İstanbul tarihinde böyle bir yağışla karşı karşıya kalmamıştı. Olmadığı için de İstanbullular olarak sadece bu işi ekipler anlamında söylemeyelim, düşünmeyelim. İstanbullular olarak da böylesine bir yağışla karşı karşıya kaldığımızda ne yapacağımızı da bilemeyebiliyoruz. Az önce İçişleri Bakanımız da bundan bahsetti hatta. Yani olası bir sel durumunda neler yapmamız gerektiğini bir anlattı. İşte bununla karşı karşıya kalındığında doğru manevralar, doğru hareketler yapılmadığında da ne yazık ki bireysel anlamda sorun yaşanabilir hale geliyor. Sarıyer'de görmüş olduğum, benim en azından görmüş olduğum durum Kemerburgaz, Cendere yolu ve yine Göktürk, ardından Ayaza'nın ara sokakları, meydanı derken bu alanların tamamında dolaştık. Ve hepsinde şunu fark edebiliyorum ki birçok yer şu an sular altında ve umuyoruz ki bu çalışmalar bir an önce sona erer ve gelecek olan o yağıştan da en az riskle buradan kurtulur bu bölge diyelim.
2: İnşallah. Şu anda 46.500'ün üzerinde insan sahada çalışıyor. Bir de mağdurların kendisi de kendi mağduriyetlerini gidermek, işte iş yerlerini, evlerini temizlemeye çalışmak için yoğun bir gayret sarf ediyorlar. Elbette onların komşuları da onlara destek oluyor. Yani bu molozun İstanbul'dan kalkması lazım. Yani işte çalışıyorlar. Çalışıyorlar ama ne kadar yetecek bu gayret onu da bilmiyorum. Mustafa Kadir Mercan'a dönelim. Ahmet Nazif Fural ve Mehmet Tekin'e teşekkür edip elbette sıcak bilgiler oldukça ondan almaya devam edeceğiz. Kadir sen neredesin? Nedir bulunduğun yerdeki son durum?
3: Bizler şu anda Ayaza meydandayız. Burada da artık temizleme çalışmaları yapılıyor. Bir yandan esnaf kendi dükkanlarının önünü temizlerken bir yandan da ekipler sokakları temizlemeye başlamış durumda. Şöyle yavaş yavaş ara sokaklara girelim. Bakın yine sağ tarafta yine selde sürüklenen bir araç bir çekici yardımıyla farklı bir noktaya alınacak. Yani şunu söylemekte fayda var. Dünden bu yana bu sokaklarda Ayaza'da, Cendere yolunda bizler kameraman arkadaşımızla muhabir arkadaşlarımızla haber nöbetimizi sürdürmeye devam ediyorduk. Fakat bizim sokakta gördüğümüz durum şu. Daha önceki yayınlarda da belirttim. Burada da belirtmek istiyorum. Biz Adil Hoca ile birlikte yapmış olduğumuz yayınlarda henüz daha bu olay yaşanmadan yaklaşık 2 gün önce yapmış olduğumuz yayında Adil Hoca'nın şöyle bir uyarısı vardı. Özellikle çarşamba günü için gelecek yağıştan dolayı mazgalların temizlenmesi lazım. Giderlerin açılması gerekiyor. Şu anda da bir itfaiye aracı bir noktaya, iki itfaiye aracı hatta bir noktaya intikal ediyor. Umarız ki olumsuz bir durum yoktur. biraz da yakın bir noktadaysa, eğer yürüme mesafesindeyse, bizler de o bölgeye doğru intikal ederiz. Şimdi şunu söylemekte fayda

0: de var. Biraz önce de belirttim. Adil hocamızla yapmış olduğumuz yayınlarda özellikle mazgalların, o giderlerin açılması gerektiğinin en çok altını çizen isimlerden biriydi kendisi ve bu kapsamda herhangi bir sorun yaşanmaması adına bu mazgalların en azından açık bir şekilde bırakılmasını dile getirmişti. Keza bu kapsamda bazı noktalarda mazgallar temizlenirken bazı noktalarda o mazgallar temizlenmemişti ve ortaya böyle görüntüler çıkmıştı. Bizler şu anda Ayazağa meydandayız. Ara sokaklarda esnafın olduğu ara caddelerde, ara yerlere doğru ilerliyoruz kameraman arkadaşımızla birlikte. Bir yandan ekipler temizleme çalışmasını yaparken bir yandan da esnaf burada kendi dükkanını temizlemiş, temizlemeye de devam ediyor. İşte Selin geride bıraktığı izleri kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la birlikte ekranlarınıza getiriyoruz. Bakın burası aslında bir cender yolundaki gibi bir derenin kenarında olan bir kısım değil, toprak bir alan değil, aslında merkezi bir nokta, fakat o Selin beraberinde getirdiği izleri net bir şekilde bulunmuş olduğumuz bu noktada görebiliyoruz. Şimdi bir yandan da şunu da söylemekte fayda var. Özellikle dün akşam itibariyle bazı noktalarda özellikle belediye ekiplerinden çok çekici ekiplerini gördük. Özel çekici, araç çekici ekiplerini gördük. Keza dün akşam da ekranlarınıza getirdik. Şimdi burada olması gereken durumlardan bir tanesi de şu, bakın yine bir vatandaşımız dükkanından kendi imkanlarıyla zannediyorum ki o zemine gelen suyu kendi imkanlarıyla dışarı aktarıyor bir vidanjör yardımıyla. Şöyle yine farklı bir noktaya doğru daha ilerleyecek olursak, burada da yine farklı bir dükkan var. Buradaki şöyle yavaş yavaş aydın. Bakın burası da yine sular altında kalmış durumda. Geçmiş olsun. İşte şöyle bakın, görüyorsunuz işte burası zemin katta bulunan bir dükkan ve nereden bakarsanız bakın dize kadar bir suyun olduğunu söylemek mümkün. Ani bastıran sağanakla birlikte
1: buradan su böyle bayağı.
0: Bakın buradan yine farklı bir noktadan oradaki su bu şekilde bu taraftan tahliye ediliyor. İşte bir taraftan da yine burada bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla bir ateş yakmışlar. Hem ayakkabılarını ısıtıyorlar hem de burada ısınıyorlar. Geçmiş olsun, kolay gelsin. Şöyle yavaş yavaş ara sokaklara doğru ilerleyelim. Özellikle belirtmiş olduğum gibi dün akşam saatlerinde etkisini daha da gösteren o yağmur maalesef ki işte yeteri kadar önlem alınmadıkça bu tür manzaraları karşımıza çıkarıyor. Şöyle şu sokağa da bir bakalım Aydın seninle birlikte. Nitekim diğer sokağa göre bu sokağın daha temiz olduğunu, daha temizlenmiş bir şekilde olduğunu söylemek mümkün. Bunu da ekranlara getirelim. İşte bakın yaklaşık aradaki mesafe, bu sokakla diğer sokak arasında yaklaşık 50 metrelik bir mesafe var ve 50 metre mesafedeki farkı kameraman arkadaşım Aydın Baytar ekranlarınıza getiriyor. Bakın diğer sokağa doğru ilerleyelim yavaş yavaş Aydın'la birlikte. Yaklaşık bir dakikalık bir yürüme mesafesinde olan bir alan çok temiz bir şekilde dururken diğer bir alansa adeta yerle yeksan olmuş durumda. Şunları da söylemekte fayda var. Özellikle meteoroloji yeniden uyarıyor. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece ve cumartesi gecesi yine bu şekilde yoğun yağışların olacağını belirtiyor. Keza bu kapsamda da önlemlerin alınması gerekiyor. Ki bu önlemler alınmadığı takdirde de işte bu tür manzaralarla karşı karşıya kalmak kaçınılmaz oluyor. Gün boyu yaşananları, dün geceden bu yana yaşananları da aktarmak gerekirse aslında özellikle Ayazağa'nın biraz daha aşağısında, yani Kağıthane Deresi'nin hemen yan tarafında Cendere Caddesi'nde yaklaşık dün saat 3 ila sabah saat 9 arasında yağan yağmurun ve oluşan selle birlikte yaklaşık 400 kişi, 400 vatandaşımız mahsur kalmıştı. Ve bu 400 vatandaşımız da peyderpey sabah 9'a kadar hem botlar fotoğraflar vesilesiyle hem de farklı kepçeler vesilesiyle kurtarılmışlardı. Bakın kameraman arkadaşım biraz önce gösterdi. Artık burası tamamıyla balçık haline gelmiş durumda. Hatta ayağımı kaldırmam bile şu anda güç gibi gözüküyor. Şöyle yavaş yavaş toparlayacak olursak da biraz önce de belirtmiş olduğumuz gibi bazı bölgelerde 90 kilogram metrekareye düşen yağış miktarı, bazı bölgelerde 200 kilogramın üstünde bir yağış olduğundan söz ediliyor. Uzmanlar bu yağışlardan bahsediyor. İşte bu tür yağışlar olduğunda bu tür durumların yaşanmaması adına uyarılardan hemen önce ekiplerin özellikle dikkate almalarında fayda var, önlemler almalarında fayda var diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım Banu El.
2: Sana ve Aydın Baytar'a çok teşekkür ediyoruz. İşte esnaf kot altında dükkanlar var. O dükkanlar elbette suyla dolmuşlar. Hatta taşmışlar belki pek çok noktada. Motopomplarla vatandaşlar işte içerideki suyu tahliye etmeye çalışıyorlar. Sokaklar balçık içerisinde. Tabii bu balçığın temizlenmesi aynı zamanda ahalinin, vatandaşın, mahallenin moralinin de yükselmesi açısından son derece önemli ama tabii ki
3: bir şey dikkatimi çekti benim. Buyurun de. Hocam. Paylaşayım evet, tabii. Kamuda bilgilendirme adına. Mesela ikinci görüntülerde hani 50 metre üst taraftaki mahallede dikkat ettiyseniz motosikletleri ve araçları gene yolun kenarına park etmişlerdi. Hatta bir tanesinin üzerine branda çekmişlerdi. O yüzden yani yarın da benzer bir şiddette eğer yağış olursa bunlar risk teşkil edebilir. Kıymetli izleyicilerimizden, değerli vatandaşlarımızdan böyle durumda olabilecek araçlar için tedbir almalarını öneririm. Çünkü dikkat edin hep çekicilerle yoldan araç topladılar. Nereden? O kenarda duran arabaları akşam su gelince sel alıp götürdü. Yani bu konuda da hani vatandaşlarımızın bilinçli olması bakımından, tedbirli olması bakımından, dikkatli olması bakımından fayda olduğunu düşünüyorum.
2: Şimdi bir başka noktaya daha uzanacağız. Sapanca bugün en dehşet verici görüntülerden birinin kameralara yansıdığı noktaydı. Burcu Özüduru ve Hasan Can Türkeş de şu anda o noktada. Neden önemli Sapanca? Çünkü Sapanca'da bir nehrin kenarına yapılmış. Gündüz görüntüleri ilk gördüğüm zaman da şöyle tanımlamıştım ben o binayı. Bir dere yalısı yapmışlar resmen. Yani dere yatağında olmanın dışında dere yalısı yapmış. Güzel de bir ev, yakışıklı bir ev. Ama derenin debisi artınca, artık dere mi çay mı nehir mi onu bilemiyorum, temele doğru toprağı yemeye başlamış, yemiş sonra da bina çökmüş. Allah'tan tedbir amacıyla boşaltmışlardı da içinde kimse yoktu. O noktaya gidiyoruz, enkaz kaldırılıyor galiba. Burcu, nedir Sapanca'daki son durum?
4: Banuel, bizler şu anda Sapanca Fevziye Mahallesi'ndeyiz. Aslında senin de ifade ettiğin gibi bu noktada gün içerisinde iki katlı bir ev yıkıldı. Sel sularına kapıldı diyebiliriz. Hasan Can Türkeş ekranlarınıza getiriyor. Ancak burası ışıklandırma olmadığı için ışığımız birazcık yetersiz. Yine de son durumu ekranlarınıza getirelim. Ben de bir yandan anlatayım. Hemen aşağı kısımda ki ev yıkıldı. İki katlı bir evdi. Tedbir amacıyla boşaltılmıştı. Çok şükür ölü ya da yaralı yok. Tabii bunu söylemekte fayda var. Yayınımıza başlamadan önce yine burada kepçeler çalışmalarına devam ediyordu. Enkazı kaldırmaya çalışıyorlardı. Özellikle dere yatağı çok fazla taşıyor. Yoğunlukla birlikte, yağmurun yağışı ile birlikte zaman zaman daha da fazla taşıyabiliyor. İki iş makinesi geldi buraya. Biri oradaki yıkık olan, yıkılmış olan evin enkazını kaldırmak için. Biri de özellikle şu an ekranlarınızda geliyor, derenin orta kısmındaki birikintileri kaldırmak için. Çünkü o derenin ortasındaki birikinti suyun daha da geniş alana yayılmasına neden oluyor. Ve yine tabii burada hala dere yatağının kenarında evler var. Onların da hasar almaması için özellikle ekipler o dere yatağının ortasındaki birikintileri kaldırmaya çalışıyorlar. Ancak ifade ettiğimiz gibi ışık yetersizliğinden kaynaklı çalışmalarını da sürdüremediler, devam ettiremediler. Hemen karşı tarafta bir ev var. Bir ışık yanıp sönüyor ancak şu an orada kimsenin olmadığını söyleyelim. Orası bir restoran olarak kullanılıyordu. Yan tarafında da aslında bir yapı vardı. Küçük bungalov tarzı bir şey vardı yine. Gün içerisindeki bugün sabah saatlerinde yine bu derenin daha da yoğun şekilde taşmasıyla birlikte orada da bir yapı sel sularına kapıldı. Yine hemen sol tarafta da aynı şekilde bir ev sel sularına kapılmış durumda. Onun yanında da bir ev vardı. Biz buraya geldiğimiz zaman o evin bahçesi vardı. Çitlerle çevrilmişti. Şimdi dedik ki sel suları daha geniş alana yayılıyor. O yayılmayla birlikte o bungalovun bahçesi de çitler de sel sularına kapıldı. O kısımda da yine büyük bir

0: hasar oluşmuş durumda. O evde, yıkılan evde tam anlamıyla dere yatağıyla birleşmiş durumda aslında. Hasar gitgide de büyüyecek gibi, çünkü bu nokta için aslında günler öncesinde de uyarı verildi. Ev boşaltıldı dedik. Çok şükür içeride kimse yoktu. Olmuş olsaydı daha büyük facialar olabilirdi. Tabii Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamaları var. Yetkililer bu noktada açıklamalar yaptı. Haftalar öncesinde o açıklamalar yapılmıştı. Yağışlar devam edeceği yönünde o açıklamalar vardı. Yağış gün boyu devam etti Sakarya'da. Aslında birçok ilçesinde, birçok noktada sağanak şekilde devam etti. Şu an için yağmıyor yağmur ama yine sabah saatlerinde şiddetli bir şekilde yağmaya devam edecek diyelim. Banu Er, sözü tekrar size bırakalım.
1: Burcu, sana ve Hasan Can Türkeş'e çok teşekkür ediyoruz. İşte günün en dehşet verici görüntülerinden biri buydu. İstanbul'un başta olmak üzere Türkiye'nin dere yatağı gerçeğini de konuşmamız gerekiyor anlaşılan. Yani dere yatağına ev yapmanın dışında bir dere yalısı yapmışlar. Evet, çok hoş olabilir. Evinizden balkonunuza çıkarsınız. Altınızdan güzel şırıl şırıl bir dere akar. O dere sesiyle oturup kahvaltınızı yaparsınız. Bu çok sempatik, çok hoş gelebilir insana. Kulağa hoş geliyor. Görüntü de çok hoş. Ama işte neticesi bu oluyor. Dere geliyor, taşıyor. O debiyle birlikte alttan temele tutan toprağı yemeye başlıyor. Sonra da bina böylece çöküyor. Ya içinde insan
2: yani
1: olsaydı.
2: Evin temeli de yok yani. Hani derin bir böyle bina temeli de yok. Adeta toprağın yüzeyine yapılmış gibi de bir durum var yani. Yani
3: bir de bu yeni artık. Değil ki. Yani bu olay olmasa biz bu evden haberdar olmayacağız mesela. Yani burada o izin verdi, bu kim yaptı, kim denetledi? Ya hep aynı tartışmalarla gidiyoruz. Biz hocamla orman yangınında tanıştık. Arkasından sel baskınında geçtiğimiz yıllarda samimiyetimizi artırdık. 2026 yılının bugününde tekrar bir sel baskınında değerli Adil hocamla beraberiz. 3 ay sonra da muhtemelen İstanbul ve bölgede yoğun bir kar yağışıyla beraber arkasından gelecek sel felaketiyle tekrar Adil hocamla önümüzdeki 3 ay sonra tekrar beraber olacağız. Da sorun şu. Dereleri de kapatalım. Komple inşaat alanı olsun. Van Gölü'nü de kapatalım. Marmara Denizi'ni de kapatalım. Hep inşaat alanı olsun.
1: Kapattık yani, zaten. Mete Soht'a olmuş.
3: Buna bir artık dereleri
1: nasıl kapattığımızı.
3: Kapatalım efendim.
1: Dereleri yani nasıl kapattığımızı.
3: Gereksiz su kapatalım, inşaat alanı olsun.
1: Dereleri nasıl yani kapattığımızın delilini şimdi hepsi ekranlara getireceğiz. İstanbul'un dereleri malum kapatıldı.
3: Dolduralım.
1: Baktılar kurumuş. Şırıl şırıl akıyor. Biz buna bir künk taksak yeter. Oradan akar durur boğaza demişler. Bütün dereleri kapamışlar. O derelerden birine götüreceğiz şimdi. Gündüz saatlerinde Yurt ve İstanbul Haberleri Müdürümüz Kerim Ulak yayındaydı ve dehşet verici bir görüntüyü ekrana taşıdı. O yayının ilgili bölümünü biz kestik, hazırladık. Balkonumuza taşıyacağız. İzleyicilerimizle beraber izleyelim. Ardından da Adil Hocam sizinle ve diğer misafirlerimizle konuşalım. İzliyoruz.
4: Banu El, işte olayın kaynağı. Dere boyu deresi. Bakın, olayın, meselenin asıl nedeni burada izleyicilerimiz net görecekler. Bu dere. Dere boyu deresi. Yıllar önce burada çok net bir şekilde, açık bir şekilde akıyordu. 25-30 sene önce. Sonra bu derenin üstüne beton çekildi ve burada imar izni verildi. Yani binaların altında şu an dere akıyor. Yani aslında olayın nedenini burada çok net bir şekilde görüyorsunuz. Bu derelerin akışı kapatıldı üstü. Kapatılan derelerin tabii taşkınla birlikte içinde molozlar, odunlar, kalaslar tıkama oluşturdu. Tıkayınca da su dışarı taştı. Dışarı taşan su da burada vatandaşlarımızı maalesef mağdur etti. Vatandaşlarımızı hayattan kopardı ki işte olayın başlıca nedeni bu görmüş olduğunuz derenin üstünün kapatılması. Bu dere hemen yan tarafta Ayazağa Deresi. Diğer adıyla Cen Deresi'ne akıyor ve Ayazağa Deresi'ne akan su Haliç'e gidiyor ki işte burada derenin üzerindeyiz aslında. Bakın şu an yayını, bakmayın asfaltın üzerinde, kaldırımın üzerinde yürüyorum ama benim altımdan şu an su geçiyor ve bu su Ayazağa Deresi'ne gidiyor ki
2: birazdan göreceksiniz. Bir de
1: sen istedin, birileri zaten bir yapmış, yapılmışı yani var. Mete Sohtoğlu dereyi yani kapatmışlar.
3: Kentsel dönüşümde de adabazlı dönüşüm diye bunu toprakla dolduracaklar. Müteahhit kapatacak. Üstüne de 30 kişinin barınacağı bir tane normalde bina. 500 katlı şeyi dikecekler. 50 katlı blokları. Ondan sonra o 500 kişilik aile ikişer tane arabasını yola koyacak. Eray Bey'in söylediği işte keşmekeş olacak.
2: Bakın daha bir daha bina çıkmışlar. Bakın,
3: yol belli,
2: musun?
3: Şey belli yani. Artık yani. Bilmiyorum hocam, siz daha iyi değerlendirirsiniz.
1: Hocam iyi gördünüz. Evet, en üstte bir kat var.
2: Ya hakikaten bu konulara artık bu kronik sorun hale gelmiş. Bu konuları Türkiye'de

0: Üzülmesi 4 lazım.
1: Katlı 50 katlı apartman yani dikerler
2: buraya. Çıkabildikçe yani, çıkıyor yani. Özel izin alıyorlar bakanlıktan. Birer kat daha çıkacaklar
1: ya bakanlıktan yani. Özel izin alıyor. İnşaat numaralarını bilmiyorsunuz Zeray Bey. Hep aynı numara. Evet. İstanbul'da artık konuşacak sıradaki felaket. Bir kar kaldı yani. Kar felaketi ya da kar yağışı kaldı.
3: Evet abi.
4: Daha fırtınalar var.
1: Fırtınalar var mı hocam?
2: Tamam, fırtına var. Hocam bir de bu kadar yoğun yağışın böyle iklim değişikliği, dünyadaki iklim değişikliğinin bir sonucu mudur? Yani çok alışık değiliz buna da.
4: Şimdi şöyle, biz iklim değişikliğini şöyle tanımlıyoruz. Evet, ekstrem değerlerin gittikçe sıklığının artması. Yani bu tür yağışlar...
2: Sebebi önce, hocam?
3: Arttı mı hakikaten, biz mi abartıyoruz?
4: İklim değişikliği kaynaklı evet artış var. Yani yağışın rejimi değişmeye başladı. Rejim değişmeye başladı. Tabii bazı bölgelerde yağış artış var ama biz her ne kadar bugün seli yaşamış olsak da yatsınamız bir gerçek var. Ülkemiz büyük bir kuraklığa doğru gidiyor. Aslında biz burada seli konuşuyoruz. Bizim en büyük problemimiz bu da önemli. Abi biz çok daha büyük bir kuraklığa gidiyoruz. Ya,
1: barajlar da oldu mu hocam bu yağmurdan? Mesela bu dereden akan sular var, üstüne inşaat yapılan.
3: Bunlar aynı şey akıyor.
1: Barajlar da oldu mu bu gördüğümüz sulardan?
4: Deredeki su, bu dere suları.
1: Evet, baraja akıyor mu şu an?
4: Baraja gitmediğini biliyoruz ama barajdaki baraj dolulukları %47-48'lere kadar çıktı İstanbul'daki.
1: O kadar yani, bu kadar yağmur.
4: Yani %36'lar civarında, bir 10 puanlık bir artış oldu bu yağışların ardından. Ama tabii ki İstanbul'un su problemi sadece... hani o barajlardaki sula melen olması örneğin mesela İstanbul bu yaz kurumuştu. Yani o melen İstanbul'un suyunun yaklaşık 1/3'ünü getiriyor. Melenden 1/3 su geliyor. O su gelmese İstanbul perişan.
3: Tabii yani tabii.
4: Oranın suyunu biz tabii. İstanbullular kullanıyoruz.
3: Bütün barajlara son sayıyoruz.
4: Evet, yani en büyük kapasite Terkos'tan Ömerli Barajı'nda İstanbul diğer barajlarımız yani İstanbul'daki diğer barajlarda var ama Terkos'tan Ömerli'nin kapasitesine yaklaşmaları çok şey. Yani onlar mesela Elmalı Barajı var. İstanbul'un bir günlük suyunu ancak karşılayabilir Elmalı Barajı. Bazen konuşuluyor görüyorum da şurada şu doluluk, burada bu doluluk. Doluluk oranı veriyor barajın. Zaten barajın kapasitesi bir avuç kadar yani tarif etmek gerekirse. Çok küçük ama bir şey yok. Buradaki problemlerden bir tanesi şunu da söylemek istiyorum. Ben bugün gün içerisinde görüntüleri de seyrettim. Dün de çok seyrettim. Ayazağ'daki problem. Yani İstanbul'u konuşuyoruz. Biz bugün Ayazağ'ı konuşuyoruz. Yani İstanbul'da başka yerine yağış düşmedi mi? Düştü. Beykoz'a da düştü. Tam Beykoz biraz daha toprağı daha fazla olan alanda ama diğer yerleri de yağış düştü. Yani 100 kilogramın üzerinde düşen yerler var ama biz Ayazağ'a odaklandık. Çünkü olay burada meydana geldi. Ayazağ'a bir dönüp baktığımızda aslında bir de Ayazağ'ın aşağısında gittiğimizde yani o derenin aktığı yani o akışın odaklandık. Kağıthane'ye baktığımızda, Kağıthane'ye geldiğimizde problem yok. Niye problem yok? Çünkü çok güzel o... şey hattı yani akışın olduğu kanal Kağıthane Deresi çok güzel dizayn edilmiş ve kenarlarda da boşluklar bırakılmış ve Ayazağ'dan gelen suyla birlikte Ali Beyköy'den gelen sular da
3: Kağıthane Deresi evet yani taştı evet, taşmak üzere olduğu büyük hasarlar yani ama çok şükür
4: evet yani oradaki o hat ve o kapasiteyi kaldırdı ama yani. Ayazağ'ın kapasitesi küçük kaldı. Yetmedi bu şeye. Üstü de kapatılmış vaziyette. Ki Ayazağ'da şöyle, Ayazağ'ı biraz biliyorum. Buradan benim gelinim Ayazağ'sı. Çok sık giderim. Ayazağ'da bir de otopark problemi var. Büyük bir otopark problemi var. Hani o şey eski binaların olduğu kısımlarda büyük otopark problemi
3: hocam,
4: var.
3: Ayazağ resmen otomobil ve motosiklet işte, mezarlığına dönmüş. Resmen otomobil ve motosiklet mezarlığına.
4: Çünkü araçların hepsi, yani sokaktan bir araç, iki araç zor geçiyor. Özellikle o otobüs duraklarının, belediye otobüs duraklarının son durağı olan bir nokta var. O noktada oradan aşağıya baktığımızda büyük bir park problemi var. Ayazağ'da bunların olması bu taşıma kapasitesiyle normal gözüküyor. Bir de şunu da söyleyeyim. Aslında bir toplumsal, meteorolojik karakterli bir doğa afeti bu. Meteorolojik karakterli doğa afeti. Biz meteorolojik karakterli doğa afetlerini kulak arkası edebiliyoruz. Hani şöyle deprem biraz salladı mı ne oluyor binam yıkılacak mı diyoruz. Evet deprem de önemli ama dünyadaki afet sıralamasında meteorolojik karakterli doğa afetleri ilk 3 sırayı alıyor. Kuraklık, sel su baskını, tropikal siklonlar yani fırtınalar. Bunlar çok önemli. Bunlar hayatımızın artık gerçeği olacak. Bundan sonra da biz bunları daha sıklıkla yaşayacağız.
3: Hocam bizim milletimiz de maşallah çok cesur, cesaretiyle nam salmış bir milletin mensuplarıyız ya. Aman bana bir şey olmaz. Ben çıkayım arabamla. Bana bir şey olmaz. Ama oluyor işte.
4: Biraz da şu var sanki.
3: Ben çıkayım otobüsümle, benim aracım yerden yüksek, jipim var benim, bana bir şey olmaz. Ama oldu. Bu hepsini sürükledi götürdü.
4: Akdeniz kuşağının bir şeyi sanki problemiymiş gibi
3: düşünüyorum. Bir karış su var, ne olacak canım, yürüyerek geçerim.

0: sigortaya getiriyor.
1: Kasko ile sigorta
0: bana
1: yalnız
0: şey
1: sel su baskını ibaresi yoksa poliçenizde karşılamıyor. Geçmiş olsun. Hadi be.
0: Ya o da sigortacıların marifeti. Yani. Ne diyeyim artık? İşte başka bir şey diyecektim.
1: Hadi
0: be
1: onun yorumları da. Daha iyi bildiği bir konu çünkü değil mi?
2: Doğrudur.
1: O ibare yoksa geçmiş olsun yani. Bu görüntülerdeki herkes kendi yaptıracak.
0: Evi, 99 depreminde bizim de iş yerlerimizin sözde doğal afetlere karşı sigortası vardı.
1: O deprem DASK
0: vardı.
1: Ayrı.
0: O zaman DASK falan yoktu. Doğal afet denen tamam. Bir şey vardı. Dediler ki deprem doğal afet değildir. O yüzden size hiçbir şey vermiyoruz. 5 kuruş vermiyoruz dediler bize. Sonra DASK çıktı. Çünkü millet mağdur olunca devlet de bunun tedbirini alması gerektiğini fark etti. DASK ondan sonra çıktı.
2: Onu da zorunlu kıldılar. Zorunlu kılınca da artık yapılma zorunlu hasıl olunca bir deprem olduğunda da çok cüzi miktarda bir karşılık durumu söz konusu oluyor. Onun için yine özel bir sigorta yapmanız gerekiyor bu konuyla ilgili. Tabii doğal afetlerle ilgili sizin tek tek hepsini belirtmeniz gerekiyor burada neyin ne olduğu ile ilgili.
0: Tabii yani çok tedbirli olacaksın. Tek tek sel, yangın, deprem, su baskını şey diyor mesela bu diyor sel değildir diyor bu su baskınıdır diyor mesela
2: evet.
0: Yani onu bile ayırabilir.
2: Hele ki şu son zamanlarda işte sigorta ve kaskoların fiyatlarının yüksek olması hasebiyle mümkün mertebe önemli başlıkları içerinden çıkartıyorlar. Çok düşük bir rakamla size bir teklifte bulunuyorlar. Siz de zannediyorsunuz ki o teklifin içerisinde her şey var. Sonra bir bakıyorsunuz ki ikinci bir şoför aracınızı kullandığında dahi faydalanamıyorsunuz. Tabii. Yine aynı zamanda bir sel felaketinde faydalanamıyorsunuz su baskınında ya da işte başka türlü bir işte istinat duvarı düşmüş aracın üzerine düşünce bundan faydalanmayacağınızı görüyorsunuz yani. Çünkü bütün önemli kriterleri içerisinden çıkartmışlar. Ancak siz çok böyle hani o sözleşmenizi okuyorsanız, beklentilerinizi tam iletirseniz ona göre de zaten bir fiyat çıkartıyorlar ve o da bütün içerisinde yer alıyor.
0: Hadi
2: yoksa
0: bir ara vermemiz gerekiyor.
2: Var demem yeterli olmuyor.
0: Yetmiyor.
2: Ya da
0: her şeyi tek tek yazdırmak lazım. Belki bir avukatın incelemesinin ardından hayata geçirmek lazım o sözleşmeyi. Bunun da altını çizmekte fayda var. Bir ara verelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen konutların teslim edilmesi kira piyasasındaki dengeleri değiştirdi. Bir dönem hızla yükselen kiralar 2026'nın ilk çeyreğinde gerilerken son aylarda yeniden hareketlendi. TOKİ konutlarında kiralar 10.000 ila 15.000 lira, rezerv alanlardaki dairelerde ise 15.000 ila 20.000 lira arasında değişiyor. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
4: Halkbank. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri

0: ABD İran'ı vurabilir. Hem de bombaların anasıyla. Bu iddia ABD medyasına ait.
1: Şimdi İran'a ne yapacağımızı görene kadar bekle. Bir numara yapacağız.
0: ABD merkezli CNN International, Washington-Tahran gerilimine ilişkin dikkat çeken bir haber yaptı. İddiaya göre Pentagon, olası saldırı senaryosu için bir plan hazırladı. Operasyonlarda kullanmak içinse nükleer olmayan en büyük bomba olan MUAP seçenekler arasına konuldu. Hedefte İran'ın enerji altyapısı ve nükleer tesisleri var. CNN'e konuşan ABD'li yetkililere göre saldırı ara seçimlerden önce veya sonra devreye sokulabilir. Ancak Washington henüz bombanın kullanılmasına karar vermiş değil. Her şey Trump'a bağlı.
1: Biliyor musunuz artık bitti ama biliyorsunuz önemli değil. Asıl önemli olan nükleer silahları olmayacak.
0: Ancak yetkililer ilk seçeneğin saldırı olmadığını belirtiyor. Washington yönetimi İran'a yönelik savaşı sona erdirebilecek bir çıkış yolu arıyor. Trump seçim öncesi yeni bir gerilim istemiyor.
1: İran başarısız bir ülke, ekonomileri yok, %300 enflasyon var, paraları yok.
0: Ayrıca askeri hamleler daha önce işe yaramadı. ABD İran liderlerini öldürdü, nükleer tesisleri hedef aldı. Ancak Tahran'ın geri adım atmasını sağlayamadı. Yani MUAP kullanılsa bile İran istenilen noktaya gelmeyebilir. Peki söz konusu bu bomba yani MUAP'ın özellikleri ne? MUAP yaklaşık...

0: yaklaşık 9,8 ton ağırlığında ABD'nin en büyük nükleer olmayan bombası geniş bir alanda yıkıma yol açabiliyor. GPS sistemiyle yönlendirilen mühimmat yere çarpmadan önce patlayarak çok geniş bir alanda etki oluşturuyor. MUAP ilk kez 2017'de kullanıldı. Trump'ın ilk başkanlık döneminde Afganistan'daki DAEŞ hedefleri vuruldu. Şimdi gözler ABD'nin vereceği kararda.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Partimiz kısa takdimi A ile ifade edilen bir edebin mesuliyeti anahtar olmakla takdim edilen bir partidir.
3: Anahtar parti mali denetimden geçemedi. Bağış ve gelir hesaplarında tutarsızlık tespit edildi.
2: Milletin umudu olamayan muhalefet kifayetsizliği size bir yol açmıştır.
3: Anayasa Mahkemesi Yavuz Zağralioğlu liderliğindeki anahtar partinin 2024 yılı kesin hesabını kabul etmedi. Rapora göre genel merkez ve il örgütlerinin bağışları toplandığında 12 milyon 403 bin 137 lira 27 kuruş olması gereken bağış geliri partinin birleştirilmiş hesaplarında 11 milyon 695 bin 637 lira 27 kuruş olarak gösterildi. Benzer bir tutarsızlık toplam gelirlerde de ortaya çıktı. 12 milyon 503 bin 137 lira 27 kuruş olması gereken toplam gelir 11 milyon 795 bin 637 lira 27 kuruş olarak kaydedildi. Borç hesaplarında ise ters yönde bir fark belirlendi. 31 Aralık 2024 itibarıyla 3 milyon 969 bin 425 lira 46 kuruş olması gereken toplam borç 4 milyon 676 bin 925 lira 46 kuruş olarak gösterildi. Böylece bağış, toplam gelir ve toplam borç kalemlerinin her birinde 707 bin 500 liralık uyumsuzluk bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca partinin çeşitli borç kaleminde 538 bin 195 lira 69 kuruş olması gereken tutarın 1 milyon 245 bin 695 lira 69 kuruş olarak gösterildiği belirlendi. Yüksek Mahkeme Siyasi Partiler Kanunu uyarınca sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Geçmişte bir temenni olarak, bir politik vaat olarak gündemde olan bir konu 1 Ekim 2026'dan itibaren artık bir yapım süreci olarak başlamıştır arkadaşlar.
3: 1 Ekim 2026 itibarıyla yeni anayasa yapım sürecinin başladığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Çankaya Köşkü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
4: 2029'da yeni anayasanın artık 29. mecliste hem de yüksek bir mutabakatla yapılıp halk oyuna sunulması artık son derece gerçekçi bir hedefe dönüşebilir.
3: Mehmet Uçum yeni anayasanın hazırlanması durumunda referandumun zorunlu olacağına da vurgu yaptı.
4: Bir anayasa değişikliğinde 400'den fazla milletvekilinin kabulüyle gerçekleşen bir değişiklik referanduma sunulup sunulmamak konusunda değerlendirilebilir. O konuda Cumhurbaşkanı'nın yetkisi vardır. Ama yeni anayasa yapıldığında isterse 400'ün çok üzerinde milletvekili bu anayasayı kabul etsin, her halükarda referanduma sunulacaktır. Hakla başlayıp hakla biten bir yeni anayasa yapım süreci söz konusu.
3: Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Yıl sonuna kadar Milli Güvenlik Kurulu kararı çıkmasının yüksek ihtimal olduğuna işaret etti.
4: Gözüken o ki bu yıl bitmeden Milli Güvenlik Kurulu kararının ilan edilmesi kuvvetle muhtemel.
3: Kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte terörsüz Türkiye hedefinin hukuki sürecinin başlayacağını söyledi.
4: Erteleme kurumunun devreye girebilmesi için Milli Güvenlik Kurulu kararının ilan edilmesi, başvuru süresinin başlaması, başvuruların yapılması, ilgili mercilerin bu başvuruları değerlendirmesi, yasa kapsamına girenlerle ilgili de erteleme kararı vermesi gerekiyor.
3: Uçum MHP lideri Devlet Bahçeli'nin siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı'da bulunan kişinin de hakkıdır çağrısını da değerlendirdi.
4: Silahsızlanma ve siyasallaşma alt komisyonu Öcalan'ı görevlendirebilir dedi. Yani bu komisyon Öcalan'ı diyelim ki koordinatör olarak görevlendirdi. Bu görevlendirme ne Öcalan'ın hükümlü statüsünü değiştirebilir.

0: bir görevlendirmedir, ne Öcalan'ı infaz sürecini askıya alan bir değerlendirmedir. Hükümlü statüsü de değişmeyecek, infaz süreci de askıya alınmayacak.
1: Basın İş Kanunu'nda eskimiş hükümlerin yer aldığına dikkat çeken Uçum, Türk İş Kanunu çalışmasında sona gelindiğini söyledi. Basın çalışanları açısından önemli gelişmeler olacağının sinyalini verdi.
0: İnanıyorum ki Türk İş Kanunu gene çok büyük bir mutabakatla, sosyal tarafların da desteğiyle hayata geçtiğinde bu çalışma hayatındaki bu farklı uygulamalar, çelişkili uygulamalar, sorunlu uygulamalar ortadan kalkacak. Basın çalışanlarımız açısından da çok önemli gelişmeler olacak.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Taksit süreleri artık bakanlık kararıyla belirlenecek. Ticaret Bakanlığı'na konut dışı taksitli mal ve hizmet satışlarında taksit sürelerini belirleme ve ek sınırlamalar getirme yetkisi verildi. Buna göre bakanlık tüm taksitli satışlarda süreleri kendisi belirleyebilecek. Bu yetki satış sonrası ücret karşılığında borcun taksitlendirilmesini ve ödemenin ertelenmesini de kapsıyor. Kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlemeden yapılan satışlar da bu kapsama giriyor. Bakanlık ayrıca bu alanda ilave sınırlamalar getirmeye yönelik kararlar alma yetkisine sahip olacak. Eski düzenlemedeki bazı fıkralarda yürürlükten kaldırıldı. Bakanlığın alacağı kararlar internet sitesinde ilan edilecek ve üst meslek kuruluşlarına bildirilecek.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Arka plana kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geride bıraktığımız saat diliminde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bir basın toplantısı oldu. O basın toplantısında çok önemli veriler paylaştı. Şimdi biz bir süredir ekranlarınızda sel felaketi 2 nokta üst üste 3 can kaybı 6 kişi aranıyor başlığını atıyoruz ya. O 6 kişiden biri Kocaeli'deki kayıp vatandaşımız. 5'i de İstanbul'da aranıyor. Arama kurtarma ekipleri her yerde onları arıyor. Umuyoruz ki iyi haberler paylaşabilelim. Şimdi valiliğin de paylaşmış olduğu bazı uyarılar var. İstanbul'da sağanak yağışın devam edeceği noktasında önemli bir uyarıya da imza attılar bugün. İstanbul için, Marmara bölgesi için, belki Batı Karadeniz için biraz daha havanın durumuna dair öngörülerden bahsetmemiz lazım. Hocam, sizi tekrar buraya barkomuzun önüne alalım. Uydu haritalarını açalım. Bakalım İstanbul'u neler bekliyor? Hangi kentlerimiz sağanak yağıştan etkilenecek? Ve bu yeşilli yapının kızardığını görecek miyiz?
6: Şöyle söyleyelim, şu andaki son görüntü Batı Karadeniz'de yağışlar etkili şekilde devam ediyor. Bu yağışlı sistem önümüzdeki saatlerde özellikle Zonguldak, Bartın ve Bolu, hatta Karabük ve Kastamonu içerisinde yoğun yağış var. Oralarda bazı bölümlerde yine kuvvetli yağıştan dolayı sel haberleri gelebilir. Şu anki şimdi, görüntü bana onu söylüyor.
5: Şimdi mesela Kastamonu'nun üzeri çok yoğun gözüküyor.
6: Yani Çankırı, Karabük, Kastamonu üçgeninde çok kuvvetli yağış var. Sinop'a doğru uzanan, Sinop'un batısına doğru uzanan bölümde kuvvetli yağış var. Yine Trabzon'da kuvvetli yağış etkisini gösteriyor. Bu yağışlı sistem Karadeniz üzerine doğru gitmeye başlayacak ve Karadeniz'de denizin üzerine doğru akmaya başlayacak. Karadeniz üzerine, denizin üzerine gittikten sonra şöyle bir dönüş yapacak. Orada bir siklonik yapı dediğimiz alçak basın sistemi, yani şu üzerimizde olan bir alçak basın sistemi var. Onlar oluşturuyor bu yağışları.
5: Hocam, yani öyle bir el hareketi yaptınız ki lanet olsun bu alçak basınca der gibiydi.
6: Evet, saat ibresinin ters yönünde döner kuzey yarımkürede. Şöyle bir dönüş yapacak ve İstanbul'un kuzey kıyılarını yarın sabah saatlerine itibaren bu yağış sistem kuzeye doğru çıkıp şöyle dönecek.
7: Geri mi gelecek hocam? Efendim? Adil hocam, geri mi gelecek İstanbul'a?
6: Şöyle bir dönüş yapacak ve geri gelmek demeyelim de bu orada yapı bir döngü oluşuyor, bir girdap oluşuyor. O girdap yukarıdan biraz daha serin havayı getirip tekrar Karadeniz'in o sıcak suyuyla buluşturup İstanbul'un kuzey kıyılarında sabah saatlerinde yağış bırakmaya başlıyor.
8: Yani
6: yağış,
8: yeni bir sistem değil hocam o zaman, değil mi?
6: Yani buradan... bu sistem bunun sebebi de şu aslında, biraz daha kuzeyde Orta Avrupa üzerinde bir yüksek basınç var. Şöyle elimle işaret edeyim. Burası yüksek basınç, bu alçak basınç. Şu şekilde şekilde dönmeye başlıyor. Buradaki yüksek basınç etrafından dönerken kuzeyden serin havayı da alıyor, getiriyor. Sıcak suyla da buluşunca aşağıdan nem transferi de başlıyor. Serin havanın üzerinde. Çünkü deniz daha sıcak. Yani tabanda sıcak bir zemin var. Yani deniz aslında. Üstte de soğuk hava geliyor, dönüyor.

0: İstanbul'un kuzey kuyularında yağışları başlatacak. Yarın İstanbul'da
1: şimdi
0: yağmur
1: mesela
0: var.
1: Mesela Sarıyer için korkalım mı?
0: Sarıyer için korkmayın. Şöyle söyleyeyim. Daha doğrusu Kilyos'a doğru biraz daha etkisini, yani deniz üzerine biraz daha etkisi, akşam saatlerine doğru etkisini biraz daha arttıracak. Daha çok Arnavutköy, yani yeni havalimanının olduğu çevre, yine Başakşehir, Çatalca ve oradan Kırklareli'ne doğru uzanan hat boyunca kuvvetli yağış var. Yarın akşam ve gece
2: saatleri. Uçuşlar etkilenebilir mi hocam?
0: Uçuşlar geçtiğimiz yağışlarda, aynı miktardaki yağış geçtiğimiz yağışlarda, yani geçtiğimiz o kuvvetli yağışta düştü. Ertelenme olmadıysa o günlerde, yani çok bilgi sahibi değilim ertelenip ertelenmediği konusunda. Ertelenme olmadıysa uçuşlarda bir ertelenme olmaz. Ama o günlerdeki, önceki günkü yağışlar, uçuşlarda ertelenme olmuşsa bu yağışlarda da ertelenme olabilir. Onu söyleyelim. Sonra bu sistem gün içerisinde o yapı daha sonra Ege'nin iç kesimleri ve İç Anadolu, yine Karadeniz'e doğru yağışlar şu dönüşten dolayı görüyorsunuz ya, Akdeniz'in doğusunda da parça parça ülkenin özellikle kuzey ve doğu kesimlerinde bu yağışlar devam ediyor. Yarın bu bölgelerde yine yağışları göreceğiz. Cumartesi esas aslında. Cumartesi günü, hani cuma akşamı bunu göreceğiz. Cumartesi günü gündüz o kuzey İstanbul'un kuzey batısındaki yağışlar zayıflayacak.
1: Evet.
0: Cumartesi sonra? Günü yine yağış var. Çok kuvvetli değil. Ama cumartesi akşam ve gece saatleri o yapının aşağı sokulmasıyla birlikte, özellikle şuradan başlayarak, yani Bilecik, Eskişehir, Kütahya çevrenin Ege'nin iç kesimlerine gün içerisinde öğleden sonraki saatlerde başlayarak o gelişecek o yapı ve Marmara'nın doğusu İstanbul'un Anadolu yakası. Cumartesi gecesi ve pazar sabahına bağlayan gece. Anadolu yakasında kuvvetli yağışlar var. Sel riski bulunuyor ama
1: yani
0: yağışların
1: yetkisizde olsa siz ne renkte uyarı yapardınız cumartesi?
0: Şöyle söyleyeyim, Anadolu yakası için evet turuncu renke döndürürdük bunu. Ve özellikle de Kocaeli Sakarya kısmında, yani o Karadeniz'e yakın olan kısımlarda biraz kırmızıya döndürürdük onu gece saatleri. Oradaki yağışın yoğunluğu biraz daha artacak. İstanbul o kadar olmasa da, yani oradaki yağışlar biraz daha, yani Marmara'nın doğusundaki yağışlar çok daha kuvvetli olacak gözüküyor cumartesini pazara bağlayan gece. Pazar günü sabah saatlerinde de o yağışlar devam ettikten sonra öğlene doğru kuzeye doğru kaymaya başlayacak sistem ve İstanbul'daki yağışlar da pazar günü gün içerisinde kesilmiş olacak. Ama ardından pazartesi akşamı, ben peş peşe sıralamaya başladım. Pazartesi akşamı yeni bir yağış geliyor ama bu yağışlar çok kuvvetli yağışlar değil. Barajlardaki dolulukları birazcık yukarı çekecek yağışlar. Sel su baskını yapacak nitelikte gözükmüyor. Ama buradaki en önemli etkenlerden bir tanesi, az önce bahsettiğim Avrupa üzerindeki yüksek basınç, Sibirya üzerinde bir yüksek basınç var. Aslında olay şu, iki yüksek basınç şöyle bastırıyor. Bir balon düşünün. Balon alın belinize, bastırın bir tarafından, iki taraftan yüksek basınç böyle
1: ama
0: basar.
1: Ortası şişer.
0: Ortadan da yükselici hareketler başlar. Buradaki nemli havada yükselmeye başlayınca yağış oluşturmaya başlıyor. İstanbul'daki aslında geçtiğimiz günkü kuvvetli yağışın sebebi o iki tane yüksek basınç blokajı. Bastırdılar, yerlerinden de oynamadılar, habire bastırdılar. Bu yerinden kıpırdayamadı. Yani olduğu yerde yükseldi, boşalttı. Denizden nemi aldı, boşalttı. O kuvvetli yağış özellikle İstanbul'un kuzey kıyılarına, kuzey bölgelerinde yüksek yağış meydana geldi. İstanbul'da
1: hocam
0: örneğin
1: sırf yağışla kalmadı ki, çok ciddi rüzgar da vardı.
0: Fırtınayı
1: yani
0: da oluşturdu tabii ki, fırtına da beraberinde
1: geliyor. Yani o rüzgar
0: geliyor.
1: Hiç dinmedi, böyle fırtına kuvvetinde
0: evet,
1: eser yani gibiydi yani.
0: Ama şu var,
1: gece ışıklara baktığımız zaman böyle.
0: Siz kuzeye yani yakın bir yerde oturuyorsunuz
1: evet,
0: herhalde.
1: Evet hocam, kuzey cephe benim.
0: Evet yani kuzeydeki bölgelerde Karadeniz üzerindeki o yüksek rüzgar hızlarını gördük. Yani 70-80 kilometre, 90 kilometreye kadar çıktı zaman zaman. Ama güneye doğru gelmeye başladığınızda o rüzgar şiddetleri biraz daha azalmaya başladı. Aynı şekilde yağışlar da öyleydi. Yağışlar kuzey kesimde Beykoz'da 280 kilograma kadar çıkıyor. Sarıyer'de, Maslak'ta 200 kilogramlara kadar yaklaşırken biraz daha Tuzla'ya doğru geldiğinizde yağışların miktarı 50-60 kilogramlara, 70 kilogramlara düşmeye başladı. Yani İstanbul'un her tarafına o 280 kilogramlık yağış düşmedi. Yani bir ortalama alırsak 150 kilogramlık bir yağış düştüğünü söyleyebiliriz. Önümüzde ne bekliyor onu tekrar söyleyelim. Yarın akşam özellikle İstanbul'un kuzey batısı, yani Avrupa yakasının iç kesimleri, Karadeniz'e yakın olan bölümlerde kuvvetli yağış var. Şehir merkezlerinde, merkez ilçelerdeki yağışlar yani ortalamalar seviyesinde, sel su baskını olacak büyüklükte değil. Cumartesi gecesi Anadolu yakasında ve Marmara'nın doğusunda, özellikle Kocaeli Sakarya'da çok daha yoğun, Batı Karadeniz'de bu sistemden etkilenecek. Islak bir haftadayız. Her taraf yağıyor, yani yağışlar çok. Ardından biraz daha yağışlar kesilmiş olsa da Ekim ayı sonunda yine bizleri yeni yağışlı havalar bekliyor.
1: Sayın Selvi, Ankara'da da yağmış bugün.

0: Kastamonu'yu görünce malum Kastamonu, Bozkurt, Sinop, Ayancık oralarda çok ciddi bir sel felaketi yaşadı malum. Yani devletin eli hemen o noktada vatandaşlarımızın üzerindeydi. Kalıcı konutlar
1: orada
0: yapıldı.
1: Orada da sizin biraz önce işaret ettiğiniz gibi yine dere kenarına yapılan evlerden dolayı bir felaket yaşanmıştı. Tabii. Tedbir alındı. Hı hı. Ama demek ki dere boyları bu yağışlarda ciddi bir risk oluşturuyor.
0: Yani gerçekten.
2: Bir şey sorabilir miyim değerli
0: hocam?
2: Tabii. Değerli hocam, bu bizim sürekli karşılaştığımız, sizle konuşmanızda bahsettiğiniz Banu Hanım da şimdi şu kurum sarı uyarı verdi. Yok işte turuncu kod verdi, kırmızı kod verdi. Biri sarı kod verdiği zaman öteki vermiyor. Öteki kırmızı kod verdiği zaman.
3: Bu konudaki otorite kim?
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Sessiz. Yani. Bir sarı kod karmaşası mı yaşanıyor?
4: Ya aslında ülkemizin temel network'ü meteorolojik işletim sistemi, meteoroloji genel müdürlüğü yetkili kurumda zaten meteoroloji genel müdürlüğü, yani resmi açıklamalar meteoroloji genel müdürlüğüne ait. Diğer kurumların açıklamaları, yani bölgesel bazda bir takım açıklamalar, çalışmalar yapıyorlar ama temelde yani meteorolojinin inciyle dinciyle her şeyle ilgilenen meteoroloji genel müdürlüğü yani. Önemli bir kurumumuz. Bütün verileri sağlıyor. Şu andaki şu görüntüler, analizler, yine tahmin çalışmaları Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce ülkemizde yürütülüyor ki son yıllarda özellikle de ben şunu söylemek zorundayım. Meteoroloji mühendisi kadroları gittikçe de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde çok fazlalaştı. Genel Müdürümüzün sayesinde ve tabii ki devletimizin etkisiyle birlikte daha iyi, daha uygun şeyler, tahminler üretiliyor.
0: Evet, yani onu vatandaş da hissediyor. Tahminler artık çok daha tutarlı.
4: Veri üretmek de çok önemli.
0: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'yken sanki daha mı zayıftı ne?
4: Şöyle tabii ki
0: kamuda bir takım
4: şeyler değişiyor ama bazılarının eli biraz daha farklı olabiliyor. Öyle söyleyeyim. Bazılarının eli biraz daha farklı. Yani her kamu kurumumuzda yöneticiler var ama bazıları biraz daha bizim meslekten geldiği için biraz daha hakim olmuş. Yani tam alanımızın ortasına, yani o mesleğin içinden gelen birisi olduğu için de daha iyi geliyor. Çünkü aslında bizim için önemli olan veriye erişebilmek. O veriye erişebiliyoruz. O veriyle çalışma da yapabiliyoruz, tahminlerimizi de yapabiliyoruz. Başka bunlarla birlikte o destekle. Mesela ben önce Gökhan'ın yayına sabah geldiğinde önce bakarım, radara bakarım. Ne var, nerede ne yok. Ondan sonra dönerim bakarım, bir son durumlar şeyi vardır. Nerede ne sıcaklık var, nerede ne yağış var, basınç ne durumda, rüzgar ne durumda. Onları inceleriz. Gelen sistem var mı ona bakıyoruz. Bunu alırız model çıktılarıyla örtüştürürüz. Yani model çıktılarında bazen tutarsızlıklar olabilir. Onlarla karşılaşırız. Ondan sonra kendi yorumumuzu katarak da son analizleri, tahminleri
0: şimdi çok yaparız. Kritik birkaç görüntüyü daha ekrana taşımak istiyorum ben. Az önce de ekranlara taşıdık, işte arkadaşlarımızın yayın yaptığı sokaklarda ışık yoktu, elektrik yoktu. Bunlar özellikle kesiliyor çünkü
1: tedbir
0: amaçlı kesiliyor. Şimdi yağmur esnasında pek çok noktadan alevlerin yükseldiğini, trafoların patladığını falan da gördük yani. Bu çok tehlikeli. İzmir'de iki vatandaşımızın hayatını kaybettiği olayın ardından bugün bir 14 yaşında bir kardeşimiz hayatını kaybetti dünkü yağmurda ve bugün toprağa verildi. Cenaze namazı vardı Fatih'te. Yani şimdi bu görüntüler üzerine konuşulması gereken görüntüler bence. Her anlamda konuşalım. Hadi Bey, sizinle başlayalım yorumlamaya. Ne diyorsunuz bu görüntülere?
3: Şöyle, bu çok önemli bir husus. Biliyorsunuz ki ne yazık ki ölen iki kişinin ölüm sebebi elektrik akımına kapılma olarak belirlendi. Tabii bu konuyla ilgili savcılık harekete geçti, soruşturma başlatıldı. Bir ihmal durumu var mı yok mu, bu araştırılacak. Bu husus da önemli, fakat önemli olan husus böyle bir durumda hızlı bir şekilde elektriğin kesilmiş olması ve şu an hali hazırda o mahallelerin elektriksiz olması tamamen tedbir amacıyla olduğunu bize net bir şekilde gösteriyor ve ne kadar makul bir gerekçe olduğunu da aslında net bir şekilde ortaya koyuyor. Diğer taraftan bakıldığında ciddi bir sel felaketi yaşadı İstanbul. Bu sel felaketinde biz bunu doğal afet olarak görüyor muyuz? Evet, doğal bir afet. Az önce Sayın Hocam anlattı teknik detaylarını, ne kadar bir metrekareye fazla bir yağışın düştüğünü, bir önceki yıllara göre ne kadar fazla bir yağışın olduğu ile ilgili. Ancak zarar, burada ortaya çıkan zarar engellenebilir miydi, önlenebilir miydi? Daha az bir zararla

0: Bu işin içinden çıkılabilir miydi? Hı-hı. Bu husus da çok önemli. Hı-hı. Ve en son verilen görüntüde derenin üstünün kapatılmış olması, üstünde yapının çıkmış olması, işte o derelerin kapatılarak bir yapılaşmaya açılmış olması da tabii ki burada konuşulması gereken ve en azından bu bir daha bunun yaşanmaması adına biraz daha böyle titiz davranılması gereken bir husus. Niye bunu söylüyorum? Çünkü biz bunu İstanbul'da defalarca yaşadık. Hatırlarsanız ekspres yolunda İşte tır garajının suyun altında kaldığı, oradaki ekspres yolunda Atatürk Havalimanı'na giden yola kadar Maluf İstanbul'un oradan bütün binaların hepsinin sular altında kaldığına şahit olduk yani. Ancak bugün giderseniz, gittiğinizde yolun kenarında boş bir arazi dahi bulamazsınız. Devasa defasa yapılar yapılmış oraya. Burada da aynı durum söz konusu. Aynısını görüyorsunuz. Biz o gün oradan ders almış olsaydık, o tarihten bu tarihe bütün dereleri açmış olurduk ve bütün dereleri en azından böyle ani bir su yükselişinde tahliye olabilecek şekilde buna cevap verilmesiyle ilgili bir çalışma içerisine girilebilirdi. Az önce hocam Kağıthane Deresi'ni anlattı. Bakın o kadar selin artmış olmasına rağmen en azından o tahliye konusunda bir cevap verebiliyor. Bununla ilgili biraz daha bence hani dikkat edilmesi, titiz davranılması gereken bir husus. Bunu herhangi birini böyle hedef göstermek amacıyla değil ama belediyesinden tutun, bakanlığından tutun, diğer taraftan kamu kuruluşundan tutun. O bölgeyle ilgili kim yetkiliyse ve orada bir eksiklik varsa o eksiklikle ilgili gerekli olan işlemler yapılıyor.
1: Tabii hizmet sağlayıcılar da sadece saat okuyup fatura yollamanın dışında da bir şeyler yapsınlar.
2: Çok doğru. Şimdi ben burayla özellikle ilgilendim. Buranın elektrik sistemi yeniden elden geçirilmiş. Bakın yeni geçirilmiş elden. Ama kablolar yüzeye yakın olarak geçirilmiş ve bazı bölümlerde çıplak bırakılmış. Dikkat edin. Parklara da gittiğinizde orada oyuncaklar var biliyorsunuz. Evet. Orada kabloların uçu böyle bantla kapatılmış ve açıkta durur. O kadar tehlikeli şey. Bunun bir standardı yok mu? Yani bu nasıl yüzeye, burası günde binlerce insanın geçtiği bir yer. Burada nasıl kablolar yüzeye yakın geçirebilir? Bu imar planlarında bunun kaç metreden geçirileceği, nasıl bir izolasyon sağlanacağı, hepsi yer alır bunun. Buna nasıl izin verilmiş? Bu göz göre göre ölüme davet. İşte o çocuğumuz 14 yaşında, Allah bağışlasın. Mekan cennet olsun. Amin. Parkta yürüyor. Orada açıkta kalan bir kablo bir genci aldı götürdü. Ya bu parkın içinde açıkta olan kablo olur mu? Orada günler çocuklar oynuyor. İnsanlar geçiyor oradan.
1: Biz tabii önce mazgal temizlemeyi öğrenelim de kabloyu doğru yere döşemeyi de daha sonra öğreniriz.
2: Ama bu çok ciddi bir tehlike. İzmir'de işte biliyorsunuz ders olmamış demek ki hiç kimseye.
1: Sayın Selvi bu görüntüyü de yorumlamanızı rica edeceğim. Bu görüntüler zannediyorum Yalova'da kayda geçmiş. Hanımefendinin elindeki bir çubuk falan değil bastonu.
2: Bastonuyla
1: mazgallardaki yaprakları, çeri çöpü temizliyor. Yani bunu bile yapamayan belediyeler var.
2: Belediye bunu yapamıyor ama o sorumlu vatandaş yaşlı bir teyzemiz orada elindeki bastonla bir de sular gelmeden bunu yapıyor. O kadar da önemli ki geldikten sonra zaten orada tıkanmış olur. Ya yani iyilik meleği bir insan ama belediyelerin normalde kadrolarında yani bu sonbahar gelmeden kıştan çıkınca sadece mazgalları temizlemekle görevli ekipleri olur. Bu yağışlar bekleniyor zaten meteoroloji onu günler öncesinden ilan ediyor. Bu onların tek görevi mazgalları temizlemek olur. Ama görüyoruz ki şimdi bakıyorum ya belediyelerin kaynakları mı yok? Şu yolsuzluklar çıkıyor ortaya ya. Ya konserlere harcadıkları paraları mazgallara harcasalar ya, bu şehirlerde felaketler böyle yaşanmaz.
1: Yok mu yani orada zaten hazır bir ekip var. Onların görevi değil mi bu işi
2: tabii,
1: yapmak?
2: Tabii tamamen
1: zaten,
2: görevi. Önceden mazgalları temizleyecek,
1: var.
2: Hazırlayacaklar. Yani şurada bak sel geliyor. Evleri, iş yerlerini basıyor. Vatandaş kendi çabalarıyla oradan kurtulmaya çalışıyor. Ya devletin imkanları, kaynakları yok mu ama belediyeler bu paraları başka yerlere harcadıkları için bu işlerle uğraşmıyorlar maalesef. Evet. Uğraşanlar tenzih ederim ama tablo ortada.
0: Abdülkadir abi şöyle bir durum söz konusu. Bunu söylerken hani şey anlamında söylemiyorum, ödemeler yapılmasın anlamında söylemiyorum. Tabii ki yapılsın fakat şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Nerede bir sel felaketi olursa, Nerede bir acil bir durum söz konusu olursa devletimiz çok şükür hemen vatandaşın yanında oluyor. Zarar tespitini çıkartıyor. Aynı zamanda yardımda

0: bulunuyor. Şimdi belediye bir yük kalmadığı için belediye bir sorumluluk almıyor orada.
1: Ama ondan sonra da çözmüyor. Yani. Bak hep aynı alt geçitleri su basıyor. Hep aynı alt geçitleri su basıyor. O su baskınından sonra orada ben özellikle kontrol ediyorum. Ya burayı bastı. Ondan sonra burada kalıcı bir çözüm için çalışma var mı? Hiçbir şey yoktur. Nasıl olsa masrafı devlet karşılamış. Aynen devam ediyor. Onlar kesinlikle güzelce konser yapmaya devam ediyor. Ya bu konser belediyeciliğinden bıktık, usandık artık. Bu işlere baksınlar yani.
2: Yani konser yapılmasın değil ama yani önce asli işinizi,
1: ya belediyenin işini yapın yani. Asıl bu toplayın. İşleri yapın yani. Mazgalları temizleyin yani. İşte vatandaşın dükkanını, evini, iş yerini su basmış. Kendi çabasıyla temizlik yapıyor orada. Kurtarmaya çalışıyor.
3: İşte
0: orada, çok görüntülere özür dilerim. Orada eğer şöyle bir sistem ortaya çıkarsa, evet, bir ani bir zarar giderimi tabii ki devlet bakanlıkları tarafından yapılacak. Gerekli olarak AFAD, diğer taraftan bakanlık, diğer taraftan oradaki valilik ya da kaymakamlık gerekli olan işlemleri yapsın. Bütün ödemeleri de yapsın. Ama daha sonra eğer siz bu zarar tazminini orada ihmalkar davranan kimse ondan alırsanız, o zaman çok daha güzel bir çözüm söz konusu olacaktır yani.
2: Ha, ne diyorsunuz? Mesela bu zararın tazmini ya da insanlara destek noktasında diyelim ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girdi. Sorumlu koordinatör
0: bakanlığı. Giriyor zaten. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı.
2: Belediyeye ya da ilgili diğer kurumlara rücu mu ettirecek?
0: Evet. Zarar tespitini yapacaksın. Biz bir teknik işten bahsediyoruz. Eğer sen orada bakımı yapmadıysan.
2: Tahsilatı da kolay.
0: Eğer mazgalı yapmadıysan. Tabii ki yani çok kolay çünkü devlet bütçesinden veriyorsun. O şahıs o devlet bütçesini alıp kendi kişisel menfaati için kullanıyorsa o devlet bütçesini yani milletin vergisini alıp işte orada bir konseri belirleyip 1 milyonluk konseri 100 milyon olarak gösterip orada paraları başka şekilde çarçur ediyorsa diğer taraftan kendi kişisel ikbaliniz için o parayı kullanabiliyorsanız o zaman burada millet için kullanılan paranın da çatır çatır onlardan alınması gerektiğidir yani.
2: Peki. Eray Hocam?
4: Bu görüntüler yaşandığı için çok üzüntü duyuyoruz. Bunlar yakışmıyor. Yani İstanbul'a yakışmıyor hiçbir şekilde. Ve maalesef yani İstanbul'da her yıl bunları yaşıyoruz. Yani hakikaten bu son dönemde özellikle hani baktığında da bu tür sorunlarda ciddi artışlar var. Yani park sorunu var, araç trafik sorunu var, bir en ufak yağışta. Ya hatırlayın, bu kadar büyük bir olayda bile bunun yarısı kadar da bir şey olsa bir bakıyoruz ki tonlarca kaza, bir sürü yeri gene su basmış, aşağılarda insanların evlerini, iş yerlerini basmış. Yani bu ciddi İstanbul için artık hakikaten İstanbul'u çekilmez hale getiriyor. Yaşamı çok zorlaştıran bir durum. Tabii ki yani bunun bir sürü sebebi var. Yani bugüne kadar İstanbul'un gelirlerini tutup da İstanbul'a harcamak yerine başka yerlere götürüp kendi şahsi çıkarları için bu gelirleri kullananlar şimdi rahat mı? Yani buraya bir baksınlar. Allah için vicdanını ellerine koysunlar. Yani yüce milletimiz de bunu görüyor ama neticede hakikaten belki İstanbul işte başta olmak üzere İzmir ve işte bazı metropoller için bir özel nasıl diyelim belki bir yasal düzenlemeyle bu illerin sorunlarının daha da hızlı çözülmesi bakımından stratejik planlamalara ihtiyaç var. Yani şu olmuyor. Hani buradan kıymetli büyüklerimize de arz etmek isterim. Yani mevcut teşkilatlanma ve mevzuat çerçevesinde artık bu sorunların giderilemeyeceği ortada. Yani hakikaten özel tedbirler, özel düzenlemeler, özel yapılanmalar gerekiyor. Evet yani ihmali olanlar falan görüyoruz işte yani çalan çırpan soyan halkın parasını kendi de götüren ve işte içeride olanları görüyoruz ama tamam da bu sorunu çözmüyor yani tamam onların cezalandırılması bu sorun ve her geçen gün nüfus artıyor trafik artıyor ihtiyaçlar artıyor yani çok yönlü çok boyutlu karmaşık bir sorunlar yumağı haline geliyor dolayısıyla hakikaten başta İstanbul olmak üzere yeni bir yapılanma ve yeni bir düzenlemeyle bir an önce bu sorunların aşılacak ve bu kadim medeniyetin medeniyet kenti olan başta İstanbul olmak üzere şehirlerimizi hak ettiği o kimliğine yeniden kavuşturacak düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesini bekliyoruz.
2: Şimdi tabii siz de işaret ettiniz. İstanbul kadim bir kent yani. İşte binlerce yıllık bir geçmişi var. Mesela Suriçi Makriköy, Ayasefenos falan buralar hakikaten müdahale edilmesi çok zor noktalar. Çünkü işte bu derelerin üzeri kapatılmış dedik ya, bunlar dünün bugünün işleri değil. Bunlar 60-70 belki 100

0: önce kapatılmış dereler vesaire. Yani buraları tekrardan müdahale etmek, bir kentsel dönüşüm sürecinin işletilmesi gerekiyor. Birçok yerde bu belli ölçüde yapılabiliyor ama bazı yerlerinde kendine has sıkıntıları, sorunları var. Bunu da değiştirmek hakikaten çok mümkün değil. Bütün paydaşların bir araya gelip belki İstanbul için, İzmir'in belli bölgeleri için daha makro planlar ve hareket planlamaları yapması gerekiyor.
1: Önümüzdeki bir tek kentsel dönüşüm de bakın Banu Hanım çok yeterli olmuyor. Yani burada kentin seyrekleştirilmesi, kentin bu nefes alaması, yani o damarların, o yolların, o ulaşım hatlarının nefes alacak şekilde genişletilmesi ve seyrekleştirilmesi. Şimdi baktım mesela başka ülkelerde, isim vermeyeceğim ama yani bu tür çalışmalar neyle başlamış? Seyrekleştirmeyle başlamış. Seyrekleşiyor, kamulaştırılıyor ama onlar için başka alanlar bulunuyor. Bir dönüşüm başlıyor. Yani burada gerçekten devletimiz çok kıymetli şeyler. Yarısı bizden kampanyası. Bakın yani zarar görmüş binanın yarısını devlet yapıyor ya. Yani çok kıymetli ama bu da değil artık buraların o eski kimliğine kavuşacak şekilde seyrekleştirilmesi ve tekrar işte restorasyon, yeni bir takım bir anlayışla kentin kimliğini aktaracak, yansıtacak bir süreç, ciddi süreç gerekiyor.
0: Evet, öyle gözüküyor. Şimdi işte bu da yine korkunç tablolardan biri.
1: İşte demin onu bakın, neresi? Demin orada Ayaz hani şey anlatırken muhabir arkadaşımız.
0: Sarıya. Evet, Ayazağa'da yine bir mahalle.
2: Ama şunu arası diyeceğim işte, bakın Cenderesi, Dereboyu Deresi, Büyük Dere, Ayazağa Deresi, Harami Dere.
0: Dere.
2: Demek ki bunlar Adil Bey burada riskli yerler. Buralara özel bir çalışma yapılması gerekiyor. Hatırlarsanız bir ara Ordu'da müthiş bir sel gelmişti.
0: Evet.
2: Ondan sonra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Selim Bey, eski bakanımız, onunla konuştuğumda dedi ki biz o derelerden tonlarca atık çıkardık. Kaç kamyon atık çıkardığını söylemişti, şu anda hatırlamıyorum. Ondan sonra da yağışlar oluyor. Evet, bu büyük bir afet. Yağışlar oluyor ama o felaket yaşanmadı. Demek ki tedbir alınacak şeyler. Yani risklileri, riskli alanları belirleyip ona göre çalışma yapılması lazım. Niye bu derelerin olduğu yerde oluyor? Çünkü dere yatakları. Buraya özel bir ihtimam gösterilmesi lazım.
0: Ya
2: bıraksınlar böyle işte şeylerle, işte konserlerle, eğlencelerle, şunlarla, bunlarla. Bu işlerle uğraşsınlar. Belediyecilik bu demek yani.
0: Önce mangal temizlemeyi öğrensin.
2: Ya önce mangal temizlemeyi öğrenin.
1: Bir de endişem yani, var.
0: Pek çok dere ıslahında iyi şeyler yapıldı ama yetmiyor işte.
2: Yetmiyor. Onu sürekli demin yapmak lazım.
1: Deminki görüntüleri, araçlar birikmiş. Çünkü o suyla birlikte araçlar sele kapılıp bir yerlerde birikmişler. Yani ben tekrar gene kıymetli izleyicilerimize bu bilgiyi sunmak isterim. Yani yarın için tutup da böyle araç vesaire gibi, yani bir gün önce yaşananları bir daha yaşamamak adına lütfen tedbir almamız lazım. İşte görüyorsunuz yani. Şimdi eğer bu araçlar buradaysa yarınki yağışta bir daha bu hale gelir. Yani buna hatta kaymakamlıklarımızın, diğer işte belediye amirlerimizin, zabıtalarımızın hakikaten bu araç konusunu yarın için özellikle dikkat etmeleri konusunda belki vatandaşlarınızı bilgilendirmeleri veya bazı tedbirler almaları gerekebilir. Onu özellikle vurgulamak istedim.
0: Adil Hocam, bir de toprak doydu. Doydu.
1: Tabii
0: yani
1: su
0: bazı noktalardan heyelan haberleri gelmişti, valiliğin yaptığı ilk açıklamada bu vardı ama şu anda daha büyük bir risk taşıdığını düşünüyorum ben İstanbul'daki belki pek çok istinat duvarının, öyle değil mi? Yani doymuş bir toprak artık, yani boğazına kadar dolmuş durumda, en ufak bir ekte
2: çıkar
0: yani,
2: istinat duvarını
0: taşıyacak ya da çökertebilir. O yüzden istinat duvarlarından da kaçınmak lazım belki.
3: Şu günlerde biraz daha riskli yani, yarınki yağışlar var. Çok yani büyük, çok yüksek değerlere çıkmasa da yağış miktarları, yarınki yağışlarla birlikte bu zemindeki toprağın doymuşluğu, evet, o istinat duvarları özellikle dik yamaçlı olan yerlerde riskler olabilir. Olma ihtimali yüksek. Yani vatandaşların dikkatli olmasında fayda var. En ufak bir yani kayma, hemen hop diye bir anda yıkılmıyor zaten. Belli bir kaymalar oluyor. Bunların gözden kaçmaması lazım. Ona dikkat etmekte fayda var. Şu var ki yağışlar

0: yine devam edecek.
1: Yağışlar devam edecek yani. Bu da
0: ben biraz havada kalmak istiyorum. Zeminde çok fazla atmosferde.
1: Hocam inşallah istinat duvarı yapmayı öğrenmişizdir. Ya bahçe duvarı yapmamızda bile sıkıntılar vardı geçmişte. Mesela 2000'lerin başında muhtemelen 99 depreminden sonra işte baş iskeledeki durumu izleyicilerimize paylaşıyoruz ya, muhtarımızın kayıp olduğu yer Kocaeli, işte kullar, baş iskele, yuvacık vesaire orada. Orada bir tane tabur var. Askeri bölge var hocam, bilirsiniz siz orayı. O bahçecikteki askeri kışlanın etrafına yeni duvar yaptılar. Bir böyle yamacın böyle eteklerine gibi düşünün, duvarı çektiler, güzel üzerine yakışıklı telleri monte ettiler, üzerine jiletli teller falan, dikenli teller. İlk yağmur yağdığında su tahliye kanalları açmamışlar, bütün duvar yattı yere. Ama şimdi artık tahliye deliği açıyoruz.
2: O mühendislikte en basit kuraldır.
1: Yani işte hani inşallah şimdi olmuyordur öyle şeyler.
2: Stajyer öğrenciye çizdirseniz onu çizerken tahliye boşluklarını bırakır orada.
1: Hani biraz tepeye yapsanız da.
0: Sanki şey gibi geliyor bana. Yani o projeler güzel çiziliyor aslında. Biraz sahadaki uygulamalarda sıkıntı gibi geliyor. Yani genelde gördüğümüz bu inşaat işlerinde de çok gördüğümüz. Yani proje güzel, düzgün yapılmış. Ama sahada uygulamaya geldiğinde onu bir takım eksikliklerle.
2: Vallahi onların projesi yapıldı mı onu bile bilmiyorum. Kazın burayı, dikin, atın betonu.
1: Tabii yani 2000'lerin başı.
0: Mesela şurada şimdi küçük stüdyosunu görüyoruz. Çok yakın olduğum için az önce de bahsettim.
2: İşte.
0: O Ümraniye'nin bütün yükünü çekiyor ama taşma, yani uzun yıllar, çok eskiden taşardı. Uzun yıllardır.
1: Küçük suyum diyorsunuz.
0: Evet, küçük su deresi ıslah edildi.
1: Şimdi bunların da adı dere yani. Aslında bunlar dereden daha hacimli akarsular yani bence. Çay
0: yani
1: falan.
0: O Ümraniye havzası olduğu gibi geniş bir havzası var orada.
2: Yuva deresi. Hani baksanıza.
1: En büyükler Kağıthane deresi. Evet, işte Kağıthane. Eskiden bir Ayamama deresi ve kokusu problemi vardı İstanbul'un. Son dönemde onlardan pek olumsuz haber gelmiyor, en azından sel ve de taşkın manasında. Çünkü
2: demek ki tedbir alınca,
1: tedbir alınca oluyor. Kurbal Dere'nin de şeyi hiç fena değil.
2: Evet.
1: Islah meselesi, Şiriva Deresi falan. Tabii bunlar bir de sırf derenin ıslahı değil, üzerinden geçen köprülerin yapısı da çok önemliymiş. Bunu da öğrendik Karadeniz'deki sel felaketlerinde. Eğer o molozun, İşte ağaçların ve o pisliğin akışına engel olacak bir köprü yapısı tesis edildiyse ya, geçmiş
2: ya
1: olsun.
2: Ya Banu Hanım, bizim ecdadımız yüzyıllar öncesinden oralarda kemerli köprüler niye yapmış? Yani biz bir medeniyetten geliyoruz. Niye yapmış? Çünkü o sürükleyip getirdiği şeyler köprüyle zemin aynı hizada olunca köprüye takılıyor. Bir süre sonra o bir basınç oluşturuyor, köprüyü alıp götürüyor.
1: Evet.
2: Kemerli olunca altından gidiyor. Yani bunu yüzyıllar öncesinde yapmış bir millet, yüzyıl sonra bunu unutmuşuz. Böyle bir şey olur mu yani?
1: İşte mesela dün Başakşehir'den o sel sularının böyle büyük bir hızla aktığı görüntüleri izleyicilerimize paylaştık. Muhtemelen Menekşe Deresi falan değil. İşte o bölgede Mimar Sinan'ın kemerli köprüsü var mesela. Yani muhtemelen
2: aktı geldi.
1: Muhtemelen kemerli geçmişte köprü, de benzer şeyler
2: yaşanmıştır
1: ki,
2: mutlaka tabii yani ilk kez yağmur.
1: Burası Ayamama Deresi mi dedin sen? Şimdi mesela Ayamama Deresi'nin ıslahı son hali. Nasıl? Hiç fena değil yani.
2: Tabii
1: taşma
2: gayet iyi. Demek ki yapınca oluyormuş.
3: Yapınca oluyormuş yani.
2: Bunlar kader değil.
3: Yani, Abatik tarafta da Kağıthane Deresi'nin üzerine kapatmışlar yani.
0: Tabii. Çok iyi dizayn edilmiş. Yani bu yağış oralarda aldı. Hani. Evet. Şuralardan taşsa bile yan taraflarda hala bir yükselti
1: tabii,
0: var yani.
1: Yani taşsa şuraya gelecek, buraya kadar yükselebilir. Ondan
3: onu
1: sonra
3: hesaplamışlardır zaten. Yani ona göre yükseltiyi ayarlamışlardır.
0: Aslında yapabilecek kapasite var. Biraz
2: irade yok.
0: İrade biraz da hani parayı, biraz para harcamak gerekiyor.
2: İşte paraları,
3: yani, parayı yerine harcamak gerekiyor hocam. Evet. Sahada yani planlar yapılıyor, bütçeler ayrılıyor ama sahada ne oluyorsa işte birileri başka türlü maksatlarla bu işlere girince halkın parası bu dere yapılacak yerde başka yerlere gidiyor.
2: Maalesef.
3: Yani bu ama güzel bir örnek. Yani bir tarafta Ayamama Deresi'ndeki şu yapı, bir taraftan da şeyde Kağıthane Deresi'nin üzerini kapatan evler.
1: Hocam Kağıthane Deresi değil.
3: Ayaza. Peki düzeltelim ama yani neticede hakikaten bu mesela nasıl geri onu düzeltecekler? O binalar yapılmış. Şimdi hak sahipleri var değil mi yani?
1: Boğaza inen bütün caddelerin aslında dere olduğu söyleniyor hocam. Evet. Varın siz düşünün yani.

0: Evet. Boğaz'a inen bütün caddelerin aslında önceden dere olduğu dere söyleniyor.
1: Evet.
0: Bilmiyorum, çok zor.
1: Ama burada çok özür dilerim. Kısaca son noktayı ben koyayım. Tamam, çünkü inşallah vatandaşlarımızı en azından biraz bilgilendireyim bu konuda. Bu konuda tabii ki vatandaşın bir suçu yok. Vatandaş burada tabii mağdur. Mağdur olduğu için de bu mağduriyetin gidermesi adına kendi üzerlerine düşeni de yapması gerekiyor. O da nedir? Hasarınızı fotoğraflamanız gerekiyor, videolarınızı çekmeniz gerekiyor. Yine aynı zamanda valilik, kaymakamlık, AFAD ya da belediyeyi arayıp getirip orada bir ekspertiz yaptırmanız gerekiyor. Hasar tespit raporu dediğimiz. O raporu tutturmanız lazım. Daha sonra bunları talep edebilmek adına, eğer idarenin bir sorumluluğu varsa dava açılabilmesi adına ya da işte birinin ihmalkar durumu söz konusuysa ondan bir talepte bulunabilmesi adına kendinizi bu konuyla ilgili biraz hazırlamanız gerekiyor. Ve hali hazırda daha temizlik yapılırken, o temizliği yaparken hangi masrafı yapıyorsanız, kimi çağırıyorsanız, ne yaptırıyorsanız muhakkak fişini, faturasını biriktirmeniz gerekiyor. Hepsini bir dosya haline getirip daha sonra bu sorundan, sıkıntıdan kurtulduktan sonra da bunun tazminini gerekli olan yerlerden alabilmek adına kendinizi hazırlamanız gerekiyor. Çünkü olay bittikten sonra sizin kendinizi ispat etmeniz çok zor olabiliyor.
0: Evet.
1: Hali hazır böyleyken bu aşamada bunlar hepsini belgelemek gerekiyor.
0: Çok önemli uyarılar. Hadi Bey, çok teşekkürler. Adil Hocam, siz de yorduk bu saate kadar. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Bir aramız var değerli izleyiciler. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da İstanbul'da açıklamalarda bulunmasını bekliyoruz. Her an o basın toplantısı da başlayabilir. Ekranlarınıza taşıyacağız.
2: Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla İşkur Gençlik Programı'nda 2026 ile 2027 dönemi için 150 bin kontenjan ayrıldı. Öğrencilere günlük 1375 lira, ayda 14 gün katılımdaysa 19.250 liraya kadar ödeme yapılacak. Sigorta primlerinin karşılanacağı programın yanı sıra güç hamlesiyle genç istihdamına 445,1 milyar lira kaynak da ayrılıyor. Halkbank'ın katkılarıyla
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki Türkiye giderek kendi askeri teknolojisine, kendi ittifaklarına ve Orta Doğu'da bağımsız bir sese sahip ülke olarak öne çıkıyor.
5: İngiliz Profesör Tim Wilson, Türkiye'nin son dönemde attığı kritik adımları gündeme taşıdı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na vurgu yaptı.
4: Gün geçtikçe güçlenen Türkiye artık yalnızca NATO'nun doğu kanadına sığamıyor. Bu noktada karşımıza üçlü güç formülü çıkıyor. Suudi Arabistan'ın mali kaynakları, Pakistan'ın nükleer kapasitesi ve Türkiye'nin NATO tecrübesiyle gelişen savunma sanayisi bu işbirliğinin öne çıkan unsurlarını oluşturuyor. Türkiye'nin bu denklemdeki en önemli katkılarından biri askeri teknoloji geliştirme ve üretme kapasitesi. Ankara yalnızca askeri imkanlarını değil, savunma sanayisindeki birikimini de bu işbirliğine taşıyor.
5: İngiliz Profesör Wilson, Mekke İttifakı'nın arkasında üç ülkenin farklı alanlardaki imkanlarını bir araya getiren stratejik bir denklem olduğunu vurguladı.
4: Bu gösterişli üniformalar ve gereğinden büyük konferans masaları eşliğinde gerçekleştirilen sembolik bir anlaşmadan ibaret değil. Pakistan'ın askeri gücü ve Suudi Arabistan'ın ekonomik imkanlarıyla Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki deneyiminin aynı çerçevede buluşması, üç ülkenin birbirini tamamlayan kapasitelerini öne çıkarıyor.
5: Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimine dikkat çeken Tim Wilson, Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest'te de ayrı bir parantez açtı.
4: Teknofest'te savaş uçağı Kaan, Bayraktar insansız hava araçları, Kızıl Elma insansız savaş uçağı ve Hürjet gibi projeler öne çıktı. Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest yalnızca bir hava gösterisi olarak görülmemeli. Bu Türkiye'den dünyaya kritik bir mesaj niteliğinde. Ankara'nın savunma alanında geliştirdiği kapasitenin bölgesel güvenlik ve istikrar açısından nasıl bir rol oynayacağıysa geleceğin önemli başlıklarından biri olmaya devam edecek.

0: Enerji arz güvenliğinin sağlanması hemen her devlet için bir beka meselesi haline dönüşmüştür.
1: Türkiye tam bağımsız enerji hedefine emin adımlarda ilerliyor. Karadeniz'in kalbinde yerli doğalgaz üretimi aralıksız sürüyor. Sakarya gaz sahasında 9,5 milyon metreküp üretim 20 milyon metreküpe çıkacak. Yerli doğalgaza ihtiyacı karşılanan hane sayısı ise 4 milyondan 8 milyona çıkmış olacak. Yerli doğalgaz üretimini artırmak için Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi 17 Ekim'de Karadeniz'in kalbinde olacak.
2: Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Filios Limanı'ndan Karadeniz'e uğurlanacak. 140 kişilik personel kapasitesine sahip olan Osman Gazi 7/24 esaslı olarak 20 yıl boyunca belirlenen lokasyonda görev yapacak. Osman Gazi karadan yaklaşık 170 kilometre uzaklıkta adeta bir fabrika gibi çalışarak işlenen doğalgazı kullanıma hazır olarak ulusal şebekeye iletecek.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, platformun Sakarya gaz sahasında yerli doğalgaz üretimini iki katına çıkaracağını belirtti. 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacının ise yerli imkanlarla karşılanacağını belirtti.
2: Osman Gazi Sakarya gaz sahasında mevcutta günlük 9,5 milyon metreküp olan üretimi iki katına yani 20 milyon metreküpe çıkaracak. Halihazırda 4 milyon hane yerli doğalgazı kullanırken Osman Gazi'nin devreye girmesiyle birlikte toplam 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı Karadeniz'den karşılanacak.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı platformun Türkiye ekonomisine yıllık 3,5 milyar dolarlık bir katkısı olacağını söyledi. Osman Gazi'nin 2027 yılının başında üretime başlaması planlanıyor. Böylelikle Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında ikinci faz tamamlanmış olacak.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Dünyamız hiç olmadığı kadar sıcak. İklim krizinin faturası ise hiç olmadığı kadar ağır. Sıcaklık rekorları, kuraklık ve aşırı hava olayları kapıda. Peki iklim değişikliği gezegenimizi nasıl değiştirecek? Dünya tarihin en güçlü iklim olaylarından biriyle karşı karşıya. Küresel ısınmanın en yıkıcı yüzü El Niño geri döndü. Uzmanlara göre Şubat 2027'ye kadar sürmesi beklenen El Niño iklim olayı 1950'den bu yana görülen en güçlü hava fenomeni.
5: El Niño 2026'nın sonlarına doğru zirve yapacak. Ancak etkileri küresel sıcaklıklar da dahil olmak üzere uzun süre hissedilecek.
4: El Niño aslında Pasifik Okyanusu'nun aşırı ısınmasıyla başlayan ve tüm dünyadaki hava rejimini alt üst eden devasa bir iklim olayı. Bu sene Ekim-Aralık döneminde Pasifik yüzeyinde sıcaklıkların normalin 3,7 derece üzerine yükselmesi bekleniyor. Bu da yıkıcı bir değeri işaret ediyor.
6: Honduras'ta 2 milyondan fazla hektarlık alan El Niño'dan doğrudan ve önemli ölçüde etkilendi. Bu alanın büyük bir kısmı geçimlik tarım yapan çiftçiler tarafından işleniyordu.
4: Pasifik'in ısınması tüm dünyayı zincirleme bir reaksiyona sokuyor. El Niño dünyanın her bölgesinde farklı şekilde
7: hissediliyor.
8: Çevrecilik Bakanlığı ekiplerimizce birlikte bir koordinasyon içerisinde sahada çalışmalarımızı ilk andan, ilk dakikadan itibaren yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bugünkü toplantımızda da detaylı bir şekilde sel felaketinin nedenlerini, sonuçlarını, buradaki vatandaşlarımızın durumlarını ve ardından ortaya çıkan tabloyu hep birlikte değerlendirdik. Atacağımız adımları yine burada kararlaştırdık. Tabii öncelikle İstanbul ile başlamak istiyorum. Şunu belirtmeliyim ki şehrimiz 83 yılın en yüksek yağışını aldı. 83 yıldır böyle bir yağış yok. Ve metrekareye 24 saatte 186 kilogram ve şimdiye kadar da 273 kilogram yağış düştü. Bunun büyüklüğünü şöyle ifade edeyim. Metrekareye 273 kilogram yağış 27 santim su yüksekliği demek. Yani çok basit şekilde anlatacak olursak, bilhassa selin yoğun yaşandığı Sarıyer'de, Şile'de, Başakşehir'de, Güngören'de 27 santim su yüksekliği işte son 48 saatte o ilçelere düştü. Ve bir günde İstanbul'da böyle bir yağış sonrasında barajlardaki doluluk oranı %7 seviyesinde artsın. Yani yağışın böyle bir büyüklüğü söz konusu. Tabii felaketin ardından en önemli önceliğimiz can güvenliği, vatandaşımızın canı. Ve bu noktada şu an itibariyle arama kurtarma bekleyen veya ulaşılamamış herhangi bir vatandaşımız yok. Tüm vatandaşlarımızı güvenli alanlara emniyet birimlerimiz aldılar ve bir kısmını da talep gören yani bu noktada vatandaşlarımızı misafirhanelerde misafir ediyoruz. Bu çerçevede tam 3057 vatandaşımızı güvenlik birimlerimiz sağ salim hamdolsun kurtardılar ve güvenli alanlara taşıdılar. Barınma taleplerinin gelmesine müteakip de yine İstanbul Valiliğimiz koordinasyonunda tüm barınma talepleri karşılanacaktır. Yine sahada sel felaketi gören 39 ilçemizde 14 ayrı noktada 110 aracımızla yine itfaiyemiz, belediyelerimiz vatandaşımıza sıcak çorba ve ihtiyaçlarını giderecek yardımları an ve an yapmaktadır. Tabii bu çerçevede 48 toprak kayması vakası gerçekleşti ve yine 39 ilçemizde 53 istinat duvarı da yine bu aşırı yağış sebebiyle yıkıldı. Bu çerçevede tam 9755 ihbar bu koordinasyon merkezine geldi ve birimlerimiz 7800'üne anında müdahalelerini yaptılar ve orada vatandaşımızın ne talebi varsa, ne ihtiyacı varsa devletimiz bu talepleri hızlı bir şekilde gerçekleştirdi. Diğer taraftan tabii hızlı bir şekilde hasar tespite girdik. Yani vatandaşımızın mal hasarlarına ilişkin, yine çiftçimizin ürün hasarlarına ilişkin ne varsa bunları da AFAD koordinasyonunda ilgili başkanlıklar, birimler hızlıca tespitlerini yapıyorlar ve şu ana kadar yapılan tespitler çerçevesinde sadece Ayaza'da 300 iş yeri hasarı, 200 araç hasar tespiti yapıldı. Hasar tespitlerini hafta sonu itibariyle tamamlamayı hedefliyoruz ve bu kapsamda yapılan hasar tespitleri sonucunda vatandaşımızın mal hasarlarına ilişkin, yani evlerindeki hasarlara ilişkin, yine binalarda yaşanan hasarlara ilişkin de devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde her türlü desteği yapacaktır. Milletimiz bu noktada müsterih olsun. Yine çiftçilerimizin hasarları var. Tarım Orman Bakanlığımız da bu konuda hasar tespitlerini hızlı bir şekilde yapıyorlar. 109 hayvanımız telef oldu. İnşallah hafta sonu da Tarım Orman Bakanlığımız çiftçilerimizin telef olan hayvanlarına ilişkin yardımları gerçekleştiriyor olacak. Yine çiftçimizin bu anlamda işte sera çadırlarına ilişkin, yine oradaki yem, saman gibi ihtiyaçlarına ilişkin ihtiyaçları da valiliğimiz koordinasyonunda gidereceğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. Ulaşımda yine tedbir amaçlı Eyüp Sultan, Sarıyer ve Şile'de toplam 6 güzergah trafiğe kapatıldı. Bu tamamen tedbir amaçlı. Olası yine yağışlarla ilgili herhangi bir riski almamak üzere bu tedbiri aldık. Yollarımızı açmak için de çalışmalarımızı an ve an sürdürüyoruz. Diğer taraftan elektrik kesintileri var. Yaklaşık 40 bin vatandaşımızın bu noktada elektrik kesintisi söz konusu. 10 bini Anadolu yakası, 30 bini de yaklaşık Avrupa yakasında olmak üzere. Burada da tedbir amaçlı bu işi yapıyoruz. Yaklaşık 9 bin civarında su baskını ihbarı var ve bu ihbarların hepsine ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale ediyorlar. Yani gerek şehrimizdeki araç gereçlerle, gerek şehir dışından yine valiliğimizle, İçişleri Bakanlığımız, AFAD'ımız koordinasyonunda istediğimiz araçlarla birlikte hızlıca müdahaleyi yapacağız. Yarın en geç cumartesi günü tüm baskınlardaki bu hasarı açıkçası gidermek adına o iradeyi hep birlikte göstereceğiz. Yine burada arama kurtarma ekiplerimiz

Biz AFAD gönüllerimiz, itfaiyemiz, jandarmamız, emniyet birimlerimiz kim ihtiyaçsa vatandaşımızın, milletimizin yanında olacaktır. Ve orada gerek rusubat, gerek hasarların giderilmesi, gerek eşyaların taşınması noktasında da milletimizle birlikte bu afetin etkilerini inşallah gideriyor olacağız. Diğer taraftan Kocaeli ve Sakarya'da da kuvvetli yağışlar etkisini gösterdi ve bu iki ilimizde de su baskınları meydana geldi. Sakarya'da da yaklaşık metrekareye 140 kilogram yağış düştü. Bir ev yıkıldı, bir köprü çöktü ve özellikle Başiskele ve Kartepe ilçelerimizde su baskını ve dere taşkınları yaşanmaktadır. Yine bu iki şehrimizde de valilerimizin koordinasyonunda belediyelerimiz ve tüm ekiplerimiz, devletimiz sahadadır. Milletinin yanında el birliğiyle inşallah bu sıkıntıları, problemleri gidereceğiz. Ve arkadaşlarımız bu manada tek bir mağdur vatandaşımız kalmayana kadar hane hane, dükkan dükkan çalışacağız. Nasıl Kastamonu Bozkurt'ta yaptıysak, nasıl Giresun'da, Dereli'de hızlı bir şekilde aksiyon aldıysak, Antalya'da yangın sonrası milletimizi evlerini bir yılda nasıl teslim ettiysek, İstanbul'daki sel sonrası aksiyonumuz da aynı şekilde olacak. Devletimiz milletimizin bu ihtiyaçlarını inşallah hızlı bir şekilde geçmişte yaptığı anlayışla giderecektir. Buradan kimsenin şüphesi olmasın. Tabii tedbiri elden bırakmayacağız. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün uyarıları devam ediyor. Yarın sabah itibariyle özellikle Avrupa yakası kısmında yeniden yağışlarımız var. Yani Sarıkotlu uyarımız İstanbul için, yine diğer illerimiz için, 24 ilimiz için devam ediyor. Ve cumartesi günü de yağışlar İstanbul'un genelinde devam edeceğini Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz bize söylüyor. Dolayısıyla olumsuz hava şartlarının devam edeceğinden vatandaşlarımızdan ricamız, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları. Herhangi bir ihtiyaçları varsa kaymakamlarımıza, belediyelerimize iletebilirler. O ihtiyaçları da hızlı bir şekilde giderme yoluna gideceğiz. Yine yarın Zonguldak ve Düzce'de turuncu uyarımız var. Ve bu illerimizde de bizler gereken tüm tedbirleri yine valilerimizin koordinasyonunda alıyoruz ve vatandaşlarımızdan da bu noktada tedbirli olmalarını istirham ediyoruz. Değerli arkadaşlar, şunu da belirtmemiz lazım. İstanbul'da yaşadığımız her afet, her böylesi sıkıntılı olay bize acı gerçeği bir kez daha hatırlatıyor. İklim değişikliği artık geleceğin değil, bugünün en önemli gündem maddesi. Bugün baktığınızda sadece bizde değil, dünyanın birçok bölgesinde, birçok ülkesinde, farklı coğrafyalarında aşırı yağışlar, seller, kuraklık, yangınlar yaşanıyor ve hem vatandaşların bu noktada malına, canına zarar vermeye devam ediyor. Son dönemde işte Brezilya'yı gördük. Nepal'de yaşanan acıyı hep birlikte gördük, şahit olduk ve işte bu olaylar da aslında iklim değişikliğinin en somut göstergeleri. Özellikle Nepal'de aşırı yağışların yol açtığı seller ve heyelanlar şehirlerimizin bu tür afetlere karşı hazırlamanın ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha gözler önüne serdi. Ülkemizde yaşadığımız bu yoğun yağışlar da aslında aynı gerçeği bir kez daha ortaya koymaktadır. İklim değişikliği maalesef yağış rejimini etkiliyor ve artık çok daha kısa sürelerde, yani tahmin edemeyeceğimiz, belki hesap edemeyeceğimiz o sürelerde çok daha yoğun yağışlarla karşılaşabiliyoruz. Geçmişin verileriyle şunu net bir şekilde söylemek gerekirse, geleceği planlayamayız. Bu artık gün gibi ortada ve şehirlerimizi yalnızca o geçmişteki afetlere göre değil, gelecekte karşılaşacağımız o daha şiddetli hava olaylarını da dikkate alarak planlamak mecburiyetindeyiz. Bugün buradaki istişarelerimizde işte Ayazağa'daki Cendere'deki dere kesitlerinden oradaki dere ıslahlarının yapılmasına kadar birçok konuyu hep beraber istişare ettik. Oturduğumuz makamlar, aldığımız görevler bize bir sorumluluk üstlüyor.
Ve bu

0: sorumluluğun gereği de hep birlikte bu işleri gidermek mecburiyetindeyiz ve devletimiz bu noktada gereken her türlü desteği tüm belediyelerimize bu manada verecektir. İstanbul'un tüm afetlere karşı dirençli bir şehir haline getirilmesi çok çok önemli bir konudur ve biz buna birlikte yapmaya mecburuz. Yani vatandaşımızla, devletimizle, belediyelerimizle bunu yapmaya mecburuz. İstanbul'un öncelikli ve tek gündemi değerli arkadaşlar budur. Bu olmalıdır ve devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde seferberlik şuuruyla, tüm imkanlarıyla İstanbullu hemşehrilerimizin yanındadır. Bakanlık olarak biz de riskli konutlarımızı afete hazırlama noktasında tüm birimlerimizle sahadayız ve buradan özellikle belediyelerimize de seslenmek istiyorum. Dere yataklarının temizlenmesi, dere ıslah çalışmalarının düzenli bakımı, yağmur suyu drenaj sistemlerinin güçlendirilmesi ve taşkın risklerinin yeniden değerlendirilmesi artık ertelenemez bir sorumluluktur. Merkezi yönetimimiz, yerel yönetimlerimiz ve bilim dünyamızla birlikte hareket etmeli, bu ve benzer olayları yaşamamak adına adımlarımızı kararlı bir şekilde atmak mecburiyetindeyiz. Sözlerime son verirken şunu da ifade etmek isterim. Bugüne kadar hesaplarımız, bugüne kadar yapılan değerlendirmeler, o işte 50 yıllık, 100 yıllık debilerin, yağışların hesaplarının bugün tutmadığını da hep birlikte yaşayarak görüyoruz. Dolayısıyla bugünün şartlarına göre, bugünün ihtiyaçlarına göre hep birlikte hareket etmek mecburiyetindeyiz. Ve yani İstanbul bizim göz bebeğimiz. İstanbul'un herhangi bir sıkıntısı Türkiye Cumhuriyeti'nin sıkıntısıdır. Milli güvenlik meselesidir. Her zaman söylüyoruz. İşte afet risklerine uyum, afet risklerine şehrin dirençli hale getirilmesi bizim mecburiyetimizdir ve bu mecburiyet doğrultusunda da hep birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Değerli arkadaşlar, ben afetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza, İstanbul'daki, Kocaeli'ndeki, Sakarya'daki, Antalya'daki tüm kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyor ve Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin diyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Evet, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un İstanbul İl Afat Merkezi'nde yaptığı basın toplantısını, koordinasyon toplantısından sonra yaptığı basın toplantısını ekranlarınıza taşıdık. Çok önemli bilgiler paylaştı. Mesela az önce konuşuyorduk ki 53 istinat duvarı yıkılmış. Daha fazlasını da
2: burada
1: takip edecek.
2: Burada o tehlikeye dikkat çekiyorduk.
1: Yağmurlarda, yağışlarda söz konusu olma ihtimali var. 7800 ihbara anında müdahale edildi diyor Bakan Kurum. Hasar tespitine hızlı bir biçimde girdik diyor. Sadece Ayazağa'da 300 iş yeri ve 200 araç hasarı tespit edildi. Tespitlerimizi yapıyoruz. Çiftçilerin kayıpları da tazmin edilecek, karşılanacak. Bu anlamda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın devrede olduğunu söyledi Bakan Kurum. Ulaşımda tedbir amaçlı 6 güzergahın kapalı olduğunu, o yolları açmak için de çalışmalarını sürdüğünü söyledi. Elektrik kesintilerinden bahsetmiştik az önce yayınımız içerisinde. 40 bin vatandaşın elektrik kesintisi olduğunu söyledi. 10 bini Anadolu yakasında, 30 bini Avrupa yakasında. Su baskınlarına müdahale edildiği bilgisini paylaştı. Bunu zaten zaman zaman ekranlara da taşıyoruz. En geç cumartesi gününe kadar su baskınlarına müdahalenin tamamlanmış olacağını amaçladıklarını vurguladı. Bu da önemli bir bilgi. 3057 vatandaşın güvenli alana taşındığını ve arama kurtarma bekleyen ulaşılamamış kimse kalmadığını vurguladı. Bakan Kurum tabii şu ana kadarki Türkiye'de yaşanan tecrübeler göz önünde bulundurulduğunda, işte Sayın Bakan da Kastamonu Bozkurt örneğini verdi. İşte Antalya'daki ve ülkenin başka noktalarındaki orman yangınlarındaki süreci hatırlattı. Bu arada arkadaşlarımız Bozkurt'tan da görüntüleri paylaşıyorlar. Bozkurt'taki yeniden inşa edilen konutların görüntüleri, TOKİ marifetiyle, emlak konut marifetiyle bu konutlar yapıldı. Yani resmen Bozkurt yeniden evet, inşa edildi gibi bir şey oldu. Yani Bakan Kurum ekrana çıktığı zaman insan, en azından mağduriyet yaşayan insanlar bu

0: mağduriyetlerinin giderileceği noktasında çok emin oluyorlardır. Eminim çünkü yani şu ana kadar yapılanlar ortada. Ne dersiniz Sayın Selvi?
1: Şimdi bu konuda bir felaket başa geldiğinde hem Cumhurbaşkanı Erdoğan bir söz verdiğinde o söz ortadan kalmıyor. Tabii. Ortada kalmıyor. Erdoğan'ın sözü sözdür diyor vatandaşlarımız. Çünkü bunun uygulamasını gördüler. Evet. Aynı şekilde eğer Murat Kurum da bu konuyu el attıysa onu mutlaka sonuçlandırıyor. İşte siz de dediniz Giresun, Dereli'de aynı şeyler yaşandı. Kastamonu'da, Bozkurt'ta aynı sel felaketleri yaşandı. Antalya'da orman yangını oldu. Asrın felaketinde. Depremde bir Avrupa kenti, Avrupa ülkesi büyüklüğünde 455 bin konut yapıldı ve
0: en son Almanya'da sel oldu. Millete yardım için bir miktar euro yatırmışlar banka hesaplarına. Sonra hepsinin iadesi için evlerine kağıt gitti insanların.
1: Ve onu hala Almanya bunu konuşur, hala bunu tartışır. Yani bu konularda yaraları sarma konularında çok başarılı ve sözüne güvenilir bir devlet adamı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki iradesi çok güçlü. Elbette ki burada da tedbir alınacak ama şu var. Şimdi ben bunlara bakarken Ekrem İmamoğlu şu anda cezaevinde, cevap hakkı yoktur ama İstanbul'da bu sel felaketiyle ilgili sorunları çözdük diye billboardlara levhalar asmıştı. Şimdi onlar çıktı önüme. Demek ki billboardlara böyle reklam panolarını asmakla
2: bu iş olmuyormuştu.
1: Olmuyormuş. Evet, yani olmuyormuş. Bunu gördük. Yani. Ama burada Murat Kurum'un da el atması gerekiyor. Hani İstanbul'a belediye başkanı olamadı. O büyük bir şans olurdu İstanbul için ama şimdi İstanbul'a hizmet zamanı.
0: O da deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın bahtıymış belki de.
1: Evet, oraya en azından bakan olarak hizmet etti. Evet. Ama şimdi İstanbul'da da özellikle bu derelerin ıslahı konusunda çok büyük ihtiyaç var. Onun da altından ancak Murat Kurum kalkar. Ancak Murat.
0: Bir de kentsel dönüşüm
2: Murat
0: ihtiyacı
2: Bey,
0: var
2: hakikaten
0: İstanbul'da.
2: Sayın Bakan çok çok başarılı bir insan. Yani çok çok başarılı bir bakanlık yürütüyor. Türkiye'ye çok büyük hizmetleri oldu. Allah razı olsun. Yani işte o depremde bunu gördük. Yani aylarca evine gitmediğini biliyoruz. Yani oralarda yattığını, hani o çileyi kendisinin de çektiğini biliyoruz. Gerçek bir vatan evladı. Yani burada ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Burada kıymetli meteoroloji uzmanımıza da sorayım. İklim değişikliği konusu. Sayın Bakanımız da bu iklim değişikliği konusunu konuşmasında belirtti. Yani Türkiye, o bildiğimiz bize okullarda öğretilen, ilkokullar, ortaokulda öğretilen iklim kuşakları kaymaya başladı. Şimdi bu da bildiğimiz anlamda Türkiye'nin meteorolojisinde de ciddi değişikliklere önümüzdeki günler, yıllarda her geçen gün daha da hissedeceğimiz bir şekilde bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bizim artık stratejik planlamalarımızda bu iklim değişikliğine göre de şehirleşmeyi, yani şehirleşme ile iklim değişikliğini koordine etmemiz lazım ki bu konuda en bilgili insanlardan bir tanesi de Sayın Murat Kurum hakikaten yani dediği gibi aslında İstanbul için büyük bir kayıptır, yani şanssızlıktır. Ama devlete hizmet noktasında gerçekten Sayın Murat Kurum'u tebrik ediyoruz.
0: Evet, yani devlet vatandaşın yanında, vatandaş da bunu biliyor.
2: Ya diyor bak tek tek gireceğiz diyor ya. Tek tek gireceğiz diyor. Bakar mısınız ya? Sizin devletin bir bakanı. Yani tek tek gireceğiz. İşte bütün hepsini, herkesi gidip bizzat ziyaret edip şey yapacağız. Yani işte devletin, halkın devletine olan güvenini bu şekilde sağlarsınız. Evet. Yani gidip de trilyonlarca liralarla başka başka işler yapıp bilmem ne halkın paralarını başka yere harcamak değil marifet. Marifet hizmet yapmak. Gerçekten Sayın Kurum da bugüne kadar çok ciddi hizmetleri olmuştur Türkiye'ye.
0: Başka bir gündem başlığına geçelim istiyoruz. Bugün tabi İstanbul'da bir sel gündemiyle boğuşurken belki gözden kaçmış olabilir. Ama bir sürü çok sayıda vatandaşımızın katili Mihraç Ural teröristi Suriye'de sınır dışına kaçmak üzereyken yakalandı. Mete Sohtoğlu buyurmaz mısınız? Tabii. Biraz konuşalım. Mihraç Ural kimdir? Bu terörist kimleri katletmiştir? Sadece Reyhanlı'daki terör saldırılarının faili değil bu. Aynı zamanda Banyas kasabı ve
3: Beyde. iki katliam var 2013 yılından. Bilinen 479 kişinin ölümünden sorumlu. Kadın ve çocuklar da sorumlu. Tartus kırsalında yaptığı Suriye halkına karşı işkence ve Esad rejimi adına milis gücü oluşturarak alan temizliği, etnik temizlik

0: yaptı. Kendisi mezhepçi bir teröristtir. Biz bu ismin önemi şu şekilde: Ekim ayının başında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'den getirdiği bir yardımcısı vardı. Bu getirilen yardımcının, anlaşılan o hücre çözüldükten sonra bu operasyon yapıldı. Ve Hama'nın Suheyl el-Gab, Sehl el-Gab bölgesinde, yani Sel ova demek, Gab bataklık, Çalılık demek, Bataklık Vadisi denir tarihsel olarak orası. Sehl el-Gab bölgesinde Hama sınırına, Lübnan sınırında yakalanarak getirildi. Suriye merkeze getirildi, yani Şam'a getirildi. Ama benim tahminim, kısa ve orta vadede bu Mihraç Ural kod adlı teröristin Türkiye'de işlediği Reyhanlı katliamından yargılanmak üzere Türkiye'ye getirileceği yönünde bir beklentim var.
1: Bence MİT gitsin orada sorgulasın, orada idam var, bence
0: şimdi
1: gelmesin.
0: Suriye'nin de beklentisi var. Şu an
2: aynı zamanda Suriye vatandaşı.
1: Tabii,
2: Hafız Esad tarafından vatandaşlık verilmiş bir
3: katil. Ama Türkiye doğumlu.
0: Şam'da,
1: Antakya doğumlu.
3: Antakya doğumlu.
0: Şam'da, Hama'da, diğer bölgelerde şu an büyük bir kutlama var. Esad rejimi devrildikten sonra bu kişi Laski'ye, Tartus hattında saklandığını biliyorduk. O dönemde burada olaylar çıkmıştı, hatırlayacaksınız. Haber'de de değerlendirmiştik.
1: Evet, evet.
0: Daha sonra YPG'nin kontrolündeki Hasike'ye gittiğini öğrendik. Ve Hasike'de bir süre kaldı. Anladığımız kadarıyla Suriye'nin güney bölgesinden Hama'dan Lübnan'a çıkış yaparak yurt dışına gitme ve kaçma niyeti vardı. Buradan Lübnan'dan çıkış yaptığınız zaman İran destekli Lübnan Hizbullah'ın himayesinde ya orada kalıyorsunuz, çünkü Esad rejiminin birçok yetkisi şu an Beyrut'ta, kaldıkları otellere kadar Suriye istihbaratı tarafından biliniyor, ya da oradan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Lübnan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Yunanistan hattından Avrupa'ya kaçacaktı. Bu adım engellendi. Bunun Türkiye açısından şöyle bir önemi var.
1: Avrupa'ya kaçsaydı Brüksel'de misler gibi yaşardı. Gibi. Yani. Biz bistrolarda falan kadeh kaldırırdı.
0: Bizim için Türkiye Cumhuriyeti için farklı bir anlamı var. Bakın izleyicilerimiz, bu kişi Türkiye'de Reyhanlı katliamı, Suriye'de Bey'de ya da Banyas katliamı ile ilgili.
1: Türkmen Dağı'nda bayır bucak Türkmenlerinde katliamı.
0: Bizim için
1: pek
0: bakın,
1: çok sayısız
0: bu adamın olaydı. Babası 1930'da Ziya Kasım'dı. Urma diye Hatay'ın Türkiye'ye birleşmesini engelleyen örgütün kurucularındandı. Aynı ekolden. Kendisi Hatay'da, Antakya'da özellikle mezhepçilik üzerinden güçler örgütleyerek 2010'lu yıllarda, 2015'li yıllarda Türkiye'ye yönelik psikolojik savaş, propaganda, hem bu bahsettiğim coğrafyalarda ayaklanmaya varacak bir takım işbirlikleri içerisindeydi. Daha bitmedi. Çünkü burada kurduğu Suriye'deki mukaveyi Suriya isimli direniş sözlü örgütüyle Şebiha örgütü kurdu. Ve burada sivillere yönelik çok sayıda katliama imza attı. Fakat Suriye'de bulunduğu boyunca Milli İstihbarat Teşkilatı iki kere kendisini yakalamaya yönelik hamle yaptı. İkisinden de bir tanesinden de ağır yaralı kurtuldu maalesef. Fakat en sonunda yakalandı. Önemli olan Suriye'nin elinde olması. Fakat bizi ilgilendiren tarafı şu, beni ilgilendiren. Nedir? 1980 yılından itibaren bu kişinin aynı zamanda TKPC olarak, acilciler olarak kamuoyunda bilinen bir örgüt yapılanmasının kurucusu. 80'lerden itibaren Şam'da Abdullah Öcalan'la beraber yaklaşık 16 yıl Beşar Esad'ın aile efradından amcası Cemil Esad'la beraber 16 sene boyunca Şam'da kaldı. Burada Türkiye'de Türk devletine karşı saldırıda bulunan ya da bulunmaya teşebbüs eden örgütlerle işbirliği var. PKK ile işbirliği var. Muhtemelen istihbarat örgütleriyle işbirliği var. Bu anlamda Suriye'nin El Muhabirat istihbarat örgütüyle, eski Esad rejiminin istihbarat örgütüyle o karanlık ilişkiler ağının, yani bu örgütün arşivinin de Ankara'nın eline geçmesi gerekiyor. O yüzden Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor bu herifin. Çok açık bir net söyleyeyim. Bu adam karanlık bir adam. Bizi ilgilendiren tarafı şu. Benim de bizzat bildiğim ve şahit olduğum bir mesele. Biz 2014'lü 15'li yıllarda bu bölgeyi takip eden insanlar olarak hep tehdit edildik. Ve şu an somut olarak da kendileri yargılandı bazı konularda. Devletin gizli bilgilerini vermek ya da sızdırmak maksadıyla eski CHP milletvekillerinden bazıları. Ve bu herifin Türkiye'de siyaset içerisinde bağlantıları var. Şu an hukuki bir sıkıntı olmaması için isim vermiyorum. Ama bahsettiğim muhalefet içerisinde bunun iletişim kurduğu, bağlantıya geçtiği ve aynı zamanda Hatay ve Antakya bölgelerinde oluşumlar yapmaya, medya oluşturmaya çalıştığını biliyoruz. Bazıları bunların gözaltına alınıp hakkında adli işlemler de yapıldı. Fakat

0: Türkiye'ye yönelik mülteci çadırlarının bombalanarak Türkiye sınırına gönderilmesi gibi, Türkiye'de istikrarsızlık yaratılması gibi İran ve Rus istihbaratlarının sahada uyguladığı yöntemleri biliyorduk. 2011'de iç savaş sırasında bütün bu milis güçleri şebbiha, gölge güçler olarak biliniyor, organize etti. Burada mezhepçilik temelinde Suriye'de, özellikle Laskiye bölgesinde, hatta Türkiye içerisinde, Hatay ve Antakya içerisinde mezhepçilik kışkırtmalarıyla ayaklanmalar çıkartmaya çalışma, bunları organize etme gibi aşağı yukarı bildiğimiz, Türkiye'deki işbirlikçilerin de bildiğimiz ama hukuk önüne çıkmamış çok sayıda isim var. Bu adamın gelmesiyle beraber Türkiye'deki işbirlikçi kadrolarının, siyasetçi, gazeteci görünümlü, araştırmacı, yardım gönüllüsü ya da yardım dernekleri adı altında işbirliğinde olan herkesin açığa çıkması ve yargı önüne çıkartılması gerekiyor. Burada bir de son olarak, burada sivillere yönelik saldırılarda Suriye tarafında tabii ki bir yargılama isteniyor. Ama ben Ankara'nın bir anlaşması var, güvenlik anlaşması var. Suçların iadesi anlaşması var. Ben bunun Türkiye'ye getirileceğini düşünüyorum. Ama bir kez daha söylüyorum. Bizim için, Allah rahmet eylesin, Reyhanlı saldırılarında hayatını kaybeden, şehit olan vatandaşlarımızdan daha büyük bir önemi var. O dönemin kara kutusu. Türkiye'deki 2013-2014'ten 2019'a kadar PKK dahil aşırı radikal terör örgütlerinin, sonra Suriye'ye gitmiş terör örgütleriyle hepsiyle işbirliği yapan bir terörist kendisi. Bu yüzden anlatacakları, ifadelerinde geçireceği isimler inanılmaz önemli. Belki de bu karanlık dönemi, önümüzdeki dönemde Adalet Bakanlığı'nın yeni açacağı soruşturmalarla beraber Türkiye'de o dönem eski milletvekili olmuş muhalefet siyasetçilerinin nelere bulaştığını kamuoyu öğrenecek. Tabii bu sadece Reyhan'ın saldırısıyla alakalı değil.
1: Gezi olayları döneminde hatırlayacaktır yani. Türkiye'deki daha ufak tefek, tırnak içerisinde THKPC gibi terör örgütlerinin PKK ile nasıl işbirliği yaptığı, buradaki aşırı sol örgüt mensuplarının gidip Rakka'da nasıl eğitim aldıkları, hatta çatışmalarda sözde DEAŞ'a karşı mücadelede ondan sonra nasıl öldükleri ile ilgili izleyicilerimizin pek çoğunun bilgisi var yani. Ya bu da işbirliğini ortaya koyuyor. 2000... Yani Türkiye'de yaşayan bu örgütlere mensup ya da sempatizan, ondan sonra çoluk çocuğu alıp orada ellerine silah verip savaştırdılar.
0: Evet. 2024
1: sözde
0: yılında
1: eğitim aldırdılar.
2: Tabii tabii, Mukavme Suriye diye bir milis örgütü kurdular Suriye'de 1982'den itibaren. Orada bu Esad'a bağlı paramiliter gruplar şeklinde işte bu eylemleri de gerçekleştirdiler yani.
0: 2024 yılında bu adamın organizasyonu olduğunu düşündüğümüz Esad yıkılmadan, devrilmeden önce Türkiye'den bazı eski siyasetçiler, şimdi siyasetçi mi bilmiyorum, umurumda da değil gerçi, siyasetçi görünümlü kişiler, YouTube'da video çekenler, belli bir organizasyon dahilinde bir ana muhalefet partisinin bünyesinde yer alan, sonra çıkartıldı ya da ihraç edildi onu da bilmiyorum, ama bir organizasyonla Lübnan sınırından Şam'da savaş bitti, Esad rejimi kazandı propagandası için isimler Suriye'ye götürülüp video çektirilmişti. Laskiye normalde bir Allah'ın evladı giremezken ki o zaman o dönem kendisi kral olduğunu düşünüyordu. Şimdi yaka paça böyle sıra numarasıyla işte suçlu, hükümlü panelinin önünde, panosunun önünde fotoğraf veriyor. Bu soruşturma olacak bakın. Türkiye'ye bir getirilsin. Bir de sevgili arkadaşlarımızdan rica ediyorum. Bakın burada çok önemli bir detay var. Yakalanma görüntüsünde bizim Türkiye'ye getirdiğimiz suçluların bir görüntüsü vardır. Bir prototip yani. Milli İstihbarat Teşkilatı ya da güvenlik güçleri genelde yurt dışından organize suç ya da bir başka suçluyu getirdiği zaman şu solda gördüğünüz iki tane Türk bayrağının olduğu bir formatta fotoğraf verir.
1: Evet.
0: Burada ilk defa Suriye'de iki tane Suriye bayrağının olduğu bir gelenek, yani bir istihbarat mimarisinde bu fotoğraf verdirildi
1: yani
0: Suriye'den.
1: Türk geleneğini takip ediyor.
3: Türkiye'den ders almış olamaz mı yani?
0: Kesinlikle. Suriye istihbaratı çok başarılı işleri imza atmaya başladı. Burada bunu dillendirmek gerekiyor. Türk istihbaratı Suriye Genel İstihbarat Kurumu'nu yeniden şekillendirerek kurumsal bir yapıya ve şu fotoğrafı verdirtecek kadar bir kurumsal profesyonelliğe doğru yükseltmiş.
3: Ama adamın yakalanmasını İkincisi, da mesela istihbarat oradaki kelimesini ön plana çıkartmalarındaki sebep de bence sizin bahsettiğiniz şekilde.
0: Ama şöyle bir gurur verici bir şey yani, var.

0: Burada vurgulayalım.
1: Çünkü Suriye istihbaratı da var artık yani. Bakın var. Operasyon yapabilecek ama güce de geldi.
0: Türk bizim vatandaşlarımızı, bizi izleyenlerin gurur duymasını gerektirecek bir başka mesele var. Yakalandığı yer Suriye'nin neredeyse güneyi. Lübnan
2: sınırı.
0: Güney. Ya zaten biz operasyon bölgelerini
3: başka
0: bırakın.
3: Başka bir ülkeye kaçacak. Ama şey, başka bir ülkeye kaçacak dedin ya.
0: Biraz aşağısı Golan Tepe'li.
3: Büyük bir ihtimal evet. Lübnan'a kaçacaktı yani.
2: Şey anladınız yapmadık mı? Yani Deniz Gören Karakolu'nun ilerisinde Laskiye sınırlarından almadık yani adamı.
0: Ama bir harita verirseniz bakın Sehler Gap bölgesi, ama biraz daha aşağı inseniz neredeyse Şeyh Akil Dağı'nı gözetleyecek yere geliyorsunuz. Bu demektir ki burada Suriye istihbaratıyla MİT bir operasyon yapıyorsa, bakın burada şu önemlidir. Suriye'nin hemen hemen bütün sahasında bizim bilmediğimiz ya da görmediğimiz yerlerde de Milli İstihbarat Teşkilatı anlık saha istihbaratı yapıp bunu Suriye ile paylaşıp operasyonunu yapabiliyor. Bu operasyonu yapan Milli İstihbarat Teşkilatı, ama kaçmasını önleyecek, etrafını tıkayan da Suriye istihbaratı.
2: Şimdi bu arada yakalandığı haberini kurumsal aldı Suriyeliler. Mesela Beydalılar tezahüratlar eşliğinde
0: kutladılar.
2: Şu an parti, ya resmen parti diyorlar ya, evet, yani.
0: Konvoylar, tatlılar dağıtılıyor.
2: Yani öyle bir nefret var yani. Çünkü, öyle bir katil. Çoluk çocuk kadın.
4: Oradaki katliam,
3: cellatlarından biriydi bu ya.
4: Tabii oradaki katliam bir hafta sürüyor.
2: Bir hafta.
4: Şimdi ve son bir not oradaki söyleyeyim. Katliamda tam da Ramazan ayında iftara giden insanları katlediyorlar. Çocukları PKK Türkiye'de yapmıştı ya, Kundak'taki evet, çocuk evet, Ömerli'de evet, karnından kurşunluyor. Evet, çocukları orada beşiğinde kurşunluyorlar. Yapmadıkları pislik kalmıyor. O açıdan yani haftalarca kutlasalar yeridir.
0: Bir de son şunu söyleyeyim. Bu adam
2: gelsinler burada yargılasınlar diyorlarmış.
0: Doğru da Suriye içinde şu. Tabii. Bir daha Suriye toprakları içerisinde Esad rejiminden hala böyle darbe yapmaya kalkışan, açık açık konuşalım, Laskiye Tartus hattına tekrar ayaklanıp Ahmet Şaray hükümetini devirmeye çalışan organizasyonlar vardı. Bunların bir kısmı Rusya'dan yönetmeye kalkıyor, bir kısmı İran'dan yönetmeye kalkıyor. O dönemin sonu geldi. Çünkü bu artık tırnak içerisinde milis gruplarının Suriye içerisinde bu adamın yakalanmasıyla beraber o psikolojik motivasyonlarını bir daha geri getirmesi mümkün değil. Bunun arkasından Gazel isminde bir tek kişi kaldı. O da göreceksiniz bu yakalandıysa. Çünkü bu kamuoyuna yeni açıklandı. Muhtemelen bugün sabahında yakalanmadı Banu Hanım.
2: Tabii öyledir mi?
0: Gazel isminde son bir kişi kaldı. Suriye için kritik. Onun yakalanmasıyla beraber Suriye içerisinde İran ya da Esad rejimi kalıntısı olarak ifade ettiğimiz Şebbiha güçlerinden, yani bu mezhepçi teröristlerden artık bir daha organize olabilmeleri ya da Şam'a karşı tehdit oluşturabilmeleri mümkün değil. Ama Hasake dedim, onu özellikle vurgulayayım. Bu kişinin yakalanması aynı zamanda PKK'nın Suriye yapılanmasıyla olan o sahil hattındaki ilişkileri de tamamen bitiren önemli bir adımdır. Sıradan bir suçlu değil. Sıradan bir terörist değil.
1: Onun için Suriye büyük evet, ihtimalle kendisi yargılayacaktır. Çünkü az önce Abdülkadir abinin bahsettiği o iftar için çıkan insanların öldürülmesi, diğer tarafta Tartus ilindeki Beyda ve Banyas köyü diye geçiyordu. Yanlış söylüyorsam evet, ben düzeltin. Orada da 150 kişi katlettiği ile ilgili gerçekten o köylerde, az önce sizin bahsettiğiniz Anadolu Ajansı'nın bugün orada yaptığı röportajı gördünüz mü bilmiyorum. Bütün o köy halkının hepsinin, bu şahsın gelip burada yargılanmasını istiyor. Peki baktığımızda Şara yönetiminden sonra yargılamalar nasıl yapılıyor? Orada askeri ceza mahkemesi var, ağır ceza mahkemesi bu minvalde çalışıyor ve o minvalde çalıştığında da bakıyoruz, eğer bir katliama karışma durumu söz konusuysa şahısların, ki daha önce örnekleri var, birkaç tanesiyle ilgili idam cezası verildi.
2: Evet.
1: Ondan
2: verildi.
1: Dolayı da bu şahsın da büyük ihtimalle burada Suriye, işte Şam yönetimiyle çok sıkı ilişki, Esad'ın kardeşiyle sıkı bir ilişkisi var. Uzun bir süredir ki Mete Bey 20 dakikadır anlatıyor, bitmiyor adamın Suriye'de yaptıkları. Bunlar hepsini üst üste koyduğunuzda Suriye yönetimi büyük ihtimalle kendi toplumuna da işte oradaki acıları hafifletebilmek adına bu şahsın idamına karar verme durumu da söz konusu olacaktır. Yani.
2: Reyhan'da katledilen vatandaşlarımızın yakınlarının da yüreği soğur.
1: Kesinlikle yürekleri soğuyacak.
4: Yani bunlar bir defa idam etmek değil. Her orada katlettikleri için her defasında ayrı ayrı idam etmek gerekiyor. Bu kadar katil.
1: Kesinlikle. Ama birkaç tane böyle ülkede de ismi geçiyor. Yani birkaç farklı olaya karışmış. Şöyle sadece Suriye ve Türkiye hattında da değil. Çünkü çok kullanışlı bir aparat. çok kullanışlı.

0: bir aparat olduğu için her yerde kullanmışlar. Her yerde kullandığı için de her nerede hangi taşı kaldırırsanız bir bakıyorsunuz ki altında adamın kendisi
1: İnsan
0: çıkıyor.
1: İnsan kaçakçılığı var, silah kaçakçılığı var da ben burada uzatmak için söylemedim. Var yani hakkında raporlar da var. Yani burada başka narkotik vesaire ilişkiler, istihbarat örgütleriyle, başka ülkelerle kullanışlı olarak canım, maddi yardım alma.
2: Esat ailesiyle işbirliği diyorsun. Demek ki kaptagon ticaretinin belki bir bölümde bu var.
3: Sadece yani. Bu da değil. Bakın mesela başka ülkelerdeki siyasi ve ekonomik bağlantıları, bunlarla ilgili kripto ve şifreleri, haberleşme sistemlerini, yani onlar adına nasıl nerelerde casusluk yaptığını, aynı zamanda sadece bir katil değil, aynı zamanda bir istihbarat açısından da kullanışlı bir aparat. Nerelerden nasıl para aldığını, hangi ülkelerle nasıl irtibat kurduğunu, yani tek bir şey değil. Evet, Reyhan'daki vatandaşlarımızı katleden alçak bu. Yani evet. Bunun katledilmesine sebep olan oradaki vatandaşlarımızın sebep olan alçak bu. Ama bu öyle bir kullanışlı bir maymuncuk ki, yani dediğim gibi çok ajite etmek için ben de çok isim vermeyeceğim. Ama pek çok ülkedeki ağları ortaya çıkarabilecek bir potansiyelde. Ben büyük bir ihtimal şunu da tabii ifade edilmiyor ama şimdi bu operasyonların doğasını bildiğim için bununla ne yakalandı? Yani bir tek bu yakalanmış değildir büyük bir ihtimal. Bununla hangi malzemeler, neler ve kimler alındı? Yani tek dolaşmaz çünkü buna. İşte görüyorsunuz yanında bir sürü adamları filan. Dolayısıyla bu ikincil adamlardan da çok kıymetli bilgiler, veriler alınacaktır. Bir de Milli İstihbaratımız, teşkilatımızın elinde zaten bununla ilgili geçmiş bütün bilgiler olduğu için bazı gri alanların aydınlatılmasında da önemli bilgiler verecektir.
1: Bir de abi, o fotoğrafı verebilirseniz Hüseyin, yakalandığı fotoğrafı. Bu muhtemelen böyle kuş gibi kafeslenmiş bir adam değil.
3: Değil.
1: Bakın sol tarafında dirsek tarafına baktığınız zaman bir yaralanma morluğu var. Şu gördüğünüz bölge.
3: İki tane resim bakın, var. Bir sol
1: gördünüz mü?
3: Sol eline
1: bir de
3: bakın.
1: Burada dirsek tarafında.
3: Evet, o benim de dikkatimi çekti.
1: Yani bunun üzerine kaçarken düştüğü ya da sürünerek çıkarken şurada morluklar var.
3: Bir de buna çok bakın, dikkatinizi çekin. İki tane resim gösterdiniz ya. Bak, iki resimde de bakın sol el yumruk şeklinde, sağ el açık. Yani bir arbede bir şey yaşanmış. Ama dediğim gibi yani bu tek de alınmamıştır. Başkaları da alınmıştır. Hani sonuç olarak bunun üzerinden ortaya çıkarılacak bu şebeke aslında uluslararası karanlık istihbarat yapısının da Orta Doğu, Suriye özelinde açığa çıkarılacağı bir durum oluşturacaktır. Bu da yeni yeni operasyonlara sebep olacaktır.
2: Kapıya
3: onu da belirtmek
2: hocam,
3: isteyeyim.
2: Kapıya çarpmıştır canım.
1: Tabii. En az bir iki kişi daha yanında vardır ama.
3: Ya muhtemelen yanındakilerle bir tartışmaya girmiş de olabilir yani.
1: En az bir, dediğim gibi bir iki kişi daha yakalanmıştır ama medyaya açıklanan Suriye tarafından ya da Türkiye tarafından muhtemelen tek bu. Hani doğrulama anlamında ama burada daha önceki bütün videolarında ortak gördüğümüz bazı simalar var. Evet. O simalardan mutlaka en az bir tanesi yanında yakalanmıştır. Evet.
3: Yani dediğim gibi tek alınmamıştır. Bu tek, çünkü bunlar tek dolaşmazlar. Bir grup heyet halinde dolaşırlar. Çünkü kendilerini güvende hissetmek için birden fazla kişi dolaşırlar. Onlarla birlikte önümüzdeki günlerde bu çıkar. Yani bu şunun alındı, şöyle hangi malzemeler alındı, neler alındı, cep telefonları, bilgisayar, şu bu filan mutlaka şey değil. Dolayısıyla belki de, belki değildir, büyük bir ihtimal şöyledir. Yani önümüzdeki dönemde yapacakları eylem planlamaları filan da tabii şimdi deşifre olmuştur yani bunların. Dolayısıyla hakikaten Milli İstihbarat Teşkilatımızı yürekten kutluyorum yani.
1: Valla ben Türkiye ilişkileri boyutundayım. Çünkü Türkiye siyasetinde bir dönemin aydınlatılabilmesi için deprem yaratacak bilgilere sahip. O kadar iddialı gelmesin. Hakikaten samimi söylüyorum. Çünkü sadece bir ana muhalefet partisinin, eski ana muhalefet ya da neyse ismini geçirmemin sebebi, bildiğimiz ve yargı önüne çıkartılmış eski bir iki tane milletvekili var. Soruşturma açılmıştı. İşte devletin gizli bilgilerini paylaşma vesaire. Fakat bu ayağı eksik kalmıştı. Şimdi bu kişinin, bu adamın vereceği bilgilerle beraber çok farklı şeyler öğreneceğiz o dönemle ilgili. Yani Türkiye'nin nasıl
2: tabii
1: yıpratılmaya
2: çalışıldığı. Tabii mesela yani asrın çalışıldığı felaketi, işte depremlerin öncesinde, işte özellikle Hatay'daki kentsel dönüşüm çalışmalarının, projelerinin engellenmesi adına yapılan protestolarda bile bununla bağlantılı kişiler
4: tabii
2: aktif olabilir.
4: Çünkü o bölgede çok etkili. Acilcilerin lideri olarak. En son sondan başlayayım. Biliyorsunuz

0: Tuslaski hattında bir yeni devlete, yeni rejime karşı bir ayaklanma girişimi olmuştu. Evet. Birkaç gün süren çatışmalar olmuştu. Orada çatışmalar devam ederken burada o dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili olan Ali Mahir Başarır Suriye sınırına gidip orada işte Suriye'de Alevi katliamı var diye kışkırtıcı açıklamalar yapmıştı. Burada
1: pek çok CHP milletvekilinden öyle açıklamalar gelmişti o dönem.
0: Maalesef yani burada şey
1: zaten
0: tabii,
1: Esad Rusya'ya kaçarken de gidip ondan sonra Esad'la masaya oturun, görüşün, diplomasiye öncelik verin falan da diyorlar.
0: Tabii bizde bir Esad sevenler vardı. Esad sevenler, baba Hafız Esad'ı sevenler de, oğlu Beşar Esad'ı sevenler de. Biliyorsunuz Esad, Beşar Esad iç savaşta Doğu Guta'da kimyasal gazla bebekleri zehirlediğinde Türkiye'den bir heyet gidip onu ziyaret etmişti.
2: Evet.
0: Bu kadar alçalmışlardı. Şimdi Esad Türkiye'ye karşı hem bu acilcilerin lideri olan Mihraç Ural'ı kullandı, hem de Öcalan ilk olarak Türkiye'den Afrin'e geçişini organize ettiler, Bekaya yerleştirdiler. Ondan sonra geldi Şam'da Esad ailesinin korumasında Türkiye'ye yönelik o bölücü faaliyetlerini uzun süre Kandil'den önce Şam'da yürüttüler. Bunlar Esad ailesine. Ama bizim içimizde birileri yani Türkiye'yi bölmek için PKK'yı ve Mihraç Ural'ı besleyen Esad'e destek verdiler. Şimdi bu olayda tabii ki hani biz şeydeki hem Banyas'ı konuşuyoruz hem biz de Reyhanlı'yı konuşuyoruz ama bizde bir dönem içeride tam Suriye iç savaşının devam ettiği dönemde bizim içimizde bombalar patlıyordu. Evet. İşte Ankara Garı'nda Ankara Garı'ndaki patlamadan sonra oraya ilk giden gazetecilerden biriyim. Orada o insanların böyle hala cenazeleri yerde ve yaralılara yeni müdahale ediliyordu. Evet. Dehşetli bir tablo. İstanbul'da Sultanahmet'te hakeza yine oradan getirilen bombalarla işte Beyoğlu'nda yine hakeza bunlar yani bunları o geçişleri de organize edenlerden birisi bu.
2: Hatay Antakya'ya atılan çok roketleri önemli. De bir tabii, sınırı atılan
0: çok
2: roketleri
0: önemli.
2: De hatırlayalım.
0: Şu açıdan çok çok önemli yani onun cezalandırılması hani Türkiye yarına bırakır ama yanına bırakmaz şeyi bir defa daha burada gerçek oldu. Elbette ki Suriye istihbaratı bunu yakaladı. Biz de o konuda kendilerine çok büyük destekler verdik. Ama Reyhanlı katliamını gerçekleştirenlerden dördü yakalanmıştı zaten. Beşinci liderler olarak bunun yakalanması da çok ibreti müessere oldu. Çok önemli oldu. Fakat Esad ailesiyle bunların çünkü bu aynı zamanda Esad'ın kardeşinin özel kalem müdürüyle de evliydi. Aileyle de öyle bir bağı vardı.
1: Bir de öyle şeyler de var.
0: Tabii. Yani çok stratejik bir evlilik yapmış durumda. Şimdi bu ilişki ağının ortaya çıkması lazım. Niye ortaya çıkması lazım? Çünkü Esadlar orada sadece Suriye değildi. Esadlar aynı zamanda orada Lübnan'dı. Esadlar aynı zamanda orada İran'dı. Ve bunlar bu güçlerini Türkiye'yi bölmek için kullandılar.
1: Evet.
0: Bu ilişki ağının çıkması lazım. Bu da onların en önemli vekil güçlerinden birisiydi. Bu açıdan çok kıymetli bu.
1: Şimdi hazır bu konu bağlamında ana muhalefet partisi liderlerinin ya da siyasetçilerinin açıklamalarını hatırlayınca ana muhalefet partimizin lideri Özgür Özel'in emek ittifakı ile alakalı son açıklamasını bir ekrana taşıyalım. Onun üzerine de konuşalım istiyoruz. Evet. Yani bu ittifakın nesi rahatsız etti ana muhalefet partisi liderimizi? Neden böyle bir açıklama yaptı? Üzerine konuşalım. Dinleyelim beyefendiyi.
3: Türk askerini Yemen'e göndermek Türkiye'nin hesabı değildir. Düne kadar böyle bir konumuz var mıydı? Türk askerini Yemen'e göndermek Türkiye'nin planı, Türkiye'nin programı değildir. Türk askerini Yemen'e göndermek Trump'ın planıdır. İsrail ve Amerika'nın çıkarlarına hizmet etmektir. Türkiye bu savaşın tarafı haline getirilmemelidir.
1: Niye rahatsızlar Sayın Selvi?
0: Burada ben kendi görüşlerinden ziyade birilerinin burada görüşlerini seslendirdiklerini düşünüyorum. Çünkü Mekke ittifakı

0: Akı, özellikle son dönemlerde bu Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik yaptığı saldırıların altında da Mekke İttifakı'nın anlamsız kırma çabaları var. Mekke İttifakı bölgede yeni bir denklem ortaya koyacak. O da nedir? Şimdi Körfez şimdiye kadar güvenliğini hep Amerika'ya emanet etti. Gördüler ki Amerika onları Katar'a, İsrail'in yaptığı saldırıda görüldüğü gibi İsrail'e karşı korumuyor. Amerika onları İran'ın Körfez ülkelerine yaptığı saldırıda korumuyor. Onlar yeni bir ittifak arayışına girdiler. Ve burada çok doğru bir adres olarak Türkiye bölgenin en güçlü silahlı kuvvetleri, aynı zamanda bir NATO üyesi ve NATO tecrübesine sahip. Pakistan nükleer gücü var. Suudi Arabistan'ın Orta Doğu'nun en büyük ülkesi ve bir sermaye gücü var. Bir petrol devi olan bir ülke. Bu üç ülke bir araya geldi. Şu anda 6 ülkede Mekke İttifakı'na girmek için hazırlıklar yapıyor. Ben Ankara'da zaman zaman büyükelçilikleri ya ziyaret ediyorum ya onlar benim ziyaretime geliyor. Mekke İttifakı ile ilgili mutlaka çok büyük bir ilgiler. O nedir? Şimdi Mekke İttifakı ile birlikte ilk kez İslam dünyası ve bölge kendi sorunlarını kendi çözecek. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle de kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Ve burada bu coğrafyada iç savaşların, bölünmelerin, parçalanmaların işgal olduğu bu coğrafyada İslam dünyasının en büyük eksikliği bir savunma paktının olmamasıydı. Bu savunma paktını biz kurduğumuzda işte o zaman bu İsrail'in hesaplarını bozacak. Bu bölge üzerine hesabı olan diğer dış güçlerin hesaplarını bozacak. Bunlar bundan rahatsızlar. Evet. Bunu engellemeye çalışıyor. Bunlar geçmişte de rahatsız oluyor. Bakın bir Bağdat Paktı deneyimimiz var bizim. Türkiye, Irak ve İran'la kurulan Bağdat Paktı'nı kuran Menderes'i idam ettiler. Bağdat Paktı'nın başbakanı Irak'ta bir General Kasım darbesiyle devrildi ve Bağdat sokaklarında onu sürdüler, idam ettiler. Bağdat Paktı'nı orada öldürdüler. Eğer Bağdat Paktı olsaydı, güçlenseydi bölge üzerinde bu kadar ameliyat yapamayacaklardı. İşgaller yapamayacak. Şimdi yeni bir umut doğdu. Bu çok büyük bir tecrübe. Yani Türkiye'nin bu NATO konusundaki tecrübesini bölgeye aktarması o kadar kıymetli ki. Bundan rahatsızlar. İsrail bundan çok rahatsız.
1: Evet.
0: Söyleyeyim, İran da bundan çok rahatsız işin doğrusu. Avrupa da bundan çok rahatsız. Amerika şu ana kadar desteğini ifade etti. Anladım bunların rahatsızlığında. İsrail rahatsız da Özgür Öz, sen niye rahatsızsın?
1: Peki. Eray Hocam?
2: Ya şimdi çok güzel bir giriş yaptılar. Yani Sayın Özgür Özel'in ağzı başka bir ağız. Türkiye ağzıyla ya da Türkiye merkeziyle bakmıyor. Yani eğer şimdi ABD'nin bu hegemonik güç kaybına uğraması ve bölgede zayıflayan gücü İran karşısında gerilemesi doğal olarak bir güvenlik boşluğu ortaya çıkardı. Şimdi bakın, güvenlik boşluğu ortaya çıktığında, bölgesel güvenlik boşlukları ortaya çıktı. Tarih bize şunu göstermiş. Ya çok cepheli, kaos tarzı savaşlar ortaya çıkar ya da yeni bir dengeyle bir güvenlik mimarisi oluşturulur. İşte tam bu noktada Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın o devlet aklı devreye giriyor. Girdi. Ve dedi ki bir dakika, yani ABD güç kaybında. Irak'taki askerlerini çekti, Suriye'den çekildi, İran karşısında geriliyor. Burada bir boşluğu doldurmak lazım. Tam da tarihi bir fırsat. Ne olsun? Ya bu bölgenin ülkeleri, bu bölgenin insanları bir güvenlik mimarisi oluştursun. Şimdi burada tutmuş Yemen'e asker yollamak filan. Ya Mekke Paktı Yemen için kurulmadı bir kere. Yani Orta Doğu'da bir güvenlik mimarisi var. Ve işte dün Mısır Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayı duydunuz. Yani büyük bir ihtimalle yakında Mısır bu güvenlik paktına girecek. Ve kare tamamlanacak yani. Ben eminim bir süre sonra yani İran-ABD savaşı bittikten sonra İran da bu işin içine girmek isteyecektir. Ve şunu kabul edemiyorlar. Yani bilinçaltlarında bazı siyasetçilerimizin şey var. Hayır. Bunlar biz bir şey yapamayız. Biz bir güvenlik paktı falan kuramayız. Ancak ABD içinde olursa falan biz ona tabi. Yıllardır ABD'ye bağımlılığın ne hale ülkeleri, Orta Doğu'yu ne hale getirdiğini hep birlikte gördük. ABD artık bölgeden ayrılmak zorunda. ABD artık bölgede bir kendi merkezde bir güvenlik mimarisi oluşturamıyor. İşte burada Türkiye'nin, Pakistan'ın, Suudi Arabistan'ın, inşallah yakında ben diliyorum ve ümit ediyorum ki Mısır'ın da katılımıyla bu coğrafyanın kendi ülkelerinin bir güvenlik mimarisi oluşturarak artık emperyalist güçlerin bu bölgeye olan etkilerini zayıflatmak, bu bölgenin kendi güvenlik mimarisi içerisinde gelişimini ve büyümesini arttırmak noktasında çok önemli çabalar, çok önemli yapılanmalar oluşacak. Daha henüz sadece sekreterliği kuruldu bunun. Daha meclisten geçmedi kanun. Yani altyapısı, işte ortak karargahlar, komuta kontrol sistemleri, lojistik serileri falan, bunlar daha yapılacak tonlarca iş var. Ne oldu? Bakın söyleme bakarsanız Mekke Paktı'na üye olduğu için Türkiye Yemen'e Husilere asker. Yani şimdi böyle bir şey olmaz yani, tamam mı? Yani burada tabii ki orada başka ülkeler, mesela Pakistan'a yaptığınız gibi Keşmir Savaşı'nda yine Can Azerbaycan'a verdiğiniz destek gibi. Yani burada Suudi Arabistan'a harp yetenekleri, teknolojik imkanlar ve askeri danışmanlık ve rehberlik sunarak oradaki dengeleri Türkiye değiştirebilecek güç ve kabiliyette. Bakın bunu çok net söyleyeyim. Hani ne kadar değiştirilir, ne kadar etki, bunu devlet büyüklerimiz karar verecek. Ama tutup da Mekke anlaşmasını Husilere indirmek ciddi bir nasıl diyelim, stratejik derinlikten yoksunluktur, sığ bir bakıştır, ifade edeyim.
1: Peki. Hadi Bey. Burada 4 dakika içerisindeyiz.
3: Burada stratejik bir açıklamayı görüyoruz. Çünkü daha bu Mekke Anlaşması mecliste onaylanmadı. Meclise geldiğinde Sayın Özgür Özel ve ekibinin nasıl oy kullanacağının analizini yapmak ya da işte nabız ölçmek için yaptığı bir açıklama olarak karşımıza çıkıyor. O gün geldiğinde neden karşı durduklarını açıklamak adına, gerekçesini açıklamak adına Yemen'i bahane göstererek işte Türk askerinin oraya gönderilmesi ya da bastırılması ile ilgili sanki askeri bir müdahale gerçekleşecekmiş Türkiye tarafından algısını oluşturarak bu anlaşmanın meclisten geçmemesi gerektiği ile ilgili açıklamalar yapacaklar. Fakat biz bunu geçmişte zaten devamlı bunu yaptıkları için bir sürü örneklerini gördük. Örneğin Libya'da ne işimiz var dediler. Şimdi bakıyorsunuz bugün kime sorarsanız sorun, o gün muhalif olan, o gün buna karşı duran şahıs dahi Libya ile yaptığınız anlaşmayı, Libya'da bulunmanızın mavi vatan için ne kadar önemli olduğunu herkes şahit mi? Herkes bunu kabul eder mi? Eder. Peki buna kim karşı? Abdülkadir abinin sorduğu soru. Sadece İsrail karşıydı ve şu an günümüzde de yine aynı o karşı.
1: PYD bize mi saldıracak?
3: Diğer taraftan bakın, Suriye'de ne işimiz var dediler, tezkere hayır oyu kullanmadılar mı? Ve Suriye'de bugün Türkiye'nin orada o gün bulunmasının ana sebebinin biz bugün daha net anlayabiliyor muyuz yani?
2: Çok doğru.
3: Daha doğru bir şekilde görüyor muyuz?
2: Eğer orada Husiler üzerinden Suudi Arabistan'ın istikrarsızlaşması ve bölgede siyasal sınırları değiştirecek bir takım travmatik olayların oluşmasıyla ortaya çıkabilecek daha büyük bir yangın kapımıza gelir. İşte bunu görebilmek stratejik devlet aklıdır. Türkiye ne yaptığını gayet iyi biliyor.
1: Peki.
2: Burada da açıklandı. 36 ay geçmişi var bu işin. Ama tabii ki bazı şeyler hemen söylenmez. Yani tutup da dünden bugüne olan bir planlama değil. Türk devlet aklının, o vizyonerliğinin göstergesidir. Bu bugünden yarın oluşmuş bir şey değil.
1: Hocam süre bitmek üzere.
2: Peki.
1: Hadi kusura bakmayın. Estağfurullah. Mete Bey'e de son söz vereceğim, kapatacağız.
3: Mete abi kusura bakmasın lütfen. Karabağ'da ne işimiz var dediler. Suriye'de ne işimiz var dediler. Libya'da ne işimiz var dediler. Diğer taraftan baktığınızda Irak'ta, Somali'de, yani Türkiye'nin el attığı son bütün konularda ne işimiz var diyerek karşı çıktılar. Fakat bakıyorsunuz ki, bakın Mekke Anlaşması ile ilgili sadece böyle bir makale okusanız dahi, ki farklı böyle derinlemesine bir araştırma yapmanıza gerek yok. Orada İsrail'in ne kadar buna karşı olduğunu, peki, ne kadar İsrail'in işte çıkarları doğrultusunda olmayacak bir husus olarak karşımıza çıktığını yani söylüyorsunuz. Yani. Ancak kendisi İsrail'in istekleri doğrultusunda o paktın kurulduğunu ifade ediyor.
1: Peki. Mete Soltoğlu son söz.
4: Yani ben sadece şunu söyleyeyim. Gerçeklerden kopuk bir maalesef muhalefete sahibiz. Yani burada şimdi ortada günler boyu haberdeki şu programları izlese bir fikir sahibi olur insan. Fakat yok yani, olmuyor. Bu konuda da zorlamanın bir şeyi yok. Yani bu bir sınır ötesi operasyon tezkeresi değil ki. Zaten Türkiye Suudi Arabistan arasında bir anlaşma vardı. Teknik işbirliği anlaşması. Belli bir kapasitede zaten biz oraya asker gönderebiliyoruz. Ama bundan dahi haberi yok. Bu üç ülkenin getirdiği bir savunma ittifakı. Bundan da haberi yok.
1: Peki.
4: Diyeceksiniz ki metni sen nereden biliyorsun da böyle konuşuyorsun. Ya biraz insan, o zaman danışmanınız var. Suudi Arabistan basınına bakarsın. Pakistan basınına bakarsın. Siyasetçisin. Gidip Pakistan Büyükelçiliğinden, Suudi Arabistan Büyükelçiliğinden bilgi al. En azından bu basında yansımayanların daha büyük bir kısmını öğrenmiş olursun.
1: Peki.
4: Bu da yok. Yani yok.
2: Peki. Hakikaten bu sığlıktan kurtulması lazım yani, yani Sayın Özel.
4: Her akşam da yani bu meseleyi konuşmak da sıkıyor. Yani ne söylediği belli değil. Yağmur yağıyor, oraya davet ediyor. İstanbul'u su götürmüş, halkımızı buraya davet ediyor.
1: Son cümle ya,
4: bu kadar sokaktan kopuk bir muhalefet gerçekten Allah sabır versin saç baş yolduracak seviyede.
1: Peki, çok teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ederim, ne demek?
1: Her birinize çok teşekkür ediyorum. Katkılarınız için, değer kattınız yayınımıza. Değerli izleyiciler, sizlere de teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Güzel bir gece geçirmenizi de dileriz. Hoşçakalın, iyi geceler.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Hem hafız hem yetimdi. 14 yaşındaki Mahmut Işıldak sağanak yağışta elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Arkasında ise yürek yakan bir hikaye bıraktı. Acı olay Fatih'e bağlı Balat mahallesindeki Çukurbostan Parkı'nda yaşandı. Ayakkabısı ıslanmasın diye eline alan ve yalın ayak yürüyen çocuk su birikintisine bastığı o an elektrik akımına kapıldı. Mahmut Işıldak kalbi durmuş halde hastaneye kaldırıldı. Ancak müdahaleler onu kurtarmaya yetmedi. Acı ölüm, yürek burkan bir hikayeyi de gündeme taşıdı. 14 yaşındaki Mahmut'un kısa süre önce kalp krizi sonucu vefat eden Ömer Faruk Işıldak Hoca'nın küçük oğlu olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Mahmut hafızlıkta yapıyordu. Üzüm tek bir çatı altında bir kez daha ağırlaştı. Sadece 6 ay önce ailenin direği olan babalarını toprağa veren sevenleri, şimdi ise 14 yaşındaki küçük Fidan'ın acısıyla sarsıldı. Bir ailenin ikinci vedası, İstanbul'un soğuk yağmurunun altında geride ağır bir sessizlik ve hüzün bıraktı. Mahmut Işıldak'ın vefatına ilişkin İsmail Ağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı da taziye mesajı yayınladı. Mesajda merhum Ömer Faruk Işıldak hocamızın oğlu Hafız Mahmut Işıldak kardeşimizin elim bir hadise sonucu vefatını derin bir teessürle haber aldık. Kıymetli kardeşimize Mevla Teala'dan rahmet diliyor, hafızlara yönelik ilahi müjde ve mükafatlara nail olmasını niyaz ediyoruz ifadelerine yer verildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Dünyamız hiç olmadığı kadar sıcak. İklim krizinin faturası ise hiç olmadığı kadar ağır. Sıcaklık rekorları, kuraklık ve aşırı hava olayları kapıda. Peki iklim değişikliği gezegenimizi nasıl değiştirecek? Dünya tarihin en güçlü iklim olaylarından biriyle karşı karşıya. Küresel ısınmanın en yıkıcı yüzü El Niño geri döndü. Uzmanlara göre Şubat 2027'ye kadar sürmesi beklenen El Niño iklim olayı 1950'den bu yana görülen en güçlü hava fenomeni.
2: El Niño 2026'nın sonlarına doğru zirve yapacak ancak etkileri küresel sıcaklıklar da dahil olmak üzere uzun süre hissedilecek.
0: El Niño aslında Pasifik Okyanusu'nun aşırı ısınmasıyla başlayan ve tüm dünyadaki hava rejimini alt üst eden devasa bir iklim olayı. Bu sene Ekim-Aralık döneminde Pasifik yüzeyinde sıcaklıkların normalin 3,7 derece üzerine yükselmesi bekleniyor. Bu da yıkıcı bir değeri işaret ediyor.
3: Honduras'ta 2 milyondan fazla hektarlık alan El Niño'dan doğrudan ve önemli ölçüde etkilendi. Bu alanın büyük bir kısmı geçimlik tarım yapan çiftçiler tarafından işleniyordu.
0: Pasifik'in ısınması tüm dünyayı zincirleme bir reaksiyona sokuyor. El Niño dünyanın her bölgesinde farklı şekilde hissedilecek. Afetler artık daha yıkıcı, sıcaklıklar daha kavurucu olacak.
4: İnsanlık tarihi boyunca El Niño olayları yaşadık ve bir El Niño olayı örneğin kuraklıklar, diğer bölgelerde aşırı yağışlar, aşırı sıcaklıklar gibi bazı aşırı hava olaylarının olasılığını artırır.
0: El Niño sadece doğal sistemleri değil, beşeri sistemleri de doğrudan etkiliyor. Güçlü fırtına ve yağışların iletişim, internet ve enerji altyapıları ve günlük yaşamı sürdüren temel hizmetler üzerinde daha fazla baskı kurması bekleniyor. Yapılan araştırmaya göre geçen yıl sadece İngiltere'de olumsuz hava koşulları yüzünden 4 milyon kişi internetsiz kaldı. Şimdi ise kapıda El Niño var. Dev fırtınalar ve

0: Aşırı hava olaylarıyla birlikte milyonlarca insanın dünyayla bağının tamamen kopmasından endişe ediliyor. Enerji şirketleri kesintilerin yaygın hale gelebileceği konusunda uyarıyor. El Niño'nun yıkıcı etkisi önümüzdeki aylarda çok daha net hissedilecek. Uzmanlar uyarıyor. Şarjlı cihazların hazır tutulması, temel ihtiyaçların planlanması ve yerel afet kurumlarının duyurularının yakından takip edilmesi artık hayati önem taşıyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Türkiye'nin doğal mirası koruma altında. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ülke genelinde 312 mağara ve 10.963 tescilli anıt ağaç mercek altına alındı. Ayrıca mağaraların jeolojik, ekolojik ve klimatolojik özellikleri inceleniyor. Başta yarasalar olmak üzere biyolojik çeşitlilikte kayıt altına alınıyor. Bakanlık tarafından anıt ağaçların korunması için de titiz bir çalışma yürütülüyor. Gövdelerdeki çürümüş dokular temizleniyor. İlaçlama ve çam katran uygulamalarıyla böcek ve mantarlara karşı koruma sağlanıyor. Ağaç köklerini sıkıştıran beton ve asfalt tabakalar kaldırılarak özel toprak ve gübre takviyesi yapılıyor. Kırılma riski bulunan dallar çelik halatlarla destekleniyor. Ağaçların dirençleri artırılıyor. 2026 yılında Ankara, Kırıkkale, Çorum, Denizli, Aydın ve Yalova'da yüzlerce anıt ağacın bakım ve rehabilitasyon süreçleri kararlılıkla sürdürülüyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Emniyet ekipleri sosyal medya üzerinden tetikçilik yapanlara göz açtırmadı. 348 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla 58 ilde geniş çaplı operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar üzerinden tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları tespit edildi. Yapılan incelemede söz konusu şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerindense suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları da öğrenildi. Şüphelilerin suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medyaya taşımayı, suç faaliyetlerini normalleştirmeyi ve sosyal medya aracılığıyla örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları da yapılan tespitler arasında yer aldı. 58 ilde yapılan baskınlar sonucunda yakalanan 348 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Enerji arz güvenliğinin sağlanması hemen her devlet için bir beka meselesi haline dönüşmüştür.
2: Türkiye tam bağımsız enerji hedefine emin adımlarda ilerliyor. Karadeniz'in kalbinde yerli doğal gaz üretimi aralıksız sürüyor. Sakarya gaz sahasında 9,5 milyon metreküp üretim 20 milyon metreküpe çıkacak. Yerli doğal gaza ihtiyacı karşılanan hane sayısı ise 4 milyondan 8 milyona çıkmış olacak. Yerli doğalgaz üretimini artırmak için Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi 17 Ekim'de Karadeniz'in kalbinde olacak.
4: Osman Gazi yüzer üretim platformu 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Filyos Limanı'ndan Karadeniz'e uğurlanacak. 140 kişilik personel kapasitesine sahip olan Osman Gazi 7/24 esaslı olarak 20 yıl boyunca belirlenen lokasyonda görev yapacak. Osman Gazi karadan yaklaşık 170 kilometre uzaklıkta adeta bir fabrika gibi çalışarak işlenen doğalgazı kullanıma hazır olarak ulusal şebekeye iletecek.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, platformun Sakarya gaz sahasında yerli doğal gaz üretimini iki katına çıkaracağını belirtti. 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının ise yerli imkanlarla karşılanacağını belirtti.
4: Osman Gazi Sakarya gaz sahasında mevcutta günlük 9,5 milyon metreküp olan üretimi iki katına yani 20 milyon metreküpe çıkaracak. Halihazırda 4 milyon hane yerli doğalgazı kullanırken Osman Gazi'nin devreye girmesiyle birlikte toplam 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı Karadeniz'den karşılanacak.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı platformun Türkiye ekonomisine yıllık 3,5 milyar dolarlık bir katkısı olacağını söyledi. Osman Gazi'nin 2027 yılının başında üretime başlaması planlanıyor. Böylelikle Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında ikinci faz tamamlanmış olacak.

0: Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Taksit süreleri artık bakanlık kararıyla belirlenecek. Ticaret Bakanlığı'na konut dışı taksitli mal ve hizmet satışlarında taksit sürelerini belirleme ve ek sınırlamalar getirme yetkisi verildi. Buna göre bakanlık tüm taksitli satışlarda süreleri kendisi belirleyebilecek. Bu yetki satış sonrası ücret karşılığında borcun taksitlendirilmesini ve ödemenin ertelenmesini de kapsıyor. Kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlemeden yapılan satışlar da bu kapsama giriyor. Bakanlık ayrıca bu alanda ilave sınırlamalar getirmeye yönelik kararlar alma yetkisine sahip olacak. Eski düzenlemedeki bazı fıkralarda yürürlükten kaldırıldı. Bakanlığın alacağı kararlar internet sitesinde ilan edilecek ve üst meslek kuruluşlarına bildirilecek.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Emniyet ekipleri sosyal medya üzerinden tetikçilik yapanlara göz açtırmadı. 348 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla 58 ilde geniş çaplı operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar üzerinden tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları tespit edildi. Yapılan incelemede söz konusu şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerindense suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları da öğrenildi. Şüphelilerin suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medyaya taşımayı, suç faaliyetlerini normalleştirmeyi ve sosyal medya aracılığıyla örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları da yapılan tespitler arasında yer aldı. 58 ilde yapılan baskınlar sonucunda yakalanan 348 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor, yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayım bu gecede. Türkiye'nin konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Yine son dakika gelişmelerini aktaracağız önümüzdeki dakikalarda. Maalesef ki bir felaketin yaşandığı günü geride bıraktık. Aslında o hava olayının, o doğa olayının, yani kuvvetli yağışları henüz geride bırakmadık. Bunu bir kez daha açılışta ifade edelim. Her ne kadar bugün Perşembe günü İstanbul'da o çarşamba günü tüm gün boyunca etkili olan yağışları göremesek de yarın için, yani cuma günü için uyarılar devam ediyor. Kuvvetli yağış etkisini gösterecek. Zira o kuvvetli yağışın maalesef ki işte İstanbul'a, bölgemize maalesef maliyeti oldukça fazla. Maddi hasarlar bir şekilde yaraların sarılmasıyla giderilebiliyor ama acı kayıplarımız vardı. İstanbul'da hayatını kaybedenler oldu bu felakette. Çocuklar, gençler, anneler, babalardan bahsediyoruz. Belki vaktinde alınmayan önlemler ifadesini kullanabiliyoruz ama maalesef ki yaşanan bu doğa olayı hepimize çok dersler çıkarmamız gerektiğini söylüyor. Ve acı haberler bunun önüne maalesef ki geçmiyor. Şimdi İstanbul'da aslında günün ağarmasıyla birlikte ortaya çıkan manzara, o felaketin, o afetin boyutunda gözler önüne serdi. Arkadaşlarımız gün boyu zaten sahadaydı. Hala da sahada haber nöbetini sürdürüyorlar. Birazdan detaylarına bakacağız. Kendileriyle bölgedeki son durumu da alacağız. Yeni uyarılar var. Oluşan hasarlar var. Bu hasarlarla ilgili aklımızda oluşan soru işaretleri var. Bunları da değerlendireceğiz birazdan konuklarımızla birlikte. Ama yağışlar devam ediyor, devam edecek de. Hemen o detayları da sizlerle paylaşalım son gelen radar görüntüleriyle birlikte. Şu an itibariyle kuvvetli bir yağış İstanbul'da etkili değil. Hemen bu harita üzerinden de gördüğümüzde genellikle İstanbul'un doğusunda Pendik, Kurtköy, Gebze bölgesinde ve kuzeyinde Şile bölgesinde yağışlar şu anda etkili. Ama daha kuvvetli yağışlar işte daha doğuya kaymış durumda. Şu an belki de Akçakoca bölgesi, yani Sakarya, Bolu ve Zonguldak Düzce bölgesinde yoğun bir şekilde yağışlar etkisini sürdürüyor. Meteoroloji zaten uyarmıştı.

0: Yeni gün içinde yeni uyarılar var. Yine bu bölgede geçerli olacak. Birazdan onları da detaylandıracağız, ekranlarınıza getireceğiz. Tedbirli olmakta fayda var. Zira yetkililer bu anlamda, yani o tedbirlerin yerinde olması için pek çok önlemi alıyor. Okulların tatil edilmesi bunların başında geliyor. Birazdan onları da değerlendireceğiz. Ama önce sokağa dönelim. Bu felaketin ortaya çıkarmış olduğu hasarı aslında günlerdir de yakından takip ediyor sahadaki arkadaşlarımız. Ahmet Nazif Ural, Mehmet Tekin'le birlikte bizleri bekliyor. Ahmet Nazif, iyi geceler, kolay gelsin. Bir kez daha İstanbul'a geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Sen neredesin? Nedir manzara? Senden dinleyelim.
1: İstanbul'a geçmiş olsun dileklerini bir kez daha biz de bu noktadan Sarıyer Ayaz Ağa meydanından yineleyerek başlayalım. Sarıyer Ayaz Ağa'dayız. Burası konum itibariyle 200 kilograma yakın bir yağış almış nokta. Metrekareye düşen yağış oranında ve o yağışın ardından çok sayıda ev ve iş yeri de su basması yaşanan noktalardan birisi. Ve şu an Sarıyer Ayaz Ağa mahallesini ve şu an için oranın meydanında o çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyelim. Çalışmalar şu an başta meydan olmak üzere ara sokaklara doğru ilerliyor. Şimdi çalışmaların önemini şöyle açıklayacağım sizlere. Görmüş olduğunuz bu mazgalların açılması ve yine su giderlerinin açılması çok kritik. Çünkü İstanbul'da yağış bitmedi. İstanbul'da önümüzdeki günleri içerisinde yarın akşam cumartesi günü gün boyu neredeyse o yağışın etkisi devam edecek. Belki bu kadar değil, ancak hali hazırda bu denli büyük bir yağışın ardından tekrardan bir yağışın gelmesi bu durumu bizlere tekrar yaşatabilir. Bu sebeple işte bu görüntülerin tamamıyla arkada bırakılması için o temizlik çalışmalarının şart olduğunu söyleyelim. Hemen arkamızda esnafın ve yine çevre noktalardaki insanların gelip şu an ateş yaktığını görebiliyoruz. Bakın şu an Ayaz Ağa mahallesinin ortasında Ayaz Ağa meydanının ortasında insanlar, o esnaf şu an ateş yakıyor ve yanında ısınmaya çalışıyor. Elbette burada dükkanın başını bekleyenler var. Yani o farklı bir şekilde algılanmasını istemiyorum söylediğimi. Burada birçok kişi, çalışmalara katılanlar var. Çalışmaların ardından yorgun düşenler var. Onlar da burada hep birlikte şu an o çalışmalar hem devam ediyorlar hem de aynı zamanda ateş başında burada beraber duruyorlar. Bunu söyleyelim. Şu an işletmelerin neredeyse tamamı kullanılamaz halde. Artık esnaf burada yaşadıkları bu mağduriyetin ardından tekrar çevreyi kontrol altına alabilmek, kendi eşyalarını kurtarabildikleri kadarını kurtarabilmek amacıyla buraya gelip bakıyorlar. Elbette dünün ardından bugün o yağmurun dinmesiyle beraber insanlar neleri kurtarabiliriz diyerek iş yerlerine geliyorlar. Şimdi kameraman arkadaşım Mehmet Tekin şu an sizlere gösteriyor bu çevreyi. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Şu an bir işletmenin içerisindeki o son durumu sizlere aktarıyor. Şimdi devam edelim. Buradan şimdi ilerleyelim. Az önce söyledik, çalışmalar devam ediyor diye burada sadece esnaf değil, hem ekipler hem de aynı zamanda buraya gelen gönüllü kişiler o çalışmalara katılıyorlar. Şimdi ileride bir başka sokağa daha gireceğim sizlerle. O sokağın kritik önemi şu: çarşamba günü, yani yağışın çok ciddi şekilde İstanbul etkisini almış olduğu o gün hemen buradaki sokakta bir aslında pazar vardı. O pazarın pazardan kurtulma noktasında çok ciddi çabalar sarf edildiğini söylemekte fayda var. Şimdi o tarafa doğru ilerleyelim. Burada hala o su birikintilerini, o çamur birikintilerini görmek mümkün. Hemen şimdi şöyle ilerleyelim. Az önceki olduğumuz tarafta yollar nispeten daha iyiydi, ancak burada hala o çamur izlerini, çamurun nedenle burada etkisini gösterdiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Devam edelim. Farklı işletmeler de var burada. Onları da az sonra sizlere göstereceğim. Burada hala çok ciddi bir su birikintisi olduğunu da söylemek mümkün. Bakın şu an neredeyse bir bilek boyuna kadar gelecek kadar burada o su birikintilerini görebiliyoruz. Evet abi, araç geçiyor. Dikkat edelim. Elbette bu noktalarda araç trafiği de kısmi ölçekte
0: Geride

0: bıraktığımız saatler içerisinde kapanmıştı. Tekrar o trafiğin açılma durumu söz konusu. Mümkün mertebe emniyet güçlerinin buradaki o yöndeki çalışmalarını sürüyor diyelim. Bakın şu an bu saat itibariyle işte o su birikintilerinin gelmiş olduğu hal ortada. İstanbul'a çok ciddi bir sel felaketi vurdu diyebiliriz. Bu sel felaketini eminim birçoğumuz beklemiyorduk. Yani İstanbullular olarak böylesine bir yağmuru görmemiştik bu zamana kadar. Yani 84 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bu 84 yıllık süreçten sonra İstanbul'a bu denli büyük bir yağmur ve sel olayı yaşandı. Bu sebepten de bu durumun nasıl olabileceğine dair en ufak bir fikrimiz dahi yoktu açıkçası. Bu toplumsal farkındalık amacıyla bunu söylüyorum. Bu sebepten nasıl hazırlanırdı bunu elbette bilemiyoruz. Ancak yine de bu sadece bireysel anlamda değil, genel anlamda ne kadar önemli dersler alacağımız da bizlere gösteriyor. Yönetimsel açıdan da baktığımız zaman. Evet, şimdi devam edelim. Şu an kaldırımlar adeta balçık içerisinde. Yanımızda bir kafe var. Kafenin şu an kapalı olduğunu görebiliyoruz. İnsanlar artık alabildiklerini almışlar. Alamadıklarını da içeride bırakmışlar. Hemen yanımızda bir başka kafe var. Bakın şöyle devam edelim. Şu an buralarda artık yürümekte güçlük çekiyoruz. Kafenin içerisindeki her şey, abartısız her şey şu an dışarıya çıkartılmış halde. Ve görmüş olduğunuz gibi artık hiçbirisi kullanılamıyor. Sandalyeler, koltuklar, masalar, dolaplar her biri şu an dışarıya atılmış halde. Hatta bu işletmeyle alakalı da yine esnaf ve çevreyle konuştuğumuz zaman öğrendiğimiz şey şu ki yaklaşık bir ay önce açıldığını ve bir ayın sonunda da işte bu sel felaketi sebebiyle içindeki her şeyin yerle bir olduğunu belirtiyorlar. İşte bakın yine bir başka aslında görmüş olduğunuz burası çamurla kaplı ve içinde de çeşitli eşyalar var. Hemen şimdi kameraman arkadaşım Mehmet Tekin'den rica edeceğim bir bu tarafa doğru gelmesini. Buradaki yıkımın, buradaki o sel felaketin etkisini bu denli hissedilmesindeki sebep işte gördüğünüz gibi akan bu dere. İstanbul'da çok sayıda dere var elbette ve bu derelerde oluşan o taşma çevreye o kadar etki etti, o kadar tesir gösterdi ki birçok nokta bundan dolayı çok ciddi hasar aldı. İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi de aslında yapmış olduğu paylaşımda, yapmış olduğu açıklamada bu konulara değindi. Elbette çok zor bir süreç. Şimdi bakıyorum çevreye bir yandan. Çevre gerçekten oldukça kötü halde ve burası Ayazağa Mahallesi'nin artık en o vadinin en son kısmı diyebileceğimiz bir alan ve o sonundaki kısmının bizim devamımız artık tamamıyla şeye bağlanıyor. Nasıl söylenir? Plazaların olduğu bir alana bağlanıyor ve oraya gelmeden önceki son alan burası diyebiliriz ve burada o derenin yanındaki kısım şu an tamamıyla kullanılamaz hale geldi diyebiliriz. Şimdi şuraya doğru bir kameralarımızı çevirmek istiyorum. Bakın burada yine bir başka işletme var ve bu işletme şu an tamamıyla yıkılmış halde. Her yeri gördüğünüz gibi ciddi bir balçık içerisinde burası ve şu an burası artık yerle bir olduğu için kullanılamaz hale gelmiş durumda. Bu gibi buna benzer çok sayıda yer var. Sadece işletmeler değil, evlerde de durum bundan farklı değil. Sadece Ayazağa'da değil bunun içerisinde elbette. İstanbul'un birçok farklı noktasında ve beraberinde arabaların, insanların otomobillerinin yan yattığını, kimisinin takla attığını, kimisinin bir başka aracın üstüne gömüldüğünü veya suyun içinde kalarak hareket edemez hale geldiğini biliyoruz. İşte bakın burası bir kafenin ürünleri. Hepsi şu an burada çamurun içinde. Lütfen hani buna dikkat etmemiz gerekiyor. Dikkat kesilmemiz gerekiyor. Yani bu gördüğümüz manzara işte o sel felaketinin bize getirdiği, o felaketin ardından ortaya çıkan enkazın en net görüntüsü diyebileceğimiz bir hal.
1: Ahmet Nazif, genellikle baktığımızda iş yerlerinin evet çok fazla hasar gördüğünü görüyoruz. Aslında sen de ifade ettin, sadece Ayaz Ağa değil, Ayaz Ağa belki de görüntülerin en çok ekrana yansıdığı, sosyal medyaya yansıdığı, o felaketin boyutunun gözler önüne serildiği yerdi. İstanbul'da pek çok noktada benzer manzaraları yaşadık. Şimdi bir de o bölgede oturanlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü gördüğümüzde pek çok iş yerini, zemin katları, depoları vesaire, otoparkları su bastı ama evlerde durum nasıl? Mesela orada yeni olmayan binalar var, eski binalar var. O binalarda oturanlar, çünkü uyarılar hala devam ediyor. Yani tehlike geçmiş değil. Yarın da kuvvetli bir yağış etkisini gösterecek. İstanbul'da bölgeden gidenler, bölgede tahliye edilen noktalar, evler var mı?
0: Burada şununla başlayalım. Fark ettiyseniz yayınımızı çok karanlık bir ortamdan yapıyoruz. Şöyle kameralarımızı birazcık daha gökyüzüne doğru çevirdiğimiz zaman o karanlığı daha net bir şekilde anlayacağız. Bunun sebebi aslında elektriğin verilememesi şundan kaynaklı olarak çevrede elektrik verildiği takdirde oluşabilecek o su birikintileri ve yine oluşabilecek daha büyük tehlikelerin önüne geçilebilmesi için ve buradan hareketle aynı zamanda evlerde de tahliyeler sürüyor. Dereboyu Caddesi üzerinden gelen o su birikintileri ve aynı zamanda Ayaz Ağa Mahallesi'nin birçok farklı noktasında ormana daha yakın ve ormanın o getirdiği atıklarla beraber ormandan gelen birçok farklı parçayla beraber çok ciddi hasarlar almış binaların ve çevresindekilerin buradan tahliye edildiğini, kamu kuruluşlarının devlet misafirhanelerine yerleştirildiğini biliyoruz ve bu tahliyelerin sadece bugün değil yine yarın da devam edeceğini tahmin ediyoruz ki hatta şimdi o tarafa doğru da yürüyelim isterseniz sizlerle beraber. Az önce yayınımızı başlatmış olduğumuz o meydanda biz buraya ilk geldiğimiz andan beri çok ciddi bir kalabalık vardı. O kalabalığın aslında temel sebebi evlerinden çıkan ve yine evlerine geçemeyen kişilerin de oluşturduğu bir kalabalık. Evlerine gidemedikleri için başka bir yere gitmek durumundalar. Onlar da yine buradan önceliklerini ayarladıktan sonra geçmeye çalışıyorlar. Çünkü şundan kaynaklı bunu söylüyorum. Bazı evler su basmasa dahi yine de bir risk altında olduğu için özellikle Ayaz Ağa Mahallesi gibi geride bıraktığımız o çarşamba günü yaşanan felaketten çok ciddi şekilde etkilenen bir mahallede bu riski dikkate alıp o evlerinden uzaklaşmak isteyenler de daha farklı noktalara doğru ilerlemeye çalışıyorlar. Tabii ki bu her ev için değil. Eski binalardaki risk daha fazla. Neden? Yeni binalara nazaran onların temeli daha kaygan bir ortamda oluşma ihtimali. Özellikle bunu söylememdeki sebep şu. O kaygan zemin içerisinden ve yine daha alçak bir zemin içerisinden su girme olasılığı, su basma olasılığı daha yüksek olabiliyor. Bu sebeple de Ayaz Ağa Mahallesi'nin sakinlerinin özellikle birinci kat, giriş kat veya zemin altı bodrum katta oturanların oradan çıkmaya çalıştıklarını, en azından şu birkaç günü daha sakin bir şekilde atlatabilirsiniz. Atabilmek adına buradan uzaklaşmaya çalıştıklarını biliyoruz. Halkın da bu çevre halkının da söyledikleri bu şekilde. Bir yandan kaldıkları takdirde dahi burada yaşadıkları zorluk çok büyük. Çünkü sokakların büyük çoğunluğunda durum böyle. Yani sokakların büyük çoğunluğunda insanlar bata çıka tabiri caizse ilerlemeye çalışıyor. Çünkü her yer çamur içinde, balçık içerisinde ve şu an için bunun bugün kaldırıldığı bir senaryoda dahi, bu çamurun, bataklığın bugün kaldırıldığı bir senaryoda dahi buna benzer başka görüntüleri yine görme ihtimalimiz var yarın ve cumartesi günü. İşte bu yüzden de Ayaz Ağa halkı sakinleri şu an için en azından daha evlerin risk altında olduğunu düşünenlerin farklı noktalara doğru gittiğini biliyoruz. Ve aynı zamanda şimdi hemen yanımızda bir örneğini buldum. Bakın iki araba birbirine girmiş. Zannediyorum ki arabalar şu an için çalışmıyor. En azından başında kimselerin olmadığını söylemek mümkün. Bu yüzden de birçoğunun aracı da sıkıntı yaşadığı için mümkün mertebe daha farklı

0: Anında herhangi bir sağanak yağış anında o yollarda, kapı önlerinde veya farklı noktalarda oluşabilen herhangi bir su birikintisine emin olmadan lütfen ama lütfen dokunmayalım, basmayalım veya onun içine girmiş olan, o su birikintilerinin içerisine girmiş olan herhangi bir yiyeceği alıp kullanmayalım. Çünkü çok ciddi riskler barındırabilir işin içinde ki bir canımızı da bu sel felaketinde bu şekilde kaybettik. Bir elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden çocuğumuz var diyelim, hafız bir kardeşimiz var diyelim. Allah rahmet eylesin tüm hayatını kaybedenler için. 5 kişinin de kayıp olduğunu hatırlayalım. Çünkü yani sadece sağanak değil mesele. Sağanağın beraberinde toprağın da suya doymasıyla birlikte hem toprak bir anda yükselmeye başladı hem de aynı zamanda derenin de taşmasıyla birlikte sadece biz bir sağanak yağış felaketinden bahsetmiyoruz. O derenin taşması çevreye de adeta bir sel oluşturdu ve oluşturmuş oldukları bu selle birlikte bir yerden bir yere sürüklenme durumu ortaya çıktı. Hatta öyle ki kimi araçlar adeta yüzer hale geldi. Bakın bu çok kritik. Yani tonlarca kiloluk o araçlar adeta yüzer hale geldi. Bakın şimdi görmüş olduğunuz yerde de araçların savrulmuş olduğunu görebiliyoruz. İşte bu savrulan araçların daha da fazlası birçok farklı noktada var. Bu yüzden de mümkün mertebe önümüzdeki günler için biz de bir kez daha uyarımızı yineleyelim. Eğer ki bir mecburiyetiniz yoksa dışarı çıkmamak ve alınabilecek bütün önlemleri almak şu an için çok kıymetli. İstanbul tarihinin en büyük o yağış felaketini yaşadı ve onun arkasına kalanlar da bu şekildeydi Sarıyer Ayazağa'da.
1: Ahmet teşekkür ediyoruz. Yine ilerleyen saatlerde senden detayları dinlemeyi sürdüreceğiz. Şimdi geçtiğimiz dakikalarda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da kameraların karşısına geçmişti. Son rakamları açıklamıştı İstanbul'la ilgili. Sadece İstanbul değil aslında Marmara bölgesinin Zonguldak'a kadar neredeyse tamamını etkileyen bir afetten bahsediyoruz. Şimdi 48 toprak kayması vakası gerçekleşti İstanbul'da o yağışla birlikte. 53 de istinat duvarı bu yağışlar sebebiyle yıkıldı. Şimdi toplamda sadece dün 9.755 ihbar gitti koordinasyon merkezine. Onlardan 7.800'üne hemen ekipler müdahale ettiler. Şimdi Ayaz Ağa biraz önce Ahmet paylaştı o görüntüleri. 300 iş yeri ve 200'de araç hasar gördü. Bu sadece şu ana kadar tespit edilenler. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Hafta sonuna kadar da tamamlanacak. Şimdi rakamlar oldukça vahim. Metrekareye 273 kilogram yağış düştü İstanbul'da. Ki yıllık ortalama genelde yaklaşık 600 kilogramken sadece bir günde 273 kilogramdan bahsediyoruz. Ve maalesef ki acı kayıplarımız da var. Hayatını kaybedenler var. Kayıplarımız da var. Şimdi 6 kayıp var. Aramalar devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Uzman ekipler tarafından o kayıplardan 5'i için İstanbul'dan ihbar yapıldı. Biri için de Kocaeli'de ihbar geldi. Şimdi o Kocaeli'deki çalışmaları da bizzat yerinde takip ediyor Vedat Sezer. Hemen kendisine dönelim. Vedat, geçmiş olsun bir kez daha. Kolay gelsin. Genellikle İstanbul'daki o manzaraları gördük ama sen gün boyu Kocaeli'deydin. Kocaeli'de manzara nasıldı?
2: Tayvan, evet, gerçekten son yüzyılın belki de en yoğun yağışların alındığı günler yaşanıyor. Hem bölgede başta İstanbul olmak üzere Sakarya ve Kocaeli'de de geride bıraktığımız gün iki gün içerisinde oldukça ciddi miktarda yağış düştü bölgeye. Tabii bu böyle olunca da sele çevrilen bölgeler oldu. Su taşkınları olan bölgeler oldu. Dereler taştı, yollar çöktü. Birçok yerde su birikintileri meydana geldi. Çok sayıda işçi ve mesken sular altında kaldı. Ancak tabii ki üzücü olaylardan birisi de Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana geldi ki en yoğun etkilenen ilçelerden birisi de Başiskele'ydi. Kullar mevkiinde Kullar Deresi kenarında bulunan barakasından eşyaları almak üzere gittiği öğrenilen Yaylacık eski muhtarı Mustafa Gedikli de kayboldu ve Mustafa Gedikli

0: Denin aracıyla birlikte Selsun'a kapıldığı tahmin ediliyor ki hemen eşyalarını almak üzere gece saatlerinde yağış artınca dere kenarına yakın bir yerde bulunan barakasına gittiği gece saatlerinde aniden yükselen sel sularıyla kapıldığı ve aracıyla birlikte Kullar Deresi'ne sürüklenebildiği ihtimal üzerine duruldu ki gün ardında önce aracına ulaşıldı. Yaklaşık 5-600 metre ileride aracı ekipler tarafından, bölgeye sevk eden ekipler tarafından bulunduğu yerden çamura saplanmış şekilde çıkartıldı. Ancak kendisine rastlanamadı. Tabii ki Kocaeli Valiliği ve AFAD başta olmak üzere bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri birlikte emniyet müdürlüğüne ait deniz polisi, dalgıçlar ve birçok bir ekip gün boyunca hem aşırı yağış altında Kullar Deresi boyunca denize uzanan bütün bölgede arama çalışmaları devam etti. Maalesef eski yaylacık motor 65 yaşındaki Mustafa Gedik'ten haber alınamadı. İzni de rastlanamadı. Tabii ki bölgede arama çalışmaları devam ediyor. Gün ardında daha da yoğun bir ekiple arama çalışmaları yapılacak diyelim. Sözü buradan tekrar size bırakalım.
1: Evet, Vedat Sezer'e teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgilerden dolayı. Umarız ki acı bir haber paylaşmak zorunda kalmayız o aranan 6 kişi için. Şimdi yağışlar devam edecek. Hafta sonuna kadar, özellikle cumartesi gününe kadar yağışlar aralıksız bir şekilde devam edecek. Uzmanların yorumları bu şekilde. Aslında görüntülere baktığımızda, radar görüntülerine baktığımızda o yağışlı hava dalgası henüz hava sistemi ülkemizi terk etmiyor. Özellikle bölgeyi terk etmiyor. Bu yüzden de cuma günü de okullar tatil edildi. Hangi illerde tatil edildi? Hemen onları da paylaşalım. İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Yalova ve Zonguldak'ta eğitime bir gün daha ara verildi. Yani cuma günü de okullar olmayacak. Bu hem trafikte bir rahatlatmayı sağlayacak ama en çok da olası bir can kaybının önüne geçmiş olacaktır. Bugün İstanbul'da en azından o trafikte kalabalığı görmedik ve hem arama kurtarma çalışmaları hem hasar tespit çalışmaları, temizleme çalışmaları daha rahatlıkla gerçekleşti. Şimdi İstanbul'da bir başka noktada Mustafa Kadir Mercan, Aydın Baytar'la birlikte bizleri bekliyor. Mustafa, kolay gelsin öncelikle. Dün geceden beri sahadasın, yorgunluğunu gözlerinden de anlıyoruz. Sizlere kolaylıklar diliyoruz, teşekkür de ediyoruz ayrıca bu fedakarca çalışmanızdan dolayı. Nedir manzara, neredesin?
2: Tahir İnan, dün yine sizin yayınınızda buradaki kurtarma operasyonlarını ekranlara getirmiştik. Şimdi o kurtarılan bölgedeki o alanı, hani diyordum ya yayınlarda, 3,3 kilometrelik bir alan var. Daha doğrusu bir yol var. Bu yolun etrafında da sağ ve sol taraflarda bazı iş yerleri var, evler var. Buradaki vatandaşlarımızın tahliye edilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. İşte dün akşam kameraman arkadaşım Aydın Baytar'dan rica edeceğim. Şimdi dün akşam saatlerinde, özellikle sabah saat 6 ile gece 3'e kadar yoğun bir şekilde yağan yağmurla birlikte işte bu noktalar sele kapılmış durumdaydı. Özellikle suyun yüksekliği bulunmuş olduğumuz alanlarda 3-4 metreye kadar çıkabilmişti. Keza yine ekipler bu noktalarda çalışmalarının güçlükle devam ettiğini ifade etmişti. Yine bizlere özel yaptıkları açıklamalarda işte bu noktalarda su seviyesi yaklaşık 4-4,5 metreye kadar çıkabilmişti. Keza bu kapsamda işte geriye artık bu manzaralar kaldı. Aradan 24 saat geçti ve 24 saatin ardından hem o sol tarafımızda bulunan derenin yükseltisi, yağışla birlikte olan o yükselme seviyesi azalmış durumda. Hem de artık bulunduğumuz gün ve dakika itibariyle o dün akşamdan kalan manzara bu şekilde. Biraz daha hızlı ilerleyebilirsek aslında yine yolun farklı noktalarında artık gün içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde bazı noktalarında da yine araçların olduğunu ekranlara taşıyacağız. özellikle işte bu alanlarda, bu seviyelerde, yolun bu kısmında su seviyesi yaklaşık 4,5-5 metreye kadar çıkıyordu ve bu kapsamda işte sahil güvenlik ekipleri, AFAD ekipleri

0: bu noktalara gelip burada kalan, mahsur kalan vatandaşları kurtarıp tekrar o ilk çalışmaların yapıldığı alanlara götürüyorlardı. Şoför beyden rica edelim, biraz daha hızlı gidebilirsek eğer. İşte o 3,3 kilometrelik yolun bir bölümünü yavaş yavaş sizlerle birlikte devam edelim. Özellikle sabah saatlerinde yapılan kurtarma operasyonlarında sahil güvenlik ekipleri 6-7 botla bu noktalara gelip buradaki vatandaşlarımızı, mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmıştı. Ve şunu da söylemekte fayda var. Bu yol şu anda çok temiz gözükse de yaklaşık 24 saat öncesinde burada su seviyesinin bazı noktalarda 50 santim, bazı noktalardaysa 5-6 metreye kadar yükseldiğini ifade ediyordu ekipler. Bir yandan sadece suyun yükselmesi söz konusu değildi. Bir yandan da işte bu çevrede bulunan fabrikalarda ve ya da burada evleri olan vatandaşların araçları da yine bu kapsamda burada adeta denizin üzerinde yüzer vaziyette bu noktalarda oluyordu. Bakın yine kameraman arkadaşımdan rica edeceğim, Aydın Baytar'dan, hemen sol tarafımızda bir kamyonun da yine bu selden etkilen kendini görmek mümkün. Bakın su seviyesi ne kadar yükseğe çıkmış durumda, bu kamyondan da net bir şekilde anlaşılıyor. Yavaş yavaş şöyle devam edelim. Halen daha belli noktalarda su seviyesi bileklere geliyor. Fakat dün itibariyle bu su seviyesinin yaklaşık 4-5 metreye kadar çıktığını söylemek mümkün. Bir yandan ilerlerken şu hatırlatmalarda da bulunalım. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bu akşam yapmış olduğu bir açıklama vardı. Açıklama kapsamında İstanbul'da 48 toprak kayması vakası gerçekleşti. 53 istinat duvarı aşırı yağış sebebiyle yıkıldığını açıkladı. Koordinasyon merkezine 9.755 ihbar geldi. Birimlerimiz ise 7.800'üne anında müdahale ettiler. Şu ana kadar sadece Ayazağa'da, yani bulunmuş olduğumuz bu bölgede 300 iş yeri hasarı, 200 araçla hasar görmüş şekilde bunun da tespitine yapılmış. Bakın burada sadece beton firmaları, çimento firmaları, yine nakliye firmalarının olduğunu söylemek mümkün. İşte bu firmalarda çalışan vatandaşlarımız bu noktalarda mahsur kalmış. Kimi AFAD ve kepçe yardımlarıyla bu noktalardan çıkarılmış. Kimi de sahil güvenlik ve AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde bu noktalardan çıkarılmıştı. Bakın yine artık o selin etkisini de net bir şekilde Aydın Baytar ekranlarınıza getiriyor. Bir yanımız neredeyse çukur. Bakın yine sağ tarafta kameraman arkadaşım şu an ekranlarınıza getiriyor. İşte burada bulunan, hemen sol tarafta bulunan fabrikanın beton mikseri şu anda burada yolda yan yatmış vaziyette ve bu da suyun etkisinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Sadece bu değil, bu yol üzerinde gün içerisinde buna benzer birçok araç mevcuttu ve bu araçlar işte bu suyun üzerinde, suyun etkisiyle birlikte, suyun debisinin gücüyle birlikte yollarda adeta başıboş bir şekilde bu suyun üzerinde gidiyordu. Bu da işte bu kurtarma operasyonlarını tehlikeye atıyordu. Bu kapsamda da işte zaman zaman ekiplerin planlarını değiştirdikleri, farklı noktalardan vatandaşlara ulaştıklarını söylememiz de mümkün. Şöyle yavaş yavaş devam edelim. Bakın yine burada sol tarafta bir tır da kalmış, ve ilginçtir ki onun da şu anda stop lambaları yanıyor. Herhangi burada herhangi bir kimsenin olmadığını söylememiz mümkün. Fakat bu noktada yine Aydın, sol tarafa dönme şansın yok. Şöyle yapalım, aracı şöyle çevirebilirsek daha net bir şekilde ekranlarınıza getirelim. Geriye doğru gelebilirsek abi biraz. Hemen kameraman arkadaşım Aydın'dan da rica edeyim. Şu anda şu benim görmüş olduğum aracı da ekranlarınıza getirsin. Bakın yine burada Bir yandan da şu anda ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Özellikle bu yolda çekici ekiplerinin çok fazla olduğunu söylemek mümkün. Çünkü kalan araçları burada mahsur kalan araçları o çekici ekipleri bu noktalardan farklı noktalara taşıyorlar. Bakın yine farklı bir aracı görüyoruz. Yüksek ihtimalle burada bulunan fabrikalardan birinde servis görevi olarak kullanılan bir araç olduğunu söylememiz mümkün. İşte tam da bu nokta aslında Kemerburgaz'a kadar devam eden noktalarda burada operasyonlar devam etmişti. Yavaş yavaş aydın toparlayacak olursak söylemiş olduğumuz gibi sizin de yayınlarda belirtmiş olduğunuz gibi özellikle yarın akşam ve cumartesi günü yağışların yine bu şekilde devam etmesi bekleniyor. En azından uyarılar meteoroloji tarafından yapılan uyarılar bu şekilde. Ekiplerin, belediye ekiplerinin öncelikle önlem alması gereken noktalar var. O noktalardan biri de bulunmuş olduğumuz bu alan diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım Tahir İnan.
1: Kadir, teşekkür ediyorum sana ve Aydın'a. Şimdi gün ağarınca aslında o bilançolar daha net ortaya çıkıyor ama bakın dedik ya belki o işin felaket kısmını noktaladık ama afet olabilme tehlikesi hala devam ediyor. Neden? Çünkü yağışlı hava hala ülkemiz üzerinde. Bugün için meteorolojinin yapmış olduğu uyarılarda özellikle Marmara bölgesinde İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli için sarı kodlu uyarı var. Ama Düzce ve Zonguldak için turuncu kodlu uyarı devam ediyor. Bunun yanı sıra yine Batı Karadeniz bölgesinde yağışlar etkili olacak. Akdeniz bölgesinde Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye o bölgede de yağışlar etkili. Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Van, Bitlis bölgesinde de yağışlar devam edecek. Turuncu kodlu uyarılar var. Şimdi bu noktada özellikle yetkililerden gelen uyarıları anlık olarak takip etmek gerekiyor. Neden? Çünkü bazı kısıtlamalar geliyor. Trafiğe kapalı yol bilgileri geliyor ve yağışlar nedeniyle ani sel su baskınları yaşanabiliyor. İşte bunun için de ekiplerin, yetkililerin açıklamalarını anlık olarak takip etmek gerekecektir. Özellikle tehlikenin bulunmuş olduğu bölgelerde zaten okullar tatil edildi. Motosikletliler için alınan bazı tedbirler var. Vali Gül açıkladı. Motosikletlerin şu an İstanbul'da sokağa çıkması, trafiğe çıkması yasak. Birileri bu yasağı ihlal ediyor olabilir. Ama kendi can güvenliğini tehlikeye atıyor. Sabah saatlerinden itibaren o yasak da sona erecek. Bunu da ifade edelim. Şimdi hemen herkesin aklında ortak bir soru var. Ortaya çıkan bu hasarda vatandaşlar ne yapacak? Şimdi sigorta uzmanı İdris İsi yayın konuğumuz. İdris Bey hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Teşekkür ediyorum.
1: İdris Bey şimdi baktığımızda herkes maalesef ki büyük hasar görmüş. Büyük bir hasar yaşamış durumda. Maddi kayıplar da var. Tabii ki o can kayıpları için hiçbir şey telafi edemeyecektir ama şimdi evi hasar görenler, iş yeri hasar görenler, bir de aracı hasar görenler. Hepsini herhalde bir değerlendiremeyeceğiz. Belki ayrı ayrı bir değerlendirme de isteyeceğim ama en çok merak edilen bu tür afetlerde, doğa olaylarında araçları hasar gören vatandaşlar nasıl bir yol izlemeli? Yani onların zararının karşılanması için illa bir kaskosunun, sigortasının olması mı gerekiyor?
2: Öncelikle İstanbul halkımıza, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın da ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Canlarımızın yandığı bu durumda hasarlarla sadece caddelerde sular yükselmiyor. İnsanlarımızın canları, malları, değerleri kayboluyor. Yıllardır biriktirdikleri emekler kayboluyor. Araçlarda kaskonun verdiği bir takım hizmetler var. Sel hasarıyla ilgili sel teminatı verilmiş poliçelerde sel hasarını tazmin edebiliyorlar. Bunun haricinde kaskosu olmayanlar ancak ve ancak yerel yönetimlere belki yapacakları müracaatlarla bunu alabilirler, açacakları davalarla alabilirler. Ama bu durumda şöyle baktığımız zaman kasko poliçelerinin varlığının olması, insanların maddi olarak bir korunağı, bir imecesi, halkın, vatandaşın bir birlikteliği olarak ön plana çıktığını görebiliyoruz.
1: Bu tür durumlarda evet, özellikle işte yerel yönetimler tarafından ihmaller tespit edilmesi halinde bazı işte kaskonuz yoksa belki müracaatlar neticesinde hasar tespit çalışmalarının ardından verilecek olan desteklerle en azından bir yol alınabiliyor. Bunu biliyoruz ama bizim özellikle kasko yaptırırken de nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi insanlar evinin önünde aracını sonuçta park etmiş ya da otoparka park etmiş ama bir afet durumu yaşanıyor. Normal bir yağış değil, belki bir afetten bahsettiğimizde durum değişebiliyor mu?
2: Şimdi burada baktığımız zaman kasko poliçesini vatandaşlarımız yaptırırken kasko poliçelerinde sel teminatının olmasına çok dikkat etmeleri lazım. Bu sel teminatının içinde herhangi bir muafiyetin olup olmamasına dikkat edilmesi lazım. Sel teminatı olan kaskolarda aracımız böyle bir durumda kaldığı zaman aracımızın videosunun fotoğraflarını çekilip kolluk kuvvetlerine veya çok aşırı yoğun bir sel felaketiyle karşı karşıya kalındıysa dünkü olay gibi kendi beyanıyla ve çekeceği video ve fotoğraflarla özellikle suyun da seviyesini gösterir şekilde bu şekilde hasarlarını bir kayıt altına almalarını biz tavsiye ederiz. Burada önemli olan aracını çalıştırmayı denememelerini talep ederiz. Çünkü kaskolarda ilk hasarla çalıştırmaya yeltendiğimiz durumdaki hasarlar maalesef birbirinden çok farklı olabiliyor. Hasar boyutu daha da artabiliyor. Bazı durumlarda sigorta şirketleri selde kalmış aracı motoruyla alakalı tekrar ilave bir maliyete belki cevap vermeyebilirler.
1: Şimdi araçların yanı sıra bir de ev ve iş yerleri konusu var. Bu tür durumlarda neler yapılıyor? Hasarın karşılanması için belki de o biraz önce sorduğum soruyu herhalde yeniden sormam gerekecek bu konu içinde, ev ve iş yerleri içerisinde. Şimdi olası bir yağışta, olası bir normal kazada yaşanılan durumla afet gibi durumlarda, afet ilan edilmiş durumlarda karşı karşıya kalınan manzara aynı şeyde mi, kategoride değerlendiriliyor?
2: Şimdi Tahir Beyciğim, burada da evlerde ve iş yerlerimizde beyan esası ön plana çıkmakta. Hı hı. Özellikle zemin kat ve bodrum kattaki evlerin özellikle eşya teminatları, konut poliçelerinde doğru beyan esasına göre hareket edilmesi son derece vatandaşlarımızın hakkını koruyacaktır. Ev eşyasını ona göre beyan edip sigortacısına ev eşyası teminatını girdirmesini biz tavsiye ediyoruz. Özellikle poliçelerde evin bulunduğu kat konusu da çok son derece önemli. Bodrum katta olan bir evin, katta, ara katta olan bir evin, zeminde olan bir evin durumu da önemli. Burada da hasar beyanlarımız bir dilekçeyle, bir fotoğrafla, bir de videoyla, özellikle su hasarını zemin kat ve bodrum kattaki konutlarımızı düşünecek olursak ve iş yerlerimizi düşünecek olursak su seviyelerini duvarda gösterir şekilde fotoğraflayıp videoladığımız zaman bu şekilde hasar beyanımızı talep edebiliriz. Bu da son derece değerli bir durumdur. Ve sigorta şirketlerini de müşteri hizmetlerini veya acenteyi arayarak onlara bu durumu ifade edip bir beyanla beraber, IBAN numarasıyla beraber konut poliçelerimizden ve iş yeri sigortalarımızdan bu zararlarımızı
1: peki,
2: talep edebiliriz.
1: Peki bakanlığın yapmış olduğu hasar tespit çalışmaları?
2: Bakanlığın yapmış olduğu hasar tespit çalışmalarında da konutun topluca o semtte, o mahallede topluca yaptığı bir tespit varsa da onu belgelerimizin içine dahil edebiliriz. Yani burada itfaiye raporu da olabilir. Topluca bakanlığın yaptığı bir raporlama da olabilir. O veriler de eksperlerin evraklarında yer bulacaktır zaten.
1: Peki. İdris İsli, çok teşekkür ediyoruz. Aktardınız. Bilgiler oldukça önemli ve kıymetliydi. En azından aklımızdaki o soru işaretlerinin bir kısmını gidermiş olduk. Yeniden inşallah böyle bir afet ya da felaket yaşanmaz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler.
2: Ben de teşekkür ediyorum.
1: Şimdi devam edeceğiz. Gündemde pek çok önemli başlık var şüphesiz ki. Acı kayıplar var. Üzerinde durmamız, konuşmamız, tartışmamız gereken konular da var. Onları da konuşacağız. Kıymetli konuklarımız da aramıza katıldı. Elif Şahin, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Güngör Yavuz Aslan, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, merhabalar, saygılar.
1: Şimdi Ankara'dan da konuklarımız.

0: Olacak kentsel tasarımcı Talha Köz, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ve gazeteci Sinan Burhan bizlerle birlikte. Sinan Bey, Gece Ajansı'na hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi pek çok şeyi konuşacağız, pek çok konu üzerinde belki de tartışacağız ama maalesef ki geride bıraktığımız gün gelen bir acı haber daha vardı. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin. Aslında dün gece boyu onun çalışmalarını izledik, anlattık, aktardık. Gece boyunca İstanbul'da, Üsküdar'da yaşanan tüm mağduriyetlerin önüne geçmek için de bir fiil mücadele etti, ekiplerle birlikte çalıştı. Ankara yoluna çıktı ardından önemli bir seçim için. Ama maalesef ki Ankara yolunda bir trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırıldı ama maalesef kurtarılamadı.
3: Kalacak yeriniz yoksa misafir edelim, yarın da evinizi temizleyelim. Tamam.
4: Belediye Başkan Vekili Dündar Bey'in de içinde olduğu araç İstanbul, Ankara istikametine doğru ilerlerken Kaynaşlı bölgesinde zincirleme kazaya karışıyor.
5: Saatler önce Üsküdar'daki sel çalışmalarını denetliyordu. Ankara yolunda yaptığı kazayla hayatını kaybetti.
3: Kalacak yeriniz yoksa misafir edelim, yarın da evinizi temizleyelim. Tamam, siz şimdi gidin dinlenin.
6: Yani halılar, kapılar.
3: Evet. Tamam, onları da yıkatırız.
6: İnanılmaz bir şey oldu şu an. Asla böyle bir şey beklemiyordum.
5: 8 Eylül'de yapılan seçimle Üsküdar'da belediye başkan vekili seçilen Dündar Ziya Gültekin Ankara'ya gidiyordu. İçinde olduğu araç Düzce'de aynı yöne giden bir başka araçla çarpıştı.
4: Bunun neticesinde kazada 5 tane yaralımız var. Dündar Bey biraz ağır bunların içerisinde. Diğer yaralılarımızın durumları gayet iyi.
5: Kazada Dündar Ziya Gültekin'in kalbi durdu ve olay yerinde yapılan müdahale ile hayata döndürüldü.
3: Var mı şu an?
7: Aşağıda var, çekemiyoruz hala suyu.
3: Ha, bakalım. Vidanjörümüz geliyor buraya.
4: Düzce'de bütün imkanlarıyla herkes seferber olmuş durumda. İnşallah biz de Rabbim'den bir önce şifa vermesini biliyoruz.
5: Yaralılar hemen Düzce'deki hastaneye kaldırıldı. Dündar Ziya Gültekin yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, hayatını kaybetti. Gültekin'in ölümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan da başsağlığı diledi.
8: Gayretine, samimiyetine, Üsküdar sevdasına bizzat şahit olduğumuz Ziya kardeşimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet diliyor. Kederli ailesine, yakınlarına, AK Parti camiasına ve Üsküdar halkına sabır ve başsağlığı temenni ediyorum.
5: Kazada yaralanan 4 kişinin tedavileri ise devam ediyor.
8: Sizi seviyorum.
3: Biz de sizi seviyoruz.
0: Çok kısa bir süre önce göreve başlamıştı ve gelir gelmez de Üsküdar için var gücüyle çalışmaya başlamıştı. Dün gece bu saatlerde bile ama maalesef çıktı bu yolda yaşamış olduğu trafik kazası onun hayatına mal oldu. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'e, ailesine, çalışma arkadaşlarına, Üsküdarlılar da başsağlığı dileklerimizi iletelim. Şimdi geride büyük bir enkaz var. İstanbul'dan bahsediyoruz. Evet, belki Marmara bölgesinin neredeyse tamamında etkili olan bir yağış vardı ama ortada büyük bir enkaz var. Bir faciayı yaşadık. Bir daha yaşamayacağımız noktasında aklımızda soru işaretleri var. Çünkü daha önce bu konuda çok emin sözler sarf edenler vardı. İstanbul'da bir daha böyle benzer manzaralar yaşanmayacağını söyleyen bazı yetkili isimler vardı ama işte yaşadık. Bir afet maalesef bu şekilde faciaya dönüyor. Şimdi aramızda çok kıymetli isimler var dedik. Talha Köz, ben öncelikle sizinle başlamak istiyorum. Zira bizler genellikle bu tür afetleri başımıza geldiğinde konuşuyoruz. Ama tehlike hala devam ediyor. Ortada da bir enkaz var, bir facia var. Neye bağlamamız gerekiyor? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet, öncelikle ben tabii İstanbul'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Sahada cansiperane çalışan başta AFAD olmak üzere tüm görevli kamu personeline de Allah'tan yardım diliyorum. Bu vesileyle vefat eden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Ziya Gültekin kardeşimize de Allah rahmet eylesin, yakınlarına Allah'tan sabır diliyorum. Şimdi burada tabii biz yağmur, burada meteoroloji biliminin bize verdiği veriler çok önemli. Ama burada öncelikle bakmamız gereken en önemli unsur yağmurun şehirle ve coğrafyayla olan ilişkisi. Yani bizim şehircilik adına sahada ne yaptığımızla alakalı. Burada söz konusu olan su. Su çok güçlü bir şey. Su yeryüzünün en iyi mühendisi aslında. Yani binlerce yıl su, suyun adeta bir hafızası var. Nereden akacağını, hangi coğrafyada, hangi hatlardan denize kavuşacağını bilen akarsular var. Tabii siz bunlara bilinçsiz bir şekilde müdahale ederseniz sonuç kaçınılmaz olur. Bu açıdan biz şehircilik anlayışımızı, yani aslında burada sadece bir dönemin değil, son 5-6 yıl zaten olağanüstü bir duyarsızlık var. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yerel idareler noktasında, ama bizim 90 yıllık şehircilik manzumemizde de baktığımızda ciddi bir yanlışlar manzumesini elimizde buluyoruz. Biz şehirleri planlarken bu vesileyle bu afetler ülkesi olduğumuzu unutmayarak o şehrin kararlarını sadece nüfus, sadece o şehirdeki bina sayıları üzerinden değerlendirmemiz gerektiğini, o şehrin afet taşıyabilme, afetleri karşılayabilme kapasitesini de plan kararlarında almamız gerektiği gerçeğini bir kez daha gördük. Bunu Sayın Bakan Murat Kurum da açıklamasında özellikle bahsetti. Tüm afetlere, yani o çok önemli bir ifadeydi. Tüm afetlere vurgusu çok önemliydi burada. Tüm afetlere dayanıklı bir İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de bu müktesebatı yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini, dar dere kesitlerini gözden geçirmemiz gerektiğini özellikle vurguladı. Bizim şimdi bu noktada şunu, bu aslında teknik bir mesele değil. Bu öncelikle tıpkı depremde olduğu gibi bir zihniyet meselesi. Dolayısıyla bizim öncelikle tıpkı şehir planları gibi altyapı planlarımızın da olması lazım. Ama Türkiye'de genel olarak baktığınızda ciddi tüm şehirleri eline alan böyle bütüncül altyapı planlarımız yok. Kısmen olanlar var. Bu altyapı planlarının da kent planlarıyla adeta çakıştırılması gerekiyor. Böyle bütüncül bir anlayışla bir şehircilik devriminin aslında tüm bu afetlerden sonra eşiğindeyiz de. Yani biz en son 6 Şubat depremlerinden sonra deprem sonrasında 455 bin konut yaparak bir dünya rekoruna altyapısıyla birlikte bir inşadan bahsediyorum. Sadece konutlardan bahsetmiyorum. Bu manada tüm kurumlarımız çok kabiliyetli. Ama çok önemli olan şu ki bu bahsettiğim şehircilik anlayışı 90 yıllık bir hatadan geçiyoruz. Yani biz 25 yıl öncesinin, 30 yıl, 35 yıl öncesinin İstanbul'una baktığımızda İstanbul'da gaz maskeleriyle dolaşıldığını hatırlıyoruz. İstanbul'da suyun olmadığı bir İstanbul'u hatırlıyoruz. İstanbul'da Haliç'in koktuğu bir İstanbul'u, çöp dağlarının, yani o günlerden bugünlere gelebildik. Ama yerel yönetim manasında da 7 yıllık, ortalama 7 yıllık bir kayıptan da, hizmet kaybından da bahsediyoruz. Çünkü şehir çok dinamiktir. Adeta bisiklete binmek gibi yatırımları devamlı dinamik tutacaksınız. Durduğunuz anda o şehirde böyle arızalar meydana gelebilir.
0: İşte İstanbul'dan bahsediyoruz aslında. İstanbul Türkiye'yi taşıyan bir şehirden bahsediyoruz. 16 milyondan fazla nüfusa sahip olan bir şehirden bahsediyoruz. Yani evet, derelerin geçtiği bir şehir merkezi yapısından bahsediyoruz. Altından üstünden iki deniz arasında olan bir şehirden bahsediyoruz. Ortasından Boğaz'ın geçtiği bir şehirden bahsediyoruz. Deprem tehlikesinin bulunduğu bir şehirden bahsediyoruz. Riskli binaların bulunduğu bir şehirden bahsediyoruz. Şimdi böyle bir şehirde ihmal kesinlikle göze alınmaması gereken bir konu. Yani dile bile gelmemesi gereken bir konu. Ama şimdi belki yani bu konuda artık bu facianın sebebini konuşmamız gerekecektir. Evet, bir afetten bahsediyoruz. Evet, bir doğa olayı var. Ama bu doğa olayının felakete dönüşmesindeki ana etkenlerden birisi vaktinde alınmayan tedbirler ve ihmaller, bireysel ihmaller maalesef ki. Şimdi İstanbullu belki güvenmiş olabilir. Neye güvenmiş olabilir? Çünkü bu şehri yöneten bir belediye başkanı vardı ve o belediye başkanı çıkıp İstanbullulara, belki de riskli noktalarda bu oturanlara şu mesajı vermişti. Geçmişte yaşanan bu tür olaylar bir daha yaşanmayacak. Artık İstanbul'da dere taşkınları yaşanmayacak. Dinleyelim, hazırsa arkadaşlarımdan rica edeceğim. Ekrem İmamoğlu bizzat bu söylemlerle seçim kazanmıştı. Hatta seçmenin karşısına çıkmıştı. Bir dinleyelim.
9: Uğur Bey, 160'a yakın noktada su ve sel baskınıyla ilgili sorunu giderdik. 10 milyarlarca liralık yatırım yaptık. Bakın, İstanbul'da her yağmurda onlarca noktada sel, su baskını, suyun içinde yüzenler görürdünüz. 5 senedir göremiyorlar. En son malum medya hani bir yerde su basmış mıdır diye ararken, yani insanların çıp çıp çıp ayağından seken suyu sel baskını diye çekecekler neredeyse. Çünkü biz İstanbul'da bu sorunu milletin hayatından söktük aldık. Ama milyarlarca lira yatırımla Uğur Bey.
0: O malum medya bugün biz değiliz. Bugün tüm Türkiye, tüm Türk medyası, dünya medyası İstanbul'un halini çekti. Evet. Bu arada şunu söyleyenler olabilir belki Elif Hanım. Hani ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, işte seçilmiş belediye başkanı cezaevinde vesaire. O yüzden ya iyi de başkan vekili var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazineden aldığı yine milyonlarca lira bütçe var. İşleyen belediye ekipleri var, encümenler var. Yani bu bir bahane olamaz herhalde.
10: Tahir Bey, malum medya diye tırnak içine aldığı kısmın
2: Tahir
10: altını
2: Bey,
10: özellikle
2: şunu
10: çizmek
2: söyleyelim.
10: İstiyorum.
2: Sesim geliyor mu?
0: Geliyor, geliyor Sinan Burhan. Elif Hanım, müsaadenizle hemen
2: evet,
0: dinleyeyim.
2: Tahir Bey, ben şunu özellikle şöyle söyleyeyim. Şimdi ben tabii belediye meclis üyeliği yaptığım için bu konuları yakından biliyorum. O yüzden müsaade ederseniz birkaç konunun altını çizmek isterim.
0: O halde şöyle sorayım size ben Sinan Burhan. Belediye başkanı Ankara tutuklu Büyükşehir diye belediye o belediye çalışmaz hale mi geliyor? Parası kesiliyor.
2: Ona geleceğim.
0: Buyurun.
2: Şimdi Tahir Bey, ben şöyle kısaca bir girizgah yapayım. Şimdi 2019 yılında hem Ekrem Bey seçildiğinde hem Mansur Bey seçildiğinde ben meclis üyesiydim. Şimdi Ekrem Bey'in 2019 yılında hatırlarsanız İstanbul'da bir deprem, özür diliyorum, sel felaketi olmuştu. O zaman kendisi Bodrum'daydı ve tatilini kesip gelmedi. Bakın, ilk vukuat budur. İyi hatırlayın. 2019 yılında Ağustos ayında İstanbul'da sel felaketi oldu. Dere taştı, bir vatandaşımız hayatını kaybetti ve 1650 binada zarar gördü. O zaman Ekrem Bey'e sordular, niye gelmediniz? Ya işte İstanbul'da İşte ekipler çalışıyor, şöyle böyle. Ya şimdi bir belediye başkanı tatilini kesip gelmiyorsa burada ciddi bir sorun var demektir. Yine 2023 yılında sel felaketinden iki vatandaşımız hayatını kaybetti. Ankara'ya gelelim. Bakın, Ankara'da da Melik Gökçek 4 dönem belediye başkanlığı yaptı. Bir tane vatandaşımız ölmedi. Hem İstanbul'dakiler hem de geçmişte kaybettiğimiz vatandaşlara Allah rahmet eylesin diyorum. Ankara'da Mansur Bey döneminde 7 yılda, bak değerli kardeşim, 10 kişi öldü. Beğenmedikleri, dalgıç getirdikleri Melik Gökçek döneminde Hani çok önemli bu. Köprülerin altında su dolduğu zaman ya bakın dalgıçla biz geçeceğiz filan diye haber yapmışlardı. 10 vatandaşımız hayatını kaybetti Ankara'da 7 yılda. Şimdi bir, belediye başkanlarının iş tutma biçimi buradan belli. Ekrem Bey tatilini kesip gelmiyor. Ankara'da 10 tane vatandaşımız hayatını kaybetti.
0: Tatil de mi yapmıyor?

0: Bütün
1: tatil
0: sorunları
1: yapmak benim hakkım.
0: Biz Büyükşehir demişti. Belediye Başkanlarına dedi, aynen öyle dedi, tatil benim hakkım dedi. Biz elbette bütün sorunları Büyükşehir Belediye Başkanlarına yıkacak kadar orantısız bir eleştiri yapmıyoruz. Elbette kamunun da eksiklikleri vardır. Vatandaş olarak bizim eksikliklerimiz vardır. Dere yatağına yapılan binalardaki eksiklikler vardır. Müteahhitlerin tamahkarlığı vardır. Vardır vardır, ayrı bir konu. Ama bir kenti belediye başkanı ihya eder. Bakın, deprem İstanbul'un en yakıcı gerçeği. Ekrem İmamoğlu Bey 2019 seçimlerinden önce bir beyanatı var Tahir Bey. Diyor ki 100 bin konut yapacağım. 100 bin konut. Sonra 2024 yılında yapılan seçimlerde ne dedi biliyor musunuz? Tek başına dedi belediye başkanının yapacağı bir iş değildir dedi. Seçimleri kazanmak için 100 bin konut vaat edip İstanbul'un kentsel dönüşümünü yapacağınızı söylemiştiniz. Niye yapmadınız? Şimdi Ekrem Bey'in hapiste olması meselesi hukukun konusu. Elbette biz kimsenin hapiste olmasını isteyecek durumumuz yok ama yolsuzluk ve usulsüzlük varsa yargı gerekeni yapıyor. Ve kardeşim siz 1,5 senedir eğer belediye başkanı yoksa 1,5 senedir siz geçen dönemde 5 yılda 100 bin konut yapacağım dediniz kardeşim. 100 bin yaptınız mı? Hayır.
1: Milyarlarca lira harcayarak biz bu sorunu, taşkın nerede sorununu 100? Vesaire çözdük diyerek de ikinci seçim için işte Urdun'da da verdiği röportajı
0: ortada. Geliyorum işte. Aynen şimdi ya Avrupa Birliği'nden 100 milyon euro kredi alıyorsunuz ulaşım için, bunu kullanmıyorsunuz. Ya kardeşim İstanbul'da su sorunu çözdük. En meşhur söylemi neydi biliyor musun Tahir kardeşim? Ya temel atmama töreni. Ya arıtma tesislerini kapatma. Haliç'in temizleyen tesisleri biz kapatacağız dediler ya. Haliç'in temizleyen tesisleri. Arınma evet. Arınmaya gerek yok dedi. Yani oradaki Haliç'in temizlenmesi için. Onun dışında temel atmama töreninden bahsediyorsunuz. Şimdi böyle bir belediyecilik anlayışı olmaz. Efendim çarpık yapılaşma. Sadece İstanbul Belediyesi'nin sorunu mu? Elbette değil. Kamunun da sorunudur. Eksik varsa Çevre Bakanlığı'nın da olabilir. Ama siz yerel yönetimlerin başındasınız. Sorunları çözdüm diyorsunuz. Bakın İstanbul'da bugün bir deprem olsa 11 ilimiz kadar büyük felaket olur. Allah korusun. Milli güvenlik sorunudur. Bununla ilgili bir tane tedbir yok ya. Bir tane tedbir yok. Ne zaman tedbir alacağız kardeşim? Şimdi bir şey daha söyleyeyim. AK Parti belediyeciliği altyapıya yatırım yaptığı zaman Tahir kardeşim ne diyorlar? Ya kardeşim siz betona yatırım yapıyorsunuz ya. Tünellere yatırım yapıyorsunuz. Havaalanlarına yatırım yapıyorsunuz. Köprüye yatırım yapıyorsunuz diyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz? Reklama yatırım yapıyorsun. Konsere yatırım yapıyorsun. Kent lokantası diyorsun. Ankara'da doğalgaz veriyorum diyorsun. Ver tamam. Allah razı olsun. Et veriyorum. Ver. Ama kardeşim sen bu Ankara'yı İstanbul'u taş devrine çevirmek zorunda mısın? Yani sen altyapın yoksa sen nasıl Paris'te yarışacaksın ya? Nasıl sen Londra'da yarışacaksın ya? Ankara'da 2 milyon metrekare yeşil alan kurumuş. İstanbul'daki yeşil alan geriye gitmiş. Parklar geriye gitmiş. O hatırlayın. İstanbul'un girişindeki o çiçekleri, o endemik bitkileri hepsi kurudu. Bunların hiçbirine bakım yapılmıyor. Varsa yoksa reklam belediyeciliği, varsa yoksa konser belediyeciliği, varsa yoksa kent lokantası üzerinden sanki memleketin bütün sorunlarını çözdünüz. Bakın çözülmüyor. Deprem milli güvenlik sorunu, sel milli güvenlik sorunu. Bununla ilgili hiçbir şey yapmıyorsunuz. Belediyeciliğin işi budur. Belediyeler öncü olacak. Sadece şov yapmakla, reklam yapmakla bu iş olmaz. Ha ben iğneyi kendime, çuvaldızı başkasına batırıyorum. Bizim de yanlışımız nedir? Şu olabilir. Evet imarda bir yanlışımız varsa üzerine gitmemiz lazım. Efendim çok katlı binalarda yanlışımız varsa, şehir planlamasında yanlışımız varsa üzerine gitmemiz lazım. Bunun da Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? İstanbul'daki o gökdelenleri gördüğü zaman İstanbul'a ihanet edildi diye de bir öz eleştiri de yaptı. Fakat sorun şu değerli kardeşim. Şu anda siz 7,5-8 yıldır İstanbul'dasınız. Kentsel dönüşümle ilgili bir tane adım atmıyorsunuz. Depremle ilgili bir tane adım atmıyorsunuz. Su 1 metreküp İstanbul'a su gelmedi Tahir Bey. 1 metreküp Istıranca Deresi'nden, Melençay'ından gelen su Cumhurbaşkanımız ve Kadir Topbaş döneminde gelen suya 1 metreküp su yok. Metro diyorsunuz yok. Avrupa'dan gelen parayı metroya harcayacağım. Nerede kardeşim? Nerede yap?

0: yaptınız metro. Temel atma törenleriyle İstanbul'un altyapısını, üst yapısını bu hale getirdiniz.
1: Şimdi AK Parti'den mesela bahsediyoruz. Bir genel başkan var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Onun bir yerel yönetimler vizyonu var. AK Parti'nin bir yerel yönetimler vizyonu var ve onların belediye başkanları var. AK Partili belediye başkanları var ve onların yerel yönetimlerde yapmış olduğu çalışmalarda onlara bir vizyon çizen, onları çalıştıran, projelendiren, destek veren genel merkezler var. Şimdi ama biz karşı tarafta hem CHP'li belediyelerde, şimdi artık yeni partili belediyeler olarak da ifade ediyoruz. Ya böyle bir anlayışın olmadığını görüyoruz. İşte yıllardır İzmir'de konuştuk, Antalya'yı konuşuyoruz ya da CHP'li diğer belediyeleri konuşuyoruz. 6-7 yıldır İstanbul'u konuşuyoruz. Ya bir genel başkan demez mi? Ya böyle bir komedi olabilir mi? Sen İstanbul'a hizmet etmek için seçildin. Sen gitmiş temel atmama töreni yapıyorsun. Şimdi böyle manzaralarla karşı karşıya kaldık. Ya belki İstanbul'u da bu reklamlara güvenmiş olabilir.
0: Sultanahmet'te bir çeşme açıyorsunuz ya. Sultanahmet'te bir çeşme açıyorsun. Bu mudur yani?
1: Arkadaşlar, genel başkanlarla bakın, birlikte açılan
0: yatırım
1: bir çeşme.
0: Yatırım yapmak bu ülkede ne zaman suç haline geldi ya? Bakın Avrasya Tüneli yapıldı suç. Marmara yapıldı suç. Üçüncü havaalanı yapıldı suç. Arkadaş siz ne yaptınız ya? Ne yaptınız? Konserden başka ne yaptınız? Ulaş İstanbul'un trafiği felç. İstanbul'un trafiği felç. Ankara şu anda gelin görün. Trafik felç. Yağmur yağdığı zaman Ankara deniz haline dönüyor. Altyapısı olmayan bir modern dünya kenti olabilir mi? Bir taşraya çevrildi. Belediyecilik anlayışı bu olabilir mi? Sosyal belediyecilik adı altında naylon belediyecilik, algı belediyeciliği yapılıyor. Böyle bir belediyecilik olamaz. Milletin sorunlarını çözüyor. Elbette sosyal belediyecilik yap. Konserde yap. Doğalgaz da ver. Kimse buna itiraz etmiyor. Ama sen altyapıya gelince hayır. Niye? O gözükmüyor çünkü. Oy alacaksın ya. Şov yapacaksın ya. Altyapı yapma. Altyapıya yapılan para gereksiz gözüküyor.
1: Evet, maalesef.
0: Ama sen üst yapıda bir konser yapıyorsun, 1 milyon kişi görüyor. Ama altyapıyı kimse görmüyor. Ama AK Parti belediyeciliği yıllardır altyapıya yatırım yaptı. Yollara yatırım yaptı, parklara yatırım yaptı, havaalanlarına.
1: Ya, ama, ya da şöyle bir algı var.
0: Tedariteyle karşı karşıya.
1: Ya da şöyle bir algı da var.
0: Ya,
1: yani
0: konusu unuttuk
1: biz
0: ya.
1: Niye yapalım böyle ki? Şey bakanlık gelsin, yapsın. Bir felaket yaşansın, o felaket üzerine devlet buna el atar. Nasıl olsa devlet bu sorunları yapar. Devlet zaten bu sorunlar yaşanmadan da el atıyor ama Elif Hanım, bugün sözünüz yarım kaldı. Onun için yeniden devam edelim. Yani İstanbul'a bakıyoruz, diğer illere bakıyoruz. Yani bir hizmet politikası olan bir siyasi partiden, muhalefet partilerinden bahsedemiyoruz maalesef. Hizmetsizlik üzerine kurulmuş bir parti var.
2: Ne yazık ki.
1: Bir zihniyet var ve olan onlara da olmuyor. Hepsi maaşlarını almaya, koltuklarını korumaya bir şekilde devam ediyorlar. Kendi aralarında kavgalarıyla Türkiye gündemini meşgul ediyorlar. Ama İstanbul'un işte bugün gündeminden bahsediyoruz. Bugün İstanbul'dan bahsediyoruz. Bundan önce başka şehirlerden bahsediyoruz. İlla bir felaket mi yaşanması lazım biz bu sözleri söyleyelim?
2: Tahir Bey, bugün Fransa'nın bu ünlü yayın organlarından bir tanesi Le Parisien'in bir videosu düştü önüme. İstanbul'daki sel görüntülerini paylaşmış. Şu an ekranda solda gördüğümüz görüntüler Fransa'da milyonlarca kez seyredilmiş. Şimdi İstanbul Türkiye'nin marka şehirlerinden ve dünya metropollerinden bir tanesi. Bu şehrin yönetimsizliğiyle, yönetim kadrolarının kapasitesizliğiyle dünya gündemine girmeyi hak etmeyen bir şehrin yaşayanlarıyız biz. Dünkü sel felaketinin mağduru olarak bir İstanbullu olarak konuşuyorum. Ben dün 15 kilometrelik bir yolu yaklaşık 2 saat 15 dakikada gittim. Ve yolda gördüğüm manzaralar son derece korkunçtu. Şimdi biz bir İstanbullu olarak yaşadığımız bu hizmetsizliğe, maruz kaldığımız bu krizlerde gösterilmeyen ve geç gösterilen reflekslere tepki verdiğimiz zaman meseleyi siyasi bir zemine çekmiş olmakla itham ediliyoruz ama aslında bizim bu noktadaki isyanımız neden İstanbul böyle bir doğa olayına maruz kaldı noktasında değil. Biz dün bir afet yaşadık. Bu bir afettir. İtirazımız buna değil. Ama İstanbul'un taşkın riskleri biliniyorken, yatırım ve bakım programları bu risklere göre yeterince ilerlemediyse ve bu noktada altyapı çalışmaları, fen işleri çalışmaları yapılmadıysa, şimdi biz İstanbul'un bu hava olayları karşısındaki kırılganlığına dair soru soramaz mıyız? Biz bu konuda isyan edemez miyiz? Şimdi aynı felaketi benzer coğrafyada hemen İstanbul'un komşusu Kocaeli'de yaşadı aynı gece. İstanbul'da en yüksek yağış 277 km2'ye Beykoz'da düşerken aynı gece 215 kilogramda metrekareye Kartepe'de düşmüş. Çok benzer oranda biz iki felaketin iki ayrı şehir bünyesinde nasıl yönetildiğini gördük. Şimdi dün gece yaşadıklarımız aslında bana sorarsanız İstanbulluların rutin hayatında artık normalleştirdiği bütün krizlerin psikolojisinin bir patlamasına dönüştü. Şimdi biz sabah uyandığımızda mesai saati ne göre programlamak durumunda hissediyoruz değil mi kendimizi bir yerden bir yere giderken? Mesela bir sağanak yağış varsa, değil sel felaketinden bahsetmiyorum. Bir sağanak yağış varsa biz yaka değiştirme programlarımızı bir sonraki güne atıyoruz. Şimdi bizim sosyal hayatımız İstanbul'un rutinleşen ve kronikleşen yönetimsizlik problemlerine zaten adapte olmaya çalışmakla geçiyor. Ama yani bu şehrin yaşayanları olarak, bu şehrin vatandaşları olarak... Ya bu kadar büyük bir doğal afette de bu kadar yalnız bırakılmış olmanın ve bu kadar rutinde yapılması gereken ne bileyim menfez temizliği gibi, mazgal temizliği gibi ya da İSKİ'nin uzun süreli projelerini askıya almış olmasının sebebini sormaya da bizim bu şehrin yaşayanları olarak hakkımız yok mu?
1: Biz bunu her yıl maalesef sormak zorunda kalıyoruz Elif Hanım. Bakın işte birinde yağmurdan dolayı yine bir afet yaşanmıştı, tatildeydi. İkincisinde büyükelçiyle balıkçıda keyif halindeydi.
2: 2022 Ocak diyor ayında ki, kar yağışında
1: benim hakkım diyor ya diyor. İyi ya, İstanbul'un da yaşamak hakkı.
2: Şimdi şöyle bakın 2024 yılında
0: Erzurum'da kar tatili vardı. Elazığ'da deprem oldu. Erzurum'da kayağa gitti hatırlarsınız değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet evet. Kar tatilleri.
0: Elazığ depreminde Erzurum'da kayak yapmıştı Ekrem Bey.
2: 2024 yılında Sayıştay'ın raporu var biliyorsunuz İSKİ'ye yönelik. Hı hı. İSKİ'nin yaklaşık 9,5 milyar liralık bir alacağının olduğuna dair İBB'den. Şimdi bu ne demek? Yani İSKİ'nin kendi merkezi yönetiminden bile alacağının olduğu, borç ilişkisinin bile yönetilemediği bir iştirakte. Bizim beklediğimiz altyapı çalışmaları, sürdürülebilir çalışmalar, sürdürülebilir temizlik çalışmaları, dere ıslahları nasıl yapılabilir? E peki bunlar yapılmadıysa ve biz bunlara maruz kaldıysak ve ne yazık ki biz bu krizde, bu afette 3 tane vatandaşımıza kurban verdiysek, ya bunun hesabını vermek zorunda olan bir siyasi otorite görmek istiyoruz biz karşımızda. Şimdi İBB'nin başkan vekilinin dün yaptığı açıklamaları takip ediyorum. Yaklaşık 13-26 sularında hiçbir riskin olmadığından, gerekli bütün önlemlerin alındığından bahsediyor. Ve şehri su götürüyor bu esnada. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bunun hesabını verecek bir siyasi otorite yok mu? Bu partinin bir genel merkezi yok mu? Biz de istemiyoruz. Biz bir doğal afet karşısında bu meseleyi siyasi zemine çekmeyi biz de istemiyoruz. Ama şu görüntüler bu şehre yakışıyor mu? Bir dünya metropolünden bahsediyoruz. Şimdi buradaki kitlendi noktanın, krizin kitlendiği şöyle bir
1: rakamları
2: nokta var.
1: Rakamları atar mısın Aykut rica etsem bana? Buyurun. Şimdi İstanbul'un devasa bir bütçesi var. Pek çok Avrupa ülkesinden... Avrupa'da ülkelerin bütçesine denk bir bütçeden bahsediyoruz.
2: Tam o noktaya geleceğim Tahir Bey. İstanbul kadar nüfusu olmayan ülkeler var. İstanbul kadar bütçesi olmayan ülkeler var. Siz bu şehri yönetmeye talipseniz şayet ve siz siyasetinizi İstanbul'u yöneten Türkiye'yi yöneter gibi bir slogan üzerinden yapıyorsanız ve siz İstanbul'un başkanı olmak kart vizitinizi cebinize koyarak siyasi ajandanızda bir kaldıraç olarak kullanıyorsanız bu şehri göreviniz esnasında yalnızca bir turistin uğradığı kadar uğruyorsanız böyle bir doğal afette biz can veriyorsak bunun hesabını da şimdi vatandaş olarak ve seçmen olarak
1: merak ediyorlar insanlar. 440 milyar Türk lirası 2026 yılı için kabul edilen bütçeydi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Bu arada İSKİ ve İETT dahil değil buna. Evet. Onları da dahil ettiğimizde iştiraklar da dahil değil.
3: Onu da ben diyeceğim.
1: Daha ifade evet, edelim. Evet. 609 milyar 357 milyon Türk lirasıydı. Şimdi 440 milyar Türk lirasının tamamı tabii hazine tarafından verilmiyor. İBB'nin bütçesi işte merkezi yönetim vergi gelirlerinden aldığı pay, kendi gelirleri, diğer finansman kaynakları vesaire vesaire. Ya ama şimdi hadi İmamoğlu şu anda yargılanıyor. Ya bu 440 milyar liralık bütçeyle ne oluyor? Yani eğer İstanbullunun canını koruyamayacaksa, hayatını kolaylaştıramayacaksa bu 440 milyon

0: Eğer Türk lirası ile ilgili ya herkesin aklında soru işareti olacak.
1: Ya Tahir Bey, yalnızca büyük projelerin yapılamamasından bahsetmiyorum. Çok basic, yani yerel yönetimlere giriş 101 seviyesinde. Bakın, Eyüp Sultan Belediyesi'nin önündeki yol çöktü dün.
0: Şimdi İbretlik bir görüntüydü o.
1: Evet, belediyenin önündeki yol çöktü. Şimdi siz yolda yama yapmak yerine, yani o yoldaki çukurları kapatmak noktasında bile bu kadar acziyet sahibiyseniz, yama yapıp geçip o yolların yalnızca makyajını yaparsanız, işte böyle felaketlerde yolun altyapısı yapılmadığı için o yol çöker.
0: Daha birkaç gün önce sosyal medyada viral olan bir görüntü vardı yine Eyüp Sultan'dan. Herkes arabasıyla ya böbrek taşı olan o yola gelsin diye neredeyse reklama çıktılar.
2: Şimdi Tahir Bey.
0: Çünkü bu o kadar çok fazla ki, Eyüp Sultan'dan bahsediyoruz, merkezi bir ilçe. Sadece burası değil, Silivri'ye gittiğinizde ya öyle insanlarla karşılaştık ki, ya komşular kendi aranızda toplanın, yolu yaptırın diyen, evet, belediye zihniyetlerine maalesef şahit olduk biz.
2: Şimdi birincisi, İstanbul siyaset üstüdür. Dünya markası ve bir medeniyet şehrinden söz ediyoruz. Ve şu görüntüleri, az önce Elif Hanım Avrupa medyasından söz etti. Dünya, İstanbul hak etmiyor. Bu bir sonuç. Az önce Talha Bey uzmanlık bilgisiyle anlattı. Bu yaşadığımız sel felaketi ve diğer konular, gerekli tedbirlerin alınmaması. Yani yağış oranları ne olursa olsun, bu riskli noktalar hesaplanıp bunların önlemlerinin alınması gerekirdi.
0: Onu destekleyecek bir bilgi paylaşayım hemen size. Buyurun. Mesela Eyüp Sultanlar diyor ki, Kemerburgaz'da yaşanan vaka, Kemerburgaz'da da bugün o taşkın yaşandı, Davutpaşa Deresi'nin temizlenmemesinden kaynaklı. Biz diyor bir gün evvel İSKİ'ye haber verdik ama yapılmadı şimdi, ve ortaya bu manzara çıktı.
2: Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu dediğiniz müdahaleleri yapacak ekipleri ve bunların başında bulunan kişiler çalışmıyor. Bu bir gerçeklik, çalışmıyor, görevlerini yapmıyorlar. Çeşitli nedenler var. Bu İBB yönetimiyle, yani Ekrem İmamoğlu ile başlayan ve şu andaki mevcut, yani şu anda bir başkan vekili ve daire başkanları var. Devlet boşluk, sonuçta İBB bir devlet kurumu. Boşluk istemez. Vekili atanır, yerine başlar. Görevlerini yerine, bu bir sonuç. İkincisi, Talha Bey derken onu düşündüm. Büyük fotoğrafa bakacağız. İstanbul, bakın, İstanbul bu nüfusu, bu yapıyı taşımıyor. Kendimizi aldatmayalım. Taşımıyor şehir. Ben İstanbul'da seyahat ederken hep şunu düşünürüm. Şehir bizde konuşuyor. Bize konuşuyor. Beni iyi yönetmiyorsunuz. Tedbirle ben bunu hak etmiyorum. Bundan kaçınıyoruz bakın. Bu gerçeklikten. Ehran Afyoncu hocamızın çok önemli bir açıklaması var. Yeni medeniyet şehirleri 10-15 bin, 20 bin kişilik şehirler kurmayı düşünmemiz lazım. Bu yılların, özellikle son dönemdeki hataların bir sonucu. Gidiyoruz, kaldırma bina yapılmış. Biz Mimar Sinan'la övünen bizler medeniyet şehirleri kuramadık. Bina yapmak ayrı, şehir yapmak ayrı. Belediye başkanı seçmek ayrı, şehri yönetecek adamı seçmek ayrı. Kitabın ortasından konuşacağız. Şovla, algılarla, az önce Sinan Bey'i çok takdir ederim, çok algılarla kolları kıvırmak, şeyleri kıvırmak. Erdoğan gitsin de Türkiye ne olursa olsun, Erdoğan gitsin de İstanbul ne olursa al, sonucu işte bu, algılarla. Bu halkın kafasını algılarla karıştırdılar. Sanal medyaya bastırdılar parayı. Algoritmaları satın aldılar. Her şey güzel olacak. Alın, güzel oldu. Ben konuşurum. Hani her şey güzel oluyordu? İşte Ankara'yı unutuyoruz. Başkentimizi, göz bebeğimizi.
0: Onu ya da İstanbul'u sel getiriyor. Beyefendi diyor, bakın, ki ya beni kimse, kamera yakın çeksin. Ben kimse, bu yeni duruşma salonunu
2: peki
0: beğenmedim
2: şimdi
0: diyor.
2: Her şeyi konuşan malum medya dedi ya. Ben de malum medyacılara sesleniyorum. Arkadaş malum medya dedi. Her şeyi eleştirenler bunu neden eleştirmiyor? Şimdi her şeyi eleştirenler var ya, Sinan Buran saç şeklini değiştirse 3 gün yazarlar. Onlar neden bunu eleştirmiyorlar? Şimdi geldiğimiz şeyin farkında mısınız, eşiğin? Sinan abi çok önemli bir şey, hiç öyle bakmadıydık. İnsan canı yanıyor, ölümler var. Yani biz yıkılan
0: ya
2: binalara...
0: Sizin kariyeriniz uğruna insanların hayatı mı?
2: Hayır, biz şimdi yollara, binalara, binalar yol çökmüş, bina çökmüş, şu görüntülere takıldık. Yaralılar var, kayıplar var, insanlarımız ölüyor. Ölüyor. Ve bu ciddi anlamda konuşulması ve tartışılması. Sorumlular ne olacak? Ben şimdi vatandaşım, anayasal hakkım var ya, hesap sorulsun diyorum. Bunların tedbirini almayan kimse hesap sorulsun. Neden hesap sormayacağız? Ben mi yaptım bunları? Sinan Burhan mı yaptı? Talha Hoca mı yaptı? Elif Hanım mı yaptı? Bakın, bu boyutunu konuşmuyoruz. Burada mesela şu yolda tedbiri almayan, özellikle bu elektrik kablolarına takılırım ben. Bugün İçişleri Bakanımız demek bir risk var ki uyardı. Bu elektrik kablolarına hocam burada ne olursa olsun

0: toplumsal şeyle mi yapılacak? İstanbulluları da rica ediyorum, buna politik bakmasınlar, söylem üzerine bakmasın. Herkesin çoluk çocuğu var ya. Herkes bu şehirde yaşıyor. Dünya markası. Payitahttan şimdi övünüyoruz. Bakın Tahir Bey, İstanbul Fatih'in emanetidir. Tekrarlıyorum. Şehri İstanbul Fatih Sultan Mehmet'in emanetidir bize. Ecdadın emanetidir. Bu şehre sahip çıkmamız gerekir. Yani yöneticiler, algılar, onlar üzerinden. Bir de dikkatinizi çekti mi? Hiç sorumlulukları yokmuş gibi davranır. Arkadaşlar çok rahat. Gayet rahat. Yani hiçbir şey yokmuş gibi öyle. Nasıl olsa vali var, bakanlar gelmiş.
1: Evet, AFAD, nasıl devlet... olsa iyi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Bizler bunu biliyoruz. Yıllardır yaşanan afetlerde, asrın felaketinin yaşandığı o depremde, işte Karadeniz'de yaşanan o sel felaketlerinde gerçekten de Çevre Şehircilik Bakanlığı, diğer ilgili bakanlıklar, İçişleri Bakanlığı, AFAD ve her biri Başkan Erdoğan liderliğinde bu sorunların nasıl üstesinden gelinebileceğini tüm dünyaya da gösterdi. Şimdi o sesi arkadaşlarımdan rica edeceğim, İmamoğlu'nun sesini. Bakın, İstanbullular güvenmiş olabilir. Bu işin siyasetinden bahsetmiyoruz. Bu işe, bu can kayıplarını siyasete dahil etmiyoruz. Ama bu can kayıpları maalesef ki birilerinin siyasi kariyeri uğruna alınmayan önlemlerden dolayı yaşanabiliyor. Çünkü İstanbullular güvenmiş olabilir. İşte Ayaz Ağa'da o taşan derelerin yakınlarında oturanlar, İmamoğlu'nun belki de o sözüne, İstanbul'da biz milyarlarca lira harcadık, bu sorunu bitirdik sözüne inanmış olabilirler. Ama onun bu sözüne rağmen, bakın bugün Sayın Murat Kurum da açıkladı, 48 toprak kayması, 53 istinat duvarı vakası yaşandı. 9.755 ihbar geliyor sadece. Şimdi 273 kilogram yağış, evet, büyük bir afet, büyük bir hava olayı, ama maalesef ki kendilerini bu işe kefil kılanlar ortada yok. Bugün mahkeme salonunda yapmış olduğu savunmada gündemi İstanbul değil, gündemi işte ben Fatih Sultan Mehmet'i seviyorum, kamera açılarını beğenmedim, beni daha yakın çeksin, benim gözlerimin içine bakın, işte bana bakan kimleri görür vesaire vesaire gibi sözleri var. Bir dinleyelim mi o sözleri yeniden arkadaşlar?
2: İBB çok çalışıyor diyenlere gelsin. Yollar tuzlanmamış. Gördüğünüz gibi yolların hiçbiri tuzlanmamış. Araçlar hepsi bekliyor.
3: Aynen başkanım, yollar çok açık şu anda. Harika. Elinize sağlık. Mükemmelsiniz başkanım. Bir tane bile araç yolda kalmamış. Mükemmel. Her şey çok güzel.
4: Ekrem İmamoğlu, balık keyfi yap Ekrem İmamoğlu.
5: Yani İBB'nin yapması gereken işi yine biz vatandaş olarak yapıyoruz. Şu mağduriyeti görüyoruz. Burası Erzurum kayak pisti değil. Burası Uludağ kayak tatili değil. Burası İstanbul'un göbeği, Ereğli'nin en işlek olduğu bağlantı noktası.
6: Rezillikten başka bir şey değil. Bir tane kar kürem aracı yok. İBB'nin önünde araç geçmeyen yerleri şu an kar küreme aracıyla küremeye çalışıyorlar. Yani yollara çıksanız da kardeşim, niye oraları kürüyorsunuz?
1: O günlerden bugünlere ne değişti? Hiçbir şey.
7: Hiçbir şey.
1: İşte bu da bugün yaşananlar. Bir rakam daha paylaşmak istiyorum. 2023 yılında Sinan Burhan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin,
3: evet,
1: sosyal medya tanıtımları. Yani YouTuber'lardı, influencer'lardı, hani bunlara yağdırdığı para 2 milyardan fazla bir para. 2023 yılındaki veriler. Editörümüz Aykut Gül paylaştı. Teşekkür ediyorum.
7: Ve 2024'te Sayıştay raporuna göre İSKİ'nin İBB'den alacağı da 9,5 milyar TL.
1: Şimdi böyle bir manzara var. Şimdi bu paralar neresi için, kim için harcandı, İstanbul için mi harcandı? Bugün bizler afet üzerinden bir siyaset yapmıyoruz, tekrar ifade edelim. Ama belli ki alınmayan tedbirler ve ihmaller yüzünden bugün İstanbul'da can kayıpları var. Bugün İstanbul'da bu ağır bilanço ortada.
3: Evet.

0: Evet, şimdi tabii biraz değerli kardeşim sesin yavaş geliyor ama ben soruyu anladım. Buradan devam edeyim.
1: Buyurun.
0: Şimdi bir kere her şeyden önce altyapıya yatırılan para sokağa atılmış bir para olarak görmeleri en büyük yanlışları.
1: Bu arada Ankara'da yani, da manzara aynı.
0: Kaldırım
1: İstanbul'a döndü. Değil mi?
0: Evet. Aynen öyle. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle şunu ben görüyorum. Ankara'da da İstanbul'da da konserlere harcanan paralarla otoparklar yapılabilirdi. Medyaya harcanan paralarla, PR'a harcanan paralarla kentsel dönüşümün en azından bir bölümü yapılabilirdi. İstanbul'a bir metreküp su getirmeyen bir yönetim anlayışı var. Şöyle rahatlık içerisinde oldular Tahir Bey. Yani yıllarca Sayın Cumhurbaşkanımız döneminde başlayan altyapı hizmetleri, metroydu, barajlardı, İstanbul'a Düzce'den su getirildi, Melençay'ıydı, denizin altından köprüler, işte tren yolları, tüneller neyse yapıldı. İstanbul'un uzun yıllar sorunlarını çözecek hizmetler Sayın Cumhurbaşkanımız döneminde, merkezi hükümet döneminde rahmetli Kadir Topbaş İstanbul'un her tarafını metrobüslerle donatan bir anlayış vardı. Kentsel dönüşüm çok iyi bir noktaya doğru gidiyordu. Ama ne zaman ki Ekrem İmamoğlu geldi, geldiği andan itibaren İstanbul'a hizmet etmek yerine Cumhurbaşkanı adayı olayım, CHP'yi dizayn edeyim, CHP'deki bakın bugün Kemal Kılıçdaroğlu her yerde şunu söylemiyor mu? Belediye imkanlarıyla siyaset yapılıyor. Ankara'da da İstanbul'da da biz bu iddianameyi görmedik mi? Ekrem Bey İstanbul'a yapması gereken hizmetleri bir tarafa bırakarak medya üzerinden, sivil toplum üzerinden, siyaset üzerinden Cumhurbaşkanlığı hedefi ve ideali için koşmuş. Elbette herkesin Cumhurbaşkanlığı ideali olabilir. Ama önce İstanbul'a hizmet edeceksiniz. Bakın ben İstanbul'a 1993 yılında geldim. Geldiğim zaman İstanbul'da çöp dağları vardı. İstanbul 7 tepe deniyor ya Tahir Bey, 70 tepeye çıkmış. Her yer çöp dağları ya. 7 tepe değil 70 tepe olmuştu. Şok oldum ben İstanbul'u görünce, Kayseri'den gelince. İstanbul bu mu dedim. Suyu açıyorsun sapsarı leş akıyor ya. İşte Sayın Erdoğan o çöp dağlarını kaldırdığı için, o sular aktığı için, o ulaşım sorunları çözüldüğü için Türkiye'de hizmetin mimarı olarak, eser siyasetinin mimarı olarak Türkiye'de kabul gördü. Bugün Sayın Ekrem İmamoğlu'nu Ankara için de söylüyorum. Çıkın Ankara'da sokağa. Ya Sayın Mansur Yavaş'ın 3 tane hizmetini söyleyin. Bilmiyoruz. Ne yapıyor? Başarılı. Ne yapıyor? Yok. Metro dedi yaptı mı? Yok. Güneş panelleri kuracağım barajlara dedi. Yok. Kızılay'ı yayalaştıracağım dedi. Yok. Suyu bedava yapacağım dedi. %3000 zam yaptı. Ya kardeşim böyle bir belediyecilik anlayışı olur mu? Önce bir siz yerelde başarılı olun. Millet sizi teveccüh ederse her şey olursun. Ama siz yerelde başarılı olmak yerine kamunun kaynaklarını reklama, PR'a, CHP'nin ele geçirilmesini harcayıp siyaset inşa edersen bugün İstanbul'daki sel felaketinin sorumlusu olursun kardeşim. Bakın Allah korusun, depreme yer harcayacağım parayı PR için harcarsan, ben demiyorum ki İstanbul'un deprem sorunu tek başına Ekrem İmamoğlu çözsün. Hayır abi, önce olacaksın, gündemde tutacaksın. Gerekirse merkezi hükümete diyeceksin ki ya kardeşim gel, bu sorun benim sorunum sadece değil.
1: Ama sorunu görmezden gelip abi çözmüş gibi lanse edip ettiler. İstanbullu ya da Türkiye'ye
0: de. Onu söylüyorum. Şimdi arkasından da tutuyorsunuz, diyorsunuz ki İstanbul'da şu kadar yatırım yaptık. Kanalları işte çözdük, dereleri ıslak ettik. Ondan sonra mazgalları temizledik. Yahu kardeşim neyse, ne yaptınız? Ya bakın Ankara'da komik bir şey söyleyeyim Tahir Bey. Mazgal temizliği deyince ne akla geliyor biliyor musunuz? O bir metrelik çukurun içine girip dibindeki temizlik yapmak yerine sadece üstteki o demirin üstündeki otları alıyorlar. Ya kardeşim demirin üstündeki ot değil mazgal temizliği. O bir metrelik çukurun içindeki o dolmuş betonları, atıkları temizleyeceksin. Ya mazgal temizliği nedir onu bile bilmeyen bir belediyecilik var ya.
1: Ya ne bir yapıyor? Gün öncesinden o uyarı yapılıyor. Şehir genelinde bir seferberlik ilan edilip o mazgallar açılması için tüm belediye personeli memuruna varıncaya kadar gerekirse
2: vakit
1: yani seferber edilmeliydi ama biz o bir gün öncesinde de biz bu manzarayı görmedik. Bakın, ta ki mazgallar milyar, taşana kadar.
0: Aynen 600 milyar bütçesi var. Tahir Bey 600 milyar bütçesi var. Değerli kardeşim sen kentsel dönüşüme başlarsın dersin ki gerekirse ya merkezi hükümet de bana destek olsun. Ya yapmıyorsun. 2018 seçim konuşması var. Ben 5 yılda İstanbul'un deprem sorunu çözüp evet. 100 bin konut yapacağım dedi. 100 bin konut. Ne oldu? Ama kimse bunu sormuyor. Ya bunu sorduğunuz zaman da siyaset yapıyor. Bakın ben bir şey söyleyeyim. Bugün Üsküdar Belediye Başkanı kardeşimiz rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin.
1: Amin. Amin.
0: Tuttular efendim etme bulma dünyası. Yok efendim göreve geldi. Yok filancanın yerine geldi. Yok ah aldı. Ya kardeşim ölünün arkasından konuşulmaz. Siz nasıl Müslüman, nasıl Türksünüz, nasıl bu toplumun geleneğini biliyorsunuz? Ferdi Zeyrek rahmetli oldu. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne taziye mesajı yayınladı ya. Ferdi Seyre elektrik çarptı rahmetli oldu. Kalkıp da arkasından mı konuşuldu?
2: AK Parti aday bile göstermedi.
0: Böyle bir şey olabilir mi? Bizim cenaze anlayışımız, kültür anlayışımız, manevi anlayışımız böyle olabilir mi? Kalkıyorsun Allah rahmet efendim eleştirilerin varsa bunu yaparsın. Dersin ki efendim belediyedeki seçimleri doğru bulmuyorum diyebilirsin. Efendim eksik buluyorum diyebilirsin. Ama o bugün değil. Bugün rahmet dileyeceksin kardeşim. 3 gün sonra söylersin. 5 gün sonra söylersin. Seni söyleme hakkına da ben saygı duyarım. Ama bugün kalkıp bu kardeşimizi Allah rahmet eylesin. Onun üzerinden bir hesaplaşma yapmak. Bu ülkenin geleneğine uygun mu? Bu milletin geleneğine uygun mu kardeşim?
1: Bizim bunlar hiç olmamış gibi Sinan Burhan, Mansur Yavaş'ın işte bazı yeni partili ya da CHP'li belediye başkanlarının şimdi bu İmamoğlu vakasından sonra şöyle bir talebi oluyor. İşte belediye başkanlarının dokunulmazlığı olsun. Şimdi bu şu şekilde mi algılanmalı? Ya bir belediye başkanının dokunulmazlığı olsun, suç işlese de, suça karışsa da dokunulmasın. En azından milletvekilleri gibi işte dokunulmazlık süresi sona erene kadar hiçbir şey olmamış gibi hayatını yaşamaya devam etsin.
0: Aman Allah korusun Tahir kardeşim. Aman aman aman aman. Niye? Ben sana söyleyeyim. Bak kardeşim en ufak bir belediyenin bile milyarlarca bütçesi var. En ufak belediyenin. Hangi belediye olursa olsun.
1: Evet.
0: İktidar muhalefet hiç fark etmez. Kamuda belediyecilik şeffaf. Denetlenebilir, ölçülebilir olmalıdır. Beytül maldır belediyenin imkanları. Eğer siz dokunulmazlıkları verirseniz ne olur biliyor musunuz? Yolsuzluk ağları oluşur. Bugün olduğu gibi. Biz ne konuşuyoruz? Manavgat Belediyesi'ndeki baklava kutusunu konuşmuyor muyuz? Özkan Yalım'ı niye konuşuyoruz? Muhittin Böceği Antalya'da niye konuşuyoruz? Kardeşim imar rantlarını belediye başkanlarına verirsen, sınırsız yetki verirsen nasıl denetleyeceksin? Bak ben şöyle söyleyeyim. Ben meclis üyeliği yaptım. İktidar muhalefet fark etmez. Dokunulmazlıklar belediyede olmaz. Kamunun hakkını koruyacaksan hukuk lazım. Kamunun hakkını koruyacaksan denetim lazım. Şeffaflık lazım. Belediye başkanlarına dokunulmazlıkları ver. Bir de bu kadar bütçeyi, ihaleyi ver. Ondan sonra denetle denetleyebilirsen. Medyayı da etkiler. Yapmadı mı Ekrem Bey? Trolleri yok mu? Gazetesi yok mu? Televizyonu yok mu? Bunun gibi 50 tane Ekrem İmamoğlu çıkar. Kesinlikle iktidar muhalefet ben buna karşıyım. Denetlenmelidir. Belediye başkanlarının da sınırsız yetkisi olmaz.
1: Ya kimseye suç işleme olmaz. Özgürlüğü tanınmamalıdır. Şimdi, belli bir süreyle olacak, dahi olsa.
0: Olacak, kurallar olacak. Evet.
1: Şimdi biraz önce rakamları paylaştık.

0: gerçekleşirken mesela bir rakama daha ulaştım. Geçtiğimiz aylarda biz bir yayın gerçekleştirmiştik. Oradaki rakamlara bakıyorum. İSKİ mesela İstanbul'da su işleri denildiğinde, kanalizasyon işleri, bu dere ıslah vesaire işler denildiğinde akla gelen kurumdur. Hı hı. 2019 yılında yani İmamoğlu CHP İstanbul'u devraldığında İSKİ'nin dış borcu yok.
1: Tabii.
0: Sadece belli bir miktar iç borcu var. Peki 2024 yılı rakamlarına baktığımda İSKİ'nin 25 milyar lira borcu çıkmış. Şimdi belki biraz önce işte İmamoğlu diyordu ya, şunu yaptık bunu yaptık. Demek ki yapamamışsınız. Ya yapmamışsınız ya da yapamamışsınız. Şimdi Talha Bey, baktığımızda şehirlerimizin sorunları var. Şimdi bizler kimseye konser yapmasın demiyoruz. Sosyal etkinlikler düzenlemesin demiyoruz. Evet, bunlar da o şehrin insanlarına hizmettir. Ama öncelik o şehrin insanlarının bir canını korumak. Kentsel dönüşümle, sağlıklı yollarla, çalışan ulaşım araçlarıyla, arızasız ulaşım araçlarıyla vesaire vesaire, ıslah edilmiş derelerle. Öncelik o şehrin insanının canını korumak. Evet. İkincisi şimdi, zamanını, parasını korumaktır, değil mi?
2: Evet, aynen öyle. Tabii burada şimdi can dediniz önce, durum ciddi. İstanbul'da 1 milyon 600 bin konut, dönüşüme muhtaç konut var. Bunlardan 500 bin bağımsız birim çok acil dönüşüme muhtaç durumda. Yani acil dönüşüme muhtaç durumda olan konutlardan kastettiğim şu, geçen Maltepe'deki gibi ekonomik ömrünü yitirmiş, kendi kendine yıkılan binalardan bahsediyorum. Tabii burada siz de bahsettiniz. Bizim yerel idarelerden gelme bir cumhurbaşkanına sahibiz. Bu yerel idareler noktasında Türkiye'de 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olduğu yılda aslında belediyecilikte bir milat olarak tüm otoriteler bunu kabul ediyorlar. Tabii siz şimdi mevcut yönetimden bahsettiniz. Benim o kadar aklımdan çıkmış ki her vatandaş gibi, zaten bu süreçlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmamoğlu vesaire, şimdiki yönetim, tamamen yok saydığımız bir süreçten geçiyoruz adeta. Zaten burada belediyecilikte sabıkalı bir CHP anlayışını çok yakından biliyoruz ve bu anlayışın yeniden hortlamasından dolayı sizin de bahsettiğiniz gibi şöyle konforlu bir alan çıktı ortaya. Bu İstanbul'da, Ankara'da biz yapmasak da merkezi hükümet, Ulaştırma Bakanlığı'yla, Devlet Su İşleri eliyle, Toplu Konut İdaresi eliyle bizim açıklarımızı kapatır gibi bir konfor alanı oluşturdular kendilerine. Burada tabii bu bahsettiğim kurumlar çok önemli kurumlar. Ama burada şimdi bir de devamlı bir ilk yıllarında özellikle bir mağduriyet edebiyatını hep birlikte gördük, şahit olduk. Şimdi biz Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olduğu yıllara gidecek olursak, hem Ankara'da 94'te hem İstanbul'da belediye alındığında meclis aritmetiği de o zamanlar Refah Partisi'nde değildi. Hiçbir şekilde ne Ankara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız en büyük devrimlerin altına imza attı. Yani o zaman merkezi hükümetle o kadar sıkıntı vardı ki, kendisini hapse attıracak kadar düşman iktidarlarla çalışarak bu başarıları yaptı. Milletimiz de bu üstün başarıları, bu devrimsel başarıları gördü ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bugünlere getirdi. Yani şimdi baktığımız zaman, belediyeler açısından baktığımız zaman, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, mesela bir projeyle anılır. Biz eskiden Ankara'da projelerin kaç günde yetişip yetişmeyeceğini tartışıyordu kamuoyu. İstanbul'da keza öyle. Yani çok Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanlığından sonra da bu eser siyaset anlayışına devam etti ve kıtaları birleştiren köprüler, uzakları yakın eden otoyollar, binlerce kilometre duble yollar, uluslararası havaalanları, dev şehir hastaneleri, bunların adeta bir şehircilik devrimini son 25 yılda hep birlikte yaşadık.

0: Tabii burada her zaman şunu vurguluyor Sayın Cumhurbaşkanı. Özellikle kentsel dönüşüm noktasında bunun bir kentsel dönüşüm sürecinin bir imar değil bir istikbal meselesi olduğu vurgusunu her zaman yapıyor. Ve bu sürecin adeta siyaset üstü bir anlayışla işletilmesi gerektiğini, sürdürülmesi gerektiğini özellikle vurguluyor.
1: Şimdi izleyicilerimiz şöyle anlamasın bu arada Allah korusun, Talha Bey şey... konuşuyoruz ama sadece bugün yaşanan olay üzerinden suçlu direkt İBB'dir demiyoruz. Suçlu direkt Ekrem İmamoğlu'dur
0: yok,
1: demiyoruz.
0: Genel bir zihniyet anlayışından bahsediyoruz.
1: Bu şehir
0: hayır.
1: 7 yıldır onların yönetiminde ve 7 yıldır maalesef yönetilemeyen bir şehrin
0: bir
1: sorunlarını konuşuyoruz ki o sorunlar da bir zamanlar evet çöp dağları vardı bu şehirde ama şimdi de sorunlar daha olmuş durumda ve bunların hepsi direkt insana dokunan, insan canına etki eden olaylar. Yoksa diğer belediyelerde yaşanan sorunları da konuşuyoruz. Orada yaşanan taşkınları da konuşuyoruz. Sorumluları aynen zaten öyle eleştiriyoruz.
0: Bakın Büyükşehir Belediye Başkanlığı çok geniş yetkilerle donatılmış bir makam. Sayın Cumhurbaşkanımız, ben o yüzden bunu söylüyorum. Görev süresini bile tamamlayamadan Sayın Cumhurbaşkanımız bana göre 50 yıl sonra İstanbul'a suyu getiren adam olarak anılacak. Yani bu bile başlı başına bir devrim. 7 yıl gibi süre çok ciddi bir süre. Bu 7 yılın kaybından bahsediyorum. Bundan hicap duyduğumuz için. 3. görev süresini.
2: 7 yıl geçmiş. İstanbul'da çamur akıyordu. Talha Bey'in de 7 yılda 1 metreküp su gelmedi ya. 7 yılda. 3. yılda Sayın Cumhurbaşkanı su sorunu çözdü.
0: Şimdi... Yani bu meseleler aslında teknik meseleler değil. Kentsel dönüşüm bana göre teknik bir mesele değil, sosyolojik bir meseledir. Bu meseleler yönetsel anlayışla orantılı meselelerdir. Şimdi burada biraz siyaset üzerinden konuşuyoruz. Devam etmek istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Millet, CHP madem çok iktidara gelmek istiyorsan tıpkı daha önce Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığı gibi belediyelerde bir fırsat verdi. Fakat kısa sürede çünkü Türk milleti seçmen olarak seçimler noktasında çok ince işçilik yapabilme marifetine sahip bir milletiz biz. Dolayısıyla seni bir belediyelerde görelim dedi. Bakalım ne yapacaksın dedi. Ama bugün konuşacağımız yani tüm bu sahip olduğu belediyelerde konuşacağımız, tartışacağımız acaba yanlış proje diye bile tartışacağımız elimizde hiçbir şey yok. Ankara'da da biz bunu yaşıyoruz. İstanbul'da da bunu görüyor. Burada transferler geliyor akla şimdi. Bu transferler de aslında bu geçen belediye başkanları bana göre kişisel görüşüm bir zihniyet anlayışından istifa ediyorlar. Dolayısıyla göreceksiniz ki bu zihniyet anlayışından istifa eden belediye başkanları burada ciddi manada başarılı olacaklarını düşünüyorum. Yine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız her defasında kentsel dönüşümle ilgili özellikle tüm belediyelere parti ayırt etmeksizin devamlı surette bu akşam da yaptı bunu davet ediyor. Yeter ki bakanlığımız bize bir projeyle gelin diyor. Bu bir beka meselesidir diyor özellikle kentsel dönüşüm süreciyle ilgili. Bu noktada bile ben çoğu mesleğim gereği çoğu illeri dolaşıyorum. Bir eleştiri yapıyorlar dönüşümle ilgili. Eleştiri yapıyorlar. Sonra soruyoruz oradaki CHP'li ya da yeni partili belediyeye. Kardeşim sen en azından ufak bir adayı şöyle bir avam proje basit bir projeyi götürdün mü bakanlığa kentsel dönüşümle ilgili hiçbir şey yapmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu çerçevede biz bahsettiğiniz gibi sadece bu son elim olaydan dolayı bir konuyu değerlendirmiyoruz. Biz şehircilik noktasında bir devrime ihtiyaç var. Bu devrimin de biraz önce ilk adımları altlığı aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın son 25 yılda yaptığı yatırımlarla olacağını düşünüyorum. Şimdi burada şu bazı tartışmaları da gerçeklikler ekseninde ortaya koymamız lazım.
1: Ya şöyle bir durum var Talha Bey, hemen Sayın Cumhurbaşkanı söz vereceğim ama şimdi bu şehre havalimanı yaparsınız. Hainlikle evet. Suçlanır. Bu şehre yol yaparsınız, hainlikle suçlanır. Bu şehre köprü yaparsınız,

0: hainlik de suçlanır. Ve bir belediye başkanı, kendilerinin belediye başkanı, büyük övgülerle aday gösterdikleri, seçtikleri, seçtirdikleri belediye başkanı en sonunda der ki ben sizin yolsuzluk, rüşvet bu iddialarınızın bir tarafı olmak istemiyorum. Ben sizin koltuk kavganızın bir tarafı olmak istemiyorum. Ben şehre hizmet etmek istiyorum. Yaşadığım şehre, seçildiğim şehre, ilçeye hizmet etmek istiyorum der. Hain ilan edilirsiniz. Şimdi böyle bir zihniyet var ve İstanbul'un sorunlarından bahsediyoruz. Ya İstanbul'un sorunlarıyla ilgili kentsel dönüşüm sorunları, işte bu su sorunları, ulaşım sorunlarıyla ilgili mesela ne CHP'deyken ne CHP genel başkanlarının ne de yeni parti genel başkanının ağzından bir cümle duymadık. İzmir'in sorunları için CHP genel merkezinin yürüttüğü bir siyaseti görmedik, duymadık ama belediye başkanı ben bunları yapacağım derse, devlet biz bunları yapacağız bu şehre deyince bu sefer o şehre ihanet ediyorsunuz. O şehrin yöneticisi hain ilan ediyor. Böyle de bir manzara var karşımızda.
1: Ya bir tane şehri model gösterebilecekleri bir şehir yok. Yani biz en azından bir tane olsun ya, onlarca belediyeyi aldılar, yüzlerce belediyeyi aldılar. Bir tanesini de milletin önüne koyabileceği örnek bir belediyecilik, bak biz belediyecilik adına, yerel idareler adına böyle bir vizyon ortaya koyduk diyebilecekleri bir örnek yok. Bir belediye başkanı, ben mesela Ankara Belediye Başkanı'nın eserler noktasında hangi eserle anılacağını bilmiyorum. Aklıma hiçbir imaj gelmiyor. Hiçbir şey, Ankara'da şu an yaşıyorum, bir şey gelmiyor. Ama ben Kadir Topbaş deyince aklıma çok fazla şey geliyor. Yani ben Halil Ürün deyince eski Konya Belediye Başkanı geldi, aklıma çok şey geliyor. Özhaseki deyince aklıma çok şey geliyor. Yani bizim bu hareketin ürettiği yıldız belediye başkanları var. Bunun için bu CHP'ye millet fırsat verdi. Bu fırsatı yani maalesef daha önce şöyle bir imajları vardı belediyecilikte. Sabıkalı bir CHP anlayışı vardı. Bu sabıkalı CHP anlayışı yeniden hortladığını maalesef görüyoruz.
0: Maalesef. Şimdi devam edeceğim. Ama bir acı haber daha gelmişti. İlk acı haber İstanbul'dan gelmişti. Bu yaşanan felakette. 14 yaşındaki Mahmut Işıldak. Yürüdüğü sırada su birikintisine basıyor. Tabii yaşananlardan habersiz. Ama maalesef elektrik akımına kapılarak hayatını kaybediyor. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz Hafız Mahmut Işıldak'a. Şimdi ortaya çıktı ki acı bir hikayesi varmış. Yürek yakan bir hikayesi var. Çünkü daha 6 ay önce kalp krizi nedeniyle babasını da kaybetti.

Hem hafız hem yetimdi. 14 yaşındaki Mahmut Işıldak, sağanak yağışta elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Arkasında ise yürek yakan bir hikaye bıraktı. Acı olay, Fatih'e bağlı Balat mahallesindeki Çukurbostan Parkı'nda yaşandı. Ayakkabısı ıslanmasın diye eline alan ve yalın ayak yürüyen çocuk su birikintisine bastığı o an elektrik akımına kapıldı. Mahmut Işıldak kalbi durmuş halde hastaneye kaldırıldı. Ancak müdahaleler onu kurtarmaya yetmedi. Acı ölüm, yürek burkan bir hikayeyi de gündeme taşıdı. 14 yaşındaki Mahmut'un kısa süre önce kalp krizi sonucu vefat eden Ömer Faruk Işıldak Hoca'nın küçük oğlu olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Mahmut hafızlık da yapıyordu. Hüzün tek bir çatı altında bir kez daha ağırlaştı. Sadece 6 ay önce ailenin direği olan babalarını toprağa veren sevenleri, şimdi ise 14 yaşındaki küçük Fidan'ın acısıyla sarsıldı. Bir ailenin ikinci vedası, İstanbul'un soğuk yağmurunun altında geride ağır bir sessizlik ve hüzün bıraktı. Işıldak için Fatih İsmail

0: Hala Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Işıldak'ın ailesinin yanı sıra çok sayıda seveni katıldı.
1: Efendim biliyorsunuz 3 vatandaşımız vefat etmişti. İçlerinden bir tanesi 14 yaşındaki öğrencimiz, yavrumuz. Bugün onun cenaze namazına katıldık. Yolda yürürken elektriğe çarpılmıştı. Mekan cennet olsun. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Kendisi hafız. Burada hocalarıyla yine öğrenci arkadaşlarıyla birlikte hep beraber cenazesine katıldık. Buradan Düzce'ye gidecek. Başsağlığı diliyoruz. Rabbim sabır versin ailesine.
2: Evet, 14 yaşında hayatının baharında vefat eden Hafız Mahmut için cenaze namazı kılındı. Defin işlenmeli için götürülüyor.
0: Mahmut Işıldak'ın vefatına ilişkin İsmail Ağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı da taziye mesajı yayınladı. Mesajda merhum Ömer Faruk Işıldak hocamızın oğlu Hafız Mahmut Işıldak kardeşimizin elim bir hadise sonucu vefatını derin bir teessürle haber aldık. Kıymetli kardeşimize Mevla Teala'dan rahmet diliyor, hafızlara yönelik ilahi müjde ve mükafatlara nail olmasını niyaz ediyoruz ifadelerine yer verildi.
3: Allah'tan rahmet diliyoruz Mahmut'a ve tüm hayatını kaybeden vatandaşlarımıza. Yayınımızın başında ifade ettik. Bir afeti yaşadık, bir doğa olayını yaşadık ama bu doğa olayının maalesef getirdiği sonuçlar var. Bu sonuçlara neden olan işte Eyüp Sultan'daki manzarayı gördük. Belediyenin önündeki yol yarılıyor. Kemerburgaz'daki görüntüyü ekranlarınıza getirdik. Bir gün öncesinde ihbar edilmesine rağmen... müracaat edilmesine rağmen İSKİ'ye müdahale edilmiyor, ertesi gün taşıyor ve pek çok kişi mağdur kalıyor. Belki can kaybı evet çok fazla artmadı, umudumuz da o yönde hala, çünkü kayıplar var, arama çalışmaları devam ediyor ama binlerce insanın mağduriyetinden bahsediyoruz. Hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Sadece Ayaz Ağa'da 300 iş yeri, 200 araçta hasar tespiti şu ana kadar yapıldı. Acı üzerinden siyaset tabii ki kimsenin istemeyeceği bir şey ama maalesef ki bizler büyük tehlikelerin yer aldığı bir şehirde yaşıyoruz. Büyük ihmallerin acı kayıplara yol açtığı bir şehirde yaşıyoruz. Ve bunun sorumluları hiçbir şey yokmuş gibi yaşamaya devam ediyor. Güngör Bey, bu kadar basite Tahir alınabilecek
4: gibi. Söyleyelim mi? Yani bunu konuşmazsak 3 gün sonra, evet. Tahir Bey, bunu konuşmazsak bakın 3 gün sonra biz de konuşmuyoruz değerli meslektaşım.
3: Maalesef.
4: Şimdi tamam, maalesef. Acı üzerinden asla siyaset yapmayız. Cenab-ı Hak ölenlere rahmet eylesin.
3: Amin.
4: Ancak ben de söyleyeyim. Siz de ben de bir hafta sonra bu konuyu konuşmayacağız.
3: İlla ya bir bakın, afet başımıza gelmesi gerekiyor.
4: En büyük deprem oldu. Evet bakın, 11 şehrimiz Avrupa'nın bir ülkesi büyüklüğünde bir 500 bin konut, 50 bine yakın insanımızı rahmetli oldu. Ya o bile kalbimizden çıkmıyor ama unutuluyor arkadaşlar.
3: Maalesef.
4: Şimdi biz bunu seli depremi konuşmazsak bakın ne olacak? Bir hafta sonra filancanın adayı mıdır? CHP'de ne oldu? İYİ Parti'de ne oldu? Ama kardeşim, Türkiye'nin en önemli meselesi İstanbul'un depremi, bir milli güvenlik sorunu, ekonominin merkezi bura, turizmin merkezi bura, tarihin merkezi bura. Sel ve depremden ders çıkartmayıp da ne yapacağız? Bir hafta sonra biz bunu konuşmayacağız değerli kardeşim. Şimdi o yüzden konuşmamız lazım. Gerekirse hem yerel yönetimlerin hem merkezi hükümete buradan çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki bakın, bu deprem sorunu büyük bir sorun. Zaten bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetinde her zaman bu konuyu gündeme arıyor. Her zaman söylüyor.
3: Yani kimsenin ama inisiyatifine bırakılmaması gereken
4: lazım.
3: Sorunlar
4: bunlar. Yine almamız lazım. Bak, aynen öyle. Yani şimdi, bir yerel yönetimin inisiyatifine de dediğiniz gibi bırakılmaz. Belli ki 7 senedir bir şey yapılmamış. Gene yapılmayacak. Bu millete hizmet eden bir anlayış var. Sayın Cumhurbaşkanımız iktidarı muhalefet ayırt etmeden Türkiye'nin her bir metrekaresine hizmet götüren bir anlayışı var. 86 milyona iktidar muhalefet, bu parti, bu belediye bizdendir diye bakmıyor. Yerel yönetimler aymazlık yapsa bile bu deprem sorunu konusunda merkezi hükümette yerel yönetimlerin çözüm üretmesi lazım. En azından İstanbul Belediyesi gerekirse, arkadaş ben yapamıyorum, yapamadım, bunu itiraf edin ya. Deyin ki arkadaş deprem sorunu ben tek çözemem. Kentsel dönüşümü çözemem, seli çözemem, afeti çözemem deyiverin. Yok, hem onu demiyorsunuz, hem büyük hizmetler yapıldığı zaman karşı çıkıyorsunuz. Ya bu memlekette gezi olayları niye oldu değerli kardeşim? Üçüncü havalimanını istemeyiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, ya ben bir şey söyleyeyim. Ulaştırma Bakanı bugün bir ay Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kapatsın Tahir kardeşim. Bakalım İstanbul'un trafiği ne oluyor? Bazen daha anlaşılıyor. Bir ay kapalı olsa o tırlar 15 Temmuz Köprüsü'nden geçse, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçse İstanbul'un trafiği ne olur? Marmara'yı kapatın. Avrasya Tüneli'ni kapatın. Ya arkadaş, bu hizmete de karşı çıkılıyor ya. Ya yapmıyorsun, bari karşı çıkma, eleştirme. Şimdi bu CHP geneleğinde var. İstanbul'da Boğaz Köprüsü yapıldığı zaman ya bu köprü ne olacak, ne gereği var diye günlerce protestolar
3: yapıldı. Sokakları yaktılar ya. Sokakları yaktılar.
4: Demirel yerden yere vuruldu. Şimdi dolayısıyla da bugün görüyorsunuz işte. Bunlar olmasa İstanbul'da yaşam felç değerli kardeşim. Melen çayı olmasa İstanbul'da su yok. Barajlar olmasa yok. Şimdi bari takdir edin ya.
3: Ya biz bu yıl yani 90'lı yılların İstanbul'undan siz bahsediyorsunuz ama tankerlerle su taşınan manzaraları 2026'nın Ankara'sında görmedik.
4: Ya gördük, bakın Ankara'da, bakın Ankara'da Kızılırmak suyundan, barajından su getirildiği zaman o zaman Aylin Nazlı, Akan, Nevent Gök, Mansur Bey dedi ki ya bu su dedi Ankara'ya verilir mi? Ne yapacaksınız bu suyu diye sordular. Ben dedik belediye başkanı olursam göl başına dedi tarımsal sulamaya vereceğim. Eğer o su olmasaydı bu yaz Ankara Kerbela'ya döndüydü. Kerbela'ya. Bugün Bağlum'da, Altındağ'da, göl başında, Haymana'da su olmadı ya bu sene ya. Şimdi siz Kızılırmak suyu geldiği zaman dediniz ki bu suyun arsenikli sudur, bu suyun fosfatı yüksek, bu su işte kanser yapıyor dediniz. Aynı suyu veriyorsun Ankara'ya. Bir metrekare su mu verdiniz? Bari çıkın özür dileyin arkadaş. Biz eleştirdik, yanlış yaptık ya. O su olmasa bugün Ankara Kerbela'ya döndü. Bir metrekare su mu getirdin kardeşim? Bir metre metro mu yaptın? 58 kilometre metro dedin. Bir metre metro mu yaptınız ya? Yapın, biz de teşekkür edelim arkadaş. Bak mesela havaalanına bir alt geçit yaptı Mansur Bey, teşekkür ederim. Sincan tarafı şeye gider, Eskişehir yoluna yaptı, teşekkür ederim. Ama 7 yılda 2 tane alt geçit olur mu ya? 1 metre metro yok, şu yok, şu yok, bu yok. Onlara da söylüyoruz, yapılana yapılacak diyoruz, yapılmayana da yapılmadı diyoruz. Çık Ankara sokaklara sor, 2 tane hizmet sayamazsınız. Mesele bu. Vizyon bugün... yok. Ankara taş devrine döndü. Köye döndü. Biz fakirlikte Ankara'da efendim et vereceğim, gaz vereceğim. Allah razı olsun, ver. Ama sadece bununla yetmez ki. Sen nasıl dünya kentleriyle yarışacaksın kardeşim?
3: İşte bir Paris'e gittiler, onu anlattılar.
4: Neredesin? Sinan Bey, neredesin?
3: Paris'e gittiler. Paris'te yine İstanbul'un milyonlarca lirasını harcadılar ve İstanbul'a ne yaptınız? İstanbul'a kreş yaptık. İstanbul'a ne yaptınız? İstanbul'a müteahhitlerden zorla hak edişlerini vermek için, ruhsatlarını vermek için zorla kreş yaptırdık. İstanbul'a ne yaptınız? İstanbul'da kent lokantası yaptırdık. Günün belli saatlerinde belli sayıda insanlar uygun fiyatla yemek yesinler diye tüm diğer sosyal yardımları kaldırdık. Belli sayıda insana uygun fiyatta yemek. Bunun reklamını yaptılar. Hepimiz şimdi İstanbul'da yaşıyoruz.
5: Tahir Bey, o seçimlerde projeler...
4: Aynen öyle, bir tane sorun çözülmedi ya İstanbul'da ya. Bir tane.
3: Maalesef.
4: Otopark şimdi... çözeceğim dedi Tahir Bey, otopark. Çözüldü şimdi... mü? 300 kilometre metro dedi, yapıldı mı? Yok.
5: Şimdi o
4: otopark
5: seçim...
4: sorunu devam. Trafik sorunu devam. Kentsel dönüşüm sorunu devam. Yeşil alan miktarı kişi başına düşen yeşil

0: miktarı azalmış. Hangi sorun çözüldü İstanbul'da? Şimdi, varsa yoksa Erdoğan karşıtlığı, varsa yoksa AK Parti karşıtlığı. Ya evet. Arkadaş çözüm üret, çözüm. İstanbullu çözüm bekliyor. Trafiği nasıl çözeceksin şey ya?
1: Şöyle bir
2: seçim dönemindeki haber arşivlerine bakarsak bir algılar üzerinden kampanya yürütüldü, toplum mühendisliği yürütüldü. Şimdi günümüze geldiğimizde şu ana geldiğimizde bizim ortada bir enkaz var. İstanbul üzerinde söylüyoruz. Günün sorusunu sormamız lazım Tahir Bey. Bu enkazı kim kaldıracak? Kimler? Yani yanlışlıklar buradan Paris'e kadar uzar gider. Yapılan yanlışlıklar. 16 milyon insanın yaşadığı ve bir dünyanın göz bebeği olan bir dünya markası şehrin yaşanabilir tekrar, özellikle bu deprem afet risklerine karşı nasıl bir çözüm o çözüm olacak? Şimdi burayı yerel yönetimler, büyükşehir belediyesi üzerinde sorumluluklarını yerine getirmiyor. Yapmıyorlar. Sonuç bu. Şimdi burada bana göre İstanbul üzerinde az önce Talha Bey kentsel dönüşümle ilgili sosyolojik boyutuna da işaret etti. Bir acil durum planı uygulanması lazım. Bunu neden söyleyeyim? Dünyada iklim değişiklikle birlikte yağışların arttığını, rejim değişikliği ne olduğunu görürüz. Kuraklık arttı, tayfunlar çoğaldı, fırtınalar çoğaldı ve yağışlar çoğaldı. Ya bu İstanbul'un başına tekrar gelecek. Gelme ihtimali yüksek.
1: Ki daha yağış dönemi yeni başladı.
2: Az önce bakın içimiz gitti kardeşimizi izlerken. Allah gani gani rahmet eylesin.
3: Amin.
2: Ankara'daki Sinan Bey insan kayıplarından söz etti. Bunların tekrar yaşanmaması için neler yapacak? Günün sorusu bu. Görüldüğü an itibariyle bu İBB bunu yapamıyor. Sorumluluklarını yerine getirmiyor. O zaman tabii devlet bunu İBB'nin keyfine bırakacak değil. Burada mutlaka nasıl kentsel dönüşümde Çevre Şehircilik Bakanlığımızın, devletimizin uyguladığı bir çalışmayla ilerleme varsa sel ya da diğer altyapılarla ilgili mutlaka bir çalışma yapılması gerekir. Yani bu şehri yaşanabilir bir hale getirmemiz lazım. Yani insanlar
1: işbirliğiyle yapılması.
2: Tabii bizim yani kişiler üzerinden bakarsak
1: vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, iktidar, bakanlıklar,
2: her şey görüyorsun, her şey çok güzel olmamış. Artık o defteri kapatmamız lazım. Şimdi önümüze bakacağız. Yani bu enkazı kim kaldıracak? Nasıl düzelteceğiz? Buna bakması, sorgulanması lazım. Şimdi sorumlu olanlar kaçırıyor. Konuşması gerekenler konuşmuyor. Önümüzde bir şehir var. İstanbul'dan söz ediyoruz. Yani sıcak başlığımız olduğu için ondan dolayı konuşuyorum. Yani şunu dünya izliyor. Bakın, bırakın bunu, ölümler ve yaralanmalar var. Yani dünya izlesin izlemesin. Yaralanmalar var. O açıdan şu andan itibaren bunun tartışılıp çözüm önerilerini ortası koyması lazım. İki tane şey var. Elif Hanım'ın da zamanını riayet ederek kısa keseceğim. Bir sorunu üretenler var. Bir de çözüm var. Biz çözüm tarafındayız. İstanbul'u bunu bekliyor. Bakın insanlar tedirgin. Yani şu anda İstanbul'daki insanlarda tedirginlik var. Çocuklar okula gidiyor. Diyaliz hastalarımız var. Her gün trafiğe çıkıp yaşamda mücadele etmesi gereken insanlar var. Bu sistemin çalışması lazım. Yani ben milletvekili olacağım, cumhurbaşkanı adayı olacağım. Bir de bu cumhurbaşkanı adaylığı çok bedava dağıtılıyor, onu söyleyeyim. Aday.
1: Herkes aday.
2: Kampanya var maşallah. 3 alana 5, 5 alana 6. Öyle gidiyor. Bu türbülanstan da Türkiye'nin çıkmadı. Bunlar ciddi şeyler ya. Yani İstanbul'u yönetmek çok ciddi bir şey. Türkiye'yi yönetmek çok ciddi bir şey. Burada gazetecilere de görev düşüyor. Adayım o. Pazar günü seçim olsa o kazanıyor. Ya 65'lerle 70'lerle geliyor. Rakamlar havada şu. Bunun gündemimizden çıkması lazım. Bakın afetlerle ilgili kentsel dönüşüm, seller arası birinci gündemimiz olması lazım. Terörsüz Türkiye birinci gündemimiz olması lazım. İnsanlarımızın başına gelen olayların düzeltilmesi birinci gündemimiz olması lazım. Sanal medya denen bir yer var. Çöplük, ben söyleyeyim bilerek çöplük. Saldırılar. Şu anda bir meslektaşımız da yazıyor saldırı altında. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Sanal medya ulusal güvenlik alanı. Sinan Bey çalışıyor, çalışmaları var. Yasal düzenlemeler, kendimize düşen görevler. Görevleri yerine getirmemiz lazım. Şu anda bakın sanal medyada algoritmaları eline alan biri gündemi değiştirebiliyor.
1: Evet.
2: Netanyahu mu, Siyonizm mi, Netanyahu mu belli değil. Bak böyle örnek vererek görüyorum. Bu tür biraz da seçimlerde de bunu yaptılar. Bir seçimi patates soğanla geçirdik ya. Hatırlıyor musunuz bir seçimi patates soğan fiyatlarıyla geçirdik. Seçim bitti. Konuşurken, ederken, giderken. Yani bizim reele normale dönmemiz lazım. Bakın Sayın Devlet Bahçeli 1-2 aydır bu gerçek gündemi çok uyarıyor. Bir de sorumlulukları olan diye bir kelime kullanıyor. Sorumlulukları olan, partisi hiç önemli değil, ideolojisi hiç önemli değil. Yani

0: her şeye, büyük krizlere Cumhurbaşkanımızın müdahale etmesi gerekiyor.
1: Ya işte mesela gördük bugün Ayaz Ağa'da.
0: Tabii.
1: Ya caddenin altından bunlara, dere geçiyor.
0: Az önce söyledim.
1: Altından
0: az
1: dere
0: önce söyledim.
1: Ne hesap, olacak burası?
0: Hesap sorun, bak hesap sorulması lazım. Şimdi bunun hesabını kim verecek? Neden bunu sorgulamıyoruz? Şimdi AFAD devlet seferber oldu. Sahil güvenlik bile sahaya indi bunu yönetmek için. Şimdi bunu yapmayan, mesela haberi verdiğiniz için söylüyorum, o elektrik kablosunun güvenliğini almayana o su birikintisinin o hale gelmesine neden olan hesap sorulmayacak mı?
1: Tabii. Şimdi önümüzde yani bu, pek çok...
0: Bak bunu çok az konuşuyoruz.
1: Yani şimdi, nokta nokta belki şu sorunları ekranlara getirsek, nerede ne problem var, saatler yetmeyecek, günler
0: Talha
1: yetmeyecek.
0: Talha Bey, bakın yayının başında çok önemli şey, doğayı yönetemezsiniz. O yangınlarda da görürüz, selde de görürüz, fırtınalarda. Patron doğadır.
1: Doğaya meydan okumayacaksınız ama doğayı görmezden de gelmeyeceksiniz. Bir de bakın, böyle bir durum var.
0: Doğaya uyum sağlayacaksınız, bir parçası olacaksınız. Biz bu şehircilik anlayışına, şehircilik mantığını sil baştan tartışmamız lazım. Sayın Erhan Afyoncu hocamın uyarılarını yabana atmayalım. Tarım kentleri, modern kentler, insanların yaşı Anadolu'da 10-15 bin kişilik yeni şehirleri inşa etmeyi, şu İstanbul'un yükünü Anadolu'ya dağıtmayı artık bir stratejik ortaya koymamız lazım. Bu siyaset üstü bir şeydir. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Bir risk. Türkiye'nin öz kütlesi Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da. Bu ne kadar büyük bir risk biliyor musunuz? Ekonomik burada.
1: Sanayi burada.
0: İnsan kaynağı burada. Bu riskin farkında mısınız? Az önce Sinan Bey ne dedi? Depremle Allah korusun. Büyük depremde çok güzel bir söz ortaya çıktı, değerlendirme çıktı. 11 ilimizde Allah korusun büyük bir afet oldu. İstanbul 11 ile baktı. Ben soruyorum, 80 tane il İstanbul'u kurtarabilir mi? Yani bunu bu olmamış gibi davranmayacağız. Bu yokmuş gibi davranmayacağız. Yani sanal medyada goygoyları konuşmayı bırakıp bizim buna odaklanmamız lazım. Kent güvenliği bir ulusal güvenlik meselesidir. İstanbul Ekrem İmamoğlu'ndan büyüktür. İstanbul siyasi trollardan büyüktür. İstanbul algılardan, şehir İstanbul ya. Fatih Sultan Mehmet'in aşık olduğu şehir. Medeniyetlerin başkentinden söz ediyor. Dünyanın çok güzel sevdiğim bir söz. Dünya bir ülke olsa, dünyayı bir ülke düşünün, tek ülke, başkent İstanbul olurdu.
1: Fatih Sultan Mehmet'i sevmek yetmez. Onun emanetine layıkıyla sahip çıkmak gerekir. Şimdi saatler 2'ye geldi. Ankara'daki kıymetli konuklarımıza teşekkür etmek istiyorum. Son sözlerini de alalım. Taha Bey, önce size bırakayım.
2: Evet.
1: Şimdi bugün evet maalesef bu acı felaket yaşandı. Yarın da bu yağışlar yağmayacak diye bir şey yok. Neler yapılmalı? İlk gündem ne olmalı? Kısaca sizden de son sözü almış olalım.
2: Gerçekliklerle başlayacağım. Sonra da bir farklı bir vizyonla kapatacağım inşallah. Şimdi dediğim gibi bizim tartışma eksenlerimizi gerçeklikler üzerine oturtmamız lazım. Birincisi, Türkiye'nin %60 nüfusu ağırlık Kahir ekseriyeti Marmara bölgesinde olmak üzere batı tarafına yığılmış durumda. Hı hı. Şehirlerdeki bu yığılmalar özellikle 2000'li yıllardan önce bize nüfus fazlalığı gibi pazarlandı. Nüfus fazlası aşırı nüfus olarak, aşırı nüfus tanımıyla pazarlandı. Hayır. Türkiye'nin nüfusu çok daha fazla olmalı. Bu problem aşırı nüfus problemi değil. Bu problem belli bir nüfusun şehirlerde dar alanlarda yığılması problemidir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanı iken görevde bir tartışma başlatmıştı. Onu bence ıskaladığımızı düşünüyorum. İstanbul'a vizeyle girilmesi gerekir demişti. Orada bir gerçekten bir vizeden bahsetmiyordu aslında. Yani bu, çünkü İstanbul'da kontrolsüz bir büyüme var. Biz 16 milyonluk bir İstanbul'u dönüşüm noktasında ciddi mesafe alabiliriz. Ama 16 milyonluk bir İstanbul'u da dönüştürmesinin uzun bir süreç alacağını, sadece aynı yılda 100 bin konutu dönüştürmeye çalışsak hafriyat trafiğini bile yönetemeyiz. Bu bahsettiğiniz belediyeler falan, onları zaten yok sayıyorum. Onlardan benim şahsen bir beklentim yok. Hı. Yani bu vizyonların yanından geçebilecek, hı, bir yere idare yok orada. Mesele o değil. Sonuç olarak geleceğim şu ki, bizim bu yığılan bir nüfus kapasitesi diye bir kavram var. Her şehrin bir kapasite nüfusu vardır. Bu belli.

0: 50'dir. Almanya'daki gibi 100 milyonluk Almanya 1 milyon 3 milyon arası şehirlerle tüm coğrafyaya yayılmıştır. Evet. Şimdi terörsüz Türkiye sürecinin de sonuçlarından biri olarak bizim şehirlerin yükünü Anadolu'ya yayacak modeller, bir finansman modelinde içinde barındıran bir modelle şehirlerin yükünü, yatırımları, insan gücünü, sermayeyi Anadolu'ya yayacağımız yeni modelleri gerçekleştirme zamanı gelmiştir. Biraz önce Sayın Cumhurbaşkanımızın son 25 yılda yaptığı yatırımlardan sonra bu şehircilik devrimine girildi, yeni bir faza girildiğini düşünüyorum. Ben dolayısıyla bizim özellikle Marmara'da, Kocaeli, Bursa, İstanbul gibi şehirlerin bu yükünü hafifletmemiz lazım. Bu gerçeklikle hareket etmemiz lazım, gerektiğini düşünüyorum ve bu akşam bu konularda bana söz hakkı verdiğiniz için, bu fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı
1: akşamlar diliyorum. Talha Bey, biz teşekkür ediyoruz. Sinan Burhan, önümüzde acı bir tablo var ve zorlu bir sınav evet. var gibi. Ama devletimiz evet. sanırım bu sınavı atlatabilecek güçte ve büyüklükte.
2: Evet, şöyle söyleyeyim Tahir kardeşim. Hani meşhur bir söz var, deprem öldürmez, tedbirsizlik öldürür. Sel öldürmez, tedbirsizlik öldürür. Bizim bu saatten sonra merkezi yönetimlerin aklını başına alıp yerel yönetimlerin merkezi yönetimlerle birlikte hareket etmesi lazım. Yerel yönetimlerin şov peşinde koşmak yerine vatandaşın temel sorunlarını çözmesi, merkezi iktidara destek olması, merkezi iktidarın da yerel yönetimlere sahip çıkarak bu sorunu el birliğiyle çözmemiz lazım. Tedbir almamız lazım. Ben de sizlere teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizlere iyi geceler diliyorum. Elif Hanım, biliyorum sizlere çok borçlandım süre olarak. Ama müsaadenizle bir sahaya dönelim. Kadir Mercan zira hazır bizleri bekliyor. Kadir, kolay gelsin. Bu kez de yine farklı bir lokasyondasın. Nedir oradaki çalışmalarda son durum? Bu arada kayıplardan bir haber var mı? O sorumu da iletmiş olayım.
3: Şu ana kadar kayıplarla ilgili resmi bir şey yayınlanmadı. Resmi bir açıklama yapılmadı daha doğrusu. Bulunduğumuz dakika itibariyle de Ayazağa meydandayız şu anda. Kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la birlikte haber nöbetimizi tutmaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz dakika itibariyle ekiplerin hummalı çalışmaları halen daha devam ediyor. Özellikle o geçtiğimiz 24 saat içerisinde burada bulunan araçlar, yine yolda bulunan o selin etkisiyle birlikte gelen çamur birikintileri en azından bulunmuş olduğumuz noktada kaldırılmış durumda. Geçtiğimiz saat itibariyle aslında belli başlı noktalarda araçları görebiliyorduk. Çekilmeye mahkum bir şekilde bekleyen vatandaşların araçlarını görebiliyorduk. Fakat bulunduğumuz dakika itibariyle de o araçların da çekildiğini söylememiz mümkün. Bölgede halen daha doğal gaz ve elektrik olmadığını bir kez daha hatırlatalım. Çünkü vatandaşların herhangi bir sıkıntı, herhangi bir sorun yaşanmaması adına, olası bir kaçak durumu olmaması adına bölgeye bir süre daha elektrik ve doğalgaz verilmeyecek. Yine vatandaşımız da bir yandan ekipler bu noktada çalışırken, bir yandan da kendi imkanlarıyla zemin katlarda bulunan o suyu tahliye etmekle meşguller. Tahliyesi biten vatandaşların da, su tahliyesi biten vatandaşların da dükkanlarını temizlemek için yarın sabah itibariyle tekrardan kepenk açacaklarını söyleyelim. Aslında sıkı bir çalışmanın olduğunu söylemek mümkün. En azından belediye ekipleri bahsi geçen önlemleri bu noktalarda almamış olsalar da bu afet yaşandıktan sonra buradaki çalışmalarını hızlandırdılar ve özellikle işte bu alanda sabah saatlerinde, öğle saatlerinde araçlar varken, ortalık tırnak içerisinde savaş alanıyken, bu noktadaki artık çalışmalar en azından ana yolda tamamlanmış durumda. Fakat ara sokaklardaki işlemler bitti mi bitmedi mi, bunu da tabii ki o noktalara gittikçe öğreneceğiz. Yine sol tarafta bir vatandaşımızın halen daha o zemin katta bulunan suyu dışarıya aktarmak için bir hidranjör yardımıyla, ufak bir hidranjör yardımıyla faaliyetinin de devam ettiğini söyleyebiliriz.

0: çok özür dilerim. Bir yandan da ekipler herhangi bir olumsuz durum olmaması adına belli bir noktaya kadar şu anda gitmemize müsaade ediyorlar. Onun uyarısını aldık. Haydi şöyle meydana doğru yavaş yavaş devam edelim. Bir yandan da biliyorsunuz ki bu tür tırnak içerisinde afet bölgelerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına, herhangi bir hırsızlık vakası yaşanmaması adına polis ekiplerinin de bölgede 7/24 devriye attığını söyleyebiliriz. Bazı dükkanlar çünkü malum yaşanan olaylar sebebiyle camları kırık ya da dükkanların kapıları kullanılamaz halde. Bu kapsamda da polis ekiplerinin 7/24 bu bölgede devriye attığını söyleyebiliriz. Aslında o sosyal medyada görünen görüntülerde o araçların yüzdüğü noktalardan birindeyiz. Yaklaşık 24 saat önce burası afetle birlikte tamamen çamur yığınıydı ve bu çamur yığınının üzerinde olan, su birikintisinin üzerinde olan ağaçlar, işte arabalar bu noktalarda yüzüyordu. Ve şu anda bulunduğumuz dakika itibariyle ekiplerin bu noktadaki çalışmaları tamamlanmış durumda. Sonrasındaysa sabah saatlerinde ise bu çalışmaların tamamıyla bu bölgede bitmiş olması bekleniyor diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Evet, Kadir Mercan, teşekkür ediyoruz. Paylaştığım bilgilerden dolayı arama kurtarma çalışmaları bir yandan devam ediyor. Bir yandan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ekipler aralıksız bir şekilde sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bunu pek çok farklı noktada da gördük ama gün ağardığında, dün gece de bu saatlerde bu felaketi ekranlarınıza getirmiştik ama gün ağardığında maalesef ki o bilanço ortaya çıkmıştı. Şimdi o uyarıyı tekrar paylaşalım. Tehlike henüz tam olarak geçmiş değil. Özellikle bugün için artık yapılan uyarılar var. Cumartesi günü de dahil olmak üzere yağışlar Marmara bölgesinde kuvvetli bir şekilde etkili olacak. Şimdi özellikle yarın için, bugün için dikkat çeken uyarılar var. Okullar zaten bu nedenle tatil edildi. Elimizden geldiğince trafiğe çıkmamakta fayda var. Yani bugün yağmur yağmadı, yarın da bir şey olmaz diyerek hareket etmeyelim. Maalesef acıyı hep birlikte yaşıyoruz. Şimdi izleyicilerimizin de özellikle aktarmış oldukları bazı sorular var. Yani şimdi maalesef bazı insanlar var ki Elif Hanım, yani bazısı değil artık, İstanbul'un genelinde hemen her gün bir binanın çöktüğü haberini paylaşmak zorunda kalıyoruz. Şimdi insanlar korkuyla yaşıyorlar. Afet öldürmez. Deprem, sel, yangın, bizler alınmayan tedbirler maalesef ki insan hayatına mal olur diyoruz. Yoldan geçerken ya acaba bu sefer başıma o ağaç devrilecek mi? Ya da aracımın üstüne o yoldaki ağaçlar devrilecek mi endişesini taşıyoruz diyor izleyicilerimiz. Yani bireysel ihmallerden de bahsetmemiz gerekiyor artık herhalde.
2: Evet. Yani şöyle, şimdi bu şiddetli yağış, deprem, bunların hepsi birer doğa olayı ama şehir hayatını ne ölçüde etkilediği artık bu kriz yönetiminin bir konusuna dönüşüyor. Aslında bizim konuştuğumuz şey bu. Yani biz yağışın bu kadar şiddetli olmasını engelleyemeyiz. Biz depremin şiddetini engelleyemeyiz ama toplumsal ve ekonomik maliyetini en aza indirmeye yönelik önleyici tedbirlerin var olup olmadığını konuşmak durumundayız. Şimdi İstanbul dediğimiz şehir Türkiye'nin bir simülasyonu. Yani bugün 16 milyon diyoruz, belki 20 milyona varan bir nüfustan bahsediyoruz. Yani Türkiye nüfusunun 1/4'ü bu kentte yaşıyor. Şimdi eğer böyle bir şehri siz bir gün değil bir saat ihmal ederseniz, kontrolünüzü bir saat aksatırsanız, işte böyle krizleri çıktığı zaman yönetmeye yönelik reflekslerinizi kaybedersiniz. Çünkü çok obezleşmeye başlayan bir şehirden bahsediyoruz. Az önce ne dedik? İstanbul kadar nüfusu olmayan Avrupa

0: Problemleri var ama bu şehir bu problemlerle 90 senedir ayakta ve siz bu şehri yönetmeye talipseniz eğer bu riskleri biliyorsunuzdur ve bu riskleri yönetmeye ve çözmeye yönelik bir politika paketiyle bu şehre talip olursunuz. Şimdi krizin başlangıç noktası şu: eğer siz İstanbul gibi bir metropolü yönetmeyi siyasi bir fırsat olarak görüyorsanız, cebinize bir İBB başkanı kartviziti koyarak, şehir şehir gezerek, Cumhurbaşkanlığına sıçrama tahtası olarak kullanacaksanız bu kenti, siyasi bir kaldıraç olarak bu vazifeyi emanet olarak görmek yerine siyasi bir kaldıraç olarak görüyorsanız, işte bu şehirde bazı problemler kronikleşir. Toprağı bol olsun, Allah rahmet eylesin, Kadir Topbaş'ın emanet ettiği bu altyapıyı bir miras yedi gibi kullandı yeni yönetim ne yazık ki. Üzerine bir yenisini koymak yerine 2019'dan bu yana bizim altyapıya yönelik gördüğümüz, açılışına şahitlik ettiğimiz bir politika, bir proje oldu mu? Tam tersi, şehri emanet aldıkları günün hemen ertesinde yaptıkları ilk tören atık su tesisinin temel atmama töreniydi. Ar-Ge'si yapılmış, açılmaya hazırlığı yapılmış, bütün altyapısı hazırlanmış bir projeyi iptal ettiklerini bir törenle duyurdular. Bu bir atık su arıtma tesisiydi. Şimdi diğer taraftan şunu konuşuyoruz bu sel felaketinden beri, işte iklim değişikliği, işte etkili olmuş olabilir mi? 10 yıllardır işte metrekareye düşen en yüksek yağış miktarına maruz kaldık. Evet, bunların hepsi kabulümüz. Ama şimdi iklim değişikliği konusunda da küresel bir söylem üreten bir merkezi yönetim var.
1: Ama şunu da unutmamak lazım sanırım efendim. Şimdi 2019'da evet devraldılar İstanbul'u. Ekrem İmamoğlu İstanbul'u yönetmeye talip oldu. Seçimi de kazandı. Ardından 2024'te kazandı. Şimdi 2019 yılından bugüne 7 yıl geçmiş. 7 yılda İstanbul'daki araç sayısı olduğu yerde kalmadı.
0: Elbet.
1: 7 yılda İstanbul'daki nüfus olduğu yerde kalmadı. 7 yılda İstanbul'un sorunları olduğu yerde kalmadı. 7 yıldır her geçen gün büyüyen bir İstanbul'dan bahsediyoruz. Araç sayısının arttığı bir İstanbul'dan bahsediyoruz. Şimdi insan sayısının, ikamet eden insan sayısının arttığı bir İstanbul'dan bahsediyoruz. Şimdi ya yaptık, oldu, bitti değil. Yani her geçen gün önünüzde bir örnek veriyorum, 2030 projeksiyonu olmalı. Evet. Ona göre projeler geliştirmeli. Ona göre yapmalısınız ama 2019-2020 yılında ya yaptık tamam oldu artık burada olmaz diyerek geçiştirilecek bir şey yok. İşte bugün uzmanlar uyarıyor. Diyor ki bugün 294 kilogram bazı bölgelerde metrekareye yağış düştü ama henüz yağış döneminin başındayız mesela.
0: Evet.
1: Ekim, Kasım, evet. Aralık ayları en çok yağış aldığımız dönemdir. Şimdi Aralık ayında da bu felaket başımıza gelebilir. Önemli olan ya can kaybını ne kadar daha aza indirebilirsek.
0: Hiç gelmemiş de değil.
1: Hiç gelmemesi için neler yapıyoruz?
0: Yani 2022 Ocak ayındaki o kar felaketinden bahsettik az evvel. Benim hafızamda buna dair bir kesit var. Ekrem Bey Balıkçı'dan çıktıktan sonra AFAD ceketiyle sahaya inmişti ve sahadan bir video paylaşmıştı. Hatırlarsınız belki, böyle gökyüzüne bakarak çok ilginç, aniden yağıyor demişti. Şimdi hiçbir afet aniden gelmez. Özellikle bu meteorolojik felaketler uyarı, günler öncesinden zaten size uyarı gelmiştir. Ben vatandaş olarak hazırlıksız yakalanabilirim ama siz yerel yöneticiler olarak bir doğal afete bu kadar hazırlıksız yakalanamazsınız. Şimdi iklim değişikliğinden bahsediyoruz ya, merkezi yönetim küresel söylem üretiyor ya, Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler kürsüsünde bile bu konuya değindi. Biz Türkiye olarak COP31'e ev sahipliği yapacağız. Şimdi iklim değişikliği noktasında bu kadar küresel politikalar üreten bir merkezi hükümetin olduğu bir ülkenin en büyük metropolünde biz bir meteorolojik afetten dolayı can veriyoruz. 5 tane kayıp var şu an, henüz ulaşamadı. Yani umalım ki sağ salim ulaşılsın. Ama bu çok ağır bir bilanço. Yani günler öncesinden hazırlık yapmanız gereken bir krize siz bir vatandaş kadar hazırlıksız yakalanamazsınız. Krizi nasıl yönettiğiniz, bir krize çarpışma anında verdiğiniz ilk refleksiniz sizin zaten şehir yöneticiliğine dair kurumsal vizyonunuzu ortaya koyar. Dün bir

0: sokaktaydık. Ben yayına gidiyordum. Yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü. 15 kilometrelik bir yolu ne yazık ki varışım. Yani sokaklarda inanın müdahale eden ekiplere ben rastlamadım. Ben denk gelmedim. Ama ben çok korkunç görüntülerin maruz kaldım ve o felaketin içerisinde ilerledim ben dün.
1: Bakın mesela şu görüntü.
0: Şimdi dolayısıyla bizim bu sel felaketine dair verdiğimiz tepki aslında münferit bir hadiseden kaynaklanmıyor. Yani bizim kolektif olarak hafızamızda son 7 yıldır yaşadığımız o kadar fazla travma birikti ki. Yani bunun psikolojik patlamasını yaşıyoruz. Sel yokken, yağmur yokken, son derece güneşli bir havada ben trafik problemi yaşıyorum. Korkunç bir trafik problemi yaşıyorum. Şimdi aklıma şu geliyor haliyle. 2024 yerel seçimlerinden önce katıldığı bir canlı yayında Ekrem Bey'e İstanbul'un kronikleşen trafik sorunlarına dair nasıl bir çözümünün olduğu sorulduğunda şöyle cevap vermişti. Kucaklaşacağız. Biz hepimiz birbirimizi kucaklayacağız demişti. Şimdi demek ki bu şehir romantizmi kaldıracak bir şehir değil. Bu şehir bir dünya metropolü ise hak ettiği gibi yönetilmeyi
1: Ankara'da
0: bekliyor.
1: Da yapay zekaya sorduk. Yol yapmak trafiği daha da artırır demişti. Tamam, şimdi yapay zeka belki Avrupa sosyoekonomik, sosyokültürel verileriyle hareket ederek size bunları sunuyor ama ya İstanbul, Ankara, bizler bu toprakların sosyoekonomik kültüründen bahsediyoruz. Sosyokültürel yapısından bahsediyoruz. Şimdi Japonya'da insanlar ağırlıklı olarak motosiklet tercih ederler ama bizde mesela böyle bir şey yok. Bizde ne kadar düşük gelirli de olsak illa bir son model araba, son model telefon kullanacağız. Hani bizde ihtiyaç değil. Hani o ihtiyacı zaten kimse gözetmiyor. Ona göre projeler de geliştirmiyor ama.
0: Ama mesela Tahir Bey, pandemi
1: İstanbul'da kaç tane yeni
0: sonra
1: yol yapıldı? Kaç tane insanların hayatını kolaylaştırmak için yeni yol projesi, alternatif ulaşım projesi devreye sokuldu.
0: Şimdi aslında Avrupa'da da insanların toplu taşımayı kullanmaya meyilli olmasının altında bir şehircilik kültürü var. Şimdi pandemiden bu yana bakarsanız belki o toplu taşıma kullanma psikolojisi yönetilebilirdi. Ama bugün geldiğimiz noktada otobüs gelmesi gereken saatte gelmediğinde, metrolar arıza yaptığında, yürüyen merdivenler çalışmadığında siz zaten bir metropole hak ettiği toplu taşıma hizmetini vermediğinizde insanlar elbette bireysel araçlarına yöneliyorlar. Şimdi bu da aslında şehircilik vizyonunun içerisindedir. Yani o şehrin vatandaşını, o şehrin kentlisini de toplu taşıma kullanmaya meyledecek psikolojiye getirmek bir yönetim vizyonudur.
1: İstanbul'da bir
0: şimdi böyle bir şeyden bahsedemiyoruz.
1: Isparta Kule, şimdi ben o bölgeye gittiğimde 2019 yılında şöyle bir tabela asıldı reklam panosuna. Isparta Kule metrosu hayırlı olsun. Geçtiğimiz yıl kaldırdılar. Çünkü Isparta Kule'de yaşayanlar ya hayırlı olsun denildi ama aradan 6 yıl geçti.
0: Metro
1: ne
0: yok.
1: Oldu metro? Daha Mahmut Bey'den öteye adım bile atılmadı. Şimdi toplu ulaşım, olan toplu ulaşımın keşke üzerine mesela bir şey konulsaydı. İstanbul'da metrobüs
0: Tahir
1: var.
0: Tahir Bey, Başakşehir, Çamsakura şehir hastanesi yapıldığında İBB tarafından ne yolu yapıldı ne de metrosu yapıldı. Aynı şekilde Sabiha Gökçen'in
2: Ulaştırma
0: de
2: Bakanlığı müdahale
0: Ulaştırma Bakanlığı
2: müdahale
0: tarafından yapıldı.
2: Müdahale etmek zorunda kaldı.
0: Şimdi yani bütçelerden bahsediyoruz. İştirakler hariç yalnızca 940 milyarlık bir bütçe ki bu bütçenin de tamamının kullanıldığı ve kredi limitlerinin de artık aşıldığı bir yönetimden bahsediyoruz. Şimdi bugün açıp bakın İSKİ'nin yatırım bütçesine. Yani 158'lerden 59'lardan 38-39'lara düşmüş. Şimdi bunların tamamı sizin şehircilik vizyonunuzla ve siyasi kapasitenizle alakalıdır. Evet. Ve dolayısıyla biz de istememekle beraber afetlerden sonra meseleyi siyasallaştırmayı ama burada siyasi bir kapasiteden bahsetmek durumunda bırakılıyoruz. Dolayısıyla bunu sormak da bir seçmen olarak, bir İstanbullu olarak bizim hakkımız. Yani siz hatların fiziksel kapasitesine dair nasıl çalışmalar yaptığınızı bize anlatmak durumundasınız böyle bir felaketten sonra. Siz mazgalların, kolektörlerin, menfezlerin bakım eksikliği var mı yok mu? Ne kadarını temizlediniz? Mesela bunu anlatmak zorundasınız. Ya da suyun tahliye edildiği bu dere ve deniz bağlantılarındaki bu akış koşullarını düzelttiniz mi? Tamam, billboardlara yazıyorsunuz ama

0: Şimdi biz İstanbul seçmeni olarak 7 senedir şöyle bir refleks geliştirdik. Sizin eylemlerinizle söylemleriniz arasında ne yazık ki makas çok açık. Yani siz ben hatırlıyorum bundan birkaç sene önce üst geçitlere de bütün bu derelerin ıslahının yapıldığına dair ve bir daha asla su baskını olmayacağına dair çok iddialı sloganları kullanmıştınız. Ama bugün bunu yaşıyorsak demek ki burada bir problem var. Buna dair de bir öz eleştiri görmek istiyoruz biz İstanbullular olarak.
1: Maalesef. Ama yani söylemeden geçemiyoruz. Maalesef ki acı kayıpları yaşıyoruz işte. Yani bugün yaşamasak yarın yaşamayacağımızdan endişe duyuyoruz. Yani bugün belki bizlerin başına gelmedi ama bir yakınımızın, bir akrabamızın acı haberini almak hepimizin tepkisini ne boyutlara çıkarır biliyoruz. Biraz önce 14 yaşındaki Mahmut'un yaşadığı olayı ekranlara getirdik. Sorumlu kimse elbette ki cezasını almalı. Şimdi Ayaz Ağa'daki mesela bugün görüntüler vardı Güngör Bey. Gündüz saatlerinde ekip arkadaşlarımız oradaydı. Yolun altından dere geçiyormuş. Binaların altından dere geçiyormuş. Şimdi evet belki bundan 5 yıl önce yapılmadı. Es geçildi. O sorun görmezden gelindi. Ama bugün 2026 yılında artık bunun çözülmesi lazım. Yani sorunları görmezden gelip bakanlığın bu işe el atmasını bu şehre ihanetmiş gibi algı yaratıp insanların kafasını karıştırmaya da gerek yok. Burada belediye biraz önce konuklarımız da ifade ettiler Ankara'da. Yani belediye yapamıyor olabilir. Kapasitesi olmayabilir. Parası olmayabilir. Yetkinliği olmayabilir. Proje üretemiyor olabilir.
0: Ki olması gerekir ya, bunların hepsinin bu arada.
1: Olması gerekir. Ya gidip bakanlığa, şimdi duyuyoruz. Nuri Aslan geçtiğimiz gün mesela Maltepe'de o bina yıkıldığında benzer bir söylemi kullandı. Yani bakanlıkla birlikte İstanbul'un bu sorununu giderelim. İşte bunlar içinde bunları söylemek ayıp değil. Bunu söylediğiniz diye kimse sizi seçimde alaşağı etmez değil mi?
2: Şimdi seçimden daha farklı az önce söylediğimi tekrar etmek istiyorum. Önümüzde bir sorun var karşımızda ekranlarda izliyoruz. Hem deprem konusunda hem bu sel konusunda İstanbul'da'nın bir aceleli eylem planına ihtiyacı var. Yani az önce sizin saydığınız karar vericiler, aktörler, sorumluluğu yapması gerekenler bu işin altından kalkamıyor. Ya da beceriksizler. Artık nasıl tanımlarsınız tamam. Şu andan itibaren bu Tahir Bey çok önemli bir konu. İstanbul'un ve diğer sorun olan kentlerimizde bir acil eylem planı uygulanması lazım. Az önce ne dediniz? Binaların altından dere geçiyor. Yolların altından dere geçiyor ve taştı. Ve bir sel ortaya çıktı. Bu başka bölgelerde de olabilir.
1: Şimdi sosyal medyada bir video dolanıyordu. Belki denk gelmişsiniz. İstanbul'da pek çok mesela dere boyu, işte dere caddesi, dere sokak bilmem ne gibi. Yani bu sokak isimlerinden yola çıkarak bile bunları tespit edebiliriz.
2: Biliniyor söyleyeyim yani bu nerede hangi sorun var ne var biliniyor. Şimdi bunları kim yapacak kim düzeltecek? Şimdi yağmur yağdı sağanak oldu 10-15 gün sonra daha fazla yağarsa bu senaryo tekrarlanacak mı? Bir de çok dinamik bir 16 milyon nüfusun yaşadığı dinamik bir şehirden. Bu şehir yaşıyor, canlı bir şehir.
1: Yaşayan
2: İstanbul
1: bir şehir.
2: 24 saat yaşıyor. Durmayan bir şehirden. Aslında şehirler bir sistemdir Tahir Bey. Bir sistem. Yani her şehirde bir sistem. Şimdi bu sistemdeki aksaklıkları İBB sorumlu olduğu alanlarda yerine getirmiyorsa buraya devlet hiçbir zaman boşluğu kabul etmez. Olmazsa nasıl bir plan ortaya konacak? İşte ekranların ortasında izliyoruz. İzleyicilerimiz her ay bu senaryoları mı yaşayacak? İstanbul'da yaşayan vatandaşlar. Bunun için ortaya bir stratejinin konması gerekir. Yani bu siyasetin üstünde bir konu. Yani afet olduğunda değil, afetten önce tedbirlerin alması gerekir. Bunu şu andan itibaren tartışmamız ve unutmamamız gerekir. Yani depremde de aynı şeyi söylüyoruz, bunda da aynı şeyi söylüyoruz. Olan oldu. Yani nasıl diyelim, algılar üzerinden bir seçim yürütülürse, algılar üzerinden insanlar tercihe ortaya konursa, bakın bize hep dediğimiz sanal medya bir ulusal güvenlik alanı diyorduk. Evet. Bakın sonucu bu. Güvenli bir şehir olmadı. Yaşanan afet olan bölgeler özelinde söyleyeyim.
1: Bugün, şu anda Zafer Şahin'in
2: gördüğümüz insanlarda tedirginlik var. Yani sabah çıktığımızda

0: evden çıktığımızda neler olacak sorusunu soruyor. Bir de çok az konuşulan bir şey var. Sıfır kod dediğimiz ekside yaşayan insanlar. Az önce merhum Üsküdar Belediye Başkan Vekilini gösterdiniz ya gittiğinde. Ziyade. Bu insanların yaşam alanları ne olacak? Bakın İstanbul'da sokaklarda dünya kadar canlı yaşıyor. İstanbul yaşayan bir şehir.
1: Bugün Zafer Şahin dikkat çekmiş mesela o konuyu. Diyor ki İstanbul'da 15 milyon 754 bin kişi yaşıyor. Türkiye nüfusunun %18.3'ü. Kilometre kareye Türkiye genelinde 112 kişi düşüyor. İstanbul'da 2943 kişi düşüyor. Ve önemli bir noktaya dikkat çekmiş. Diyor ki yani bu yoğunluk daha fazla konut, asfalt, trafik, su tüketimi ve altyapı baskısı demek ki her geçen günde artıyor. Yani İstanbul'u bu kadar kalabalık hale getiren, her boşluğu inşaatla dolduran bir şehir sistemini belki de değiştirmenin
2: bakın,
1: vakti geldi.
2: Bakın obezleşiyor çünkü şehir, evet.
0: Şehir plancıların alanına girmeden bir yerleşim ya da şehir kurulurken insan, nüfus artışı, altyapı her şey hesaplanır. Şimdi burada bir acil eylem planıyla bu nüfus artışında yoğunluğu da dikkate alarak İstanbul'un hani tabiri caizse bir elden geçirilmesi gerekir. Şimdi kentsel dönüşümle hükümetin politikalarıyla uygun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunu yapıyor. Kentsel dönüşüm aslında bu bir yenilenme. Bu altyapıda da şu mevcut sorunlar itibariyle aynı kentsel dönüşüm gibi bunun adı ne olacak? Altyapı dönüşümü mü olacak? Ne olacak? Artık bunu Ankara'nın beceremiyorlar.
1: Evet.
0: Yani onlar beceremiyorsa da bu şehri ortada bırakılacak
1: yani
0: değil.
1: Yani birilerinin inisiyatifine
0: ya bu da ben söyleyeyim bu da artık bir kararname mi ile bir düzenleme ile mi olacak? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, Ulaştırma ve Altyapı alan aklıma gelenleri söylüyorum. İlgili bakanlıklara göre bir koordinasyon merkezi mi kurulacak? Bir acil durum yürütme kurulu mu kuracak? Neyse bunun oluşturulması gerekir. Şimdi sorumluluğu olanlar bu işte hiçbir sorumlu olmamış gibi davranıyorlar. Yani ne diyelim en ufak bir şeyde ortalığı ayağa kaldıranlar şu anda sessiz. Neden? İBB söz konusu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi söz konusu. Bunu yok gibi hani malum medya dedi ya öyle bir tabir kullandı. Sessiz bir şekilde kaldı. İnsanlarımız da biraz tepkiyi koyması gerekir. Yani kendi canları yanıyor. Biraz seslerini yükseltmesi gerekir. Şimdi her bir şey dikkatini çekti mi Tahir Bey? Her şey yani Türkiye'de rüzgar değişiyor. Güneşin açısı değişiyor. Örnek veriyorum. Açıklama yapanlar bunda sessiz. Konuşanlar bunda sessiz. Kaç günden beri cır cır cır sesi çıkan, yüksek sesle konuşanlar sessiz. Yani sel olmamış gibi davranıyorlar. Yani bu da dikkat çekici bir nokta. Ama artık bir önümüzde afet var. Bir reçet ortaya konup bunun düzeltilmesi gerekir. Yani bu şehir bizim. İstanbul bizim. Hepimizin. Bizim derken.
1: Burada hepimize görev düşüyor. Vatandaşı, sivil toplum kuruluşu, muhtarı, belediye başkanı ve hükümetiyle birlikte yani bu şehirde yaşanan bu felaketlerin belki afetlerin önüne geçme ya öyle bir şey de zaten söz konusu olamaz. Doğadan bahsediyoruz. Bir doğa olayından bahsediyoruz. Ama o doğa olaylarının felaketlere dönüşmesini engelleyebiliriz. Bunun önüne geçebiliriz. Şimdi biraz önce ifade ettik. Uyarılar devam ediyor. Cuma günü de, cumartesi günü de yağışlar hala Marmara bölgesinde olacak. Geride bıraktığımız gün çok büyük bir yağış görmedik. Ama hafta sonuna kadar yeniden o büyük yağışları görebiliriz. Hatta bugün ben meteoroloji uzmanı Adil Tek'le konuştum. Özellikle yarın bazı bölgelerde İstanbul'da yine Avrupa yakasında da yoğun bir şekilde bu yağışları görebiliriz. İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Yalova ve Zonguldak'ta da zaten bu nedenle eğitime bir gün daha ara verildi. Dışarıya da çıkmayalım mümkünse. Trafiğe de çıkmayalım. Kendi araçlarımızda bir zorunlu hal olmadığı müddetçe toplu taşımayı bile kullanmak ne derece sağlıklı? Tabii orada da bir sıkıntı var. İstanbul'dan bahsediyoruz malum. Peki şimdi bu sorunlar yaşandı. Şimdi herkes ya bir sorumlu arıyor. Evet, bir sorumlu muhakkak ki olacaktır. Çünkü biraz önce ifade ettik. Meteoroloji uyardı. Biz bu ekrandan da bu haberleri paylaştık.
2: Evet.
1: Meteoroloji uyardı. Hafta sonunun sıcağına aldanmayın. Kuvvetli yağışlar geliyor dedik. Haliyle insan bir seferberlik hali bekliyordu şehirde ama yağışları herkes bekledi. Sorumlular da

0: Neler yaşandığına bir bakalım.
1: Perşembe günü İstanbul'da yağış tehlikeli, şiddetli ve hatta gök gürültü sağanak şeklinde olabilir.
2: Buyurun arkadaşlar. Yani vatandaşlar otobüsün üzerine çıkmaya çalışıyorlar. Otobüsü iyice suda olmaya başladı.
1: Taşkınlar meydana gelebilir. Alt geçitler suyla tıkanabilir, kaplanabilir. Dolayısıyla çarşamba günü İstanbul'da teyakkuz durumuna geçmek lazım.
3: Günler öncesinden meteorologların yaptığı uyarı yokmuş gibi AKOM'dan ne bir afet uyarısı ne de mesaj geldi. Afet Koordinasyon Merkezi son 84 yılın en yoğun yağışını sıradan bir yağmur gibi anlattı.
4: Avrupa yakası ilçelerimizden başlayacak şekilde bir yoğun yağış olacaktır. Takdir edersiniz ki İstanbul'un kuzey ormanlar bölgesi her dönem her daim yoğun yağış alan yerlerimiz.
3: AKOM internette sarı kodlu olarak duyurdu fırtınayı. ATV Haber mikrofonla yapılan medyadan takip ediyoruz açıklaması hazırlıksız yakalanmayı özetliyordu.
5: Çarşamba günü yağış bekleniyor. Hem de kuvvetli fırtınanın olduğu söyleniyor. Sizin uyarılarınız nelerdir? Önlemler neler?
4: Tabii bu uyarılar medyadan takip ettiğimiz kadarıyla İstanbul'u yağış beklediği aşikar.
3: İstanbul'a saatler içinde son 84 yılın en yoğun yağışı düştü. Rögarlar tıkandı, alt geçitler suyla doldu.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ölçümlere başladı. 1942 yılından itibaren İstanbul'umuza düşen en yüksek yağış oranından bahsediyoruz.
7: İstanbul'da metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 272 kilograma kadar ulaşmıştır.
3: Belediye ve valiye bağlı toplam 46.597 personel kurtarma çalışmalarında görev yapıyor. İstanbul içi 8.815 acil durum ihbarı yapıldı. Toplam 2.727 kişi tahliye edildi.
7: İstanbul'da halen 46.597 personel, 2.288 araç ve 14 bot sahada aktif olarak görev yapmaktadır.
3: Uzmanların hafta sonu için bir uyarısı daha var.
8: Selle birlikte dereler taşmış, baskınlar olmuştu. Artık cuma günü itibarıyla yağış etkisini yitirecek. Cumartesi günü ise uzmanlara göre İstanbul ve çevresini, özellikle Anadolu yakasını yoğun yağış bekliyor.
9: Cumartesi günü tekrar yeni bir yağışlı sistem etkisini gösterecek. Özellikle Anadolu yakası ve Marmara'nın doğusu, yani İstanbul'un aslında Avrupa yakası ilçeler ağırlıklı olmak üzere Marmara'nın doğusuna doğru Kocaeli, Sakarya, Düzce gibi iller biraz daha yağış yoğun alacak. Pazar günü yağış yine zayıflamış olacak.
0: İşte son rakamları da geçtiğimiz saatlerde Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı paylaşmıştı. Metrekareye 273 kilograma varan bir yağış vardı bazı bölgelerde. Son 83 yılın en kuvvetli yağışından bahsediyoruz. Ondan önceki yıl yine işte son yılların en büyük kar yağışından bahsetmiştik. Ondan önce işte bir süper hücreden vesaire bahsetmiştik. Ama şimdi diyorlar ki ya İmamoğlu bugün tutuklu yargılanmasaydı bugün bu şehirde bu sorun yaşanmaz. Ya kar felaketini yaşadık, İmamoğlu o zaman da İstanbul'da değildi. Ya da görevinde miydi, büyükelçilerle yemekten vakit bulamadı. Yağmur sorunu oldu. İstanbul'da pek çok yeri su bastı.
10: Şey.
0: Tatildeydi. Bir gün Erzurum'daydı, bir gün başka bir yerdeydi. Ve bunlar benim hakkım. Ya evet, bunlar sizin hakkınız ama bu şehirde, bu emanet de size teslim edildi bu seçmen tarafından. İstanbul'da girdiğiniz seçimlerde evet kazandınız. Ve emanetle o ihanet, yani şehri emanet edilen insanla şehre ihanet eden insan ayrımı arasında çok ince bir çizgi var.
5: Evet.
0: Şimdi bugün İstanbul'da sorunlar eğer çözülmediyse, trafik sorunları çözülmediyse, su sorunları çözülmediyse, çöp sorunu çözülmediyse ve İstanbul'un kentsel dönüşüm sorunları çözülmediyse işte bu şehre olan ihanetten bahsetmek zorunda kalıyoruz. Çünkü İstanbul'da yaşıyoruz. Biraz önce Güngör Bey bazı rakamlardan bahsetti. Evet, nüfusun %18'i İstanbul'da ama Marmara bölgesine şöyle bir dönüp baktığımızda İstanbul başta olmak üzere ticaretin merkezinden bahsediyoruz. Ulaşımın da merkezi burası. Turizmin, sanayinin de merkezi burası.
10: Tanınırlığın, bilinirliğin, marka değerinin, Türkiye'nin. Ya Tahir Bey, şöyle bir itirazım var. Ekrem Bey'in görevinde olmaması dolayısıyla bu kaosun yaşandığını iddia edenlere. Neticede Ekrem Bey de bir trafikte yaşadığı husumetten dolayı bir hukuki sürece maruz bırakılmadı. Neticede hakkındaki iddialar zaten tam olarak kendisine emanet edilen bu şehrin kamu kaynaklarını şahsi ikbali için istismar etmiş olması, bu şehri bir rant sahası olarak görmüş olması dolayısıyla bir hukuki sürecin içerisinde kendisi. Var yani görevinin başındayken de gösterdiği performans ne yazık ki zaten hiçbirimizi bu hizmet alımı noktasında tatmin eden performanslar değil. Az önce de altını çizdim. 2022 yılında bu kar felaketi yaşandığında, ki felaket demeyelim, kar yağışı dünkü selle kıyaslanmayacak kadar İstanbul'un dönem dönem maruz kaldığı bir meteorolojik hadiseydi. Ama yine yönetilememişti ve sabaha kadar sokaklardaydı insanlar.
0: Günlerce eve gidemedi.
10: Eve gidemedi insanlar. Şimdi afet yönetimiyle afet öncesi risk yönetimi aynı şey değildir. Aslında bizim İstanbullular olarak itirazımız tam olarak bu noktada. Yani bir felaket olduğunda sizin personelinizi o anda sahaya indirmiş olmanız sizin o afeti yönetebildiğiniz anlamına gelmiyor. Öncesinde bu şehrin olası risklerini, taşkın risklerini öngörerek önleyici tedbirleri almadıysanız şayet, o gün değil 8 bin, 18 bin personelle dahi sahada olsanız ne yazık ki giden gitmiş olan olmuş oluyor. Şimdi bu noktada Ekrem İmamoğlu'nun şahsından ziyade İBB çok büyük bir bürokratik organ. Yani burada bir kurumsal hafıza var, burada kurumsal bir yönetim kapasitesinin var olması gerekir. Orada öyle bir vizyon ortaya koymuşsunuzdur, öyle politikalarla, öyle vaatlerle, öyle altyapısını hazırlamışsınızdır ki zaten başkan vekiliniz yalnızca altta işleyen bu sistemin yönetimini sizden devralmış olur. Ama biz İBB'nin bürokrasisinde de ne yazık ki böyle bir kurumsal kapasiteyi göremiyoruz.
0: Yani mesela bir belediye başkan vekili var şu anda.
10: Var ve kendisi dün yaptığı açıklamalara bakarsanız akşam bu felaket bu kadar artıp can kayıpları olana kadar yaptığı son iki açıklamasında son derece rahat. Her şey kontrol altında. İstanbul'da bir problem yok. Yani İstanbul'un şu an mevcut başkan vekili de görüyoruz ki bu afete son derece hazırlıksız yakalanmış.
0: Çok özür diliyorum. Çok güzel bir örnek vardı. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Bakın daha çok kısa bir süre olmuştu göreve geleli. Dün gece sabah saatlerine kadar Üsküdar'da sokaktaydı. Çalıştığı, göreve geldiği o kısa süre içerisinde de yani sonuçta Sinem Dedetaş seçileli, Üsküdar'ı teslim alalı çok uzun bir süre olmadı. Yani geçtiğimiz 1,5-2 yıl öncesinden bahsediyoruz. Şimdi mesela ya bazı rakamları paylaşmıştı Dündar Ziya Gültekin de. 171 taşınmazı vardı Üsküdar'ın. 164'ü satılmış. Elde sadece 7 taşınmaz kalmış. Kalan tüm mülk ve nakit toplansa dahi şehrin, ilçenin borcunun %5'ini kapatabiliyormuş. 2024'te, Nisan 2024'te 1 milyar 42 milyon iken Üsküdar Belediyesi'nin borcu Eylül 2026'ya gelindiğinde 6 milyar 650 milyona çıkmış. %500. %500 artmış. Ve bir an önce çalışmaya koyulmuştu. Maalesef ki anmadan da geçmeyelim. Hatta görüntüleri de varsa arkadaşlarımdan rica edeceğim. Ekrana geliyor evet şu anda da.
10: Tahir Bey, Ziya abi uzun zamandır tanıdığım, emeklerine şahit olduğum kalbinin güzelliğine tanıklık ettiğim bir abimizdi, bir arkadaşımızdı. Heyecanlı ve dertliydi. Hakikaten hizmet etmek için çok motivasyonu yüksek biriydi. Bugün 43 yaşında bu kadar ani bir kazayla
0: maalesef
10: aramızdan ayrılışının ardından yazılanları görmek beni hem onun bir yol arkadaşı olarak, hem bir kardeşi olarak, hem bir insan olarak çok incitti. Böyle olmamalı. Yani asgari müştereklerde en azından bu kadar büyük acılarda ortak zeminde buluşabileceğimiz o vicdani çerçevede yeniden buluşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok ağır şeyler yazılıyor arkasından hala. Buna gerek yok. Bu bir tavırdır, bu bir duruştur. En azından bu acıya saygı duymak noktasında gönül bağı kurdukları partilerinin bu noktada bir duruş sergilemesini beklediğimizi de ben buradan iletmek istiyorum. Bunu belki toparlayabilirler. Belki bu noktada onların göstereceği hassasiyet ve hakkaniyet eğer varsa belki bunun önüne geçebilirler. Bu çok acı. Bu yaptıkları çok acı.
0: Maalesef.
11: Elif Hanım'ın dediği çok doğru. Yani insanı değerlerimizi kaybetmememiz lazım. Bu bir acı, ölüm. Yani insanın içini dağılıyor. Her ölüm erkendir. Onu da söyleyeyim.
10: Arkasında 3 tane çocuk bıraktı. 3
11: çocuğu var.
10: 43 yaşında.
11: Tabii. Ailesi var, sevenleri var. Sanal medyada işte benim defaatle söylediğim bir şey var. Sanal medya diye çamur bir alan var. Orada yani ben bunları okuduğumda Elif Hanım bunları gerçekten yazmışlar mı dedim. Yani bir insan bir ölüm halinde, bir acı halinde bu sözleri söylüyor. Biraz bunları kınamak lazım söyleyeyim. Yani bunlara tepki koymak lazım. İşte elin bir trafik kazası geçirdi. Biliyorsunuz biz bu trafik kazalarında da çok değerlerimizi, çok insanımızı kaybettik Türkiye'de.
0: Maalesef.
11: Türkiye'de. Ama ondan sonra bunu bir ideolojik karşıtlık, partizanlık, yani ne diyeyim, nasıl vandalizm aslında. Sanal medya anarşizmi üzerinden saldır. Yani böyle dile alınmayacak kelimelerle ortaya koyuyor. Hani diyorum değerleriniz yok. Değerleriniz, insanlığınızı da mı kaybettiniz?
0: Biz yani burada rahmetli Ferdi Zeyrek'te hayatını kaybettiğinde elektrik çarpması sonucu hayatını
10: çok
0: kaybettiğinde
10: ben
11: diyecektim.
0: Üzüntülerimizi dile getirdik. Yine o tür eleştiri yapanlar olsa da tepkimiz de
11: bakın yani o şey var Tahir Bey, yanlış anlaşılmasın. Yani onun bile konuşulmaması gerekir. Yani biz Anadolu'yuz. Hani biz Anadolu insanıyız. Biz Müslümanız. Değerlerimiz var. Hani ölüm, senin ölümün benim ölümüm meselesi değil bu. Değil bu. Burada getirilen durumda Tahir Bey, toplumun getirildiği durumda bu vandalizm. Biz nasıl bu hale geldik? Yani nasıldır biliyor musunuz? Biz bir cenaze geçer. Tanımasak bile dua okuruz. Allah gani gani rahmet eylesin.
0: Ya bir mezarlıktan geçerken.
11: Ya da onu diyecektim, bir mezarlıktan geçerken ya da hiç tanımadığımız bir yerde, bir iklimde bir acı duysak biz üzülürüz. Kalbimiz gider. Ama şimdi hani tanımıyorlar, bilmeyen insanlar bile öyle yorumlar, öyle şeylere, bunlar bir de fake hesaplar değil. Hani troll hesaplar değil. Asıl üzücü olan o olan kısmı bu. Bunu biraz düşünmemiz, biraz tartışmamız gerekir. Yani biz bu zihinsel çöküşlere nasıl geldik? Geldik. Yani bu ciddi anlamda Türkiye'nin bir sorunsallığı. Biz medeniyetten inşa eden, yeni öyküler oluşturan, bunları geliştiren, iddiası olan bir toplumuz. Yani ama bu ölüm anında bile hani o holduna getirmek, hani doğru cümleyi arıyordum. O holduna getirmek. Yani bu nasıl bir akıl tutulması, nasıl bir çıkmaz sokak? Bu bizim sorunumuz söyleyeyim. Hani bunun yanlış olduğunu söylüyoruz ama bunlar sonuçta bizim insanımız, bizim ülkemizde yaşıyor. Sokakta karşılaşıyoruz. Aynı sosyolojinin içindeyiz. Biraz bunun üzerine kafa yormamız lazım. Yani Hacı Bektaşi Veli'den Yunus Emre'ye, Aşık Veysel'den Pir Sultan Abdal'a, aklıma gelenleri sayıyorum. Şeyh-i Medebali'den Hoca Ahmet Yesevi'ye, referans değerlerimizle övünen, onları sahiplenen bir toplum. Neden bu karşıtlık, herkes vur kafasına geldi? Yani her şeyden önce bizim çok büyük bir referans değerimiz var. Peygamber Efendimiz var. İnsanlığa merhameti öğreten bir peygamberin ümmetiyiz. Kur'an-ı Kerim bir mucize, insanlığın kurtuluşu için. Bir sürü referans değerlerimiz var. Biz buradan buradan bu bir karşıtlığa geldik. Bu çok oluyor.

0: Bakın az, yani bir iki lokal kendini bilmez Elif Hanım, haddini bilmeziz. Organize bir kötülük var. Ve bu nerede biliyorsunuz? Bunun görünürlüğü nerede Tahir Bey? İnsanlara etkileşim nerede? Sanal medyada. Maalesef. Bir toplum mühendisliği çekiliyor bu topluma. Bilinçli yok. Bir de en hassas dönemlerde yapılıyor. Bakın böyle hassas, kırılgan dönemlerde yapılıyor. Biraz buraya kafa yormamız gerekir. Buna bir çalışma yapmamız gerekir. Yani bilmiyorum, tuhaf bir duruma geldik.
1: Acının maalesef üzerinden rövanşizm olmaz.
2: Yani baki kalan diyor ya şair, kubbede hoş bir sada bırakmak imiş. O kısa sürede belediye başkan vekilliği döneminde gerçekten de Üsküdar'da iz bıraktı. Üsküdar semalarında hoş bir sada bıraktı Dündar Ziya Gültekin. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine, Üsküdarlılara, İstanbul'a başsağlığı dileklerimizi iletelim. Umarız ki onun bıraktığı yerden de devam eder Üsküdar'a hizmetler. Ama İstanbul'da işte maalesef ardında hoş bir sadayla bahsedemediklerimiz de var. Maalesef bugün ağır bir felaket yaşadık. O ağır felaketin ardından sorumluları konuşuyoruz. Bundan sonra yaşanmaması için neler yapılması gerektiğini konuşuyoruz, tartışıyoruz. Daha da tartışacağız gibi ama şu dönemlerde tartışmamız ne kadar ses getirirse o kadar önemli olacak. Zira başımıza bir afet gelmeden maalesef gündemimize almıyoruz bu ülkede yaşayan insanlar olarak. Umarız bir daha yaşanmaz. Konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Elif Şahin, Güngör Yavuz Aslan. Bir kez daha geçmiş olsun.
1: Sağ olun.
2: Konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bizler stüdyodaki haber nöbetimizi noktalayacağız. Ama sahadaki haber nöbetini arkadaşlarımız devam ettiriyor. Yapılan çalışmaları, arama kurtarma çalışmalarını. Ahmet Nazif Vural aktaracak bizlere. Ona sözü bırakarak veda edelim.
3: Şüphesiz Sarıyer Ayaza Mahallesi çarşamba günü İstanbul'u vuran o yağmur sel fırtınasının aslında en mağdur olan noktalarından birisiydi. Ve gün ağardıktan sonra o yaşananların enkazı çok daha net ortaya çıktı. Bizler de kameraman arkadaşım Mehmet Tekin'le birlikte Sarıyer Ayaza Mahallesi'ndeyiz. Meydana çok yakın bir noktadayız. Meydana da az sonra gideceğiz ancak burada şimdi çeşitli sokakları incelemek istiyorum sizlerle birlikte. Araçların geldiği son noktayı sizlerle incelemek istiyorum. Şu an hatta bir araç da kaldırılıyor buradan. Şimdi o aracın kaldırıldığı noktaya doğru ilerleyelim sizlerle birlikte. Aslında yaşananların ne denli şiddetli olduğunu, suyun ne kadar güçlü olduğunu gösteren en net örnek, bakın bir araç şu an burada kurtarılmaya çalışılıyor. İçeride birkaç aracın üst üste kalmış olduğunu da söyleyebiliriz. Ve elbette burada da çok ciddi de bir mağduriyet söz konusu. İşte şu an için yaşananları anlatabilecek en net görsel bu. Tonlarca kiloluk araçlar adeta bir oyuncak araba gibi sağa sola savrulmuş halde o sel felaketinde hem yağmur hem arkasından derelerin taşmasıyla birlikte ortaya çıkan o sel felaketiyle yaşananlar bu hale gelmiş durumda. Sadece araçlar değil elbette, biz bu olayda ne yazık ki 3 canımızı kaybettik. 5 kişi ise hala aranıyor. İşletme fark etmeksizin, büyük küçük fark etmeksizin, ev fark etmeksizin birçok farklı noktayı çoğu farklı noktayı su bastı, taşkınlar yaşandı ve bunların ardından da işte görmüş olduğunuz gibi böyle bir durum ortaya çıktı. Şu an gecenin ilerleyen saatlerinde hala çalışmaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Bakın şu an bir araç çekiliyor. Arkada daha çekilmeyi bekleyen çok sayıda aracın olduğunu söyleyebiliriz. Ve o suyun şu an otoparkın içerisinde çok net bir şekilde hala durduğunu, o suyun yüksekliğinin de orada belli olduğunu söylemek mümkün. Şimdi kameraman arkadaşımla birlikte biraz o tarafa doğru da geçmek istiyorum ben. Bir yandan da aracın çekildiği alandan uzaklaşıp daha güvenli bir alana geçmeye çalışıyorum. şüphesiz birçoğumuz için hiçbir şekilde beklenmeyecek.

Beğenmeyen bir olaydı. Yağmurun ve selin bu denli olmasını kimse beklemiyordu belki de. Şimdi kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Şuraya doğru bir ilerlemek istiyorum sizlerle birlikte. Bakın burası bir otopark. Şu an ayağımı attığım anda otoparkın içerisinde suyun çok ciddi şekilde burada kaldığını söyleyebilirim. Oldukça derin burası ve benim bileklerimi aşan bir su seviyesi olduğunu da söyleyelim. Daha ilerideki durum da çok farklı değil. Şu an gördüğüm 4 araba yan yana ve kimisi de diğerinin üstünde ve araçlar burada sıkışmış durumda. Yan taraflarda yine çeşitli farklı araçlar da var ve bunların her biri duvarların arasında sıkışmış halde. Sıkıştıkları yetmiyormuş gibi hatta üstüne o suyun gücüyle birlikte bu araçlar üst üste binmiş durumdalar ve her birinin kurtarılması gerekiyor ve bu kurtarma işlemlerinin ne kadar süreceğini şu an için kestiremiyoruz. Öyle ki çalışmalar sadece bir noktada değil, İstanbul'un dört bir yanında devam ediyor. O İstanbul'un dört bir yanında devam eden çalışmalarda dikkate alınan unsurlardan bir diğeri de İstanbul'da beklenen bir diğer yağış. O yağışın da İstanbul'a gelmesi durumunda mümkün mertebe İstanbul'un hazır olabilmesi için de bir yandan da çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Şimdi devam edelim. Sokaklar çamur halde. Ciddi manada oldukça kötü manzaralar var. Sokakların tamamı çamur içerisinde. Suyun neredeyse dokunmadığı, uğramadığı bir alan yok. Ve büyük oranda sokakların temizlenmesi için çalışmalar sürse de bu çamurun kolay kolay kalkabileceğini, en azından yarınki ve bir sonraki süreç içerisinde beklenen o yağışlarla birlikte bu çamurun şu an için kalkabileceğini tahmin etmek zor. Ancak ekiplerin çalıştığını da belirtelim. Bu hakikaten çok zor bir süreç. Her yere yetişmek oldukça zor. İlk yapılan işlemlerden birisi her sokakta, gidilen her alanda ilk başta yapılan şey mazgalların konumu belirlenmesi ve ardından o su giderlerinin açılması. Çünkü su giderlerinin açılması çok kritik bir öneme sahip. Belki de o sokağın, o caddenin tamamının temizlenebilmesi amacıyla girilen o noktada ilk yapılması gereken işlemin bu olması çok önemli. Çünkü orayı eğer ki sudan temizleyemezseniz hiçbir anlamı kalmıyor. Bir başka yine park halindeki iki aracın suyun etkisiyle birbirine girmiş olduğunu görebiliyoruz. Hatta şemsiyeler var yerde. İşin ilginç tarafı aslında bu şemsiyeler yağmurdan ve olası diğer durumlardan korunmak için kullanacağımız şeyler, ancak bu yaşanandan sonra herhangi bir şemsiyenin fayda etmediğini de görmüş olduk. Araçların tamamı çamur içerisinde bu bölgede. Birçoğu balçıkla kaplanmış durumda. Tabii ki yerde oluşmuş olan bu çamur tabakasının da aslında bir an önce kaldırılması gerekiyor ki bu çok kritik. Çünkü eğer çamur kaldırılmazsa suyla bir kez daha temas etmesi durumuna kadar ki olan o süre içerisinde iyiden iyiye kuruyacak ve kurumasıyla birlikte yine görüntü çok daha kötü hale gelebilecek ve oldukça zor bir durum ortaya çıkacak. Şu an için Sarıyer Ayaza Mahallesi'nde, mahalle meydanında ciddi bir çalışma var. Bu çalışmanın özellikle kapalı olan yolların açılması üzerine seyrettiğini söyleyelim. Az sonra o noktaya doğru da ilerleyeceğiz. Şimdi kameraman arkadaşım Mehmet Tekin'le birlikteyiz ve sürekli her gittiğimiz alanda açıkçası çamura batıyoruz desek yeridir. Burası yine bir başka sokak ve bu sokağın hemen yanı o taşan alanlardan birisi. Şimdi oraya doğru ilerleyeceğim. Bir yandan suyun içinden geçiyoruz burada. Ve buraların şu an tamamı balçık içerisinde. Dikkat etmekte fayda var. Hatta birazcık daha ileriye yürümek daha mantıklı gibi duruyor. Çünkü battığımız yerden çıkmak da epey zor olabiliyor. Suya adım attığınız zaman yerin altında ne var onu da bilemiyorsunuz. Bu sebepten özellikle
sabah saatlerinde dışarı

çıkacaklar için uyarıda bulunalım. Eğer ki bir işiniz yoksa, mecburi değilseniz dışarı çıkmamak şu an için en mantıklı görünen durum. Şimdi ilerliyoruz çevre içerisinde ve burada o taşan noktayı da sizlere daha net göstereceğiz. Bu çevrede çok sayıda işletmenin de tamamıyla kullanılamaz hale geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi hemen şöyle sol tarafımıza bakacağız. Sol tarafımıza akan bir su var ve işte bu dere aslında burada taşması sonucu, o tamamıyla yükselmesi sonucu bu tarafa doğru suyun akması ve çevrede çok sayıda işletmenin tamamıyla kullanılamaz hale gelmesine sebebiyet gösterdi. Şimdi kameraman arkadaşım Mehmet Tekin'den bir başka görüntü daha göstermesini rica edeceğim. Bakın, mazgalların açık olması neden önemli? İşte görmüş olduğunuz bu atıklar, yerdeki bu atıklar aslında bu mazgalın sadece üstünü değil altını da, yani iç kısmını da tıkıyor. Tıkamasıyla da beraber buradan gidiş, yani suyun tahliyesi bir o kadar zor hale geliyor. İstanbul'da çok sayıda dere var ve bu derelerin de aslında kullanımında, derelerin içerisinde dikkat edilmesi gereken konulardan birisi şüphesiz dere yataklarına yapılan binalar ve onların çevresindeki alanlar. Bu yüzden o alanların bu yağışta çok daha fazla risk halinde olduğunu söyleyebiliriz. Şu an bakın, yine anladığım kadarıyla bu selden dolayı, yaşanan felaketten dolayı ciddi bir şekilde hasar almış bir başka araç daha şu an buradan emniyet güçlerinin çekici ekipleriyle kaldırıldı. Şimdi devam edelim. Son olarak meydana doğru gitmek istiyorum. Meydanda da aslında durum çok farklı değil. Nispeten oradaki çamur ve su kaldırılmış halde. Şimdi oraya doğru gittiğimizde de aktaracağım, ancak bu çevre, şu an bulunduğumuz sokak aslında bir çarşamba günleri pazarın kurulduğu sokak. Geniş de bir sokak burası ve bu pazarın kurulduğu sokakta yağışın da etkisiyle burada aslında esnaf ve halk kendi içerisinde ciddi de bir kurtarma çalışması yapmak zorunda kaldı ve o kurtarma çalışmaları gibi daha birçoğuyla beraber aslında günün erken saatlerinden itibaren bu saatlere kadar çok sayıda kişi hemen az sonra gideceğimiz o meydanda toplanmıştı. Şu an için meydanın nispeten daha sakin olduğunu söyleyelim. Çünkü artık birçok kişi buradan evlerine doğru hareket ettiler. Şimdi ilerleyelim ve son olarak o noktayı da sizlere gösterelim. Bir araç daha şu an götürülüyor burada. Yani belki de bu süre içerisinde en çok çalışanlar, bir diğer taraftan ekiplerin yanı sıra kurtarma ve tahliye ekiplerinin yanı sıra en çok çalışanlardan birisi şüphesiz çekici ekipleri. Onlar da aslında araçlara mümkün mertebe en hızlı şekilde yetişmeye çalışıyorlar. Görmüş olduğunuz alan meydan ve özellikle evinde, iş yerinde sıkıntı yaşayan çok sayıda kişi o yaşanan felaketin ardından buradan toplanıp burada bir karar alıp buradan hareket etmeye çalışıyorlardı. Evlerinde risk bulunan kişiler buraya gelip eşyalarını toparladıktan sonra mümkün mertebe buradan hareket etmeye çalışıyorlardı. Ve işte o felaketin ardından gün ağarınca ortaya çıkan enkazdaki son durum diyelim. Sarıyer Ayazağa'dan söz yeniden size bırakalım.